0: yolumuz kesişecek gibi
1: İnşallah,
0: görünüyor.
1: İnşallah, çok sağ olun.
0: Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ayağınıza
1: ediyorum.
0: Sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, portrede misafirimiz şair, yazar, editör Eray Sarıçam'dı. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Ayşe Şasa'nın dünyasından bize bir takım kırıntılar verecek bir çalışma. Merhumenin yazar, mütefekkir, yönetmen dostlarıyla, kendisinin kendi büyüğü saydığı Safer Dal gibi isimlerle yazışmalarını içeren bir kitap. Ona dair bir fikir, ona dair bir hissi yine içinde barındıran önemli bir çalışma. Size de çok teşekkür ediyoruz bu güzel akşamda bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmeyi ümit ediyorum. Hoşçakalın.

Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda bir milletin kaderini değiştiren büyük zaferin izini sürüyoruz. 30 Ağustos konuşuyoruz. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta kesin bir zafere dönüşen bir meydan muharebesi ve ardından gelen bağımsızlığa uzanan büyük yürüyüş. Peki 30 Ağustos'a nasıl gelindi? Türk ordusu hangi şartlarda bu büyük harekatı gerçekleştirdi? Cephede kazanılan zaferin arkasında nasıl bir millet seferberliği vardı? Bu akşam an ve zamanda önemli sorular soracağız. 30 Ağustos'un yıl dönümünde bir askeri zaferden çok daha fazlasını, bir milletin bütün gücüyle ayağa kalkışını, bağımsızlık iradesini ve milli mücadeleyi zafere götüren büyük millet bilincini konuşacağız. Hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde milli mücadelenin en kritik dönüm noktalarından biri olarak da konuşacağız aynı zamanda. Kocatepe'den başlayan büyük taarruzun meydan muharebesini, milletin seferberliğini, cephedeki mücadeleyi ve bu zaferin arkasındaki toplumsal ve diplomatik gücü konuşacağız. Sadece kazanılmış bir savaş olarak değil, bağımsızlık iradesinin ve ortak mücadelenin en güçlü sembollerinden biri olarak ele alacağız. Kıymetli hocamla beraber hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasip Saygılı hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Var olunuz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız, şeref verdiniz. Bu güzel günde, anlamlı günde bizleri bilgilerinizle aydınlatacaksınız. Deneyimlerinizden faydalanacağız. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Müsaadenizle hashtagimizi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden Büyük Taarruz. Büyük Taarruz etiketine yazarsanız hocama sorularınızı ve görüşlerinizi iletmiş olacağım. Kıymetli hocam başlayalım. Elbette bugün 30 Ağustos'u yıl dönümünde anlamaya çalışacağız ve 30 Ağustos'a aslında o taarruza giden yolu öncesini sonrasını sizlerden dinleyeceğiz. Çok önemli sizleri ağırlamak dedim en başta çünkü sizin hem eleştirel farklı bir bakış açınız var hocam. Hani akademi geleneğinden ve sahadaki sizlerin de önemli görevlerde bulunmasından ötürü zannediyorum. Çok farklı ve dinamik bir bakış açısı. Olayları kendi halinden başka farklı atmosferlerde de çok farklı yorumlayabiliyorsunuz. Bu akşam o yüzden 30 Ağustos'u sizinle konuşmak çok değerli, ayrıca değerli ve kıymetli olacak. Anlayabilmek açısından kıymetli hocam. 30 Ağustos zaferini, yani büyük taarruza giden yolu hangi şartlarda gerçekleştirdiğini, o dönemi biraz özetleyerek dilerseniz başlayalım.
1: Hay hay efendim. Büyük taarruz, milli mücadelenin askeri safhasının son dönemi, son evresi. Milli mücadele malum hem siyasi, hem askeri, hem diplomatik, hem sosyal yönleri olan bir uzun vadeli, efendim geniş projeli bir mücadele süreciydi. Askeri safhayla bu iş siyasi bakımdan milli mücadelenin hedefinin ele geçirilmesi, elde edilmesi yönüne evrilmiş oldu. Şöyle bakalım, diplomatik siyasi konuları konuşuruz arada gerektiğinde. Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı Devleti mağlup olarak çıktı. Kısa bir süre sonra bu mağlubiyetten 1918'in 30 Ekim Mondros'undan sonra payitaht işgal edildi. Ordularımız dağıtıldı. Askerlerimiz terhis edildi. Askeri mekteplerimiz kapatıldı. Subaylar her yerde tahkir edilmeye, küçük düşürülmeye çalışıldı. Askeri mekteplerden Kuleli Askeri Lisesi Ermenilere verildi. Sokakta, caddede, efendim tramvayda, vapurda asker üniformalı olanlar, yani subaylar ve neferlerimiz, içimizdeki ekaliyetlerin tahkirine uğradılar. Onlar vasıtasıyla işgal kuvvetlerine hedef gösterildiler. Maddi ve manevi bakımdan bu Türk milletinin, Osmanlı Devleti'nin uğradığı ağır bir yıkımdı. 30 Ekim 1918. Fakat bu tarihten kısa bir süre sonra bütün Anadolu'da, bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyanın tamamında düşmana karşı askeri, siyasi bir harekete geçilmesi için girişimler başladı. 30 Ekim'den 5 gün sonra, 6 gün sonra 5 Kasım 1918'de Kars İslam Şurası toplandı. İşgalci düşmana karşı silahlı mukavemet edilmesi, asker toplanması, bütün memleketin düşman işgalinden kurtarılması konusunda kararlar alındı. Yani bu şu demek, o günkü zaman ölçülerine göre, yani daha mütarekenin metni mülki ve askeri makamlara tam anlamıyla kamilen duyurulmadığı bir zamanda milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın, İstiklal Harbi'nin, ben bunların hepsini aynı anlamda kullanıyorum. Hepsinin de kullanılacağı yerler var. Bir yerde ilk siyasi önemli bir girişimi başlamış oldu. Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Komutanlığı'yla 13 Kasım 1918'e kadar mağlup olan orduların komutanlığı Mustafa Kemal Paşa'ya verilmişti. 7. Ordu Komutanı'na. Bu ordu grubu da, Yıldırım Orduları grubu lağvedildi. Mustafa Kemal Paşa Kasım ayının ortalarında İstanbul'a döndü. Siyasi gelişmeleri de beraber zikrediyorum. Şimdi Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a dönünce siyasi bakımdan, diplomatik bakımdan bazı girişimlerle bu işgalin ortadan kaldırılması, memleketimizin bekasının sağlanması, istiklalinin sağlanması için bir şeyler yapılabilir mi diye İstanbul'da 6 ay kadar kaldı. Sultan Vahdettin'le görüştü. Minber diye bir gazete çıkardı şeyle beraber. Ali Fethi Bey'le beraber. Çeşitli siyasi görüşmeler yaptı. Ama 6 ay sonra, yani 1919'un Nisan'ına geldiğinde artık müzakereyle, görüşmeyle, siyasi girişimlerle sonuç alamayacağını gördü. Bu dönem zarfında Mustafa Kemal bu girişimlerle uğraşırken Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, Kars'ta olduğu gibi bir sürü yerde kongreler tertip edildi. İşgale karşı direniş komiteleri örgütlendi. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri kuruldu. Bunlar ileride Mustafa Kemal Paşa tarafından koordine edilecek, belli bir hedefe yönlendirilecek geniş ölçekli bir programın parçaları olacak ileride. Şimdi Mustafa Kemal Paşa

gerçekleştirilmesi yönünde efendim bazı gelişmeler yarattı. Neydi bu gelişmeler? Şimdi Mustafa Kemal'in görev talimatında şunlar yazıyor. Müfettiş olarak Doğu Anadolu'ya gidip çok üst seviye görevlerle efendim yetkilerle gönderildi. Askeri komutanlara doğrudan emir verebilecek. Mülki makamlar Mustafa Kemal Paşa'nın taleplerini dikkate alacaklar. Bu sadece Doğu Anadolu'da değil, memleketin diğer satındaki mülki makamlar ve askeri makamlar için de bu geçerli olacak tarzında çok geniş yetkilerle şeye gönderilirken, ordu müfettişliğine gönderilirken bunun gerekçesi şöyle yazıldı. Bu önemli. Bunu bilmediğimiz takdirde bazı şeyler boşlukta kalıyor. Yani Mustafa Kemal Paşa efendim padişah ona git memleketi kurtar, ben burada bir şey yapamıyorum. Bu anlatı çok romantik şeye uymuyor çok fazla. Çünkü resmi evraktaki görev tanımında Mustafa Kemal'e şöyle bir tablo çiziliyor. Anadolu'da Harbiye Nezareti tarafından hazırlanmış bu görev tanımı. Şu görevleri yapacaksın, şu işleri tamamlayacaksın derken. Çizilen tablo şu. Anadolu'da şurada burada askeriye tarafından da desteklenen bazı şuralar toplanmakta olduğu söylenilmektedir. Bu şuraların dağıtılması, şuralar dediği kongreler, yani Kars İslam Şurası Kongresi başta olmak üzere bunların dağıtılması, bunların bir yerlerde silah depolamakta oldukları, bu silahlara el konulması, bunların bir tehdit olarak ortadan kaldırılması. Yani Mustafa Kemal'e, Mustafa Kemal Paşa'ya verilen görev, milli mücadelenin çoban ateşlerini söndürme görevi verilmiştir. Yani git vatanı kurtar değil, milli hareketi yapacak, milli mücadeleyi, İstiklal Harbi'ni, Kurtuluş Savaşı'nı başarıya götürecek girişimleri ana rahminde boğma görevi verilmiştir Mustafa Kemal Paşa'ya. Bu yani görev emrinde bunlar yazıyor. Mustafa Kemal bunları aldı ama kendisine verilen görevleri orada ifade edildiği gibi yapmadı. Dağınık çoban ateşleri çerçevesindeki milli mücadeleye hizmet edecek bütün akımları, bütün girişimleri birleştirdi. Ne yaptı? Daha Samsun'a çıkar çıkmaz 19 Mayıs 1919'da bu milli mücadelenin üzerinde yürüyeceği halkın siyasi olarak bilinçlendirilmesi, işgale karşı protesto mitingleri yapılması, efendim işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki temsilcilikleri ve İstanbul'daki hükümete karşı efendim protesto telgraflarının çekilmesinin hızlandırılmasına yönelik talimatlar vermeye başladı. Halbuki ondan beklenen bunları söndürmekti. O vardığı Samsun'a çıktığı günden itibaren milli hareketin zeminini sağlamlaştırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu durum kısa bir süre içerisinde ya Mustafa Kemal Paşa buradaki efendim işte kongre tertipleyenler, efendim siyasi karar alanlar, askeri hazırlık yapanları ortadan kaldırmak için buraya gönderilmişti. Ama şimdi bu Kemal Paşa bunları yapmıyor. O zaman Kemal Paşa'nın geriye çağrılması, görevinin sona erdirilmesi için İstanbul hükümetine İngiliz işgal kuvvetleri baskı yaptı. Bu baskının üzerine de Mustafa Kemal Paşa efendim daha ilk ayında, yani 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmış idi. Samsun'a çıktığından bir ay sonra Haziran ayının içerisinde efendim göreviniz bitmiştir. Siz artık İstanbul'a dönün. Bu hizmet tamamlanmıştır yönünde emirler almaya başladı. Şimdi Mustafa Kemal bu aldığı emirlere rağmen
Temmuz ayının 7-8 Temmuz'a kadar, 1919'a kadar

çeşitli gerekçeler üreterek şeye yanaşmadı, emre uymaya yanaşmadı. Efendim neler mesela, yani telgraf metinleri var. Efendim arabanın benzini yok, efendim vapurda kömür yok vesaire bilmem neler. Bir de padişaha, efendim ben burada milletin bana verdiğiniz görevler çerçevesinde efendim hizmete devam ediyorum mealinde sürekli telgraflar gönderdi. Sonunda anlaşıldı ki 8-9 Temmuz'da Mustafa Kemal dönmeyecek. 8-9 Temmuz gecesi Mustafa Kemal Paşa askeri görevinden resmen alındı. Bu görevden alınırken Mustafa Kemal Paşa da artık nerede? Erzurum'da, Erzurum Kongresi'nde. O da istifa ettiğini sine-i millete bir fert olarak, ferdi mücahit olarak, mücahit bir fert olarak döndüğünü ifade etti telgrafla. Artık Mustafa Kemal Paşa'nın hiçbir efendim resmi sıfatı kalmamıştı. Bu Mustafa Kemal Paşa için kritik bir görev. O güne kadar yaptığı bütün işlemleri padişahın yüksek seviyeli bir memur olarak yapıyordu. Ve padişahın gönderdiği bir memur, aynı zamanda padişahın fahri yaveri olması sebebiyle de hem mülki makamlar, zaten hem askeri makamlar, hem de sıradan insanlar ona doğrudan karşı duramıyorlardı. Onun verdiklerini Mustafa Kemal Paşa da, benim size verdiklerim, yani müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurulması, efendim işte işgal kuvvetlerinin protesto edilmesi padişahın emridir. Ben kendimden bir şey yapmıyorum. Padişahımızın emri bu yönde. Dolayısıyla benim söylediklerimi yapacaksınız diye bazen açık, bazen kapalı bir şekilde bütün muhataplarına bunu söylüyordu. Şimdi görevden alınınca Erzurum'da bir dönüm noktasına gelinmiş oldu. Dönüm noktası ne? Mesela Kurmay Başkanı karşısına çıktı. Mustafa Kemal tek başına gitmiş değildi. Bir heyetle gitmişti. Karargah subayları vardı. Efendim ondan sonra Kurmay Başkanı vardı. Kurmay Başkanı dedi ki, efendim dedi, madem göreviniz bitti, işte şifrenin anahtarı bu, kasanın anahtarı bu, müsaade ederseniz ben ayrılıyorum dedi. Ya niye? Biz buraya resmi bir görevle gelmiştik ama resmi göreviniz bittiğine göre benim artık burada kalmam, askeri safahatım açısından da, memuriyetim açısından da uygun değil dedi. Bu yani formel olarak bunda eleştirilecek bir şey yok. Evet. Yani bu işler böyle olur. Efendim bu görevden istifasının ertesi günü, şimdi 15. Kolordu efendim karargahı var, eski karargahı Erzurum'da. Orada bulunurken şeyi görüyor efendim, Kazım Karabekir Paşa bir süvari bölüğüyle bulunduğu yere, o binaya yakın, Kolordu Karargahı'na yakın, şimdi kongre binası olarak yer, oraya Karabekir Paşa'nın bir süvari bölüğüyle gelmekte olduğunu pencereden görüyor. O zaman zannediyor ki Karabekir Paşa beni tevkif etmek, tutuklamak için geliyor bir bölük süvariyle. Karabekir Paşa askeri vaziyette, esas duruşta selamını verip, ben ve kolordum emrinizdeyim paşam diye milli mücadele tarihinin önemli bir dönüm noktasının Mustafa Kemal Paşa lehine gelişmesine sağlayan efendim hadiseye imza atmış oluyor. Bu ne demek? Karabekir Paşa'ya denilmişti ki Mustafa Kemal Paşa'nın yerine sen müfettiş ol. Hayır, kabul etmemişti. Hmm. Mustafa Kemal Paşa'ya görevden ayrılmış olan bir generale aynı şekilde sadakatini devam ettirdi. Mustafa Kemal Paşa bir fert olarak, bir mücahit bir fert olarak, milletin bir ferdi olarak mücadeleye artık ünvanım yok, efendim yaverlik kordonum yok, resmi bir görevim yok, devam edeceğim dedi. Ve bunu hem sivil makamlara, mülki makamlara, hem efendim işte askeri makamlara bildirdi. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın bu karizması o dönemde, ta Çanakkale'den itibaren onun yetenekli bir subay olması, itibarlı bir subay olması ve etrafında subaylar arasında onun liderliğinin hiç tartışılmaması
görevlerinden istifa etmiş olmasına, görevden alınmış olmasına rağmen bir bakış açısına göre onun etkisini sıfırlamadı. Şunu söyleyelim, yani milli mücadele uzun vadeli, geniş programlı, geniş çaplı bir hareket. Erzurum Kongresi Mustafa Kemal Paşa'yı bu istifadan sonra şey seçti biliyorsunuz, kongre başkanlığına seçti. Kongre başkanlığına seçti. Mustafa Kemal milli mücadelenin örgütlü olarak bir teşkilatına seçilmiş oldu. Bu milli mücadele tarihin açısından çok önemli. Bir diğer husus da demin programa başlarken söylediğimiz, hani Mondros Mütarekesi'nden hemen sonra şuralar, kongreler başlamıştı. Erzurum Kongresi'ne kadar 10 tane önemli kongre var. Yani biz tabii milli mücadele tarihini anlatırken şematik olsun diye, kolay akıcı olsun diye, efendim milli mücadele, İstiklal Harbi nasıl başladı? Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başladı ve bu çok yanlış değil. Ama ayrıntılar da önemli. Efendim şeye çıktı, Samsun'a çıktı. Amasya tamimini yayınladı. Oradan Sivas üzerinden Erzurum'a geldi. Erzurum'da Erzurum Kongresi'ni yaptırdı. Ondan sonra Sivas Kongresi, ondan sonra meclisin açılması, bu böyle gidiyor. Burada bazı ayrıntılar görünmüyor. Sebep ne? Mustafa Kemal açısından bu söylenenler doğru. Yanlışlık yok. Ama Erzurum Kongresi'ne kadar 10 tane kongre toplandı. Ülkenin çeşitli yerlerinde bu Erzurum Kongresi de onlardan birisiydi. Bu kongrede alınan kararlar, müzakereler, kongre tutanakları Ermeni iddialarına karşı bu topraklarda yaşayan bütün herkesin, bütün umum Müslümanların bekasının aynı yönde olduğunu hem memurlara, hem askeriyeye, hem de eşrafa ve sivil halka ikna edici bir tarzda dile getirmişti. Erzurum Kongresi'nden sonra Erzurum Kongresi bölgesel sayılabilecek Şarkı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yaptığı bir kongreydi. Önemli kararlar alındı. Bunlar belli. Bir de bir şey söyleyelim. Bu milli mücadelede motor güç Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri. Evet. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine üye olabilmek için bir şart var. Memleketin bütün Müslümanları Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin tabi azasıdır kararı alındı. Yani bütün Müslümanlar doğal olarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin üyesi, ayrıca resmen, şeklen, bürokratik olarak müracaat etmesi şart değil gibi, hiç kimseyi dışarıda bırakmayan Müslüman unsuru, bölgesel olarak dil bakımından farklı olan vesaire şeyler için hiç kimseyi çemberin dışında bırakmadan bütün umum Müslümanların müşterek organizasyonu, karargahı olarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bu kararı aldı. Bu cemiyet Erzurum'da mahalliydi, bölgeseldi, öyle diyebiliriz. Sivas'ta bütün Türkiye'yi teşmil edecek tarzda o iddiayla 4 ve 9 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas Kongresi diye bildiğimiz bir kongreyi de Mustafa Kemal Sivas'a gelerek açtı. Bu daha önemliydi. Niye önemli? Yani sadece bölgesel değildi. Bu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin adı ve bütün bu teşkilatlar Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri olarak, cemiyeti olarak yeniden tasih edildi. Mustafa Kemal Sivas'ta 107 gün kaldı. Uzunca bir süre, Ankara'ya gelinceye kadar. Burada Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin teşkilatlanmalarının kuvvetlendirilmesi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olmayan yerlerde bu cemiyetlerin kurulması için askerlik daire başkanlarına, fırka komutanlarına, eşrafa, mutasarrıfa, mülki makamlara yazılar yazıldı. Bu teşkilatın olmadığı yerlerde Müdafaa Hukuk Teşkilatları bu Sivas'taki kaldığı dönem boyunca
geniş ölçüde tamamlandı. İngiliz

0: Yahudilerin o dönemle ilgili efendim arşiv vesikaları var. Bunu kendiler de yayınladı. Bilal Bey, rahmetli büyükelçi, hı hı, efendim Bilal Şimşir Bey, rahmetli anıyoruz hizmetlerinden ötürü. Bunları efendim 8 cilt halinde bu İngilizlerin yazışmalarını, bu İngiliz belgelerinin kısaca özetlerini de vererek Türk Tarih Kurumu'nda 40 seneye yakın bir zaman içerisinde yayınladı. Orada bu belgelerin tamamı var. Merak eden genç arkadaşlarım için özellikle bunu söylüyorum.
1: Kıymetli şimdi, hocam, bir anekdot merakımı gıdıkladı. Şöyle ki, dediniz ki müdafaa-i hukuk cemiyetlerine üye olmak için hani Müslümanlar doğal üye olarak ilan edildi.
0: Evet.
1: Yani hem tüm etnik veya dini açıdan soruyorum. Bu mücadele boyunca sen gelme, sen bu işte mücadelenin dışında kal denilen bir yapıdan ziyade bütün imkanları bir araya getiren, yani milletin bütün imkanlarını bir araya getiren bir seferberlikten söz ediyoruz anladığım kadarıyla,
0: öyle,
1: değil mi?
0: Öyle.
1: Hem etnik hem dini, evet, ayrımcılık hiçbir tarafıyla olmadan.
0: Evet, şöyle, hatta şunu da söyleyelim. Müslümanlar için bu kesinlikle böyle. Ama Müslüman olmayan ama işgale karşı bunu reddedecek bir psikoloji içerisinde olan, mesela Karaman Türkleri vardı. Bunlar Ortodokstu, Hristiyandı. Bunların başında Papa Eftim vardı. Papa Eftim milli mücadeleye o kadar hizmet etti ki, Ortodoks olmasına rağmen, efendim mezar taşında Atatürk'ün kendisi hakkında söyledi: Papa Eftim bu memlekete bir ordu kadar hizmet etmiştir övgüsüne mazhar oldu. Yani Ortodoksların bir kısmının, hani Karaman Rumları dediğimiz, ama Karaman kökenli Türkler, Selçuk döneminden kalma, bunlar da bizimle beraber, Rumlarla beraber, Yunanlarla beraber din kardeşliği olmasına rağmen milli mücadeleye destek verdiler. Ermenilerden, Ermeni vatandaşlarımızdan bir kısmı efendim sadakatle milli mücadeleye hizmet etti. Onların gayretleri de her zaman takdir edildi. Yani sadece hani Müslüman dayanışması önemli. Çok geniş bir ağırlığı var. Bunu söylememiz lazım. Bir Müslüman hareketi, siyasi hareketi gibi dahi algılanabilir. Ama onun dışında, Müslümanlığın dışında kabul edilen mezhepler, dinler olabilir. Bunların saliklerinin de milli davaya hizmet etmesi için ortam sağlandı. Yani kimse çemberin dışında değil. Böyle bir şey, bu çok önemli. Milli, bu sadece içeride değil, dışarıda da o Müslüman dayanışması milli hareketin başarıya ulaşması için sağlam şekilde döşenmiş bir zeminin sonucu olduğunu bize gösterir. Bunları söylemeliyiz.
1: Buyurun hocam, çayınızı keyifle yudumlayın. Ben de sorumu sormuş olayım. Çok sizden faydalanmak için çokça konuşturuyoruz, yoruyoruz.
0: Sağ olun,
1: kusura bakmayın. Şimdi hocam, milli mücadelede kararlar sadece Mustafa Kemal Atatürk tarafından mı alınıyordu o zaman, paşa tabii? Yani yoksa komutanlar, işte meclis, din adamları, yerel güçler, toplumun işte ileri gelenleri, onlarla böyle bir ciddi bir istişare ortamı mı vardı? Yoksa sadece Mustafa Kemal Paşa'nın aldığı kararlar
0: Mustafa mı? Kemal Paşa önemli, karizmatik, otoritesi, itibarı olan bir şahıs. Bunda hiçbir tartışma yok. Böyle olduğu için de milli mücadele başlamış olan, İstiklal Harbi daha Mondros'tan sonra başlamış olan, efendim çoban ateşleri gibi memleket sathındaki bu hareketler, Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtikten sonra onu liderleri olarak tanımakta asla efendim tereddüt etmediler. Bunu söylememiz lazım. Peki bu çoban ateşlerini kim başlattı? Çoban ateşlerini efendim İttihat Terakki başlattı. Çanakkale Harbi'nden itibaren, İşte İstanbul düşerse dayalı hesaplar. Peki İttihatçılar bunun Mustafa Kemal Samsun'dan itibaren Anadolu'ya geçince Mustafa Kemal için ne düşündüler? Kabaca şöyle söyleyebiliriz. İttihatçılar memlekette efendim siyasi organizasyon bizim elimizde.

ülkemizde her yerde teşkilatlarımız var. Yani mesela Erzurum'da vergi toplanıp Enver Paşa'ya gönderiliyor. Bu dediğimiz dönemde. Her tarafta bizim eşraftan, ahaliden insanlarımız var. Mustafa Kemal bu işi başlasın, bir yere götürsün. Siyaset erbabı biziz. Siyasetten biz anlarız. O sadece asker. Mustafa Kemal belli bir yere getirdikten sonra onun elinden bu işi alıp kendi adamlarımızdan birini, o da Enver Paşa, Batum'da bekliyor mesela Sakarya Harbi sırasında. Mustafa Kemal Paşa'nın ayağı tökezlerse gelip idareyi ele alabilmek için Mustafa Kemal Paşa böyle götürsün. Peki Mustafa Kemal Paşa İttihatçı mı? Mustafa Kemal Paşa genç subaylık yıllarında elbette İttihatçı. İttihat Terakki'nin 1909 kongresinde Trablusgarp delegesi. Ama İttihat Terakki'nin önemli kararların verildiği A takımında değil. Yani İttihatçılar önemli bir karar alacakları zaman orada Mustafa Kemal Paşa yok. Başkaları var. Bu da bir tercih meselesi. Dolayısıyla bu durum Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadelenin lideri olmasının yolunu da açmıştır. Nasıl? Onu da söyleyelim. Memleket işgal edilince efendim İttihat Terakki döneminde üst seviye görev yapanları İngilizler tutuklayıp Malta'ya sürgüne gönderdiler. Ordu komutanları. Mesela kim? Halil Paşa. Göndermek istediler. Halil Paşa yoldan kaçtı. Ali İhsan Paşa diyelim. Hicaz müdafiye kahraman Fahrettin Paşa Hazretleri. İngilizlerin Malta'ya gönderdiği, sürgün ettiği komutanlar. İşte valiler, nazırlar, Şeyhülislam. Bunlar nerede? Malta'da. Neden yargılandılar? Ermeni kıtali, Ermeni katliamı iddiasıyla, ama İstanbul'da işgal idaresi hiçbir belge bulamadı. Ermenilerin iddiatçılar tarafından yok edildiğine dair ortada bir belge yoktu. Mustafa Kemal işte İngilizler memleketi işgal ettiğinde iddiatçı olarak adı öne çıkmadığı için Malta'ya sürgüne gönderilmedi. Bunu söyleyelim. Yoksa biraz acıdır söyleyeceğim ama Mustafa Kemal zaten daha sonra yapacaklar için de İngiliz emellerine hizmet eden bir İngiliz ajanı haşa olduğu için İngilizler onun hep önüne açtılar. Ona da diğer paşalara uyguladıkları yaptırımı yapmadılar iddiası bühtandır, iftiradır. Tamamen İngilizler eldeki verilere göre Mustafa Kemal Paşa üst seviye bir iddiatçı değil, partici değil. O zaman Anadolu'ya görevlendirilmesini de bir kısım hatıratlarda yazılanlar doğruysa İngilizler önermiş İstanbul hükümetine. Niye? İddiatçı değil. Böyle olduğu için Mustafa Kemal bir karizma sahibiydi. Milli mücadelenin başlamış olan örgütlenmesine kendisini eklemledi. Tabanda da buna itiraz eden olmadı. Kendi arkadaşları daha sonra siyasi olarak Cumhuriyet devrinde muhalif olarak adlandırılacak paşalar hiçbiri de itiraz etmedi. Paşam sen niye lider oluyorsun? Tartışalım, oylayalım, müzakere edelim, şeye soralım demedi. Rauf Orbay Paşa da, Ali Fuat Cebesoy Paşa da, Kazım Karabekir Paşa da Mustafa Kemal'in liderliğini tartışmadı. Bunu söylememiz lazım. Yani onun siyasi hayattaki muhalifleri onun karizmasını, liderlik yeteneğini asla tartışma konusu yapmadı. İşte Mustafa Kemal bu kadar bir karizma sahibiyken milli mücadeleyi istişareyle yönetti. Yani fikir danışarak memleketin sahibi dedi aşiret reislerine, bir kısım şeyhlere, mülki makamlara, askeri makamlara tabiatıyla yazılar yazdı. Görüş istedi. Bu görüşler istikametinde bunların muhakeme etti. Uygulanabilecek olanları da uyguladı. Herkesi ülke içerisinde fikri sorulması gereken hemen hemen herkesin görüşünü aldı. Bu önemli bir fark.

0: faktördü. Yani milli hareketin tepeden inme, bir bilmem dikte hareketi, bir darbeci, bir subay hareketi olmadığının kanıtı. Bu görüşlerden önemli olanlar, bazı şeyler çok önemli. Ya mesela 1922'de Mustafa Kemal Paşa'ya mecliste muhalifler adım attırmıyor. Ha, muhalifler vatan haini mi? Haşa, onlar vatan haini değil. Ama her hareketin hesabı soruluyor. Niye yapılıyor? Niye bu karar alındı? Böyle bir şey. Mustafa Kemal Paşa bıkıyor. Diyor ki artık diyor bu meclisi ben kapatacağım. Bir yürütme kurulu gibi bir komisyon kuracağım. 15 kişi, 20 kişi, 30 kişi. Bununla önemli kararlar alacağım. Bu konuda ne dersiniz diyor. Kime? Komutanlara. İsmet Paşa'ya. Hı hı. Karabekir Paşa'ya. Bunun ikisi de, iki komutan da hayır efendim, bu olduğu takdirde bizim meşruiyetimiz kalmaz. Biz meclis üzerine, halk iradesi üzerine bu mücadeleyi yapıyoruz. Kanaatini ifade ediyorlar. Bunu yaptığınız takdirde biz bindiğimiz dalı keseriz dediklerinde, Karabekir de bunu diyor paşa. İsmet Paşa da diyor. Bunu diyor. Bunun üzerine o zaman mecliste yapılan eleştirileri hazmedeceğiz, tahammül edeceğiz, efendim bunu böyle götüreceğiz diyor. Yani sadece fikir alması, gönül almak için değil, kendi hatta hareketini, hareket tarzını tespit içinde bunlardan istifade ediyor. Bir tanesi daha önemli, bu dediğim kadar önemli. Hı hı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa olağanüstü yetkilerle, efendim Milli Sakarya Harbi başlangıcından itibaren tam yetkili olarak meclis yetkileri şahsında toplanmıştı. Bu tabii bize mahsus bir şey değil. 2000 sene evvel Roma'da da vardı. Roma İmparatorluğu'nda. Memleket bir iç harp veya düşman istilasıyla karşılaştığında Senato bir generali diktatör ilan ederdi. Diktatör sözünü yerine getiren anlamında, bugünkü anlamda değil. Bu ne kadar süreli olurdu? 6 ay, 1 sene veya o kriz atlatılıncaya kadar. İç harp çıktı, ayaklanma çıktı, Roma işgal tehdidi altında bir general senatonun yetkisini kullanırdı. Her türlü kararı verebilirdi. İş bittikten sonra senatoya gelip ben bu hizmeti tamamladım deyip askeri safahatı varsa oraya devam eder, yoksa emekli olurdu. Bu kriz zamanlarına mahsus bir çözüm. Sakarya Harbi öncesinde Mustafa Kemal bu yetkiyi istedi. Hani bu mecliste bitip tükenmeyen tartışmaları bir anda şey yapabilmek için. Bu yetki verildi ama Roma'daki gibi değil. 3 aylık. Her 3 ayda bir bu yetki uzatılmak üzere. Yani sonsuz, artık sen başkomutansın, yetkin var ila nihaye. Hayır. Meclis yetkilerinde kıskanç, onu söylememiz lazım. 3 aylık sürelerle bu yetkiler verildi. Şimdi Sakarya Harbi kazanıldı. Efendim ondan sonra büyük taarruza kadar bir senelik yaklaşık bir zaman var. Muhalefet sıkıştırıyor. Ne oldu? Ordumuz hazır değil mi? Hani hazır diyorsunuz, taarruz niye yapılmıyor? Niye geciktiriliyor? Bunlar eleştiri ama bunlar yani düşmanca eleştiriler değil, bir kısım insanların göstermek istediği gibi. Vatansever ama kendi açılarından gördükleri gerekçelerle Mustafa Kemal Paşa'ya itiraz ediyorlar. Dolayısıyla Mayıs ayındaki uzatma, 1922'nin Mayıs ayındaki uzatma esnasında meclisin kararıyla bu başkomutanlık yetkisi uzatılıyor. Efendim kritik bir sayı neredeyse reddedilecek. Şimdi Mayıs ayı, Haziran, Temmuz, bu aylar geçtiğinde muhalefet niye taarruz yapılmıyor? Neyi bekliyoruz?
1: Hocam neyi bekliyoruz derken bir virgül koyalım mı? Kısa bir aramız olacak. Hem izleyicilerimiz de merak etsin neyi bekliyoruz. Büyük Zafer'in ayrıntılarını konuşuyoruz. Müsaadenizle hocam, kısa bir aramız olacak. Ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Büyük taarruzun önemli ayrıntılarını konuşuyoruz. Milli mücadelenin bilinmeyen yönlerini konuşuyoruz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Hasip Saygılı ile birlikte büyük taarruz etiketimize yazıyorsunuz. Ben de merak ettiklerinizi soruyorum. Evet de izleyenlerimiz var. İstanbul'dan sevgili Ayşe İlhan ve ailesi bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili ailesi Bahadır ve Elif İlhan'a da selamlarımızı yolluyoruz. Tarih gönüllüleri bizi izliyor. Selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam devam edelim. Evet ordu beklemedeydi. En son orada kaldık. Evet. Mustafa Kemal Paşa'ya baskı yapıyorlar. Ordu niye bekletiyorsun? Evet. Niye biz taarruza geçmiyoruz evet. diye. Buyurunuz merak edilen yerden
2: Şimdi,
0: devam edelim.
2: Şimdi Mustafa Kemal Paşa tabii ki politik olarak ordumuz düşmanı kovmaya hazır. Hiçbir noksanımız yok bunu diyor. Ama taktik durum, sahadaki durum tam öyle değil. Büyük taarruzun başladığı güne kadar hazırlıklar devam ediyor. Yani cephane vesaire ihtiyaçlarımız var. Bunu biliyor ama bunu açık bir şekilde söyleyemiyor. Yani şu anda taarruz edecek durumda değiliz diyemiyor. Bir, ikincisi de bu büyük taarruz hazırlıkları yapılırken Batı kampını efendim biz barış istiyoruz, barışla bu işi hallederiz yönünde müzakereler için birilerini Fransa'ya göndermiş, Avrupa'ya göndermiş. Onlar orada Yunanlılar çeksin gitsin biz şeye savaş istemiyoruz gibi öbür tarafta bu algıyı güçlendirmiş. Bu büyük taarruzda işimize yarayacak. Ama bunların hepsini mecliste açık bir şekilde konuşamadığı için mecliste artık Temmuz ayının 22'siydi galiba 1922'de. Bir oturum var. Burada başkomutanlığı oylanacak. Yetki verilecek veya verilmeyecek. Ama meclisteki genel hava Mustafa Kemal Paşa'ya artık meclis yetki vermeyecek. Böyle bir şey. İşte bu zaman komutanlar Mustafa Kemal Paşa'yı bir araya geliyorlar. Bu meclisteki oturumdan önce paşam diyorlar meclis sizin bu Yunanları tard edip düşmanı kovduktan sonra diktatör olmanızdan korkuyor. Hmm. Yani bütün yetkiyi elinde toplayacak, kimseye nefes aldırmayacak. Biz o zaman bu yetkileri şimdiden onu şey edelim, kısıtlayalım, bu yetkileri vermeyelim yönünde bir eğilim var. Yani yarınki oylamada Allah korusun sizin başkomutanlık yetkiniz oylanmazsa bu büyük bir kriz. Başkomutan olmayan bir ordu. Bu problem olur. Bunun için diyorlar lütfen siz çıkın diktatör olmayacağınızı, şahsi bir beklenti içerisinde bulunmayacağınızı beyan buyurursanız mecliste bu kriz açılır. Tamam diyor. Meclise çıkıyor, tıraşını oluyor. Mareşal üniformasıyla şeyden itibaren, Sakarya'dan itibaren zaten. Diyor ki orada büyük bir şey gösteriyor. Diyor ki ordumuzun artık bütün hazırlıkları tamam. Hı hı. İlave hiçbir yetki istemiyorum. Hani bu olağanüstü yetkiler vardı. Meclis yetkileri. Ben bunu artık istemiyorum. Ordumuz düşmanı kahredecek durumdadır. Ne görev bana teveccüh ediliyorsa, edilirse bunu yapmaya hazırım diyor. Muhalifler dahil hepsi ayakta alkışlıyorlar. O ayakta alkışlayanların arasına sobanın odununu Mustafa Kemal Paşa'ya fırlatan mebus dahi var. Erzurum mebusu. Hüseyin Avni Bey.
0: Gönülleri su serpiyor yani.
2: Evet, onlara diyor ki ben diktatörlük bilmem yetki etki hiçbir şey istemiyorum. Ordumuzun mevcut gücü onu zafere götürmeye yeter. Bana ne görev veriyorsanız onu yaparım. İlave olağanüstü yetki istemiyorum diyor. Bu bir risk mi? Bir yerde risk, öbür tarafta da yani ayakta alkışlanıyor. Kendisine yani tabanca çeken, sobanın odununu atan mebuslar dahil oy birliği denebilecek bir çoğunlukla efendim büyük taarruzdan bir ay evvel efendim bu başkomutanlık şeyi geçiyor ve bunda da 3 ay sınırı yok. Büyük
0: Hocam,
2: zafere kadar.
0: Merak ettim. Gerçekten ordu hazır mıydı yoksa Mustafa Kemal Paşa baskı altında olduğu için yok, biz hazırız dedi?
2: Ordu yani ileride konuşacağız. Yani Ağustos ayının 26'sına kadar cephane tam değil. Hı hı. Yani ihtiyaçlar devam ediyor. Yani Fransa'yla güneyde anlaştığımız için bazı tavizler karşılığında Fransa'dan cephane geliyor, top mermisi geliyor, efendim kamyonlar alınıyor vesaire şeyler alınıyor. İtalyanlarla işbirliği var Antalya'da öbür tarafın nizasından istifade ediyor. Bir diplomatik bir şey olarak, başarı faktörü olarak bunları kullanıyor. Burada işaret etmek istediğim Mustafa Kemal'in karizması var mı? Var. Kendine itimadı var mı? Var. Bunlar hiçbir kuşku yok. Ama etrafında komutanlar, paşam meclisi bir teskin etmeniz gerekiyor. Teskin ederseniz problem yok dediğinde o teskin etmenin daha ötesinde şeyler söylüyor. Hiçbir yetki istemiyorum diyor. Bunu deyince artık şey Mustafa Kemal diktatör olacak, başımızda bir despot olacak şeyi algısı
0: gidiyor.
2: Kalkmış oluyor. Bu da Mustafa Kemal'in istişareye, yani gerek komutan arkadaşlarıyla, gerek efendim mülki makamlarla, gerek diğerleriyle yaptığı şeye, şeyin ne kadar sonucun alınmasına etkin olduğunu gösteren örnekler olarak zikredilmesi gerekir.
0: Kıymetli hocam, tabii bir taraftan Anadolu'da halk yıllarca savaşmış, yoksul, yorgun, zor bir dönem aynı zamanda. Para yok, silah yok, dediğiniz gibi her şey sınırlı. Sürekli alıyoruz, ulaşım zor. Tekalifi milliye ile halktan işte seferberlik ilanı gerekiyor. Kadınlar, köylü, esnaf, tüccar, dinar, herkesin görüşü alınarak bir birlik yaratılıyor. Ama bir taraftan da milli mücadele anlatılırken dinin rolünü de zaman zaman geri planda bırakıyoruz gibi hissediyorum. Yani İslam ve dini dayanışma bu direnişte ne kadar etkiliydi? Evet, her etnik kökenden, her dinden herkes bu mücadelenin içindeydi. Ama bir taraftan daha açık sormak isterim. Milli mücadele aynı zamanda dini bir direnme hareketi miydi?
2: Efendim, dini bir retorikle yapıldığını açıklıkla söyleyebiliriz. Yani ben biraz kaba söylüyorum. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, padişahım çok yaşa nakaratıyla yapıldı. Yani çünkü aşağıda halka indiğinizde efendim biz bu Yunan'ı tard ettikten sonra seküler bir devlet kuracağız. Padişahlık kalkacak, hilafet kalkacak, eski yazı kalkacak vesaire vesaire vesaire dediğinizde sizin yanınıza pek kimse gelmez. Bunu bildikleri için bu tartışmaya hiç girilmemiş. Efendim padişahın efendim tahtını korumak, hilafeti muhafaza etmek bu konuda tabanda bunu dediğinizde zaten bu Müslümanlar arasında herhangi bir tartışma konusu olan bir şey değil. Yani bu dinin bizatihi kendisini savunma gibi anlaşılır. Bu da bunu yaptı. Çok yoğun bir dini retorik kullanıldı. Mesela meclisin açılmasından önce Ankara'da 23 Nisan 1920'den önce açılması için yapılan tedbirler tamamen dini bir kisve ve renkle yapıldı. Hacı Bayram Veli Camii'nde efendim işte mevlid okundu, dualar edildi, kurban kesildi ve cuma gününe denk getirildi. Bütün bunlar sadece Ankara'da yapılmadı. Milli hareketin hakim olduğu vilayet merkezleri, kazalar, sancaklar, benzeri törenler oralarda da yapıldı. Şimdi mesela ilginç bir şey, meclisin açılmasının dini bir retorikle yapılmasına itiraz eden Kazım Karabekir Paşa. Kazım Karabekir Paşa muhafazakar. Yeri o. Öyle diyoruz. Çok da yanlış değil. Diyor ki ya hiçbir devirde böyle bir şey olmadı. Bu kadar dini bir retorikle meclisin açılması, siyasi kararlar alınması. Bunu böyle yaptığımızda biz bunun sonunu getiremeyiz. Her işi böyle dini retorikle yaparsak hiçbir şey yapamayız diyor. Bunu diyen Kazım Karabekir Paşa. Ama

0: Mustafa Kemal'in efendim şeyi siyasi görüşü efendim ne zaman neye müracaat edeceğini bilebilecek bir zihin yapısında olması o zaman buna el verdi. Her yerde açık konuşmalarında biz sadece hilafeti savunuyoruz. Halifeliğin efendim işte devamı için bütün bunları yapıyoruz. Padişah işgal altında İstanbul'da, onu kurtarmak için yapıyoruz denildi. Bu da dini bir renkle, dini bir retorikle söylendi. Bu sadece Anadolu içerisinde, bugünkü üzerinde yaşadığımız topraklar içerisinde değil, bu toprakların dışındaki İslam camialarıyla ilişkilerde de bu böyleydi. Mesela Reunion Adası var. Hı hı. Afrika'nın doğusunda Fransız sömürgesi, Fransızca konuşulur. Oradaki Müslümanlara yayınladığı bir mesaj var Atatürk'ün Söyle ve Demeçler kitabında, arkadaşlarımız görebilir orada. İnnemel müminine uhvetin diye başlıyor. Müslümanlar ancak kardeştir. Bu bir ayet-i kerime.
1: Yani mesajlarında ayetlere ve dini ifadelere
0: evet,
1: yer ver.
0: Evet, evet, evet, evet, evet. Yani bu böyle şeyde Hindistan Müslümanlarına gönderdiği orada Müslüman kitle Türkiye'nin İstiklal Hareketi'ne yürekten destek veriyor o fukara insanlar, Hint Müslümanları. Bugünkü Pakistan ve Bangladeş'in kurucuları olan insanların şeyleri, kökenleri. Oralara gönderdiğinde de mesela şunu diyor, ya ben bugün bunu okuduğumda sarsılıyorum. İslam'ın düçarı hezimet olan sancakları ayağa kalkmak için Anadolu'da toplanmış bulunuyor. Türk milletine yardım ediniz, müzaharet ediniz. Ya bu nasıl bir üslup? Yani İslam'ın bozguna uğramış sancakları, orduları yeniden ayağa kalkacak. Bunlar şimdi Anadolu'da toplandı. Türk milletine müzaharet ediniz. Ya bunlar sarsıcı. Muhammed İkbal var. Hindistan Müslümanlarının Mehmet Akif'i. Bugünkü Pakistan'ın fikren kurucusu diyebileceğimiz bir kişi. Mesela Lahor'da Padişah Mescidi var. Büyük cami, Babürler devrinden kalma. Bir bayram sabahı İkbal bu gazinin bu mesajını Hint Müslümanlarına okuyor. Tabii mahalli dilde kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyor. Hintliler, Hint Müslümanları 90 yıl sürecek olan İngiliz dominyonu devrinde bir zamanlar o ülkenin yönetici sınıfı sahibi olurken 900 senelik Türk idaresi, Müslüman idaresi var 1858'e kadar. Ama 1858'de İngilizler tarafından bastırıldı. Ora İngiliz tacına bağlandı. Hindistan alt kıtası. İngiliz İmparatoriçesi Victoria Hindistan İmparatoriçesi adını da aldı. Bu dönemde Müslümanlar bürokraside, iş hayatında, sair yerlerde çemberin dışına atıldılar. Yani yoksullar, idare İngiliz, dominyon idaresi Müslümanların gözünü açtırmıyor. Yani bugünkü Hindistan'daki parya gibi Müslüman. Yani eğitim seviyesi, efendim temsil niteliği dipte. Müslüman kitle böyle olmasına rağmen köle pazarlarında çocuklarını satıp Türkiye'ye yardım gönderdiler. Bu kadar vahim şeyler söylüyorum.
1: Hint Müslümanı.
0: Evet. Yani onların bu kadar desteği var. Maddi destek verecek hiçbir şey yok. Kölelik cari çocuğunu köle pazarında satıyor. Türkiye'ye yardım için gönderiyor. Ya bu bugün bizim yani bugünkü 2026 kafasıyla bu nasıl bir şey diyorsun? Kesin. Anlayamıyorsun. Ama bunlar oldu.
1: İslam hareketi gibi algılanmış.
0: Yani o İslam'ı temsil ediyor. Türklerin yenilmesi, İslam'ın mağlup olması diye şey ediliyor. Daha başka bir şey söyleyeyim. Kayıtlara geçsin. Gençlerin belki ilgisini çekebilir. Hindistan Müslümanlarında pek az üst seviye bürokraside insanlar var. Yani hakim, efendim işte bürokratik başka bir kadroda subaylar var. Ama bunlar az. Kendi nüfus olarak Hindistan'ın üçte biri Müslüman. Ama şeye bakarsan, üst seviye görevlere bakarsan %10'u bile değil. Yani nüfusa göre temsil yok. Bunlar üst seviye memurlar, orta seviye memurlar

0: İngilizleri protesto etmek için işlerini bıraktı. Bu bugünkü kafa yapımızla anlayacağımız bir şey değil.
1: Kesinlikle hocam.
0: Daha başka bir şey söyleyeyim. Şimdi Hindistan'da bir hicret hareketi var. Bizim milli mücadele dönemine denk gelen. Hicret hareketine yüz binlerce Hint Müslümanının Hindistan'ı terk ederek Afganistan'a göçmesi, muhaceret etmesi. Bu ne? Ve bu 100 bin civarında, 100 bini geçkin bir nüfusun büyük bir kısmı yollarda telef oldu. Bunların gerekçesi ne biliyor musunuz? Bugün bizim dünyamız bunu, zihin dünyamız almaya, anlamaya müsait değil. Diyorlar ki, ulema-i kiram, Hindistan 1000 senedir İslam yurduydu. Hakikaten 1858'e kadar ta Gazneli Mahmutlardan, Babür Şahlardan, Cihangirlerden o dönemler itibariyle Hindistan'ı Türk soylu, Timur'un soyundan gelenler de dahil olmak üzere Türk hanedanlar yönetti. Yönetici sınıf Türkler, efendim ordu Türk, elitler Türk. Bu azınlık bile denemeyecek bir sayı. Azınlığın azınlığı o sayede Hindistan'ın 1/3'ü Müslüman oldu. Yani Pakistan Müslümanları, Bengal Müslümanları, Hindistan'ın içinde kalan 250 milyon Müslüman dahil bu 900 senelik Türk idarelerinin sonucu. Şimdi ulema-i kiram bu milli mücadele döneminde İngilizlerin Türk karşıtı politikalarından tepkiyle karşılıyorlar. Diyorlar ki bu topraklar 900 senedir Müslüman toprağıydı. Darül İslam'dı. Şimdi İngilizler İslam'ın temsilcisi olan Türkiye'yi efendim boğmaya çalışıyorlar. O Türkiye'yi İslam'ı boğmaya çalışan İngilizler artık Hindistan'ı da idare ettiği için bu 900 senelik Müslüman hakimiyetindeki topraklar artık Müslüman diyarı değil, Darül Harp, düşman ülkesi. Düşman ülkesinde de Müslümanın barınması, yaşaması olmaz. Şer'an bu mümkün değildir. Ne yapalım? Afganistan'a göçelim. 100 bin gibi bir sayı o günkü ölçeklere göre söyleyelim. Bunun büyük bir kısmı yollarda telef oldu. Bunlar Türkiye'nin davasını desteklemek için gösterilen feragatın, fedakarlığın numuneleri. Bunları Pakistanlılar, ben orada Harp Akademisi okudum. Kurmay Yarbay rütbesiyle. Orada kara ve hava ateşesi yaptım. Bunların biraz ayrıntılarını bilirim. Pakistanlı elitler bunları biliyor.
1: Siz görev yaptığınız zamanlarda bunları hatırlayıp size hatırlatan o olmuştur. Hem diplomat.
0: Ya ben okumalarımla bunlara vardım ama Pakistanlılar, yani mesela isimlerini vermeyelim. Bizden devrin Genelkurmay Başkanı geldiğinde üst seviye toplantılarda bunları söylediler. Bu yani kendi yaptıkları fedakarlık, bunlar şey değil, romantizm, kurgu, evet, şeyler değil. Bunlar oldu ama beri tarafta bunların şeyi yok, karşılığı yok. Burada sırası gelmişken bir şey arz edeyim. Şimdi Pakistan Müslümanlar bu kadar fedakarlık yaptı. Onlar Türkiye'ye para yardımı da gönderdiler. Şey söyleyelim, İngiliz politikası olduğundan, olması gerektiğinden kendi açısından daha ılımlı davrandı Hindistan'daki bu tepkiler üzerine. Hindistan Genel Valisi Londra'ya efendim Türkiye'ye yönelik politikalar biraz daha yumuşatılması tarzında tavsiyeler bulundu. Yumuşatılmış hali gördüğümüz muameleydi. Ama yani bunun siyasi rolü oldu. Yani nümayişler, mitingler, bilmem neler, bunların hepsi yapıldı. İşte üst seviye memurların görevlerinden ayrılması, hicret hareketi, muhaceret, 100 bin kişinin ülkeyi terk etmesi, bilmem nesi etkili oldu. Bir de maddi yardım gönderdiler. Bu maddi yardım daha sonra İş Bankası'nın kuruluşunda sermaye oldu. Ben bundan birkaç yıl evvel efendim ilgili makamlara bir teklifte bulundum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Dedim ki efendim Türk Milli Mücadelesi İstiklal Harbi döneminde efendim Hindistan Müslümanları, yani bugünkü Bangladeş'in ve Pakistan'ın ve Hindistan'daki Müslümanların dedeleri büyük fedakarlıklar yaparak, programda anlattığım şeyleri de kısmen yazdım, Türkiye'ye maddi destek sağladılar. Yani çocuklarını köle pazarında sattı, para gönderdi. Şimdi aradan 100 sene geçti. Bunların bu fedakarlığına efendim bir vefa göstermemiz zamanı geldi. Ne yapılabilir? Hindistan Müslümanlarından gelen parayla kurulan İş Bankası, Türk Tarih Kurumu'nun tespit edeceği dallarda doktora yapacak Pakistan'dan, Hindistan'dan, Bangladeş'ten Müslümanlara bilmem 50'şer, 20'şer, 30'ar doktora bursu versin. Bunların hangi alanda doktora yapacağını da Türk Tarih Kurumu tayin etsin. Teklifim buydu. Cevap geldi. Dediler ki bankacılık mevzuatı buna uymaz. Onu ben de biliyorum. Bankacılık mevzuatı tabii ki buna uymaz. Bir karar alınacak. Efendim inşallah bu yetkili karar vericilerin dikkatine sunulur. Yani o topraklarda Türkiye'ye muhabbetle bakan, şunu söyleyebilirim, bir sürü yer gezdim. Memuriyetim sebebiyle, askerliğim sebebiyle. Hindistan'daki kadar, hani Azerbaycan'ı falan parantez içerisinde aldığımızda, Türkiye'ye, Türklere, bizim tarihimize, mefahirimize sıcak bakan başka bir kitleye Pakistan'da rastladığım kadar hiçbir yerde rastlamadım. Bu muhabbet sadece elitler değil, mevki, makam, statü sahipleri değil, sokakta yalın ayak giden insanlardan en tepedeki elitlere kadar hepsinin müşterek duygusu. Karşı tarafta, yani bizim unuttuğumuz, hani Büyük Akif'in milyonlarca mevasız kalan dindaş dediği kitleden. Onlar bize bu kadar büyük bir fedakarlık yaptılar. Aradan 100 sene geçmiş olsa dahi bunların yad edilmesi, hatırlanması, Hindistan Müslümanları deyince Bangladeş'teki, efendim Pakistan'daki ve Hindistan'da kalan 700 milyona yakın nüfustan bahsediyorum. Buralarda yine söylüyorum, Tarih Kurumu, Türk Tarih Kurumu'nun tespit edeceği alanlarda bir doktora bursu ihdas edilmesi, bunu da İş Bankası tarafından bunun finanse edilmesi, teklifimi burada huzurunuzda yeniliyorum. Umarım ki efendim karar vericiler bunun isabetini tabii tetkik ederler vesaire, şey ederler, karar verirler. Hocam, böyle bir şey de burada bugün gelmiş olmamın, bunu söyleme fırsatı sağladığınız için de ben tekrar sizlere teşekkür
1: Umarım
0: ederim.
1: Umarım hayata geçer hocam. Hatırlanması gerekenlerden bahsettiniz. Yine milli mücadelede ve büyük taarruzda hatırımızda kalmayan ama hatırlanması gereken isimler kimler hocam?
0: Ya şeyi söyleyelim, en tepedeki üst seviye, yani mesela ordu komutanları. Ordu komutan, iki ordumuz vardı. Efendim birisi Yakup Şevki Paşa, öbürü Sakallı Nurettin Paşa. Yakup Şevki Paşa az çok anılır. Esas taarruzun yapıldığı, yani kıyametin koptuğu bölge Afyon güneyinde ve uzanımı hattında olan ordu, birinci ordu, esas taarruz bölgesi askeriyedeki tabirle. Buradaki ordu komutanı Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün siyasi muhalifi olarak bilindiği için onun rolü şey yapıldı. Efendim yani harpteki başarısı, komutanlığı efendim pek söylenmez oldu. Bu bir tercihti ama 104 sene sonra bu tercihin gözden geçirilmesi lüzumuna ben işaret etmek istiyorum. Bir de başka şey söyleyelim. Büyük taarruzu da, milli mücadeleyi de yapan komutanlar akademi mezunu. Yani bildiğimiz, adı aklımıza gelenlerin hepsi kurmay. Akademi mezunu, Büyük Atatürk dahil olmak üzere. Nurettin Paşa akademi mezunu değil. Kurmay eğitimi görmemiş ama o göreve layık görülmüş. O görevi de hakkıyla yapılmış. Ama büyük taarruzun komutanları

0: Onları İstiklal Harbi'nin komutanları dediğimizde onların adı anılmıyor. Bir şey daha söylememe müsaade edin, fırsat gelmişken söyleyelim.
1: Tamam, buyurun hocam.
0: Şimdi Atatürk'ün nutku 1927'de İstiklal Harbi'nin, Kurtuluş Savaşımızın, Milli Mücadele'nin serencamını da anlatan bir şey. Yani ağırlıklı olarak 1919-22'yi anlatır o büyük eser. Orada Gazi, daha sonra kendisinin siyasi muhalif olarak adlandıracağı Nurettin Paşa hakkında çok ağır ifadeleri var. Babasından başlıyor. Efendim, babası İbrahim Paşa da şöyleydi, böyleydi. Ve de burada zikretmemiz uygun olmayan ifadeler. Bunlar ne zaman? 1927'de. Bu 1927 ne? Nurettin Paşa'nın efendim işte kendisine karşı siyasi muhalif olarak kendisini seçtirdi. Bursa milletvekili oldu. Bu mecliste kabul edilmedi. Efendim vesaire vesaire. O sıcak ortamda söyledikleri. Yani siyasi polemik yönü önde. Fakat bir şimdi dipnot vereceğim. Şeyi görürüz dostlardan. Bu nutuk verildikten sonra nutuk aynı seneden başlayarak yabancı dillere çevrildi. Almanca'ya, Fransızca'ya vesaire Batı dillerine, yani nutuk oralara çevrildi. Nutkun yabancı dillere çevrilen tercümelerinde Nurettin Paşa hakkındaki ağır tahkirler, ifadeler yok. Bu niye?
1: Neden hocam? Evet.
0: Zannediyorum. Gazi, ya biz bunu iç polemik olarak, efendim iç siyasetin gerekleri olarak bunu burada dedik. Ama bir Alman'ın, bir Fransız'ın Nurettin Paşa hakkındaki bizim burada yönettiğimiz çok ağır laflar. Hakikaten ağır laflar. Bunları yabancıların, ecnebilerin bunları okumasında hiçbir şeyimiz yok demiştir. Yayıncı bunu kendi başına karar veremez. Yani ben bu metni aldım. Bugün dahi bir yazar olarak kitabınızı verdiğinizde editör, yayıncı size haber vermeden hiçbir tarafını çıkaramaz.
1: Müdahale etmez tabii.
0: Yani cümle düşüklüğü varsa belki onu düzeltir. Yoksa bu bölümü ben uygun görmedim demez. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın da yani siyasi gereklerle yaptığı polemiklerin ötesinde efendim bu yaptığı ithamların dışarıya yansımaması için bu tedbiri aldığını burada söylemiş olalım. Başka kahramanlar var. Düşük rütbeli efendim bunların kahramanları bilmem Yüzbaşı Şerafettin'den tutun da efendim Yıldırım Kemal'e kadar. Bunların hepsi kaynaklarda var. Hepsini şeyle anmamız lazım. Bir de tabii büyük taarruzdan evvel Sakarya Harbi'nde şehit olan bir kahramanımız var. Alay komutanı efendim Hüseyin Avni Alparslan Bey. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu liderin Harbiye'den sınıf arkadaşı.
1: Tirebolulu.
0: Evet. Tirebolulu Hüseyin Avni Bey. Hüseyin Avni Alparslan. Alparslan mahlası o zaman da verilen onların daha kolay tanınması için kullandığı bir isim. Bu eli kalem tutan Türk Ocakları üyesi. Efendim Karadeniz bölgesi, efendim Türk mü bilmem Rum mu diye kitapçık yazmış. Efendim bunun milli savunma, milli müdafaa vekaleti on binlerce basıp bölgede dağıtmış. Yani eli kalem de tutan bir büyüğümüz. Sakarya Harbi'nde alayının başında, 47. alaydı galiba, şehit oldu. Hüseyin Avni Alparslan'ın adını bilmiyor Türk çocukları. Bu da bizim efendim hayır hanemize yazılacak bir şey değil. Bunları söylememiz lazım. Yaralarımı açtınız, biraz daha konuşayım.
1: Buyurun hocam.
0: Milli mücadelede 4 tane Kara Fatma var, kahramanımız. Hepsini minnetle anıyorum, şükranla anıyorum. Bunlardan birisi Erzurumlu veya Vanlı'da diyorlar, kaynaklar bir sürü şey söylüyor. Kocaeli müfrezesinde müfreze komutanlığı yapmış. Üsteğmen rütbesiyle hizmet etmiş Kara Fatma'dan bahsediyorum. Sivas Kongresi sırasında gidip Gazi ile görüşüp ondan emir alındığı da kendi beyanına göre var. Böyle bir kahraman.

bir hanım kahraman. Efendim, milli mücadele bitti, zafer kazanıldı. Kimse ilgilenmedi Kara Fatma'yla. Kara Fatma 50'li yıllarda dilencilere düçar oldu.

0: efendim devam ettirmekte problemli olduğumuzu söyleyelim. Bir de şey söyleyelim. Çanakkale'de ismi geçen kahramanlardan Seyit Onbaşı var. Hani yüzlerce kiloluk mermiyi kaldırmış. Rasyonelitenin bilmem ötesinde bir şey ama yapmış. Kaldıramayacağını kaldırmış adam. Bu kadar böyle bir şey. E şimdi Seyit Onbaşı ne oldu biliyor musunuz? Hayatı sefaletle geçti. Hastalıklı haliyle, hasta haliyle, ihtiyar haliyle efendim can verdi. Ha internete bakarsanız bir sürü mitoloji okursunuz. O mitolojilerin hiçbirinin aslı astarı yok. Yani kahramanlarımıza efendim o hizmetleri verdikten sonra da saygı göstermemiz lazım. Mesela Erzurum'un bir adamcağız vardı, adını unuttum. Yani uçak aldırmış, zengin bir adam orduya. Ne zaman? O dönemlerde. Adını bilen var mı? Aha, ben daha hatırlayamadım adını. Böyle söyleyelim. Yani kahramanlarımızın büyüklü küçüklü kim olursa olsun dünya görüşlerine, ahiret görüşlerine, şahsi mizaçlarına takılmadan ettikleri hizmet çerçevesinde anılması, efendim bunların fedakarlıklarının zikredilmesi şarttır. Bunu böyle görmemiz lazım. Bunu böyle yapmadığımız takdirde yani seçicilik yapıyoruz. Şunlar şunlar var. Tamam. Bir de şunu söyleyelim. Belki baştan söylememiz gerekirdi. Şimdi de söylesek uyar. Şimdi gayri resmi tarihçilik adı altında milli mücadelenin esasında olmadığını, bunun bir setup olduğu, kurgu olduğu, zaten düşman çekilmek üzere olduğu için bir mizansenle efendim Büyük Atatürk'e, onlar öyle demiyor, efendim kahraman imajı kazandırıldı. Zaten hatta bunun ileri götürülenler şey diyor, ne onun adı, İnönü Savaşları da olmadı. Bunu söylüyor, var, adını zikretmek istemiyorum şimdi. Efendim milli mücadelede ya bir şey değil, biz bunu zaten yedi düvele karşı yapmadık, sadece Yunan'a karşı yaptık. Ama Yunan kimin taşeronuydu? Yani milli mücadele efendim İzmir'in kurtarılması dahil işgal sonlandırıldığında ateşkes, Mudanya ateşkes efendim görüşmelerinde karşımızda Yunan yoktu. Kimdi? Yunan'ın arkasındaki devletler vardı. Yani karşımızda Yunan yok. İngiliz, Fransız, İtalyan vardı. Bu da şeyi gösterir. Yani milli mücadelenin kime karşı yapıldığını, yani Yunanlar vardı, evet, Yunanlar müttefikleri efendim tuzağa düşürmek istedi, ondan istifade etmek istedi. Müttefikler de kendi nam ve hesaplarına efendim Yunanlar kullanmak istedi. İki taraf birbirini kullanmak istedi. Yani şey değil, tek taraflı biri birilerini aldattı değil. Yunan tarihçilerinin doktora tezlerine vesaire şeylerine bakıyorum. Yunanların efendim Batı'nın siyasetlerine zebun oldukları, o siyasetlere alet olduklarını artık Yunan tarihçiliği de kabul ediyor.
1: Kabul ediyor.
0: Yani Küçük Asya'da Rumları kurtarmak falan filan, bunlar kendiler evet onu öyle söylüyor. Ama esasda büyük oyunun farkında olmadan hizmetkarı olduklarını da kabul ediyor. Yunan tarihçiliği bugün artık kabul ediyor. Bunları bu çerçevede söylememiz lazım. Yani milli mücadele vardır efendim, yapılmıştır. Bunlar çok totoloji olacak, söylenecek laflar değil. Ama bir kısmı ya milli mücadele de yok. Bunların hepsi
1: olur
0: böyle.
1: Olur mu hocam?
0: Bizansen bu bakış açısı hastalıklı bir bakış açısıdır. Bir de kahramanlarımıza, şehitlerimize saygısızlık. Anadolu'da yakılıp yıkılan şehirler, kendi şehrim Gaziantep'in bu savaşın güney cephesinde bir bölüm, 6200 küsur şehidi var. Ya bir şehirde bu kadar şehit verildi. Ha, resmi şeyde şehit sayısı az görünüyor ama bu vilayetlerde yapılan, verilen zayiatları da saydığımızda kahramanlarımızın efendim ne kadar telef oldukları bir misal anlatayım. Şimdi bizde her zaman subay zayiatı nefer zayiatından %100 olarak daha fazladır. Yani diyelim ki 100 tane neferden 15

0: tanesi efendim şehit olursa 100 tane subaydan efendim şehit olan sayısı 30 olur, 25 olur. Hmm. Yani Birinci Dünya Harbi örnekleri de, İstiklal Harbi örnekleri de bu. Sakarya Harbi'nin bir adı da Subay Harbi. Subay zayiatı çok fazla. Nispet olarak, yani sayı olarak tabii ki nefer daha fazla. Ama oran olarak baktığımızda subay sayımız, subayların verdiği zayiat, neferlerin verdiği zayiattan şehadet dahil her zaman yüksektir. Bunu da işaret edelim. Verilen bu yapılan fedakarlıklar milletin tamamının eseridir. Sadece bir bölgenin, sadece bir kesimin, sadece bilmem rütbelilerin, sadece rütbesizlerin, sadece din adamlarının bu değil. Hepsinin karınca kararınca şeyleri var, katkısı var. Tabii milli mücadeleye aykırı bunu sekteye uğratmak üzere de bir sürü girişimler var. Anadolu'da çıkarılan iç isyanlar var. Daha meclis açılır açılmaz iç isyanlar başladı. Planlı programlı şekilde. Hilafet orduları kuruldu. Anzavur çetesi bilmem neler yaptı. Şunlar yaptı, bunlar yaptı. Bunların ihvasına, aldatmasına kapılan bir kısım insanlarımız da oldu. Ha, onları da söyleyelim. Ama kahramanların hiçbirini ayırt etmeden hizmette rütbeliler, başkomutan, subaylar, efendim ondan sonra neferler ve bunların destekçisi olan milletimizin kendisi burada zikredilmesi gerekir. Belki günümüzle ilgili sıcak tartışma konusu değil ama şunu da söyleyelim. Büyük Zafer'den, 30 Ağustos zaferinden sonra Gazi'nin yazdığı kısa bir emir var. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Akdeniz malum, biz o zaman Ege demiyoruz. Ege, evet, mitolojideki bir Yunan kralının adı. Onu düşmanım, savaştığımız düşmanın diliyle konuşmamız uygun değil. O denize Adalar Denizi diyoruz. Şimdi Ege dediğimiz denize. Şimdi bu ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri, yani şeye çıkacaksınız. İzmir dahil bütün sahili kurtaracaksınız.
1: Bu slogandan sonra o ilerleyiş nasıl değişti hocam?
0: Ordu zaten belli bir tertip düzen içerisinde gidiyordu. Ana hedef bizim yüreğimizdeki o dönem için sızılardan en önemlileri birisi İzmir'in işgali, ikincisi Bursa'nın işgali. Bursa payitaht şehrimiz. Yani imparatorluğun başkentlerini de yapmış bir şey. İzmir'de bizim nefes alacağımız, işte ticaretimizin ekonomimiz için önemli olduğu bir yer. Ana grup şeye doğru gitti, İzmir'e doğru, Uşak üzerinden gitti. Bir grup da şeye doğru, Gemle'ye doğru, Bursa'ya doğru çekilmekte olan düşmanı takip etti. O emirde bugün için ders alacağımız bazı ifadeler var. Gazi Mustafa Kemal Paşa, başkomutan, diyor ki sahibimiz olan büyük Türk milleti istikbalinden emin olmalıdır. Bu sahibimiz olan Türk milleti, bunu kime diyor? Orduya diyor. Türk ordusuna diyor. Yani ordu bir grubun, bir locanın, bir bilmem cemaatin, bir şeyhin, bir gavsın ordusu değil. Bir kesimin, bir mezhebin, bir inanç grubunun ordusu değil. Sahibimiz olan büyük Türk milletinin ordusu. Bu Gazi'nin, başkomutanımızın, İstiklal Harbimizin başkomutanının 1920'deki bu ifadesinin ben günümüzde de geçerli olduğunu düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Milletimizin tamamı olarak, tamamının ordusu. Bunu başka türlü, her türlü polemik konusu çıkar. Bunlardan ırak olmak lazım gelir diye düşünüyorum.
1: Hocam Ege, Akdeniz o taraf diyoruz. İşte Yunan İzmir'e, Bursa'ya gitti. İşte Ankara hedefte, İstanbul işgal altında vesaire. Ama Hani bu işe dediniz ya sözde tarihçiler bunu tiyatro diyor. Gerçi onlara dikkate almamak lazım. Birçok şey tiyatro diyorlar da. O kadar ciddi bir mücadele ki yani şaka değil. İşin askeri tarafına baktığınızda Yunan ordusu aslında İzmir'den başlayıp Ankara'ya, Haymana'ya hoca, Haymana'ya kadar ilerleyebildi. Mesela neden Haymana? Haymana Anadolu'nun bütün şehirleri neredeyse ama Haymana mesela bu ilerleyişin çok enteresan şehirlerinden bir tanesi.
0: Şimdi şöyle görmek lazım. Tamam. Yani zaferimizle gurur duyalım. Kahramanlarımızı hürmetle yad edelim. Onlara minnet duyalım. Yani bu övgülerin yanında efendim biraz da şuna kafa yoralım. Efendim bir zamanlar vilayetimiz olan bölgelerde kurulmuş olan devletler, mesela Yunanistan, memleketin haremi ismetine nasıl geldi? Polatlı'ya, Haymana'ya nasıl geldi? Efendim Bilecik'te Ertuğrul Gazi'nin türbesinde kadınlarımıza tecavüz etmek şenaatini işlediler. Biz bunlar hafızada yok. Yani iş sadece Bursa'da Osman Gazi'nin türbesine tekme atma değil. Efendim şeyin Ertuğrul Gazi'nin Şeyh Edebali'nin türbesinde kadınlarımızın namusunu kirletti işgalciler. Daha ötesi şeye kadar hedef Ankara'ydı biliyorsunuz. Ankara'nın eşiğine kadar da geldi. Efendim Ermeni çeteleri Doğu Anadolu'da yıkmadı, köy bırakmadı. Bunlar nasıl oldu? Bütün bunların sağlıklı bir muhasebesinin de bu tarz yıl dönümlerinde yapılması gerekir. Yani bunu şöyle basit komplo teorileriyle anlatırsak iş olmaz. Ya bunların arkasında emperyalizm vardı, bunların arkasında masonlar vardı, bunların arkasında İngiliz gizli bilmem nesi vardı. Ya bunların hepsi belli ölçüde olabilir ama ana dinamikler komplo teorileriyle izah edilemez. Niye ben Anadolu'nun ortası artık bilmem Anadolu'nun Bozkır'ın ortasında Yunan'ı karşılamak zorunda kaldım? Niye hududumda savunamadım? Veya Yunan... Birkaç yüz bin nüfusla kuruldu Yunanistan. Yani 1 milyon nüfusu yoktu. Birkaç yüz bin. Onlar da yani isyan edip başarılı oldukları için kurulmadı. Onu da söyleyelim. Yunan isyanı bastırılmıştı. Ama Rusya karşısında devlet mağlubiyete uğrayınca Rus ve İngiliz tazikleriyle 300 bin, 500 bin kişilik bir nüfusun Mora Yarımadası'nda oradaki umum Türkleri toptan katlederek müstakil olmasını kabul etmek zorunda kaldık. O devlet nasıl 300 bin, 500 bin nüfusla büyük bir devletin mirasçısı veya son safhası olan ülkeye, Türklere savaş açtı? Niye geldiler? Bu hallere niçin düştük? Sosyal efendim büyük dönüşümler, malumunuz doktora yaptınız, bilirsiniz bu söyleyeceklerimi. Büyük felaketler yer sarsıntısı gibi, zelzele gibi, gökten meteor düşmesi gibi, büyük bir trafik kazası gibi, uçağın düşmesi gibi anlık felaketler değildir. Bunlar peyderpey, santim santim, milim milim gelişir, gelişir, gelişir, gelişir. Bir de bakarsınız ki efendim Apostol Polatlı'da, Haymana'da, Ermeni çeteleri Erzurum köylerinde yıkılacak köy arıyor. Bunlar yani bir anlık ya bir felakete uğradık, birisinin bedduasına uğradı. Hayır öyle değil. Öyle değil. Ekonomide, ticarette, iş hayatında, eğitimde, kültürde, marifte, diplomaside, askerlikte yani hayatın bütün alanlarında siz emsallerinizle, rakiplerinizle, hadi düşmanlarımız demeyelim, mücadele edecek güç kazanmadığınız sürece zelil olursunuz. Ayaklar altında çiğnenirsiniz. Yani imparatorluğun sonu bize bunu acı bir şekilde, biraz pahalıya gelecek şekilde öğretti. Yani evet, kahramanlarımız ruhları şad olsun. Onlara minnet duyuyoruz. Yaradan rahmet etsin. Hay hay. Hepsine. Hiçbirini ayırmadan. Hepsine. Ama büyük soru, ya Yunan'ın Haymana'ya, Polatlı'ya onu getiren, bizi de bu kadar acize düşüren faktörler ne? Bunlara da şey yapmamız kulak lazım. Kabartmak yani gerekiyor. Bu tarz önemli yıl dönümlerde bunları da dikkate getirmek lazımdır diye düşünmekteyim.
1: Kıymetli hocam, Sakarya'dan büyük zafere, büyük taarruza uzanan son safhaya baktığımızda

0: bizi zafere götüren yolu nasıl değer? En yüksek, yani bu dinamiği en büyük kırılma noktası olarak düşünürsek, askeri planlama olarak mı siz düşünürsünüz bir asker
1: Şimdi
0: olarak, yoksa toplumsal seferberlikle birlikte mi, diplomasi mi, bunların hepsi beraber mi? En büyük kırılma noktası neydi bu zaferin sizce?
1: kırılma noktasını zaman olarak, mekan olarak işaret edeyim. Ondan sonra sorunuza cevap vermeye
0: Lütfen
1: çalışayım.
0: hocam. Buyurun.
1: Sakarya Savaşı'nın 22 gün 22 gece 1921'in Ağustos'unun sonundan 12 Eylül'üne kadar süren dönemde zaferle neticelenmesi dönüm noktası. Yani artık güçlükler Sakarya zaferinden sonra bize kolaylık olmaya başladı. Bu tarihten itibaren de ordumuzun mevcudu, silah gücü, halk desteği, dış destek arttı. Yani Sakarya Harbi ne kadar, ya bunlar başarılı olabilir mi? Bu Kemal Paşa bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte Sakarya Harbi olurken söylemiştim programın başında. Enver Paşa Batum'da bekliyor. Kemal Paşa'nın ayağı sürçerse emir komuta bende, teşkilat zaten var. Geleyim diye bekliyor. Yani içeride de dışarıda da manzara bu. Ama Sakarya Harbi artık işin yönünün başarıya dönüştüğünün bir dönüm noktası. Şimdi milli mücadele daha ziyade bizim kitaplarda veya algıda sadece bir seri muharebeler, savaşlar serisi olarak anlatılıyor. Bu bir yönüyle doğru. Efendim işte Kütahya Eskişehir muharebeleri, Sakarya Harbi zaferi, ondan sonra büyük taarruz, güneyde efendim gayri nizami unsurlarla düşmana mukavemet edilmesi, bunların hepsi tamam yerli yerinde, fakat askeri faaliyetler silsilesi siyasi bir programla koordine edilmediği zaman hiçbir sonuca varamaz. Yani askeri bir zafer, düşmanı yenmek, siyasi bir hedefi elde etmek için işe yarar. Yoksa şan olsun, kahramanlık olsun, ezdik geçtik, mahvettik, böyle bir siyasi hedef olmaz. Siyasi hedef bizim irademizin askeri güçle savaştıklarımıza kabul ettirilmesidir. Milli mücadele dolayısıyla hem askeri hazırlıklar açısından hem de siyasi diplomatik efendim süreçler açısından koordineli bir başarı hikayesidir, başarı anlatısıdır. Siyasi hedefler tabii diplomasiyle yürür içeride ve özellikle dışarıda. Burada şuna da dikkat etmemiz lazım. Genç arkadaşlar için belki ilgi çekici olabilir. Mustafa Kemal Paşa mecliste, bu Yunan'ın da arkasında, başımıza gelen felaketlerin de arkasında efendim İngilizlerin olduğunu açık bir şekilde söylüyordu. Ama Mustafa Kemal Paşa gazetecilerle konuşurken, İngiltere'den gelen milletvekilleriyle konuşurken, dış basına konuşurken böyle demiyordu. İngiltere bizim dostumuzdur. Yüzlerce senelik efendim dostluğumuz var. Sadece bizim tezimizi desteklerse biz onlarla devam ediyoruz diyordu. Yani kime, ne zaman, ne söyleyeceğini biliyor idi. Başka türlü, yani mecliste konuştuğu gibi dışarıda konuşursa, dışarıda konuştuğu gibi mecliste konuşursa bundan sonuç alamazdı. İslam dünyası için demin örneklerini verdiğimiz şeyler de bu çerçeve içerisinde laik, seküler, modernleşmeci, batıya yönelimli bir izah tarzı, Hindistan Müslümanlarına zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize bir şey ifade etmezdi. Bunu yaptı. Başka efendim Batı kampına karşı Rusya'da yeni bir rejim kurulmuştu. Sosyalist rejim. Bu rejimi Batı tanımıyordu. 1922'ye kadar da zaten bizim milli mücadeleyi yaptığımız, sonlandırdığımız tarihe kadar da iç savaş devam ediyordu. Batı'nın desteklediği beyaz ordularla kızıl komünistler arasında bu devam ediyordu. Şimdi Batı'ya karşı düşmanımız bir olduğu için işbirliği alanı arandı ve bulundu. O dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın, yani 1922'ye kadar kullandığı retorik, Sovyetlerin, Rusların hoşuna giden efendim bir retorik. Hı hı.

0: da bir diplomasinin başka bir şeyi. 1922'den sonra o retorik değişti. Yani demek istediğim siyasi olarak, diplomatik olarak, sosyal hareket olarak, askeri efendim veçheyle bütün bunlar birleştirildi başarılı bir şekilde. Bu da sonuca başarıyla gidilmesini sağladı diyebilirim.
1: Kıymetli hocam, çok güzel özetlediniz. Milletin tüm kesimiyle, yani topyekün verilen bu mücadelede hem milletin kararı, desteği ve iradesiyle hem de yönetimin diplomatik, stratejik, askeri başarısıyla böyle bir zafer gelmiş oldu. Biz de hem sizin akademik bakış açınızda bugün hem de sahada bulunduğunuz görevlerle birleştirerek o dimağınızdan çıkan o yorumlarla 30 Ağustos'u, bu zaferi, milli mücadeleyi çok daha iyi anladık. Çok teşekkür ediyoruz. Elbette çok fazla konuşacağımız konu var sizinle. Doyum olmuyor. Öğrencileriniz çok şanslı bu arada hocam.
0: Umarım.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Kıymetli katılımlarınız için, varlığınız için şeref verdiniz hocam.
0: Sağ olun.
1: Değerli tarihseverler, tabii ki büyük taarruzdan milli mücadeleye uzanan büyük hikayeyi konuştuk Profesör Doktor Hasip Saygılı hocamla beraber. Çok da güzel bir program oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun efendim. Elbette başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizlere eşlik ettiniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda 24 ekranlarında beraber oluyor olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Bozcaada Jazz Festivali 4-5-6 Eylül tarihlerinde 10. kez müzikseverlerle adada buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleşecek olan festival bu yıl geçicicik temasıyla düzenlenecek. Detaylar haberimizde.
1: Bozcaada Jazz Festivali 10. yaşını kutluyor. Bozcaada'nın ilhamıyla 2017'de yola çıkan Bozcaada Jazz Festivali 4-5-6 Eylül tarihlerinde 10. kez müzikseverlerle adada buluşuyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleşecek festival bu yıl geçicilik temasıyla katılımcılarını anın değerini birlikte keşfetmeye çağırıyor. 10 yıl önce bir müzik etkinliği olarak atılan tohum, bugün adanın dokusuyla bütünleşen kolektif bir hafıza alanına dönüştü. Her yıl Eylül ayında müziğin doğaçlamasında, adanın rüzgarında, yeni fikirlerin ve karşılaşmaların eşliğinde binlerce katılımcı bir araya geliyor. 10. yılında 3 farklı müzik sahnesine, keşif mekanlarına ve sürpriz alanlara yayılan bir programla karşımıza çıkan festival, cazdan elektroniğe, gelenekselden güncele, doğaçlamadan psikedeliğe, türler arasında özgürce gezinen müzikleri adaya taşıyor. Festivalin kalbi yine Ayazma Manastırı'ndaki ana sahnede atarken, Hubble Beach, gündüzden gün batımına deniz kıyısında elektronik seslere ev sahipliği yapacak. Seyirci katılımı ücretsiz salhane sahnesi ise yeni seslere alan açan radar kimliğiyle gün boyu dinleyicileri ağırlayacak. Geçicilik teması etrafında şekillenen keşif programı, paneller, atölyeler, ada yürüyüşleri ve özel projeleriyle festival boyunca tüm adaya yayılacak.

0: Ve İstanbul'un kalbi Atatürk Kültür Merkezi'nde açık hava yaz sineması geleneği yeniden canlanıyor değerli izleyenler. Gösterimlerde birbirinden güzel filmler AKM'de izleyicileriyle buluşuyor. Peki o filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: We're tonight's entertainment. Well, hello beautiful.
2: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden canlanan açık hava yaz sineması geleneği kapsamında film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor.
3: İkimiz bir iddiaya girdik, bir kız üzerine. İkimiz de birer şiir yazacağız. Kız hangisini beğenirse o kazanacak.
2: 13 Eylül tarihine kadar gerçekleşecek ve saat 20'de başlayacak açık hava film gösterimlerinde birbirinden güzel ve başarılı filmler AKM'de izleyicilerle buluşuyor. Öyle ki devam eden program kapsamında 30 Ağustos Pazar günü Kara Şövalye, Here's my card. Come on. 4 Eylül Cuma günü Muhteşem Gatsby, Gatsby.
4: You got one. Signor Caraway, questo è mio caro amico, signor Maya Wolf.
2: 5 Eylül Cumartesi Başlangıç. Altı Eylül Pazar günü Ters Yüz.
5: Biz bastırılmış duygulara.
2: 11 Eylül Cuma günü Umudunu Kaybetme.
6: Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Alright.
2: 12 Eylül Cumartesi Kelebeğin Rüyası.
7: En güzeli güzelliğini hatırlatmak isterdim. Aynalardan evvel.
2: Ve son olarak 13 Eylül Pazar günü ise Kayıp Balık Nemo sinema severlerin karşısında olacak. Atatürk Kültür Merkezi'nin eşsiz atmosferinde devam eden açık hava film gösterimlerinde keyifli bir seyir deneyimi yaşamak istiyorsanız siz de yerinizi şimdiden ayırtın.
8: You'll see. I'll show you.
0: Pera Müzesi'nde devam eden birbirinden güzel sergileri sizler için gezdik kıymetli izleyenler. Müzenin farklı katlarına yayılan ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu sergiler nasılmış? Gelin hep birlikte izleyelim.
2: İstanbul'un dört bir yanında yer alan galeri ve müzelerde birbirinden farklı sergiler sanatseverlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. İşte o güzel sergilerden dördü şimdilerde Pera Müzesi'nde. Kırmızı halı izleyicilerimiz için gezdiğimiz bu sergiler müzenin farklı katlarında hayat bularak karşımıza çıkıyor. Sanatseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği söz konusu sergilerden ilki Kesişen Dünyalar, Elçiler ve Ressamlar. Seçki, sanatın rehberliğinde diplomasi tarihinin dolambaçlı yollarında gezinirken ilgi çekici kişilikleri gün ışığına çıkarıyor. Elçiler ve Ressamlar, resimlerin sessiz ama bir o kadar da zengin ve renkli diliyle konuşmaya, kendi çağlarını bugün de anlatmaya devam ediyor. Bir diğer sergi Osman Hamdi Bey.

Osman Hamdi Bey'in ardında bıraktığı miras, ölümünden 100 yıl sonra bile sanatçıların ve bilim insanlarının eserlerinde yaşamaya devam ediyor. Osman Hamdi Bey'e ayrılan bu özel bölüm, koleksiyonda yer alan yapıtlarıyla, onun tutkunu olduğu resim sanatıyla ilişkisinin farklı yönlerini sergileyen örnekler sunarken, bu çok yönlü kişiliği bir kez daha selamlıyor. Ağırlık ve ölçü sanatı ve sıra dışı Minas sergileri de yine Pera Müzesi'nde devam eden diğer sergiler arasında yer alıyor. Bu sergilerse farklı konu ve temalara odaklanarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Biraz tabii bir çiftli
2: halk. Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 10 filmin vizyona gireceği yeni haftada 3 başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Kuşatma Kayıtları yapımı. Film, savaşın ortasında kalan ve her yönden kuşatılmış bir şehirde yaşayan insanların hayatta kalma çabalarına odaklanıyor. Tüm yıkım ve belirsizlik ortamında hayatta kalanlar, bir yandan temel ihtiyaçlarını karşılamaya çabalarken, diğer yandan dostluk, aşk ve küçük mutluluk anlarına tutunarak yollarına devam etmeye çalışıyor. Bir diğer filmimiz ise Köpek ve Yıldızlar yapımı. Playing with my dog, you know, wondering every day how I got so lucky. Film, askeri hayatta kalma uzmanı Bentley ile birlikte kıyamet sonrası dünyanın acımasız atmosferinde işlevsel ancak izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin mücadelesini anlatıyor. What do you expect to
3: find? Hiç düşmanınızı havaya uçurmak umuduyla yola koyacağım.
2: Üçüncü filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. Yot Akme'ye karşı. İçinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum. Film, yıllardır Roadrunner'ı yakalamaya çalışırken satın aldığı ürünlerin arızalanması sonucu zarar gören Billy Kyot'un üretici firma Acme Corporation'a dava açmasını konu alıyor.
4: Şu anda dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
5: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Gate 27 direktörü Burak Mertçilioğlu Gil ve sanatçı Nergiz Yeşil bizimle birlikte Kırmızı Halı'da. Eğer sizler de buradaysanız hemen keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Merhabalar, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
7: İyi, sizi sormalı.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Burak Bey siz?
6: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Sağ olun, var olun. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız, iyi ki buradasınız tekrar. Müsaadenizle klişe bir girizgah ama Kırmızı Halı ve benim için önemli bir girizgahla başlamak istiyorum. Sanat sizler için ne demek? Sanatın sizlerdeki kavramsal karşılığı nedir? Böyle başlamak isteriz. Nergis Hanım, buyurun lütfen.
7: Sanat için ben aslında bir ifade biçimi ya da bir iletişim aracı demek istemiyorum. Daha kapsayıcı bir yerden ele almak istiyorum. Sanat bir var olma şekli. Dolayısıyla insanın ilk önce kendini, sonra dünyayı ve ötekini anlama, anlamlandırma ve algılama biçimi ve buna dair bir düşünme sistemi önerir.
0: Gayet iyi açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ederim.
6: Ben de açıkçası Nergiz'e katılıyorum. Ben sanatı estetik alanıyla sınırlamayı doğru bulmuyorum. Benim için sanat bir bilgi üretim aracı. Özellikle günümüz sorunlarını çözebilmek için artık tek bakış açısı değil, farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve daha üretken olmamıza sebep olacak yaklaşımlara ihtiyacımız var. Ve sanat da bence bu işbirliğini kurabilecek önemli bir kavram. Dolayısıyla her zamankinden daha çok, yani sanat her zaman hayatın içerisindeydi ama bence artık biraz daha insan merkezli olmaktan çıkıp yeni bir merkeze doğru kayan, daha kapsayıcı, daha işbirlikçi ve sürdürülebilir bir dünyayı inşa etmek için de gerçekten önemli girdiler sağlayabilecek bir alan.
0: Çok teşekkür ederim. Hem bu dünyayı inşa etmek için hem de işbirliği konusunda çok önemli çalışmalarınız var. Birazdan onlara teker teker hepsini geleceğiz ve açıklayacağız. Nergis Hanım, müsaadenizle sizinle devam etmek istiyorum. Sanata ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Ne zaman bu yolculuk başladı merak ediyorum.
7: Aslında şöyle söylemek lazım. Bu varoluş şekli derken bu sonradan evet şimdi ben sanat yapıyorum artık sanatçı oldum gibi bir şey değil. Tam da yaşayışın ortasında o vizyonla, o davranış kalıplarıyla, o düşünce sisteminin içinde sadece bir fark edişten bahsedilebilir. Dolayısıyla sanat hayatımın içinde hep vardı. Ama sanatsal bakış açımı fark ettiğim tabii ki çocukluk yıllarıma ve sonra derinleştirdiğim gençlik yıllarıma dayanıyor.
0: Derinleştirme ve çocukluktan gençliğe geçişte bir derinleşme oldu dediniz ya. O süreç bilinçli bir süreç miydi sizce? Yani nasıl sizce bunu idrak ettiniz ve fark ettiniz?
7: Sorduğum soruların farklılığını fark ederek oldu. O algılama biçimi açısından da dünyayı nasıl algıladığımı, hangi sorularla cevap bulduğum, kendimi nasıl tanımaya çalıştığım, anlamlı bir hayat arayışı içinde sanatın yerini anlamaya çalıştığım ve sonra onu bulamadığım noktada sanatla yeni bir anlam yaratmaya çalıştığım yerde fark ettim aslında.
0: Çok kıymetli bir sanat disiplininiz var. Hem içerik hem teknik olarak. Üslubunuzu teknik ve tarz olarak bize nasıl açıklar ve ifade edersiniz? Sizin kendi sanatınıza şöyle bir perspektiften baktığınızda neler geçiyor aklınızdan? Seyircilerimiz için de açıklayıcı olmuş olsun.
7: Ben genelde sanat pratiğimden bahsederken onu ikiye ayırmayı tercih ediyorum. Bunun kavramsal kısmı ve uygulama kısmı olarak. Kavramsal kısmı için epistemolojiye, yani bilgi felsefesine eleştiri getiren bir yerdeyim. Bunun için çok küçük bir parantez açmak istiyorum. Hepimizin bildiği bir insanlık tarihi vardı ve Göbekli Tepe ile Karan Tepe ile alt üst oldu. Ve biz yeni versiyonuna inanmaya başladık. Belki biz burada sohbet ederken bir şey daha keşfedilecek ve o yeni versiyonuna da inanmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu bizi doğru ve gerçek bilgi var mı ve biz buna erişebilir miyiz gibi felsefenin en temel sorularına götürüyor. Bu bağlamda ben bir sanatçı olarak bu gerçekliği sorgulamak ve yeniden ele almak için ya böyle bir tür vardıysa diye bir spekülasyonun peşine düştüm. Bu işin kavramsal kısmı ve tabii ki bunu yaparken de çevre duyarlılığı olan tüketim alışkanlıklarını denetleyen bir sanatçı olarak çevre dostu, ekolojik yöntemler, biyoteknolojinin yöntemlerinden faydalanmak üzere bir pratik takip ediyorum. Bu ne demek? Sanat eseri üretmeden önce materyali üretmek demek. Aynı zamanda tüketim biçimini kontrol etmek demek. Çevre dostu olmayan materyalleri kullanmamak demek.
0: Çok derin gerçekten yaptığınız işte hem sanat olarak hem bir disiplin olarak çok kıymetli ve özel bir yerde duruyor. Aynı zamanda motivasyon ve mesaj barındırıcı içeriği itibariyle de tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun.
7: Teşekkür ederim.
0: Burak Bey, müsaadenizle sizinle devam etmek istiyorum. Gate27'nin faaliyetlerini bize nasıl açıklarsınız? Gate27 nedir? Nasıl bir yer? Lütfen buyurun.
6: Tabii. Biraz Gate27'nin kuruluşundan başlamak isterim. 2019 yılında Sayın Melisa Sabancı Tapan'ın kişisel inisiyatifiyle aslında başlattığı bir oluşum. 2019 önemli bir tarih. Biz Kasım ayında faaliyetlerimize başladık. Konuk sanatçı programı olarak, tabii öncelikle bir konuk sanatçı programının olduğunu da kısaca bahsetmek gerek. Belirli bir süreyle sanatçıların işte bizim İstanbul ve Ayvalık'taki mekanlarımıza gelip konakladıkları sanatlı üretimleri ve araştırmalarına destek olduğumuz bir program olarak kısaca tanımlayabilirim. 2020 yılında maalesef Covid'in yayılmasıyla birlikte tabii ki de biz de buradaki faaliyetlerimizi tekrar bir gözden geçirmek durumunda kaldık. İstanbul'da başladığımız yolculuğumuz Ayvalık'ta da devam etti. Gate27'nin aslında çıkış motivasyonu Melisa Hanım'ın yüksek lisans eğitiminde sıklıkla tecrübe ettiği bir kalkınma yönetimi eğitimi var. Bununla birlikte dünyanın farklı yerlerinde konuk programlarını gezme ve deneyimleme fırsatı oldu. Dolayısıyla aslında Gate27'yi programlarken bunun bir çeşit bir kalkınma programı gibi yerleştirilmesini, perspektifini de çok benimsediğini söyleyebilirim. Tabii ki de kültür ve sanatın değişime aracılık edebilme, Nergiz'in de bahsettiği gibi her gün bilimde yeni gelişmeler oluyor, yeni bilgilerle donanıyoruz ve evrensel bir bilginin geçerliliğini her zaman sorguladığımız bir dönemin içerisindeyiz. Artık şok olma eşiğimiz bile çok yukarıya çıktı. Bu açıdan baktığımızda Gate27 de kendi içerisinde bu çeşitliliği, bu farklılığı olabildiğince destekleyecek bir yapı haline gelme

0: motivasyonu içerisinde. İşte daha çok sanatçı stüdyosu olarak başlattığımız program, daha sonra sanatçıların ya da konuklarımızın demek daha doğru olur, 6 hafta ile 8 hafta arasında İstanbul'da konakladığı, Ayvalık'ta da 4 hafta süresince konakladığı bir modele dönüştü. Ve bu süre içerisinde biz aslında tüm konuklarımızın yolculuğuna eşlik ediyoruz. Eğer araştırmalarında bir ihtiyaçları varsa onları ilgili kişilerle, kaynaklarla bir araya getiriyoruz. Ve bununla da yetinmiyoruz açıkçası. Biraz da proje yönetimi yapıyoruz diyebilirim. Bazen haddimizi aştığımızı da düşündüğüm zamanlar oluyor ama ben bu karşılaşmaları çok kıymetli buluyorum. Çünkü beklemediğimiz sonuçlara ve yeniliklere gerçekten kapı açabiliyor bu karşılaşmalar. Gate27'nin misyonu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 4 tanesini sahipleniyoruz. Bunlar sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, barış, adalet ve güçlü kurumlar. Dolayısıyla gelen tüm projelerimizi bu hedeflere yanıt verecek şekilde yönetmeye ve endüstriden ve bilimden de katkı sunmaya çalışıyoruz. Az önce Nergis çok güzel bir şeye değindi. Malzemeyi önce ürettiğini söyledi. Dolayısıyla Gate27'deki birçok konuğumuzun yolculuğu aslında kendi üretmek istedikleri malzemeleri geliştirmeye dönen, özellikle son 2 yılımızda bunu çok sık deneyimliyoruz. Deneyimleri ve tecrübeleri açılıyor. Biz bir anda sanat perspektifinden çıkıp yeri geliyor bir ipek üretim tesisine gidiyoruz. Yeri geliyor bir kompozit malzeme üretim tesisine gidiyoruz ve bu kadar bu çeşitliliğin içerisindeki işbirliklerini ve benzerlikleri bulmaya çalışıyoruz. Farklılıklar ise daha üretken, daha farklı bakış açılarının gelişmesi için bize yeni kapılar açıyor.
1: Tebrik ediyorum. Ben de yakından takip ettiğim için bütün bu faaliyetleri çok kıymetli ve özel buluyorum. Teşekkür ederiz
0: Biz
1: tekrar.
0: teşekkür ederiz.
1: Bütün bu anlattıklarınızı deneyimleyen bir sanatçı var yanımızda. Belki bir kısmını, belki çoğunluk bir kısmını. Nergis Hanım, size sormak istiyorum. Gate27'den yolu geçen bir sanatçısınız. Nasıl bir deneyimdi, nasıl bir süreçti?
2: Ben tam da pandemi döneminde konuk sanatçı programına dahil oldum. Üretim pratiğim dolayısıyla aslında çok benzer bir zeminden hareket ediyoruz. Çevresel hassasiyetlerimiz, dünyaya yaklaşımlarımız çok benzer yerden hareket ediyor. Bostan, mutfak ve atölye arasında dönen döngüsel bir üretim biçimi nasıl planlanabilir gibi bir motivasyonla başlamıştım. Kaldı ki Gate27'de bana bu imkanların tamamı sunuldu aslında. Ve pandemide orada olmanın hem bir avantajı hem bir dezavantajı oldu. Çünkü biliyorsunuz biz çoğunlukla iç motivasyonla üretim yapan insanlarız. Ve bu kadar küresel bir kaosun ortasında üretmek için hala motivasyon arıyorken Gate27'nin buna hem alan açıyor olması hem imkan sağlıyor olması çok kıymetliydi. Ve ama aynı zamanda tabii ki üniversite işbirlikleri için bazı kontaklarda zorluk çekmiş olduk ama o çok dönemsel bir şeydi ve hala Gate27 herhangi bir durumda bu iletişimleri açık tuttu, bu network'ü sağlayabileceğini çok içten bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla bir sanatçı olarak yolumun oradan geçmesi benim için gerçekten çok kıymetli. Ve bir yandan tabii ki ben bir sanatçı olarak bu çevre hassasiyetlerinin yanı sıra ISO sertifikasyon sistemlerine de dahil oldum. Dolayısıyla çevre yönetimi, kalite yönetimi, karbon ayak izi hesaplama, su ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik raporlarını yazmak gibi çeşitli danışmanlıklar ve uzmanlıklar aldım. Dolayısıyla bu hassasiyetler için sadece bir sanatçı olarak sanat eseriyle bu sözü söylemenin yanı sıra buradaki yetkinlikleri de bütün sürecime, üretim pratiğime dahil ettim. Böyle bir takım kapılara, şeylere, bakış açılarına sebebiyet vermişti.
1: Harika.
2: Güzel bir işbirliğiydi.
1: Bunu hem Gate27 için hem de dışında bir soru olarak soruyorum. Sanatçıları desteklemek, onlar için konuk sanatçı programları oluşturmak ya da başka formatta çeşitli destekler oluşturmak neden önemli? Genç ve yeni sanatçılar ve umut vaat eden sanatçılar için aynı zamanda.
0: Sanat üretimi oldukça kırılgan ve çoğunlukla yalnız yürüyen bir süreç. Yani oradaki o üretkenliği gösterebilmeniz için her şeyden önce kendi başınıza bir kalmanız, bir düşünmeniz, dünyanın bütün telaşesinden biraz bir uzaklaşmanız gerekiyor. Ki oradaki iç ses ve o hayal gücü bir araya gelsin ve gerçekten de soru sorulan alana dair farklı bir perspektif geliştirebilsin, ona dair de bir görsel dil, anlatım dili geliştirilebilsin. Dolayısıyla bu yalnızlık zaman zaman birazcık çaresizliğe de yol açabiliyor. Konuk sanatçı programları her şeyden önce bu yalnızlık alanı hem sağlayan hem de biraz da dengeleyen yapılar. Elbette ki o üretimin ihtiyacı olan yalnızlığı biz mutlaka ki konuklarımıza

0: veriyoruz. O alan, o nefes alma alanı çok önemli. Fakat bunun yanında o yardımlaşmaya ihtiyaç duydukları anda da konuk sanatçı programının doğru bir yerde devreye girebildiğini söyleyebiliriz. Tabi uluslararası birçok örneği var. Yeni bir kavram değil. Yani çok çok eskilere dayandırabiliriz. Hatta Rönesans'a kadar, Medici ailesine kadar götürebileceğimiz bir hikayeden bahsediyorum. İster istemez farklı kültürlerle de temas açabilmenin, edebilmenin sanatçı açısından ya da konuk açısından diyelim. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Konuk diyorum çünkü biz sadece bir sanatçıyı konuk almak gibi bir hedef içerisinde değiliz. Bizim için sanat dışından da bir konuk gelebilir ama bizim önceliğimiz sanat dışından gelen konuğun bir sanatçıyla işbirliği yapması. Eğer sanatçı bir konuğumuz varsa da onun endüstri ve bilimle bir işbirliği yapabilmesi. Dolayısıyla bu karşılaşma alanları bizim için çok kıymetli. Bu karşılaşma alanlarını da sağlarken işte farklı kültürlere temas edebilme, onları görebilme, deneyimleyebilme, kendi yaşayış kalıplarının dışına çıkıp başka bir perspektifi edinebilme yerleri bu alanlar. Bu açıdan da aslında ben bir parça böyle bir çeşit okul gibi görüyorum. Bir üniversite değil tabii ki, bir meslek okulu da değil. Ama bir hayat okulu demek belki de daha doğru olur. Dolayısıyla sanatın üretimini destekleyen yapılar olması nedeniyle, mutfağında olan yapılar olması nedeniyle de bence bu işin omurgasında yer alan, geçerliliği belki de bundan yüzyıllar sonra da devam edecek bir yapı. Çok fazla teknolojiden ve dijitalleşmeden bahsediyoruz, yalnızlaşmadan da bahsediyoruz. Ama her zaman biz dönüp bakıyoruz ki aslında yaptığımız iş çok insan odaklı. Bu bir araya gelmeler, bu konuşmalar, bu sohbetler, bu karşılıklı dayanışma daha başka bir tarafa ilerletiyor. Dolayısıyla insan kalmanın özellikle kültür sanat sektörü içerisinde muhtemelen sürdürecek en önemli yapılar buralar diyebilirim.
1: Gayet iyi anladım. Belki bir deneyim okulu demek daha
0: doğru olabilir.
1: Doğru olabilir. Teşekkürler cevabınız için. Nergis Hanım, aynı soruyu size sormak isterim. Bir sanatçıyı desteklemek neden kıymetli? İster bu konuk sanatçı programı olsun, ister farklı türde bir program olsun. Genç ve yeni sanatçıları desteklemek sizce neden kıymetli ve önemli?
2: Söylediklerine tamamen katılıyorum. Yani bu motivasyonu, bu biraz önce bahsettiğim iç motivasyonu kaybetmeye çok yakın. Orada o nasıl tekrar yakalar ya da işte nasıl görünür olur, ifade nasıl, neyi anlatmaya çalıştığını izleyiciyle nasıl buluşturabilir, nasıl temaslar kurabilir. Bazen görünür olmak, yani özellikle bu teknoloji çağında belki o kadar kolay algılanıyor ama bu kalabalığın içinde de kendini doğru ifade etmek de doğan problemlerden bir tanesi. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru yerde olmak, doğru bir ekiple ne yaptığınızı daha sakin bir dille, salt bir şekilde anlatabiliyor olmak çok kıymetli. Yoksa bir takım kakafoniler içinde kaybolan sözlü dizilerine dönüşüp gidebilir. Dolayısıyla hem sadece genç sanatçılar için değil, bütün sanatçılar için sanat eserlerini, pratiklerini gösterecek doğru mecralar bulmak çok önemli.
1: Gayet iyi anladım. Burak Bey, şöyle devam edelim. Bir sanatçı listesi de oluşturmuş oluyorsunuz GET27 vesilesiyle. Siz direktörlüğünü üstleniyorsunuz. Yakın zamanda ya da uzun vadede, kısa vadede bir bu liste içerisinde, bu sanatçı listesi içerisinde bir kapsamlı bir şey görebilir miyiz? Böyle bir hayaliniz, plan, programınız var mı?
0: Evet, var. Oldukça fazla var hatta. Biz 2020 yılından beri bir alumni programı yürütüyoruz. Alumni programı aslında özetle tüm mezunlarımızın diyelim bu hayat okulundan bir araya geldiği, birbiriyle tanıştığı, yeni projelerinde birbirlerini destekleyebildikleri bir yapı. Her sene mutlaka online olarak bir araya geliyoruz çünkü dünyanın farklı yerlerinden çok fazla konuğumuz var. Dolayısıyla bu dijital teknolojiler işlerimizi kolaylaştırıyor. Şu an için neler yapıyoruz? Tabii ki sanatçılarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Güncel projelerinde neye ihtiyaçları varsa her zaman bizimle iletişime geçebiliyorlar ama proje yönetimi olabilir ama malzeme geliştirme olabilir. Onların sergileri, projeleriyle ilgili duyurular konusunda hala destek veriyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki dönemlerde yeni bir yapı aslında üzerinde çalışıyoruz. Biz bir şekilde sanat üretimini oldukça kapsayıcı bir modele getirdik. Ama bir de bu modelin içerisinde sanat hamiliğini de bu sürecin içerisine entegre etmek istiyoruz. Dolayısıyla konuklarımızın sanat üretimlerini doğrudan destekleyebilecekleri bir program üzerinde çalışıyoruz. Koleksiyonumuz var aslında.

0: programlarının çok sahip olduğu bir yapı değil. Çünkü koleksiyon yönetmek ve devamlılığını sağlamak oldukça maliyetli işler. Genelde konuk programda biraz daha küçük ölçekte kalıyor. Hem koleksiyonumuzdan sergiler hayal ediyoruz, hem konuklarımızın devam eden projelerinden, işlerinden, hem de mümkünse konuklarımız arasında gerçekleştireceğimiz grup sergileri de hayal ediyoruz. Oldukça kapsamlı.
1: Harika.
0: Bir çalışmamız var.
1: Sergi demişken Nergis Hanım'a dönmek istiyorum. Yakın zamanda açacağınız ya da dahil olacağınız bir karma sergi ya da kişisel sergi var mıdır? Bununla birlikte sergi açmak bir sanatçı için neden önemli ve kıymetli?
2: Aslında bir proje sergisi planlıyorum. Dolayısıyla en baştan kağıt üzerinde başlayan proje yazmaya başladığım ve sonra gerçekleştireceğim ve sergiyle sonuçlanacak bir süreç planlıyorum. Kısaca ekoloji rotaları aramak, bulmak ve çizmek üzerine kurulu ve sürdürülebilirliğin toplumsal ayağı olan kadının toplumdaki görünürlülüğüyle ilgili kesişen noktaları var. Dolayısıyla bu ekoloji rotasını ararken bir motosikletle, bir araç olarak onu kullanarak rotayı aramak, bulmak ve oradan çeşitli objeler toplayıp bunların sanat nesnesine dönüştüğü bir sergi planı içindeyim. Hatta bu bağlamda da iletişim halindeyiz. Nasıl bana destek olabilirler, bunu nasıl gerçekleştirebiliriz gibi konuşmalar içindeyiz. Bütün bu bahsedilen kavramları konuşmaya açabilmek için sanatçının eserleriyle, izleyicisiyle buluşuyor olması lazım, eserler aracılığıyla. Tabii ki birebir de bütün izleyicilerle yüz yüze sohbet etmemiz ya da bu kavramları tartışabiliyor olmamız çok mümkün olmuyor. Hı hı. Bu tip seminerler, söyleşiler de çok kıymetli. Ama günün sonunda eser kendi başına kendini, bütün o serüvenini anlatır halde oluyor ve toplumsal fikri kalkınmaya hizmet eden bir adım olarak görüyorum ben sergilemeleri.
1: Çok güzel. Çok kısaca hem sergi ve çalışmalar demişken, genç ve yeni sanatçılara çok kısaca neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi soruları yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar?
2: Öğrenmeye açık olmak çok önemli. Değişime ve gelişime, esneklik çok önemli. Ama bunun yanı sıra kendine, fikrine ve yaratıcılığına sadakat de çok önemli. Dolayısıyla orada ısrarcı olmalarını önerebilirim.
1: Burak Bey, peki siz?
0: Ben de aynı şekilde üretimlerine sadık kalmalarını önerebilirim. En önemli kısım bu. Çünkü süreklilik aslında bir, özellikle sanatçı için bir dil inşa etmek konusunda çok kıymetli. Bununla birlikte bence dünyaya karşı meraklı olmaya devam etmek ve onları aslında yaşamla ilgili nelerin ilgilendirdiğine dair bu güncel soruları sormaya devam edebilmek çok kıymetli. Daha önce de bahsettiğim gibi bence artık insanlığın merkezinde olmadığı bir sanattan bahsediyoruz. Bilgi üreten bir sanattan bahsediyoruz. Ve bu geçişlilik, bu çeşitlilik içerisinde onların da yaşamın getirdiklerini, güncelliğin getirdiklerini sürekli sorguluyor ve onların peşinden ısrarlı üretime devam ediyor olmaları.
1: Hem sanatınızın hem de GT27'nin ve diğer faaliyetlerinin çok az bir kısmını konuşabildik. Belki üçte birini ya da daha azını. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki Kırmızıalı'daydınız. Hem açıklamalarınız, hem cümleleriniz, hem de sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızıalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece...

Sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

iyilik unsurları var, kötülük unsurları var ve o iyilik ve kötülük unsurlarının çatışması var. Zaten masallar, hikayeler, bütün metinler, senaryolar da buradan ortaya çıkıyor. İyilik ve kötülüğün çatışması. Ama çağdaş masallar, Cahit Zarifoğlu'nun çağdaş masal dünyası, o kadim öğretileri günümüze öyle bir getiriyor ki, mesela avcılığı eleştirirken bir yandan masal karakterine kainatı tefekkür ettirebiliyor. Yani okurunu biraz da tasavvufi yöne, derin bir düşünceye daldırmak istiyor bence. Cahit Zarifoğlu çağdaş masal dünyasını gerçekten çok güzel kurgulamış. Okuru da peşinden sürüklüyor beni de.

0: Önümüzde yazar ve okur Sevil Kuzu'ya ait yazılmış eser var. Onun okumaktan zevk aldığı şeyler var. Ama biz kapıyı yazarın penceresinden açmayı, o taraftan görüp oradan girmeyi seviyoruz. O bakımdan Çağdaş Masal'ın izinde diyelim ve soralım. Bu kitabın konusu nedir?
1: Kitabımda masal türünü tabiri caizse evirip çevirip incelemeye çalıştım. Aynı zamanda bu dünya çok kocaman bir dünya. Yani hepimize hitap eden masal dünyası doğduğumuz andan itibaren de gerek dinlediğimiz, gerekse okuduğumuz metinlerle hiç yabancı olmadığımız bir dünya hepimizin. Bütün çocuklarımızın. 7'den 70'e diyelim. İşte ben bu masal dünyasını yalnız masal dünyası kadar sıra dışı bir yazarın anlatılarıyla keşfe çıktım diyebilirim. Keşif diyorum, gerçek anlamıyla bir keşif oldu benim için. İncelediğim eserin her tarafı, yani altı üstü satırlar çizilmiş, notlar alınmış durumda, hani geçmişteki yaptığım çalışmaya baktığımda Cahit Zarifoğlu'nun masal dünyasını anlattım aslında kitabımda. Ama öncelikle tabii ki masalı tanımamız gerekiyordu. Batı'dan önemli kaynaklarla, yabancı kaynaklarla, yine Türk masal alanında çalışan isimlerin yaptığı çalışmalar izinden giderek bir rehber oluşturmak istedim kitabımda. Kitabın ilk 2-3 kısmı bununla ilgili. Neredeyse yarısı, yani masalı tanıtıyor. Masalın geçmişten bugüne gelen serencamını açıklayıp, öncelikle masal neymiş diye bir bakıp, sonrasında Cahit Zarifoğlu'nun çağdaş masalları nasıl çıkmış ortaya, bunu incelemek istedim. Cahit Zarifoğlu çok sıra dışı bir yazar gerçekten. Sıra dışı diye tanımlamamın sebebi de aslında bu anlatılarından ötürü. Hepimizin bildiği, aşina olduğu, hem yetişkinler için hem de çocuklar için ayrı basımları var şu an yayın evlerinde. Bu kitaplar Serçe Kuş, Katır Aslan, Motorlu Kuş, Yürek Dede ile Padişah gibi 5 kitap ve içerdikleri toplam 13 anlatı benim rehberim oldu bu kitapta. Bu kitaptaki satırlarda aslında Cahit Zarifoğlu masallarında ne söylüyor, günümüzde nasıl göndermeler yapıyor, bunu inceledim. Böylelikle Cahit Zarifoğlu'nun çağdaş masalları sadece klasik bir masal öte, kendince, cahitçe bir tavırla tıpkı şiirlerinde yaptığı gibi anlatılarına baktığını görüyoruz. Anlatı dememizin sebebi de aslında Cahit Zarifoğlu'nun bu metinleri yazın dünyasında gerek roman, hikaye farklı türlerde ele alınmış durumda. Birçok röportajda bu metinler acaba roman mı? Öncelikle mesela Ağaç Kakanlar'la ilgili böyle söyleniyor. Çünkü hayli derin bir dili var Cahit Zarifoğlu'nun bu yazılarda. Öncelikle bunu inceledim. Bunlar neden masal olarak algılanmasın, neden masal türü olarak söylemiyoruz diye bir söylem buldum kendime.

0: imzası kelimeleri olan, metaforları olan biri ve dolayısıyla zihninde insanların bir beliriş biçimi var. Bu incelemeyi hazırladığınızda, bununla ilgili çalıştığınızda aynı zamanda onun bir okurusunuz da siz, evet, bir taraftan. Sizin için ayırt edici, belirgin özelliği Zarifoğlu'nun nedir? Niye sizin için cazip?
1: Şöyle, masallar açısından bakacak olursak, şimdi artık bu anlatılar, şimdi hikaye de deniyor ya, ben artık masal diyorum, çağdaş masal diyorum. Cahit Zarifoğlu çağdaş masallarında, diğer masallarda, klasik masallarda görmeyeceğimiz unsurlara, kahramanlara yer veriyor. Mesela şimdi biz sarayın yer aldığı, işte Keloğlan gibi Türk dünyasında da, yine Batı dünyasında da birçok masal okuduk. Bu sıra dışı, onu sıra dışı yapan, metni sıra dışı yapan şey, örneğin Yürek Dede ile Padişah'tan bahsedebilirim. Yürek Dede, Padişah'la karşılaştığında ondan aslında pek çok şey isteyebilir. Klasik masallarda olduğu gibi. Klasik masallarda padişaha kapısından istenir ya. Ama Yürek Dede o masalın sonunda Allah'tan murad ediyor. Cahit Zarifoğlu bize aslında bunu gösteriyor. Biraz da kendisinin tasavvufi yönünde olduğunu biliyoruz. Tasavvufa bakan metinlerin olduğunu da biliyoruz. Derin bir dünyası var. Masallarına bence bunu yansıtması çok hoş. Bu cahitçe tavır dediğimiz şeyi masallarında da gördüğümüzü düşünüyorum. Bu bana farklı geliyor. Bir de bir serçe kahramanımız var Serçe Kuş metninde. Ve Cahit Zarifoğlu bu arada avlanma ve avcılık üzerine metinlerine çok yer vermiş ve bunu çok eleştiriyor. Bu da bize çağdaş bir dünyayı sunuyor zaten. Yani bu büyük bir eleştirel yönü onun. Birçok metninde görüyoruz, kitabımda da var. Şimdi serçeden bahsediliyor. Kahraman serçe bir avcı tarafından avlanacak. Ve o sırada Cahit Zarifoğlu satırların arasına tefekkür eden bir serçeden bahsediyor. Kainatı tefekkür ediyor. Yine aynı zamanda Cahit Zarifoğlu metinlerinde kainatı da çok tefekkür ettiriyor okuruna. Kendi de zaten tefekkür ediyor ki biz de onu hissediyoruz. Bir bu, bir de şu var, masallarda mesela formaller vardır. Ben bunu yapısal kısmında çok açıkladım. Masalların belli bir düzeni var. Mesela bir varmış, bir yokmuş, bir giriş formalidir. Ya da bitiş formalleri vardır. Cahit Zarifoğlu yine kendi masallarında kendince bir formal yapısı oluşturmuş aslında. Hem bunları kullanmış, bunların üzerinde çok çalıştığını düşünmüyorum. Zaten o kendi dünyasında, çevresinde bir masal anlatıcısı olarak da biliniyor. Hatta şöyle söylüyor, ben çocuklara çok masal anlattım, hatta itiraf edeyim büyüklere de çok masal anlattım diyor. Çünkü aslında hani biz masalı aslında çocukların sadece dinlediği bir tür olarak algılarız. Ama Cahit Zarifoğlu o derin bakışıyla, o farklı, bence sıra dışı bulduğum yönü bu tam olarak, o bakışla masalın gerçekten 7'den 70'e herkese hitap ettiğini söylüyor ve kahramanlarını farklı şekillerde konuşturuyor, okuruna da bunu hissettiriyor.
0: O zaman okur tarafınıza biraz geçelim. Şu ana kadar verdiğiniz cevaplar içinde peşine düşmek istediğim bir takım ipuçları belirdi benim için. Mesela seyahat yazıları da yazdım, biyografiler yazdım dediniz. İlgi duyduğunuz edebiyat türleri içinde bunlar olsa gerek o zaman. Evet. Kimlerle yolunuz kesişti? Kendi merakınızdan mı, yoksa yine bir yazar olarak size yeterli birikimi ve yol göstericiliği, maddi manevi olabilsin diye mi okudunuz bilemiyorum, ama hangi yazarlar, hangi eserler?
1: Şöyle, aslında önce ilk zamanlar ben edebiyatın, yani çok yıllar önce 2010'lu yıllarda bir biyografi projesi teklif edilmişti. Şu anda ilk yayıncılıktan çıkan Edebiyatçılar kitabı. O kitapta Ahmet Hamdi Tanpınar'dan başlayarak birçok önemli ismin biyografileri yer alıyordu. Ben de Refik Halit Karay gibi, birçok Mustafa Kutlu gibi birçok önemli ismin hayat hikayesini yazdım. Onlar bana aslında epeyce bir yol gösterdi diyebilirim. Sonra Mustafa Kutlu'nun kendisiyle de tanışmıştım o yıllarda. Birkaç kez de sohbet etmiştik. Çok keyifliydi kendisiyle tanışmak. Onun kitaplarından da çok aldığım İlhamlar oldu diyebilirim. Mesela Mustafa Kutlu'nun Hayat Güzeldir kitabı içime çok umut aşılayan bir kitaptı. Kendisi de çok güzel küçük bir anekdot paylaşmıştı benimle. Şöyle demişti: bu kitabın bir sayfasını al, yırt, işte suya at, iç, sana şifa olur. Aslında şunu demek istemişti: umut aşılıyor. Mustafa Kutlu'nun yazıları hep öyledir ya zaten. O dönemlerimde de çok okumuştum. Bana rehber

0: olan isimlerden biri diyebilirim. En çok umut vaat ettiği için. Hikayelerinde hep umut vardır. Hep güzeli, iyiliği, doğruluğu gösterir. Masallarda olduğu gibi. Yani masallarda da iyilik kötülük unsurları çatışır ve sonunda her zaman olmasa da iyilik kazanır ya da biz iyiliğin kazanmasını umarız. O masal olumsuz bitse de biz bir sonraki masaldaki umudu ararız. Ben öyle yapıyorum en azından. Bence çocuk okurlar bunu çok güzel yapıyor. Bir de seyahatnamelerden mesela tabii ki Evliya Çelebi. O zamanlar İstanbul ilçelerini gezip bazı dergilerde yazı da yazmıştım. Onun İstanbul, yazarın İstanbul'la ilgili ciltlerine bakmıştım. İbn-i Battuta'nın tabii ki ülkemizin ve daha çok dünyanın farklı ülkeleriyle ilgili yazdıkları çok ilgimi çekmişti. Seyahate çıkarken şimdi mesela mutlaka bakıyorum İbn-i Battuta'nın o iki ciltte elbette oluyor zaten. Avrupa'nın farklı yönleri işte Halep gibi Suriye'nin farklı bölgeleriyle ilgili her yerle ilgili yazdığı için bir bakıyorum önce İbn-i Battuta neler söylemiş, yıllar öncesinde neler söylemiş, ben şimdi gidip ne bulacağım diye. Bana bu kitaplar rehberlik yaptı. Bir de bilim kurgu, fantastik alanları da çok seviyorum artık çocuk edebiyatı ve masal üzerinde çalışmaya başladıktan sonra. Bana o dünyalar, o yapımlar, filmler, diziler de çok şey söylüyor ve heyecanımı arttırıyor. O yüzden Ursula Le Guin'in kitapları çok güzel. Mesela yazma üzerine olan kitabında çok güzel şeyler söylüyor. Mesela şöyle söylüyor, çocuklar diyor tek boynuzlu atlıların gerçek olmadığını bilirler. Ama tek boynuzlu atları anlatan bir kitap eğer gerçek hakiki bir kitapsa onun doğru olduğuna inanırlar. Yani aslında o kitabı hakiki kitap neymiş? Ursula Le Guin çocukların dilinden bize anlatıyor. Yaptığı röportajlarda kendi yazım sürecini anlatıyor. Bir okur olarak, yazar olarak aynı zamanda. Ursula Le Guin de bana rehber olmuş diyebilirim. Zaten çok fazla kitabı var, bitirmiş değilim. Onun dünyasını tamamen keşfetmiş değilim. Ama bu isimler ve kitaplar bana rehber oldu diyebilirim. Bir de 20'li yaşlarımda okuduğum ilk etkilendiğim eserlerden biri Dostoyevski'nin Beyaz Geceleri'ydi. Hayatımda ilk defa çok kısa bir kitap aslında. Beyaz Geceleri çok yavaş okuduğumu hatırlıyorum bitmesin diye. O kadar lezzet almıştım ki altını çize çize gerçekten de keyifle. Şu anda kitabın bütün hikayesini hatırlamasam da, yani tabii ki ara sıra bakıyoruz, unutuyoruz ya ne anlatıyor diye. Ama şunu hatırlıyorum, kitabın bende bıraktığı iz. Gerçekten çok yavaş okumuştum. Böyle satır satır, keyif keyif ala ala okuduğumu hatırlıyorum. O çok güzel bir his. Demek ki beni çok etkilemiş dedim. Artık o hisleri, o karakterlerin hislerini öyle güzel bana yansıtmış ki bitirmek istemedim.
1: Çok hızlı bir edebiyat yolculuğu oldu. Gezi'den hikayeye, evet. Oradan romana. Bizi de ardınızdan koşturdunuz gerçekten ve siz söyledikçe hafızamız tazelendi ve bu yazarları bir bir anımsadık. Halbuki o kadar hızlı geçmeseydik mesela şunu soracaktım. Biyografi yazımı gerçekten çok zorlu bir şey. Vermiş olduğunuz iki örnek beni şu anlamda tereddüt arasında salındırdı. Refik Halit Karay, Türk Edebiyatı'nın çok önemli isimlerinden biri. Önemli bir yazar, önemli bir edebiyatçı. Fakat aramızda değil çok uzun bir zamandır. Onunla ilgili bilgileri derlenmiş yerlerden ve kendi eserlerinden ortaya çıkararak bir şey yazıyorsunuz. Ama yaşça bizden büyük olsa da, kuşak olarak daha ileride olsa da çağdaşımız Mustafa Kutlu diye biri var. Hangisi için yazmak daha zor? Bundan 100 yıl öncenin edebiyatını kaleme almış birini yazmak mı? Yoksa aynı dünyayı, aynı yıllardan değilse bile görmüş olduğumuz çağdaşımız bir yazar hakkında gözleme, bilgiye, kanaate dayalı bir şey yazmak mı? Nasıl bir ruh haline sokar acaba bu yazarı? Bunu merak ettim doğrusu. Çünkü yüz yüze de gelmişsiniz Kutlu'yla.
0: Evet. Şöyle, şimdi tabii ki şu anda müzik alanında da yaptığım bazı çalışmalar var, biyografik çalışmalar. Sorunuz sorunca o aklıma geldi. Mesela Dede Efendi ile ilgili de yazdım. O da çok yıllar önce yaşamış bir isim olarak hiç bilmediğimiz bir çağda aşina olmaya çalıştığımız bir dönemde yaşamış. Dede Efendi yazarken ya da bu gibi isimleri, Refik Halit Karay'a daha yakın bir dönemde olan bir isim, Refik Halit Karay gibi edebiyatçıları ya da sanatçıları yazarken kaynakların izinden gidiyorsunuz tabii ki. Eğer varsa yapılmış röportajlar, arşivlerde varsa kendilerinin söylemiyle onların hayat izini takip ediyorsunuz. O da ayrı bir keyif. Tabii eğer kayıt varsa, yapılan röportajlar varsa,

arşivde. Onun dışında sadece kurgular üzerinden ve metinler üzerinden hayat hikayesini takip ettiğinizde tabii biraz da eksik kalıyor diyemeyeceğim ama siz daha çok şey katıyorsunuz sanki. Siz Refik Halit Karay'ı tanımadığınız için bir Refik Halit Karay oluşturuyorsunuz zihninizde o malzemelerle diyeceğim. Edebi malzemelerle. O oluşan malzemelerle siz zihninizde kurgu yapıyorsunuz. Bu da keyifli. Ama çağdaşımız olan, daha çağımıza yakın, hatta hayattaysa onu da yazmak ayrı keyif. Neden? Çünkü örneğin Mustafa Kutlu'yu yazdığımda onun köşe yazıları da vardı. O kaynaklardan da faydalandım. Tabii ki kendisiyle yazmadan önce görüşmemiştim açıkçası. Görüştükten sonra hem kitabımı sundum kendisine hem de tanışmış oldum yazdıktan sonra. Onunla ilgili daha çok röportaj, isimlerle ilgili daha çok röportajlar bulabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir kaynak ama örneğin çok böyle yüzyıllar öncesinde yaşamış isimleri kendi zihninizde eğer kurguya da ilginiz varsa, hani kurgu da yazıyorsanız ayrı bir karakter oluşturuyorsunuz zihninizde. Bu şu an hissettirdi bana. Siz sorunca şu an anladım diyebilirim bunu. Yazarken öyle hissediyorum demek ki. Ayrı bir keyif ama dediğiniz gibi çağdaşımız birisiyle yazmak da bambaşka bir keyif. Neden? Çünkü o yazdığınız gelecek kuşakları da kalıyor. Bir iz olarak kalıyor. Onunla ilgili daha çok bilgi bulabiliyorsunuz. Kendi isimle röportaj yapabiliyorsunuz kendisiyle. Daha güncel fotoğraflarını bulabiliyorsunuz, kendinize daha yakın hissediyorsunuz çağdaşınız olduğu için. Bu da ayrı bir keyif ama öteki türlü de gayet keyifli ve güzel bir yazım süreci oluyor.

0: Fantastik unsurlar barındıran eserleri takipten, okumaktan ve sonra kendiniz yazarlığınız sürecinde bunlardan beslenmekten bahsettiniz. İlginç bir şey var. Masallar çok kadim bir edebiyat türü aslında. Bugüne geldiğimizde çağdaş masallar diyebileceğimiz şeyler veya fiction daha da geleceğe yönelik belki, daha da fütüristik şeyler belki. İnsan hayal gücü nasıl çalışıyor bunu hep merak etmişimdir. Yani binlerce yıllık bir geleneği anlatan, onun sembolik ifade biçimleriyle var olan masallar var. Günümüz var ve geleceğe yönelik bir şeyler var. Bütün bu farklı çağlar arasındaki bağ kuran temel mesele nedir acaba? İnsan çok mu meraklı, çok mu heyecanlı, neyin peşinde koşuyoruz?
1: Şöyle masal türünden bahsedecek olursak, mesela dediğiniz gibi masallar kadim öğretiler gerçekten. Mitlerle de bağlantısı var, fantastik türüyle. Şimdi günümüze daha yakın oluşan bir tür olarak fantastik, bilim kurgu. Aslında hepsi iç içe diyebiliriz. Masallarsa diğerlerinden farklı olarak bize sanıyorum daha farklı dünyalar sunuyor. Hem gerçekçi hem günümüze çok uzak da değil ama çok yakın da değil. Mesela buna Cahit Zarifoğlu'nun dünyasını örnek verebiliriz. Cahit Zarifoğlu zaten kitabımın temelinde de bu var. Aslında klasik masal unsurlarını kullanıyor. Formalleri kullanıyor. Belli girişler, sonuçlar var değil mi? Masalın bazı kuralları var. İyilik unsurları var, kötülük unsurları var ve o iyilik ve kötülük unsurlarının çatışması var. Zaten masallar, hikayeler, bütün metinler, senaryolar da buradan ortaya çıkıyor. İyilik ve kötülüğün çatışması. Ama Cahit Zarifoğlu bu çatışmayı öyle güzel bir dille sunuyor ki hem de çağdaş dünyayı da unutmuyor. Örneğin ateş pahası olan kiralardan bahsediyor. Çok enteresan. Hani bunu başka bir masalda görmeniz çok zor. Ya da kadim masallarda görmeniz zor. Çünkü diyelim bizim hepimizin bildiği klasik ekrana da uyarlanan Keloğlan masallarındaki gibi. Şimdi Keloğlan mesela masallarımızın en güzel yönü şu an dönüştürülüyor ve değiştirilerek günümüze tekrardan getiriliyor. Bu çok güzel bir nokta bu arada. İşte o masallarda aslında bunu çok görmezsiniz. Onlar sanki bildiğiniz klasik masal gibidir. Ama çağdaş masallar, Cahit Zarifoğlu'nun çağdaş masal dünyası, o kadim öğretileri günümüze öyle bir getiriyor ki mesela avcılığı eleştirirken bir yandan masal karakterine kainatı tefekkür ettirebiliyor. Yani okurunu biraz da tasavvufi yöne derin bir düşünceye daldırmak istiyor bence. O yüzden kadim masalları hem yaşatıyor diyebiliriz. Örneğin işte kitapta ne var kendi kitaplarında? Saray, padişah, şehzade, bütün bu masal kahramanlarını kullanıyor Cahit Zarifoğlu. Mesela bir katır aslanı var. Aslında aslan bir kahraman ama avcılar onu üstü katır, altı aslanı olarak zannediyorlar. Ona da katır aslan. Ya bu olağanüstülük içeriyor. İşte bu masallardaki olağanüstü unsurları

0: Yazarımız çok güzel şekilde çağdaş dünyayı da içine katarak, aslında bir yerde sizi de yaşadığınız dünyayı ve şimdiyi de içine katarak sunuyor. O yüzden de siz satır aralarında size daha yakın gelen, dünyanıza daha yakın ama tamamen dünyanız içinde de olamayacak olağanüstülükler içeren, bazen sıradanlıkların içindeki olağanüstülüğü keşfettiğiniz bir dünya sunuyor. Bence masalın en güzel tarafı bu, bu türün. Kadim masalların peşinden her zaman gidiyoruz. Bence tamamen kahramanın yolculuğu, yani bizim hepimiz bir masal kahramanıyız doğduğumuz zamandan itibaren. Bu yüzden hepimiz masal dinlemeyi çok seviyoruz. Çocuklarımıza, yeğenlerimize masal anlatıyor, okuyoruz. Onlar da o masalların izinde rüyalara dalıyorlar. Bu yüzden bence masal türü diğer türlere nazaran herhalde hiçbir zaman etkisini yitirmeyecek okur üzerinde bir tür. Her zaman böyle kendi peşimizden gidiyoruz, bence öyle. Yani iç yolculuğumuza gidiyoruz. Örneğin Küçük Şehzade karakteri var. O Küçük Şehzade bir hat öğrencisi aslında Cahit Zarifoğlu'nun kitabında. O hikayede Küçük Şehzade hat üzerinde ilerlerken kibir ve gururundan arınarak nasıl dönüştüğünü, yani bir masal kahramanının nasıl dönüştüğünü bize bir şehzade üzerinden anlatıyor Cahit Zarifoğlu. Büyük ihtimalle kadim metinlerden de etkilenmiştir, eminim. Çünkü kendisi çok yönlü bir okur da aynı zamanda. Çok farklı türlerde okuyan, yabancı dilleri kuvvetli olan, batıya da aynı zamanda ilgili olan ve o eserleri de takip eden bir isimdi. Muhakkak etkilenmiştir. O yüzden de biz o etkiyi kitaplarında da alıyoruz. Bu masallarda bence en çok kendi dünyamızın peşinden gidiyoruz. Kendimizi keşfetmek istiyoruz ve keşfimiz devam ediyor.
1: Son sorum zalim sorum. Aslında çok daha zalim davrandığım olmuştur. Neyse, sizin için bunu birazcık daha insaflı hale getireceğim.
0: Peki.
1: Ben konuklarıma sorarım ve derim ki eğer bundan sonra tek bir kitapla hayata devam etmek şansı verilmiş olsa, sadece bununla sınırlandırıldınız. Tek bir kitap seç ve artık sadece onu okuyabileceksin. Yeni bir kitap yok. Bu geniş çerçeveyi sizin için daraltalım ve Cahit Zarifoğlu kitaplığı olarak ele alalım. Zarifoğlu kitaplığı içinde vazgeçemeyeceğiniz ve hayatım boyunca bana eşlik etsin diyeceğiniz o kitabın ne olduğunu bize söyleyin.
0: Öncelikle zalim sorunuza şöyle bir cevap versem. Bir kitap değil de farklı yönden cevap vermek isterim. Şimdi ben 20'li yaşlarımda, o dönemde çok söylüyorum böyle ama çok daha fazla okuduğumuz bir dönem ya. Bir süre kitaplara biraz ara verdim. Şimdi mesleğim gereği aslında hep okuyup yazıyorum ama kütüphaneme bir bakıp bir yazarların, bazı kitapların peşinden gidip bir okuma sürecine girmedim. Bir süredir girmemiştim diyeyim. Girmediğim süreçte aslında kendimi eleştirdim. Eskisi kadar okumuyorum dediğimde zaten ben notaların dünyasını da keşfetmiştim. Yani müzikteki notalar, eserlerle ilgileniyorum. Onları piyanoda icra etmeye çalışıyorum. Sonra düşündüm ki aslında kitapları okuyoruz, bu çok önemli. Ama en önemli şey, sanıyorum Cahit Zarifoğlu'na katılıyorum, kainatı kendimizi okumak diyebilirim. Ben bu soruya böyle cevap vereceğim, biraz farklı olacak ama. İkinci olarak da Cahit Zarifoğlu'nu Yürek Dede ile Padişah'ını söyleyebilirim. Çünkü orada Yürek Dedemiz çok pamuk bir dede. İyilik unsurlarının çok barındığı, iyilik unsurlarını çok barındıran, günümüzün zor dünyasında, işte savaşların, üzüntülü birçok durumun yaşadığımız bir dünyada bana umut veren bir kitap, bir karakter. Hatta karakter seçeceğim, Yürek Dede diyebilirim yani. Çok böyle bende çok böyle iz bıraktı, tıpkı Beyaz Geceler gibi. Dönüp dönüp bazen bakıyorum Yürek Dede ile Padişah hikayesine. Çok keyifli bir anlatım gerçekten. Cahit Zarifoğlu bu çağdaş masal dünyasını gerçekten çok güzel kurgulamış. Okur da peşinden sürüklüyor beni de.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Programımızda çok sevineceğiniz bir isim var. Ben de çok sevindim. Hocam hoş geldiniz. Hemen söylüyorum kim var programımızda. Bir dakika geri alıyorum. Hocam geri alıyorum hocam.
1: Lütfen efendim.
0: İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Egin hocamız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sizi burada ağırlamak ikinci kez ağırlamanın şerefiyle diyorum ki bir cümle hakkı vermeden Osman Egin hocamız Ağır Hafta. Evet, sorumu sordum.
1: Çekil. Evet, şimdi Esra hocam ben de güzel bir program olmasını temenni ediyorum, niyaz ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimize hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Bereketli bir program olmasını temenni ediyorum. Hani eski hocalarımız vaaz ederken vaaza tam gireceği zaman şöyle derler. Anlattığımız ve dinlediğimiz kelamlarla amel etmeyi Cenab-ı Allah hepimize nasip Amin. Etsin diye dua Amin. Ediyorum, temenni ediyorum. Ve araf uhrevi bir kavram aslında. Hı hı. Yani dünyevi bir kavram değil. Hı. Ama uhrevi bir kavram, uhrevi olan her şey dünyayı da ilgilendiren demektir. Çünkü biz yaşayanlar için bu kavramlar. Hı. Uhrevi kavram çok farklı yorumlar getirmişler Esra hocam araf kavramına. Yani hı. kelime kökünden çağrışımlar yapılmış ama o kadar güzel bir yeri var ki yani şu yaşadığımız dünyaya ışık tutacak çok güzel bir anlamı var. Anlam şu, ameliyle, efendim eylemle kendine bir yer edinemeyen bir insan düşünün, bir Müslüman düşünün. Yani Müslüman ama amelleri ortaya koyamamış. Bir sürü eksikleri var ve şunu da kabul etmiş. Yani bu amellerle ben cennete giremem. Hatta yine eskilerimiz öyle der. Yani bu amellerle cennete girmek mümkün değil. Ya Rabbi şehadet nasip et derlermiş. Halbuki şehitlik de öyle bedava gelen bir şey değildir. Yani inşallah bir savaş çıkar da ben de orada şehit olurum. Öyle yok. Yani onun altında da bir amel vardır, bir beslenme vardır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu Araf'takiler böyle insanlar. Yani amelleriyle efendim cenneti kazanamamışlar. Cennete girmeyi hak kazanamamışlar. Ama dünyada imana, ahlaka dair bir tavır ortaya koymuşlar. Tavır şu. Kur'an-ı Kerim Araf suresinde ismi de oradan anlatıyor.
0: Ne güzel.
1: Onlar diyoruz. Amelleriyle cenneti kazanmış insanları gördüklerinde o kadar mutlu olurlar ki onlara derler ki selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olsun. Biz her ne kadar amel yapamadıysak sizin yanınızdayız. Sizi takdir ederiz. Sonra dönerler cehennem ehline. Cehennem ehline dönüyor. O kadar enteresan bir manzara var. Oradaki Esra kardeşim. O şöyle bir dünya düşün. Bir cehennem düşünün. Yani cenneti hak etmemişler. Evet cehennemi de hak etmemişler ama. Neden? Bu tavırlarından dolayı. Hangi tavır? Şu tavır. Rabbena la tec'alna ma'al kavmi zalimin. Rablerine şöyle demişler. Cehennem ehline dönmüşler. Demişler ki yani

0: Cennete mi gidecekler, cehenneme mi gidecekler belli değil. Allah'tan bir şey istiyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi bizi cehennemine koyabilirsin. Çünkü cenneti hak edecek tavırlar, davranışlar ortaya koyamadık. Ama bizi zalimlerle beraber aynı yere koyma ya Rabbi. Yak bizi. Ama şu insiz, şu zalimlerle beraber yakma. Şimdi ben onun için cehennem tanımımı bu son yaşadığımız olaylardan sonra 7 Ekim'den beri iki tane cehennem gözümün önüne geliyor. Bir tane cehennem yani günah işlemiş, Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş, bir takım efendim günahlarla beraber, sıradan günahlarla beraber cehenneme doğru gitmiş. Bu bir, bunların yandığı bir yer var. Bir de dünyayı şu hale getiren zalimler var. Bu Araf'taki insanlar cehennemde yanmaya razı olurlar. Zalimlerin yanında yer almaktansa cehennemde yanalım ama zalimlerle bizi beraber etme ya Rabbi derler. قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Bunlar bize cehennemden daha ağır gelir. Onlarla beraber aynı yerde, aynı ortamda bulunmak. Öyleyse ben Araf'ta mıyım? Tabii ki Araf'tayım. Evet, ben müminin yanında, Müslümanın yanında, haklının yanında, mazlumun yanında yer alırım. Bir şey yapamasam da en azından onlara saygı duyarım, hürmet ederim. Onlara efendim, onlara tamah ederim. Onları takdir ederim. Şunu da yaparım. Zalimleri gördüğümde de hayır, ben bunlardan değilim derim. Öyleyse Araf bu anlamda, bu manada güzel bir yerdir. Zaten anlamı da şu. Şöyle düşünün, cennetle cehennem arasında yüksekçe bir tepe. Bütün manzarayı gören bir, efendim bir böyle yüksek bir zirve. Yüksek orf, evet. Yüksek bir zirve.
1: Tepe anlamında değil mi hocam?
0: Öyleyse her Müslüman aynı zamanda hani şu amellerle beraber siz diyebilir misiniz ki, evet, yani hani anlatırlar, evet, yani ben bu amellerle cennete giderim. Yani ben diyemem. Yani hiçbir mümin de bunu demez. Ama öyleyse en azından Araf'ta bulunup zalimlere lanet okuyan, ya Rabbi bunlarla beraber beni etme demek, aynı zamanda da dünyada da aynı tavrı ortaya koymak demektir.
1: Süper hocam. Yani aslında Araf bir karar şeyi değil. Yani bir karar verip vermeme durumu değil.
0: Değil. Yok.
1: Emin olma aslında, değil mi?
0: Tabii. Yani Araf'taki
1: farklı bir anlam çıktı şimdi.
0: Evet. Zaten Kur'an-ı Kerim o Araf suresinde gelen manzarada olur. Yani bir gün böyle çok iyi bir efendim oradan böyle o manzarayı çıkarıp da bir film yapacak bir kahraman ortaya çıkar mı bilmiyorum ama o Araf suresindeki 45. ayetten başlayarak giden şeyi çok güzel bir şekilde insanların önüne koymak gerekiyor. Mümin hani derler ya bir taraf olan bir taraf olur. Mümin taraflıdır. Tarafsız olmak yani şöyle onu bir böyle bir nasıl söyleyeyim Esra hocam, sanki bir meziyetmiş gibi anlatırız. Ben tarafsızım efendim. Aslında çok tatlı bir cümle, tatlı bir ifade, tatlı bir düşünce değildir. Zaten amelinle bir şey ortaya koymuyorsun, bari taraf ol. Çok yani güzel. Haklının yanında yer al, mazlumun yanında yer al. Efendim haksızlığa uğrayanın yanında yer al, zalimin yanında yer alma. Cebbarın yanında yer alma, efendim kibirlinin yanında yer alma. Zaten devamında öyle bir şey gelir ki, cehenneme dönüp de yüzleri cehenneme doğru döndüğünde baktıklarında şunu demiyorlar, bak o kadar enteresandır ki oray, o ayet-i kerime. Hatta şey Rabbena la tec'alna unade ve ashabenna diye devam ediyor ayet-i kerime, diyor ki ve izâ sarifet ebsâruhum tilkâe ashabinnâr, döndüler cehenneme. Kâlû rabben, döndürüldüler cehenneme, baktılar yani cehennem karşılarında. İnsan ne der? Ya Rabbi bizi buraya koyma. Öyle demediler. La tec'alna ma'al kavmiz zalimin. O cehennemin içinde yananları gördüler. Dediler ki ya Rabbi buraya düşebiliriz ama bunlarla beraber bizi yakma. Rablerinden öyle bir talebi oldu. Mü'minun suresinde de aynı ayet-i kerime vardır Esra hocam. Öyleyse mümin en azından bu tavrı ortaya koyabilmeli dünyada. Peki onların şeyi neydi? Onların özelliği neydi o cehennemde yananların özelliği? Bir, sürekli biriktirmişlerdir onlar. Dünyada var olan her şeye sahip olma, her şeyi yönetme, bizim dediğimiz olacak haksız olsak bile. Birincisi budur. Yani dünyaya dair ne varsa hepsini biriktirmişlerdir. Allah muhafaza Müslümanlar da oraya doğru gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim o biriktirme şehvetini çok iyi işler. Yani şehvet denince hep bizim aklımıza cinsellik gelir. Ama Kur'an'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk işaret ettiği şey mal şehvetidir. Biriktirme şehvetidir. O şehvet insanı öyle yönetir ki imanını elinden alır. Birincisi budur, imanı insanın elinden alan, insanı zalim eden, insanı insafsız eden. Birincisi budur. İkincisi de قَالُوا مَا اَغْنَى عَنْكُمْ جَمُعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Şu kibirleriniz, şu büyüklenmeleriniz, şu her şeyi ben yaparım. Lan, ne gördünüz, ne kazandınız derler onlara. Hı hı. Mümin de o tavır olmamalı. Bir, biriktirme, her şeye sahip olma, iyi bir ahlak, iyi bir anlayış değildir, iyi bir tavır değildir. İkincisi de insanlara tepeden bakma. Bu hem küçük hem büyük ortam. Yani adını siz koyun ama ne olursa olsun mümin bu anlamda kibirli bir tavrı yoktur müminin.
1: Yani nefsine iyi bakan kendine iyi bakmıyordur diyorsunuz hocam.
0: Evet. Tabii nefsinin gösterdiği istikamette giden,
1: çok güzel.
0: Evet, iyi bir istikamette değil, o zalimlerin gittiği istikamette gidiyor demektir aziz kardeşim benim.
1: Evet hocam, evet. Süper gidiyoruz. Şimdi hocam araya girersem, şöyle bir durum var. 7 Ekim'den dedik ya, aslında 75 yıldır olan bir zulümden bahsediyoruz. bir işgalden bahsediyoruz, bir katliamdan bahsediyoruz, soykırımdan bahsediyoruz. Hepsinden burada birçok konuk ağırlıyorum hocam ve hepsiyle işte kimi tarih profesörü, kimi gazeteci, kimi akademisyen. Şimdi ben sizinle şunu konuşmak istiyorum. Bir hayali inkisar var üzerimizde hocam.
0: Evet.
1: Niye
0: evet,
1: o hayali ya. İnkisar? Onu sormak istiyorum. Şimdi biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Yani tarafsız olmaz. Evet, Müslüman tarafsız olmaz diye söylediniz ama biz üzülüyoruz fakat neden tarafsız gibi davranıyoruz? Uzuğu biraz açmak istiyorum. Yani biraz daha açarsak İslam ülkelerinin, işte Amerika'nın güdümünde olan ülkelerin de içine katayım. Bu duyarsızlığı neden kaynaklanıyor sizce? Yani biz nerede hata yapıyoruz? En küçükten, en çekirdekten, en atomdan
0: evet,
1: hocam.
0: Evet.
1: Başlayarak size soruyu emanet edeyim.
0: Şimdi insanda şöyle bir tavır var. Şöyle bir ne bileyim bir davranış biçimi geliştiriyor insan. Ne zaman olumsuz bir şey ifade edilse bunu kendine de arama yerine başka yerlerde arıyorlar. Başka insan da arıyor, başka müesseseler de arıyor. Bir tane örnek vereyim mesela size. Peki. Yani daha net anlaşılması açısından. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Ayet-i kerime diyor ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalimin ta kendisidir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen fasığın kendisi ta kendisidir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirin ta kendisidir. Hmm. Ben İlahiyat Fakültesi'nde okurken, ondan önceki yıllarda bu ayeti duyduğumda وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ hep devlet aklıma gelmiştir. Ama ayette devlet geçmiyor. Hiç şu aklıma gelmedi. Allah'ın sana tavsiye ettiğiyle eğer sen Osman hükmetmezsen kafir olursun. Bireysellik hiç aklıma gelmedi. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme niye devlet aklına geliyor? Bir mesela bu yaşadığımız, yani tüm dünyanın gözlerinde yaşadığımız hadisede şöyle diyoruz mesela. Çok sık duyuyorum. İşte devlet neden bir şey yapmıyor? Niye devlet başkanı şunu yapmıyor? Neden işte oraya varsa elimizde füzeleri göndermiyoruz? Neden işte şu olmuyor, bu olmuyor? Bak insan dikkat edin. Böyle bir şeyde hep oklar başkasını gösteriyor. Niye kendine dönmüyorsun? Buna dair sen ne yaptın dediğimizde hiçbir şey elimizde yok. Bak Esra kardeşim, yani gerçekten kendimize gelmemiz lazım. Bu tavır dediğimiz şey, taraf olma dediğimiz şey sadece bir olayda olmaz. Bu bir davranış biçimidir. Her yerde o tavrı göstermeniz gerekir. Sadece mesela Kur'an-ı Kerim'in mesela bu hususla alakalı çizdiği bir çizgi vardır. Kur'an-ı Kerim şunu der mesela, adaletten bahsederken insana iki şey gösterir. Bir tanesi şunu der, sevmediğin bir düşmanın hakkında bir hüküm ortaya koyacaksan sakın o düşmanlık duyguları seni yanlış bir hüküm vermeye itmesin.
1: Maide suresi miydi hocam?
0: 8. Evet, Maide suresinde.
1: 8. ayet.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim benim. İ'diluhu ve akrabuhu. Peki bir tane daha var. Hemen o surede, yine aynı surede geçiyor. Seviyorsun diye bir insanı, beraber hareket ediyorsunuz diye gene onun tarafını tutma anlamında adalet sende tecelli etmesin. Evet. Birey olarak biz eğer iyi mümin olursak, birey olarak biz eğer iyi Müslüman olursak, birey olarak biz iyi kul olursak o dediğimiz şey o zaman meydana gelir. Ama şimdi ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmadan hep başkalarının bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Yetmedi. Hadi burada da yapmıyorsun, bir şey demiyorum. Bir tavır daha geliştirdik. Esra hocam, çok üzülüyorum ben bu tavra. Müslümana saldırma tavrı. Yani geçenlerde mesela bir arkadaşla konuşuyoruz. Yine ülkemizdeki efendim bir iş adamıyla alakalı, bir iş insanıyla alakalı konuşuyor. Ve diyor ki işte efendim işte İsrail'e destek veriyor, şöyle yapıyor. Ve ben o insanı yakından tanıyorum. Sonra dedim ki bir kardeşim konuştu. Bu insanı tanıyor musun? Tanımıyorum. Ama öyle diyorlar hocam. Bu cümle, bu ifade bir Müslüman ifadesi mi? Ve sonra dedi ki bak bu insan şöyle bir insan. Ben yakından tanıdığım bir insan. Bak şunları yapıyor. Filistin'le alakalı. Efendim yurtlarından edinilmiş, yurtlarından çıkarılmış insanlara alakalı. Yapma hocam ya. Sadece bu kadar. Değil. Müslüman, Müslümana Müslümanca tavır, İslamca tavrını eğer ortaya koyarsa bu dediğimiz şey güçlenir. Biz yaptığımız bütün işleri insanlar takdir etsin diye yapıyoruz. İnsanlar Allah takdir etsin diye yapmıyoruz. Güzel bir örnek vereyim mesela ben size Esra hocam. Bir savaş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı savaşlardan bir tanesi. Savaş bitti. Müslümanlar savaşı kazandılar. Kazandıkları bir savaş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki insanlarla beraber savaş meydanını geziyor. Bir gence rastladılar, şehit düşmüş. Ama sabah efendim gün ışımasıyla beraber öyle bir nara atarak, öyle bir sayha atarak, öyle bir mücadele etmiş ki böyle. Bütün insanlar adeta zaman zaman savaşı bırakıp ona dönmüşler. Aman ya Rabbi, bu nasıl bir insan demişler. Sonunda da şehit düşmüş. Ama herkes tanıyor o hengamede herkes onu parmağıyla gösteriyor. Sonra onun başına geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz bakıyor. Etrafındaki de soruyor. Diyor ki bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Diyor ki ya Resulallah, yani gün boyu savaştığı şehittir. Allah ona şehadet şerbetini içirdi diyorlar. Duymuşsunuzdur bu hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a yemin olsun ki cehennemdedir. Aman ya Rabbi. Herkes buz kesiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Çünkü o ne büyük kahraman desinler diye savaştı diyor. Ve onun da karşılığını aldı. Allah indiğinde artık onun kazanacağı bir şey yoktur diyor. Onun için o savaştı. Şöyle bir hayatımıza dönelim bakalım.
1: Çok güzel.
0: Allah için, Allah'ın rızası için ne yapıyoruz? Hep birileri takdir etsin. Birileri bizi övsün. Birileri efendim işte ay ne kadar büyük hoca, ne kadar büyük hafız, ne kadar iyi Müslüman, ne kadar mücahit. Hep bunların hepsinin karşılığını aldık. Onun için kendimize dönmemiz lazım. Allah için bir şey yaparsanız, yaptığınız her işi Allah'ın rızasını kazanmak için. O çatı tepe rızadır, tepedir o. O zirve rızadır. Mesela bir insan tabii ki eşini memnun etmek ister. Esra hocam. Tabii ki çocuklarını memnun etmek ister. Yani hafta sonudur onları gezdireyim, pikniğe götüreyim, efendim ne bileyim tatile götüreyim, eşim bir şeyler istiyordur onu alayım. Bunların hepsi doğrudur. Bu bir hakikattir. İnsanın yaşamında vardır. Yani siz hayat arkadaşını memnun etmeye çalışırsınız. Yani her iki taraf için söylüyorum. Çocuklarınızı memnun etmeye çalışırsınız. Annenizi babanızı memnun etmeye. Ama bunların tamamının şeyinde bir şey vardır. Bunların hepsi Allah'ın rızasına götüren efendim eylemler olmak zorundadır, durumundadır. Eğer eşinizin rızasını alırken Allah'ın rızasına muhalif, o çizgiden farklı bir çizgide bir eylem ortaya koyarsanız bu bir İslami tavır, bu Müslümanca bir tavır değildir. Yani mesela son dönemlerde gördüğüm şeyi söyleyeyim. Yani bir toplantıya katıldım, bir merasim, bir seremoni. Seremoniye başladı, efendim insanlar protokol konuşmaları yapıyor, geçtiler. Yani bir başlıyorlar. Sayın. Saymakla bitiremedim. Bir tanesi 28 tane şey yaptı. Sayın saydı. Bakın Müslümanların bir ahlakı vardır. Bak çok net söyleyeyim size. Müslümanlıkta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Besmele ile başla. Allah'ın ismini evvel getir. Bismillahirrahmanirrahim. Bak önce besmele, hamdele, salvele. Ne diyeceksin? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah. Sonra da Allah'ın Resulü'ne salat, selam. Peki bunu niye

0: Niye yaparız biz? Bunu şunun için yaparız. O 28 kere sayın demeyelim diye. Allah'ı evvellerseniz, Allah'ın ismini öne çıkarırsanız Allah sizi öne çıkarır. Ama siz kendinizi öne çıkarmaya çalışırsanız o savaş meydanındaki insan gibi olursunuz. Ne gücünüz kalır, ne takatiniz kalır, ne bir şeyiniz kalır. Yani yine bir seremoni olan bir yerde arkadaşın bir tanesi ismi 8. sırada söylenmesi gerekirken 12. sırada söylenmiş diye sıkıntı çıkaran insanlar, işte böyle durumlar ortaya çıktığında oraya ayıracak enerjiniz, oraya ayıracak gücünüz, oraya ayıracak tavrınız, hiçbir şeyiniz kalmaz aziz kardeşim.
1: Yani hocam bunun için aslında bu virüs gibi bir şey. Yani bunun için bir antivirüs programı geliştirmek gerekiyor. Dedik ya işte nefsten uzaklaşma. Şimdi orada aklıma geldi hocam. İyilik yaptığımız insanın takdirini kazanmak da aslında bir iyiliğin kibiri haline dönüşüyor. Değil mi hocam?
0: Çok güzel.
1: İyiliğin kibiri.
0: Harika. Harika, harika tabii. Temel hedefiniz oysa...
1: Bunu nasıl sağlayacağız evet, hocam? Temel, yani bunu temel nasıl sağlayacağız? Yani bu kadar arınmayı, bu kadar böyle acizlikten bahsettiğimiz, hani o şeyden arınmayı, kopmayı nasıl başaracağız? O da başka bir şey istiyor ya hani. Bir tane... Dervişlik istiyor
0: evet,
1: yani
0: evet,
1: hocam.
0: Evet, ya şöyle söyleyeyim. Aslında bu bir İslam dediğimiz şey bir fikirler bütünüdür yani. Onu bir bütün olarak tanımak gerekir. Parça parça olarak tanıdığımız için zaman zaman da etrafımızdaki insanlara bizi bu manada da takdir etsin diye bir takım eylemler ortaya koyduğumuz için onların zaten karşılığını alıyoruz. Allah'ın yanında bir değerimiz kalmıyor. Allah'ın yanında bir değerimiz kalmayınca da zaten kendimiz de değersizleşiyoruz. Yani kendi kendimize bir takım cümleler üretiyoruz. O cümleler... Ayet bakıyorsunuz, ayetlerde yok. Bir takım önermeler ortaya koyuyoruz. Mesela bir tane önerme söyleyeyim ben size. Müslüman, şöyle bir cümle önerme. Müslüman her şeyin en iyisine sahip olmalıdır. Müslüman daima en önde olmalıdır.
1: Tam onu söyleyeceğim.
0: Müslüman daima en üstte olmalıdır. Bak, bu cümleler nerede geçiyor? Ben bunları ne Kur'an-ı Kerim'den rastladım, ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden rastladım, ne sahabe-i kiramın davranışlarını, eylemlerinden rastladım. Bir tane örnek vereyim ben size. Çok iyi anlatan, böyle net bir örnektir. Çok enteresan. İmam Bukhari bu rivayeti efendim cihat kitabında ama rikak bahsinde. Yani böyle incelik, kibarlık bahsinde aldığı bir hadis-i şeriftir. Rivayet şöyle. Diyor ki, anlatan da kim? Anlatan Enes bin Malik radıyallahu anh. Yani hadisi o kayıt altına almış. O yaşamış, İmam Bukhari kayıt altına almış. Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor, Adba adında bir devesi vardı. Bir deve. Bu deveyi o dönemde yarışa girdiğinde hiçbir deve asla geçemezdi diyor. Yani Yahudinin devesi de, Hristiyanın devesi de, Müşriğin de devesi de, Bedevinin de devesi, hiçbir deve onun yarışta geçemezdi diyor. Böyle geniş geniş anlatıyor Enes bin Malik. Bir gün diyor köyden, çölden diyor bir Bedevi köylünün biri geldi diyor. Bineğinin üstünde diyor, binek de geldi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diyor efendim devesiyle gene yarıştı diyor deve. O köylünün devesi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devesini geçti. Deve mağlup oldu. Ashaba bu durum çok ağır geldi diyor Enes bin Malik. Yani o kadar bir şiddetli elem duydular ki kendi işlerinde. Olmaz böyle bir şey dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok rahat bir tavırla şunu söyledi. Bak şurayı yazdım. Bu rivayetten sonra biz hadis-i şerifleri de öyle alıyoruz. Biz zannediyoruz ki bu hadisler, hadisin oradaki metni. Yani peygamberimiz böyle hadi oturun bakayım şimdi size bir şey söyleyeceğim. Değil. Hepsinin bir bağlamı var. O bağlamla beraber aldığınızda o hadis-i şerif sizi o kadar rahatlatıyor, o kadar sizin yolunuzu aydınlatıyor ki. Ama öbür türlü insanlara nutuk atmak babında onu aldığınızda, Müslümanlığınızın kalitesini gösterme babında aldığınızda ne size bir yol, bir aydınlık oluyor, ne anlattığınız insanlara. Tabii. 50 yıldır anlatıyoruz, insanlar da dinliyor. Sonuçta herkes kendi bildiğini yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan sonra bu hadisi söyledi. Bak bu hadisi eğer bağlamından alırsak bunu anlayamayız. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki inne hakkan alallahi en la yerfa'a şey'en mined dünya illa vada'ahu. Bunu var ya herkes üstüne alınsın. devlet

0: Cennette alınsın, efendim mazlum da alsın, zalim de alsın, zengin de alsın, fakir de alsın. Kural şu, diyor ki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kural vardır diyor. Allah'ın koymuş olduğu bir kural vardır. Bir şey düşünün ki o şey yükseldi yükseldi ve zirve yaptı. Bir gün o zirveden düşer. O devam etmez ki. İlla vada'ahu. Muhakkak o döner. Şimdi bu beni şu günlerde o kadar rahatlatıyor ki. Yani geçmiş tarihe bakın. Kimler düşmedi ki? Şey anlamında karşı mahalleye baktığınız o anlamda değerlendirirseniz Amerika'nın da bir sonu var. Ve yakın. İsrail'in de bir sonu var.
1: İnşallah.
0: Ama biz buradan bu hadisi tatmin olmak için, yani kendimizi bu gece rahatlatmak için değil, bizim yapmamız gerekenleri artık yatmamız için değil, yapmamız için, yatmak için değil, ortaya koymamız gereken. Her şeyi bir zirve olur. Bak kendi devesi için diyor ki yani şaştığınız şey ne? Bu deve herkesi geçiyordu ama bir bedevinin devesi geldi bunu geçti. Bu bir Allah'ın koymuş olduğu kuraldır. Her şeyi zirve yapar, o zirveden sonra bir düşüşe geçer. Bak şunu da hatırlayalım. Esra kardeşim benim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde efendim Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki her kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum. Kılıcını çekti. Allah Teala ayet. O ma Muhammed okudular ona. O ma Muhammedun illa rasul. Kad halet min kabrihi rusul. Efe in ma te kutilen kalabtum ala akabikum. Benim bütün bu şeylerde o kadar güzel bir şey ki bu ayetin. Yani öldü ya da öldürüldü. Siz dininizi değiştireceksiniz. Bakın bu tavrı bugün Filistinliler o kadar net ortaya koyuyor ki kendimizden utanmamız gerekir. Bak Heniye'nin Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Hak o kazandı biz kaybettik. Murad ettiği şeye kazandı ama bedava değil. Böyle nutuk atarak değil. Bütün hayatı o çizgiye doğru gidiyordu. Gittiği çizgi üzerinde bir makarra vardı. Vardığı yer orasıydı. Ama arkadan 4-3 tane evladını, 4 tane torununu kaybeden, geriye 2 tane evladı kalmış. O evlatlardan bir tanesi, babası şehit edildiğinde yarım saat sonra verdiği demeci bir şey yapın. İşte bu ayetten mülhem bir demeç. Ve ifade şu. Babamın kanı Gazze'de öldürülen çocukların kanından asla değerli değildir. Bu cümleyi bütün hayatını, bütün yaşamını, bütün söylemlerini Allah rızası için ortaya koyan bir insan söyleyebilir. Öyleyse öne çıkmak, önde bulunmak, efendim en yükseklerde bulunmak, en önde oturmak, ismi en önce söylenmek, söylenmezse problem çıkarmak. Bunlarla biz uğraşırken efendim evin metrekaresini daha büyük yapmak, yazlık olmak, köyde iki ev yapmak, arabanın modelini yükseltmek vesaire falan. Çocukların hayatını garanti etmek, çocuklarımın hayatını garanti altına almam lazım. Bak çok yakın bir tarihte bütün enerjilerimiz buraya gitti. Filistin'e, Gazze'ye, mazlumlara efendim yanında yer alacak enerjimiz kalmadı bizim. Bunları insanların yanında konuştuk. Ama sofraya geldiğimizde sofralarımıza çok rahat bir şekilde karnımızı şişirdik. Aziz kardeşim benim. Onun için hakikat bu. Müminler silkinmeli, önce kendine gelmeli ve İslam'ı önce birey olarak ahlakına, edebine, irfanına oturtmalı. Ondan sonra efendim süreçte Allah'a bırakmalı. Biz süreci yönetmekle mükellefiz. Sonucu almakla değil. Biz süreci yöneteceğiz. Biz şöyle yapıyoruz Esra'cığım, canım kardeşim benim. Biz sonucu da kendimiz meydana getirmeye çalışıyoruz. Rabbimize ne bıraktık?
1: Ne güzel.
0: Kur'an-ı Kerim bütün baştan aşağı birçok ayet-i kerime vardır. Hazreti Peygamber ve diğer peygamberlerle alakalı. Sen dinini tebliğ et. Kimin Müslüman olup kimin Müslüman olmayacağını benimle alakalıdır. Yapma. Oraya enerji sarf etme. Biz ne yapıyoruz? Bütün insanları kategorize ettik. Müslüman, bu cennetliktir, bu cehennemliktir. Hani şeyin bir şiiri var, efendim bir vaiz şeyi var, çok güzel yazmış Niyazi Mısri'nin. Bugün bir meclise vardım, oturmuş pendeder vaiz, okur açmış kitabını, bu halkı ağlatır vaiz. Çıkar ağzından ateşler, yakar şeytanı melunu, sanasın yedi tamuğunun azabı kendidir vaiz. İki bölmüş cihan halkın, birini cennete salmış, eliyle kürsüden birin tamuya sarkıtır vaiz.

0: Bizim görevimiz insanlar hakkında hüküm vermek değil ki. Bizim görevimiz Allah'ın bize yüklemiş olduğu onları yapmak. Bu o kadar yere böyle enerjilerimiz gitti ki kalmadı elimizde, gücümüz kalmadı, takatimiz kalmadı. Yani şöyle düşünün Müslümanları bugün, Esra kardeşim şöyle düşünelim, ben öyle görüyorum Müslümanları. Mesela halter sporu var, bilirsiniz o halter sporu. Mesela bir insan, oradaki bir sporcu 220 kiloyu kaldırıyor. Sonra ona bir yarım kilo daha ilave ediyorlar, rekor denecek. Yani 220,5. Bilmiyorum şimdi kaç yükseltiyorlar ama eskiden yarım da yükseltiyorlardı. Hadi bir kilogram koyalım. 220'yi kaldıran sporcu 221'i kaldıramıyor ve halterin altında kalıyor. Müslümanlar da öyle. Öyle çok şeyler kaldırdılar ki, ama şimdi bir kiloluk gazze onları yerle bir etti. Hepimizin foyası ortaya çıktı. Niye? Çünkü biz gerçek geleceği unuttuk. Gerçek geleceği unuttuk da gördüğümüz yere kadar ki gelecekleri hesap ettik. Yakın, çok özür diliyorum, biraz sözü uzattım ama yakın bir tarihte Safiye Soyman hanımefendinin herhalde bir sanatçımız, değil mi? Onun evladını kaybetti. Değil mi? Allah bir demans rahatsız. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Şimdi onun daha önceki yaptığı şeylerde, o hastalandığı yıllarda falan Allah sabırlar versin, bir anne. Safiye hanımefendinin bir ifadesi var. Ben oradan da ders aldım. Ben her öğrenmeye çalışıyorum. Yani kendimi efendim hep öğrenmeye adadım. Eskiden kendini anlat derken anlatıyordum. İşte ünvanlarını söyle. Efendim işte Diyanet Akademisi Müdürü. Efendim İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı. İşte efendim Kur'an-ı Kerim okuma Türkiye birincisi vesaire ünvanlar. Efendim eğitim görevlisi. Şimdi Hüseyin Öresin hocamla beraber kendimize yeni ve mezarda da devam edecek bir ünvan bulduk. Öğrenim üyesi.
1: Çok güzel.
0: Ünvanların en güzeli budur. Öğrenim üyesi. Şimdi herkesten öğren. O kibri de yok et. Bir insandan yeni bir şey duyduğunda Allah senden razı olsun, ilk defa bunu senden duyuyorum de. Korkma. İsmin önündeki ünvanlar seni korkutmasın. Onlar zaten seninle beraber mezara girmeyecekler. Bak Safiye hanımefendiden öğrendiğim güzel bir şey var. Onun sayesinde bunu buralara geldim. Çocuğumun geleceğini garanti altına almaya çalışıyorum. Çocuk nerede? Ya, bütün emekler. Çocuğumuzun geleceğini garanti altına almaya çalışıyoruz. Peki o geleceğin gelip gelmeyeceğini garanti edebilir miyiz biz? Ve gelmedi. Bak ne güzel bir ders verdi bize bu hanımefendi. Bak bir şey daha söyleyeyim. O zaman daha akıllı davranalım. Geleceğimizi garanti altına alalım. Müslümanın geleceği neresidir? Geleceği ahirettir. Oraya dair yatırımlar yapmayı eğer efendim şiar edinirse, oraya dair yatırımlar yapmayı efendim aklına koyarsa, hep onun hayalini kurarsa 60 sene 70 sene. Dünyada yani şöyle söyleyeyim, muhtemelen Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri mümin, Müslüman, kafir oranı çok değişmedi. Hep aynı gidiyor. Biz insanları mümin yapmakla, Müslüman yapmakla mükellef değiliz. Biz mümin olmakla, Müslüman olmakla mükellefiz. Esra kardeşim benim.
1: Çağırmakla belki değil mi hocam?
0: İnsanlar hakkında hükmetmekle de mükellef değiliz. Yani insanlar hakkında yani insanı kategorize etmekle mükellef değiliz ki. Yani bir hanımefendi bir yanlış bir şey yapıyor. Kalkıp onunla alakalı efendim cehennemin tabakalarını sıralamanın ne manası var? Sen nereye gideceksin?
1: Hocam bir şey sormak istiyorum. Lütfen. Tamam, çok güzel. Söylediniz. Anlıyorum ki burada bu işin içerisinde anlatma üslubu da giriyor. İşte o retorik de giriyor. O yumuşak davet de giriyor ama bir taraftan da şunu sormak istiyorum gerçekten. Müslüman kendi değerlerine küfredildiğinde, tahkir edildiğinde nasıl bir üslup belirlemeli? Yani çok güzel. Nerede cedid olmalı?
0: Çok güzel. Çok nerede güzel. Olmalı? Harika bir bak. Net örnekleri verelim. Bunlarla alakalı bizim şimdi rehberimiz, örneğimiz. Bak Cenab-ı Hak hakkıyla ümmet olmayı nasip etsin. Mesela bu İslam'ı öğrenmede halkalar var. Kur'an-ı Kerim, sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sonra da ashab-ı kiram. Dinimizi öğrenmede bunlar evet, ama en önemli halka sahabedir. Niye? Bizimle alakalı konuşuyorum. Çünkü yaşanmışlıkların tamamı onlardadır. Yani bizim yaşadığımız olayların tamamını onlar yaşamış ve tavırlar ortaya koymuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yanlış yaptıklarında onları

0: düzeltmiş, gerektiğinde de Allah düzeltmiş. Öyleyse hani peygamberimiz diyor ki ashabım yıldızlar gibidir. Niye yıldızlar gibi? Hani hangisine uyarsan efendim yolunu, istikametini bulursun. Yaşanmışlıklar üzerinden anlatmamız gerekiyor. Bir örnek bahsettiğiniz şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Buhari rivayetidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizle beraber oturuyor. 3-4 tane Yahudi. Tavır her zaman aynı devam eder gider. Tavır hiç değişmez. Sataşmayı, hor görmeyi, hakir görmeyi, insanı batırmayı, bu bir kibirdir. Yahudileri anlatırken, yani efendim onların da müminleri var. Ve inne min ehlil kitab lemen yu'minu billah. Allah o dönemde anlatıyor. Onların içinde de Allah'a, peygambere iman eden, ahireti evvelleyen, önceleyen öyle güzel insanlar var ki. Sözüm ona değil. Sözüm o kibir abidesi kendini görüp de insanları, onların bütün varlığı efendim kendisinin kölesi, kendini efendi gören. O dönemde de aynı devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşiyle beraber oturuyor. Geçerken peygamberimize geçiyorlar. Selam veriyorlar ya. Esselamu aleyküm diyorlar. Harf oyunu yapıyorlar. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Peygamberimiz de Allah'ın belası laneti senin üzerine olsun demek. Bir harf aldığında böyle oluyor mana. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Biraz da ağızlarına yuvarlıyorlar. Esselamu aleyküm diyorlar. Ayşe annemiz duyuyor. Peygamberimiz de diyor ki ve aleyküm. Ama Hazreti Ayşe annemiz o işte sizin dediğiniz soru orada tam ortaya çıkıyor. Böyle adeta ruhu efendim hisleri göğsünden taşıyor. Onlara bir hücum ediyor. Ne diyorsunuz siz falan filan derken peygamberimiz ona meh ya Ayşe. Dur ya Ayşe. Ne yapıyorsun sen? Sen bir hanımefendisin. Şu tavır sana yakışıyor mu? Yapma diyor. Ama görmüyor musun ya Resulullah bunların yaptıklarını? Söylediklerini sen duymadın mı? Ayşeciğim ben de onlara ve aleyküm dedim. Sizin iseniz olsun.
1: Çok iyi.
0: Bak mümin şöyle söyleyeyim. Kıymetli kardeşim benim. Enerjisini bu şekilde sarf edip ondan sonra darmadağın olmaz. Bak bir maç düşünün, boks maçı. Düşünün efendim ne diyorlar o şeylere ilk şeylerde birinci round, ikinci round, üçüncü round, dördüncü round, beşinci round. Şimdi bak burada mümin hemen ilk anda bütün enerjisini sarf edip her şeyi sarf edip kendini darmadağın eden insan değildir. Aklımızla hareket edeceğiz. Efendim hafızamızla hareket edeceğiz. Ahlakımızla hareket edeceğiz. İmanımızla hareket edeceğiz. Allah bize eğer böyle yaparsak bunların garantisini vermiş Cenab-ı Hak. Eğer siz benim söylediklerimi yapar, benim yasakladıklarımdan uzak durursanız zaten Rabbiniz sizi yüce yapacaktır. Biz üzerimize düşen hiçbir şeyi yapmıyoruz ama böyle bir şey olduğunda da hadi göster kendini deyip hücuma geçiyoruz ama bir şey yapamıyoruz. Bak örnekler var orada çok yakın yaşadığımız zamanlarda. Yani bir sürü şeyler yapıyorlar. Efendim dünyalar kadar roket efendim fırlattırıldı. Adına da roketlerin adına baktığınızda hepsi böyle bir ayetten mülhem, bir hadisten mülhem roketlerin üzerine yazmışlar. Ama hepsi imha ediliyor havada. Hiçbir şey hedefe ulaşmadan gidiyor. Onun için mümin hisleriyle, duygularıyla, dürtüleriyle hareket eden değil. Mümin ahlakıyla, imanıyla, irfanıyla, aklı ile hareket edendir. Bu şu demek değildir. Tepkisiz kalacağız falan değil. Gereğini yapacaksınız.
1: Yani o zaman buradaki dua şu mu oluyor hocam? Allah sabrımızı öfkemizden büyük eylesin.
0: Çok güzel. Tabii tabii. Allah sabrımızı, amelimizi, imanımızı, ahlakımızı da. Evet. Hepsi oraya koyun. Çok güzel bir kulvar açtınız orada. Efendim parantezin bu tarafını kapatmayın. Bu taraftan bir parantez açtınız ya. Çok güzel bir parantez. Ama Esra hocam bu tarafı kapatmayın. Ama şöyle söyleyeyim. Bak iki şey, vaktimiz mi doldu?
1: Hocam bir reklam aramız var.
0: Bana hatırlatın reklamdan sonra efendim o mini mahveden iki şey ne?
1: Mahveden iki şey
0: evet,
1: ne?
0: Evet, Musa Aleyhisselam örneğine devam
1: tamam,
0: edelim olur
1: hocam, mu? Tamam hocam, tamam. Küçük bir aramız var değerli izleyicilerimiz. Kim var programımızda muhteşem sohbetiyle? İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Eğil hocamızla Arap'ta Sorular programındayız. Küçük bir aradan sonra inşallah buradayız.

Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah

0: Vakfı Başkanı Osman İğne hocamızla muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hocam çok araya girmiyorum.
1: Lütfen estağfurullah.
0: Çok güzel gidiyorsunuz. En son nerede kalmıştık? Hemen hatırlatayım, not almıştım.
1: Evet.
0: İnsanı mahveden iki şey.
1: Evet, insanı mahveden iki şey. Yani Esra kardeşim, enerjimizi bölen, bizi zayıflatan, efendim bizi aslında inanmamıza rağmen, doğru olduğunu söylememize rağmen yapmamızı engelleyen, efendim tabiri bizi çizgimizden farklı yönlere doğru savuran bir şey var. O Kur'an-ı Kerim'de Taha suresinde bir ayet-i kerime vardır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın örneğinden. Orada kutsal vadiye geldiğinde ona bir nida geldi Musa Aleyhisselam'a. Dedi ki ayakkabılarını çıkar. Fakhla'na aleyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. Artık kutsal efendim, mukaddes efendim bir vadiye geldin, bir mekana geldin, ayakkabılarını çıkar. İki ayakkabını çıkar. Şimdi buna zahiri manasıyla tefsirlerimizde geçiyor. Yani Kur'an-ı Kerim yorumunda ama efendim İmam Kuşeyri bu Letaiful İşarat diye bir çok güzel bir tefsiri var. Böyle bir arka planında da acaba ne dedi bize Allah dediğinde orada İmam Kuşeyri şöyle diyor. Aslında Allah Musa Aleyhisselam'a iki şeyi terk et, iki şeyi çıkart derken bir tanesi şuydu. Kin ve nefret. Kinini at. Kinli bu vadiye giremezsin. İkincisi de şehvetti. O iki ayakkabı. Müminler bu iki ayakkabıyı çıkarmadığı sürece asla başarılı olamayacaklar. O kin ve nefretle hareket ettiğimiz sürece ve ayrıca o hani şehveti de ifade ettim ben, hep şehvet denince hep cinsellik aklımıza geliyor. Oysa çok konuşma da şu anda yapıyoruz, Allah bizi affetsin. Mesela şehveti kelam dediğimiz, kelamı şehveti de vardır. Ben konuşacağım, önce ben konuşacağım. Beni dinleyeceksin. Dedim dediğim doğru. Ben doğruyu söylüyorum. Benim sözümün üzerine söz olmaz. Yine ismin önündeki efendim şeylere bakarak isimden sonra ifade ettiklerinde doğru olduğunu iddia etmek. Yani buraya ismin önüne ünvanlar koyuyorsun, bir takım ünvanlar. Evet. Ama ondan sonra söylediklerin hiçbir anlamı yok. Hayır diyor. Bunlara bakacaksın. Bunlara bakarak bunun da doğru olduğunu söyleyeceksiniz. Onu at. Kelamın şehveti. Mal şehveti. Efendim biriktirme şehveti. Onlar. O şehvet dediğimiz şey o. Tabii ki öbürü de var. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu da ifade ederken çok güzel söylüyor. Ve diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bana iki şeyi garanti edin. Ben de size cenneti garanti edeyim. Bak iki şey. Bir, şu iki dudağınızın arası. Orada da iki mana var. Haram, helal. Ne yiyorsun? İkincisi ne konuşuyorsun? Bir diğeri de cinselliktir tabii ki. Onu da şey yap. Ama o iki şeyi bana garanti ederseniz ben de size cenneti garanti ederim. Şimdi ikincisi o kin nefret dediğimiz şey o. Orayı çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı Esra kardeşim yani çok güzel bir kulvar açtınız. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye gidiyor. Gazveye giderken bir savaşa gidiyor ve insanlar gerçekten yolculuklar, taşıdıkları eşyalar vesaire falan var. Bir vadiden geçiyor. Vadiden geçerken öyle bir Allahu Ekber nidalarıyla o vadiyi inletiyorlar ki. Böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları durduruyor. Dur diyor. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz sesinizi sizin yanınızda olmayan birine mi duyurmaya çalışıyorsunuz? O sesinizi duyurmaya çalıştığınız size sizden daha yakın. Ama bu sesinizle diyor, bu yaptığınızda bak burada yaşayan canlılar var, hayvanlar var. Onları tedirgin ediyorsunuz, onları ürkütüyorsunuz. Ağaçları ürkütüyorsunuz, yaprakları ürkütüyorsunuz. Yapmayın diye bak. Savaşa giderken bile oradaki heyecanı bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yönetiyor. Mümin gerçekten bu anlamda, bu manada bu duygusunu çok iyi yönetmeli. Oradan da yine müsbet bir enerji meydana getirmeli. Bunu yok etmeli demiyorum. Ama bazen bilirsiniz mesela, yani bir insan böyle sinirlenir, öfkelenir mesela. Ondan sonra bir Kur'an-ı Kerim okur. Kur'an-ı Kerim'den iki sayfa okur. Efendim abdest alır, iki rekat namaz kılar. Ayaktaysa oturur. Oturursa uzanır. Bu kininini. Tabii sakinleşmenin, müminin sakinleşmesinin çok güzel yolları vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize öğretmiştir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bak bu böyle yani fevri demeyeyim ama anında böyle harekete geçmeyle alakalı en güzel örneklerin birisi Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'dir.
1: Nasıl teskin ediyormuş ya, Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'i?
0: Dur diyor Ömer, dur bakalım diyor. Bak bir örnek vereyim mesela. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir efendim uzak bir yerden ama zengin bir kavim geliyor. Müslüman olacaklar. Artık yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki insanlar gerçekten güçlü. Bu şu demek değil. Yani aşağı otur, silahın olmasın, efendim uçağın olmasın, tankın olmasın. Bu yat değil. Oradaki enerjimizi bir bunları yapmaya ayıracaksınız. Aklınızla hareket edeceksiniz. Geliyorlar bir kabile, mesela o kabile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Hazreti Ömer var, Ebu Bekir Efendimiz var, Hazreti Osman Efendimiz var. Efendim, Cenab-ı Hak onlarla komşu olmayı bize nasip etsin. Onlarla aynı biraz zor tabii de ama yine de temenni etmekte de bir sakınca yok.
1: Çünkü en alt katlarda olursak hocam.
0: Ya ona da razıyız ama inşallah inşallah iyi yönetirsek inşallah belki diğerleri de gelir diye düşünüyorum sadece. Geliyor oradaki şeyler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çok böyle tatlı, çok mütevazı, çok alçak gönüllü. Hani dediniz ya o konuşma tavrı falan çok hoşuna gidince o kabilenin reisi diyor ki biz Müslüman olacağız, Müslüman olmak için geldik ama çok da zengin insanlar. Ama siz bir takım şeylerimiz var diyor. Mesela biz diyor cihada çıkmak istemiyoruz. Daha yeni Müslüman olduk. Cihada çıkmayalım diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki olur. Ömer Efendimiz hemen oradan fırlıyor. Ya Resulallah nasıl olur? Cihad ayetleri ortadayken. Dur Ömer diyor. Sonra pek kabul ediyor. İki devam ediyor. Diyor ki ya Resulallah efendim zekat da vermesek bir müddet. Peygamber Efendimiz diyor. Kabul. O da olur. Yine Hazreti Ömer hareket ediyor. Ama dur dediğinde duruyor. Dur diyor. İşte bak daha sonraki dönemi anlatayım ben. Mesela Hazreti Ebu Bekir efendim radıyallahu anh dönemi dedi yine bir kabile peygamberden sonra sallallahu aleyhi ve sellemden sonra zekatı vermek istemiyorlar. Orada da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in çok güzel bir sözü var. Her kim namaza zekatı ayırırsa Allah'a yemin olsun ki ona savaş ilan ederim. Bu peygamberimiz burada diyor ki tamam diyor zekatı da vermeyebilirsiniz. Kabul ediyor. Yine Ömer Efendimiz'i durduruyor. Tamam. Üçüncü şeyli şartları neydi? Bir müddette namaz kılmayalım diyorlar. Yani namazı kılarsak rükûya gitmeyelim. Secdeye gitmeyelim. O bizim ağrımıza gidiyor. Aslında bakın rükû secde insanı insan yapan, mümini mümin yapan, mümin kibrini def eden en güzel efendim ibadettir. Peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? Bak cihada çıkmamayı kabul etti. Zekatı vermemeyi de kabul etti Esra kardeşim. Namaz kıl, hayır dedi peygamberimiz. Hayır dedi. Deyince durdular. Ne oluyor? Anlayamadılar. Dedi ki namazsız din olmaz. Namazsız din olmaz. Kabul ettiler. Sonra gittikten sonra tamam dediler ve ayrıldılar gittiler. Ömer'e döndü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer'i rahatlatacak. Bak nasıl rahatlatıyor söyleyeyim. Yöntemi o. Dedi ki ona Ömer'ciğim. Bak haklısın sen. Bu şekilde tavır ortaya koymakta haklısın. Ama sana bir şey söyleyeyim. Eğer bunlar namazı hakkıyla kılar ve namazın tadını alırlarsa cihada da çıkarlar, zekatı da verirler. Ve bir ay geçmeden aynı kabilenin reisi geldi. Ya Resulullah dedi biz zekat da vermek istiyoruz. Üzerinden bir yıl geçmesine gerek yok benim gibi Müslümanların yaptığı gibi. Efendim cihada da çıkmak istiyoruz. Hazırız ya Resulallah. Sen yeter ki emret dedi. Ömer'i böyle teskin etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonucu bu oldu. Ortaya çıktı. Ya kıymetli kardeşim benim. Biz eğer gerçekten Rabbimize dediğini yaparsak, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği çizgiyi, bütün yaptığı eylemleri sünnet olarak efendim ortaya koyarsak, sadece şekilde kalmazsak, onun arka boyutunu, iç boyutunu çok iyi doldurursak, anlarsak ve onun da hazzını efendim tadarsak, lezzetini tadarsak gerisi kendisinden gelir. Ama biz öyle yapmıyoruz ki. Biz sadece efendim insanlar bizi görsünler. Ya insanlar ne der? O insanlar ne deri? Efendim işte komşularımız ne der? akrabalarımız ne der? Bunlar kaygılar bakın. Hmm. Memleket ne der? Gazeteler ne yazar? Efendim falancı ne der? Vali bey ne der? Falan yerine. Bütün bunların tamamını koyun. Allah ne der?
1: Çok güzel.
0: Diye koyabilirsek hepsini de memnun ederiz. O dediklerimizin hepsi de memnun olur. Ama onu koymamız gerekiyor. Ana cümle, ana çatonu yapmamız gerekiyor. Bir şey yaparken ben bunu yapıyorum. Ama Allah ne der? Deprem oldu, battaniye 50 lira. Elazığ'da hiç unutmuyorum. O dönemde battaniye 50 lira. Hı. Deprem oldu, kış ayı. Ellerinde battaniye olan esnaflar var. İnsanlar evlerinden çıktı, battaniyelere muhtaç. Bir battaniye muhtaç. Orada bir battaniyesi olan zengin durumuna geçecek, zengin olacak. İki battaniye, üç battaniyesi olan herkes sokakta. 50 lira olan battaniye bir Müslüman beldesinde, bir Müslüman memleketinde, herkesin kendini en iyi Müslüman diye anlattığı memlekette anında 1000 lira oldu. Ya.
1: Bu ne eksikliğinden hocam? Evet.
0: Yani böyle bir Müslüman. Bu iman eksikliği, işte. Bu ahlak eksikliği, bu insanlık eksikliği. Bunun içinde her şey var. Yani fırsatı ganimet bilmek. Efendim, yani fırsatı, efendim bu insanların düştüğü bu durumu fırsata çevirip oradan daha fazla kazanmaya kalkmak ne demek? Orada şöyle diyebilir miydi? Bu battaniye 50 liraya satıyordum ben. Peki ben bunu 1000 liraya satarsam Allah bana ne der? Rabbim bana ne der? Hazreti Muhammed bana ne der? Deseydi eğer bunu yapabilecek miydi? Bunun yüzlerce, binlerce örneği var. Bugün yaşadığımız şeylerde. Ekonomik sıkıntılarımız var. O ekonomik sıkıntılarla alakalı insanlar çalışıyor. Devlet bir şeyler yapmaya çalışıyor vesaire. Kimsenin umurunda değil. Herkes kendi bildiğini yapıyor. Yani benim yengem var mesela. Bir memleketin bir yerinde oturuyor. Efendim.
1: İzliyor mu şu an bizi?
0: İnşallah izliyordur. Belki de yatmamıştır. Yani ben de böyle amcam vefat etti. Onun evladı gibiyim. Çocuklar da yoktu. Onlarla beraber yani onların yanında olmak, onun yanında olmak benim için büyük bir efendim haz, büyük bir zevk. 1000 lira kira veriyordu. 4000 lira yaptılar. Şimdi geçen de aradı. Osman ne yapacağım ben dedi. Ne oldu? Oğlum 10.000 lira istiyorlar. Benim maaşım 11.000 lira. Şimdi bunu hangi kitapta yazıyor? İncil'de mi yazıyor? Tevrat'ta mı yazıyor? Kur'an'da mı yazıyor? Yani
1: hocam,
0: vazgeçtim
1: şimdi bir
0: ondan.
1: Şimdi. Hocam, var mı böyle bir şey? Bu ev sahibine nasıl yumuşak bir şey söyleyeceksin? Buyurun. İşte
0: orada Allah ne dedi oraya koyacak. Rabbim ne der diyecek. Yani görüyorsun ki siz şunu görüyorsunuz. Yani sizin kiracınızın maaşı 10.000 lira. Peki siz bu insana hiç üksünmeden... Ben evi 10.000 lira yaptım dediğinde bilmenize rağmen bu insanın aylık geliri 10.000 lira. Dediğinizde orada işte biraz düşüneceksiniz. Yani imanınızı düşüneceksiniz. Bana birisi şöyle demesin lütfen. Ama bunun da hiçbir geliri yok ne yapsın? Buradaki sizin tavrınız yani bir yangın var. Yangın ortaya çıktı. Ev adeta yağmalanıyor. Ben de buradan bir şey götüreyim demek değil. Müminin düşüneceği ilk şey acaba bu lavları... Bu ateşi acaba nasıl söndürüyorlar? Ben de bir bardak su oraya taşıyabilir miyim? Bir bardak su atamayacaksam ağzımı su doldurup da oraya doğru üfleyebilir miyimdir? Aziz kardeşim benim. Onun için yani Müslümanları tanımakta artık gerçekten Müslümanın diyenleri tanımakta artık gerçekten zorlanıyoruz. Yani nasıl bir tavır bu? Allah bizi affetsin. Buraya giden enerjiler Allah bizim her şeyimizi çeker alır. Gücümüzü alır, izzetimizi alır, imanımızı alır. Yetmez bir gün gelir dinimizi elimizden alır. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Her şeyi Allah için yapar. Allah'ın sevgisini kazanmak için yapana da Allah da sever. Allah'ın sevdiği insan da asla kaybetmez. Kaybetmiş gibi gözükebilir. Bugün yaşadığımız durum da budur Esra kardeşim benim. Filistin kazandı. Filistin'deki anneler kazandı. Çocuklar kazandı. Efendim yaşlılar kazandı. İnsanlar. Biz kaybettik.
1: Orada hocam çok güzel bir noktaya geldik oradan. Görüntüler izliyoruz. Hep mutlaka siz de sosyal medyada görüyorsunuzdur mesela. Hiçbir şiirin, hiçbir işte edebi sözün dolduramayacağı ve üzerine çıkamayacağı ya. Şeyler duyuyoruz. Mesela işte bir çocuk ağlıyor. Annesine ne yapacağız diye sorduğunda ağlayarak. Annesi ona şunu söylüyor. Yürü oğlum. Allah'ın arzı geniştir.
0: La ilahe illallah. Esra hocam benim dikkatimi çekiyor. Ben de bu videoları izliyorum. Eşim özellikle yani beraber benim o kadar güzel takip ediyor ki eşim yani. Efendim
1: çok selamlar.
0: Hayranlık duyuyorum. Yani o onun o hissiyatına, o mücadelesine. Ben bazen hatta onun yanında kendime diyorum, kendi kendime yani hadi biraz daha şey yap. Burada yalnız bir noktanın daha altını çizeceğim, o sorunuza geleceğim. Hı hı. Bakın bunu bile yaparken yine insanların gözüne sokmak için, insanları böyle göstermek için yapmayalım lütfen. Yani eylemler oluyor, o eylemlere katılıp arka saflarda durmayı ben kendim tercih ediyorum. Öne geçip geçtiğimde zaten alacağımı alıyorum. Helal olsun, en önde, nasıl bağırdı, nasıl konuşuyor ya, bunları istemiyorum ben. Hı-hı. Sıradan insanlar gibi ben de çok tepkimi doğru. Ortaya koymak çok istiyorum. Yani. Öyle olunca da bakın şöyle söyleyeyim. Biz mesela ben TRT'de cuma günleri Alişan kardeşime sürekli konuk oluyorum. Takip orada bak, bazı bir seferinde sosyal medyada bir soru gördüm. O kadar üzüldüm ki yani birisi yazmış bana. Şimdi yazan arkadaşımız Ankara'dan. Bakın orada bir iyi program yapıyorum. Ben Diyanet Akademisi Müdürlüğü yaptım. Ben 7 yaşında hafız oldum. Ben bir Müslümanım, bir müminim. Hı-hı. Yani en büyük ünvanım da budur elhamdülillah. Tam cuma vaktini, İstanbul'da cuma vaktini 10 dakika kala program sona eriyor, sonlandırıyoruz. Hı-hı. Ama Ankara'da biz konuşurken cuma vakti girmiş oluyor. Sosyal medyadan bana yazmış. Çok merak ediyorum, cuma namazı kılıyor musun?
1: Şimdi hocam buyur.
0: Veya ama bak bir mümin, bir Müslümana böyle bir sataşabilir mi? Hep enerjimiz buraya gidiyor. Kendi kendimizle uğraşırken... Bakın aslında Filistin'de de Gazze'de de şöyle yapın bakın. Geçenlerde 14 tane grup bir araya gelip ilk defa anlaştılar. İlk defa oradaki 14 grup bir araya geldi. Adınız farklı farklı olabilir ama bir ezan sesi duyduğunuzda hemen kenetlenmeniz gerekir. Bir mümine dokunduğunda hemen kenetlenmeniz gerekir. Böyle bir soru olabilir mi? Merak ediyorum, cuma namazı kılıyor musun? Ya veya başka bir şekilde. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben mesela sosyal hesaplarımdan Allah razı olsun mesela paylaşımlar yapanlar var vesaire falan filan var. Ama şu kaideyle mesela paylaşımlar yapmıyorum. Yani kendimi ön plana çıkararak insanlar Gazze'yi bırakıp da beni konuşsunlar. Öyle bir şey gidebilir mi acaba diye. Efendim mümkün mertebe mümince tavrımı maddi manevi ortaya koymaya çalışıyorum. Ama biri yazıyor, sataşıyor. Müminler, mümin ve Müslümanım diyen insanlar enerjilerini birbirine efendim birbirini zelil etmek, birbirine hakaret etmek, birbirini aşağılamak için bir kenara bırakmalı. Hatta görse bile bak mesela örnek vereyim, bu tavır öyle bir tavırdır. Mesela bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geliyor, iki tane bir kadın bir erkekle alakalı onların efendim beraber bir yere doğru gittiklerini, aynı eve girdiklerini vesaire falan böyle anlatıyor. Hı hı. Yani şunu söylemek istiyordu. Bunlar zina ediyorlar. Hı hı. Ama hepsi böyle şeyler. Hatta elinde de böyle şeyler var aslında. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline bir ip alıyor. Bir kuyu ya da bir sürahinin içine o ipi şey yapıyor. Diyor ki kadın bir kadınla bir erkeği bu şekilde görmedikçe asla zina şahitliği yapmayın. Bu bir bütün hayatın felsefesidir. Bir mümin müminle alakalı gördüğü bir şeyi iyiye yorar. Hüsnü zan eder. Tecessüz bu mümindir der. Bir diğer insanı kendinden daha iyi mümin görmeyen iyi mümin değildir. Muhatabını bak şurada oturduk. Eğer ben kendimi Esra kardeşimden daha iyi mümin, daha iyi Müslüman olarak görüyorsam bu kibrin en net göstergesidir. Çünkü niye? Ben kendi yaptığım günahları bilirim ama Esra Hanım'ın yaptığı günahları bilmem. Onun için onu hep takdis ederim. O benden daha mübarektir derim. O daha iyidir derim. O daha iyi mümindir. Böyle demek zorundayım. Bu benim mümince, Müslümanca tavrım olmalıdır. Ama bırakın bütün şeylerimizi dediğim gibi diğer insanlara, müminlere, Müslümanlara sataşmak üzere kurduğumuzda zaten kafire sıkacak ne bir mermimiz kalıyor ne de bir sözümüz kalıyor. Şimdi gelelim o Filistin'e. Ya yaşlısı konuşuyor, ayetle konuşuyor. O hanımefendinin konuştuğu ve erdullahi vasi'a. Oğlum Allah'ın yeri geniştir. Oğlum Allah'ın yeri geniştir. Biz gideceğimiz yani yerin altı da bizimdir oğlum. Yerin üstü de bizimdir. Her şey yerin altından geliyor. Oğlum merak etme. Allah'ın arzı geniş. Bak mesela Allah Resul ile beraber savaş etmeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yani onlara niye mücadele etmediniz dediğinde Efendimiz zayıftık, bir şey yapamıyorduk dendiğinde elem tekun erdullahi vasiatin ve tuhaci, hiçbir şey yapamadınız.

0: çıkıp gitseydiniz Allah'ın yeri geniş değil mi? Aynı şey ayetle konuşuyor. Bir çocuk konuşuyor, ayetle konuşuyor. Efendim bir lider konuşuyor, ayetle konuşuyor. Yani oradan sıradan, normal, sade, düz vatandaşları, insanları dinliyorum ben. Yaşlı teyzeler, yaşlı anneler ayetle konuşuyorlar, hadisle konuşuyorlar. Onun için diyorum ben işte ki, yani onlar kazandı Esra'cığım, biz kaybettik. Biz birbirimize uğraşmaktan kafirle, efendim, Siyonistle uğraşmaya vakit bulamadık, zaman bulamadık. Ve bizim bu halimizi de onlar çok iyi öğrendiler. Bizi böyle yine böyle ateşlemek için, fitillemek için, hatta bir tarafa doğru herkesi böyle yönlendirmek için oraya bir kıvılcım atıyorlar. Bütün millet bu tarafa doğru hücum ediyor. Arkadan yine malı götürüyorlar. Arkadan yine istediklerini yapıyorlar. Mümin uyanık olmalı. Mümin zeki olmalı. Mümin ahlaklı olmalı. Mümin imanlı olmalı. Mümin elinde var olan gücü, silahı mümin için kullanmamalı. Aziz kardeşim benim. Mümini yüceltmek için kullanmalı. Aziz kardeşim benim. Yani insana bir resim göstereyim. Mesela bu resimde ne görüyorsun diyorlar. Hani onun iç dünyasını ortaya koymak için çok farklı farklı şeyler söylüyorlar. Niye bu insanlar, efendim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hep cinsel, efendim, yönüyle ilgilenirler?
1: Neden?
0: Çünkü i̇şte nasipleri bunu... o kadardır onların. Ha. Tabii. Hazreti Muhammed'den onların payına düşen odur. Onlar çıkamazlar yukarı. Onlar nasipsiz kalmışlardır. Biz onlara Hazreti Muhammed'in ahlakından, Cenab-ı Hak size de hissedar, nasipdar eylesin. Hazreti Muhammed'in ahlakından, imanından, edebinden, iffetinden, yaklaşımından size de pay düşsün diye dua edeceğiz. Çünkü içlerinde, çok özür dilerim, şu cümleyi de söylemem müsaade et Esra'cığım. Çünkü bu insanların yaşamlarında bu tür travmalar vardır. Bak çok net söylüyorum. Ben bir psikolog değilim. Bir psikiyatrist de değilim. Ama bir temyiz edebilme gücüm de var. Aklımda var. Öyle bir idrakim de var diye düşünüyorum. Bir insanın içindeki güçlü dürtü neyse diğer insana baktığında onu görür. Tamam mı? Anlatabildim mi? Bakın bu arkadaşı iyi inceleyin. Psikologlar, psikiyatristler bu insanla konuşsunlar. Bu tür insanlarla konuşsunlar, geçmişlerinde buna benzer bir travma vardır. Ya kendileriyle ilgili, ya anneleriyle ilgili, ya kız kardeşleriyle ilgili, ya babalarıyla ilgili, ya yakın akrabalarıyla ilgili dehşet bir travma yaşamışlardır. O travmayı kusmanın en kestirme yolu ve oradan da nemalanmanın en pratik yolu da bütün insanların ahlakan edeben bir tek söz söyleyemedikleri bir insana sataşmak. Evet. Onu da o yapmıştır. Oradaki tavrımızın da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Nacizane. İnşallah yanılmıyorum diye düşünüyorum.
1: Estağfurullah hocam. Yok, estağfurullah. Çok güzel söylüyorsunuz ama hocam bir taraftan da şunu sormak istiyorum. Yani mesela orada çok güzel söylediniz. Hani bu insanların mesela işte belki de dediğim gibi bir inkarın etkileşimi de var ona göre.
0: Tabii
1: yani
0: tabii.
1: Orada da bunu belki gözetiyoruz. Yine program başında çok güzel söylediniz. Şehaveti yani kelamı
0: Tabii o var orada. Şimdi paylaşmalı şehvet işte. Yani klavyenin şehveti var artık. Kelamın şehveti, klavye şehveti oldu. Yani bir şey söylüyorsun, doğru mu, yanlış mı vesaire yok. Ondan sonra bütün memleket tartışıyor.
1: Bunu kullanalım hocam ya.
0: Klavye. Evet.
1: Bunu
0: evet, tabii. Şu anda
1: konuşmuyor. Şimdi hocam bir taraftan da şunu soruyorum. Ya benim peygamberime kimse iftira edemez. Tavrı da aslında, bu tavrı doğru koyduğumuzda da bu kişinin de samimiyetinden şüphe duyacak değiliz herhalde, değil mi? Yani işte orada kendi niyeti ortaya çıkıyor ya, hani burada tecessüs nerede devreye giriyor mesela?
0: Ya şöyle düşünüyorum ben.
1: Hocam ne yapacak mesela benim? Onun karşısındaki tepkisi ne olacak?
0: Yani orada da şöyle söyleyeyim, orada da onu itikleyen şunu yapmamız gerekir. Yani onu da suçlamanın bir manası yok. Orada da onu itikleyen, onu harekete geçiren efendim bir şey var. O da ona da saygı duymak gerekiyor. Yani peygamberine, kendi peygamberine bir böyle bir ahlaksızca bir ithamda bulunulduğunda, böyle bir şey yapıldığında bir insan yer yerinde duramaz. Ondan sonra onu da böyle hani niye böyle yumuşak, o anlamda değil. Ben bir tavırdan, ahlaktan bahsediyorum. O insanlara da yani tahammül etmek gerekir. O insanları da anlamaya çalışmak gerekir. Yani karşıdaki insanı anlamaya çalışırken yanı başındaki insanı anlamazsan eğer, hani İsa Efendimiz'in çok güzel bir ifadesi var, benim çok hoşuma gider. Efendim İncil'de geçer. O kendini dindar böyle, o havariler var böyle şekilleriyle,

0: efendim söylemleriyle böyle İsa Efendimiz gibi aleyhisselam davranıyor sanki böyle baktığın etrafında. Şöyle der o. Yani der ki ya siz öyle insanlarsınız ki der. İsa Efendimiz sözünü esirgemez. Allah'ın Resul elçisi sözünü esirger mi? Sizi gidi sizler diye geçiyor hatta İncil'de o. Siz öyle insanlarsınız ki diyor. Siz dininizden olmayan bir insanı dininize döndürmek için yani tabiri caizse onu Müslüman etmek için kıtalar aşarsınız. Okyanuslar aşarsınız. Ama kendi dininizde girmiş olan insanı da cehenneme sokmak için bir sürü bahane üretirsiniz. O da değil. Yani o insan da bizim için değerlidir. Öyle bir tavır ortaya koyan. Ama iki şeyi ayırt etmek gerekiyor. Bir tanesi yani pislik, bir pislik var. Onu temizlemek istiyoruz. Pis olan bir şeyle temizleyemeyiz.
1: Doğru.
0: Evet. Yani pislik, pis olan bir pislikle temizlenmez. Ben onu diyorum ki yani bir müminin imanı, ahlakı ve aklı duygularının önünde mutlaka şey yapmalıdır. Peki duygusuz mu? Duygusuz olabilir miyiz? Duygusu haşa öyle bir şey olmak mümkün değil. Bu bir realitedir, bir hakikattir. Yani birisi yani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu bir şey var. Diyor ki hani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu ahlaka bakın. Ahlak şu. Diyor ki sizin dininize inanmayanların kutsallarına hakaret etmeyin. Onlar da sizin Allah'ınıza hakaret ederler. Bak, bu da bir, bak yine bizle ilgili konuşuyor Kur'an-ı Kerim. Ve la tesubbu'llezine yed'un min dunillah feyesubbu'llaha adven bi gayri ilmi. Cahilce senin Allah'ına hakaret etmeye kalkar. Kutsal görüyor. Yani diyor ki bu kalem kutsal ben bunu tapıyorum. Birisi de ona kalkıp hakaret etme diyor. Bilmez, cahildir o da senin Rabbine hakaret eder.
1: Yani bulaşma diyor ya.
0: Tabii bulaşma diyor ya, bulaşma diyor tabii. Bulaştıkça onu yüceltiyorsunuz zaten. Ya onu yüceltiyorsunuz. Oradaki onu yönetmekten bahsediyorum ben ama bir müminin orada öfkelenmesi, o öfkesini bazen zaman kontrol edemeyip dışa vurması vesaire falan bunlar insani bir şeydir sadece yani insani bir tavırdır bunlar. O insani realiteyi, o insani hakikati efendim şey yapıp Müslümanlar şiddet yanlısı vesaire falan demek yani şey yapıyorsunuz
1: Değil,
0: yani onun
1: peki.
0: damarına basıyorsunuz. Onu yapmamak gerekiyor. Benimle ilgili konuşuyorum. Yani ben bir yerde ok gördüğümde o ok bana ne söylüyor? Oklar hep ben kendimi göstersin istiyorum. O zaman öbür tarafı daha rahat yönetirim diye düşünüyorum. Bu adam istediği efendim şöhreti, konuşmayı, efendim medyatik olmayı ya kazandı mı kazandı. Benim de Instagram hesabım var Esra Hocam. Ben bütün şeylerimi
1: Benim de
0: efendim
1: yok.
0: paylattığım şeylere bakabilirsiniz. Her hafta iki tane mesaj paylaşırım. Salı ve Cuma günleri iki mesaj paylaşırım. Tamamı
1: Program duyurusu.
0: Müslümanların yani kendi hatalarım üzerine, yapamadıklarım üzerine ya da yapmak istediklerim üzerinedir. İşte güncel konulara asla girmem. Niye? Oradan bir şey kazanırım sadece. Beni takip edenlerin sayısı artar, beni alkışlayanların sayısı artar. Ben istiyorum ki beni Rabbim şey yapsın, yani bana aferin desin. İnsanların aferin demesi. Yani akıllı insanla akıllı olmayan insan arasındaki farkı İmam efendim Gazali şöyle ifade ediyor. Diyor ki akıllı insan akılsız insan hatta ahmak diyor. Ahmak olaylar olduktan sonra harekete geçer diyor. Akıllı ise
1: Ferasetten
0: tabii
1: bahsediyor.
0: tabii çok güzel. Akıllı ise olaylar olmadan önce olayların nereye doğru gittiğini bilir, görür ve ona göre önlemlerini alır. Ona göre hareket eder. Ben ondan bahsediyorum. Yoksa efendim bunlar önemli değil diyebilir miyiz? Yani mesela yine Mevlana Hazretleri'nin çok güzel ifadeleri var. Mesela Fihi ma fihte her müminin, her Müslümanın okuması gereken bir kitaptır. Yani insanı tanımak istiyorsan, yaşamı tanımak istiyorsan, dini tanımak istiyorsan Mevlana'nın Fihi ma fihini okuyacaksın. Yani aradığın hatta zaten ne demek? Aradığın her şey bu kitabın içindedir demek. Kitabın adı bu. Ne ararsan içindedir bu diyor. Fihi ma fihi. İşte orada diyor ki bazı insanlar çıkar der ki yani efendim insanın içi önemlidir, görünüşü önemli değildir, dış önemli değildir. O da aynı şeyi söylüyor. Bir ahmak diyor. Madem öyle diyor bir kayısı düşün, bir kayısı çekirdeği düşün. Onun kabuğunu kır. İçini toprağa dik bakalım bitecek mi? Bitmez. Kabukla dikeceksin. İç de önemlidir, dış da önemlidir. Müminin tepkisi de mümince olmalıdır. müminin sabrı da mümince olmalıdır. Ben onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Çok güzel anlattın.
0: Evet. Orada da hep merkezinde akıl olmalıdır. Ona göre hareket etmelidir. Örneklerimiz var. Efendim, Hazreti Ali Efendimiz'den örneklerimiz var. Mesela dediğim gibi çok net bir örnek daha vereyim ben size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş esnasında bir karşı taraftaki bir adam sallallahu aleyhi ve sellemi böyle arkasından görmeyecek bir şekilde geldi ve kılıçla boğazına dayadı kılıcı Efendimiz'in. Dedi ki Efendimiz'e, söyle bakalım Muhammed, şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Efendimiz çok rahat bir tavırla, çok rahat bir tavırla Allah dedi. Allah. Öyle bir Allah dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hani siz programa girmeden önce o kelimelerdeki söyleme tavrı da önemli demek ki hocam dediniz ya. İşte oradan şey yapıyorum. Öyle bir Allah dedi ki o kafirin elindeki kılıç düştü.
1: Allahu
0: ekber. Kılıç düştü elinden. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kılıcı aldı. Sonra dedi ki o kafire, hadi bakalım şimdi sen söyle bakalım, seni benim elimden kim kurtaracak? Ama adam az önce öğrendi. Ve uyanık davrandı. Dedi ki Allah. Peygamber Efendimiz kılıcı yere koydu. Bu şekilde tavır tavır. Hepsi net belli. Bizim nerede ne yapacaklarımız hepsi yaşanmış. Hepsi ortaya konmuş. Biz o izleri takip etmemiz gerekiyor Esra'cığım. Biz onları takip etmiyoruz. Biz kendimizi takip ediyoruz. Heva hevesimizi takip ediyoruz.
1: Instagram da kapandı zaten hocam.
0: Evet. İnşallah açılmaz.
1: Öyle mi diyorsunuz? Ben zaten hesabımı okuyacağım.
0: Evet. Hesabını ya, hesabınız da olsa ama, yani evet. Yani hiç sıkıntı yok. Yani onu çok sıkıntı etmemek
1: Allah
0: gerekiyor.
1: Allah büyük hesap gününde evet. Kurtuluşa ermemizi nasip eylesin. Başka bir hesabımızı.
0: Amin. Şimdi bak, peki o dönemdeki yani Hazreti Peygamber döneminde yaşayan insanlar da insan. Müslüman, biz de Müslümanız. E hocam o zaman aramızdaki fark ne? Niye olmuyor derseniz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onunla ilgili de çok güzel bir rivayeti var yine. Aziz kardeşim benim, kıymetli kardeşim. Sizin vesilenizle bunları efendim konuşuyoruz.
1: Çok güzel.
0: İnşallah Cenab-ı Hak ikimize de imdad eder, günahlarımızı İnşallah. Affeder diye temenni ediyorum.
1: Amin.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ashabına bir gün. Dedi ki, siz öyle insanlarsınız ki dedi, sizin konuşanınız az, yapanınız çoktur. Konuşanınız az, yapanınız çoktur. Yine İmam Buhari anlatıyor bu rivayeti. El Edebül Müfred'de. Vereniniz çok, isteyeniniz azdır. Ama ümmetim üzerine öyle bir gün gelecek ki, onların konuşanı çok, yani ben, niye başkalarını arayalım?
1: Doğru.
0: Al üstüne hemen. Al üstüne düzelt kendini. Konuşanı çok, yapanı azdır. Vereni az, isteyeni çoktur. Sahabe efendilerimiz çok net, rahat bir şekilde dinlediler. Dediler ki ya Resulallah neden? Aynı kitap, aynı peygamber, aynı yol. Neden öyle olsun ki? Efendimiz cevap verdi. Dedi ki siz heva hevesinizi dininize göre ayar verirsiniz. Ama o gündeki insanlar dinlerine, heva hevesine göre ayar verecekler. Heva heveslerini merkeze koyacaklar. Dinini, dinlerini ona uyduracaklar. Yani biz. İşte onun için güçsüzüz. Onun için işte bu efendim bir Almanya'da bir toplantıya katılmıştım ben. Bir Ramazan'da o iftara bütün dinlerin temsilcisi gelmişti. Benim yanıma da bir haham düşmüştü. Görür görmez hemen sataşmaya başladı. Dedi ki niye dedi işte dedi şey yapıyorsunuz dedi. Müslümanların dedi o dönemde öyleydi. Yani 30 sene önceden bahsediyorum. 1,5 milyar 2 milyar Müslüman tükürseniz bizi boğarsınız. Efendim 3 milyon 4 milyon Yahudi niye bizden korkuyorsunuz dedi. Ben de dedim ki doğru söylüyorsun. Efendim 1,5 milyar 2 milyar Müslüman tükürsek sizi boğarız. Ama hiç, aynı tarafa hiç tüküremedik ki biz.
1: Çok güzel.
0: Ya hiçbir zaman biz aynı tarafa tüküremedik ki. Onun için ona
1: birbirimize
0: bakmak gerekir.
1: Estağfurullah tükürmekten.
0: Evet, evet. Tabii onun için dinimizi heva hevesimize uydurduğumuzda dinin bize verdiği, Allah'ın bize verdiği.

0: hem izzet hem güç gider. Ondan sonra efendim 3,5 efendim Siyonist bütün dünyayı elinde oynattığı gibi bizi de efendim top sektirir gibi elinde sektirir. Ne yapacağız? Önce kendimizden başlayacağız. Yanlışlarımızı düzelteceğiz. Efendim kaygılarımız, endişelerimiz neye dair? Beklentilerimiz neye dair? Bunları tekrar bir check edeceğiz. Esra kardeşim benim. Doğru. Dünyadan, hayattan beklenti nedir? Onları bir ortaya koyacağız. O zaman efendim yine kaybettiğimiz izzeti yakalarız diye düşünüyorum. Aziz kardeşim benim.
1: Hocam Allah razı olsun.
0: Amin.
1: Çok teşekkür ederim. Programımızın Amin. Sonuna geldik. İşte.
0: Gerçekten mi?
1: Biraz daha uzatalım istersen. Sabah, evet. Sabah namazını.
0: Evet. Sabah namazı kadar teheccüd de var değil mi? Ne güzel bir namazdır. Evet. Teheccüd namazı ne güzel bir namazdır. Yani çok estetik bir namazdır. Harika bir namazdır. Ama efendim biz namazları namaz bak.
1: Allah'ın beni terk etmediğini anladığım vakit ya. Her zaman. Ama o gece vakti değil mi hocam?
0: Tabii tabii. Bütün namazlar güzel ama tamam. Efendim ama biz namazı da hani heva hevesimize uydurduk onu da. Onu da her
1: onu
0: şeyi.
1: Onu da uydurduk hocam?
0: Tabii bana da uydurduk. Aziz kardeşim benim.
1: Ne var hocam uydurmadığımız bir
0: yer? Valla uydurmadığımız söylemlerimiz var işte. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Onu değiştirmedik çok şükür. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyoruz. Onlar da çok önemlidir. Onları kaybetmeyeceğiz. Onları yapışacağız. İnşallah Rabbim. Birbirimize yaptığımız dualarla bize istikamet verecek. Amin. Cenab-ı Hak istikametle Amin. Ayırmasın diye dua edeceğiz, temenni edeceğiz. Birbirimize dua edeceğiz. Birbirimizin değerini bileceğiz. Birbirimizin değerini anlayacağız. Allah bize nasıl değer vermişse biz de muhataplarımıza, Müslüman kardeşlerimize, mümin kardeşlerimize değer vereceğiz. İnsanların günahını saymakla değil, sevap aramakla vakit geçireceğiz. Bir insanın 10 tane sevabı var, Esra Hanım'ın 10 güzel davranışı var. 10 güzel şey var. Hep size iyilik yapmış ama bir gün bir tane efendim yanlış yapmış. Bana yanlış yaptı. Bir daha görüşmem demeyeceksin.
1: Yani zanlı yayın yapmayın diyorsunuz değil mi
0: tabii,
1: hocam?
0: Tabii tabii. Yani bir tane yanlış gördüğünüzde o yanlışı kıble edinmeyin.
1: Doğru.
0: 9 tane de doğru vardı. O doğrulardan bir tanesini kendine şiar edin. O zaman aramız bozulmaz. Ama bakın bugün etrafımızda hep aramız bozulmaz. Niye? Küçük bir hata. Bana yanlış yaptı hocam. Ben çok duyuyorum bu cümleyi. Ne yanlış? Yaptı. Tövbe etti işte. Sen de Allah'a yanlış yaptın. Ne olacak? Hadi bakalım. O seni affetmese ne yapacaksın? Sen de affedeceksin ki biz kenetlenirsek. Bak bu kenetlenme en yakından başlar. Eşimizle, çocuklarımızla, annemizle, babamızla, arkadaşlarımızla, komşularımızla, akrabalarımızla, şehrimizle, mahallemizle barışık olursak o zaman
1: hocam
0: Rabbim bizim gücümüzü artırır.
1: Allah razı olsun.
0: Amin. Çok amin cümlemizden. Ben de çok teşekkür ederim.
1: Beni kırmadığınız için hocam o kadar yolunuzun arasında geldiniz.
0: Estağfurullah.
1: Üçüncü Arap'ta görüşmek üzere.
0: İnşallah. Çok sağ teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için. İzleyenlere tekrar sürçülisan ettik. Affola. Olduysa değil bak şartlı özür olmaz.
1: Tamam ettik diye.
0: Sürçülisan ettik. Affedin ama Rabbim de affetsin diye dua ediyorum.
1: Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Efendim biz gidiyoruz. Çok güzel mesajlar gelmiş. Çok sağ olun. Biliyorum ki hocamızı çok seviyorsunuz. Önümüzdeki hafta kim var programımızda? Kim vardı? İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Eğil hocamızla mükemmel bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yaşarsak eğer bir şey olmazsa buralarda olacağım. Allah'a emanet olun. Eyvallah efendim.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda

0: galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
3: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Ağustos ayının son günündeyiz. Elbette ki dünden beri de aklımız açıkçası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Çünkü oradaki Girne açıklarında bir filo denizciliğine ait yolcu gemisi ne yazık ki henüz bilinmeyen bir nedenle batmıştı. Ve orada bulunan 249 kişi, gemide bulunan 249 kişi evet kurtarıldı. Ancak can kaybı sayısı da 8'e yükseldi. Öte yandan 18 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Filo denizciliğine ait katamaran tipi yolcu gemisi Girne Limanı'ndan ayrılalı 15-20 dakika olmuştu. Gemi su almaya başladı. Kaptan geri dönme girişiminde bulundu ancak başarılı olamadı. Bu sırada bazı yolcular denize atladı. Gemi limandan ayrıldıktan 35 dakika sonra irtibat kesildi. 20 dakika içinde de alabora oldu. Bu sırada kıyıdan 7 kilometre açıktaydı. Gemide 8 mürettebat, toplam 267 kişi bulunuyordu. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Şu ana kadar bu arada 241 kişi kurtarıldı. Can kaybı sayısı da 8'e yükseldi. Kalan 18 kişiyi bulmak için

0: arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da gemi tamamıyla battı ve 514 metre derinliğe indi dedi. Geminin içinde kalan olup olmadığı da elbette ki henüz bilinmiyor. Kurtarılanlar Girne Limanı'na çıkarıldı. İlk kontroller buradaki Sahra Hastanesi'nde yapıldı. Ardından 161 kişi hastaneye kaldırıldı. Gelen bilgilere göre aralarında durumu ağır olan yok. Müşahede altında tutuluyor yolcular. 76 kişi ise ailesiyle buluştu. Kaptan ve 7 görevli de tutuklandı. Geminin batma sebebi detaylı incelemeden sonra belli olacak ancak bölgede olumsuz hava koşullarının hakim olduğu biliniyor. Bazı görgü tanıkları da denizin çok dalgalı olduğunu belirtti. Kazanın sebebinin bu olup olmadığı için henüz kesin olarak elbette ki bir şey söylenemiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel kriz masasını topladı hemen ve çalışmalar havadan, denizden kesintisiz sürüyor. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Türkiye'nin 2 askeri gemi, 2 helikopterle bölgedeki askeri unsurların kurtarma çalışmalarına destek verdiğini bildirdi. Deniz kuvvetlerine bağlı özel donanımlı bir arama kurtarma gemisi kısa süre içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de ulaştı. Söz konusu gemi 1000 metre derinliğe kadar arama yapabiliyor ki batan geminin varış noktası olan Mersin Taşucu Limanı'nda da kriz masası kuruldu. Tedbir amacıyla AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı. Kazazedelerden bazılarının Mersin'deki aileleri de limanın elbette ki yolcu terminaline gelmeye başladı. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yaz ilan edildi.
1: Biraz önce, daha önce de bunlar 3. ve 4.'ler. Daha önce 2 tekne oraya vardığını biliyorum.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında yüzlerce kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olmasının ardından kurtarılan kişiler de mikrofonlara konuştu ve o panik dolu anları anlattı.
2: Bu taraftan batmaya başladı.
3: Sol tarafına.
2: Aynen, sol taraftan batmaya başladı. O zaman herkes arka doğru kaçmaya başladı. Tabii herkes, hiç kimseyi uyarmadılar. Herkes panik halinde. Ondan sonra deseler ki hani güzelce organize etseler. Can yeleklerinizi giyin. Hazırlı olun deseler hiç kimseye bir şey olmaz.
4: Peki bunda kaptanın söylediği neydi?
2: Bir şey olmazdı. Döndü gitti.
4: Bir şey olmazdı.
2: Bir şey olmazdı. Döndü gitti. Üst geldi baktı su kaçan yere. Civatalardan kaçıyor. Biz burayı hep yatıyoruz dedi. Döndü gitti.
3: Yani yolcuların olduğu bölümde mi su alıyor?
2: Tabii ortadan su almaya başladı.
3: Ortadan su almaya başladı.
2: Dalga yapmayınca ortadan su almaya. Biz onu şikayet ettik. Dön dedik. Herkes bağırıyor. Ya dön istemiyoruz dedi. Kadın dedi çıktı oradan. Ben gitmiyorum dedi. Ya dön de bu gemiyi dedi. O da bir şey olmaz gidersiniz dedi. Sonra biraz 5 dakika sonra da önden darbeyi alınca ön taraf patlayınca.
5: Şey kenardayım be kardeş.
2: Ya dediğim o. Ön taraf patladı. Dönmeye çalıştı bu sefer. Dönemeyince de gemi yan camlar patladı. Camlar patladı. Yarıya kadar su aldı. Yarıdan kaçan kaçtı. Kaçamayan da orada içeride kaldı.
6: Yani arkadaşın karşısında artık suyu, üstü suyu olmaya başladı. Dedik bak çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Zaten ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendine en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Evet. Kimseye can yerliği, mühendisliği vermedi. Herkes kendi mücadelesinden kurtuldu.
7: Siz nasıl kurtuldunuz?
6: Ben de abi kendi şeyimle kurtardım. Ondan sonra bir tane görevli geldi beni. Gemiden aldı yani. Gezen bir tane tur ismini. Abi bizi kurtardı orada. En sonunda gemi 20 dakika sonra delmenimize kalmadı. Yan yatmaya başladı. Camlar patladı zaten. Suya atlayanlar oldu, geminin üstünde olanlar oldu. Bir de mazot kokusundan da insanlar şey oldu yani. Mazot da aktı çok.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında kayıp olan 18 kişiyi arama çalışmaları elbette ki son sürat devam ediyor. Bir yandan soruşturma da sürüyor. Şimdi hemen bölgeye uzanacağız çünkü ekiplerimiz orada. 24 muhabiri Mehmet Can Çoban ve kameraman Ali Maşallacı dün itibarıyla hemen olay olduktan sonra bölgeye gittiler ve elbette ki çalışmaları yerinde gözlemlediler. Mehmet Can kolay gelsin. Şu an oradaki son durum nedir? Kayıp kişileri arama çalışmaları evet sürüyor. Bir yandan soruşturma var. Ne aşamada şu anda süreç?
8: Evet Deniz Zeybek, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için oldukça uzun bir geceydi. Çünkü denizde hala 18 kişinin bulunduğunu sizlere söyleyelim. Tabii ki de o 18 kişi için gece boyunca arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam etti.

helikopterler havadan arama tarama gerçekleştirirken sahil güvenlik botları ve gemilerse denizden arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdi. Tabii ki de gece saatlerinde ekiplerin işi oldukça zorluydu. Çünkü gecenin karanlığında, o kör karanlıkta diyebileceğimiz adeta karanlıkta ekipler amansız bir mücadele içerisindeydi. Tabii ki de o ekipler aynı zamanda gece görüş ve termal kameralarını da kullanıyordu. Fakat gece saatlerinde herhangi bir kişinin bulunmadığını sizlere söyleyebiliriz. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile birlikte Girne Turizm Limanı'nın bulunduğu noktadayız. Yani o geminin dün öğlen saatlerinde açıldığı limanın hemen kapı kısmındayız ve bu noktadan haber nöbetimize devam ediyoruz. O gemi dün saat 12 sıralarında öğlen saatlerinde turizm limanından, Girne Turizm Limanı'ndan ayrılmıştı ve limandan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra gemi ön kısmı alabora olarak ön kısmından içeriye su almaya başladığı iddia edildi. Tabii ki de bu iddialarda gemideki yolcuların iddialarıydı. Bizler de dün kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile hastaneye gittik. Hastanenin önünde yolcularla görüştük. Yolcularla görüştüğümüzde o yolcular havanın rüzgarlı ve dalgalı olduğunu söyledi. Geminin çok hızlı ilerlediğini iddia etti ve sürekli olarak geminin ön kısmından dalga seslerinin sert bir şekilde duyulduğunu iddia etti. Peki dün başka neler yaşanmıştı? Geminin batmasıyla birlikte 8 kişi hayatını kaybetmişti. Tabii ki de ilk olarak can kaybı 7 idi ve ardından üzücü bir haber daha geldi ve can kaybı 8'e yükseldi. 241 kişi o gemiden kurtarıldı. Hala denizde ise 17 kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de o 17 kişinin yakınları da Girne Turizm Limanı'nın etrafında meraklı gözlerle gece boyu da gelecek güzel bir haberi beklediler. Fakat onlar için henüz güzel bir haber gelmedi diyebiliriz. Tabii ki de ekiplerin bu noktadaki çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. Bugün aslında ekiplerin işleri daha da kolaylaşacak. Nasıl kolaylaşacak diye soracak olursanız az önce dakikalar önce üzerimizden iki tane askeri helikopter geçti ve o helikopterler aslında gece boyu da devriye nöbetlerini, sortilerini sürdürmüşlerdi. Denizdeki aramalarını sürdürmüşlerdi. Tabii ki de günün aydınlanmasıyla birlikte ve hava koşullarının da olumlu yönde ilerlemesiyle birlikte ekiplerin de işi oldukça kolaylaştı. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hava sıcaklığı 25 derece. Rüzgarsa saatte 9 kilometre hızla esiyor ve bu da aslında ekiplerin işini deniz üzerindeki arama kurtarma çalışmalarına oldukça kolaylaştırıyor. Tabii ki de batık bir gemiden bahsediyoruz. 500 metreyi aşkın bir batık gemiden bahsediyoruz. Bunun içinde daha teknolojik ürünler ve dalgıç adamlara ihtiyaç var. Bugün dalgıç adamların tekrardan suya dalmasını bekliyoruz. Çünkü o gemide hala 17 kişiden bazı kişilerin o gemide olabileceği düşünülüyor. Tabii ki de onun için de ekiplerin aralıksız çalışmalarının da bugün gün içerisinde devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki de Türkiye'den de olay sonrasında destek gecikmedi ve hızlıca aksiyon alındı. Olay yerine hızlı şekilde Türkiye'den ekipler yönlendirildi. Ayrıca salı günü de donanımlı bir geminin Türkiye'den Girne'ye geleceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini sizlere belirtebiliriz. Tabii ki de o gemide arama kurtarma çalışmaları için oldukça donanımlı bir gemi. Çünkü sonar sistemi bulunan, denizaltı taramalarını gerçekleştirebilen bir gemiden bahsediyoruz. Ve bu noktada da aslında ekiplerin işi her geçen dakika daha da kolaylaşacak gibi gözüküyor. Peki Türkiye'den gelen destekten de bahsetmek istiyorum. 3 uçak, 4 insansız hava aracı, 2 askeri gemi, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücum bot, 1 fırkateyn, 1 karakol gemisi Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığını sizlere söyleyebiliriz. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki arama kurtarma ekiplerinden de bahsetmek istiyorum. 4 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücum bot, 1 de karakol gemisinin de şu anda denizde olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de turizm limanında da bir kriz masası kuruldu. Aynı kriz masası Mersin Taşucu Limanı'na da kuruldu. Mersin Taşucu'na kurulan kriz masası Mersin Valiliği koordinesinde kurulduğunu söylememizde fayda var. AFAD ve UMKE ekipleri, jandarma ekipleri o noktadaki çalışmaları

0: çalışmalarını siz sürdürdüğünü sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de bu noktada da önemli çalışmalar yürütüldüğünü söylememizde fayda var. O gemide aslında 200'ün üzerinde, 250'nin üzerinde de yolcu bulunduğunu söyleyebiliriz. 267 yolcu bulunuyordu o gemide. 259'u yolcuydu. 8 kişi de mürettebat vardı. 8 kişilik mürettebattan olay sonrasında kaptan ve 7 kişinin gözaltına alındığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de o 7 kişi için bugün süreç nasıl ilerleyecek? O kaptan ve 7 şüpheli hakkında bugün Girne Kaza Mahkemelerine sevk edilmeleri bekleniyor. Tabii ki de kaza mahkemesine sevk edildikten sonra o şüphelilerin gözaltı sürecinin uzatılacağı ve tekrardan ifade vermek üzere güvenlik güçlerine götürüleceği bilgilerimizin arasında olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de hem havadan hem denizden çalışmaların kesintisiz bir şekilde ekipler tarafından sürdüğünü sizlere söyleyebiliriz. Deniz Zeybek aynı zamanda liman ve kara noktalardan da ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor. 17 kişi içinse akrabaları ve yakınları meraklı beklediğini sizlere söylememiz mümkün. Yerel halkla dün biz bir araya gelmiştik ve yerel halkla görüştüğümüzde Girne'de iki turizm acentesinin Mersin Taşucu Limanı'na yolcu taşıdığını söylemişlerdi ve yerel halkın da birçok iddiası vardı. Aslında onlar da önemli iddialardı. Bu iki turizm şirketinin de oldukça aslında iddialarına göre kötü yolculuk yapıldığını söylüyordu. Dün de hatta yolcuların iddialarına baktığımızda onları da teyitlediğini de sizlere söyleyebiliriz. Çünkü yolcuların iddiaları arasında da geminin önce yolcuları kendi başlarına bırakıldığı iddia edilmişti. Yolculara can yelekleri verilmediği iddia edilmişti. An itibariyle 8 kişi o feci kaza, feci olayda hayatını kaybetti. 241 kişi kurtarıldı. 18 kişi içinse arama kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Deniz Zeybek.
1: Peki Mehmetcan'dan sözü alalım. Elbette ki gün içinde yine sık sık bölgeye uzanacağız ve yeni gelişmeleri de ekiplerimizden almaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sırasıyla Harp Okulları mezuniyet töreninin ardından 30 Ağustos kutlamaları içinde külliyede düzenlenen programa katıldı. Elbette ki gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasına ilişkin açıklamalar da vardı ama terörsüz Türkiye ve İsrail'in tarihleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemleri arasındaydı.
2: Seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz.
3: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciası sonrası seferber oldu. Bu seferberlik Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine böyle yansıdı. Harp okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreni konuşmasına Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasıyla başladı.
2: Öncelikle bugün Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp Okulu mezunlarına sevgili evlatlarım şeklinde hitap etti. Onlara sizlere çok ama çok güveniyorum diyerek seslendi. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara atıf yaptı.
2: 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor. Üniversitemize saldırıyordu. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor.
3: Türkiye hem savunma sanayinde hem ekonomide hem de diplomaside büyük bir ivme yakaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gelişmelerin dış politikadaki yansımalarına değindi. Verdiği mesajın adresinde hem Yunanistan hem de İsrail vardı.
2: 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kale alacak, Bunların ezeyanlarını dikkate alacak bir ülke.

değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu

0: sağlayacağız.
1: Devamında da 30 Ağustos Zafer Bayramı vasıtasıyla Türkiye'yi tahrik etmeye çalışan ülkelere Türk tarihini hatırlattı ve onlara vatan şairi Namık Kemal'in dizeleriyle yanıt verdi.
0: Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin sunduğu gelecek perspektifine de değindi. Topu köken fark etmeksizin tüm Türk milletine attı. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatıdır dedi.
0: Terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Nasıl 10-15 sene önce söylediklerimiz Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bugün tek tek gerçeğe dönüşüyorsa, bugün söylediklerimizin de çok uzak olmayan bir vakitte gerçekleştiğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz. En büyük ihtiyacımız birliktir, beraberliktir. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatıdır. Ben milletimizin, tarihin bizi çağırdığı ufuklara doğru gür bir ırmak misali önüne çıkan bentleri yıkarak akacağına yürekten inanıyorum.
2: Girne açıklarındaki deniz faciasının ardından Türkiye'den de elbette ki peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi ve her türlü desteğin de devam ettiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı tarafından da gelen bir açıklama vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Sahil Güvenlik Unsurları'nın bölgede olduğunu belirtti. Yine Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait deniz unsurları ile helikopterlerin de bölgede çalışmalar yapıldığı duyuruldu.
3: Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar geldi. Ankara'dan ilk mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz paylaştı. Olayın yakından takip edildiğini açıkladı. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti sahil güvenlik unsurlarının arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Şu an itibariyle temel önceliğimiz yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, arama kurtarma çalışmalarını Türkiye'nin her türlü desteği sağladığını da vurguladı. Yolculara, mürettebata ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. İçişleri Bakanlığı da arama kurtarma çalışmalarının detaylarını paylaştı. Bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 400'er unsurla Akgünler 3 yolcu gemisi görevlendirildi. Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı 500'er unsur ve 2 helikopteri bölgeye sevk ederken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da 6 deniz unsuruyla çalışmalara destek verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yaşanan facianın ardından taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kurtulmuş, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi. Yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanması temennisine bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise iki ülkenin koordinasyon içinde çalıştığını söyledi. Tüm imkan ve kabiliyetlerin seferber edildiğini ve sürecin yakından takip edildiğine dikkati çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından kurtarma operasyonuna dikkat çekti. Çelik, tüm imkanların seferber edildiğini ve kurtarma çalışmalarının en güçlü şekilde devam ettiğini ifade etti. Gemideki yolcuların zarar görmeden kurtarılması temennisinde bulundu. Çelik, mesajını "dualarımız onlarla" sözleriyle tamamladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yolcuların büyük çoğunluğunun tahliye edildiğini açıkladı.
2: 7 Ağustos'ta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ilk toplantı bugün İstanbul'da yapılacak. Ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları katılacak toplantıya ve işbirlikleriyle bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.
4: Tarihi anlaşma 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak

0: Ortak savunma anlaşması yeni bir ittifak doğurmuştu. Stratejik, siyasi ve savunma komitesinin ilk toplantısı Türkiye'de yapılacak. Söz konusu komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da düzenlenecek. Anlaşma kapsamında yürütülecek faaliyetlere stratejik yön vermek amacıyla 3 ülke bir araya gelecek. Ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanlarından müteşekkil stratejik siyasi ve savunma komitesinin kurulması öngörüldü. Toplantıda uluslararası güvenlik konuları gündemde yer alacak. Ayrıca savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ele alınacak. Bu bağlamda 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışılabilirliğin artırılmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Ortak üretimle araştırma ve geliştirme dahil savunma sanayi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi öngörülüyor. Terörle mücadele, müşterek çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar da değerlendirilecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a düzenlediği saldırılarla İran'ı bir türlü istediği noktaya çekemediği askeri baskılar sonuç vermeyince Amerika Birleşik Devletleri şimdi ekonomik silahlara yöneldi. Ancak tabii İran geri adım atmıyor. Fatura ise İran'da ağırlaşıyor. İran limanlarına yönelik uygulanan abluka nedeniyle ülkenin dış ticareti %35 oranında geriledi. Ülkede yıllık enflasyon geçen ay %66'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian yaptırımların etkili olduğunu açıkladı. Savaş halindeyiz. Bu savaş koşullarını kabul etmeliyiz ifadelerini kullandı. İran'ın dini lideri Müçtaba Hameney de ekonomik olarak direnmek gerektiğinin altını çizdi. Hameney yaptığı son açıklamada ise İslam Birliği'ne dikkati çekti. Düşmanın dünya genelindeki Müslümanlar arasında bölünmeler yaratmayı amaçladığını söyledi. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele sürüyor, diğer yanda ise geçim sıkıntısının ülkede yeni bir protesto dalgasını tetikleyebileceği endişesi de artıyor. ABD merkezli New York Times'a göre çok sayıda İranlı yakın zamanda protestoların tekrar başlayabileceğini belirtti. İran ise ABD ordusunu zorluyor. En az 5 asker bir ay içinde yaşamına son verdi. Pentagon yönetimi sıklıkla gerçekleştiği için bu vakaları resmi olarak intihar salgını olarak sınıflandırdı. ABD ordusuna bağlı siber komutanlık yetkilileri birim içinde ard arda yaşanan intihar vakaları için hesap verecek. 3 Eylül'de ABD Temsilciler Meclisi'ne briefing verecek. İntiharların ABD'nin İran'la olan savaşı sırasındaki aşırı iş yükü ve baskıdan kaynaklandığı belirtiliyor. Yıllardır dinmeyen savaşta büyük kayıplar yaşandı ki Ukrayna ve Rusya arasındaki saldırılar yine şiddetlendi. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda en az 37 kişi hayatını kaybetti. Kiev bölgesine bağlı Buça ilçesindeki Mila köyünde bulunan bir depo hedef alındı. Saldırının tetiklediği şiddetli patlamada en az 37 kişi yaşamını yitirdi. Aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 42 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeden yaklaşık 400 kişi tahliye edildi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda konutla yaşlı ve engellilerin kaldığı bir bakım evi ağır hasar gördü. Patlamanın şiddetli olmasının işletme arazisine depolanan mühimmattan kaynaklandığı öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi soruşturma açıldı. Ukrayna lideri Zelenski, yerleşim alanlarının yakınında mühimmat depolanmasına kesinlikle izin verilemeyeceğini vurguladı. Avrupa'dan gelen Ukrayna desteği de hızla devam ediyor. Dünya basınında yer alan bazı iddialara göre Almanya, Rusya'ya karşı kapsamlı yaptırım paketi hazırlıyor. Buna göre Alman hükümeti bir limanında Ukrayna'ya ait bir kargo uçağında patlayıcı yüklü İHA tespit etmişti. Bunun üzerine olaydan Moskova sorumlu tutuldu. Bu nedenle Rusya'ya karşı geniş bir yaptırım paketi yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. ABD basınında yer alan bir haberde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Putin ve Zelenski arasında üçlü görüşme teklif ettiği öne sürüldü. Axios'a direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya ziyaretine ilişkin iddialarda bulundu. Buna göre Ratcliffe diplomatik çabaları yeniden başlattı. Kaşif Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra yeniden açılıyor ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en kritik isimlerinden biriydi ve FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanmış. Silivri cezaevinde ise hayatını kaybetmişti. Şimdi o şüpheli ölüm mercek altında, ancak dosyada sadece şüpheli ölüm yok aslında. Hem birbirini tutmayan ifadeler var, hem o dönem yerinde bulunmayan personel var, hem de elbette ki hastaneye bir saatte ulaşma süresi var ki işte bunların hepsi mercek altında ve şimdi savcılık o dönem görev yapan en az 15 kişiyi ifadeye çağırmaya hazırlanıyor.
2: Yapmama gerek var mı? Niçin geldin benden?
3: FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün soruşturmasıyla Silivri'ye konuldu. 15 yıl sonra şimdi o cezaevindeki ölümün ardındaki sır perdesi aralanıyor. Kaşif Kozinoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yıllarca önemli görevlerde bulundu. 2011 yılında hakkında soruşturma açıldığını öğrendiğinde Afganistan'daydı. Türkiye'ye döndü, teslim oldu ve tutuklandı. O dönem dosyanın başındaki isimse FETÖ'cü terörist eski savcı Zekeriya Öz'dü. Kozinoğlu Silivri cezaevine konuldu ve 12 Kasım 2011'de bir anda fenalaştı. İşte yeniden açılan soruşturmada tam da bu noktada ilerliyor. Çünkü Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından yaşananlar peş peşe büyük soru işaretleri doğuruyor. O gün saat 18.08'de acil çağrı butonuna basıldı. Gardiyanlar 10 dakika sonra geldi. Ancak cezaevinde 24 saat hazır bulunması gereken sağlık ekibindeki 3 görevli o sırada orada yoktu. Sağlık ekibi tam yarım saat sonra geldi. Sonra Kaşif Kozinoğlu ambulansla hastaneye doğru yola çıkarıldı. Fakat hastane yolunda başka bir sağlık ekibini beklemek için durdu. Müdahale de ambulansı içinde yapıldı ve Kozinoğlu saat tam 19.15'te hastaneye ulaştırıldı, ancak kurtarılamadı. Şimdi savcılık yalnızca bu gecikmeleri değil, ifadelerdeki çelişkileri de yeniden açıyor. Gardiyanlar Kozinoğlu'nun ambulansla alınırken bilincinin açık olduğunu anlatırken, hastanedeki sağlık çalışanları getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu söyledi. Cezaevi doktorunun o sırada görev başında olup olmadığına dair anlatımlar da birbirini tutmadı. Ve soruşturmanın belki de en önemli ayrıntılarından biri şu: Kozinoğlu'nun cezaevinde zehirlenebileceğinden endişe ettiği için mutfaktan çıkan yemekleri yemediği, uzun süredir kapalı konservelerle beslendiği ortaya çıktı. Şimdi nöbetçi müdürlerden gardiyanlara, sağlık personelinden ambulans görevlilerine kadar en az 15 kişi yeniden ifadeye çağrılacak. 15 yıl sonra dosyanın cevabını aradığı soru artık çok açık. Kaşif Kozinoğlu gerçekten doğal nedenlerle mi öldü, yoksa Silivri'deki o ölümün arkasında FETÖ izi mi var?
1: İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı. Başsavcılık, Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve ekibinin nasıl bir yağma düzeni kurduğunu delillerle ortaya koydu ki dosyada 78 şüpheli yer alıyor. Öte yandan sözde yardım vaadiyle bir kafe açan depremzededen 3 milyon lira rüşvet ve %25 ortaklık istenildiği de belirtildi.
0: Rüşvet ağı pes dedirtti. Depremzede esnaftan bile 3 milyon lira para istedikleri, tehdit ettikleri ortaya çıktı. Yolsuzluk skandalının adresi İstanbul Bayrampaşa Belediyesi. Hataylı bir depremzedenin şikayeti bu kadarını pes dedirten gerçeği ortaya koydu. Hatay depreminde evi yıkıldıktan sonra Bayrampaşa'ya taşınan bir kişi AVM önündeki atıl alana kafe açmak istedi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu makamında ziyaret eden depremzedeye yardımcı olunacağı sözü verildi. Mutlu'nun imardan sorumlu yardımcısı ise esnafa kaçak yapı için izin sorununu ortadan kaldırdı. Yani kaçak inşaatın önünü açtı. Hatta kafe inşaatına belediye araçları bile destek verdi. Şikayetlere ise belediye ekipleri göz yumarken bakanlık seviyesinden uyarı gelince ise kaçak inşaata kılıf arandı. Hasan Mutlu'nun kafeden 5 milyon lira aldığı da ortaya çıktı. Kirli çark savcılığın ortaya koyduğu HTS kayıtlarına yansıyınca panikleyen yöneticiler sorumluluğu atmak için jet hızıyla kafenin yıkımını gerçekleştirdi. Skandallar bununla da bitmedi. Kafeni yıkarız tehdidiyle sıkıştırılan esnaf, belediye başkan yardımcısının evinde yapılan pazarlığı tam 2,5 saatlik ses kaydıyla

0: delillendirdiği anlaşıldı. Kısacası deprem felaketinin ardından hayata tutunmaya çalışan esnaf, sığındığı belediyede adeta bir şantaj sarmalına alındı. Ruhsatsız yapıya göz yumma karşılığında doğrudan belediye başkanının şahsına milyonlarca lira para istendi. Tutuklanan belediye başkan yardımcısı Bilgehan Yağcı etkin pişmanlıktan yararlanarak suçunu itiraf etti. Yağcı, belediye başkanı Hasan Mutlu'nun bizim orada 3 milyonumuz var diyerek parayı bizzat talep ettiğini söyledi. İddianamede ayrıca kamu otoparkının CHP'li meclis üyesinin yakınına ucuza peşkeş çekilerek 10 milyon lira zarar edildiği vurgulandı.
1: Güzellik merkezindeki skandal iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre müşterilerin gizlice görüntüleri çekildi ve onlar sosyal medya hesaplarından ücret karşılığında paylaşıldı. Bakırköy İş Merkezi'nde elbette ki aramalar yapıldı ve çok sayıda gizli kamera bulundu. Öte yandan Telegram hesabından paylaşılan ilk verilere göre 14 binden fazla da video kaydı vardı. Elbette ki o Telegram kanalının sahibi gözaltına alındı.
0: Gizli kameralarla müşterileri kaydettiler. Görüntüleri Telegram'da satışa çıkardılar. Güzellik merkezi skandalı gündeme bomba gibi düştü. Tam 14 video kaydı tespit edildi. Bakırköy'deki bir güzellik ve epilasyon merkeziyle ilgili ortaya atılan iddia soruşturmayı başlattı. Merkeze gelen müşterilerin haberi olmaksızın gizli kameralarla görüntülendiği ve bu kayıtların Telegram ve sosyal medya üzerinden para karşılığında izletildiği öne sürüldü. Şikayetler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İş yerine yapılan adli aramada dijital materyallerin yanı sıra 6 adet sökülü sensör görünümlü gizli kamera cihazı ele geçirildi. Arşiv odasında da bir gizli kamera cihazı ve muhasebe kamerası bulundu. İlk tespitlere göre bir Telegram hesabında 14 bin video kaydının yayınlandığı belirlendi. İddialar bununla da sınırlı değil. İş yeri sahibi olan şüphelinin kamera kayıt sistemini güzellik merkezinde çalışan personelin kurduğunu söylediği belirtildi. Şüphelilerin birbirlerini suçlayan beyanları da dosyaya girdi. Falan. Öte yandan bazı kamera cihazlarının adli aramadan önce resmi kurumlara teslim edilmeyip depo bölümünde saklandığı belirlendi. Ele geçirilen dijital materyaller ve kamera cihazları incelenirken kayıtların nasıl elde edildiği ve kimler tarafından yayıldığı da araştırılıyor. Tolan. Gözaltına alınan iki şüpheliye özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve müstehcenlik suçları yöneltildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca soruşturma derinleştikçe dosyaya müşteki olarak dahil olup şikayette bulunanların sayısı da her geçen saat artıyor. Görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayınlanmasıyla bağlantısı olan bir şüpheli daha tespit edildi. Ekipler şüpheliyi Küçükçekmece'deki evinde gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Ayrıca müşterilerin gizlice kaydedildiği görüntüleri Telegram kanalında paylaşan kişi de gözaltına alındı.

Şimdi de sırada gazeteler var. Bakalım hem bu zamana kadar aktardığımız haberler hem de daha farklı haberler gazetelerde kendilerine nasıl yer bulmuşlar. Elbette ki tüm gazetelerin ilk sayfasında, aslında hatta manşetinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarındaki o gemi faciasına ilişkin haberler var ama hangi gazete bu olayı nasıl işlemiş, hepsine bakacağız elbette ki. Akşam gazetesiyle başlıyoruz şimdi. Akşam gazetesi Girne Mersin hattında facia başlığını atmış ve olumsuz hava koşullarına rağmen 259 yolcu ve 8 mürettebatıyla denize açılan gemi Girne'nin 8 kilometre açığında su alıp battı ifadesine yer verilmiş. Girne'den dün 12'de hareket eden geminin kaptanı yarım saat sonra su alıyoruz diyerek telsizden yardım çağrısında bulundu. Ekipler bölgeye ulaştığında ters dönmüş bir gemi ve kurtarılmayı bekleyen yüzlerce yolcuyla karşılaştı. Can pazarının yaşandığı olayda 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişi için arama çalışmaları gece de devam etti. Geminin daha önce ilk defa kaza geçirdiği, dünkü olayda yamalı yerden su aldığı ileri sürüldü. Geri dönün dedik, dinlemediler ifadesi de yer alıyor. Kazadan kurtulanlar tabii gemide yaşanan o korku ve paniği de dehşet içinde anlattılar. Biz de birkaç dakika içinde o anları, o konuşan kazazedeleri ekranlara getirmiştik. Kazazedeler su almaya başlayınca geri dönün diye ısrar ettik. Kaptan bir şey olmaz, alışık değilsiniz diyerek reddetti dedi. Geminin fiberglass olduğu için uzun yola yoğun uygun olmadığı ve can yeleklerinin de yetersiz olduğu da yine iddialar arasında. Elbette ki bu konuyla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Hem kurtarılmayı bekleyen 18 kişi hem de elbette ki konuya ilişkin zaten bir soruşturma da açılmıştı. O da devam ediyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan dün başkentteydi ve önemli açıklamaları vardı. Yine ilk sayfada Akşam Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü programı ve verdiği önemli mesajlar yer alıyor. Destanımızı şerefle yazarız ifadesini kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir'di. Başkan Erdoğan özel defter 104 yıl önce olduğu gibi ülkemizi ve bölgemizi hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz diye yazdı. Erdoğan külliyedeki törende de bizi tanımak isteyenler Malazgirt'e, Çanakkale'ye baksın, Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar önce tarih okusun, bizim ihtiyacımız büyük Türkiye mutabakatı dedi. Bu ifadelere yer verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda bizim destanlarımız sadece kanla değil şan ve şerefle yazılır diyerek de yine 30 Ağustos Zafer Bayramı'na da özellikle ayrıca bir vurgu yapmış oldu. Şimdi Somali'de korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisini SAT komandoları kurtardı. MV Lütuf adlı gemiye çıkan korsanlar 2,5 milyon dolar fidye istedi. Somali makamlarının yardım talebi üzerine Türk birliği harekete geçti ve 10 gün süren titiz operasyonda 14 korsan öldürüldü. SAT'ların korsan avı başlığıyla da bu haber Akşam Gazetesi'nde yer alan bir başka önemli haber elbette ki. Provokasyona geçit yok haberi var en altta Akşam Gazetesi'nde. Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışanlara izin verilmiyor. Terörist posteri asanlar da gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı. Milli birlik ve kardeşlik iklimimizi zehirlemeye cüret eden her provokatör hak ettiği muameleyi görecek dedi Bakan Çiftçi. Diyarbakır'da bir sokağa PKK'lı teröristlerin posterlerini asan 4 kişi de ters kelepçeyle emniyete götürüldü ifadesi yer alıyor ki yine tekrar etmekte fayda var. Az önce de vermiştik. İttifakın ilk toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak. Ne ittifakı? Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanmıştı. Elbette ki çok önemli konular da masaya yatırılacak. Bugün düzenlenecek olan ilk toplantıda. Akşam Gazetesi'nde öne çıkan haberler bu şekildeydi. Şimdi Akşam Gazetesi'ni bir kenara alalım ve Sabah Gazetesi ile devam edelim. Yine Sabah Gazetesi'nde de özellikle elbette ki dikkat çeken ilk şey hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü programı hem de yine'deki deniz faciası olayına ilişkin haberdi. Şimdi önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerine bakalım.
Sabah gazetesi acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü programını nasıl görmüş? Ordumuz en güçlü dönemini yaşıyor demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin güçlenen ordusu ve gelişen savunma sanayine vurgu yaptı Başkan Erdoğan ve artık farklı bir ligin oyuncusuyuz dedi. 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Büyük zafer milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini dünyaya ilan ederken emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya çalışan, bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Şanlı ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin prestij küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Yerlilik oranı %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerinde ise artık kendimizle yarışıyoruz. 20-30 yıl önce güvenlik tehdidi olarak değerlendirdiğimiz aktörler artık Türkiye ile boy ölçüşecek güçte değildir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmalarda. Gemide ihmal faciası başlığını atmış Gine'deki olaya ilişkinde Sabah gazetesi. Filo Denizcilik'e ait yolcu gemisi 12.30'da Gine'den Mersin Taşucu'na hareket ettikten kısa bir süre sonra su almaya başladı. Geri dönmeye çalışan gemi hızla sulara gömüldü. 241 kişi kurtarılırken 8 kişi hayatını kaybetti ve hala 18 kişinin aranıldığına dikkat çekmiş ve yine yolcuların uyardığını ancak kaptanın inat ettiğini söylüyor kazazedeler. Sabah gazetesi de buna yer vermiş ki tekrar edelim, 267 kişinin bulunduğu bir yolcu gemisiydi. Girne açıklarında meydana gelen o gemi kazasında ne yazık ki hala arama çalışmaları da devam ediyor 18 kişiye ulaşabilmek için. Elbette ki gizli kamera kabusu da yine Sabah gazetesinin ele aldığı, yer verdiği bir başka haber. İstanbul'da bir güzellik merkezinde başlayan gizli kamera arşivi skandalı farklı iş yerlerine de sıçradı. İncelemeye alınan 15 bin farklı mahrem görüntünün epilasyon merkezleri, mağazaların soyunma kabinleri, otel odaları ve günlük kiralanan evlerde çekildiği belirlendi. Ve elbette ki görüntülerin satıldığı sosyal medya hesapları, özellikle de Telegram kanalının yöneticisi Abdullah Çatal başında gözaltına alınıp ardından da tutuklandığı bilgisine yer vermiş Sabah gazetesi ve Soykırım örgütü yalan makinesi haberiyle Ömer Çelik'in, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in ifadeleri var. Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanlığı'na AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'ın İnsanlık İttifakı adına soykırımcılara sergilediği tavizsiz duruş nedeniyle hedef alındığını belirten Çelik, Netanyahu soykırım örgütü insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir yalan makinesi olarak hareket etmektedir diyor Sabah gazetesi de. Şimdi Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Elbette ki Hürriyet gazetesinde de yine ilk öne çıkanlar gemi faciası, göz göre göre facia başlığını atmış Hürriyet gazetesi ve yine 30 Ağustos'taki o dünkü kutlamalara yer veriliyor. Ankara'da özellikle elbette ki her yıl olduğu gibi adres Anıtkabir'di ve çok büyük bir coşkuyla kutlanılmıştı. Şimdi hem gemi faciasını hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hem 30 Ağustos'a dair haberleri Akşam ve Sabah gazetesinde detaylı bir şekilde anlatmıştık. Hürriyet gazetesi de bunlara yer vermiş. Sağlık Bakanı'nın bir haberi var Hürriyet gazetesinde, farklı olarak onu aktaralım sizlere. Teşhis ve tedavide en iyiyiz diyor Sağlık Bakanı Kemal Mimişoğlu. Günde en az 3 milyon kişiye dokunan sağlık sistemimiz var ve bu sistemi dünyaya ihraç ediyoruz. Mısır, Gürcistan, Pakistan, Suriye, Kazakistan, Irak, yeni hedef sağlıklı kalmak. Ücretsiz sağlık hayat merkezlerimiz de vatandaşlarımızı bekliyor diyerek Hürriyet gazetesine aslında önemli ve özel bir röportaj vermiş Sağlık Bakanı Kemal Mimişoğlu. Hürriyet gazetesindeki haberler de özellikle bu şekildeydi. Şimdi Milliyet gazetesiyle devam edelim. Elbette ki Milliyet gazetesi özellikle neredeyse tüm sayfayı gemi faciasına ayırmış diyebiliriz. Siz elinize aldığınızda ilk sayfayı göreceksiniz ki 4 milde facia başlığını atmış. Elbette ki
sebepler var. Nedenleri özellikle işlemiş, detaylı bir şekilde nasıl olduğuna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın açıklamalarına, 514 metrede deniz tabanına geminin oturduğuna dikkat çekilmiş yine Milliyet gazetesinde. Elbette ki ilk sayfanın hemen başında da yine sürmanşette de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarına da yer verilmiş ki çok yoğun bir programı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hem Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları'nın mezuniyet törenine katıldı, hem külliyede düzenlenen 30 Ağustos programına katıldı. Elbette ki sabah saatlerinde zaten resmi tören Anıtkabir'deydi, orayı ziyaret etti. Tüm bu programları ve açıklamaları yine Milliyet Gazetesi'nde yer alıyor. Şimdi Milliyet Gazetesi'ni de bir kenara bırakalım ve Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Bakalım Türkiye Gazetesi'nde hangi haberler özellikle öne çıkıyor? Kaptan inatla devam etti ifadesi var ki kazazedeler, o anı yaşayanlar, yolcular özellikle bu ifadeyi kullanıyor. Tabii onlar da panik halinde çıkmaya çalışmışlardı gemi su almaya başlayınca. Bunlar da var. Fırtınalı havada neden sefere çıktı sorusuyla aslında Türkiye Gazetesi bir başka boyutta değerlendirme

0: çalışmış dün yaşanan gemi kazasını. 267 kişiyle Mersin'e gitmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hareket eden feribot fırtınada alabora oldu. 8 yolcu hayatını kaybetti haberi var. Bu arada farklı bir haber olarak hemen altta savunma gururu başlığıyla Kaan'ın silahlı testleri başlıyor. Hürriyet envantere girmeye hazırlanıyor. Haberi de yer alıyor ki Kaan milli savaş uçağımız yeni yılda ilk silahlı atış testlerini yapacak. Hava kuvvetlerine teslim edilecek ve milli jet eğitim uçağı Hürriyet yer ve taksi testlerini geçti. Haberi de yine burada belirtilmiş. ABD basında da zaten her yerde Türk İHA'larını görüyoruz ifadesine yer vermiş. Türkiye Gazetesi de diğer gazetelerden farklı olarak savunma sanayindeki duruma ilişkin haberlere, gelişmelere yer vermiş. Şimdi son iki gazetemiz Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz ki farklı olarak yine ilk öne çıkan aslında 150 bin kilometrede TOK'ta kayıp yok haberi yer alıyor. 4 bin kilometre boyunca test ettiğimiz ve yaklaşık 150 bin kilometreye ulaşan ilk üretim TOK T-16'in batarya ve sağlamlık performansı dikkati çekti diyor hemen Yeni Şafak'ın ilk kısmında özellikle yer alan bir haber. Şarj almanın yanında tüketim konusunda da ilk günkü performansı sunan yerli model trim seslerinin de olmayışı ve aşınmayan malzeme kalitesiyle özellikle de kullanıcılarını memnun etti ifadesine yer verilmiş. Hemen onun yanında kira sözleşmesine e-devlet ayarı. Bakalım detaylara. Tüm kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması zorunlu hale geliyor. Uygulamayla kira işlemleri olası mağduriyetler önlenecek, şeffaflık artarken bürokrasi azalacak ifadelerine yer verilmiş. Bu da bir başka farklı önemli haber. Yine elbette ki 30 Ağustos'un 104. yıl coşkusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına, Mekke Anlaşması'nın ilk toplantısının bugün yapılacağına ve dünkü olaya dair tüm gelişmelerde Yeni Şafak gazetesinde ayrıca işlenen bir diğer haber başlıkları arasında yer alıyor. Şimdi Yeni Akit gazetesiyle devam ediyoruz ki Yeni Akit gazetesinde de yine terör örgütlerine çelikten yumruk indirdik ifadesi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı bir başka önemli konuşmasında yer verdi. Önemli bir açıklamaydı bu. Büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı bir başka ifadeydi bu. Erdoğan'a katil İsrail'den edepsizlik, yalan ve uydurma tarihi için bölgemizde sayısız katliama ve soykırıma imza atan Siyonist topluluk, katil devlet elbette ki haddini aşmaya devam ediyor ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın özellikle Cuma günü bir programa katılmıştı. Mevlidini bir programındaki o konuşmasını alıntılayarak küstah şekilde elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a edepsizlik yaptı ki Ömer Çelik de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in bu tarihlerine, bu sözlerine ilişkinde zaten tepki göstermişti. Gazetelerde bu şekilde haberler yer aldı. Şimdi gazeteleri de bitirdik. Kısa bir araya gidelim. Moderatör Sabah'ın ilk bölümünü bitirdik ama saat başında yeniden birlikteyiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez yani. Kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun

0: artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda. Besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var zaten. Faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte katechinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var. Kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor. Limonun katkısıyla beraber.
1: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Alay Köşkü, İstanbul'un tarihi kalbi Gülhane Parkı içinde, eski saray surlarının burcuna yaslanmış, sessiz bir bekçidir. Köşk, Osmanlı padişahlarının şehirde yaptıkları alay ve geçit törenlerini izlemek üzere asırlar önce inşa edilmiş, halk arasında Selam Köşkü olarak da anılmıştır. Bugünkü haliyle 1819-1820 yıllarında 2. Mahmut döneminde Batı üslubunda yeniden inşa edilmiş bir yapı vardır önümüzde. 7 cepheli planı, geniş saçaklı soğan biçiminde külahlı kubbesiyle zarif bir ampir estetiğini taşır. Yüzyıllar önce padişahların törenleri gözlediği bu mekan, şimdi edebiyat ve tarih severlerin uğrak yeridir. 12 Kasım 2011'den beri Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak halkın hizmetindedir. Burada binlerce kitap, eski el yazmaları, edebi eserler bulunmakta. Köşkün zarif salonlarında okuma, düşünme, geçmişe yolculuk imkanı sunulmaktadır. Alay Köşkü'nün bugünkü hikayesi, İstanbul'un iki ruhunu, saray ihtişamıyla halkın iç huzuruna açılan bahçesini birleştirir. Zamana asırlar boyu şahitlik etmiş bu taş ve ahşap mekan, artık gölgelik bir ağaç altında kitap kokan bir durak, bir kültür sığınağı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar. Ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba diyelim. Saatler 8'i gösteriyor. Ara bitti. Moderatör Saban ikinci saat dilimindeyiz. İlk saat diliminde de gitmiştik. Gemi faciasının yaşandığı Oyer Gine Limanı'na uzanacağız. Şimdi ekiplerimiz orada hala haber nöbetine devam ediyor. Son çalışmalar ne durumda? Hemen 24 muhabiri Mehmetcan Çoban'a uzanacağız. Çünkü hala 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Mehmetcan kolay gelsin. Şu anda tam olarak neredesin? Arkanda çalışmalar yapılıyor mu? Elindeki notlarda neler var?
1: Evet Deniz Zeybek, bizler şu anda kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile birlikte Girne Turizm Limanı'na çok yakın bir noktadayız ve turizm limanını adeta net bir şekilde gördüğümüzü sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de bir önceki yayınımızı Girne Turizm Limanı'nın hemen kapısının önünden yapmıştık. Şimdi ise Girne Turizm Limanı'nı daha net görebilmek için turizm limanının hemen karşısındaki bir tepelik noktada şu anda Girne Turizm Limanı'nı görüyoruz ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Ali Maşalacı o anları ekranlarımıza getiriyor. Gemi faciası yaşanmadan önce saatler dün 12'yi gösterdiğinde o gemi karşımızda görmüş olduğunuz, ekranlarımızda görmüş olduğunuz bu limandan hareket etmişti ve açıldıktan kısa bir süre sonra, yaklaşık bir 15-20 dakikalık süre sonrasında gemi alabora olarak batmaya başlamıştı. Hemen onun arkasındansa arama kurtarma çalışmaları başlamıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de kameraman arkadaşım Ali Maşalacı da şu anda sizlere o anları getiriyor. Tabii ki de ekranlarımızda da görmüş olduğunuz gibi şu anda 3-4 geminin net bir şekilde görebildiğimizi ve

dört gemi tarafından denize arama kurtarma çalışmalarının yapıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki de açıkta da arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Yani bizim göremediğimiz mesafelerde de arama kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Denize bek tabii ki de 18 kişiden bahsediyoruz. Çünkü onların bir an önce bulunması gerekiyor ve bu noktada da aslında ekipler hummalı bir çalışma sürdürdüğünü de sizlere söylememiz mümkün. Tabii sadece arama kurtarma çalışmaları denizden gerçekleştirilmiyor. Helikopterler de havadan denizi taramaya devam ediyor. Kıyı şeritlerini taramaya devam ediyor. Aynı zamanda Zodiac bot tarzındaki ufak botlarla da kıyı şeritleri aranıyor. Kıyı şeritlerinin aranmasındaki en büyük sebeplerden birisi de kaybolan 18 kişinin karaya vurabilmiş olması ihtimalinde durduğu için ekipler kıyı şeridini de arama çalışmalarında yaptığını söyleyebiliriz. Şu anda hemen açıkta helikopteri göreceğiz. Tabii ki de helikopterin yanında da sahil güvenlik teknesinin olduğunu da söyleyebiliriz. Ekiplerin bu noktadaki hummalılık çalışmalarının devam ettiğinin tekrardan altını çizmemizde fayda var. O feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti. 241 kişi kurtarıldı. 18 kişi ise denizde kaybolmuştu ve o kişiler için arama kurtarma çalışmaları ekipler aralıksız mücadelesini devam ettiğini söyleyebiliriz. Aslında olaydan hemen sonra ekipler arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştı. O arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de sabaha kadar kesintisiz bir şekilde devam ettiğinin altını çizebiliriz. Çünkü ekipler gece saatlerinde hem havadan hem karadan çalışmalarını gerçekleştirmişti. Hemen Ali'den sağ tarafı göstermesini rica edeceğim. Sağ tarafımızda ise bir helikopterin olduğunu söyleyelim. Tabii ki de o helikopter de şu anda kıyı şeridini tarıyor. Bir helikopter kıyı şeridini tararken diğer bir helikopter ise denizdeki arama kurtarma çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünü sizlere söyleyebiliriz. Denize bek. Peki bu olayda neler yaşanmıştı ve ekranlarımızda da görmüş olduğunuz üzere helikopterin kıyı şeridindeki arama tarama çalışmalarının da devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. O gemi Girne limanından hareket etmişti. Mersin Taşucu limanına gidiyordu ve açıldıktan yaklaşık 15-20 dakika sonra geminin ön kısmından içeriye su almaya başladı. Hemen ardındansa gemi alabora oldu ve yolcuların iddiasına göre gemi sola doğru yatmaya başladı. Gemi sola doğru yatınca geminin sol tarafındaki camlar da kırıldı ve gemi hızla içine su almaya başladı. Haliyle hızla içine su alan gemi batmaya başladı ve ilk olarak yolcular gemiden atladı ve bizler yolcularla görüştüğümüzde o gemiden ilk olarak çocukların ve ailelerin çıktığı söylenmişti. Çocuklar ve aileler çıktıktan sonra diğer yolcular da gemiden hızlıca tahliye etti kendilerini ve geminin batık kısmı olmayan geminin alt kısmında su yüzeyinin üzerine çıkmıştı ve yolcular da o geminin üzerine hızla çıktı ve orada aslında ekiplerin onları kurtarmasını beklemişti. Katamaran tipi olan yolcu gemisi yaklaşık 26 yaşındaydı. 2000 yılında üretilmiş bir gemiden bahsediyoruz. Uzunluğuysa 40 metre, genişliği ise 10 metre olduğunu tekrardan sizlere söyleyebiliriz. Kıyıdan 7 kilometre açıkta gerçekleşmişti o acı olay ve o acı olay esnasında gemide 200'ün üzerinde yolcu olduğunu sizlere söyleyebiliriz. 267 kişi bulunuyordu o gemide. 259'u yolcuydu. 8 de mürettebat vardı. Biri kaptan olmak üzere 7 mürettebat dün olay sonrasında gözaltına alınmıştı ve o kişiler bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk edileceğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk edildikten sonra o 8 şüpheli için gözaltı kararının uzatılması talep edilecek. O gemi neden battı hala bilinmiyor. Tabii ki de ekiplerin çalışmaları sonrasında geminin neden battığı da ortaya çıkacak diyebiliriz. Deniz Zeybek, ekiplerin hummalı çalışmaları aralıksız bir şekilde gece gündüz demeden devam ediyor. Türkiye'den de aslında gemi olayı sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hızla destek gelmişti. O destekten de bahsetmek istiyorum. 3 uçak, 4 insansız hava aracı, 2 askeri gemi, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücum botu, 1 fırkateyn, 1 karakol gemisinin
Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki acı olay için görevlendirildiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de Türkiye'den bir de arama kurtarma gemisinin salı günü geleceği bilgisi var elimizde. 520 metreyi aşkın bir batıktan bahsediyoruz. O batıkta geminin içerisinde sıkışmış kalmış olabilen bazı kişiler olduğu da düşünülüyor. Ve o gemide aslında görevlendirilen o gemide geminin enkazının bulunduğu noktada detaylı arama çalışmaları yapılacak, tarama çalışmaları gerçekleştirecek ve içindeki kullanılan teknoloji ile birlikte geminin içerisinde biri var mı yok mu o tespit edilecek de söyleyebiliriz. Tabii ki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de arama kurtarma ekipleri şu anda denizde olduğunu söyleyebiliriz. Onunla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de 4 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücum bot, bir de karakol gemisinin olduğunu sizlere söyleyebiliriz denizde. Önemli bir noktaya da değinmek istiyoruz. Olay sonrasında Mersin Taşucu Limanı ve Girne Turizm Limanı'nda kriz masaları kuruldu. Mersin Taşucu Limanı'ndaki kriz masasında AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı ve hazırda beklediğini sizlere söyleyebiliriz. Ekiplerin aralıksız çalışmalarının devam ettiğini sizlere söylememiz mümkün. Tabii ki de o acı olayda 8 kişi hayatını kaybetti. 241 kişi ise o gemiden kurtarıldı. 18 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Biz de kameraman arkadaşım Ali Meşalacı ile birlikte Girne'deki gelişmelerle tekrardan karşınızda olacağız diyelim ve bizler sözleri Girne'den size bırakalım. Deniz Zeybek.

0: Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının bu yılki adresi yine her yıl olduğu gibi Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Atan'ın huzurundaydı. Anıtkabir özel defteri imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli mesajlar verdi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmeyeceğiz dedi.
1: Büyük Zafer'in 104. yılında devletin zirvesinin ilk adresi Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Atan'ın huzuruna çıktı. Tören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mozolesine ay yıldızlı motifli çelengi bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. 30 Ağustos'un 104. yılında devlet erkanı büyük zaferi kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri andı.

0: Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki protokol heyeti Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan Bodrum'da Anıtkabir özel defterini imzaladı ve 30 Ağustos'un 104. yılında dikkat çeken mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı, büyük zaferin milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Atatürk'ü, meclis mensuplarını ve kahraman ordunun neferlerini şükranlandı.
1: Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük zaferin 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan büyük zaferde emeği geçen zat-ı âliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum.
0: Erdoğan, şehit ve gazilerin emaneti olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz sözleriyle mesajını noktaladı.
1: Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip.

0: bekliyoruz. Ruhun şad olsun.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Külliye'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katıldı. Tebrikleri kabul etti.
2: Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında İstanbul Vatan Caddesi de kutlamaların merkeziydi ve çok sayıda vatandaş caddeyi doldurdu. Coşkuyla kutlandı, bağımsızlık ruhu bir kez daha hissedildi. 7'den 70'e tüm vatandaşların, İstanbulluların elinde ay yıldızlı al bayrak vardı ve marşlara da eşlik ettiler.
3: Ellerinde bayraklar, gözlerinde ay yıldızın parıltısı. Büyük Zafer 104 yaşında. 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.
4: İki bayramı birden kutluyoruz. Çocukken tanklar caddelerde gezerdi. Şimdi biz tankların ayağına geldik. Bayram ayrı bir güzel. Tabii Zafer Bayramı olması bence çok daha farklı bir güzellik.
5: Çok iyi hissediyorum. Sanki ben büyüyünce ben de bir onların gibi insanları kovdurmak, insanların ruhunu kovdurmak. Çünkü Atatürk'ün bize de feda oldu. Biz de onun için canımız feda olsun.
6: Ağustos ayı zaten Türk milletinin zafer ayı demek. Yani hem bir yandan gururluyuz, sevinçliyiz. Allah bu milleti inşallah o eski günleri yaşatmasın.
3: Kutlamalar sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda başladı. Anıta çelenk bırakılmasıyla tamamlanan tören Vatan Caddesi'nde devam etti. Vatan Caddesi'nde zafer heyecanı protokolün halkı selamlamasının ardından başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava, kara ve deniz kuvvetleri, polis teşkilatı ve jandarma komutanlığı ekipleri törende geçiş yaptı.
7: Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde resmi geçit töreni başladı. Komando birlikleri ellerindeki sarı 56 ile vatandaşı selamladı.
8: Kutsal saydığımız devlet, bayrak, vatan, koruyan insanlar gurur verici. Onur duydum, gurur duydum.
9: Duygularımız tabii ki kelimelerle ölçülmüyor.
3: Vatandaşlar töreni gözlerini bir an olsun ayırmadan izledi. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde başlayan mücadelenin gururu bir kez daha yaşandı. Vatan Caddesi'nde 104. yıl coşkusu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçların geçişleriyle son buldu.
5: Çok duygulandım. Gerçekten Türk olmak, iyi ki Türk olarak doğmuşum, Türk olarak yaşamışım. Anlatılmaz yaşanır, öyle bir his bu his.
10: Bütün vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.
11: Güzel, zaten gösterileri de izledik, gayet güzeldi. Gerçekten onur duyduk yani.
3: Büyük Zafer'in 104. yılına özel Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde de bir program düzenlendi. Kimi Cumhuriyet döneminden kalma, kimi de farklı dönemlere ait çok sayıda klasik araç renkli görüntüler oluşturdu.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı 104. yılını Dolmabahçe Sarayı'nda kutladı. Sarayın bahçesinde düzenlenen klasik otomobil sergisi vatandaşları hem Cumhuriyet dönemine götürdü hem de şu anda 104. yıl büyük taarruz coşkusu yaşattı.
12: Büyük taarruzun 104. yılını kutluyoruz. Biz de böyle özel günde tarih kokan, geçmiş izinde olan bu araçlarla birlikte buluşalım ve kutlayalım istedik.
13: Biz böyle zaman zaman özel günlerde bir arkadaşlarımız bir araya geliriz. Böyle kutlamalar yaparız, konvaylar yaparız. Bu şekilde mutlu oluyoruz.
3: Yıllara meydan okuyan araçlar görenleri geçmişe götürdü. Vatandaşların ilgisi de yoğundu. Kimi otomobilleri yakından inceledi, kimi de bu özel anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğaz geçişini gerçekleştirdi. TCG Anadolu'nun öncülük ettiği geçişte gemiler Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı'nı selamladı.
3: Zafer Bayramı coşkusu Boğaz'ın iki yakasını sardı. İstanbullular donanmanın geçişine büyük ilgi gösterdi.
14: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Burada bu heyecanı yaşamak hepimiz için çok güzel oldu. Özellikle ülkemizin bu devirde yaşamış olduğu gelişmeleri görmek, savaş gemilerini izlemek bizim için güzel bir onurdu. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde elde ettiğimiz bu zaferden dolayı gurur duyuyorum. Bütün şehitlerimiz sağ olsun.
3: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında İstanbul

Boğaz'a tarihi bir geçişe sahne oldu. Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 gemi Boğaz'dan geçti. Geçişin öncüsü ise Türkiye'nin en büyük

0: Kararlarımıza aktarıyoruz, aktarmaya da devam edeceğiz.
1: Donanmaya ait gemiler Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı'nın önünden geçerken Türk bayraklarıyla anıtı selamladı.
2: Güzel bayramın, zafer bayramının anılarını yaşatmaya, onlara göstermeye, bu tarihin ne kadar zorluklarla kazanıldığını anlatmak için böyle günlerde sürekli toplanıyoruz buralarda, göstermeye çalışıyoruz onlara. Bu vatanın, toprakların kıymetini umarım ömürleri boyunca anlarlar ve bizim gibi onlar da yaşatmaya devam eder. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
1: Farklı sınıflardaki savaş ve destek gemilerinden oluşan görkemli geçiş, Boğaz'da izleyenlere unutulmaz görüntüler yaşattı. 30 Ağustos'un 104. yılında zaferin coşkusu bu kez denizlerde yankılandı. Türk donanması İstanbul Boğazı'ndan geçerek hem büyük zaferi selamladı hem gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mührü olan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta düzenlenen resmi törenlerle coşkuyla kutlandı. İşte şanlı zaferin 104. yıl dönümü kutlamalarından öne çıkanlar.
4: ...14 Ağustos'ta Türk ordusu taarruz için yürüyüşe geçti. 26 Ağustos'ta saldırı başladı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz emrini verdi. Ve 30 Ağustos 1922 yılında başkomutanlık meydan muharebesiyle düşman ateş hatları arasında tamamen yok edildi. Aynı günün akşamında Türk birlikleri Kütahya'yı geri aldı. Bağımsızlık mührü Anadolu topraklarına vuruldu. Yurtta 30 Ağustos coşkusu büyüktü. Bolu'da mavi bereliler yeri göğü inletti. 30 Ağustos kutlamalarına 2. Komando Tugayı'nın kahraman askerleri damga vurdu. Sis bombaları arasında tam teçhizatlı olarak yürüyen komandolar, vatandaşlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalara katılan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. Bursa'da çifte bayram vardı. Bursa'nın fethinin 700. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Bursa Tarihi Mehter Takımı Ulu Cami yanında konser verdi. Gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. Çok sayıda protokol üyesinin katıldığı törende Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu. Yöresel halk oyunları gösterileri sahnelendi. Kutlamalar askeri birliklerle kurumların katıldığı tören geçidiyle tamamlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de coşkuyla kutlandı. Kocaeli'nde şanlı zafer coşkuyla kutlandı. Kutlama programı İzmit Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlandı. Mehter ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Program tören birliklerinin geçişiyle sona erdi.
3: Türkiye'de olduğu gibi dünyanın pek çok yerinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu vardı. Romanya, Bulgaristan ve Fransa'da resepsiyon verilirken Azerbaycan'da ise zafer kutlandı.
5: Kutlama mesajları geldi, resepsiyon verildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı birçok ülkede kutlandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin kutlama mesajı paylaştı. Türkiye'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını derinden saygıyla anıyoruz denildi. Başkent Bakü'de ise zaferin 104. yıl dönümü Türk şehitliğinde kutlandı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamları törene katıldı. Tören Büyükelçi Akgün'ün şehitlik abidesine çelenk koymasıyla başladı. Tören kapsamında şehitlere saygı duruşunda bulunuldu. İki ülke milli marşları okundu. Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi. Resepsiyonda Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve Deniz Ataşesi Deniz Albay Yavuz Alper Kara davetlileri karşıladı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da da benzer bir kutlama vardı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon, İstiklal Marşı ve Bulgaristan

0: Bulgaristan'ın milli marşının okunmasıyla başladı. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilere dikkat çekilen kutlamada Türk askerleri anıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te Türkiye Büyükelçiliği'nde de resepsiyon düzenlendi. Milli marşların okunmasıyla başlayan törende Türk mutfağından da lezzetler ikram edildi.
1: Ağustos'ta Türkiye-Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ilk toplantı bugün İstanbul'da düzenlenecek ki ülkelerin savunma bakanlarıyla dışişleri bakanları katılacak toplantıya ve toplantıda özellikle işbirlikleri ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.
2: Tarihi anlaşma 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması yeni bir ittifak doğurmuştu. Stratejik, siyasi ve savunma komitesinin ilk toplantısı Türkiye'de yapılacak. Söz konusu komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da düzenlenecek. Anlaşma kapsamında yürütülecek faaliyetlere stratejik yön vermek amacıyla 3 ülke bir araya gelecek. Ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanlarından müteşekkil stratejik siyasi ve savunma komitesinin kurulması öngörüldü. Toplantıda uluslararası güvenlik konuları gündemde yer alacak. Ayrıca savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ele alınacak. Bu bağlamda 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışılabilirliğin artırılmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Ortak üretimle araştırma ve geliştirme dahil savunma sanayi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi öngörülüyor. Terörle mücadele, müşterek çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar da değerlendirilecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki dakikalarda Kırgızistan'a gitmesi bekleniyor ki çok önemli bir zirveye katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şangay İşbirliği Zirvesi için Kırgızistan'da olacak ve yarın düzenlenecek olan zirve oturumunda konuşacak kendisi. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov'un davetine icabetle gidiyor ve Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak. 31 Ağustos'ta bugün gidecek ve yarın da elbette ki Bişkek'i ziyaret edecek. 2 günlük bir ziyaret olduğunu söylemek mümkün. Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı yarın genişletilmiş formatta düzenlenecek olan zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek elbette. Burada yapacağı hem ikili işbirlikleri hem görüşmeler, ikili görüşmeler hem zirve oturumunda yapacağı açıklamalar elbette ki önem taşıyor ki Şangay İşbirliği'nin önemine de aslında dikkati çekmek gerekiyor. Çok önemli ülkeler var elbette ki. Ki İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bu ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretine ilişkin detayları aktardı ki dün paylaşmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyarete ilişkin mesajlarını. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov'un davetine icabetle gideceğini belirtmişti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da açıklamalarının devamındaysa Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos 1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek'i ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmelerde gerçekleştirecek ki önümüzdeki dakikalarda artık Cumhurbaşkanı'nın Kırgızistan'a gitmesini bekliyoruz. Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlar elbette ki dünya gündeminde özellikle Körfez ülkeleri ve Afrika'da Türk İHA'larına rağbet gösteriyor ki ABD basında yer alan habere göre de Türkiye'nin küresel pazarda ne kadar yükseldiğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin yerli üretim insansız hava araçları Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da hızla yaygınlaşıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Katar'dan Cezayir'e kadar birçok ülke Türk İHA'larını tedarik ediyor. Gözler Türkiye'nin savunma sanayisindeyken ABD basını da küresel pazarda Türkiye'nin yükseldiğine değindi. ABD merkezi Forbes dergisi habere yer verdi. Gazete Orta Doğu'nun en revaçta savunma ürünlerinin başında Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların geldiğini ifade

ifade etti. Körfez ülkelerinden Kuzey Afrika pazarına kadar yayılan Türk İHA'larının Arap dünyasının yeni gözdesine dönüştüğü yazıldı. Forbes'a göre Türk İHA'larının Suudi Arabistan ordusunda yaygın kullanımı stratejik bir dönüşüme işaret ediyor. Riyad, ABD'nin 2010'lu yıllarda ülkeye İHA satmayı reddetmesi üzerine Çin'e yönelmişti. Suudi yönetimi 2023'te Baykar'la Türk tarihinin en büyük savunma ihracat sözleşmesi kapsamında Akıncı siparişi verdi. Anlaşma teknoloji transferi ve ortak üretimi de içeriyordu. Ekim 2025'te eğitimini tamamlayan ilk Suudi personeller Akıncı'yı kullanmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri de 2010'lu yıllarda Türk modellerine yöneldi. 2022'de Ankara ile Abu Dhabi arasındaki ilişkilerin yumuşamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri 120 adet TB2 İHA'sı sipariş etti. Aralık 2025'te bir Desert Steen 16 güdümlü bombasının TB2 entegrasyonunu tamamladı. Abu Dhabi ayrıca daha gelişmiş Akıncı İHA'larını da satın aldı. Katar 2018'de TB2 İHA'larını satın alan ilk körfez ülkesi oldu. Doha, Türk İHA'larının küresel tanınırlık kazanmasından yıllar önce bu adımı attı. Böylece Umman ve Bahreyn, Körfez İşbirliği Konseyi'nde henüz Türk İHA'sı satın almayan tek üyeler olarak kaldı. Türkiye, Kuzey Afrika'daki Arap ülkelerine İHA ihracatında da önemli başarılar elde etti. Mısır'la ilişkilerin iyileşmesinin ardından Ankara, Kahire'ye İHA satışına yeniden başladı ve ortak üretim anlaşmaları imzaladı. Cezayir, Fas ve Tunus'ta Türk mühimmatlarından aldı. Haberde Türk İHA'ları Irak ve Suriye gibi komşu ülkelere henüz satılmamış olsa da Lübnan'ın Türk İHA'larını değerlendirdiği bildirildi. Forbes, Suriye'nin de hava kuvvetlerini yeniden yapılandırma sürecinde geçici çözüm olarak Türk İHA'larına yönelebileceğini öne sürdü. Analizde bu başarının Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki yükselişinin en somut göstergelerinden biri haline geldiği kaydedildi.

0: Yunanistan, Türkiye hazımsızlığını uluslararası kuruluşlara taşıyacak. Atina yönetimi, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de ilan ettiği deniz parklarını Avrupa Birliği gündemine taşımaya hazırlanıyor.
1: Türkiye'yi şikayet edecekler. İki deniz parkını gündeme getirecekler. Yunanistan, Türkiye'nin ilan ettiği iki deniz parkını Avrupa Birliği gündemine taşımaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, 2-3 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına katılacak. Yunan basınına göre burada Ankara'nın deniz parkları ilanının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunacak. Türkiye'yi AB'li mevkidaşlarına şikayet edecek. Habere göre Yunan Dışişleri Bakanlığı toplantıda sunulmak üzere Atina ve Ankara'nın açıkladığı deniz parklarını karşılaştıran haritalarında yer aldığı bir dosya hazırladı. Atina kendi deniz parklarının uluslararası hukuka uygun olduğunu savunacak. Türkiye'nin bir dizi uluslararası hukuk kuralını ihlal ettiğini ileri sürecek. Gazete ayrıca Atina'nın bu konuda Ankara'ya diplomatik nota gönderdiğini yazdı. Avrupa Komisyonu ise Türkiye'nin iki deniz parkına ilişkin açıklamalarını yakından takip ettiğini belirtti. Uluslararası hukuka saygı, gerilimin azaltılması ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.
0: Gazze ve Batı Şeria'da hala İsrail zulmü sürüyor. Gazze'de ateşkes özellikle can aldı ki son saldırılarda şehitlerin sayısı da yükseldi ne yazık ki. Batı Şeria'da ise Filistinlilere yönelik insanlık dışı muameleler yapılıyor.
1: Yine Filistinlileri aşağıladı, tutuklu kadınlarla alay etti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, acımasız anları sosyal medyada paylaştı. Ben-Gvir, İsrail hapishanesinde Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi bastığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Filistinli bir kadın tutuklu hapishanedeki koşulların son derece kötü olduğunu anlattı.
2: Üç gün oldu banyo yapamadık. Kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü.
1: Ben-Gvir kadınlarla alay etti.
3: Hapishanedeki iyi günleriniz bitti. Artık durum bu. Bunların baş sorumlusu benim ve bundan memnunum.
1: Şartların iyileştirilmesi...

0: isteyen kadın tutukluya acımasızca cevap verdi.
1: Size neden yardım edeyim ki?
0: Batı Şeria'da süren İsrail baskıları katlanılamaz boyutlara ulaştı. İngiliz aktivist Finn Jagin İsrail'de alıkonuldu. Aktivist, İsraillerin ihlallerine karşı toprakları ellerinden alınan Filistinlilerle dayanışma için Batı Şeria'ya gitmişti. Bölgede zorla alıkonuldu. Görüntülere göre Filistin topraklarını gasp eden çok sayıda silahlı İsraillinin kollarından tutarak zorla bilinmeyen bir yere götürdü. Jagin'den uzun süre haber alınamadı. İsrailler cinsel istismar iddiasıyla gözaltında tutulduğunu açıkladı. Aktivistin bir çocuğun tellerden geçmesini önlemeye çalışırken vücudunu siper ettiği görüntüler istismar olarak lanse edildi. Gazze şeridinde ise ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. Han Yunus'ta bir mahalle bombalandı. Gazze kentinde ise bir bisikletle hedef alındı. Gazze'nin orta kesiminde Filistinli bir çiftçiye saldırı düzenlendi. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail ordusu bir saldırıdaysa Hamas komutanının hedef alındığını açıkladı. Komutanın 7 Ekim saldırılarında görev aldığı iddia edildi. Hamas'tan iddiaya ilişkin henüz doğrulama gelmedi.
2: Nepal'de 903 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde seferberlik çalışmaları devam ediyor. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir yandan da hala o bölgede yaşayanlar için tahliye çalışmaları sürüyor. Seli tetikleyen aslında bir buzulun kopmasıydı ve bu yıkıma yol açan buzul kütlesinin düştüğü anlarsa bir turistin kamerasına yansıdı. Bir turist o anları kayda almıştı. Manzara çekimi yapan turist bir felaketin fitilini ateşleyen buzul kütlesini çektiğinden bir haberdi. Buzul kütlesinin dağ yamacından koparak aşağı hareket ettiği anları kaydetti. Görüntülerde büyük buz kütlesinin düştüğü sırada çevrede oluşan yoğun toz bulutu görüldü. Felakette ölenlerin sayısı 903'e yükseldi. Aralarında 589 yabancı uyruklunun da bulunduğu 2498 kişiden hala haber alınamıyor. Çeşitli kurum personelinin felaket bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Halk meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeden helikopterlerle tahliye ediliyor. Birçoğu Dibur'daki askeri kampa yerleştirildi. Tahliyeleri koordine etmek ve yardım malzemelerini dağıtmak için kapsamlı kara ve hava operasyonları da devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle de İtalya'nın Sicilya adasındaki orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamadı ki Tunus'ta da son bir günde sıcaklık 13 can aldı.
3: Etkili olan aşırı sıcaklar can alıyor, yangınlar tetikleniyor. Tunus'ta sıcaklara bağlı can kayıplarında benzeri görülmemiş bir artış yaşanıyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde vakalar arttı. Acil servisler güneş çarpması nedeniyle gelen hastalarla doldu taştı. Tunus makamları sıcak hava dalgasına bağlı ölümlere ilişkin henüz resmi istatistik yayınlamadı. Bir hastane kısa süre içinde ondan fazla can kaybının olduğunu belirtti. İtalya'nın Sicilya adası ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar adadaki bazı bölgelerde zaman zaman yerleşim yerlerini tehdit etti. Kontrol altına alınamayan yangına müdahale sürüyor. Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı adada yangınların bazılarının da kasten çıkarıldığına dair şüpheler var.
2: Diyarbakır'da 13 katlı plazada çıkan yangının nedeni de belli oldu ki bu yangından 5 kişi dumandan etkilenmişti. Şimdi 3. kattan zemine bir nargile közü atıldı ve o da kartonları tutuşturdu. Yangının işte çıkış nedeninin bu olduğu belirtildi. Diyarbakır'a uzanacağız. Diyarbakır Türk Medya Temsilcisi Şeyhmus Çakan şu anda orada. Şeyhmus Çakan kolay gelsin. Yangının çıkış noktası artık belli oldu. Elinde başka hangi notlar var?
4: Deniz Zeybek, tabii arkamda gördüğünüz plazada bir anda alevler ve dumanlar gökyüzüne doğru yükselmişti ve o gecenin karanlığını o alevler aydınlatmıştı. Ve sonrasında tabii itfaiye ekipleri, özellikle polis tomo araçları o yangını söndürmek için canla başla bir çalışma yürütmüştü. Ve sonrasında olay bölgesine gelen Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yangından 5 kişinin etkilendiği açıklamasını yapmıştı. Ama sonrasında yapılan incelemelerde ve çalışmalarda ise plazaya neden olan yangının nedeni de belirlenmiş oldu. Birçok güvenlik kamera görüntüleri incelendi ve incelenen o güvenlik kamera görüntülerinde plazadan atılan nargile közünün aşağıda bulunan kartonları tutuşturmasıyla birlikte o yangının çıktığı da belirlenmiş oldu. Tabii yoğun bir hasar var. 13 katlı binanın hemen hemen tümünde hasar oluşmuştu ve tabii ki hasarın oluşmasıyla birlikte de şu an o hasarın giderilmesi için de bir çalışma yürütülüyor ve tabii araştırmalar da halen devam ediyor. İncelemeler de devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları noktasında da çalışmalar devam ediyor. Çünkü plaza doluydu ama tabii o gece olması nedeniyle de bir de hafta sonu olması nedeniyle plazada kimse yoktu. O da büyük bir facianın da önüne geçirmiş oldu. Tabii hasar tespit çalışmaları sonrasında incelenen güvenlik kameraları vardı. Polisin, itfaiyenin birlikte yapmış olduğu çalışmalarda da plazadan atılan o nargile közünün kartonları tutuşturmasıyla birlikte alevler bir anda plazayı kaplamış oluyor. Dediğim gibi geceyi aydınlatan bir yangındı ve sonrasında itfaiye ekipleri, polis tomo araçları ve diğer ilçelerden gelen itfaiyenin yardımıyla da yangın saatler sonra kontrol altına alınarak söndürmüş oldu. Ve şu an tabii ki yangının çıkış nedeni belirlenmiş oldu ama bundan sonraki süreçte de hasar tespit çalışmaları da yapılacak. Yani hangi büroda ne kadar hasar oluştu, plazanın genel hasar tespit çalışmaları da yapılmış olacak ama tabii öncelikle polisin ve itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu incelemede yangının çıkış nedeni de belirlenmiş oldu. Tabii şans eseri dediğim gibi hafta sonuydu. Plazada çok fazla kişi yoktu. Sadece itfaiye erleri ve iki vatandaş, toplamda 5 kişi dumandan zehirlenmişti. Ve işte o inceleme sonrasında da yangının çıkış nedeni de belirlenmiş oldu diyerek sözü size bırakalım Deniz Zeybek.
2: Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan bizlere konuyla ilgili detayları anlattı diyelim ve devam edelim. Cem Yılmaz ünlü komedyen Çanakkale'deki evinde rahatsızlandı. Şiddetli bir göğüs ağrısı yaşadı kendisi. Hastaneye kaldırıldı ve kalp krizi geçirdiği belirtildi. Tıkalı damara stent takıldı ve durumunun stabil olduğu açıklandı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112 acil çağrı merkezini aradı. Bunun üzerine sağlık ekipleri göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ünlü komedyen ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Koroner yoğun bakım ünitesine sevk edilen Yılmaz'a anjiyo yapıldı. Cem Yılmaz'ın operasyonunu gerçekleştiren kardiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ercan Akşit operasyonunun iyi geçtiğini açıkladı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. İstanbul'un 3 farklı noktasında trafik kazaları meydana geldi. İlk adresin durağı Kağıthane'ydi ki kopan kamyon damperi park halindeki bir aracı ezdi. Elbette ki bir facianın eşiğinden dönüldü. Sonraki adres ise Beykoz'du ki kontrolden çıkan otomobil ancak bariyerlere, kaldırıma daha doğrusu daldı. Çarptı ve o şekilde durabildi ama kazada 6 kişi yaralandı. Son olarak da Başakşehir'de hızla ilerleyen bir motosikletlik kazaya sebep oldu. Ağır yaralandı ve kurtarılamadı.
5: Kum yüklü afiyat kamyonunun damperi boşaltım işlemi sırasında yerinden koptu. Büyük bir gürültüyle yere düşen tonlarca ağırlıktaki damper ve içindeki kum yanında park halinde olan kamyonetin üzerine devrildi. Görüntülerin adresi İstanbul Kağıthane. Kum yüklü afriyat kamyonu seyir halindeydi. Bir anda kamyon kontrolden çıktı. Başka bir kamyonetin üzerine devrildi. Damperin altında kalan kamyonet adeta hurdaya döndü. Şans eseri araçta ve çevresinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Damperli kamyonet yoldan kaldırıldı. Bir diğer kaza haberi de Beykoz'dan geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızını alamayan araç bir anda kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Kaldırımda yürüyen 5 kişiyi az daha öldürüyordu. Otomobil bir iş yerine çarparak durabildi. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kazayı görenler büyük bir panikle yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi

0: sevk edildi. Kazada yaralanan 5 yaya ve otomobil sürücüsü ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Başakşehir'de ise iki motosiklet çarpıştı. Süratle ilerleyen motosikletli kazaya neden oldu. Feci kazada motosikletli hayatını kaybetti. Diğer motosikletli yaralandı.
1: İstanbul, Karabük ve Trabzon'da drift atarak ilerleyen sürücüler polisten kaçamadı ve 4 sürücü yakalandı ki trafiği tehlikeye atan sürücülere yarım milyon liradan fazla ceza kesildi. Elbette ki araçları da trafikten men edildi.
2: Trafiği tehlikeye attılar, polisten kaçamadılar. Drift atan 4 sürücüye ceza yağdı. İlk görüntüler İstanbul Zeytinburnu ve Karabük'ten. Sokak aralarında ve caddelerde drift yapan sürücülerin o anları kameralara yansıdı. Hem ihbar hem de sosyal medyadaki görüntüleri inceleyen ekipler harekete geçti. Yakalanan iki sürücünün her birine tam 140 bin lira idari para cezası kesildi. Bir diğer görüntünün adresi ise Trabzon'un Sürmeni ilçesiydi. Kavşakta drift atmaya kalkışan iki sürücü trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Ancak onların da bu tehlikeli oyunu uzun sürmedi. Kimlikleri tespit edilen iki sürücüye toplam 281 bin lira idari para cezası uygulandı. Dört sürücünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araçlarsa çekicilere yüklenerek trafikten men edildi.
1: Konya'da 35 yıllık rot balans ustası çocukluk hayalini arabasına taşıdı. Yaklaşık 5 yıl önce aldığı otomobili çizgi film sahnesi Şimşek McQueen'e dönüştürdü.
2: Beş yıl emek verdi, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Ortaya bir çizgi film efsanesi çıkardı. Konya'da yaşayan 46 yaşındaki Hüseyin Bağcı, 35 yıllık ustalığını hayalindeki araç için konuşturdu. Rot balans ustası 5 yıl önce aldığı arabasını, beyaz perdenin sevilen karakteri Şimşek McQueen'e benzetmek için kolları sıvadı.
3: Bu aracımız çizgi filmlere bakaraktan, güzel animasyonlara girerekten, onlara bakılaraktan güzel bir şekilde dizayn edildi. Şimşek McQueen olaraktan bu arabayı aynen ona benzetmeye çalıştım elimden geldiğince.
2: Hiçbir detaydan kaçınmadı. Kaportasından boyasına, jantına kadar her şeyiyle kendi ilgilendi. Hatta sadece bu yıl için iç dizaynı ve spor koltukları yenilemek adına 100 bin lira harcadı. Bu göz kamaştırıcı otomobil özellikle çocukların sevgilisi haline geldi.
3: Çocuklar binsin, baksın, beğensin. İlerideki zamanlarda belki onlara da ilham gelir. Belki onlar da bir şeyler yapmak isterler diyerekten düşündüm yani.
2: Hayalleri bununla da sınırlı değil. Trafik kuralları el vermediği için hareketli göz sistemini şimdilik yapmasa da bunu fuarlarda gerçekleştirmeyi hedefliyor.
1: Ve moderatör sabahı nokta alıyoruz. Saat başında Elif Akkaya Kuter, analiz sentezle sizlerle birlikte olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
2: Ve doğayı iyi gözleme gerekiyor.
1: İyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 3 kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
2: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
1: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
2: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
1: Evet. Bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir. Temeli olmayan, üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
2: Ya çadırdan başlayan macera köşkle sarayla son buluyor.
1: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
2: Evet.
1: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
3: Ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes almayla ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.
4: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? bahar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

Türk süsleme sanatında karanfil motifi, zarif duruşu ve kendine özgü dinamizmiyle kompozisyonlara hareket ve tazelik kazandıran önemli bir öge. İnce ve uzun sapı, yukarıya doğru açılan tırtıklı taç yapraklarıyla karanfil hem doğal bir inceliği hem de stilize bir ritmi bünyesinde barındırıyor. Bu sebeple karanfil motifi özellikle Osmanlı döneminde çini, tesip, kumaş ve ahşap süslemelerde sıkça tercih edilmiş, İznik atölyelerinde camlı kırmızılarla hayat bulmuştur. Karanfil, estetik değerinin yanı sıra anlam bakımından da zengin bir sembolizme sahip. Türk kültüründe sevgi, sadakat ve zarafetle ilişkilendirilen karanfil, aynı zamanda temizliği, asaleti ve ferahlığı simgeliyor. Süsleme sanatında kompozisyonun odak noktası olabileceği gibi, lale ve gül gibi diğer motiflerle birlikte kullanılarak dengeli bir bütünlük oluşturuyor. Onun ritmik formu, sanatkara hem hareket hem de düzeni aynı çizgide ifade etme imkanı veriyor. Karanfil motifinin renkleri de anlamını güçlendiriyor. Özellikle kırmızı karanfil, canlılığı ve coşkuyu temsil ederken, daha yumuşak tonlar, dinginlik ve zarafeti çağrıştırıyor. Tüm bu özellikleriyle karanfil, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik zenginliğini yansıtan seçkin motifler arasında yer alıyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kutar. Haftanın ilk iş gününde analiz sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla analiz sentezle değerlendireceğiz. Sıcak noktalara gideceğiz, Ankara gündemini alacağız. Ama öncesinde hafta sonundan haftanın ilk iş gününe yansıyanlara ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakarak başlayalım. Evet, dün aldığımız bir haber, Girne'de yolcu gemisi battı. 8 kişi ne yazık ki yaşamını yitirdi. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Girne açıklarında filo denizciliğine ait bir yolcu gemisiydi. Henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Soruşturma başlatıldı bu arada. Gemide bulunan 241 kişi ne mutlu ki kurtarıldı. Can kaybı 8'e çıkarken 18 kişi için de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında yüzlerce kişiyi taşıyan yolcu gemisi alabora olmasının ardından kurtarılan yolcular, 241 yolcu kurtarıldı demiştik. O kurtarılan yolcular arasında açıklamalar yapanlar var. Geminin su almasıyla büyük bir panik yaşandığını anlattılar. Geminin su alması konusunda da kaptanı ve mürettebatı uyardıklarını dile getirenler oldu diyelim ve daha fazla ayrıntıyı elbette sıcak noktalara gideceğiz dedik. Hemen Mehmetcan Çoban'a giderek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciası sonrası oradaki son durumu alacağız. Günaydın Mehmetcan Çoban, kolay gelsin diyeyim ve hemen son gelişmeleri senden alalım.
1: Helikopter ve deniz araçları. Evet Elif Akkaya Kuter, Girne Turizm Limanı'ndan hareket etmişti. O gemi facia yaşanmadan yaklaşık olarak 20 dakika önce hemen arkamızda bulunan Girne Turizm Limanı'ndan hareket etmişti ve açıldıktan yaklaşık olarak 20 dakika sonra gemi içerisine su almaya başladı ve ardından alabora olarak yan yattı ve gemi battığını da söyleyebiliriz sizlere. O feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 241 kişi kurtarıldı, 18 kişi ise suda hala denizde aranıyor ve arama kurtarma çalışmaları aslında olayın hemen ardından başladı ve gece saatlerinde de aralıksız bir şekilde devam etti. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları da an be an devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Hayatını kaybeden 8 kişiden 4'ünün kimliği tespit edildi. Diğer 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının da devam ettiğini söyleyebiliriz. Saatler 12'de hareket etmişti. Hemen karşı bu limandan ve saatler 12.20'yi gösterdiğinde gemi su almaya başladı ve Girne Limanı'na tekrardan geri dönmeye çalışmıştı gemi kaptanı, fakat başarılı olamamıştı. Gemi alabora olarak batmıştı. Filojet isimli deniz otobüsünden bahsediyoruz ve içerisinde 267 kişi bulunuyordu. 259 yolcu, 8 mürettebatı vardı o geminin ve o gemide 8 kişi hayatını kaybetti, 241 kişi kurtarıldı, 18 kişi içinse arama kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de yaşanan feci olay sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yas ilan edildiğini de sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de kaptan ve 7 mürettebat da gözaltına alınmıştı. Yani gözaltı sayısının 8 olduğunu söyleyelim. O 8 şüpheli Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk edilecek ve kaza mahkemesine sevk edildikten sonra aslında şüphelilerin gözaltı kararının da uzatılması beklendiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de birçok iddianın bulunduğunu söyleyebiliriz ama iddialara değinmeden önce şu anda açık denizi gösteriyor kameraman arkadaşım Ali Maşalacı sizlere. Girne Turizm Limanı'ndan hareket eden geminin battığı noktalarda arama kurtarma çalışmaları geniş çaplı olarak yürütülüyor. Tabii ki de ekiplerin ummalı çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yaşanan feci olay sonrasında Türkiye'den de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne neredeyse tam destek geldi diyebiliriz. 3 uçak, 4 insansız hava aracı, 2 askeri gemi, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücum bot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisinin Türkiye'den görevlendirildiğini söyleyebilirim. Hemen Ali'den sağ tarafı çekmesini rica edeceğim. Sağ tarafımızda bir helikopter görüyorsunuz şu anda. Sabahın erken saatlerinden itibaren aslında helikopterler bu noktada görev yapmaya başlamıştı. Aslında gece de helikopterler aralıksız bir şekilde sortilerini, devriyelerini gerçekleştirmişlerdi. Gece uçuşları sırasında askerler gece görüşü ve termal kameralar kullanarak hem deniz üstüne hem de sahil kenarlarını, deniz kıyılarını taramıştı. Deniz kıyılarını neden taramıştı diye soracak olursanız, denizde kaybolan o 18 kişinin belki cesetleri kıyıya vurabilir düşüncesiyle kıyı şeritleri ekipler tarafından taranmıştı. Ve o helikopterin de uçuşunu şu anda kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile aracılığıyla ekranlarımızda görüyorsunuz ve o helikopterler gün içerisinde hem açık denizde hem kıyı şeridinde nöbetlerini kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor. Elif Hakkaya Kutar. Ayrıca önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Türkiye'den bir arama kurtarma gemisinin salı günü bölgede olması bekleniyor. Tabii ki de 500 metreye aşkın bir batık gemiden bahsediyoruz. 500 metreye aşkın bir derinliğe battı o gemi. O geminin içerisinde eğer yolcu varsa tabii ki de Türkiye'den görevlendirilen bu gemiyle bulunması daha da kolaylaşacaktır. Çünkü görevlendirilen geminin sismik cihazları ve kullanılan cihazları deniz altını rahatlıkla 1000 metreye kadar görüntüleyebildiğini bizler öğrendik. Onları da yayınımızda söyleyelim. Tabii ki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de görevlendirmeler var. 4 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücum bot, 1 karakol gemisinin görevlendirildiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de açıkta da şu anda ekranlarımızda ufak da olsa görebiliyorsunuz. Gemilerin bizlerin görebildiği kısımda arama kurtarma çalışmaları sürerken aynı zamanda bizlerin göremediği kısımda açık denizde de ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Tabii önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Yaşanan olay sonrasında Girne Turizm Limanı ve Mersin Valiliği tarafından hemen Mersin Taşucu Limanı'nda tedbir amaçlı kriz masaları kuruldu. Mersin Taşucu Limanı'ndaki kriz masasında tedbir amaçlı AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinde konuşlandığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için oldukça zorlu bir geceydi bu gece. Denizde yakınlarını kaybeden birçok vatandaş gece boyunca Girne Turizm Limanı'nın kapısında sabaha kadar nöbet tuttuğunu sizlere söyleyebiliriz. Bizler sabah saatlerinde ilk yayınımızı gerçekleştirdiğimiz sırada o anlara şahit olduk da diyebiliriz. Tabii ki de yaralılar da vardı.

0: 241 kişi o gemiden kurtarıldı ve o gemiden kurtarılanlar hastanede tedavi altına alınmıştı. O kişilerin de tabur yavaş yavaş durumunu iyiye gidenlerin yavaş yavaş taburcu edildiğini de sizlere söyleyebiliriz Elif Hakkı Ökter. Sözlerimizi toparlayacak olursak Girne Turizm Limanı'ndaki çalışmalar ve açık denizdeki çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. 8 kişi hayatını kaybetmişti. 241 kişi kurtarılmıştı. 18 kişi içinse arama kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini bizler sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de o denizde kaybolan kişiler eğer bugün bulunamazsa gece saatlerinde ve yarın sabah itibariyle de arama kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyleyelim. Ve bizim aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü size bırakalım. Elif Hakkı Ökuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mehmetcan Çoban ve kameraman Ali Maşalacı'nın görüntüleriyle ekrana geldi. Bize gün içinde de gelişmeler oldukça Mehmetcan Çoban ve Ali Maşalacı aktarmayı sürdürecek diyelim ve biz başlıklarımıza devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde de elbette bu konu vardı. Tüm imkanlar seferber edildi dedi. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı. Özel programda açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Girne'den hepimizi üzen bir kaza haberi aldık ifadesini kullandı. Feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum dedi Cumhurbaşkanı. Sağ olan kardeşlerimiz için de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. İhmal varsa sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ilk komite toplantısı bugün gerçekleşecek. İstanbul'da gerçekleşecek. 7 Ağustos tarihindeydi. Yaklaşık bir ay önce Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ilk toplantı bugün İstanbul'da gerçekleşecek. Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının katılacağı toplantıda elbette işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak başlıklar arasında olacak. Amerika Birleşik Devletleri İran'da ekonomik savaş devam ediyor. Hürmüz'de de kritik ada vuruldu. Çatışmalarda tekrar hareketlendi. Amerika Birleşik Devletleri güçleri Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik Larak Adası'nda İran'a ait iki noktayı vurdu. İran'da ardından denizdeki Amerika Birleşik Devletleri hedeflerine yönelik misilleme saldırıları gerçekleştiğini duyurdu. Az önce de belirttiğimiz gibi ne yazık ki çatışmalarda tekrar hareketlendi. Geride bıraktığımız hafta ekonomi gündeminde hangi başlıklar öne çıktı? Hemen ona da bakalım ki oldukça hareketli bir aya giriyoruz. Bugün büyüme verileri gelecek Türkiye'de. Perşembe günü enflasyon verisi gelecek. Ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Evet, geride bıraktığımız hafta KKM'de tüm hesaplar kapatıldı. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduat sisteminde artık para kalmadı. KKM'nin sona ermesiyle tüm hesaplar kapatılmış oldu. Kısa adıyla KKM Türkiye'de 2021-2025 yılları arasında 44 ay boyunca uygulanmıştı, hatırlayacaksınız. Evet, önemli verilerden birini aldık geçen hafta. Ekonomik Güven Endeksi Ağustos'ta eşiğin üzerine çıktı. Ekonomik Güven Endeksi Temmuz ayında 99,8 iken Ağustos ayında %0,8'lik bir artış oldu ve 100,6 değerini aldı. Önemli çünkü 100'ün üzerinde olması verinin olumlu olduğunu, ekonominin olumlu gittiğini söylüyor. TÜİK verilerine göre bir önceki aya göre Ağustos ayında Tüketici Güven Endeksi tarafı %1 artış var, 90,8 değerini. Reel kesim güven endeksi %1,2 oranında artarak 102,4. Hizmet sektörü %0,1 artarak 111,9 değerini aldı. Geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık repo ihalelerine tekrar başladığını duyurdu. Önemli bir gelişmeydi. Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başladığını duyurdu. Bu kararın ardından Türk Lirası likidite yönetimi kapsamında alındığını bildirdi. Şimdi örtülü bir faiz indirimi beklentisi hakim. Avrupa'da gaz krizi büyüyor. Hollanda gaz şebekesi operatörü kış sezonu öncesinde ülkenin doğal gaz depolama tesislerini doldurma hedefine ulaşamayacağını duyurdu. Bu durumun özellikle sert geçecek kış ayları veya olası tedarik kesintilerine karşı ülkeyi hazırlıksız bırakabileceği konusunda da uyarıda

0: da bulunmuş oldu. Fed Başkanı Walsh önemli bir toplantıya, Jackson Hole toplantısında ilk kez konuşacaktı. Geride bıraktığımız haftanın ekonomi anlamında önemli gelişmelerinden biriydi. Küresel piyasaların gözü elbette bizim de öyle. Kevin Walsh'un yapacağı açıklamalardaydı. Şahin bulundu açıklamalar. Öncelikle bunun altını çizelim. İkinci bölümde Kerem Alkin hocamızla da detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Enflasyonun ikna edici bir hızla yavaşlamadığını vurguladı. Fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasında kararlılıkla hareket edeceklerini belirtti. Mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana Jackson Hole sempozyumunda ilk kapsamlı konuşmasıydı bu. %2'lik enflasyon hedefinin esnetilemez sabit bir ilke olduğunu ve mevcut finansal koşulların henüz yeterince sıkılaşmadığını dile getirdi. Yani bir faiz indirimi kapısını kapatmış olduğu yaptığı açıklamalar şahin bulundu az önce de belirttiğimiz gibi. Trump'tan Kanada'ya sert tarife tehdidi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan çiftçilerine ve tarım ürünlerine yüksek tarifeler uygulayarak tarım ticarette haksızlık yapıldığını ve iki ülke arasında 60 milyar dolarlık bir açığa yol açtığını savundu. Bu duruma son vermek adına 1 Ocak 2007 tarihi itibarıyla Kanada'dan ithal edilecek tüm otomobil, kamyon, otomotiv yedek parçası ve çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisinin %50'ye yükselteceği tehdidinde bulundu. Diyelim önümüzdeki günlerde uygulayacak mı, tekrar geri adım atacak mı takip edeceğiz, göreceğiz diyelim. Ve şimdi de Ankara gündemi diyelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin, iyi haftalar.
1: Günaydın Elif Akkaya-Ökter, herkese kolay gelsin, iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii iyi haftalar diliyoruz ama ne yazık ki haftaya çok üzücü bir haberle başladık. Girne'de alabora olan, evet, yolcu gemisi. Henüz nedeni bilinmiyor. Gemide bulunan 241 kişi kurtarıldı. Can kaybı ne yazık ki 8'e yükseldi ve 18 kişi için de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hande İpekgil, az önce Mehmetcan Çoban bize detayları aktardı. Hem sizden de kısacık bir özet alıp hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da elbette gündeminde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında bu başlık vardı. Cumhurbaşkanının sözlerini de daha detaylı bir şekilde sizden alalım Hande İpekgil.
1: Evet Elif Akkaya-Ökter, tabii biz dün aslında Büyük Zafer'in 104. yılı kutlamalarındaydık. 104. yılımızı kutluyorduk ki bu acı haberi aldık. Maalesef Girne açıklarında Filo denizciliğe ait bir yolcu gemisi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı battı ve gemide bulunan 241 kişi kurtarıldı. Ancak az önce yine muhabirimizin de söylemiş olduğu gibi can kaybı 8'e yükseldi. Bu arada tabii arama ve arama çalışmaları da yine sürüyor 18 kişiyi bulmak için. Tabii görgü tanıklarının, orada bulunanların yine ifadelerine dayanarak o gün aslında ve bir gün öncesinde havanın kötü olduğu, yine geminin bazı yerlerinden su alındığı gibi bir iddiaları tabii vardı. İşte tüm bunların araştırıldığını yine Kıbrıs'taki başbakan yine söylemişti. Tüm detaylarıyla, titizlikle bunun nedeni araştırılıyor demişti. Bizim de tabii gözümüz kulağımız orada. Büyük bir aslında facia yaşandı dün. Hepimizi derinden üzen bir olaya şahit olduk. Tabii bu arada bu olayın ardından da yine siyasilerden de mesajlar gelmişti Elif Akkaya-Ökter. Öncelikle Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir mesaj paylaşmıştı ilk olarak ve olayın yakından takip edildiğini yine kendisi dile getirmişti. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti sahil güvenlik unsurlarının da yine büyük bir titizlikle arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü yine belirtmişti Cevdet Yılmaz ve şu an itibarıyla temel önceliğimiz yine yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır ifadelerinde bulunmuştu. Yine Cumhurbaşkanı Yılmaz arama kurtarma çalışmalarında Türkiye'nin de her türlü desteği verdiğini özellikle vurgulamıştı. Az önce yine görüntülerde gördük, arama kurtarma çalışmaları elbette büyük bir titizlikle halen devam ediyor, bunu yine söyleyebiliriz. Aynı şekilde İçişleri Bakanlığı da yapmış olduğu açıklamada çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulamışlardı. Bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 4 yüzer unsurla Akgünler 3 yolcu gemisinin yine görevlendirildiği bilgisi İçişleri Bakanlığı'ndan gelmişti. Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da mesajı vardı. Yaşanan

0: Neden Mersin'e seyir halindeyken alabora olan gemi dolayısıyla milletimize geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum ifadelerini kullandı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içinde arama çalışmalarını başlattık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onlara sizlere çok güveniyorum mesajını verdi elbette mezunlara ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları da bu kapsamda yine dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 15 Temmuz sonrası ordumuzu yıpratmak için planlar yapıp üniversitelerimize saldırıyordu. Allah'a şükürler olsun ki bugün ordumuz en güçlü dönemini yaşıyor ifadelerini kullandı. Yine tabii Kıbrıs konusuna geçecek olursak özellikle seferberlik konusunda vurgu yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu bir kez daha tekrarlayalım. Sözlerine şu şekilde yansıdı. Öncelikle bugün Girne'den Mersin'e seyir halindeyken alabora olan gemi dolayısıyla milletimizin geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi ve Türkiye'nin desteğini de bir kez daha dile getirmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii burada vermiş olduğu mesajlar elbette ki önemliydi. Az önce bazılarını söyledik. 15 Temmuz'a özellikle değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu konuşmada ve hem Yunanistan hem de İsrail'e de yine mesajları vardı bu kapsamda. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olan aktör ve yapılar Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değiller dedi Cumhurbaşkanı. Türkiye artık bunları dikkate alacak ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur dedi. Şahsımızı, milletimizi hedef alanlar da bunu çok iyi anlamalılar ifadelerinde özellikle bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve tabii ki bir sonraki programı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyeydi. 30 Ağustos programıydı. Burada da yine bir konuşma yaptı. Ve gemi faciasına yine burada da değindi Cumhurbaşkanı. Eğer ihmal varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte halledeceğiz dedi. Ve tabii devamında da yine 30 Ağustos Zafer Bayramı vasıtasıyla Türkiye'yi tahrik etmeye çalışan ülkelere Türk tarihini bir kez daha hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onlara vatan şairi yine Namık Kemal'in sözleriyle aslında dizeleriyle de yanıt verdi diyebiliriz Elif Hakkı Öktar.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara editörü Hande İpekgil. Size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısacık bir araya gidiyoruz.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
9: Türk!

0: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Vakıfbank Winov sunar.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar.

0: Başlıklar günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
0: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Hayrola çocuklar?
4: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
3: Anlamadım.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınızda oluyor.
5: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
3: Bilmem mi?
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
3: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
4: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor? Şak diye.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
3: Turkcell'lerin yanında...
10: Turkcell'in çözüm gücü var!
2: Halkbank'ın katkılarıyla... Önce...

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. İkinci bölümde konuklarımızla olacağız. Gündeme siyaseti, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kerem Alkin bizimle beraber hem de stüdyoda. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk.
0: İyi haftalar, ayağınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık. Adem Hocam günaydın, siz de hoş geldiniz.
2: Günaydın Elif Hanım, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet, dün ne yazık ki öğlen saatlerinde üzücü bir haber. Girne'de bir gemi faciası, tam anlamıyla facia diyebiliriz. 241 kişi kurtarıldı, ne mutlu ki, ama 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kerem Hocam. Şimdi böyle durumlarda aslında soruşturma başlatıldı, bu arada onu da belirteyim. Akla gelen ilk sorular tabii ki sorumluluk kimde, nerede hata yapıldı soruları. Elbette gündemdeki ilk sorular. Ama bu arada kurtarılanlardan da hocam, çok özür diliyorum, parantez içinde onu lütfen da söyleyeyim. Kurtarılanlardan da geminin su alıyor diye söylediklerini belirtiyorlar.
1: Evet. Şimdi tabii özellikle gemi mühendisliği ve aynı zamanda da bu seyri sefer konusunda ciddi manada uzmanlığı olan isimlerden bu sürecin gerçeklerini ya da nedenlerini iyi analiz etmemiz lazım. Çünkü yıllar öncesini hatırlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu söz konusu katamaran şeklindeki deniz otobüslerini İstanbul'a ilk getirdiğinde bu otobüslerle ilgili olarak deniz otobüsünün içindeki ekranlarda şöyle bir tanıtım dönerdi. Bunların Norveç başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde en fırtınalı anda dahi, örnek olarak söylüyorum, bir petrol platformundaki mahsur kalanları kurtarmak için veya onlara çeşitli yiyecekler, işte çeşitli ikmal unsurları götürmesi için. O nedenle prensip olarak aslında bu katamaranlar sert deniz koşullarına göre üretilmiş olması gereken bir takım gemi yapıları ya da yüzer yapılar. Şimdi bu boyutuyla bakıldığında yani kaptanın yolcuların bütün uyarısına rağmen ve yola çıktıktan kabaca kısa bir süre sonra zaten tablonun çok parlak olmaması nedeniyle limana dönmemekte, yani Kıbrıs'a dönmemekte ısrarcı olması ayrı bir tartışılması gereken bir konu. Yani havacılık endüstrisinde değişen hava koşullarına bağlı olarak gerektiğinde uçakların kalkışı nasıl engelleniyorsa bunun denizcilik versiyonu ile ilgili demek ki daha sert kurallar gerekiyor. Kardeşim sen bu havada bu insanların canını tehlikeye atamazsın anlamında. İkinci konuda bu gemi normalde bu model üzerinde aslında böyle çalkantılı ve sert dalgalı bir denize karşı aslında yapılmış bir gemi olmakla birlikte acaba ciddi bir bakım sorunu mu vardı da gemi bu hale geldi? Bu da ayrı bir tartışma konusu.

0: O halde uzunca sayılabilecek olan bir denetim zinciri mekanizmasının mutlaka masaya yatırılması gerekiyor. Yani bu tür seyahat yapan işte deniz otobüsü şeklindeki gemilerin Kıbrıs'tan Mersin'e, Mersin'den Kıbrıs'a hareketiyle ilgili olarak nihai kararı veren bir otorite var mı? Bu kadar ciddi bir fırtınada denize açılmalarını belki karar verecek olan son bir icracı bir makam gerekiyor vesaire gibi çok sorulması gereken soru var.
1: Evet. Hürriyet gazetesinde de böyle ele alınmış 6 soruda diye ki işte uzman kişilere sorulmuş. Tam da sizin sorduğunuz sorular hocam
0: Yani
1: gündemdeki
0: aklın
1: tabii.
0: yolu bir anlamında
1: Aynen öyle.
0: onları ifade ediyoruz.
1: Aynen öyle. Adem hocam buyurun.
2: Öncelikle başımız sağ olsun Elif Hanım, hakikaten o konunun gündemin çok farklı olduğu anlarda bu tür meseleler can yakıyor. Ben ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun diyorum. Umarım o kaybolan 18 vatandaş da bir an evvel can sağlığıyla bulunur. Yani bizim duamız bu olsun. Tabii hocamın söylediği doğru. Yani onlara ek olarak özellikle biliyorsunuz bu tür olayların bir de toplumsal boyutları var. Özellikle mesele toplumsal ve siyasal açıdan da çok fazla irdelenmeye çalışılıyor. Neticede yakınlarını kaybeden insanların duydukları bir öfke var. Duygusal bir kontrol mekanizması da gelişiyor bu aşamada. Bu sebepten yaşanan olayın bütün sebepleriyle açıklanması lazım. Şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve açıklanması lazım. Bir de yani sanırım yolcular binerken ya da gemi hareket edecekken yolcuların uyarılarının dikkate alınmaması çok garip. Orada nasıl bir düzen işletilmiş onu anlamak tabii zor. Bu araştırmadan sonra ortaya çıkacak. Fakat bu tür meselelerde yolcularla alakalı temasın, dikkatin anladığım kadarıyla biraz daha gündeme alınması gerekiyor. Tecrübe çok önemli Elif Hanım bu meselelerde. Yani hangi koşullarda yola çıkılacak, yol güzergahında neler var, hava durumu nasıl ve benzeri bütün süreçlerin tecrübeyle işletilmesi gerekiyor. Burada bir tecrübesizlik mi var onu da bilmiyoruz. İşin içerisinde böyle bir süreç varsa bu facianın boyutlarının artmasına da sebep olacak bir konu. Yolcuların özellikle duygusal durumları çok önemli. Şimdi yaşanan travmalar var. Yani ölümden döndüler. Kelimenin tabiri caizse tam anlamı. Şimdi onların travmalarının nasıl aşılacağına dair de çalışmalar yapılması lazım. Belki bu şey yolculuktan sonra bir daha gemiye binmeyecek insanlar olacak. Ve bunun işte bir de toplumsal yayılımını düşünün. Bütün bunlar bence bir şekilde koordine edilecek. Yani muhtemelen orada rehabilitasyon ekipleri ve diğer psikolog ya da işte benzeri süreçlere dahil olan uzmanlar özellikle bu aşamalarda çok ciddi görev almaları lazım. İşin bir toplumsal boyutu var, bir de teknik boyutu var. Toplumsal boyutu az önce söylediğim gibi birkaç dinamikten oluşuyor. Bir de medya boyutu var. Yani nasıl yansıtılıyor ekrana? Ekranda hangi ifadeler kullanılıyor? Özellikle bu tür aşamalarda biliyorsunuz suçlayıcı ifadelerden uzak durmak lazım. Hem konunun araştırılmasının şeyi için yani bir problem olmaması için selahiyeti için derler. Hem de bir taraftan işin sanki böyle bir öç almaya dönüştürülmemesi açısından sürecin beklenmesi lazım. Bir de az önce bahsettiğim teknik boyutu var. O teknik boyutu çok önemli. Yani oradan gelecek olan açıklamalar, işte neden olduğu, nasıl olduğu, nasıl başladığı, başlarken böyle bir sorun var mıydı? Veya işte 8 vatandaşımızın hayatını kaybetmesindeki bir kusur ya da aksaklık söz konusu muydu? Bütün bunlar teknik detaylar sonucu ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu facianın bütün boyutlarıyla ele alınacağını düşünüyorum ama bunlar ele alınırken işte bu bahsettiğim başlıklara çok fazla dikkat etmek lazım. Bir de yani bizim bugünlerde çok tartıştığımız bir alandan bahsediyoruz. İşte deniz kıtası alanından bahsediyoruz. Deniz Milli Park'tan bahsediyoruz. Kontrol edilmesi gereken alanlardan bahsediyoruz. Anlaşıldığı kadarıyla bu alanlarda evet işte askeri savunma olarak gerçekten çok iyi işler çıkartıyoruz ama bu tür yani biraz daha sosyal veya

0: sivil organizasyon dediğimiz alanlarda belki tedbirlerin biraz daha fazla arttırılması gerekiyor. Sonucun can yakıcı olmaması için o tedbirlerin arttırılması bence kimseyi de rahatsız etmez. Ve bunlar da bence medya aracılığıyla çok iyi anlatılması lazım. Bu tür olaylarda genellikle Elif Hanım, dezenformasyon çok fazla oluyor. Yani özellikle bazı odaklar tarafından bu dezenformasyon çok sık dile getiriliyor. Burada da İletişim Başkanlığı'nın devreye girdiğini çok hızlı bir biçimde gördük. Dolayısıyla işin medya boyutu, toplumsal boyutu, bir taraftan da teknik boyutu birlikte işleyecek. Biz de sonucu hep birlikte göreceğiz. Evet. Tekrar geçmiş olsun. Evet. Hayatını kaybedenlere ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Evet.
2: Yani sivil havacılıkta nasıl yolcu uçakları ile ilgili, yolcu uçaklarının her türlü detayı ile ilgili çok ciddi, dünyaca kabul edilmiş, Türkiye'nin de bu alanda süreci olağanüstü dirayetle yürüttü. Çünkü bizim havalimanlarımız şu anda dünyada iniş kalkış rekorları kırıyor. Evet. Ve bu iniş kalkış rekorları esnasında gerek hava meydanlarımızda, havalimanlarımızdaki kontrol kulesindeki ekiplerimizin başarıları, çok kolay bir iş değil. Hakikaten hepsini takdir etmek gerekiyor. Aynı zamanda da yer hizmetleri, bütün oradaki güvenlik tedbirleri, buna benzer bir anlayışın, hocamız da çok net altını çizdi. Kesinlikle sivil denizcilik, yani sivil deniz yolcu taşımacılığında da ciddi manada oturması lazım. İşte yeterince can simidi olmadığına dair ibareler vesaire, yaşanan panik, kaptanın ve personelin yolculardan çok daha önce gemiyi terk ettiği iddiası, gemide aslında bunca insanın belki binebileceği o otomatik olarak şişen botların bir şekilde personel tarafından panikle, yani burada demek ki kriz yönetimiyle ilgili de bir problem var, panikle şişirilmesi, ancak bunların bir an önce suya atılması nedeniyle personelin de belki de ilk hareket etmesi nedeniyle çıkan, yani kendi kendini kurtaran yolcuların baktıklarında bu kurtarma botlarının söz tabii denizdeki o çalkantıyla gemiden çok fazla uzaklaşmış olduğunu fark etmeleri gibi bir kaos var ortada. Bu kaosun tüm noktaları vurgulanmalı. Kıymetli hocam toplumsal boyutuyla ilgili olarak çok önemli noktalara değindiler. Yine toplumsal boyutuyla ekonomiyi birleştirerek bir noktayı daha vurgulamak lazım. Bu olay gerçekleştikten sonra işte diyelim ki göreceli olarak hani daha sağlam bir şekilde yolcuları Kıbrıs'la Türkiye arasında taşıyabilecek olan bazı sivil gemi taşımacılığı markalarının bir anda uçak biletinden daha pahalıya bilet satmaya kalktıkları da dün gündeme geldi sosyal medyada. Doğru mu değil mi? Tabii ki test etmek lazım ve kontrol etmek lazım. Ama doğruysa bizim böyle her insani krizde bu krizden kendine bir takım çıkarlar, ekonomik ticari çıkarlar elde etmeye çalışan firmalarla ilgili olarak da, yani deprem olur, bir şey olur, sular 10 liralık su 500 liraya satılır, 1000 liraya satılır. Yani bu bundan o anda o ticari yani ahlak yoksunu bir ticari menfaati elde etmeye çalışma hikayesini de bence yönetmek lazım. Orada da yine kamu otoritesi. Evet. Yani kamu otoritesi durumlara her noktada, yani kamu otoritesi kendini koordine edecek. Söz konusu biletlerin çok fahiş fiyatlarla satılmaya kalkıldığı ile ilgili bir konu varsa onu bir başka otorite takip edecek. Bu kazanın nedenleriyle ilgili süreci başka bir otorite takip edecek. Bunları çok çok iyi yönetmek gerekiyor.
1: Evet, o sizin dediğiniz hocam, fırsatçılık kısmında arada, işte büyük resmi göremeyip tüm dünya ile beraber enflasyonla mücadele ettiğimiz şu
2: bu arada
1: dönemde...
2: Sayın hocamız konunun direkt teknik noktasına daldık. Çok haklılar. Hem bütün kurtarılan yolculara ve ailelerine, evet, geçmiş olsun diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz yaralı varsa. Aynı zamanda da maalesef bu elim kazada vefat eden tüm yolculara ve ailelerine de hem

0: yolculara Allah gani gani rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum Kerem.
2: Elif Hanım, bir şey ekleyebilir miyim
1: tabii
2: acaba?
1: Tabii ki, buyurun hocam. Tabii.
2: Yani biz mesela hocamın vurguladığı noktalara ilk olarak işte gerçekten bölgesinde yükselen bir yıldız olarak devletimizden sürekli bahsediyoruz. Seçeneksiz hale geldik. Özellikle hocam hava yollarını vurguladı. Bu demir yollarında da böyle. Ben yani mesela hızlı trenle alakalı Türkiye'nin dört bir noktasında ulaşabiliyorsunuz artık ve yavaş yavaş doğuya da gelmeye başladı. O ulaşım yük taşıma noktasında müthiş işler yapılıyor. Bir taraftan biz sizinle mesela terörist Türkiye'yi konuşurken ben sürekli turlardan bahsediyorum. İşte Hakkari turları, Şırnak turları, bölge turlarından bahsediyorum. Yani biz ulaşım koordinasyon açısından gerçekten iyi bir altyapıya sahibiz. Bu son yıllarda çok hızlı bir biçimde arttı ve yükseldi. Yani bu görüntüler gerçekten Türkiye yüzüne yakışmıyor. Benim üzerinde durduğum mesele aslında bu. Burada artık yani hani haberlerden de dünden beri izliyoruz. Bir fırtına yok Elif Hanım. Hava şartları kötü değil. Evet. Yani geminin alabora olma ihtimalini sağlayacak o kötü şartlar, sebep olacak kötü şartlar yok. Buna rağmen eğer bir gemi böyle bir facia yaşıyorsa burada sadece tek bir kelimeden bahsedebiliriz: ihmal. Dolayısıyla bu konunun güvenlik açısından ciddi bir biçimde ele alınması lazım ki yani bundan sonra özellikle bu deniz taşımacılığı, deniz ulaşım yollarının özellikle bizim hatırlarsanız konuştuğumuz işte denizaltı yapılarının başladığı işte şeyin Kanuni'nin, Fatih'in şey aramak için yani denizlerde özellikle arama yapmak için sahalara açıldığı bir zaman diliminde, yani Türkiye'nin donanma açısından da güçlendiği bir zaman diliminde böyle bir güvenlik zafiyeti gösteren gemilerin sadece ihmal kavramıyla birlikte buna zarar verecek ya da işte bunun önseleyecek bir tavırda bulunması, ben bunu çok sakıncalı görüyorum. Bu problemli bir şey. Her konuda Türkiye yüzyılı çok iyi giderken böyle küçük ihmallerin çok büyük facialara, can kaybına mal olması doğru değil. Özellikle devletimizin, yani hocamın vurguladığı o konu çok önemli. Eğer gerekiyorsa burada bir kamusal otoriteyi çok sert bir biçimde göstermesi gerekiyor. Ben de aynı konunun altını çizmek istedim.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ben de hayatını kaybedenlere rahmet
0: tabii bu,
1: diliyorum.
0: Bildiğim kadarıyla bu firma bir KKTC firması, hı hı, ve yolculuk KKTC'den başladığı için esasen tabii KKTC'nin bu konuyu KKTC'deki
1: Türk yolcu gemisi ama.
0: Türk yolcu gemisi
1: evet,
0: mi?
1: Evet, Türk yolcu gemisi. Katamaran tipi bir Türk, Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan, hı hı, ne yazık ki katamaran tipi bir Türk yolcu gemisi. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben de hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Kalanlara elbette çok büyük, bol sabır ve kurtulanlar da umarım, işte aralarında ağır yaralı olanlar yoktur. 241 kişi kurtarıldı. 18 kişi için de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah 18 kişiyle ilgili de güzel haberleri veririz diyelim. Gelelim Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na hocam. 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. İlk toplantı bugün İstanbul'da, Türkiye'de gerçekleşecek, 10.30 gibi başlaması bekleniyor. Tabii biz bunu ilk konuştuğumuz günlerde, yanlış hatırlamıyorsam Adem Hocam'la da konuşmuştuk. Sonrasında bu anlaşmaya, bu savunma anlaşmasına eklenen ülkelerin olacağını konuşmuştuk. Herhalde bu ilk toplantıdan sonra daha hızlı bir şekilde görmeye başlar mıyız bu gelişmeleri hocam? Ne dersiniz?
0: Görme ihtimalimiz var. Bu söz konusu bugünkü toplantı stratejik, siyasi ve savunma işbirliği komitesi. Zaten belki de en stratejik komitelerden bir tanesi. 9 Ağustos'ta Mekke'de tarihi bir anlaşma olarak bu süreç tamamlanırken, o anlaşma çerçevesinde oluşturulmuş önemli çalışma komitelerinden bir tanesi. Tabii çeşitli haberler var. Mısır'la belki bir üstü örtülü müzakere yürüyor. Bir tarafta Bangladeş ve Endonezya'nın isimleri geçiyor. Tabii bütün bu gelişmeler kendi mecrasında İstanbul ve Çanakkale

0: Boğazı'ndan başlayarak zaman içerisinde belki Mısır, Bangladeş ve Endonezya'nın da bu sürece dahil olmasıyla birlikte belki Süveyş Kanalı, Kızıldeniz, Babülmandep, Umman Denizi, kendi mecrasında Hürmüz Boğazı, efendime söyleyeyim, Hint Okyanusu, Bengal Körfezi, Malaka Boğazı ve belki oradan Endonezya'ya kadar uzanacak müthiş bir stratejik yani coğrafik yaydan söz ediyoruz. Müthiş bir jeostratejik süreçten söz ediyoruz. Dolayısıyla üç ülkenin yani özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya lideri olarak burada üstlendikleri çok önemli liderlik rolünün olağanüstü değerli olduğunu ifade etmek lazım. Nitekim bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreci yönetirlerken bir yandan da bugün Kırgızistan'a, özür dilerim, Kırgızistan'a değil mi?
1: Evet.
0: Bu Şangay
1: Cumhurbaşkanı.
0: İşbirliği
1: Evet.
0: Teşkilatı
1: Evet.
0: toplantısı için ve orada da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le büyük bir önemli bir toplantı olacak gözlemlediğimiz kadarıyla. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten büyük bir dirayetle Türkiye merkezli olarak burada devletlerin farklı beceri ve kapasitelerini bir araya getirmek suretiyle orta güç ülkelerin aslında dünyada yeni bir güç kapasitesi oluşturdukları bir süreç ve burada bir geometrik kapasite sıçramasından söz etmek lazım. Aritmatik değil. Yani Türkiye gibi pek çok imkan ve kabiliyeti olan bir ülkenin, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi pek çok imkan ve kabiliyeti olan ülkelerin bir araya geldiği bir noktada burada ortaya çıkacak olan siyasi, askeri, ekonomik, ticari, diplomatik hatta istihbarati bu anlamda kapasite genel manada geometrik bir sıçrama anlamına gelir. Bu kadar değerli olduğunu ifade etmek lazım ve hakikaten zaman içerisinde belki yakın, belki orta vadede Mısır, Bangladeş,
1: Mısır,
0: Endonezya
1: evet.
0: gibi ülkelerin de bu sürece dahil olmaları gerçekten müthiş bir stratejik bir yaydan söz etmemiz anlamına gelecektir. Ve her katılan ülke geometrik olarak, bakın aritmatik demiyorum, katlanarak geometrik olarak burada müthiş bir kapasite sıçramasının oluşmasını sağlayacaktır ve böyle bir orta güç merkezleşmesi net olarak şu mesajı verecektir. Arkadaşım, biz artık dünyanın yükselen ekonomileri olarak ille de dünyada var olan bir süper gücün yanında durmak durumunda değiliz. Bütün bu süper güçlerle, bu tür güç merkezleriyle biz ortak, eşit bir ilişki seti oluşturabilecek kabiliyete sahibiz. Dolayısıyla bunu iyi okumak lazım.
1: Evet. Evet Adem Hocam, bunu iyi okumak lazım dedi Kerem Hocam. Mısır, Bangladeş, Endonezya'nın da önümüzdeki günlerde katılmasıyla geometrik dediniz özellikle hocam, altını çizerek bir güç oluşturması söz konusu olabilir dediniz. Evet, ilk toplantı bugün gerçekleşecek Adem Hocam, siz neler söylersiniz?
2: Şimdi Elif Hanım, biz sizinle bu konuyu ilk konuştuğumuz zaman benim ilk önerim şuydu. Mekke Anlaşması'na herhangi bir şekilde sırtında yük olan devletlerin katılmasını ben sıcak görmüyordum. Yani biliyorsunuz bütün devletlerin kendi çıkar çatışmaları olabilir. Dolayısıyla bölgede bu tür çıkar çatışmaları yaşayan devletler şu an için bu anlaşmaya dahil edilmemeli ki zaten süreç şu anda böyle işliyor. Yani komşuyla sorunlu olanlar, sınır komşusuyla ya da deniz komşusuyla sorunlu olan devletlerin şimdilik bu anlaşmanın bir kenarında durması lazım. Çünkü bu anlaşma daha çok yeni, ülkelerin özellikle bir kavram kullanılıyor, kolektif caydırıcılık diye. Kolektif anlamda hakikaten bir caydırıcılık niteliği var. Bu caydırıcılığın diğer devletlerin kamburlarıyla, yani sorunlu olan devletleri kastederek söylüyorum, kamburlarıyla yükünün ağırlaştırılmaması lazım. Zaten çok ağır yükü olan bir coğrafyada bu anlaşma gerçekleşiyor. Şimdi ben özellikle coğrafi olarak baktığımda Türkiye'nin Arabistan, yani Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın

0: Üçünün de tam öbek noktada problemli olan alanlarda konumlandığını görüyorum. İşte Pakistan'ın bir tarafında Hindistan var, İsrail'e çok yakın. Suudi Arabistan'ın özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki ve Körfez'deki ciddi yaklaşımları ve sorunlu olan alandaki konumu var. Devletimizin de etrafı zaten ciddi sorunlarla çevrili, bunu biliyorsunuz. Üç tane problemli coğrafyalarda güçlü devletin bir araya gelişi, işte bu bahsettiğim kolektif caydırıcılığı ciddi anlamda güçlendiriyor. Bu şu demek, yani bu çatışmaların bir an evvel azalması ya da bitmesi, barışın tesis edilmesi ve güven ortamının sağlanması demek. Bu da yine ben altını çizerek ifade edeyim, İsrail'in özellikle bölgedeki işte yayılmacı ve işgalci politikasına karşı aslında bir set örme tavırlarından birisidir. Birinci mesele bu. İkinci mesele de Hürmüz'de yaşanan ciddi sorunlar var. Yani enerji krizi var. Özellikle dünyanın yaşadığı bir enerji krizi var. Özellikle Mekke Anlaşması bu enerji krizinin aşılabileceği bir coğrafyayı tesis etmek adına da inşa edildi. Çünkü biz birkaç yıl sonra göreceğiz ki enerji hatları ve koridorları değişecek. Bu koridorların değişmesi çok önemli. Bu fotoğraf da çok önemli. Yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Şimdi bu fotoğrafta mesela devletin bizzat hani aklı orada. Sayın Hakan Fidan, Sayın İbrahim Kalın, Sayın işte sanırım güvenlikten Savunma Bakanımız sanırım orada. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi dört kilit isim ve bir fotoğrafta yer alıyorsa Türkiye'nin geleceğine dair çok önemli kararların alındığını bilmemiz lazım. Yani bu fotoğraf bence bu yüzden çok önemliydi. Bu güvenlik boyutuydu. Sonra gelecektim ama fotoğraf gelince ona değinmek istedim. Ben özellikle enerji kısmından devam edeyim. O enerji hatlarının birkaç yıl sonra, belki 3-5 yıl sonra yeniden değişeceği bir ana hat, ana eksen oluşacak Elif Hanım. Ben bu ana eksenin, ana hattın şu an kurgulandığını düşünüyorum. Bu ikinci kısım. Üçüncü mesele de hocamın bahsettiği ülkelerle birlikte Mısır. Çok önemli bir coğrafik alanda. Akdeniz'in bence kullanım alanının biraz daha güvenlik altına alınmasına yönelik de bir politika bu. Yani çünkü bu enerji hattının biz biliyoruz ki karşısında İsrail, Rum ve Yunanistan'ın, yani Yunanlıların kurduğu bir hat var. Bu Mekke Anlaşması bu hattı da bozuyor Elif Hanım. Dolayısıyla bir taraftan işin güvenlik boyutu var. Ben bunu çok önemsiyorum. Özellikle bölgenin kalkınması ve yeniden refah kazanması açısından. Çünkü ABD bu bölgede bir güvenlik hattı sağlayamadı. Bir taraftan işin enerji boyutu var. Yeni bir yol aranıyor. Yeni bir yol angajmanı inşa ediliyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Üçüncü mesele kolektif, özellikle caydırıcılık. Yani bu üç ülkenin kendi coğrafyalarındaki barışı tesis etme anlamındaki güdüsü. Bir de İsrail'in yayılmacılığına, işgali ve kaosu özellikle yaymasına karşı oluşturulan bir set. Ben bu anlamda da çok önemsiyorum süreci. Ve beşinci olarak da eğer Mısır, Endonezya veya benzer ülkeler bu sürece dahil olursa bir İslam işbirliği güvenlik teşkilatına dönüşme, ondan daha güçlü olma durumu var. Şimdi biz bu anlaşmada biliyoruz ki bir güvenlik kaygısıyla yapıldı bu anlaşma ve bölgedeki o güvenlik kaygısının ortadan kalkması için ortaya konuldu. Hani savunma sanayi işbirliği başlığı altında çok fazla madde imzalandı. Ama ben özellikle Mısır'ın ve hocamın belirttiği bazı ülkelerin dahil olmasıyla birlikte belki İslam dünyasında bir uyanış, bir güvenlik anlamında bir uyanış
1: Kesinlikle.
0: olabileceğini ve bu anlamda da bu fotoğrafı söylüyorum bu arada Elif Hanım, o bahsettiğim fotoğraf buydu. Bu fotoğraf çünkü bir güvenlik fotoğrafı, yani bölgenin güvenliğine dair en önemli imajlardan birisidir bu. Yani son dediğim şey, konuya tekrar gelin, birbirleriyle ilişkili olduğu için bir güvenlik inşasıyla birlikte Akdeniz'in özellikle korsan faaliyetlerinin önlenmesi açısından İsrail'e ve benzeri sömürge devletlerinin orada at oynatmasının önüne geçebilecek bir düzen inşa ediliyor. Biliyorsunuz Libya ile yaptığımız anlaşma birilerinin canı çok fazla yaktı. Özellikle Fransa çok rahatsız bundan. Bir taraftan biz Afrika'da Somali açılımı yapıyoruz. İsrail bundan rahatsız. Şimdi öyle bir coğrafyada üçlü bir denge kurduk ki bu denge içerisinde ben bahsettiğim beş adımın zaman içerisinde hem güçleneceğini hem de hızlı bir biçimde hayata geçireceğini düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Adem Hocam. Çok sağ olun. Bitiseren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Evet hocam da aslında...
2: Adem Hoca'nın katkısı çok önemli. Çünkü önümüzdeki dönemde bütün bu gelişmelerden şu sonucu çıkarıyoruz ki ülkelerin savunma ve güvenlik kapasitesi kadar enerji ve ticaret koridorlarına hakimiyet kapasitesi de bundan sonra stratejik bir önem arz edecek. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü, kararlı ve vizyoner liderliğinde ve dirayetinde şu anda bu süreçlerde gerçekten yakın gelecekte Türkiye'nin bu söz konusu en kritik enerji ve ticaret koridorlarında çok önemli bir pozisyon alacağı bir süreci yönetiyor. Evet. Dolayısıyla da bu tür anlaşmalara da aslında geleceğin enerji ve ticaret koridorları rekabeti ve savaşı boyutuyla da bakmak lazım.
1: Evet, anlaşmanın hocam özetlerken sizin de dediğiniz gibi katkısı büyük. Güvenlik boyutu, enerji boyutu, kolektif caydırıcılık boyutu, İsrail'in işte bu yayılmacı politikalarına karşı sergilediği tutum ve son olarak da sizin dediğiniz gibi Mısır ve Endonezya'da eklenirse bir İslam işbirliği güvenlik teşkilatına da dönüşebilir ifadesini kullandı. Şimdi hocam çok az kaldı. Hatta
2: şu anda saat 10 oldu.
1: Evet,
2: çünkü bütün bu konuştuğumuz meselelerin bütününde aslında Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelmiş olduğu orta güç ülke konumu, yani şimdi 21. yüzyılda süper güç ülkeler ve Türkiye gibi 7 tane orta güç ülke dünyanın küresel ekonomi politik sistemine büyük ölçüde şekil verecek. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu küresel düzenin yeniden kurulacağı masaya artık oturmuş bir ülke ve o nedenle de biz burada bir küresel kapasite inşa ediyorsak Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetinde ve liderliğinde o zaman bunun ekonomik güç boyutunun da arkasını doldurmamız lazım. O yüzden de iktisadi büyüme, gayri safi yurt dışı hasıla, bunlar da çok önemli başlıklar.
1: Evet hocam, TÜİK'te herhalde bu ara evet biraz altında geldi %2,3.
2: Baktığımda Anadolu Ajansı'nın çalışmasında 2,2 ile 2,8 arası tahminler vardı. Dolayısıyla da bu tahmin aralığının alt bandında bir şekillenme var. Neticede enflasyonla mücadele süreci var, dezenflasyon süreci var. Bu nedenle Türkiye ekonomisinin belirli bir metodoloji ile soğutulduğunu biliyoruz. O nedenle bu soğutma çerçevesinde Türkiye ekonomisinde şu anda ikinci çeyrek büyümenin 2,3 çıkması bizim için çok şaşırtıcı olmamalı.
1: Evet, tabii bir de bu süreçlerde sizin de söylediğiniz gibi hocam enflasyonla mücadele edilen süreçlerde ister istemez büyümeden biraz feragat ediliyor. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü hocam ikinci çeyrekte %13,3 artışla
2: geçen senenin ne mutlu ki acısını çıkarıyor. Evet. Geçen yıl biliyorsunuz maalesef iklim koşulları nedeniyle çok ciddi ürün kaybettiğimiz bir takım doğal afetleri yaşadık. Bu sene gerçekten tarım sektörümüz geçen seneki o kayıpları telafi edecek bir üretim becerisi ortaya koyuyor ve kuvvetle muhtemel bu sene 82-83 milyar dolar gibi dünya sıralamasında da bizi Avrupa'da neredeyse birinciliğe, dünyada da ilk 4-5 ülke arasına taşıyan bir tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Ama esas sorumuz, peki bu kadar başarılı ve bu kadar iddialı bir tarımsal üretim neden Türkiye'nin OECD üyesi ülkelere göre 8 kat, dünyadaki ortalama gıda enflasyonuna göre 4 kat gıda enflasyonu yaşamasını engelleyemiyor? Bu da üzerinde ciddi manada zihin yormamız gereken bir konu.
1: Evet hocam, sadece inşaat sektörü tarafında gerileme var %1,9, sanayi sektörü %2,4 arttı. Eğer özellikle şunu söyle Elif dediğiniz bir sektör varsa bakayım hocam, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri tarafında %8,6 artış var. Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı, sosyal hizmetler tarafında %4 artış var. Az önce de altını çizdiğim gibi inşaat sektörü tarafında sadece %1,9 yani azalma
2: tabii,
1: var.
2: Yani tabii bir yandan da halletmek durumunda olduğumuz o kadar kritik

0: konularımız var ki Türkiye'nin bir şekilde nüfus artış hızını korumaya devam etmesi gerekiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde siz de biliyorsunuz yaşlanan nüfus meselesi ve bir ülkenin genç nüfusunu koruyabilme becerisi yeni küresel rekabet sürecinde önemli başlıklardan birisi olacak. Üretimde görev alacak olan nitelikli insan kaynağı her zaman önemli bir konu olmaya devam edecek rekabet eden ülkeler açısından. Bu noktada da tabii nüfus artış hızını korumaya devam eden bir Türkiye, buna bağlı olarak da tabii daha çok hastane, daha çok efendime söyleyeyim eğitim kurumu, devlete bağlı işte kreşler, anaokulları, ilköğretim okulları, liseler, yüksek öğretim kurumları anlamında bir hedefimiz söz konusu. Bu da tabii bu anlamda alt ve üst yapı boyutunda kamunun bütün bu temel anayasal hizmetler olan işte eğitim, sağlık gibi temel anayasal hizmetlerle ilgili alt ve üst yapıyı güçlendirmeye devam etmesi gerektiği anlamına geliyor. Bir başka boyuta baktığımız zaman ise 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayacak bir süreç yöneterek depreme maruz kalmış olan 11 ilimizde belki de yakın tarihin en büyük ayağa kalkış ve belki yeniden kalkınma ve imar sürecini yönetti. Olağanüstü bir süreç. 560 bin konut belki şimdi 600 binlere ulaşmıştır. Bunların hepsi tabii ciddi bir kamu kaynağı gerektiriyor. Ve bu kamu kaynağına rağmen bütçe dengelerini tutturabilmek, Türkiye'nin kamu borcunu yönetebilmek kolay işler değil. O nedenle de işte vergi yönetiminin ona göre olması lazım. Bu noktada bu yönettiğimiz bütün süreçlere ve bütün kamu harcaması ihtiyacına rağmen Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranında dünyada en düşük orana sahip birkaç ülke arasında olması çok önemli. Şu ara biliyorsunuz G7 ekonomileri, Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayarak G7 ekonomilerinde yaşanan büyük sorunları konuşuyoruz. Uluslararası Para Fonu'nun bir dönem çok önemli bir göstergesiydi birincil denge. Yani faiz ödemeleri hariç bütçe dengesi. Amerika burada tarihi bir seviye olarak milli gelirine gayri safi yurt hasılasına oranla -3,55'lere geldi. 1.2 trilyon dolardan fazla federal bütçe açığı veren ve dolayısıyla da olağanüstü boyutlarda borçlanmak zorunda olan bir Amerika gerçeğiyle karşı karşıyayız. Aynı durum Japonya için söz konusu. Dolayısıyla da dünyadaki önde gelen 7 ekonominin tümünün kamu tahvilleri şu anda müthiş bir dalgalanma yaşıyorlar. Almanya dahil olmak üzere biz ise şu anda hem kamu maliyesini hem de kamu borcunu önemli ölçüde başarılı bir şekilde yöneterek bu süreçte Türkiye'yi farklı bir konumda tutmaya devam ediyoruz. Bunlar son derece önemli ama dezenflasyon programı bu boyutuyla bakıldığında tabii toplumda ne olursa olsun bir satın alma gücü erimesine, reel sektörde de bir rekabet erimesine sebep oluyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde ekonomi yönetimimiz Türk reel sektörünün küresel rekabetçiliğini yeniden güçlendirecek, hane halkının satın alma gücünü de yeniden güçlendirecek bazı ek tedbirleri, ek reformları, ek düzenlemeleri de tabii hep gündeminde tutmayı sürdürecek.
1: Evet, sizin altını çizdiğiniz hocam, Kahramanmaraş'ta 1 Ağustos tarihinde Türk medyanın da dirençli şehirler zirvesi vardı. Kahramanmaraş'a gitme ve oradaki son gelişmeleri görme fırsatım oldu. Söylediğiniz gibi yani çok şükür ki depremin izleri çok büyük ölçüde silinmiş hocam. Gerçekten bütün
0: kolay ekip
1: olarak, evet kolay iş değil, çok mutlu olduğumuz bir gündü. Ben de onun altını çizmek istedim.
0: Sık gittiğimiz şehirler olması itibariyle oradaki tüm sevdiklerimize, tüm tanıdıklarımıza, herkese bir kez daha büyük geçmiş olsun diliyoruz. Evet. İnşallah normal hayatlarına en hızlı şekilde dönüyorlardır.
1: Evet,
0: devletimizin buradaki azmi ve mücadelesi tabii çok önemli. Yani dünyanın birçok ülkesi bunları başaramıyor.
1: Evet. Devam edeceğiz hocam ama öncesinde bir tekrar Girne'ye gidelim. Orada Mehmetcan Çoban ve Ali Maşalacı bizi bekliyor son gelişmeleri aktarmak için. 24 muhabiri Mehmetcan Çoban, hemen sözü tekrar sana bırakayım. Yeni bir gelişme, yeni bir haber var mı?
2: Evet, Elif Hakkı Öküter, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çünkü denizde kaybolan 18 kişiden bahsediyoruz. O 18 kişi bulmak için ekiplerin amansız mücadelesi de devam ediyor. Hemen Girne Turizm Limanı'na az önce bir askeri geminin yanaştığını bizler şahit olduk. O gemi de açıktan gelmişti ve şu anda da ekranlarımızda görmüş olduğunuz üzere kameraman arkadaşım ekranlarımıza getiriyor. Türkiye'den gelmişti o gemide. Kuyruk numarasında şu anda çok uzaktan da olsa görüyoruz. Gemi açık denizde görevini icra etti. Aslında açık denizde arama kurtarma çalışmalarını devam etti. 8 kişinin hayatını kaybettiği o olayda 241 kişi kurtarılmıştı ve 18 kişi ise denizde kaybolmuştu. O 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken Türkiye'den gelen destek de hala devam ediyor. Ve bu noktada da aslında 3 uçak, 4 insansız hava aracı, 2 askeri gemi, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücum bot, 1 fırkateyn, 1 karakol gemisinin olduğunu bizler biliyoruz. Ve şu anda bir gemi görevini tamamladı ve tekrardan limana yanaştı. Kısa bir süre sonra o geminin tekrardan açık denize bizler açılmasını bekliyoruz. Hemen o gemiden bahsettik. Az daha ilerisinde sağ tarafında Ali'den rica edeceğim göstermesini. Uzak bir noktada görünüyor o gemide ama o gemide arama kurtarma çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Arama kurtarma çalışmaları aslında sadece sabahın erken saatlerinde başlamış değil. Aynı zamanda olayın hemen ardından başladı ve gecenin geç saatlerine kadar da devam etti. Özellikle gece saatlerinde helikopterler havadan destek verdi. Ekiplere, denizdeki botlara, gemilere havadan destek verdi. O destek sırasında da tabii ki de gece görüş kullanıldı ve denizin üstü, sahil şeridi tek tek tarandı da diyebiliriz. Acı bir olaydan bahsediyoruz. Belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşadığı en acı olaylardan birisinin olacağını da sizlere söyleyebiliriz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi alabora oldu ve ilk aslında gemi içerisine su almaya başlamıştı. Ardından alabora oldu ve gemi ardından sola yatarak komple battı. Aslında hemen karşımızda görmüş olduğunuz Girne Turizm Limanı'ndan dün saat 12 civarında ayrılmıştı o gemi ve 12.20 civarında da 12.15 12.20 civarında da hemen bu acı olay gerçekleşti ve o acı olay sırasında ise gemi içerisinde yolcular bulunuyordu. 267 kişi bulunuyordu o gemide. 259'u yolcu, 8'i mürettebattı ve aslında bu noktada birçok iddia da ortaya atılmıştı. Gemide olan yolcular tarafından ilk olarak gemide şikayetlerin kulak ardı edildiği söylenmişti. Geminin su aldığı gemi mürettebatına söylense de gemi mürettebatının olayı kulak ardı ettiği söylenmişti. Hemen Ali'den sağ tarafı göstermesini rica edeceğim ve sağ tarafta da bir sahil güvenlik botunun hızla liman bölgesine doğru geldiğini görüyoruz. Anladığımız kadarıyla o sahil güvenlik botu da açık denizdeki görevini tamamladı ve ilk olarak limana gelecek. Açığa baktığımız zaman açıkta helikopterleri görmemiz mümkün. Zaman zaman helikopterler bizim bulunduğumuz bu kıyı şeridini de tekrardan tarıyor. Çünkü herhangi bir cesedin kıyıya vurma durumu değerlendiriliyor ve ekipler tarafından hem açıkta hem de kıyı şeridinde ekiplerin mücadelesi aralıksız bir şekilde devam ediyor Elif Hakkı Öküter. Tabii ki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de görevlendirmeler yapılmıştı. 4 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücum bot ve 1 karakol gemisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından olayla ilgili görevlendirilmişti. Ve kayıp 18 kişi için arama çalışmaları hala da devam ediyor. Aslında çok yakın bir noktadan da bir helikopter sesi aldığımı sizlere söyleyebilirim ama o helikopteri henüz görebilmiş değilim. Ekiplerin aralıksız çalışmaları hala devam ediyor. Girne Limanı'ndan açılmıştı o gemi ve kıyıdan 7 kilometre açıkta alabora olmuştu.
3: dönüş yolu.

0: yoluna geçmeye çalışmıştı kaptan, fakat o dönüş yolu başarılı olamamıştı ve gemi orada batmıştı. Katamaran tipi bir yolcu gemisinden bahsediyoruz. 26 yaşındaki bir yolcu gemisinden bahsediyoruz. Yolcuların da aslında buradaki iddiaları çok önemliydi. Çünkü yolcular geminin içerisine ön ve orta kısımdan su aldığını iddia etmişti. Hatta o anların videoları da sosyal medyada hızla yayılmıştı. Hatta bazı koltukların gemi içerisinde kırık olduğu ve geminin çok hızlı ilerlediği, olumsuz hava koşulları nedeniyle de dalgalara çok sert bir şekilde vurduğu söylenmişti. Ardından bir ses duyduğunu iddia etmişti gemideki yolcular ve o ses sonrasında ise gemi sola doğru yatmaya başlamıştı ve o sola doğru yatmaya başladıktan sonra ise gemi battı ve yaklaşık olarak 500 metreye aşkın bir derinlikte olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Tabi olayın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yas ilan edildi. Gemi kaptanı ve 7 mürettebat gözaltına alındığını da eklememizde fayda var. Sözlerimizi toparlayacak olursak ekiplerin aralıksız çalışması hala devam ediyor. 18 kaybın yakınları ise Girne Turizm Limanı'nın civarında meraklı bekleyişleri devam ediyor. Çünkü Girne için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bu gece oldukça zorlu bir geceydi. Adeta bitmeyen bir geceydi diyebiliriz. Çünkü 18 kaybın yakınları Girne Turizm Limanı'nın önünde adeta sabaha kadar nöbet tuttular ve yakınlarından gelecek güzel bir haberi takip ettiler. Biz de arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz diyelim ve bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü size bırakalım Elif Hakkı Ekuter.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Mehmet Can Çoban'a ve kameraman Ali Maşalacı'ya, kolay gelsin diyelim. Gelişmeleri oldukça tabii bize oradan aktarmayı sürdürecekler muhabir arkadaşımız ve kameraman arkadaşımızın görüntüleriyle. Hocam tabii bu konuda bayağı konuştuk. Yine eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım ama yoksa başka başlığımıza geçelim.
2: Temelde demek ki o şeyi sivil deniz yolu taşımacılığı, özellikle de yolcu taşımacılığında belki kuralları gözden geçirmek, limandan ayrılma kurallarını belki gözden geçirmek. Demek ki bazen ticari anlamda bir faaliyet yürüten bir firmaya veya bir kaptana belki de bu inisiyatifi bırakmayacak bir mekanizma olması gerekiyor.
1: Hocam galiba yani o hani yaşam biçimi olması için de, uygulanabilmesi için de yani bu yaptırım, ciddi yaptırımlara, ciddi kurallara ihtiyaç var. Yani hani diyoruz ya işte Avrupa'ya gittiğimizde yayalara yol veriyorlar. İşte çok o kadar ciddi yaptırımlar varmış, o kadar büyük cezalar varmış ki bu bir yaşam biçimi haline aslında galiba böyle gelebiliyor. Başka
2: yani,
1: türlü
2: en ufak bir laubaliyi kaldırmayacak bir konu bu deniz taşımacılığı. Hatırlarsanız kaç yıl önce bir koskoca cruise denilen koskoca yolcu gemisini İtalya'da kaptan laubalilikten hani nasıl olabilir diyorsun o geminin yan yatmasına ve o kadar çok sayıda yolcunun belki de tarihlerinde hiç unutmayacakları büyük bir panik ve kaos yaşamalarına, büyük bir trajedi yaşamalarına sebep oldu. Hiç şakası olmayan bir konu bu.
1: Evet, aynen öyle.
2: Yani denizciler hep şunu söyler. Denizle şaka olmaz kardeşim. Hafife alınacak bir şey değildir deniz derler.
1: Evet. Hocam şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri İran tarafını konuşuyoruz ama bir taraftan işte İsrail'in Gazze'ye saldırıları da hala devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı da artık 4 yıl geride kalıyor değil mi hocam? 28 Şubat 2022'den bu yana ve biraz önce işte yayına başlamadan önce sohbette ettik. Kerem Hocam o sağ olsun programa gelmeden önce bizi beslerdi böyle grafiklerle, başlıklarla. Özellikle dediniz Rusya-Ukrayna tarafında stratejik rafineriler bombalanıyor ve bunun da bedelini aslında önümüzdeki tarihlerde Eylül-Ekim gibi tüm dünya daha fazla ödemeye başlayacak.
2: Şimdi tabii Ukrayna'ya hiç şüphesiz ki çok stratejik ve çok nokta vuruş bazı koordinatlar verilmesi suretiyle Rusya'nın özellikle farklı bölgelerinde yakıt ikmali ve yakıt depolanması ile ilgili stratejik bazı noktalara bu kadar isabetli saldırı olması bence

bir tarafa koymamız gereken, zihnimizin bir noktasına koymamız gereken bir konu. Çünkü yapılan saldırılar nedeniyle Rusya bugünden yarına 5 dakikada bunları tamir edemeyeceğine göre her saldırı neticede Rusya'nın o bölgedeki

aslında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından kendisine uygulanan ambargolara ve yaptırımlara rağmen belirli ölçüde Avrupa'ya dizel motorin yakıtı veriyordu. Fakat bunu tamamıyla durdurmuş durumda. Bu nedenle Avrupa Birliği Komisyonu'nun çok tuhaf bir şekilde hem doğal gaz depolarının aşırı derecede boşalmış olması meselesine hem de başlamakta olan sonbaharla birlikte dizel motorin yakıt tedariğini de oradaki bu büyük sorunu da hiç gündemine almaması nedeniyle büyük bir infial ve kızgınlık var. Yani diyorlar ki Avrupa Birliği Komisyonu bu konuları ne zaman ciddiye alacak? Bu nedenle sonbaharla birlikte özellikle Avrupa'nın tarımsal üretimde iddialı olan ülkelerinde bütün bu tarımsal ürünün toplanması için, bütün bu mahsulün toplanması için yapılacak olan süreçlerde bir sürü tarımsal makinenin çalışması gerekecek. Ve aynı zamanda da tabii sonbaharla birlikte ekonomik aktivite artacağından dolayı Avrupa'nın dört bir yanında kara taşımacılığı, deniz taşımacılığı hızlanacak, nehir taşımacılığı. Bu durumda olağanüstü bir motorin ihtiyacı ortaya çıkacak. Bu durumda bu Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, Rusya'nın aynı zamanda motorin dizel yakıt üretme kabiliyetini de zorluyorsa ve bu yönüyle bakıldığında Rusya'dan Avrupa'nın dizel yakıt temin etmesi giderek zora giriyorsa ortaya çıkacak olan büyük motorin eksikliği ve aynı zamanda da doğal gaz eksikliği belki de Avrupa Birliği'nin son dönemde görmediği ölçüde çok yüksek enerji fiyatları anlamına gelecek. Bununla ilgili bir panik var. Yani bu nasıl yönetilecek? Eğer bu akaryakıt fiyatları ve doğal gaz metreküp fiyatları kontrolden çıkarsa bu durumda Avrupa bu kışı bu kadar ürkütücü maliyetlerle, bu kadar ürkütücü enerji maliyetleriyle bu işin içinden nasıl çıkacak? Avrupa sanayisi, Alman sanayisi bu işin içinden nasıl çıkacak? Bu konuların çok yeterince tartışılmadığı, hatta neredeyse hiç gündemde olmadığına dair genel bir şikayet söz konusu. Bu birinci boyut. İkinci boyut da Rusya-Ukrayna savaşının söz konusu olduğu coğrafyaya yakın olan ülkelerin dışında, yani işte Polonya'sıdır, efendim kısmen Almanya'sıdır vesaire, özellikle de bu savaşın söz konusu olduğu coğrafyadan bir hayli uzak olan ülkelerin de son dönemde çok da fazla aslında Ukrayna Savaşı'na destek anlamında ellerini cebe atmadıkları da konuşuluyor. Yani ülkelerin Ukrayna Savaşı'na ve Ukrayna'ya destek anlamında yaptıkları mali desteğin ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına oranına baktığınız zaman İspanya, Portekiz, İtalya, kısmen Fransa vesaire onlar çok düşük orandalar. Daha çok Polonya, Almanya ve aslında Doğu tarafında yer alan özellikle Baltık Cumhuriyetleri. Mesela Romanya, Bulgaristan da çok enteresan bir şekilde hem Avrupa Birliği üyesi olmaları hem de Schengen bölgesine kabul edilmiş olmalarına rağmen onlar da çok fazla kesenin ağzını açmıyorlar. Bunlar ciddi tartışma konuları. O nedenle Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısı esnasında Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Putin arasında gerçekleşecek olan toplantıda Rusya ile Ukrayna'yı bir an önce olası bir ateşkes ve barış süreci için masaya oturma konusunda neler konuşulabilecek, ne olacak, ne bitecek? İstanbul'da bir mutabakat elde edilmesi noktasında iki tarafın da mesajları olmuştu ama bu arada da Türkiye'nin giderek canını sıkan Karadeniz'deki gemilerimize yönelik bir saldırı süreci de var. Sanki Rusya ile aramızı büyük ölçüde bozmaya yönelik bir süreç olarak gözüküyor bu. Ve bu çerçevede de son saldırıda biz Türkiye'nin Ankara'daki Ukrayna Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na davet ettik ve muhtemelen bir uyarıda bulunduk. Yani Türk gemilerinin Karadeniz'de seyri sefer olarak risk altında olmasından hiç haz etmiyoruz.

0: yani bizi belki daha sert tedbir almaya da zorlamayın demiş olabiliriz. Çünkü biraz evvel Adem hocamız da ifade ettiler. Türkiye'nin olağanüstü donanma gücü var. Yani biz bu donanma gücümüzden aldığımız kuvvetle Karadeniz'de Türk sivil ticaret gemilerinin seyri sefer güvenliğiyle ilgili tedbir alırsak işin rengi başka bir boyuta ulaşır. Bu konuda, bu nedenle de önemli uyarılarda bulunuyoruz.
1: Evet. Şimdi hocam o zaman petrol tarafından devam edelim. Trump'ın Venezuela ile ilgili yaptığı açıklama vardı. Dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına vardıklarını söylüyor. 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinden kontrol sağladıklarını belirtiyor. Şimdi Trump
0: yani bağımsız bir devletin devlet başkanını bir terör, şimdi çok enteresan. Amerikan Kongresi'nin savaşa girmeyle ilgili karar sürecini tamamıyla bertaraf edebilmek için Trump yönetiminin ilginç bir metodu var. Müdahalede bulunacakları ülkedeki üst yönetimi bir siyasi üst yönetim olarak değil, bir terör örgütünün temsilcileri ve lideri olarak tanımlıyorlar. Diyorlar ki Venezuela'da Amerika'nın güvenliği açısından tehlikeli bir terör örgütü yapılanması var. Çok enteresan bir yaklaşım. Bu nedenle de Amerikan güvenlik birimleri oraya savaş anlamında bir operasyon değil, bir terör örgütüne yönelik bir operasyon yapıyor. Terör örgütüne yönelik operasyon kisvesine koyduğunuz zaman da Kongre'den bir savaş kararı çıkarmanız bu anlamda gerekmiyor. Ve Venezuela'nın o zamanki devlet başkanı Maduro'yu da bir terör örgütü lideri olarak dertest edip New York'ta bir yere getiriyorsunuz. Onu da iki gün önce bir takım fotoğrafları yayınlandı. Muhtemelen işte tutulduğu yerden. Bu noktada tabii olayı böyle bertaraf ettikten sonra Amerikan yönetimi orada Venezuela'da hani genel manada bir dediklerini iki etmeyen bir yeni yönetim getirdi orada sürece. O nedenle de Venezuela ile Amerika arasında tarihi bir ham petrol rezerv anlaşması yapılması bizi çok şaşırtmamalı. Çünkü İran savaşı 6 aydır devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde bir galon benzinin fiyatı o kadar acayip rakamlara geldi ki Kasım ayındaki kongredeki ara seçimler için cumhuriyetçilerin bu akaryakıt fiyatları nedeniyle çok ciddi sıkıntı, seçmen nezdinde çok ciddi sıkıntı çekeceğine dair genel bir endişe var cumhuriyetçi tabanda. O nedenle de muhtemelen bu fiyatların daha da artmasını engellemek için Trump hiç umursamadan Amerika'nın elindeki stratejik ham petrol rezervlerinin tümünü sahaya sürdü üretim amacıyla. Ve tabii bu anlamda da Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de 40-50 yıldan bu yana, belki de çok uzun zamandan beri ilk kez stratejik ham petrol rezervleri, Amerika kıtasında tuttukları ham petrol rezervleri en dip noktalara inmiş durumda. O nedenle Venezuela'dan böyle oldukça kapsamlı bir ham petrol rezerv kapasitesi temin etmek suretiyle bununla Amerika stratejik rezervlerini yine olması gereken seviyeye çıkarmış olacak. Belki bunun da üstüne çıkarmış olacak. Ve belki de bu stratejik rezervleri hızla arttırırken belli bir bölümünü de belki içerideki akaryakıt fiyatlarını normalleştirme amacıyla kullanması da söz konusu olabilir. Zaten Amerika'nın bildiğim kadarıyla güneybatısındaki, güneydoğusundaki yani Florida başta olmak üzere güneydoğusundaki eyaletlerde yer alan rafineriler Venezuela'nın kendi ham petrol kalitesine uygun şekilde petrol ve türevlerini üreten bir rafineri grubu. O nedenle Venezuela'dan tedarik çok da sıkıntılı bir konu değil.
1: Evet. Şimdi tüm bunları şey yapınca hocam işte Venezuela'yı, Rusya, Ukrayna'yı, İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni petrolle ilgili senaryolarınızı merak ediyorum ama öncesinde bir Eren Coşkun diline gideceğiz. Şimdi biraz önce konuşmuştuk 7 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ilk toplantı bugün İstanbul'da düzenleniyor. Saati 10.30'da başlaması planlanıyor, bekleniyor. Görüşmeleri 24 muhabiri Eren Coşkun dili takip

0: takip edecek. Detayları bize o aktaracak. Toplantı öncesi de şimdi bir Eren'e dönelim ve oradaki atmosferi soralım.
1: Aslında hem Savunma Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanları seviyesinde kritik bir toplantıdan bahsediyoruz. Çırağan Sarayı'nda kısa süre sonrasında başlamasını beklediğimiz toplantı için hazırlıklarında tamamlandığını söylemek mümkün. Tabii kritik bir toplantı, sizin de belirttiğiniz gibi imzalanan Mekke Anlaşması ile birlikte aslında hem savunma alanında hem de diğer işbirliklerinin sağlanabilmesi noktasında da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kritik bir anlaşma imzalanmıştı ve bu anlaşma kapsamında da ilk toplantının İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda kısa süre sonrasında başlayacağını belirtmekte fayda var. Tabii 7 Ağustos'taki o imzanın ardından, anlaşmanın ardından, Mekke Anlaşması'nın ardından da ilk toplantı kısa süre sonrasında başlamış olacak ve Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılacağını, Pakistan heyetinde ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İsa'nın, Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım'ın ve Savunma Bakanı Muhammed Asif'in de bulunacağını belirtelim. Öte yandan Suudi Arabistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Sud, Savunma Bakanı Halid bin Salman bin Abdülaziz Al Sud ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad bin Ahmet Al Ruvayi de yine yer alacak heyetler arasında olduğunu belirtelim. Yani hem Savunma Bakanları hem de Dışişleri Bakanları seviyesinde önemli bir toplantıdan bahsediyoruz. Tabi toplantıda bölgesel güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğine dair de aslında Mekke Anlaşması imzalanmış olan o maddelerde bir kez daha masada olmuş olacak. Ülkelerin özellikle de tabi baktığımız zaman 3 ülkenin de siyasi ve savunma alanındaki işbirliğinin bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyeceğine ilişkinde yine önemli kararların alınmasını beklediğimiz bir toplantı olacağını söyleyelim. Tabii Orta Doğu'da özellikle güvenlik dengelerinin de hassas olduğu bir dönemdeyiz. Bu bağlamda da aslında 3 ülkenin savunma alanında işbirliği içerisinde olması oldukça önemli. Bu bağlamda da ilk kez toplantının İstanbul'da gerçekleştiriliyor olması Türkiye'nin konumunun da masadaki ağırlığında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha aslında göstermiş oluyor. Toplantı sonrasında ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın saatler 13.10 gösterdiğinde bir açıklama yapmasını bekliyoruz ve toplantıya dair de masada olan konuları, Mekke Anlaşması'nın ardından yapılacak ilk toplantının ardından masada olan konuların ardından alınan kararları da bir kez daha kendisinden duymuş olacağız ve yine 3 ülke arasında Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Türkiye'nin imzalamış olduğu Mekke Anlaşması'nın ardından yapılacak işbirliklerinin ilerleyen dönemde aslında hangi boyuta geleceği noktasında da yine önemli bir açıklama olacağını belirtmekte fayda var. Çünkü 3 ülke arasında özellikle de savunma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirecek ve ilerleyen dönemde yeni anlaşmaları da beraberinde getirecek kritik bir anlaşmaydı 7 Ağustos'taki Mekke Anlaşması. Bu bağlamda da bugün ilk kez toplantının Çırağan Sarayı'nda ve hem Savunma Bakanları hem de Dışişleri Bakanları seviyesinde gerçekleştirecek olması oldukça önemli. Toplantının kısa süre sonrasında başlamasını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da saatten 13.10'u gösterdiğinde kameralar karşısına geçip toplantı hakkında önemli bilgileri paylaşmasını beklediğimizi söyleyelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Eren Coşkun diline. Dursun Şahin'in görüntüleriyle geldi toplantı öncesi. Oradaki atmosferi aktardı bize. 13.30'da da toplantı sonrası açıklama yapmasını bekliyoruz dedi. Diyelim hocam, yine onunla ilgili ekleyeceğiniz varsa onu da alayım, sonrasında devam edelim.
2: Çok önemli bir adım olduğunu tekrar vurgulamakta yarar var. Hakikaten birçok ülkenin de, yani gerek Mısır'ın, gerek Bangladeş'in, gerekse de belki orta vadede Endonezya'nın bu sürece dahil olma konusunu çok ciddiyetle ele alacaklarını ve değerlendireceklerini düşünüyorum. Bangladeş'le ilgili zaten bir açıklama geldi. Suudi Arabistan tarafı bir ön bilgilendirme yaptı. Bangladeş tarafı tabii kendi mecrasında işte Bangladeş'teki meclisten geçmesi lazım dense de aslında çok önemli. Neticede tekrar vurgulamak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında her ne olursa olsun Asya Pasifik'te bir rekabet ve kapışmanın tırmanacağının herkes farkında, öyle ya da böyle. O nedenle de bu süreçte esasen tabii Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinin de özellikle orada Müslüman ağırlıklı nüfusu olan ülkelerin de böyle bir stratejik, askeri, ekonomik, ticari, diplomatik, istihbarati bir belki işbirliği ağının içerisinde olmaları, Türkiye ile olan yakınlaşmalarını daha da derinleştirmeleri çok önemli olacak. Bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız pek çok boyutu itibariyle ister Gazze meselesi olsun, katil Netanyahu ve Siyonist İsrail,

0: İsrail hükümetinin orada acımasız bir şekilde yürüttüğü soykırımı bütün dünyada lanetleyecek süreci büyük bir liderlik gücüyle yönetmesi itibariyle ve pek çok dünya meselesine dokunuşu itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda adeta dünyadaki birçok ülke açısından bir çekim merkezi gibi lider olarak gerçekten büyük ilgi görüyor. Büyük bir saygınlık söz konusu. Ve dolayısıyla da o kadar güçlü bir saygı ve güven duyuluyor ki bu itibar ve itimat tabii Türkiye açısından belki tarihinde hiç alışmadığı ölçüde önemli bir diplomatik beceriyi de kabiliyeti de kapasiteyi de beraberinde getirmekte. Yani pek çok ülkeye nasip olabilecek bir imkan değil Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu liderlik gücü.
1: Evet. Şimdi hocam az önce petrol konuşurken dedim ya senaryolarınızı soracağım. Çünkü uluslararası kurumların, kuruluşların bir sürü petrol senaryoları evet. vardı. Aslında o en kötü senaryoda olmadı. Hatta işte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ateşkes sürecinde çok hızlı bir gerileme gördük petrol fiyatları tarafında ki işte savaş öncesi fiyatlara inmesinin çok zor olduğunu da konuşuyorduk. Neredeyse çok zor olmayacak o seviyeye de gelecek denecek kadar hızlı bir gerileme yaşandı. Şimdi bundan sonrası için şimdi siz söyleyince birden böyle 6 ay geride kaldı deyince hocam dedim acaba çok mu söyledi bir hesapladım. Evet yani 6 ay oldu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında. Şimdi ne dersiniz o 100 dolar ve üzeri için işte resesyon, stagflasyon tüm dünyada endişelerini konuşuyorduk. O ihtimalden uzak mıyız yoksa işte bu biraz önce Rusya-Ukrayna ile ilgili o rafinerilerle ilgili gelişmeler de bizi o noktaya getirir mi?
0: Elif Hanım. Aslında şu ana kadar Hürmüz Boğazı'nın bu kadar ciddi manada ablukayla karşı karşıya yani hem İran tıkıyor hem aynı zamanda Amerikan donanması da tıkıyor. Bu Hürmüz Boğazı'ndaki olağanüstü darboğaz ve abluka aslında zannedilenden biraz daha yüksek. Küresel ham petrol sevkiyatında neredeyse %39'lara varan bir eksilmeyi de beraberinde getirdi. Burada iki konu var aslında petrol fiyatlarının geleceğini yakından ilgilendiren. Bir, savaşın daha ne kadar uzayacağı meselesi. Ama iki, bu temel gerçekten hareketle ülkelerin ham petrol ve doğalgazı olan bağımlılıklarını olağanüstü hızla azaltacak yeni tedarik ve enerji türevlerine yönelik yatırım ve hamleleri. Yani belki Asya ülkelerinin önemli bir kısmı söz konusu Körfez'den Hürmüz Boğazı'ndan geçerek temin etmeleri gereken bu ham petrolü ve doğalgazı temin edememeleri nedeniyle olağanüstü bir hızla alternatif yeni tedarik noktaları yakalamaya çalışıyorlar. Birinci nokta bu. İkinci enteresan nokta da yine aynı ülkelerin başta Çin olmak üzere gerçekten hani kapasite üstü bir hızla özellikle temiz ve yenilenebilir enerjiye geçişi adeta katlamaya başlamış olmaları. Bir örnekle izah etmeye çalışayım. Diyelim ki mesela 2025 yılında dünyadaki elektrik kapasitesine örnek olarak söylüyorum 600 megawattlık yeni bir katkıda bulunuldu. Bu 600 megawattlık katkının mesela 586 megawattı tek başına yenilenebilir ve temiz enerji, güneş, efendime söyleyeyim işte rüzgar ağırlıklı olarak jeotermal, hidro vesaire. Bunun mesela %70'inden fazlası tek başına Çin. Yani Çin olağanüstü bir hızla ham petrol ve doğalgaza bağımlı olmayı hızlı bir şekilde azalttığı ve %100 elektrikli bir yaşama geçiş için çok büyük hamleler yapıyor. Yani batarya teknolojileri işte son dönemde dünyada elektrikli otomobil konusunda en iddialı ülke konumuna geldi Çin. Dolayısıyla bir yandan da bu fosil yakıtlara bağımlılığı bir an önce azaltacak hamlelerin yapıldığını da görüyoruz ki bu konular kuvvetle muhtemel Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 ile 23 Kasım tarihlerinde

0: İtalya'da yapılacak olan Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde taraflar, yani söz konusu taraf ülkelerle birlikte gerçekleşecek iklim zirvesinde de kuvvetle muhtemel yine gündeme gelecek. Türkiye'nin gerçekleştireceği ve ev sahibi olacağı bu zirvenin de çok önemli olacağını tahmin ediyorum.
1: Evet. Hocam, Kevin Warsh'un konuşmasını nasıl buldunuz?
0: Valla Kevin Warsh'un konuşması genel manada, yani karşı çıktığım konu şu: Jackson Hole'da genel manada bu seneki ana temaya bakıldığı zaman aslında yavaş yavaş dünyada önde gelen merkez bankalarının ve kamu otoritesinin esas konuşmak istediği konu yeni küresel ekonomik düzenin yeni parasının ne olacağı meselesi. Bu büyük ölçüde dijitalleşen bir para olacak. Dijital paralara, işte kripto paralara, tokenlere vesaireye müthiş bir geçiş söz konusu. Bu noktada da bu söz konusu yeni para nasıl yönetilecek? Bu konuya ciddi manada zihin yoruluyor olması lazım. O nedenle de ben de biraz bunu dile getirmeye çalıştım. Bazı kıymetli isimler de dile getirmeye çalıştılar. Esasen artık hani her Jackson Hole'da işte Amerikan Merkez Bankası Başkanı faiz indirimi veya faiz arttırımı konusunda ne mesaj vermenin artık bir adım ilerisine gitmemiz gerekiyor noktasında. Fakat günün sonunda yine Kevin Warsh aslında bu bahsetmiş olduğum yeni para, küresel finansal mimari, bu küresel finansal mimarinin nereye gittiğiyle ilgili mesajlardan çok aslında yine Amerikan Merkez Bankası Fed'in gelecekteki para politikasına yönelik daha fazla mesaj verdi. Bu da biraz şaşırttı aslında. Çok mesaj vermesi beklenmiyordu. Ve çok enteresan bir şekilde para politikasını aslında kısmen sıkılaştırmaya yönelik de mesaj vermesi itibariyle bu da biraz şaşırttı. Hatta bazıları açısından bakarsanız şok etti. Fakat şöyle bir
1: Büyük
0: espri var.
1: şoku
0: Dünyanın en meşhur boksörlerinden birisi olan Mike Tyson'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. Der ki, yani hani ister bir maçı kazanmak için, ister bir ülke olarak herhangi bir süreci gerçekleştirmek için gerçekleştirdiğiniz, hazırladığınız, kaleme aldığınız, hayata geçirmeye çalıştığınız strateji suratınıza ilk yumruğu yediğinize kadardır. Ondan sonra o strateji anlam yitirir anlamında. Diyorlar ki Kevin Warsh'un Jackson Hole'da geçen hafta sonu verdiği parasal sıkılaştırma ya da para politikasının sıkılaştırılması ile ilgili mesajlar muhtemelen ilk Amerikan istihdam verilerine kadar acaba dayanabilecek mi diye espriler de yapıldı. Bu hafta içerisinde herhalde Amerika'nın yeni istihdam verileri gelecek. O istihdam verileri tabii zor bir etaba işaret ediyorsa Amerika açısından büyüme, işte resesyon, işsizlik oranının artışı gibi bir tabloya işaret ediyorsa işte diyorlar Kevin Warsh belki de o söylediklerini çok da yapamayabilir. Ya da Trump'la o da sürtüşmeye başlayacak gibi bir tablo var. Bakalım neler olacak.
1: Evet. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. İstanbul Topkapı Üniversitesi
0: Keyifle.
1: öğretim üyesi Profesör Doktor Kerem Alkin, hem değerli vaktinizi ayırdığınız, kattığınız için,
0: Estağfurullah.
1: hem de buraya kadar yorulduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonrasında meteoroloji editörümüz Elde Biranayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
6: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: De böyle. Otobit'te.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi 500 milibar seviyesindeki biliyorsunuz oluk etkisi giderek Türkiye'nin doğusuna doğru ilerliyor. Batıda sırt etkisi başladı, yani yüksek basınç alanı etkisi atmosfer kararlı tabakalı yapıya geçiyor ve hava sıcaklığı batı bölgelerimizde giderek yükseliyor. Doğuda ise konvektif hareket devam ediyor. Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'da hava yağmurlu. Bugün kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. Ve 20 kiloya varan sağanaklar aslında genel tabloda baktığımızda, ama tabii belli alanlar, bazı illerde metrekareye düşecek yağış miktarı biraz daha fazla olacak. Hangi iller onlar? Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde 50 kiloya varan sağanaklar bekliyoruz. Yine gök gürültülü sağanaklar. Fakat 50 kilo yüksek bir rakam. Sel ve su baskını riskini beraberinde getirebilir. Bu bağlamda dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. O yüzden sel suyundan uzak kalmak önemli. Şimdi sıcaklık yükseliyor diyoruz. Bugün 9 ilde sıcak alarm var. Edirne, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Kilis, Şanlıurfa, Batman çevresinde. Şimdi geçtiğimiz hafta sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek azalmıştı. Bu haftada giderek yükselecek. Bugün 9 ilde, yarın 14 ilde, çarşamba günü 18 ilde, perşembe günü ise 19 ilde sıcak alarm görülecek. Giderek hava sıcaklığı yükselecek. Sıcak alarmın seviyesi artacak. Dolayısıyla haftanın ilerleyen günleri daha güneşli ve daha sıcak geçecek gibi gözüküyor. Ne zamana kadar? Cuma gününe kadar. Cuma günü işler değişecek. Bir günlük bir oluk etkisi 500 milibar seviyesinde Marmara ve Karadeniz bölgesine gök gürültülü sağanakları getirecek. Hava sıcaklığını düşürecek. Yine sıcaklık dengesini bir anda alt üst edecek, ama sonrasında hafta sonu tekrar yükselişe geçiyor. Yani cuma güne kadar periyot, sıcaklık artışı periyodu. Cuma günü bir günlük mola, düşüş var. Sonrasında tekrar çıkacak ve genel tabloda Eylül ayı boyunca hava sıcaklığının normallerin üzerinde devam etmesini bekliyoruz diyelim. Hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın 14 ilde sıcak alarm var demiştik. Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde sağanaklar görülecek, devam edecek aralıklarla gök gürültülü sağanaklar. Edirne, İzmir, Aydın, Muğla,

Manisa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcak alarm yarın devam edecek. Sonrasında çarşamba günü. Çarşambanın tablosunda artık sağanaklar çok hafif diyor. Türkiye genelinde hava güneşli ve açık. Bolca güneş göreceğimiz bir gün olacak çarşamba günü. 18 ilde sıcak alarm var dedik. Edirne, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında sıcak alarm görülecek. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde ise hava yağmurlu olacak. Onu da hemen eklemiş olalım. Sonrasında perşembe günü ise yine Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yağmur var. Onun dışında diğer bölgeler güneşli ve açık geçerken 19 il sıcak alarm etkisinde olacak. Cuma günü ise yine sıcak alarm verilen illerin sayısı birdenbire 9'a inecek. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Bağıl nem aslında %55 seviyesinde. Hava sıcaklığı 32'ler 33'ler seviyesinde olsa hissedilen sıcaklık tablosu çok farklı olurdu. Ama neyse ki hava sıcaklığı düşük olduğu için bağıl nemin %55 olması hissedilen sıcaklığı bugün en fazla 30 dereceye çıkaracak. Yarın 31 iken 32, çarşamba 30 iken 32 hissedeceğiz İstanbul'da hava sıcaklığını. Ankara'ya bakalım hemen. Ankara az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek özellikle de hafta ortasında. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu. Termometreler sıcak alarm seviyesinde 35 dereceyi gösteriyor. Yarın ve çarşamba günü de İzmir'de sıcak alarm devam edecek. Yani öğlen güneşi riskli. Saat 11-16 aralığına dikkat. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemekte fayda var. Gölgeyi, klimalı ortamları, serin yerleri tercih etmek önemli. Ege'de ve Güneydoğu Anadolu'da evet de Akdeniz bölgesinde de bu risk var ama Ege ve Güneydoğu'da termometre sıcak alarm seviyesinde. O yüzden 11-16 aralığı kritik. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde, içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor, bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, mihrap ve daha niceleri Osman Hamdi Bey'in ayrıntılara verdiği özenin, tarihsel ve sosyolojik bakışının birer yansıması olarak değerlendiriliyor. Tablolarındaki figürler ve mekanlar, Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını romantikleştirmeden, fakat zarif bir duyarlılıkla aktarıyor. Bu yönüyle eserleri, bir dönemin ruhunu belgeleyen görsel arşiv niteliği de taşıyor. Ayrıca arkeolojiye olan ilgisi ve müzeciliğe kazandırdıkları, sanatındaki tarihsel katmanı derinleştiriyor. Osman Hamdi Bey, resimlerinde yalnızca bir sahne değil, bir düşünce dünyası kuruyor, izleyiciyi geçmişle gelecek arasında kurduğu köprüde düşünmeye davet ediyor. Böylece Türk resim sanatı onun fırçasında hem yenilikçi hem de köklerine bağlı bir kimlik kazanmış oluyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
0: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıfbank daima seninle.
0: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketi.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Şükür kavuşturana.
1: Ben tam aynı cümleyi kuracaktım. Şükür kavuşturana. Yani yeni işte senin olsun, ne yaptın anlat derler ya. İki hafta dedi, kolay yani, dünyayı gezdin herhalde. 80 günde devri alem.
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Bizim içeride...
0: Bütün samimiyetimle söyleyeceğim bunu.
1: Söyle, buyur abi.
0: 30 yılı içindeyim meslek hayatım.
1: Maşallah, barakallah.
0: Hiç evet. İki hafta izin yapmamıştım. Ciddi, ben de bir şaşırdım. Evet.
1: Hakikaten mi?
0: Evet.
1: Hadi canım.
0: Evet.
1: Abi yok o zaman.
0: Ama bizim meslek böyle bir meslek.
1: Ya tamam.
0: Mesela yani. Beğeniysen bilirsin bunu yani.
1: Ya, estağfurullah, ben de biliyorum. Ben de öyleyim. Yani, AKK ben de buraya, burada aşağı 11. yıl olması lazım. 2016 diye kabul edersek başı. Ben de şimdiye kadar AKK 2 aldım. Ben de yapmadım. Doğru yani. Doğru. Ama yani daha önce de olmuştur ya. Bu gelmedi mi başına daha önce? Yani başka kanallardayken ya da. Maşallah diyeyim, ne diyeyim abi.
0: Allah sağlık versin.
1: Evet abi.
0: Şimdi
1: bunu da artık yönetimin dikkate alması. Nasıl laf oraya gönderelim. Yes. Oh be yani, değil mi? Oh. Aa, yani olur mu öyle şey abi?
0: Şükür kavuşturana.
1: Amin, ne güzel, elhamdülillah.
0: Süreçte seyircilerimizi ve dinleyicilerimizi, yani takipçilerimizi, günün manşeti siz bırakmadığınız için.
1: Evet elhamdülillah.
0: Zaten ailemizin şahsında tüm konuklarımıza bir kere daha teşekkürlerimi
1: teşekkür
0: iletiyorum. Var olunuz, sancağı yere düşürmediniz. Evet. Elhamdülillah.
1: Sen nasıl oldun? İyi yani, böyle kendini böyle bir tazeledin mi? Böyle bir hani var ya modern tabirle, hani refresh yaptın mı güncel? İyi misin abi?
0: Abi yani insana tamam. İyi geliyor ya.
1: Elhamdülillah.
0: Yani iyi geliyor. Çok
1: ama
0: şükür.
1: Sen sıkılmışsındır ikinci haftada. Değil mi? Öyle. Alışık öyle. Olmuyor. Alışmadık şey. Tatil vücutta
0: aynen
1: durmaz.
0: Öyle. Şey gibi hissettim kendimi. Yaz tatili bitip de okullar açılan öğrenci gibi falan hissettim yani.
1: Değil mi?
0: Değil mi?
1: İki hafta fazla
0: yaz
1: geldi.
0: Yaz tatili yani. Bitmiş böyle, hani ertesi gün okula gideceksin. Pazar günü kitaplarını, çantanı hazırla falan, ayakkabılarını boya. Artık evet, neyse evet. O hazırlıklarını yap falan.
1: Hoş
0: hayırlısı,
1: hoş geldin.
0: Bir şükür. Allah sağlık verdiği müddetçe.
1: Amin.
0: Biz yine bildiğimiz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Ya dün çok can sıkıcı bir hadise
1: evet.
0: Oldu. Bugün bütün gazetelerinde, manşetinde. Senin normal, rutin, gündemin dışında bir takım kişisel merakların ve ilgi alanların olduğu için de.
1: Evet.
0: Mesela uçak kazaları konusunda hakikaten
1: çok
0: böyle şeysindir. Yani bu kişisel merakının neticesidir.
1: Merak. Ve yani teknik adam değilim ben.
0: İyidir. Merak. Şeyin de iyidir ama. Yani o noktadaki müktesebatın da iyidir. Peki gemi ve denizcilik kazaları konusunda bir merakın var mı?
1: Yok, hayır. Benim uzmanlık alanım değil.
0: Tamam.
1: Benim uzmanlık alanım şu. Ama iyi olmak da çok enteresan bir cümle kurulandım. Bak o da doğru. Sadece merak etmekle de olan şeyler değil bunlar. Yani bu tür şeylerde biraz analitik düşünmeyi gerektiren şeyler var. Yani, teknik alan olabilirsin, mühendislik başka boyutlu ama şunu demek istiyorum. Yani eli böyle bir çekiş tutan, tornavida tutan bir adam. Tamam mı? Daha önce duvara bir şey çakmış, dolap yapmış, yani marangozluk, metal kaynak yapan bir kişi bir maddenin nasıl bir davranışta bulunacağını çok daha iyi bilir. Noktasal basıncı ne kadar olacağını tecrübeyle tanır. Şimdi benim o tarafımda olduğu için yani yani bir yandan bu işte de yapıyorum, seviyorum. Yani hobim. Bunu mekaniğini anlayabilmek bile böyle bir şey olması gerektiren bir şeydir. Kitap üzerinde anlayacağın çok şey yoktur.
0: Doğru.
1: Kitap üzerinde. Bu bir katamaran. Mesela hemen ilk merak ettiğim şey.
0: Evet.
1: Ben bununla ilgili mesela belgeseli izlemek isterim. Bir katamaran. Yani
0: tamam.
1: Çift gövdeli bir gemi. Hani bizim yaklaşık benzer söyleyeyim. Deniz otobüsü gibi düşün. İki taraftan gelip ortası boş olur ya.
0: Tamam
1: onun
0: abi.
1: Gibi. Devrilmesi çok zor bir madde. Ama mesela benzer şeyler var. Havalı şeyde.

0: de denizde de nedir o? Metal yorgunluğu var. Malzemenin yorgunluğu, bakımları doğru. Bunların da mesela güvertesinde, gemi, kaptan köşkünde ses kayıt cihazları var. Bunlar da aynı şekilde benzer prosesten geçiyor. Yani ama apayrı bir mevzu tabii.
1: Doğru.
0: Dipteki işte ölü dalga dediğini ilk defa duydum mesela. Ölü dalga. Daha önce fırtına olmuş, altta bir dip dalga oluşmuş. Ama o daha sonra ama baktığı zaman
1: Yukarıdan
0: rüzgar
1: görünmüyor
0: yok. Rüzgar yok. Yani yukarıda rüzgar
1: yani.
0: görünmüyor. O köpükte olmayan böyle çok yavaş gibi görünen fakat 1-2 metreye kadar yükselen dalga boyları falan var. Onlar da ama bu ne kadar etkili olur? Kaptanlar da birbirine girdiler çünkü şimdi artık.
1: Doğru.
0: Tamam mı?
1: Doğru.
0: Birisi onu söylüyor, birisi
1: Dün
0: B söylüyor.
1: 24 yayınında konunun uzmanlarının görüşleri saatlerce
0: Evet.
1: süren özel yayınımızda seyirci ve dinleyicilerimizle buluşturduk. Haklısın. Yani birbiriyle tezat yorumlar yapan
0: Tabii.
1: uzmanları da gördük. Hal böyle
0: Hocam
1: olunca...
0: biz zorluyoruz biraz da. Yani bugün de sabahleyin gelirken de böyle farklı haber kanallarında görmeye çalıştım nedir diye. Moderatör de zorluyor biraz. Ya bakın diyor 40 yıllık gencisiniz. Şu olur mu diyor. Şu adam ne desin? Şunu söyleyeyim. Yani bu bir defa bir gerçekle karşı karşıyayız. Hani uçak nasıl hani Sayın Selçuk Bayraktar'a sormuşlar diyor o zaman. Hani uçak şöyle düşmüş, İHA düşmüş. Ya İHA düşer. Yani yer çekimine karşı bir yerde doğal bir hadise olmayan bir şekilde inecek ya da düşer. Uçaklar düşmeye devam edecekler. Gemiler, facialar olacak dünyada. Türkiye'de en son müthiş ilerleme oldu. Engellendi ama günlük ortalamasını bilemiyorum ama bir ara 3,5 falandı. 3 kişiydi. Yılda bilmem kaç bin kişiye tekabül ediyor. Trafik kazası.
1: Ya.
0: Durmaz.
1: Ya.
0: Yani günde her an 2 kişi, her gün 2-3 kişi ölüyor.
1: Evet.
0: Yani böyle hesap ettiğin zaman bu tecrüben var, yolu yapıyorsun, araba da var. Ama insan faktörü olduğu yerde kaza
1: Ya
0: olur.
1: işte.
0: Bitti. Yani sen gemi yapmışsın. Bu gemi normalde oradaki suyun kaldırma kuvvetiyle giden bir alet. Ama bu alet dip dalga olur, yıldırım çarpar, çarpışır, dışarıdan
1: Bakımı
0: müdahale
1: eksik
0: olur.
1: olur.
0: Tabii
1: Ya
0: orada metal
1: efendime
0: yorgunluğu vardır,
1: söyleyeyim,
0: perçini
1: başka
0: atar.
1: bir
0: Her şey
1: sıkıntı
0: olabilir.
1: insan hatasından kaynaklı bir şey
0: Yani
1: olabilir.
0: ben sabah izlerken de galiba Habertürk'te de tam hatırlayamıyorum. Serap Belet vardı galiba. Deşifre edeyim. Şeye zorluyor. Yani neden böyle oldu diye soruyor. Niye böyle oluyor? Kaza olmaması lazım. Yani bak sorumlu varsa bunun şeyini verir. Bedelini öder.
1: Doğru.
0: Kaptan da mıdır? Gemide kim?
1: Nitekim 9 kişi şimdi arkadaşlar yazdı. Gözaltındaki 9 kişi Girne'de kaza mahkemesine
0: Tabii
1: çıkarılmış.
0: bakımları
1: Tabii.
0: mesela doğru yapıldı mı? Bunların aynı araçlarda olduğu gibi periyodik bakımları var. Yani kaptan bir hatası oldu mu? Bir şey uyudu mu? Kaldı mı? Bir şey oldu mu? Ya ölçemediler mi? Aletler mi bozuktu? Her neyse bunlar zamanla kaza kırım raporunda olduğu gibi o rapor çıkana kadar sadece görebildiğin öndeki en şeylere bakarsın. Kaptanı alırsın. Doğru mu? O
1: Doğru.
0: raporu veren, gemiye sağlam raporunu veren muayeneden çıktıktan bunun kendi tabirleri var tabii. Onu bilmiyorum. Onu alırsın.
1: İlgili teknik personeli alırsın.
0: Yani herkese bakarsın. Ya ta sahibine kadar sen bunun
1: Doğru.
0: parasını ödemedin mi diye sorarsın
1: Doğru.
0: kimse.
1: Doğru.
0: Ama bunu çok erkenden bu şekilde sen yaptın ben yaptım demek büyük hatadır hocam.
1: Doğru.
0: Yani ben aynen uçak kazalarında olduğu gibi bir anda bir günde bir gün içerisinde ortaya çıkması mümkün değil. Net şu olur hani Allah korusun bir füze gelip vurur da başka. Bir
1: Ha, bir
0: füze
1: saldırı
0: vurulur.
1: olur
0: Tabii.
1: diyorsun. O
0: Ya
1: başka
0: da
1: bir şey.
0: öyle bir fırtına çıkar ki tüm gemiler alabalar olur. Başka. Ama böyle bir alanda böyle bir mevsimde ki orayı çok iyi bilen benim bildiğim bu yolcu gemisi değil mi
1: Yolcu
0: sadece?
1: gemisi abi.
0: Yolcu gemisi.
1: Yolcu gemisi. Girne'den Taşucu'na seyreden bir yolcu
0: Yani
1: gemisi.
0: böyle günlerce süren bir kruvize gibi
1: Hayır
0: değil
1: hayır
0: şey.
1: değil değil değil değil. Değil. Saatlerle ifade
0: Öyle mi?
1: edilebilecek bir
0: 3-5
1: yolculuk
0: saat. Tamam.
1: yapılıyor abi.
0: Fazla çok takip edemedim.
1: Hı
0: Yani
1: hı.
0: şu işte değil mi? Katamaran evet. Şu
1: Evet
0: mu?
1: abi. Evet o.
0: Evet. Bak
1: O.
0: iki gövdeli bir gemi. Bunlar
1: Evet.
0: normal şartlarda çok dayanıklılar. Yani şöyle alabora olması çok zor. Ters dönmesi çok zor bunun. İki gövdeli olduğu için dengesi müthiş. Yani normal gemilerden çok daha güçlü bu konuda. Sürekli yol ve sadece yolcu taşıdığı için de böyle olmak zorunda bu gemi. Daha dengeli gitmek zorunda. Yani aslında çok küçük bir ihtimal. Muhakkak bir ya bir ihmal olmuş olabilir.
1: Ya bugün gazetelerin kahir ekseriyeti...
0: Yani herkes bir şey söylüyordur yani.
1: Kahir ekseriyeti mevcut durumu manşetlerine taşımış. Arkadaşlarım zaten gazete manşetlerini sizlerle biz sohbet ederken paylaştı. Yani ihmal olabileceği göz göre
0: bence,
1: göre
0: evet, beklemek lazım.
1: Gelen bir facia olduğuna ilişkin evet. Yorumlar manşetlerde var. Ama Hikmet Bey'in dediği gibi konu soruşturuluyor. Konuyla ilgili sorumlular bu soruşturma kapsamında dinlenecek. Belgeler, deliller ama tabii hiçbiri can kayıplarını geri getirmeyecek.
0: Tabii.
1: Maalesef
0: tabii.
1: 8 kişi hayatını kaybetti. 18 yolcu da kayıp. Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yas ilan edildi. Biz de bu gelişmeleri hem arama çalışmalarını hem de kazaya ilişkin soruşturmaya yönelik gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam
0: şeyden,
1: edeceğiz.
0: Yani limandan çok uzakta bir ortada bir yerde yani tam bilmiyorum.
1: Abi 4 mil olduğundan bahsediliyor. Çok da açık değil yani evet, çok açıkta ilişkin. Değil. Yani böyle 5-6 kilometrelik.
0: İnşallah o kayıplar bir, yani bu üzerinden bayağı bir 24 saat geçti değil mi?
1: Evet.
0: Hani kayıplar insanı endişelendiriyor çünkü orada o şartlarda normal şartlarda bulunması lazım diye düşünüyorum ama belli olmaz bir yani bu Allah'tan ümit kesilmez. Onu bekleyenler var çünkü o yüzden bekleyen olduğu için bunları da çok da tabii farkındalardır ne olduğunun. Bence bir an önce dediğim gibi yani teknik meseleler o kaza raporunun hazırlanması bazı içeride anlatımlar var işte içeriden fotoğraflar görüntüler var. Acayip suçlamalar var yok işte yeteri kadar bakıma gitmediği için 26 yıllık gemiymiş galiba. Ama benim de anladığım, bilebildiğim, tahmin ettiğim, diyeyim ki hani o mekaniği iyi bilen bir insan daha iyi analiz eder. O yüzden söylüyorum. 26 yıl bir gemi için çok büyük yaş değil. Yani bu yanlış bilgi. Bazı
1: ne 26 kadar yıl, abi ömürleri? 100 yıl falan mı?
0: Ömür olmaz yani şöyle. Yani metal yapıldığı malzemeye göre değişir. Yani. Yani uçaklar bile var ya. Yani 30 yıllık 40 uçak var uçuyor. 40 yıllık uçak var hala uçan. Hatta 2. Dünya Savaşı'ndan kalan uçaklar modifiye ediliyor. Uçabiliyor. Şimdi bu gemilerde zannetmiyorum 26 yıl yani bir gemi 26 yıllık bir yatırım için yapılacak bir şey değil gemiler.
1: Bazı kazazedeler açıklamaları yine gazetelere yansıyor. Su almaya başlayınca geri dönün diye ısrar ettik. Kaptan bir şey olmaz dedi bizi dinlemedi diyen kazazedelerin açıklamaları
0: ondan
1: yine gazetelerde yer alıyor. İşte su alıyoruz dediğimizde siz alışkın değilsiniz bu normal diyen personelden bahsediliyor.
0: Çok garip ama yani çok emin olamayız bilmiyorum.
1: Yani
0: çok
1: tabii ki daha, bu iş soruşturma neticesinde eğer varsa ihmal, o ihmali olanlar gerekli cezaya çarptırılacaktır diye düşünüyoruz.
0: Evet. Ya işte burada kaza olduğu andan itibaren mesela bizim manşetimizde de ifade edilmiş. Mesela saat 12'de hareket eden geminin kaptanı yarım saat sonra su alıyoruz diyerek tersten yardım çağrısı bulundu diyor. Hı hı. 12'de hareket ediyor. Yarım saat içerisinde.
1: 12.30'da.
0: Yarımdı gibi. Evet. 12.30 gibi. Tek alıyor. Yani bütün bunlar o telsiz konuşmaları, kayıtlar. Kaptan köşkünde aynen Karakutu gibi uçaklarda. Oradaki konuşulanları şey yapan, record eden, kaydeden cihazın dinlenmesi. Tabii ki belli bir seyri seferde rotası her şeyle birlikte. Artı geminin bakım kayıtları. Çok kıymetli bir
1: doğru.
0: Şey. Aynı arabada doğru. Olduğu gibi, muayene olduğu gibi. Tabii bunlar bizim arabamız gibi değil. Yani bunu da, onu da şu bilgi olarak vereyim, çok kısa bitireyim. O da şu, uçaklar da aynı şekilde. Çok ağır, önemli bir takım kontrollerden geçiyorlar. Mesela belli süre içerisinde uçaklarda da var bu. Metal yorgunluğu olup olmadığını şey yapabilecek, kontrol edebilecek sistemler var. Üzerindeki alüminyum veyahut da titanyum alaşımlı uçaklarda özellikle çok hafif fakat çok sağlam malzeme olduğu için söylüyorum. Bunların perçinlendiği noktalar, bakımların her uçağın gördüğü her bakım dünya tarafında kayıt altına alınan bir şey. Bir kimlik gibi geziyor uçaktaki bakımlar. Ben 10 sene önce kaza oldu, kuyruğunun şurası değişti. O kayıtta vardır. 10 sene önce. Hangi, nereden değişti ve nerede değişti? Saat saat yazar. Gemilerde de böyle. Çünkü dünyanın en güvenli ulaşım şeyleri, en kötüsü karayoldur. Onu biliyorum. En güvenli uçaktır. Gemi veyahut da deniz bir hangisi emin değilim galiba gemi diyorum pardon.
1: Tren
0: raylı sistem veyahut da
1: gemi.
0: Kapaka yakındır onlar birbirine bilemiyorum. Ama yani çok önemli kontrol. Bunların hepsi bakılacak. Bence bunun için biraz daha vakit var.
1: Peki,
0: bak uçağımız düştü biliyorsun. Onunla ilgili bir rapor hala çıktı mı bilmiyorum. Hala bak o rapor, çünkü çok uzun çalışmalar sonucunda ortaya çıkabilecek olan şeyler.
2: Doğru.
0: İnşallah burada ölenlere Allah'tan rahmet dileyelim.
2: Yaralılara acil şifa
0: dileyelim. Yaralılara acil şifalar, yakınlarına da sabrı cemil ihsan etsin.
2: Amin. Ve tüm milletimize ve
0: evet,
2: yavru vatanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm soydaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi
0: evet
2: iletelim. O zaman

0: Gündemle devam edelim.
1: Edelim tabii. Evet, tabii ki.
0: Abi, Mekke Anlaşması.
1: Hı hı.
0: Bak, ben bu meselenin, sana bir öz eleştiri yapayım. Ben bu meselenin hakkıyla anlatılabildiği kanaatinde değilim.
1: Olabilir çünkü
0: basın,
1: şey...
0: Basın mensubu, tüm meslektaşlarıma da bu sistemimi kendim de öz eleştiri yaparak söyleyeyim. Bu bence değişen dünyada, yani önümüzdeki 100 yılda pek çok dengenin değişeceğine işaret eden çok kıymetli bir anlaşma. Neydi bu beyefendi Mekke Anlaşması? Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan bir güvenlik işbirliği anlaşması. Çok önemli bir anlaşma. Dünyada değişen dengelerin ve yeni dünya düzeninin kurulduğu bu günlerde çok bölgesel açıdan da dünya dengeleri açısından da çok önemli bir anlaşma.
1: Doğru.
0: Mekke Anlaşması'nın ilk toplantısı bugün İstanbul'da yapılıyor abi.
1: Ne güzel, ne güzel. Valla dikkat çekmen çok önemli. Bence güzel bir zamanlamada, doğru bir yerde, hem de hazır İstanbul'da. İlk toplantısı değil mi?
0: İlk toplantısı.
1: Tabii bu Dışişleri Bakanları ve Genelkurmay Başkanları.
0: Dışişleri Bakanları, olan, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları katılacak.
1: Çünkü şeyden mesela Mekke Anlaşması, isim de çok güzel hocam. Mekke gerçi...
0: O sözcü, işte alerji oluşturuyor.
1: Sözcü ve Cumhuriyet Mekke'yi görünce hemen aklında yana ne vardır? Şu vardır. Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter. Yani adam kafa çünkü hala çalıştığı için bu, yani dünyanın en önemli güvenlik paktı imzala, adı Mekke olduğu sevmezler bunlar. Çok önyargılı bir çok kızacaksın doğru. Şimdi. Abi inanın bak, ben tamamen safiyane duygularla söylüyorum. Hiç önyargılı falan değilim. Öyle bodos, öyle yobaz, öyle gerici, öyle mağara insanı ki bunlar.
0: Çok haklısın.
1: Yani bunlar var ya, bunlara Göbekli Tepe fazla modern gelir ha. En çağdaş Göbekli Tepe'dir bunlar için. 16'da bu adamlar ya. 25 bin yıla git. Homo sapien bunlar. Tabi o başka bir şey tabi. Onun bilimsel şeyini kullanıyor. Yoksa biz elhamdülillah Adem, beni Adem'iz hepimiz.
0: Evet.
1: Ama bu homo sapienler, kendi dillerinde anlatayım. Şundan alerji hissettiler yani, yalan değil. Yani Mekke lafını duyduğu için.
0: Evet evet.
1: Bir of. İslam Kabe falan dedi ama uzak duralım. Lazım olunca abdest alıyorsun ona. Yamuk yumuk yanlış. Ama lazım ise mezarlık ve de neydi? Çankaya bunlara yeter. Artık alsınlar Çankaya'yı da başlarına çalsınlar. Problem değil. Yanlış anlama. Şöyle çok Kabe Arap'ın olsun tefriki.
0: Evet.
1: İslam düşmanlığından gelir. Aynen. Dinlemedi bak İslam. O yüzden de onlar çok fazla topa girmediler. Şimdi bir yerde girse ne olacak ama sen ne dedin? Yani ne yapsın ki adam? Bak ABD Hürmüz'e gelmiş. Orada büyük bir orada bir savaş çatışma başlatmış. Teçhizat, mühimmat bitmiş. Tamam. Kavga gürültü. Bir taraftan bir soykırım yaşanmış dünyanın gözü önünde. 70 binden fazla sivil katledilmiş. Soykırım yaşanmış. Biz hep şundan bahsettik. Ya Eloğlu geliyor gavur buradan. Koşa koşa Alman, Fransız, İngiltere hiç fark etmez. G7. G7 resmen komple aktılar buraya. Aman Siyonist kardeşlerimiz, daha çok öldürün. Daha çok öldürün. Buyurun silah. Donanma sanda. O yetmedi. Aman muhafaza denildi. ABD ordusuyla, uçak gemisiyle Körfez'e geldi. Hürmüz'e geldi. Ve biz o anda yapıyoruz bu anlaşmayı.
0: Evet.
1: Dediğin ya işte orası abi. O anda. Kuzey'de hala bak şu an geçen hafta biliyorsun Ruslar İngiliz'i tehdit etti. Bak o Shadow füzesini de getirirsen buraya, üretmek için başlarsan hemen füzeyi göster. Bak benim dedi füzem buradan senin Londra'yı görüyor. Bakıyorum çok rahat görüyorum ben Londra'yı. Vururum ha dedi. Şimdi yukarıda böyle bir şey var. Abi biz NATO üyesiyiz. Oradaki şemsiyenin içinde gibi görünüyoruz. Ama AB dışındayız. Ona ufak ufak gel gel demeye başladılar. Ama Türkiye kendi coğrafyasında hakimiyete bakar mısın abi? Dünyanın bu bir hamaset değil hocam. Bak bunu ben bugün de yazım o minvaldeydi. Alman da bunu söylüyor. Diyor ki Türkiye diyor bir dünyada. Bak bunu Alman analizi. Aha. Daha önce kimdi? Belçika Savunma Bakanı. Frank'indi galiba. Frank bilmem ne. Ve tüm Avrupa'da aylardır konuşuyoruz. Türkiye bir sanayi devi. Hava teknolojisinde çok ilerledi. Ve Türkiye dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı oldu. Durun diyor. Alman diyor bunu. Geçen hafta yazdı bunu. Alman bizi kıskanıyor işte o yüzden. Salaklar hakikaten kıskanıyor. Neyse böyle bir dönemde Türkiye dünya bu bir vaka, hem teknoloji de buraya geldi. Bir de bu şeyler yüzünden, emperyalistler yüzünden, onlar yüzünden diyorum, tırnak içerisinde yüzünden, 40 yıldır savaşıyoruz bir bölgede. Ordumuz canlı.
0: Doğru.
1: Belçika ordusu, Hollanda, Almanya en son 45'te savaştı bunlar.
0: Doğru.
1: Biz
0: tabir yerindeyse idmanlı.
1: İdmanlı. Biz daha Zeytin Dalı operasyonu, Fırat Kalkanı'nda

0: hala Rusya'ya karşı caydırıcı bir takım silah ve dokümana mühimmata ihtiyacı var diyor.
1: Dün bir analiz gördüm. Rusya dedin diye söylüyorum. Diyor ki analizde kabaca, yani tam ifadeyi kullanamasam da kusuruma bakmasın kimse. Avrupa diyor Rusya'ya saldırmak için silahlanıyor. Rusya da bunun farkında. Kullandıkları Ukrayna vekil gücünü Türkiye'yi de yanına ekleyecek şekilde diyor. Kullanma niyetindeler. O yüzden Ukrayna'nın başındaki Zelenski gibi bizim başımıza da, yani Türkiye'nin başına da bir alternatif öyle çapsız biri gelirse diyor, İstedikleri gibi tabii, kullanacaklar. Tabii. Avrupa'nın diyor gayreti, amacı, hedefi bu diyor.
0: Bu söylediği şeye karşı şunu söyleyeyim bak. Laf buraya geldiği için orayı bitirmeden orayı parantez açmış oldun. Bu yeni bir şey değil hocam. İşte bu var ya söylediğin şey Ukrayna'dan önce de böyleydi. Yani Türkiye, ABD, Biden döneminde çokça tekrar ettik ama maalesef tarihi bir şey o. Tarihi bir cümle o. Yani dünya literatüründe, siyaset tarihinde Türkiye gibi bölgesel bir güç, küresel bir aktör, Osmanlı İmparatorluğu bakiyesi bir dev için, büyük bir millet için.
1: Evet.
0: Bunu rahat rahat böyle göğsüm kabara kabara söyleyebiliyorum. ABD Johnny'si, tamam mı? Oradan yukarıdan Türkiye'yi havlarken şöyle havladı. Biz dedi Erdoğan'dan kurtulacağız. Bu bir gerçek. Raporunu yazdı Rant'ta. Dedi kurtulmak zorundayız. Eğer kurtulmazsak ABD olarak bizim bölgedeki çıkarlarımızı bu adam savunmaz dedi. O yüzden adamı aldılar. Önce bir 8 saat hamburger yedirttiler. Geldiler Türkiye altılamasını kurdurttular.
1: Dostlarımıza her türlü desteği evet, vereceğiz dedi, diyen başkanları
0: evet,
1: vardı.
0: Ve dedi ki adam dedi darbeyle değil ama dedi biz onu içeriden dedi alacağız.
1: Evet, burada Amerikan evet, başkanı.
0: Bu, orada kim oturuyorsa bu zuldür. Asla affetmem, ben böyle bir şey affedemem. Bak her şeyi affederim ama ihaneti affetmem. İhanetin bacağı olan kim varsa affetmem. Herkes şimdi Kılıçdaroğlu ne güzel giydiriyor falan yeni parti falan. Umurumda değil benim Kılıçdaroğlu. Affetmem. Türkiye'deki kutuplaşmayı ve aynı zamanda hangi istihbarat örgütlerine çalışacağı belli olmayan kişilere masa altından bakanlık verenleri de biliyoruz. O yüzden affetmem. Bu dediğin hadise yıllardır bu var. Çünkü Erdoğan boyun eğmiyor, meydan okuyor sürekli. Ve meydan okuyor ve bütün dengeleri de bozuyor Türkiye sürekli. Bak, en kötü haldeyken bile bir 15 Temmuz yaşanmış. Yani bir ülke normalde yıkılır başka bir ülke olsa.
1: Aynen öyle.
0: Ama anormal dirençli bir şey çıktı. İçinden canavar çıktı.
1: 40 gün sonra Suriye'ye hareket
0: ya o hasta adam dedikleri uyanmayı bırak. Hasta adam ağırlıkla çalışmış, bisepsleri büyütmüş, kodumu oturtuyor ya her tarafa. Bu hale geldi. Millet inanamadı. Bak ABD herkes bastırdı. İşte yaptırımlar, ambargo, Türkiye karşıtı, patriotlara çekilmiş. Her şey berbat olmuş. Mümkün değil derken 40 gün içerisinde bedelini ödedik. Ama biz o toprakta o tezgahı bozduk Türkiye
1: bravo,
0: olarak.
1: Bravo.
0: Şimdi şuraya geldik. Bu ordu budur. Evet işte bu ordu. Böyle bir ordu var elinde bak hocam. Savaşmayı 1000 yıllık bilen, genetiğinde de var. 2026 modeli de var. Aynı zamanda savunma sanayinde Alman'ın dikkatini çeken İspanya'ya, yanlış anlamayın, İspanya'ya AB, analizde öyle yazıyor. AB ülkelerine silah satan Hürjet'i 2.6 milyar avroyla İspanya'ya satan, eğitim uçağını satan, dünyanın en eski şirketlerinden bir tanesi olan İtalyan firmasını satın alan, bak Türkiye, oraya Kaan'ı satan, buraya hava, dünyadaki en iyi İHA'yı yapan ülkeden bahsediyoruz kardeşim. Ve bunu kullanmayı biliyor adam. Artı yanında kim var? Abi doğalgaz, petrolsüz bu iş olmuyor. Bak adamın mühimmatı bitti Amerika'nın. Evet. İran hala ayakta duruyor. Neden? Doğalgaz var. Sattırmam yedirmem. Neye sattırmıyorsun? Ayak altından Çin'e gönderiyor. Ha durdur bakayım Çin'deki tankerleri. Durduramayacaksın. Durduramazsın. Olan körfezi oldu. AB'nin müttefiğine oldu. AB kendi müttefikliğine en büyük darbeyi vurdu. Katar, Oman, Emirlikler tamamı Kuveyt dahil. Peki %80 düşmüş ihracatları. Orada şeyden dolayı, bombalardan dolayı. Abi bu düşünebiliyor musun? Bak Mekke Anlaşması. Burada Türkiye var. Nedir o Trump'ın defalarca verilen briefingden dolayı itiraf ettiği bir şey. Bu adamın ordusu çok büyük ve çok güçlü. Ve 1000 yıldır beklediği şeyi yaptı orada.
1: 2000 yıldır.
0: 2000 yıldır. Nereden buldu bilmem bakımı da. Ondan sonra
1: ben
0: dedi.
1: Ondan sonra anlatayım sana.
0: Arkasından buraya dönüyorsun. Böyle bir ordu var. Böyle bir tecrübe var. Gerçekten

0: savaşmayı bilen bir millet var. Ve yakına kadar savaşmış. Bak ben Körfez Savaşı'ndan sonra bir daha gitmedim buralara. Bir geldim Amerikan askerleriyle birlikte. Hürmüz'den pata pata pata salladık. Bir halt olmadı. Ha, tekrar mola verdi. Bir de Arkan'da benim şeydir bu, sen sağ ol benim o şey yaptın, takdir ettin.
1: Mesela.
0: Hatırlıyorsun benim o ifademi. Yani benim içimde Mısır da vardı ama işte o Mısır'daki problem İhvan Müslümin meselesi. Hep orada bir duraksıyorlar çünkü. Türkiye, Suudi Arabistan
1: Pakistan.
0: dünyanın en güçlü ordusu. Dünyanın en güçlü ordusunun arkasında bitmeyen bir kaynak, doğal
1: Para.
0: kaynak, para ve dünyadaki tek İslam ülkesi, ki o ülkenin nükleer silahı, atom bombası var.
1: Nükleer güce
0: Şunu bir yere
1: sahip tek İslam ülkesi Pakistan.
0: Getir bir pakt kur.
1: Evet.
0: Ciddi söylüyorum. Bak o biz NATO üye olduktan beri başımız şeyden çıkmadı biliyorsun. Bu darbe içinde geziyorduk. Yani bunda alacağın tek şey değil bölge. Bak bir daha iddialı söylüyorum. Değil bölge. Bölgeden mütevellit bütün dünya dengesi değişir.
1: İşte
0: Bak bölgeden mütevellit
1: tam da dünyada
0: tüm dünyada denge değişir.
1: neydi bunların sevdiği tabir? Kartların yeniden
0: Tabii.
1: karıldığı bir dönemde atılabilecek en
0: Ben yıllarca
1: isabetli imzalardan biri.
0: Arabistan'da yaşarken yıllarca şuna yalvardım içimden. Yani keşke dedim bu kadar büyük bir enerji kaynağı üzerinde dünyanın dev bir ordusu olsa, bir de keşke Pakistan'daki gibi nükleerimiz olsa. Ben hala o peşindeyim yani. Bak Türkiye nükleer güç olmak zorundadır artık. Kaçarı yok. Türkiye'de artık seviye çıta oraya kadar geldi. Zor bir şey değil. Sadece partnerlerimizi ve dünyayı siyaseten ikna
1: İkna
0: etmek lazım.
1: etmemiz lazım.
0: Yoksa teknoloji problemi yok. Biz alırız S-400'ü. Oradaki andavallara sesleneyim ki onu anlasınlar diye. Anlayabilmem. Alırız S-400'ü. Oradan Tayfun çıkartırız. Bak.
1: Anlamazlar ya.
0: Çıkar. Dangalakçı
1: Sarayı
0: anlamaz.
1: korumak için aldılar.
0: Bak oradan
1: Aldılar da
0: çıkartır.
1: fişe bile takamadılar falan diyenlere de Hikmet Bey belki
0: Yani
1: anlarlar
0: Tayfun çıkar.
1: diye
0: Diğer birkaç tane daha füze var. Savunma sistemlerimiz ve
1: oradan
0: dediğim gibi
1: şey
0: onun şu
1: yaptı.
0: anda Almanya dediğim gibi ya da Yıldırım Han diyor. Bütün bu kimyasal içindeki çalışmalar bitmiş. Testler bitmiş durumda. Yakıt olarak bitmiş durumda. Hazır çünkü gerisi gövde problem değil. S-400 gibi, bütün füzeler gibi.
1: Esası yakıt değil mi
0: Evet,
1: abi
0: bizim
1: onun
0: Akşener
1: yani?
0: öyle derdi. Yani teknolojisi onun command control system, yani kontrol sistemi mekanizması yoksa gerisi kasadır. Araba gibi düşün demişti. Metalleri belli, malzeme belli, yapılabilir.
1: Tamam.
0: Ama uçakta olduğu gibi yani uçağın kasasını da yaparsın. En güzel yakışıklı bir uçak yaparsın ama uçak motoru, jet
1: Motorudur.
0: motoru önemli.
1: Doğru.
0: Onun gibi orada hazır. Bunu Alman eğer böyle diyorsa Rusya'ya karşı hala bizim caydırıcı bir güç olarak kalmamız isteniyorsa Almanya olarak Rusya'ya karşı Türkiye ile askeri işbirliği şart diyen ben değilim. Alman diyor. Ya da
1: Duymazlar.
0: Belçika dediği gibi bir baktım Türkiye Belçika Savunma Bakanı. Ben hep hatırlıyorum esprisini yapmıştım hatta 14'lü meşhur
1: Evet.
0: Browning. Yani bir tabancası için beklersin böyle aman o 14'lü müthiş bir şey. Sende 40 kare var ya eziklik hissediyor. Halbuki o da fena bir şey değildi ya o
1: İyidir,
0: dönemde.
1: iyidir.
0: O dönemde işte idare ediyorduk yani. Ama tabii çoğunlukla bıyıklarla uğraştığımız için 40 karenin çelik namlusunu yapamadık bir türlü. Çünkü bıyıklarla uğraşıyorduk işte o insanlara darbeyle uğraşıyorduk. O Belçika ki o teknolojisi olan ki teknoloji vardır. Hollanda gibidir Belçika'da. Ben Türkiye'de gördüklerim beni çok etkiledi. Ve Belçika'nın da benim ülkemin de bunları hızlı bir şekilde yapması lazım. Türkiye bizden bu benim değil. Vallahi billahi benim değil. Tam tercümesi. Türkiye bizden bu konuda çok ileride.
1: Belçika
0: Ha,
1: Savunma Bakanı.
0: bu da Mokoka Mutamba demiyor. Yanlış anlamıyor, aşağılamıyorum. Orada teknoloji daha düşük seviyede olduğu için söylüyorum. Ya da Demokratik Kongo Cumhuriyeti demiyor bunu. Bunu Belçika Savunma Bakanı söylüyor. Türkiye bizden çok daha ileride. Biz de hızlanmalıyız. Özellikle hava teknolojisinde Türkiye ile işbirliği yapabiliriz. Çok kıymetli bir şey diyor.
1: Gelsinler, gelsinler. Şimdi sabah yine gündeme bakarken Hikmet abi, Netanyahu'nun yine Türkiye'yi tehdit ettiğine ilişkin bir bilgi verdi Emin. Ben gazetelere baktığımda göremedim dedim. Dedi ki akşam geç saatte oldu. Dolayısıyla biraz gazetelerin baskıya girdiği vakitten sonraydı Ömer Bey. O
0: Tamam.
1: yüzden dedi.
0: Dijitalde olabilir.
1: Kanal 14 televizyonuna bir röportaj vermiş. Siyonist katil, katliamcı, soykırımcı Netanyahu. Diyor ki İsrail'in düşmanlarının ne istediğine bakın.

0: Erdoğan da dahil olmak üzere hepsi Netanyahu düşmeli diyor demiş. Sonra devam etmiş. Ben düşersem İsrail'i yok edecekler. Biraz burada iç politikaya yönelik bir mesaj gibi okudum ben bunu ama şunu söylemiş, düşmanlarımızı vurmaya devam edeceğiz demiş. Şimdi o cümlenin içine Türkiye'yi de dahil ettikten sonra vurmaya devam edeceğiz ifadesi de yine bugün bazı analizler okudum sabah. Diyorlar ki Türkiye'ye doğrudan saldırmak yerine bizim yavru vatan dedik Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs. Çünkü Türkiye NATO üyesi sonuçta. Böyle bir niyeti, böyle bir çılgınlığı olabilir.
1: Hocam bir söyleyeyim.
0: Diyorlar. Olabilir mi sence?
1: Kanaatimi söyleyeyim. Şimdi biraz deminki olduğu gibi hani dedim ya bir kazada bu kadar erken konuşabilmek, neden olabilmek çok mümkün değil yani. Boşta zorlamayın yani. Ama ben şöyle söyleyeyim. Yani adam yapar mı yapmaz mı bir öngörü olarak söylüyorum. Ama bana ait bir şey. Asla bunu yapmaz. Asla. Yani asla İsrail Türkiye'ye direkt olarak saldırma imkanı ve ihtimali yok benim gözümde. Mümkün değil. Yani şu, neden mümkün?
0: Buna cesaret edemez anlamında diyorsun değil mi yani?
1: Ha, bu havlar sadece. Ha. Havlaması normal.
0: O zaman ısıracak
1: her
0: köpek.
1: Her tarafı havlıyor zaten ama yani Türkiye'ye şimdi şöyle bir şey var. Sürekli bir bilinçaltı hani ben diyorum ya Trump çatlak patlak bir adam tamam doğru. Ama Trump'ın sürekli Türkiye ve AB ile ilgili söylediği şeyler aslında ben diyorum ya hani Trump aslında doğru bir adam. Yani ABD devlet aklı ABD'nin öyle çalışıyor. Konjonktürel başkan seçiyorlar. Heh. Hangi dönemde ne yapmaları lazım?
0: Bu zamana tabii. Uygun figür de Trump diyorsun
1: dünyada,
0: yani.
1: Tüm dünyada anti-Amerikanizm patladığı dönem ben yurt dışıydım o zaman. Her tarafa saldırı varken bir anda Orta Doğu dahil Türkiye'de bunlar oldu. Hüseyin Barack Obama geldi. Ya Güneydoğu'da bir bölgede bir yerde kurban kesti bir tanesi. Hüseyin geldi diye. Bütün dünyada onu değiştirdi sistem. O bir lazımdı bir dönem.
0: Amerikan karşıtlığı.
1: Obama Care
0: saldırı. İslam'a saldırı olduğu dönemler.
1: Arkasından bak Trump döneminde çok Orta Doğu'dan çekileceğim diye geldi değil mi Trump?
0: Evet.
1: Bak aslında yaptı. Değil. Bak adam Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanıdı ve imzalıp gitti oraya bunu yaptı. Ve kipayı taktı. Doğru. Değişmez. Her şey değişir. ABD başkanı Siyonizm'e hizmet etmek zorundadır. Adamı baktı ki etmiyormuş ki hareket edersen öldürmeye çalışır, yok etmeye çalışır. Iskalayıp da delik plandan geçerse de adam olursa ona göre çalışırız. Adam ederdi adamı. Ağır bir ifade ama doğru bir ifade. Yani hani bir tek kulağım vardı dayak yemediğimde onun gibi ya adamın kulağını çizerler adamın yani. Şimdi bu işe rağmen bunlar ama her şeye rağmen geçenlerde teşekkür etti mesela şeye. Bu Bibi. Bibi ne muhsin bilmem ne. Trump'a teşekkür etti. Yaptı hareketlerden işte neydi o şimdi rejisörler sana. Tebriklerimi iletiyorum dedi. Hı. Peki bunun için de Hürmüz'e gelmedi mi abi? ABD'nin Hürmüz'e orada burada
0: tabii,
1: ne işi var?
0: Tabii canım.
1: Tamam.
0: Kışkırtıcı bu.
1: Tabii. Ama şöyle söyleyeyim. Ama Türkiye'ye saldırması demek. Bak bu Mekke anlaşmasının hala kıymeti bilinmiyor diyorsun ya.
0: Ya işte.
1: Çünkü o artık şey hassasiyet seviyesi eşik çok yukarı, çok hassas bir noktada geldi artık. Yani bu kadar çok Müslüman katledildi. Artık Batı'da da bunu anlatamıyorlar. Doğru mu? Adamın uluslararası şeyde aranan bir adam şu anda. Netanyahu.
0: Tabii canım.
1: Katil yani. Bildiğin düz katil.
0: Buraya mahkum, kadar gelmiş. Mahkum olmuş.
1: Evet.
0: Hükümlü.
1: Ama yani dünyanın sayılı olduğundan bir tanesi sahip olan savunma sanayisi bu kadar gelişmiş olan bir ülkeye saldırı düzenlemesi intihardır. Öyle söyleyeyim başta. Kimse de NATO üyesi bir ülke. Ne yapacaksın?
0: Doğru.
1: Yani Almanya, Fransa, İngiltere bizim aramızı şu anda itmeye çalışıyorlar. Düşünebiliyor musun abi? Türkiye bu konuda muhtaçsın. Pandemide bile muhtaç oldular ya. Biz onlara maske gönderdik bu heriflere. Garibanlara, bu batılı garibanlara. Bak Almanya korkusundan söylemeyeyim yani bir takım saldırı endişesiyle Rusya'dan dolayı dünya tarihinde olmadığı kadar büyük bir para ayırdı şeye askeri harcamalara.
0: Evet.
1: Mecburen bunu yaptı.
0: Evet.
1: Bir de Türkiye'ye güveniyorlar. Çok fazla ileri giderlerse ya Putin abiyle sen bir görüşsene Erdoğan abi buyurun derler. Oraya zaten iş geldi bile. Hakikaten çok kıymetli bir şey yani mahallenin en ağır abisine camına taş atacaksın öyle mi?

0: Bak bu şaka değil. Mahallenin en ağır abisi. Ki bu Siyonistler için yapılmış tezgahı bozdu bu abi. Yani bugün İran, bir daha söylüyorum, Suriye'nin iç savaşı, İran dağılması, Kuzey Irak'ta yapılan operasyonlar tamamı bunlar için yapıldı. Netanyahu için yapıldı. Bu çok uzun yıllara sari bir tezgahtı. Ne için yapıldı? O bölge insansız açılacak, kaos çıkacak, insanlar ölecek, o bölge boşalacak. Otorite olmayacak o bölgede. Bir devlet otoritesi ortadan kalkacak. Yaptı mı? Yaptılar. Şaka değil, hakikaten yaptılar. PKK'yı yerleştirdiler. Rakka bölgesinde oraya bilmem DAEŞ'i kurdular. Onu da buraya koydular. Tahterevalli'yi hazırladılar. Bir burayı basıyor, bir burayı basıyor. Aynı ekip Türkiye'de bastı. Türkiye'yi de salladılar. Yaptılar mı? Yaptılar. Irak al haline bak.
1: Peki.
0: Peki ama bunu kim bozdu? En kötü halindeyken 15 Temmuz'u geçirmiş Türkiye Cumhuriyeti
1: Doğru.
0: ve onun lideri
1: Doğru.
0: bunu ayağın tekmeyi bastı ve yok etti bunları.
1: Onun lideri
0: Netanyahu kuyruk acısı çok.
1: dün kürsüye çıktı. Onun lideri dün 30 Ağustos Zafer Bayramı
0: Ha,
1: etkinliğinde kürsüye
0: konuşma yaptı, evet.
1: çıktı ve dedi ki, bizi tanımak istiyorsanız, tarihe bakın. Tarihe bakın ya. Fıtrat değişir sanma. Kan yine aynı.
0: Tabii.
1: Ben söylemeyeyim. Sayın
0: Hadi
1: Cumhurbaşkanı
0: bakalım.
1: söylesin. Arkadaşlar bir ses hazırladı. Bir kulak verelim. Akabinde de yavaş yavaş da içeri gündemine, yurt içi gündemine geçmemiz gerekecek. Dünya gündemini Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekmek kadayıfının kaymağı tabir ettiğimiz bu ifadeleriyle kapatalım. Buyurunuz.
2: Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun. Şunu herkes iyi bilsin, iyi anlasın ki ecdadımızın heybeti marufu cihandır.
1: Marufu cihan.
2: Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Gerek millet, gerekse bölgedeki kardeş halklar olarak büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir, beraberliktir. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mutabakatıdır.
1: Doğru mudur abi?
0: Kesinlikle.
1: İhtiyacımız yani, olan büyük Türkiye mutabakatıdır.
0: Yani işte maalesef biraz önce konuştuk ya bu siyasi partilerin, yani bir uzatmayalım canım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vallahi yani derler ya, yatacak yeri yok derler ya, yatacak yeri yok bu konuda. Bak burada Sayın Cumhurbaşkanı bir birlik beraberlik mesajı veriyor. Daha önce çok defa da vermiştir. İlk defa değil ki. Ben bunu ilk defa diyor. Tek bile, tek bayrak, tek devlet. Bunlar nereden? Yıllardır bunu söylüyor. Değil mi? Rabia diyor, koydu ortaya. Bütün bunlar olduğu dönemlerde hatırlasana abi Türkiye'nin o dönemlerinde yaşadıklarımızı. Ben bazen şimdi mesela en son dönem de böyle bu terörsüz Türkiye hamlesi artık öyle bir mefkür haline dönüştü ki sağ sol işte Sünni, Alevi, siyah, beyaz, Türk, Kürt, Arap hiç fark etmez. Hiç kim olursa olsun bu ülkenin vatandaşlarının bir arada ve tek asgari müşterekleri, belki de en önemli, en kritik asgari müşterek nedir? Hı hı. O terörsüz Türkiye. Arkasından ne yaparsan yap, ülkede, böyle bir ülkede kimse tutamaz bu ülkeyi. Eğer Türkiye trilyonlarca dolar, trilyonlarca dedim çünkü, hı hı, birkaç trilyon doları harcadığımız tahmin ediliyor. Onca can, onca bundan dolayı yaşanan mağduriyetler, değil mi? Gazilerimiz, şehitlerimiz koyduğu zaman üst üste ne kadar büyük bir musibet, değil mi? Bir de kaç 40 yıl boyunca devam eden bir musibetten bahsediyoruz. Ona nokta koyacak.

0: Ve buna karşı koyan da diyecek ki bu ne? Bilmem neyim ben. Ya bir dakika durun. Bak Türkiye mutabakatı diyor. Artık bak yıl olmuş 2026 hocam.
1: Tamam.
0: 2026 model bu yani madem bak Türkiye en büyük şey bunu bak reis anlamıyorlar. Adam en çağdaş, en modern muasır medeniyet seviyesi bizde. Batı'da değil. Bak biz bunu bak bunu hamaset yapmadım bak şu anda. Vallahi bak samimiyetle
1: Tamam.
0: söylüyorum. Muasır medeniyet seviyesi bende. Vahşi Batı'da değil. Muasır medeniyet benim. Neden biliyor musun benim abi?
1: Neden?
0: Bütün dünyaya gösterdim ben bunu. Türkiye olarak. Neden gösterdim abi? Bak Ömer abi çok kıymetli bir şey söyleyeceğim. Bence kıymetli. Sen biraz önce konuştuk ya silah sanayi bilmem ne Alman bizi kıskanıyor. Bilmem ne Fransa, İngiltere. Neyimiz eksik? Eskisi gibi sadece ben lastik köy lastiği yapmıyorum arkadaş. Ben dünyayı meydan okuyorum. Teknoloji her şeyim var. Bir, iki. Bu kadar güçlüyüm değil mi? Evet.
1: Evet.
0: Diğer taraftan ben insanım. Ben Osmanlı torunuyum. Ben elhamdülillah Müslümanım. Onun gibi davranmaya çalışıyorum ve Türkiye de onun gibi bir ülke olarak davranmaya başladı artık. Hasta değil kalktı. Kalkan Osmanlı'dır. Kalkan Osmanlı'dır. Hadi canım gel buraya böyle sok. Ya bir de yerim senin hassasiyetini. Dur bir dakika. Sakin ol. Kalkan Osmanlı'dır tabii ki. O vicdandır. Ulan tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Bak katil Netanyahu. Amerika'da ayakta alkışlanan Netanyahu. Katil. Soykırımcı şerefsiz. İngiltere başta olmak üzere. Sunak. Koştura koştura. Kraliyet donanmasını vereyim abi daha çok öldür diye.
1: Evet.
0: Almanya, Fransa bilmem neden. Çünkü hepsi abidinin iti olmuş durumdalar. Onu İkinci Dünya Savaşı'nda kim kazandı? Ben kazandım. Hepiniz benim aparatım. Benim her operasyonum meşruiyet kazandırmak amacıyla ben AB'yi kurdurdum sana. O yüzden AB varsınız
1: Doğru.
0: diyen adamlar. Hangi medeniyet seviyesi abi? Bana söyler misin?
1: Abi çok haklısın. Yani
0: Hangi muasır medeniyet?
1: Gazze'de çocuklar öldürülürken
0: Değil mi?
1: sessiz
0: Bravo.
1: kalmalarından anladık ve o
0: Muasır
1: zaman da
0: benim,
1: dedik
0: benim.
1: ki kimse bana Batı demokrasisi, Batı hümanizmi, Batı medeniyeti
0: Tabii
1: demesin,
0: geç
1: ağzına
0: onları, geç
1: kürekle
0: onları.
1: vururum yani.
0: Yani...
1: Şiddetten hoşlanmıyoruz evet ama yani bu kadar da değil. Şimdi bak bir noktaya geleceğim.
0: Ben
1: Bir noktaya
0: medeniyetin beşiği
1: geleceğim.
0: benim.
1: Çok
0: Muasır
1: doğrusun,
0: benim.
1: çok haklısın. Bir noktaya geleceğim. Sayın Cumhurbaşkanı ifadesinde az önce hep beraber kulak verdiğimiz ifadesinde bizi tanımak isteyen tarihe baksın diyor. Fıtrat değişir sanma.
0: Bak
1: Bu kan yine
0: şey
1: aynı kandır diyor.
0: evet.
1: Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi diyor terör defteri kapat. Geçtiğimiz hafta siz konuştunuz günün manşetinde. Ben de keyifle takip ettim.
0: Ya.
1: Bu PKK'nın Suriye'deki uzantıları tamamıyla kendileri feshettiler
0: Fesit. Evet.
1: ve Suriye ordusuna entegre oldular.
0: Evet.
1: Tamam. Arkadaşlar da bundan 11 yıl önce şimdiki o her şeye istemezük diyen, her şeyi anlamsız saçma sapan evrilten adına da gazete denen mecmualardan birinin 11 yıl önceki manşetini
0: Ha.
1: getirdiler. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız demiş efendim Sözcü gazetesi. 11 yıl önce 29 Haziran 2015. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Çakallık şurada. Bunu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a onun açıklamasına atfediyor. Şimdi benim günlük hayatta bile kullandığım bir ifade kurmay zeka diye bir ifade vardır Hikmet abi.
0: Evet.
1: Yani kurmay zeka bir şeyleri perdenin arkasını görebilecek kadar zekidir, kendini geliştirir. Başbuğ savaş çığırtkanlıklarını sözcü aracılığıyla uyardı diyor. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Biz bu açıklamadan efendim bir yıl sonra bir darbe girişimi yaşadık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin general kadrosunun üçte biri ruhunu 1 dolara satan teröristmiş. Bunu o zaman fark ettik. Hepsini birden alaşağı edip şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temizledik. 40 gün sonra da Suriye'ye girdik. Girdikten sonra da işte az önce bahsettiğim gibi SDG'nin silah bırakıp Suriye ordusuna entegre olması, Baas rejiminin çökmesi vesaire pek çok Türkiye menfaatine gelişmenin adımlarını attık. Bu
0: Şimdi.
1: gazetemsi şey o gün yapmış olduğu anlamsız dezenformasyona aradan geçen 11 yılda hiçbir şey değişmeden devam etti. Hala da devam.

0: ediyor. İlker Başbuğ'un da bu açıklamasına hocam, ya kusura bakmayın diye bir nedamet getirmesi mümkün müdür? Evet. Getirir mi? Onu da bilmiyorum. Ya
1: şimdi şöylesi aslında o kadar da değmez falan diyoruz ama şunu anlamak konusunda değiyor bazen. Göstermek lazım. Ben geçenlerde hatta sosyal medya hesabımdan paylaştım. Zaman zaman hafızayı çalıştırmak çok kıymetli bir şey. Ders almayı unutuyoruz ama.
0: Manşetine gelin.
1: Evet. Zaman zaman yani değil mi önemli. Şimdi bu hafızayı çalıştıran bir şey. Ne açıdan? Bunlar bazen kapatmaya çalışıyor. Böyle kedi biliyorsun pisliğini yapar. Arkasından böyle kumla kapatır görmesin diye. Yani koku çıkmasın ki yeri belli olmasın diye. Güvenlik açısından. Rabbimin vermiş olduğu şeydir o. Otomatik olarak bir şey aldı. Bunlar da zaman zaman bunları hatırlatınca çok kaçıyorlar. Topa hiç girmiyor, cevap vermiyorlar. Kendilem yakın. Olmamış gibi. Hiç yok gibi zaten. Aslında çok şey anlatan bir başlık bu.
0: Evet.
1: Türkiye gerçeğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetini bunların biraz önce tarif ederken hani abartılı gibi gelen, dedim ki homo sapien dedim ancak böyle olur. Homo sapien kafası mağara, gerici, yobaz. Ya duyurun bunları, sözcüye duyurun. Bakın ancak yobazlar bunu yaparlar. Şimdi bir adam öngörüsü tutmayabilir. Bir öngörüde bulunsun başka bir şey. Mesela bir öngörü değil. Öngörü değil bu.
0: Bir şey söyleyebilir
1: miyim? Bak çok kıymetli. He, söyle.
0: Öngörü değil çünkü bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emanet ettiğin bir adam. Tabii. Yani malzemeyi tabii bilen bir isim.
1: Bir de hayır bunu haberleştirmek dahi. Yani mesela bunu haber... Niye? Çünkü o anda şu yaptığı şey ne biliyor musun? Şu anda dediğim gibi işte o yobazlık yani bu sözcü, bu cumhuriyetçi tırnak içerisinde ultralayıkçı, aydınlanmacı, Kemalist ekibin en büyük handikapı da bu. Kendilerinin ne kadar geride olduğu farkında değiller. Yani hakikaten ilerleme şansı da yok. Çünkü kör ideolojik refleksler, inanç gibi olmuş. Yani Hindu'nun, işte benim arkadaşım Oman Kumar gibi. Buradan selam olsun. Hindu adam. Yani okumuş önemli değil. Hani Saint Joseph mezunu diyorum.
0: Teknolojik bir deha.
1: Ama tabii evin içerisinde bir ineğin sidiğini böyle serptiğin zaman bereket olacağına inanıyor.
0: Bu da onun inancı.
1: Bizim çok, ben muayene severim. Bunları sevmem yalnız. Yani dostum olmaz ama yani Muayen çok daha ehvendir.
0: Muayen en azından İslam düşmanı
1: değildir. Tabii değil. Evet. Ha, bravo. Bravo. Benim 2 yıl beraber çalıştık. Yani İslam düşmanı değil çok da saygı duyuyor. Böyle de masaya bekler dışarıda senin dışarı kapıda. Rahat rahat. Take your time sir. Okay no problem. Pray. Beklerse bir saat orada ister teravih kıl bekler gene. Bunlar namaza kılan öğrenciyi yakalamak için.
0: Evet ya.
1: Müslüman değil mi?
0: Duyuyor ya.
1: Bu Muayen bekler. Ben bunu yaşadım çünkü.
0: Voleybolcu tesettüre girdi, yılın sımacı falan diyecek tabii. Aşağılık, alçak bunlar. Tabii. Bu kadar namussuz bunlar. Şimdi bu kadar şerefsiz bunlar ya.
1: Bu süfli adamlar, bak süfliler, sefi olanlar, süfli, sefi kelime, esfere safiliğinden.
0: Tamam.
1: Sözcü, bu ilk bir şey, o zaman bu kafasına göre şunu yapıyor. Erdoğan zararlı bir adam, Amerika gibi düşünüyor, Siyonistler gibi. Alçaklar, gavur ne diyorsa aynısını yapıyor sözcü. Arada fark var mı? Yok. Görevi o çünkü. Diyor ki Suriye'ye girersen çıkamaz. Bak bu Erdoğan bizi savaşa sürükleyecek bilmem ne falan. Öteki taraftan bu değil sadece. Seçime giderken asla affetmem o cümleleri. Bak bunlar hakikaten bir an önce muasır medeniyetten bahsettik ya. Bunların zeka seviyesi çok diplerde. Yanlış anlama hakikaten teknoloji olarak basıyor mürekkep çıkıyor bir gazetede. Zeka seviyesi çok diplerde gezeceğim bir gazetedir. Hırs da var. Hayır. Koyuyorum böyle mesela. Sevgili dostlarım Emin Çalışan mesela var orada. Hala yazıyor mesela. Mesela Uğur Dündar. Hiç utanmıyor.
0: Utanma yok ya.
1: Fatih Altaylı. YouTuber. Lan bakıyorum. Bu adam sana bana demokrasi satıyor. Bu adam satıyor.
0: Evet.
1: Bildiğin dil üstünde. Tabaka 4 santim. 4 milim.
0: Ya Orta Doğu'nun tek demokrasisi İsrail diye şabalaklar bunlar ya.
1: O da bir şeydir hocam. Yani postal yalamaktan dilleri 4 milim. Kadınsı bağlı bir şey.
0: Bravo.
1: Adam sana bana diyor ki.
0: Demokrasi.
1: Ama diyor demokrasi.
0: Bir de gazetecilik dersi veriyor. Utanmaza bak.
1: Bak şimdi adam yani. Köşe yazıyor o zamanlar. Köşe yazıyor. Diyor. Ben diyor yeni bir görev bu kılık kahve kanuna karşı onun bunu karısını çoluk çocuğunu onu ben koyuyorum o demiyor. Tuttu bu karakola götüreceğim diyor. Demokratik hareket bu çünkü. Yani Suat Bey abi gelecek. gelecek bilmem ne. Valla ümünü sıkarım seni ben. Hadi gel. Gel. Gel topla kol. Tut kolu. Hadi tut.
0: Hadi bakalım.
1: Tut. Ama o zamanlar bunu yapabildim mi? Yapamadım. Çünkü neden arkada bu vesayetçiler vardı işte.
0: Bravo. Suriye bataklığına girmeyelim. Gireriz de çıkamayız. Yurtta sulh, cihanda sulh.
1: Bilemiyorum bulabilirler mi ama sözcüğünün manşeti vardır. Bunlar mı Türk diye. Bak faşize bak. Tam faşisttir ha. Bunlar mı Türk deyip Kürt asıllı vekilleri koymuş fotoğraflarını.

0: Türkleri koymuş yani. İşte bir Mehmet Metiner de vardı hatta. Ya bunlar mı Türk? Ha ha. İnanamaz. Yani ya bu adamlar konuşuyor ya. Şimdi cemaati destekleme zamanı diye yazan bir adam yazabiliyor doğru, hala bu
1: doğru,
0: ülkede ya.
1: Doğru. Doğru, doğru.
0: Böyle bir hatadan sonra benim gibi çıkman
1: çok
0: lazım dağa. Tamam mı? Gideceksin Düzce'nin dağlarına. Ava gideceksin kardeşim. Başka bir şey yapmayacaksın. Ya da sandalye, alan sandalye var ya böyle.
1: Evet.
0: Pütü kareli, kırmızı pütü kareli. Koyacak dizlerini. Hatta kırsal almışım. Yapma bu işleri. Girmeyin.
1: Hala, utanmaz.
0: Hala aynı alçakta devam ediyorlar yani.
1: Utanmaz.
0: Utanmazlar.
1: Bir milli voleybolcu tesettüre tesettür kararı vermiş. Bu gayet normal bir karar.
0: Sana ne kardeşim?
1: Bu kararından dönecek mi? Yoksa voleybolu mu bırakacak bilmem ne diye soracak kadar aşağılık ya.
0: Tabii, şerefsiz.
1: O kadar şerefsiz, alçak ve bir gram bir milimetre yüzü kızarmadan hala insan içine çıkabiliyor. Ve demokrasi diyebiliyor ya, bir gazetecilik diyebiliyor. Hadi oradan diyelim artık süremizi açtık.
0: Adam çıkmış bak bütün dünya meydan okuyan, çeyrek asırda bu ülkeyi alıp fezaya gönderen, bak uzaya gönderen, havaya gönderen. Hani var ya gökte, istikbal gökte değil mi hocam? Erdal oradan gökten başladı bunlara. Tamam. Hala adam diktatör diyor ve bunu yapan adamlar da şunun şurasında çok fazla değil. Yaşar Büyükant'ın toplantısına katılıp size bir şey soracağım. En demokratik var.
1: Evet, evet.
0: Kime konuşuyor? Yaşar Büyükant'a konuşuyor. Kim? Evet. Genelkurmay Başkanı'na. Efendim birileri iddia ediyor. Soruya bak. Merci Genelkurmay Başkanı. Birileri aday olmaya çalışıyor. Acaba adaylığın ne diyorsunuz? Olsun mu olmasın mı?
1: Siz kimi uygun görürsünüz paşam?
0: Murat Yetkin. Burada Emin Çöreşan.
1: Aynen öyle.
0: Birileri aday olmak ismi birileri tabii. Aday olmak istiyor. Acaba ne diyorsunuz diye bir Genelkurmay Başkanı soru soruyor. Şimdi bu adam sana bana demokrasi öğretiyor.
1: Demokrasi ya. Ya abi
0: hiç utanmıyor
1: Hitler'in mezardan utanmıyor. Çıkıp hümanizm ve insan hakları briefingi vermesi kadar muazzam bir denge.
0: Kesinlikle bu.
1: Artık kapatmam lazım.
0: Kapatalım
1: ama bir cümle var. Senin Hacı Muharrem.
0: Ne olmuş?
1: Senin Hacı Muharrem.
0: Benim Hacı Muharrem.
1: Muharrem
0: İnce. Yapmış.
1: Muharrem İnce. Ya kendi tabiri o. O yüzden Hikmet de öyle takılır ona.
0: Ben üniversiteyken bana hacı derlerdi. Çünkü cumalara gidermiş.
1: Cumalara giderdim demişti aday.
0: Tatanka yokken ya. Tatanka varken değil.
1: Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman o yüzden bana Hacı Muharrem derlerdi demişti. Yoksa şey niyetimiz
0: tabii,
1: yok. Yani
0: tabii,
1: öyle,
0: tabii. Hacıları aşağılamıyor.
1: Öyle bir şeyimiz olmaz. Sadece öyle bir ifade, öyle bir tanım vardı. Etkinlikte konuştu. Diyor ki ben CHP'deyim.
0: Hadi canım. Gitmiyor
1: CHP'den
0: mu?
1: Hiçbir yere ayrılmam. Çünkü diyor helal parayla parti kurmak kendi desin mi?
0: Hadi canım.
1: Bak dikkat et. Helal parayla bak. Dinle kendi desin.
0: Dönmüş de dönmüş.
1: Verin bakalım.
0: Ne diyor bakalım?
2: Nasıl kazanıyorsun? O zaman dolar 4 liraydı. Geçim sıkıntısı böyle değildi. Enflasyon böyle değildi. Hayat pahalılığı böyle değildi. Erdoğan bu kadar yıpranmamıştı. Bir mücadele verdik. Sonunda bana laf çarpmış. Ya Cemal, sen 2018'de Tayyip kazansın diye meydan gezmedin. Utanmaz adam ya.
1: Cemal Enginyurt'a biraz uzun...
2: Bir adam böyle utanmaz olunca devam. Böyle oluyor ya. Ne yapacağım ki buna? Başka da cevap vermem ne derse desin. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, Yeni Partili oldun, Tayyip destekçisi oldun, Türkücü oldun, MHP'li oldun. Her kalıba girmişsin sen. Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım. Sonra geri geldim. Başka yere gitmem ben. Bu kadar.
0: Devamlı
2: gibi. Bunu da CHP'den istifa edip gidip başka partiye gitmedim. Kendim parti kurdum. Kendim. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez ya. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti.
1: İşte burada bak. Helal hocam, parayla çok, kuracaksa.
0: Hocam kavgada söylenmez ya.
1: Zor iştir diyor.
0: Yani Hacı Muharrem abi helal para değil de hangi parayla kurdu acaba? Rüşvet, irtikap, yolsuzluk.
1: Biz buraya.
0: Köpük, peştemal, parti.
1: Biz buraya bir virgül koyalım.
0: VIP.
1: Yarın günün manşetinde.
0: Helal parayla dedi ya.
1: Bu iş bence bu pilav daha çok
0: sıkıntı. Yani var ya ben sana özgözle.
1: Kavgada söylenmez
0: şey, yani. Peki Kemal abiyle arası nasıl olacak bunun? Kemal'de çok kavgalı bunlar.
1: Kavga gel buraya Muharrem yani.
0: Gene olacak mı?
1: Bilmiyorum.
0: Daha önce en son
1: ama bak çok
0: en son
1: ağır,
0: partiye döndüğünde biliyorsun değil mi? Bu dansla geldi.
1: Tamam.
0: Memleket neydi parti ismi? Yok yeni.
1: Memleket Partisi.
0: Değil ya. Memleket Partisi mi?
1: Memleket.
0: Doğru. Hani memleket. Tamam. Dans ederek geldi. Memleket Partisi. Tökezleyen gergedan dansı.
1: Evet.
0: Tamam. Şey diyeceğim. Peki Kemal'le arası çok

0: en son tuvaletin önüne oturttuklarını.
1: Bekleyip göreyim.
0: Bak, ama bir şey söyleyeyim mi? Çok doğru ama çok kavgada söylenmez. Bak ben demiyorum. Bu Hacı Muharrem diyor.
1: Parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Helal parayla kurmak.
0: Helal para diyor. Yani diyor, yeni parti çaldınız çırptınız, ben demiyorum. Çaldınız çırptınız haram paralarla imparatorluk kurmaya çalıştınız.
1: Diyor.
0: 5-6 milyar dolar para topladınız. Heh. O imaya geliyor. Ben demiyorum çünkü onu. Helal değil diyor paranız diyor.
1: Bir bekleyelim. Bir köpük partisi. Bu kayda geçti. Biz tamam. Takip edelim.
0: Hacı evet,
1: günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda olacağız şimdi. Hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affedin.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
5: bankayız, Halkbank. Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Hayrola çocuklar?
8: Ati başla.
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
10: Buna tıkladığınızda oluyor.
8: Bu kadar mı?
10: Ya lütfen.
8: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
11: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
7: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
8: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
8: Ne diye diyor?
13: Şak diye.
7: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
8: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
14: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
7: Turkcell'lerin yanında...

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan merhaba. Saatler 12'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Hemen haber akışımıza başlayalım çünkü oldukça yoğun bir gündem var. Dün meydana gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasına ilişkin kayıp 18 kişi arama çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor ki faciaya ilişkin elbette ki soruşturma da başlatıldı ve olay meydana geldikten sonra da ekiplerimiz hemen bölgeye doğru yol aldılar ki zaten o zamandan beri de bağlanıyoruz. Oradaki gelişmeleri takip ediyoruz. 24 muhabiri Mehmet Can Çoban ve kameraman Ali Maşalacı bölgede Girne Limanı'nda. Şimdi detayları hemen kendilerinden alacağız. Mehmet Can, kolay gelsin. Şu andaki çalışma durumu nasıl? Devam ediyor aralıksız ama kayıplardan birine birilerine ulaşılabildi mi? Elimizdeki son durum nedir?
1: Evet Deniz, öncelikle ilk sorunla başlamak istiyorum. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Özellikle limanın sağ kısmı ve bizler sol kısmındayız. Sol kısmında da iki bölgede de yoğun bir şekilde hem karadan hem havadan hem de denizden ekiplerin mücadelesi hızla devam ediyor. Ama bu konuya değinmeden önce hemen soruşturma sürecine değinmek istiyorum. Son bir gelişmeyle devam etmek istiyorum. 9 şüpheli Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkmıştı. O şüphelilerin arasında gemi kaptanı Mürettebat vardı ve bir de şirket çalışanının bulunduğunu sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de onların ifadeleri de var elimizde ama onların ifadesine değinmeden önce aslında mahkemeye 16 zanlının çıkması bekleniyordu. Yani 7 zanlının daha mahkemeye çıkması bekleniyordu. 7 zanlı mahkemede bulunmadığı için mahkemeye ara verildi ve o mahkemenin 11.30 itibariyle tekrardan görülmeye başlanacağı bilgisi var elimizde. Peki kaptan ve mürettebatın ifadelerinde nelere yer verildi? O ifadeler de aslında birbiriyle aynıydı. Kaptan ve mürettebat verdiği ifadede dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte geminin alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde meydana geldiğini söyledi. Kaptan ve mürettebat ifadelerinde bunlara yer verildi. Ayrıca meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığı ve gerekli izinlerin bulunduğu savunuldu kaptan ve mürettebatı tarafından. Tabii ki de 9 kişiden bahsediyoruz. Bizler sabah saatlerinden itibaren 8 kişinin gözaltına alındığını sizlere söylemiştik. O 8 kişi kimdi? Tabii ki de biri gemi kaptanıydı, biri gemi kaptan yardımcısıydı. Kalan 6 kişiliği de mürettebattı. Şimdi ise gözaltı sayısı 9'a çıkmıştı. Son elimizdeki bilgilere göre o artı bir kişide de lojistik şirketinin, taşımacılık şirketinin bir personelinin daha gözaltına alındığını ve mahkeme karşısında hakime ifade verdiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de 7 kişi içinde mahkeme çağrılma kararını verdi ve o 7 kişi içinse mahkemeye beklendiğini söyleyebiliriz. Hemen arkamızdaki çalışmaları sizlere göstermek istiyorum. Deniz Zeybek, aslında ilk sormuş olduğunuz soruyu da bu şekilde cevaplamış olacağız. Açıkta gemilerin hala arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdiğini sizlere söyleyebiliriz. Girne Turizm Limanı'na baktığımızda ise bir önceki yayınımızda Girne Turizm Limanı'na bir askeri gemi yanaşmıştı ve o askeri gemide arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştirmişti ve şimdi ise o gemi Girne Turizm Limanı'nda bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de o geminin hemen arkasında bir Zodiac bot görüyorum. Hemen sağ tarafımıza bakacak olursak sahil güvenlik botlarının denizde olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de denizdeki biraz dalga artmış durumda, onu da söyleyelim ama rüzgar saatte 9 kilometre hızla esiyor. Bu da aslında ekiplerin işini oldukça kolaylaştırıyor. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını olumlu hava koşulları nedeniyle daha da kolay bir şekilde yürüttüğünü sizlere söyleyebiliriz. Deniz Zeybek, tabii ki de çok ciddi bir kazadan bahsediyoruz. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 241 kişinin ise o gemiden kurtulduğu ve 18 kişinin ise arama kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı da açık denizdeki gemileri, arama kurtarma gemilerini sizlere aynı zamanda göstermeye de devam ediyor. Ekiplerin aralıksız bir çalışması var. Gece saatlerinde de helikopterler havada nöbetine devam etti. Hem kıyı şeridi hem de açık deniz arandı ve şimdi bir uçak geliyor. Ali'den rica edeyim.

0: Hemen sol tarafı göstermesini Ali'den rica edeceğim ve şu anda da ekranlarımızda da görmüş olduğunuz gibi o uçakta özellikle limanın şu anda bulunduğumuz sol kesiminde sort işlemleri gerçekleştiriyordu. Çok sık sortiler gerçekleşiyordu. Yaklaşık 10 dakikada bir biz bu uçağın bu noktada sıklıkla uçuş yaptığını rahatlıkla görebiliyorduk ve ekiplerin hem havadan hem denizden aralıksız bir şekilde denizde kaybolan 18 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarını kesintisiz bir şekilde devam ettiğini de sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz Deniz Zeybek. Ve şu anda da ekranlarımızda görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Ali Maşalacı o anları ekranlarımıza getiriyor. Hem botlarla hem gemilerle arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ve ben aslında yargılama sürecinden, adliye sürecinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Gemi kazasına ilişkin gözaltına alınan 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Biri kaptan, yeri mürettebat ve bir şirket çalışanı olmak üzere 9 kişi hakim karşısına çıktı ve ilk ifadelerini verdi. Aslında 16 zanlının hakim karşısına çıkması bekleniyordu ve bu nedenle de hakim duruşmaya ara verdiğini de sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de 7 zanlının da mahkemeye getirilmesi için hakim de saatler 11.30'a kadar ara vermişti. Peki kaptan ve mürettebatının mahkemeye verdikleri ifadeleri nelerdi? Hızlıca onlardan da bahsetmek istiyorum. Geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu belirtti kaptan ve gemi mürettebatı. Ve bununla birlikte de gemideki batma olayının yaşandığı söylendi. Meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını ve gerekli izinlerinin olduğunu savunduklarını da sizlere söyleyebiliriz. Hakimse tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan aranan 7 kişi de getirilmesine karar vererek duruşmaya 11.30'a kadar ara verdiğini sizlere söylememiz mümkün Deniz Zeybek. Tabii ki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 3 günlük bir yas ilan edildiğini söyleyelim. Sözlerimizi toparlayacak olursak denize arama kurtarma çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de bizim kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile birlikte bu noktadaki haber nöbetimiz devam ediyor. Tekrardan son gelişmelerle karşınızda olacağız diyelim ve bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sözü size bırakalım. Deniz Zeybek.
1: Mehmetcan Çoban'dan sözü alalım. Elbette ki ilerleyen saatlerde de yine bölgeye uzanacağız ve gelişmeleri kendilerinden almaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında yüzlerce yolcuyu taşıyan yolcu gemisi alabora olduktan sonra elbette ki kurtarılanlar da mikrofonlara konuştular. Gemi su aldıktan sonra oldukça panik yaşadıklarını söylediler. İşte o açıklamalar.
2: Bu taraftan batmaya başladı.
3: Sol tarafına.
2: Yani. Aynen sol taraftan batmaya başladı. O zaman herkes arkaya doğru kaçmaya başladı. Tabii herkes hiç kimseyi uyarmadılar. Herkes panik halinde. Ondan sonra deseler ki hani güzelce organize etseler. Can yeleklerinizi giyin. Hazırlıklı olun deseler hiç kimseye bir şey olmaz.
3: Peki bunda kaptanın söylediği neydi?
2: Bir şey olmazdı. Döndü gitti.
3: Bir şey olmazdı.
2: Bir şey olmazdı. Döndü gitti. Bir şey geldi baktı su kaçan yere. Civatalardan kaçıyor. Biz burayı hep yatıyoruz dedi. Döndü gitti.
3: Yani yolcuların olduğu bölümde mi su alıyor?
2: Tabii ortadan su almaya başladı.
3: Ortadan su almaya başladı.
2: Dalga ortadan su almaya. Biz onu şikayet ettik. Dön dedik. Herkes bağırıyor. Dön istemiyoruz dedi. Kadın dedi çıktı oradan. Ben gitmiyorum dedi. Gönder bu gemiyi dedi. O da bir şey olmaz gidersiniz dedi. Sonra biraz 5 dakika sonra da önde darbeyi alınca ön taraf patlayınca.
4: Şimdi siz gemi su aldığını gördünüz. Kenarda ekmek
5: kardeşim. Ekmek.
2: Ya dediğim o ön taraf patladı. Dönmeye çalıştı bu sefer. Dönemeyince de gemi yan camlar patladı. Camlar patladı. Yarıya kadar su aldı. Yarıdan kaçan kaçtı. Kaçamayandı orada içeride kaldı.
6: Yani arkadaşı karşıdan atıp suyu üstü suyu olmaya başladı. Dedi bak çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Zaten ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendine en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Evet. Kimseye can yerliği, müayenliği vermedi. Herkes kendi mücadelesinden kurtuldu.
7: Siz nasıl kurtuldunuz?
6: Ben de abi kendi şeyimle kurtardım. Ondan sonra bir tane görevli geldi beni. Gemiden aldı yani. Gezen bir tur ismini. Abi bizi kurtardı orada. En sonunda gemi 20 dakika sonra denemenize kalmadı. Yan yatmaya başladı. Camlar patladı zaten. Suya atlayanlar oldu, geminin üstünde olanlar oldu. Bir de mazot kokusundan da insanlar şey oldu yani. Mazot da aktı çok.
1: Girne açıklarındaki deniz faciasından sonra Türkiye'den de peş peşe açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi ve Türkiye'nin her türlü desteği sağladığına dikkati çekti. İçişleri Bakanlığı tarafından da bir yazılı açıklama yapıldı ki o yapılan açıklamada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Sahil Güvenlik Unsurları ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı deniz unsurlarının da helikopterlerin de yine bölgede çalışma yürüttüğüne dikkat çekildi.
5: Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar geldi. Ankara'dan ilk mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz paylaştı. Olayın yakından takip edildiğini açıkladı. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Unsurları'nın arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Şu an itibariyle temel önceliğimiz yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'nin her türlü desteği sağladığını da vurguladı. Yolculara, mürettebata ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. İçişleri Bakanlığı da arama kurtarma çalışmalarının detaylarını paylaştı. Bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 400'er unsurla Akgünler 3 yolcu gemisi görevlendirildi. Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı 500'er unsur ve 2 helikopteri bölgeye sevk ederken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da 6 deniz unsuruyla çalışmalara destek verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yaşanan facianın ardından taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kurtulmuş, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi. Yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanması temennisine bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise iki ülkenin koordinasyon içinde çalıştığını söyledi. Tüm imkan ve kabiliyetlerin seferber edildiğini ve sürecin yakından takip edildiğine dikkati çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından kurtarma operasyonuna dikkat çekti. Çelik, tüm imkanların seferber edildiğini ve kurtarma çalışmalarının en güçlü şekilde devam ettiğini ifade etti. Gemideki yolcuların zarar görmeden kurtarılması temennisinde bulundu. Çelik, mesajını "dualarımız onlarla" sözleriyle tamamladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yolcuların büyük çoğunluğunun tahliye edildiğini açıkladı.

0: 7 Ağustos'ta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ilk toplantı bugün İstanbul'da düzenleniyor ki ülkelerin dışişleri bakanları ve savunma bakanları bu toplantıya katılıyor. Peki hangi konu başlıkları masada yer alıyor? Hemen şimdi toplantının yapıldığı yere uzanacağız. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili'den detayları alacağız. Eren, kolay gelsin. Bakanların gündeminde özellikle hangi konu başlıkları dikkat çekiyor ve sonrasında bir açıklama yapılacak mı? Basın mensuplarının soruları yanıtlanacak mı? Detayları senden alalım.
1: Deniz Zeybek, aslında tabii savunma alanında 7 Ağustos'ta imzalanmış olan Mekke Anlaşması'yla birlikte ilk toplantının İstanbul'da gerçekleştiriyor olması oldukça kritik ve bu bağlamda da aslında kısa süre öncesinde görüşmelerin başlandığını belirtelim. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan hem Dışişleri Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Savunma Bakanlığı zirvesinden de aslında bir yetkili grubu geldi ki kısa süre öncesinde Yaşar Güler'i de koridorda gördüm ve yaklaşık olarak 5-10 dakika öncesinde toplantının başladığı da belirtmekte fayda var. Tabii 3 ülke arasında 7 Ağustos'ta imzalanmış Mekke Anlaşması'nın ardından İstanbul'da ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyleyelim. Bu bağlamda da aslında Türkiye'nin konumunun da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görebiliyoruz. Tabii ortak savunma anlaşması olan Mekke Anlaşması ile birlikte de ilk toplantı kısa süre öncesinde başlamış oldu. Ve toplantının öncesinde ikili görüşmeler vardı. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile mevkidaşıyla görüştü ve Yaşar Güler de yine görüşmelerini sürdürdü ki Millet Savunma Bakanı Yaşar Güler de Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı'yla ikili görüşme gerçekleştirmiş oldu. Yine o görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Tabii hem Dışişleri Bakanlığı hem de Genelkurmay Başkanlığı seviyesinde bir katılımdan bahsediyoruz ki masada da pek çok konu var aslında. Tabii 7 Ağustos'ta imzalanmış olan Mekke Anlaşması'nın ardından aslında 3 ülkenin işbirliği oldukça dikkat çekiciydi. Orta Doğu'da da zaten güvenlik dengelerinin hassas olduğu bir noktadayız. Bu bağlamda da 3 ülkenin savunma alanındaki işbirliğine dair ilerleyen süreçte yapılacak ortaklıklarda yine masadaki konular arasında olduğunu söyleyelim. Yani ilerleyen süreçte yeni anlaşmaların gelmesi, yeni mutabakata varılması noktasında da masada pek çok konunun olduğunu söyleyebiliriz. Toplantının hemen ardından da aslında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaklaşık 13.30 civarında bir açıklama yapmasını ve toplantıya dair önemli bilgileri bizlerle paylaşmasını beklediğimizi söyleyelim. Tabii ki de Mekke Anlaşması'nın önemli olduğunu söylüyoruz. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü 3 ülke arasında aslında savunma ve güvenlik alanındaki savunma ve güvenlik alanında işbirliği güçlendiren stratejik bir anlaşmadan bahsediyoruz ve bu bağlamda 3 ülkenin ilk defa ilk toplantısını da İstanbul'da gerçekleştirilecek olması da oldukça önemli ki Çırağan Sarayı'nda toplantı devam ediyor. Öte yandan yine 3 ülkenin stratejik ortaklığını devam ettirme noktasında da önemli kararların alınması ve ilerleyen süreçte yine 3 ülke arasında imzalanabilecek anlaşmalara da yine yer verilmesi bu bağlamda önemli bir görüşme gerçekleştirildiğini söyleyelim ve yine savunma sanayi ile birlikte askeri işbirliği noktasında da özellikle güvenlik alanlarında gelecekteki işbirlikleri ve ortaklıklar noktasında da pek çok konu yine masada olduğunu söyleyelim. Dediğimiz gibi yaklaşık olarak 10 dakika öncesinde toplantı başladı ve toplantının yaklaşık olarak 1 saat sonrasında noktalanmasını ve saatleri 13.30'u gösterdiğinde de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklama yapmasını bekliyoruz.
0: Eren Coşkun Dili'den detayları aldık. Toplantı başladı, devam ediyor. Elbette ki sonra yine uzanacağız toplantının yapıldığı yere ve detayları Eren Coşkun Dili'den almaya devam edeceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan önce sırasıyla Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı. Ardından da külliyede düzenlenen 30 Ağustos programına katıldı. Elbette ki gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi faciası vardı ama bunun yanı sıra İsrail'in tahrikleri ve yine terörsüz Türkiye'ye dair de açıklamalar bulundu.
2: Seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz.
3: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciası sonrası seferber oldu. Bu seferberlik Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine böyle yansıdı. Harp okulları diploma alma ve Sancakdevir teslim töreni konuşmasına Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasıyla başladı.
2: Öncelikle bugün Girne'den Mersin taş ucuna seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan harp okulu mezunlarına sevgili evlatlarım şeklinde hitap etti. Onlara sizlere çok ama çok güveniyorum diyerek seslendi. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara atıf yaptı.
2: 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor. Üniversitemize saldırıyordu. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor.
3: Türkiye hem savunma sanayinde hem ekonomide hem de diplomaside büyük bir ivme yakaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gelişmelerin dış politikadaki yansımalarına değindi. Verdiği mesajın adresinde hem Yunanistan hem de İsrail vardı.
2: 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kale alacak, bunların ezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır.
3: Erdoğan'ın bir sonraki programı Külliye'deki 30 Ağustos programıydı. Buradaki konuşmasına da gemi faciasıyla başladı.
4: Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız.
3: Devamında da 30 Ağustos Zafer Bayramı vasıtasıyla Türkiye'yi tahrik etmeye çalışan ülkelere Türk tarihini hatırlattı ve onlara vatan şairi Namık Kemal'in dizeleriyle yanıt verdi.
4: Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin sunduğu gelecek perspektifine de değindi. Topu köken fark etmeksizin tüm Türk milletine attı. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye Mutabakatı'dır dedi.
4: Terör

defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Nasıl 10-15 sene önce söylediklerimiz Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bugün tek tek

0: beraberliktir. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mütabakatıdır. Ben milletimizin, tarihin bizi çağırdığı ufuklara doğru gür bir ırmak misali önüne çıkan bentleri yıkarak akacağına yürekten inanıyorum.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mührü olan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta resmi törenlerle coşkuyla kutlandı. İşte şanlı zaferin 104. yıl dönümü kutlamalarından öne çıkanlar.
2: ...14 Ağustos'ta Türk ordusu taarruz için yürüyüşe geçti. 26 Ağustos'ta saldırı başladı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz emrini verdi. Ve 30 Ağustos 1922 yılında başkomutanlık meydan muharebesiyle düşman ateş hatları arasında tamamen yok edildi. Aynı günün akşamında Türk birlikleri Kütahya'yı geri aldı. Bağımsızlık mührü Anadolu topraklarına vuruldu. Yurtta 30 Ağustos coşkusu büyüktü. Bolu'da mavi bereliler yeri göğü inletti. 30 Ağustos kutlamalarına 2. Komando Tugayı'nın kahraman askerleri damga vurdu. Sis bombaları arasında tam teçhizatlı olarak yürüyen komandolar, vatandaşlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalara katılan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. Bursa'da çifte bayram vardı. Bursa'nın fethinin 700. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Bursa Tarihi Mehter takımı Ulu Cami yanında konser verdi. Gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. Çok sayıda protokol üyesinin katıldığı törende Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu. Yöresel halk oyunları gösterileri sahnelendi. Kutlamalar askeri birliklerle kurumların katıldığı tören geçidiyle tamamlandı.
3: Düşman uyumadı, planlar kurdu.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de coşkuyla kutlandı. Kocaeli'nde şanlı zafer coşkuyla kutlandı. Kutlama programı İzmit Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlandı. Mehter ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Program tören birliklerinin geçişiyle sona erdi.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemli cephelerinden olan Haymana Mangal Dağı'nda da anlamlı bir programla kutlandı ki özellikle de dedelerinin izinden gelen Bursa'da yaşayan Giresunlular Mangal Dağı şehitliğini ziyaret etti ve kabirlerine karanfiller bıraktı, dualar etti.
2: Meşaleler yakıldı, Türk bayrakları açıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu, Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemli savunma noktalarından Haymana Mangal Dağı'nda yaşandı.
4: Dünyanın en uzun meydan muharebesi olan, işte Türk ordusunun 238 yıllık geri çekilişinin nihayete erdirildiği topraklardayız. Tabii burada bizim 73 tane dış mahallemiz, köyümüz var. Her köyümüzde bu mücadele yaşanmış. Haymana bir Çanakkale'dir. Haymana bir son kaledir ve inşallah son kale Haymana ismini de tescilleyeceğiz.
2: Program sabah namazıyla başladı. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Bu anlamlı günde şehit dedelerinin izinden gelenler de Mangal Dağı'ndaydı. Bursa'dan otobüslerle Haymana'ya gelen Giresunlular, 42. ve 47. gönüllü alaylarda savaşan atalarını andı. Şehit torunları dedelerinin kabirlerine karanfiller bıraktı.
5: Türk tarihinin son kalesi olarak geçen Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçmiş olduğu bir yerdeyiz. Burada Giresun 42. gönüllü alaylarının mücadele vermiş olduğu, göğüs göğüse çarpışmış olduğu bölgeye geldi. Yarbay Hüseyin Avni Alparslan'ın rahmetli

0: rahmetle anıyorum. 42. 47. Alay şehitlerimize rahmetle anıyorum.
1: Mangal Dağı'nın ardından ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kahraman komutanlarından Şehit Yarbay Hüseyin Avni Alparslan'ın kabri de ziyaret edildi. Haymana'da Zafer Bayramı sadece anma programlarıyla sınırlı kalmadı. Kent meydanında klasik araçlar sergilendi. Akşam saatlerinde ise atlılar, meşaleler ve klasik araçların eşlik ettiği kortej Haymana sokaklarında zafer coşkusunu taşıdı.
2: Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok yerinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu vardı. Romanya, Bulgaristan ve Fransa'da resepsiyon verilirken Azerbaycan'da ise zafer kutlandı.
3: Kutlama mesajları geldi, resepsiyon verildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı birçok ülkede kutlandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin kutlama mesajı paylaştı. Türkiye'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını derinden saygıyla anıyoruz denildi. Başkent Bakü'de ise Zafer'in 104. yıl dönümü Türk şehitliğinde kutlandı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamları törene katıldı. Tören Büyükelçi Akgün'ün şehitlik abidesine çelenk koymasıyla başladı. Tören kapsamında şehitlere saygı duruşunda bulunuldu. İki ülke milli marşları okundu. Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi. Resepsiyonda Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve Deniz Ateşesi Deniz Albay Yavuz Alper Kara davetlileri karşıladı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da da benzer bir kutlama vardı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon, İstiklal Marşı ve Bulgaristan'ın Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilere dikkat çekilen kutlamada Türk askerleri anıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te Türkiye Büyükelçiliği'nde de resepsiyon düzenlendi. Milli Marşların okunmasıyla başlayan törende Türk mutfağından da lezzetler ikram edildi.
2: Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğaz geçişini gerçekleştirdi. TCG Anadolu'nun öncelik ettiği geçişte gemiler Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı'nı selamladı.
4: Zafer Bayramı coşkusu Boğaz'ın iki yakasını sardı. İstanbullular donanmanın geçişine büyük ilgi gösterdi.
5: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Burada bu heyecanı yaşamak hepimiz için çok güzel oldu. Özellikle ülkemizin bu devirde yaşamış olduğu gelişmeleri görmek, savaş gemilerini izlemek bizim için güzel bir onurdu. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde elde ettiğimiz bu zaferden dolayı gurur duyuyorum. Bütün şehitlerimiz sağ olsun.
4: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında İstanbul Boğazı tarihi bir geçişe sahne oldu. Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 gemi Boğaz'dan geçti. Geçişin öncüsü ise Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu oldu.
6: Boğaz'da bizleri selamlayan askerlerimizin alınlarından öpüyoruz. Gurur duyuyoruz onlarla. Bizler de bu ülkenin yurttaşları olarak elimizden geleni yapmaya ve Türk bayrağını dalgalandırmaya gayret edeceğiz elimizden geldiğince.
7: Evet, şimdi ne var? Çocuklarınızı alıp gelmişsiniz. Geçmişi çocuklarınıza, tarihi anlatıyor musunuz?
6: Sürekli anlatıyoruz. Nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi, hedefimizin Kızıl Elma olduğunu sürekli çocuklarımıza aktarıyoruz, aktarmaya da devam edeceğiz.
4: Donanmaya ait gemiler Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı'nın önünden geçerken Türk bayraklarıyla anıtı selamladı.
8: Güzel bayramın, zafer bayramının anılarını yaşatmaya, onlara göstermeye, bu tarihin ne kadar zorluklarla kazanıldığını anlatmak için böyle günlerde sürekli toplanıyoruz buralarda, göstermeye çalışıyoruz onlara. Bu vatanın, toprakların kıymetini umarım ömürleri boyunca anlarlar ve bizim gibi onlar da yaşatmaya devam eder. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
4: Farklı sınıflardaki savaş ve destek gemilerinden oluşan görkemli geçiş, Boğaz'da izleyenlere unutulmaz görüntüler yaşattı. 30 Ağustos'un 104. yılında zaferin coşkusu bu kez denizlerde yankılandı. Türk donanması İstanbul Boğazı'ndan geçerek hem büyük zafer

0: Zafer'i selamladı, hem gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Bu dilimi şimdilik noktalıyoruz ama birazdan Elif Akkaya Kuter kahve molasıyla sizlerle birlikte olacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
5: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
7: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını kaydedin.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkayakuter. Bu kez gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Oldukça veri yoğun bir aya giriyoruz. Yaz ayının bitmesi, yaz aylarının bitmesiyle birlikte. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı bugün. Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran döneminde %2,3 büyüdü. Büyümede en büyük pay %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe oldu.

0: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %2,3 büyüdü. %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü en çok büyüyen sektör oldu. İkinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı çeyreğine göre %36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon lira oldu. Hane halkının tüketim harcamaları %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise %1,8 azaldı. Nisan-Haziran döneminde en fazla büyüyen sektör %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü oldu. Bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4, sanayi sektörü %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %2 arttı. İnşaat sektörü ise %1,9 azaldı. İş gücü ödemeleri 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,7 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi. Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz açıklamasında bulundu.
1: Bugünün bir diğer verisi Temmuz ayı iş gücü istatistikleriydi. Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0,5 puan yükselerek %8,1 olarak gerçekleşti. Tek hanede kalmaya devam etti.
0: İş gücü istatistiklerinde yılın 7. karnesi belli oldu. Temmuz'da işsizlik aylık bazda 0,5 puan arttı, %8,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı incelendiğinde Temmuz ayında 32 milyon 362 bin kişi olduğu görüldü. İstihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,3 olarak kayıtlara geçti. Genç nüfusta işsizlik oranı da bu dönemde 1,5 puan arttı, %14,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde işsizlik oranı %6,8, kadınlarda bu oran %10,6 olarak tahmin edildi. Bu dönemde iş gücüne katılma oranı ise %52,5 seviyesinde gerçekleşti.
1: Evet, yaz aylarının sona ermesiyle az önce de söylediğimiz gibi ekonomi gündemi yeniden hareketleniyor. Eylül ayında oldukça yoğun bir aya giriyoruz. Veri yoğun bir aya giriyoruz. Piyasaların gözü biraz önce de aktardığımız gibi bugün büyüme verisindeydi. İkinci çeyrek büyüme verisi %2,3 geldi. İlk çeyrekte büyüme %2,5'ti. Bunu da hatırlatalım. Aynı zamanda bugün işte biraz önce aktardığımız gibi işsizlik verisi geldi. %8,1 ile tek hanede kalmaya devam etti. İhracat verileri Ankara'da açıklanacak. Eylül ayında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ortak açıkladığı bir veri. Bu veride Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verisinin 3 Eylül Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz'da ihracatın 25,6 milyar dolarla rekor kırdığını belirtmişti. Yaklaşık %3'lük bir artış bu ve tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor seviye demişti Ticaret Bakanı. Yine aynı gün, yani 3 Eylül'de enflasyon verisi açıklanacak. Ağustos ayı enflasyonunu öğreneceğiz. Saat 10'da kamuoyuna duyurulacak. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'da aylık bazda %1,78, yıllıkta %31,75 olarak kayıtlara geçmişti. Ağustos ayı enflasyonu da %2'nin altında bekleniyor. Bakalım beklentilere paralel gelecek mi? Ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları 8 Eylül'de açıklanacak. Yine aynı hafta TÜFE ile indirgendiğinde Temmuz'da en çok aylık reel getiriyi %1,29'la mevduat faizinde gerçekleşmişti. Bunu da hatırlatalım. Sanayi üretim endeksi 10 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak. Sanayi üretimi Haziran ayında aylık bazda %0,1 artmış, yıllık olarak da %1,4 azalmıştı. Yine bu ay gözler faiz kararında olacak. En önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. 3 Eylül'deki enflasyon verisi bu anlamda önemli. 10 Eylül'de de 6. toplantı gerçekleşecek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. En son

0: %37'de sabit tutulmasına karar verilmişti. Türkiye'nin sıfır atık hedefinde yeni bir adım daha atıldı. Yerli ve dijital depozito sistemi DOA, Antalya'da düzenlenecek COP31'de dünyaya tanıtılacak. Zirve alanlarına yerleştirilecek makinelerle katılımcılar sistemi birebir deneyimlemiş olacak.
1: Türkiye'nin yerli depozito sistemi DOA COP31'e taşınıyor. Antalya'daki zirvede depozito iade makinelerinin kullanılması planlanıyor. DOA COP31'de tanıtılacak. Hedef Türkiye'nin sıfır atık vizyonunu ve geri dönüşümdeki teknolojik kapasitesini dünyaya göstermek. DOA'nın tam kapasiteye ulaşmasıyla yılda yaklaşık 20 milyar içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Sistemin ekonomik katkısının daha da büyük olması bekleniyor. Ham madde ithalatının %35-40 oranında azaltılması ve Türkiye'nin ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyar dolar katkı sağlaması öngörülüyor. Yerli depozito iade makineleri ve geri dönüşüm altyapısının geliştirilmesiyle Türkiye'nin bu teknolojileri ihraç eden ülkelerden biri olması hedefleniyor.
0: Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Artık ev sahibiyle kiracının sözleşme için ayrıca evrak peşinde koşmasına gerek kalmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı E-Devlet üzerinden kira sözleşmesini tüm kiralamalarda zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.
1: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Uygulama şimdilik gönüllü. Ancak sistemde bugüne kadar 72.581 kira sözleşmesi onaylandı. 4 Kasım 2024'te başlatılan uygulamada ev sahibi sözleşmeyi E-Devlet üzerinden hazırlıyor. Kiracı ve varsa kefil de sözleşmeyi yine E-Devlet üzerinden onaylıyor. 9 Mayıs 2025'te ise sistem genişletildi. Emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişiler de sözleşme hazırlayabilmeye başladı. Sistemde yeni özellikler de devreye alındı. Onaylanan sözleşmelerde 15 gün içinde maddi hatalar düzeltilebiliyor. Kira tutarı ve tarafların iletişim bilgileri güncellenebiliyor. Ayrıca zaman damgalı barkodlu belge oluşturulabiliyor. Bakanlık tüm kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek çalışmayı sürdürüyor. Sistemle birlikte kira sözleşmelerinin kurumlara ayrıca iletilmesine de gerek kalmıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de vatandaşları kira sözleşmelerini E-Devlet üzerinden yapmaya davet etti.
0: Küresel doğal gaz talebi 2025'te bir önceki yıla göre %1,7 yani 69 milyar metreküp artarak 4 trilyon 202 milyar metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel doğal gaz piyasasında 2025 yılı rekorlarla geride kaldı. Uluslararası Gaz Birliği ve Snam tarafından hazırlanan küresel gaz raporuna göre doğal gaz arzı bir önceki yıla göre 52 milyar metreküp arttı. Küresel arz 4 trilyon 147 milyar metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Doğal gaz talebi de rekor tazeledi. Küresel talep %1,7 artışla 4 trilyon 202 milyar metreküpe çıktı. Talep artışında Asya başı çekti. Asya'da doğal gaz tüketimi 25 milyar metreküp arttı. Orta Doğu'da artış 18 milyar metreküp. Avrupa'da ise yaklaşık 10 milyar metreküp oldu. Türkiye'nin doğal gaz talebi de 2025 yılında 4 milyar metreküp artış gösterdi. Raporda 2026 yılına ilişkin öngörülere de yer verildi. Küresel doğal gaz talebinin bu yıl 7 milyar metreküp azalması bekleniyor. Evet, yatırım araçlarının geçen haftaki performansına bakalım piyasalara bakmadan önce. Geride bıraktığımız hafta Borsa İstanbul 100 tarafında %0,87 artış vardı. %0,87 kazandırdı. Altın tarafında %1 ki gram altın tarafında %1, Cumhuriyet ve çeyrek altını tarafında %0,99 ve %0,91 olarak artış oldu. Dolar tarafında kazanç %0,37, geride bıraktığımız hafta emeklilik fonları tarafında %1,23 artıda olduğunu görüyoruz. En fazla emeklilik fonları kazandırdı dedikten sonra yeni haftaya piyasalar nasıl bir başlangıç yaptı? Hızlıca bakalım. Cuma günü Borsa İstanbul 100 endeksi %0,45 artıda kapanmıştı. 14.641 puandan kapanmıştı.

0: kapandı. Yeni haftaya da %0,25 gerileyerek 14.604 puandan başladı. O seviyenin de altında %0,72 eksi de 14.536 puanda Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.679, 500 Endeksi de 18.260 puanda. E3 Endeksi de aşağı yönlü hareket var. Hatta Borsa İstanbul 500 tarafındaki gerileme %1'e yakın. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro haftaya nasıl başladı? Dolar 48.26'dan, Avro da 56.01'den işlem görüyor. Altın tarafındaysa gerileme var. Cuma günü Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısındaki ilk konuşması vardı. Konuşması şahin olarak yorumlandı. Çünkü enflasyonla mücadele vurgusu yaptığı %2 hedefine geri getirme taahhütü ve finansal koşulların şu anda kısıtlayıcı olmadığını belirtmesi düşüşü hızlandırdı. Faiz artış beklentileri güçlendi. 4.400 doları test etti. O seviyenin biraz üzerinde ama geride bıraktığımız hafta hatırlayacaksınız 4.630 dolara kadar çıkmıştı uluslararası piyasalarda. Altının onsu haftanın ilk gününde ise 4.444 dolardan işlem görüyor şu saat itibariyle. Gram altın tarafında da gerileme var. 7.000'leri konuştuğumuz, geride bıraktığımız haftanın ardından gram altın içeride 6.896 liradan işlem görüyor. Çeyrek altında 11.273 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa yeniden jeopolitik gerilim arttığı için yükselme var. Orta Doğu'da tırmanan yeni çatışmalar Amerika Birleşik Devletleri İran'ın ticari ortaklarına yönelik ekonomik baskıyı artırma kararlılığıyla petrol fiyatları yeniden yükselişte. 90 doların üzerinden başlamıştı. Güney yine yükselişini de sürdürüyor. %5,76 artıda Brent petrolün varil fiyatı 91,09 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 40,1, repo faizi de 11,61 seviyesinde. Evet, devam ediyoruz. Haberlerimizle devam edeceğiz. Türkiye'de değişen mevzuatla birlikte makine ve ekipman kiralama sektörü büyümeye devam ediyor. Personel yükseltici platform kiralama sektöründe aktif platform sayısı 35 bine ulaşırken sektörün önümüzdeki 5 yılda 50 bin platformluk büyüklüğe ulaşması bekleniyor.
1: Türkiye'de makine ve ekipman kiralama pazarı büyüyor. Pazarın büyüklüğü 625 milyon avroya ulaştı. Personel yükseltici platform kiralama sektörünün cirosu ise 600 milyon liraya yükseldi. Türkiye genelinde aktif olarak kullanılan personel yükseltici platform sayısı 35 bine ulaştı. Platformlar artık sadece inşaat sektöründe kullanılmıyor. Fabrikalardan depolara, alışveriş merkezlerinden enerji tesislerine kadar birçok alanda tercih ediliyor. Platform kiralama sektörü son 8 yılda %114 büyüdü. Sektörün cirosu ise 2018'den bu yana %684 artarak 600 milyon liraya ulaştı. Platformların aylık kira getirileri kullanım özelliklerine göre 30 bin lirayla 300 bin lira arasında değişiyor.
2: Yüksekten düşme iş kazalarında %48'lik gibi bir oran vardı iş kazalarında. Bu oran bu kanunla beraber çok ciddi anlamda aşağı doğru çekilmeye başladı. İş kazaları önlendikçe de sektör büyümeye devam etti. Son 8 yılda aşağı yukarı %114 bir büyüme gösterdi.
1: Artan talep yatırımcıların da ilgisini sektöre yöneltiyor. Yerli üretimin payı da yükseliyor. 2025 yılında yerli üreticiler yaklaşık 1775 platform satışı gerçekleştirerek pazarın %32'sine ulaştı. İthal makinelerin pazar payı ise %80'den %68'e geriledi.
0: Bu haberle kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısacık bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez. Yani kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda, besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte kateşinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var. Kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor. Limonun katkısıyla beraber.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
9: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? İlk durağımız Mehmetcan Çoban olacak. Malum dünden bu yana resmen kabusu yaşıyoruz. Mehmetcan Girne'de, Girne Limanı'ndan yola çıkan katamaran tipi bir gemi. İçinde yolcuları var, 200'ü aşkın yolcusu var. Çocuklar var, yaşlılar var, hamile bir kadın var. Ve o panik anları, sonrasındaki can pazarı, hepsine çekilen videolarla bizler şahit olurken kanımız dondu. Bir de orada o kabusu yaşayanlar, kayıplar, yakınlarına ulaşamayanlar, evladını arayan anneler, babalar var. Mehmetcan Çoban o noktada karşımızda bizi bekliyor. 18 kişiyi arama çalışması devam ediyor. O katamaran tipi gemi ise denizin metrelerce altında. Mehmetcan Çoban'dan son durumu öğreneceğiz, bilgileri alacağız. Bir yandan da bugün Mekke İttifakı zirvesi var. Zirve toplandı. Detayları Eren Coşkun dili bizler için anlatacak. Orman yangınları ile ilgili soruşturmada da son durumu Ahmet Taner Işıldak'tan öğreneceğiz. Ve Gülistan Doku soruşturması çok uzun bir süredir devam ediyor, biliyorsunuz ki. O soruşturmaya dair de son durum nedir diye Şeymuş Çakan'a soracağız. Ve denizlerde av yasağı bugün bitiyor. Balık sezonu da başlıyor. Eda Nur Karaloğlu da bu başlıkla yayında olacak, ama ilk durum Mehmetcan Çoban. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla kabusu yaşıyoruz. Oradaki görüntüler, olay anında, olay gerçekleşmeden hemen önceki panik anları, sonrasında insanların canlarını, çocuklarının canlarını kurtarma telaşı ve 18 kişiden haber yok. Hemen Mehmetcan'a dönelim, bakalım son durum nedir? Arama kurtarma çalışmalarında, resmi açıklamalarda neler söyleniyor? Hepsini öğrenelim. Mehmetcan, merhaba, seni dinliyoruz.
1: Evet Helin Aslan, aslında arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor ve bizler de o arama kurtarma çalışmalarını aralıksız bir şekilde takip ettiğimizi de söyleyebiliriz. Havada uçaklar, helikopterler, denizde ise arama kurtarma gemileri, arama kurtarma botları ve Zodyak botlarında devriye attığını ve 18 kişiyi bulmak için ekiplerin hummalı çalışmalarının devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz kısımsa tam 24 saat önce, hatta 25 saat önce o batan geminin ayrıldığı limanı görüyorsunuz. Girne Turizm Limanı'nı görüyorsunuz ve o limanda da aslında ekiplerin çalışması aralıksız bir şekilde devam ediyor Helin Aslan. Hemen limanın sağ kısmında, uç kısmında dalga kırının bulunduğu o noktada turuncu noktaları görüyorsunuz. Şu anda kameraman arkadaşım Ali Maşalacı o anları ekranlarımıza taşıyor ve o turuncu bölmelerin bulunduğu yer aslında bir çadır üstünün olduğunu söyleyebiliriz. Hemen o çadırın yanındaki arama kurtarma gemisinin ise üstünden dumanlar çıkmaya başladı ve o gemi aslında saat 10 yayınımızda içeriye gelmişti, limana yanaşmıştı ve o geminin tekrardan demir aldığını, şimdi limandan çıkmak üzere olduğunu da ekranlarımıza taşımış olalım. Tabii ki de o turuncu olan noktadan da bahsetmek istiyorum Helin Hasan. Orada da aslında ekiplerin çalışmaları karadan denizdeki ekiplere hem de havadaki ekiplere destek verdiğini de sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de arama kurtarma, askeri arama kurtarma gemisinin de şu anda denize doğru tekrardan açılmak üzere limandan hareket etmeye başladığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de bugün önemli gelişmeler de yaşandı. O gelişmelerden de bahsetmek istiyorum hemen. Yolcu gemisi kazasına ilişkin gözaltına alınan 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkartıldı. O kişilerin arasında biri kaptan, 7 mürettebat ve bir şirket çalışanı bulunuyordu. Aslında ilk olarak 16 zanlı hakkında mahkeme kararı verilmişti ve o 16 zanlının mahkemeye çıkartılması beklenmişti. Tabii ki de ilk olarak 9 kişi mahkemeye çıkartılınca hakim mahkemeye ara verdi ve 11.30'a erteledi mahkemenin ikinci duruşmasını. Helikopterlerse sağ tarafta kıyı kesiminde ve açık kesimde arama kurtarma çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettirdiğini de bir yandan da söylemek istiyorum. Tabii burada 16 zanlıdan bahsediyoruz. 16 zanlının 7'si mahkemede bulunmuyordu ve hakim o 7'sinin de mahkemeye gelmesi için mahkemeyi 11.30'a ertelemişti. Kaptan ve mürettebat mahkemede ifade verdi. Hakim karşısında ifade verdi ve o ifadelere de aslında çok kısa değinmek istiyorum. Geminin ön tarafından kopmasıyla birlikte alabora olduğunu belirtti ve meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını ve gerekli izinlerin bulunduğunu savundu. Kaptan ve 7 mürettebat, 7 mürettebatın içerisinde bir de kaptan yardımcısı bulunuyordu. Kaptan yardımcısı ise videolarımızda da görüleceği üzere kadın olandı ve onların ifadeleri bu yöndeydi. Tabii ki de çok önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Hakim tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan aranan 7 kişinin de getirilmesine karar vererek duruşmayı 11.30'a ertelemişti. Onun da altını tekrardan çizelim Elin Aslan. Şu anda bir yandan da kameraman arkadaşım Ali Maşalacı açık denizdeki arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini de ekranlarımıza taşıyor. Tabii ki de açık denizde bizler şu anda bir can kurtaran botu, sahil güvenlik botu, az ilerisinde ise askeri bir gemi, hemen çaprazında ise bir helikopter görüyoruz. Tabii helikopterler bugün gün sabahın erken saatlerinden itibaren aslında sorti yapmaya başlamıştı. Tabii ki de aslında sabahın erken saatlerinden itibaren değil, gece boyu da arama kurtarma çalışmalarına katılmışlardı. Tabii ki de gece boyu süren çalışmalarda ekipler gece görüşü ve termal kameralarda kullandığını sizlere söyleyebilirsiniz. Çok geniş bir alandan bahsediyoruz. 500 metreyi aşkın bir batık gemiden bahsediyoruz. O gemi içinde özel çalışmaların yapıldığını ayrıca belirtmek isterim. Hemen Ali'den limana bir kez daha dönmesini rica edeceğim ve o askeri geminin de yavaş yavaş limandan çıkmaya başladığını da bir yandan da gösterelim. 8 kişinin hayatını kaybettiği 241 kişi ise o kazada kurtarıldı. 18 kişi ise hala denizde aranıyor ve ekiplerin o çalışmasını da şu anda ekranlarımızda da canlı canlı görüyorsunuz. Hayatını kaybedenlerden 4 kişinin kimlikleri belirlenirken 4 kişi içinse kimlik belirleme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Peki olay nasıl yaşanmıştı? Çok kısa aslında olayın nasıl yaşandığını da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Dün saat 12 civarında o gemi hemen karşımızda görmüş olduğunuz üzere Girne Turizm Limanı'ndan hareket almıştı ve Mersin'e doğru ilerliyordu. Mersin Taşucu Limanı'na gidiyordu. Limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle geminin ön kısmından su almaya iddia edildi. Ve hemen ardındansa geminin önünden kopan parçalarla birlikte gemi içerisine su almaya başladı ve alabora olarak o gemi battı ve o gemi aslında 267 kişi taşıyordu. 259'u yolcu, 8'i mürettebattı ve o geminin içerisinde de oldukça yoğun bir telaş vardı. Çünkü vatandaşlar denizin ortasında adeta bir can pazarı kurulmuştu ve vatandaşlar kendilerini o gemiden bir an önce çıkartmak istiyordu. Sözlerimizi toparlayacak olursak o gemi adeta denizin ortasında can pazarı kurulduğunu sizlere söyleyebilirim. Denizde kaybolan 18 kişi içinse arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama o 18 kişiden ikisinin çocuk olduğunun da altını çizelim ve bizlerin Girne'deki haber nöbeti devam ediyor diyelim ve bizler sözleri tekrardan size bırakalım. Elin Aslan.
0: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Şimdi o facia gerçekleşmeden dakikalar önce neler oldu? Aslında neler olduğunu teknede bulunan yolcular anlatıyorlar ve o anları da cep telefonlarıyla zaten kayda almışlar. İşte tekneye su dolması ve diyorlar ki ya biz, sonrasında kurtulanlar da bunu anlatıyor. Biz dedik ki mürettebata, ya bu tekne su alıyor dedik. Ya bir şey olmaz, hep alıyor. Siz alışık olmadığınız için size öyle geliyor. Dediler diyor. Can yeleği dağıtılmadığını söylüyorlar. Az önce Mehmetcan da söyledi. Dedi ki iki tane çocuk aranıyor dedi. Bu çocuklardan biri 5-6 yaşında, bir diğeri 12-13 yaşında. Küçük olan erkek, büyük olan kız. Annelerinin feryadını izledim. Anneleri diyorlar ki, diyor ki iki çocuğun annesi, benim çocuklarım can yeleksiz gittiler. Ve zaten teknede bulunan yolcular da mürettebatın can yeleği dağıtmadığını iddia ediyorlar. Bakın yolcular neler söylüyor.
2: Gemi ön güverteden su aldı. Sahilden 5 kilometre mesafede alabora oldu. Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer düzenleyen geminin batmasıyla facia yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yas ilan edildi. Gemi kaptanı hareket ettikten kısa bir süre sonra sahilden ön güverteden geminin su aldığını fark etti. Kaptan yardım çağrısı yaptı. Limana geri dönüş hazırlıkları yaparken gemi ikiye bölünerek alabora oldu.

0: Akdeniz'de can pazarı yaşandı. Geminin su almaya başlamasının ardından can yeleklerini giyen yolculardan bazıları suya atladı. Bazıları ise can sallarına binmeyi başardı. Bazı yolcular ise can yelekleriyle alabora olan geminin su üstünde kalan kısmında korkulu bir bekleyişe girdi. Kazazedelerin yardımına ilk olarak çevredeki balıkçı tekneleriyle bazı yatlar ulaştı. Su üstündeki kazazedelere teknelerden halatlar fırlatıldı.
1: Batıyoruz.
2: Kaçakları başladı. Dediler ki civatalardan geliyor. Sonra koltuklar kırıldı. Bir şey olmaz. Biz alışkınız dediler. Sonra ön taraf patlayınca da geri dönmeye kalktılar. Dönerken de camlar patladı. İçine su almaya başladı. İşte diyorum size hemen koşarak gittim. Oradan bir yerden de bir can yeleği buldum. Boynuma taktım. Atladım.
0: Kazanın duyulmasının ardındansa hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Türkiye seferber oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle adadaki Türk Barış Kuvvetlerine bağlı helikopterler kısa sürede alabora olan gemiye ulaştı. Denizde yüzen ve geminin su üzerinde kalan bölümü üzerine çıkan kazazedeler hızla kurtarıldı. Girne Limanı'ndaki yolcu gemileriyle çok sayıda özel tekne de kaza yerine akın etti. Kayıpların aranmasına dalgıçların da katılımıyla gece boyunca devam edildi.
3: Kimse can yeleği dağıtmadılar. Gemi battıktan sonra kim nasıl can yeleği alacaklar? Hani bir gemi görevlisin, batacaksın, dağıtırsın can yeleğini. Herkes tedbirini alır. Ama yok, bu battı. Ondan sonra kim kimi kurtarırsa. Kendileri kurtardı kendini.
0: Kazadan kurtulan yolcuların ihmale işaret etmesi tepkilere yol açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yolcular tarafından dile getirilen iddiaların inceleneceğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Gemi kaptanı ve bazı görevliler gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erurman, Türkiye'nin de destekleriyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
4: Şu anda Türkiye'den yani tekrar sayarsam 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücum bot, 1 fırkateyn, 1 büyük karakol gemisi hepsi burada. Dolayısıyla bizim kendi imkan ve kabiliyetlerimiz de devrede. Dolayısıyla kurulabilecek en geniş kadro şu anda her türlü imkanla birlikte zaten sahada. Daha da gelecek olan Türkiye'den gelecek olan destekler devam edecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gerekli adımların atılacağını açıkladı. Kazanın nedenlerinin tespiti, sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız dedi.
5: Telefon hepsi gitti.
6: Orman yangınları ile ilgili soruşturmalara şöyle bir bakalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek bilançoyu paylaştı. Neler diyor bilançoda bakan? Detayları öğrenelim. Sözü Ankara'ya muhabirimiz Ahmet Taner Işıldağ'a verelim. Ahmet, merhaba, seni dinliyoruz.
7: Enin Aslan, merhabalar. Evet, Türkiye'nin ciğerleri için, akciğerleri için mücadeleler devam ediyor. Bu noktada Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli veriler paylaştı. Ağustos ayındaki verileri ve Haziran'ın başından bugüne kadarki bütün verileri paylaştı. Yayının devamındaysa ben size Orman Genel Müdürlüğü'nün 2025 verilerini paylaşacağım ve oldukça şaşırtıcı verilerle karşılaşacağız. Şimdi Akın Gürlek'in mesajına gelecek olursak, Akın Gürlek 22 Ağustos'la 30 Ağustos tarihleri arasında çıkan 22 yeni orman yangınına ilişkin detayları paylaştı. Bu noktada 23 şüphelinin tespit edildiğini ifade etti. 3 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyledi. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken 2 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Bunu da ifade edeyim. Şimdi 1 Haziran'dan günümüze kadarsa 97 orman yangını çıktı. Bunlara ilişkin de toplam 69 şüpheli tespit edildi. İlnas'tan 15 şüpheli tutuklanırken 30 şüpheli hakkında adli kontrol kararı veriliyor. 1 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Şimdi orman yangınları ile ilgili eğer ki kasıtlı bir yakın varsa bunun cezaları da çok ağır İlnas'tan. Yani müebbet hapis cezası alıyor bu yangını çıkartan kişiler ve aftan yararlanamıyorlar, bunu ifade edelim. Yani ağaçlara, ormanlara herhangi bir şekilde zarar verenler için en üst sınırdan cezalar uygulanıyor. Şimdi zaten Orman Genel Müdürlüğü'nün 2025 verilerine baktığımız zaman yani %91'i insan kaynaklı bunların. Yani her 10 yangından 9'u insan kaynaklı, oldukça büyük bir rakamdan bahsediyorum. Zaten oranları da paylaşmış, biraz ona bir değinmek istiyorum. İhmal ve dikkatsizlik, yani çok büyük bir orana sahip, %42 ye yakın bir orana sahip. %13'ü kaza, %4'ü kasıt, %9'u yıldırım kaynaklı olarak kayıtlara geçmiş durumda. Şimdi bu ihmal ve dikkatsizlikten kasıt da şu: son dönemde dikkat ederseniz dronlarla çok fazla görüntü oluyor. Özellikle ormanlarda yürüyüş yapan insanlarla alakalı en ufak bir çöp poşeti, plastik çöp bile güneş ışınlarının yansımasıyla kuru bir ota denk geldiği zaman korkunç bir kıvılcımla yanmaya başlıyor ve ormanı esir alıyor adeta. İşte bu

0: Bu noktada da tedbirler ve denetimler üst düzeye çıkarılmış durumda. 2026 yılında özellikle bu yılın içerisinde dikkat edin, orman yangınları geçtiğimiz yıla göre daha da azalmış durumda. Çünkü en üst seviyeye çıkarılmış durumda bütün teknik ve fiziki takipler. Hatta onu da söyleyeyim size, 28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA'dan oluşan toplam 161 hava aracı müdahale ediyor yangınlara. Hakeza 5600 araçlık da bir müdahale kapasitesi bulunuyor en azından 2026 yılı dolayısıyla. Tekrar hatırlatalım, yani müebbet hapis cezası alıyor eğer ki kasıtlı bir şekilde yangın çıkarırsa. Bu noktada da şüpheliler didik didik inceleniyor. Akın Gülley'in verilerini paylaştık. Yani 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 orman yangınına ilişkin 23 şüpheli yakalanırken 1 Haziran'dan bugüne kadarsa 97 orman yangınında toplam 69 şüpheli tespit edildi. Az önce tekrar hatırlatayım, Orman Genel Müdürlüğü'nün verdiği veri de %91 insan kaynaklı bu orman yangınları. Yani orman yangınlarını önlememiz oldukça mümkün diyebiliriz. Biz de son verileri paylaştık diyelim Helin Aslan ve buradan sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için Ahmet. Ahmet Taner Işıldak'tan bir söz alalım. Bir sıcak bilgi var gemi faciasına dair. Onu hemen sizinle paylaşalım. 9 şüpheli için tutuklama kararı var. 14 şüpheliden 9'u için 3 gün tutuklama kararı çıktı. Şimdi burada biraz aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki süreç biraz Türkiye'dekinden farklı olduğu söyleniyor. Bu sebeple de hani 3 günlük tutuklama çıktı, yanlış anlaşılmasın, onu şöyle ifade etmek belki daha doğru olabilir. Gözaltı süresini uzatıyorlar. Bu kaynaklı da ifadeyi bu şekilde kullanabiliyorlar. 14 şüpheliden 9'u için 3 gün tutuklama çıktı bilgisi şu an için elimize ulaştı. Önümüzdeki dakikalar neler getirecek bakalım, takip ediyor olacağız. Ama bir kez daha belirteyim, biraz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki süreç emniyet yargıya bizdekinden biraz farklı. Bu noktada bu 3 günlük tutuklama kararının çıkmış olması gözaltı süresinin uzatıldığı anlamına aslında bir anlamda da geliyor. Bunu da not düşmüş olalım. Şimdi biz hemen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da düzenleniyor. Ona bir bakalım. Zirveye dair notları alalım. Hemen sözü Eren Coşkun Dili'ye verelim. Eren merhaba, seni dinliyoruz.
2: Aslında hem Savunma Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı seviyesinde kritik bir toplantı olduğunu söyleyelim. Çırağan Sarayı'nda toplantının devam ettiğini biliyoruz. Tabii Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan üst düzeyli bir katılım olduğunu da görüyoruz. Aslında 7 Ağustos'u imzalamış olan Mekke Anlaşması ile birlikte aslında 3 ülkenin hem savunma alanında yapmış olduğu işbirlikleri hem de bundan sonrası için pek çok işbirliğinin yine geleceği haberiyle birlikte de ilk toplantının aslında İstanbul'da gerçekleştiriliyor olması da oldukça kritik. Bu bağlamda Türkiye'nin rolünü bir kez daha görebildiğimiz bir tablo ortaya çıkmış oluyor ki bu toplantının bir saat öncesinde başladığını biliyoruz ve toplantı öncesinde de aslında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile yani mevkidaşıyla bir görüşmesi oldu. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı ile bir araya geldi ki o görüşmeye de Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da eşlik etmiş oldu. Daha sonrasında heyetler 3 ülkenin heyetleri hem Savunma Bakanı hem Dışişleri Bakanlığı seviyesinde heyetlerde toplantıya geçmiş oldular. Tabii masada aslında pek çok konu var. Masada 3 ülkenin siyasi ve savunma alanındaki işbirlikleri bir kez daha aslında masaya yatırılacak ve bundan sonrası için Mekke Anlaşması ile birlikte aslında özellikle de Orta Doğu'daki güvenlik dengelerinin konuşulduğu bu toplantıda tabii ki de stratejik işbirlikleri de bir kez daha masada olacak ki bundan sonrası için de aslında güvenlik alanındaki koordinasyonun nasıl sağlanacağı noktasında da yine saatler 13.30'u gösterdiğinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir açıklama yapmasını beklediğimizi söyleyelim. Tabii Mekke Anlaşması aslında oldukça önemli. 7 Ağustos'ta imzalanmıştı ve aslında şuna da dikkat çekmek gerekiyor ki bölgedeki krizlerin ve güvenlik tehditlerinin masaya yatırılması açısından oldukça önemli bir anlaşma ki bugün toplantının ana gündem maddeleri de bu olacak. Öte yandan Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan heyetleri stratejik ortaklığını daha ileri bir seviyeye taşıyabilmek için de bugün yine toplantıda bir görüşme gerçekleştiriyor. Yine savunma sanayi ve askeri işbirliği alanında da aslında pek çok adımın atılmasına yine toplantıda bu konunun da konuşulmasını beklediğimizi söyleyelim ve üst düzey isimlerin de Çırağan Sarayı'nın toplantılarına devam ettiğini yaklaşık olarak da 1,5 saate aşkın süreyi de geride bıraktığımızı söyleyelim ve toplantının ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da basın açıklaması yapmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte aslında Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke Anlaşması'nın ardından varılacak diğer anlaşmalar ve mutabakatların da olup olmayacağı konusunda ülkelerin stratejik işbirliği noktasında da pek çok konuya değineceği bir basın açıklaması olacağını söyleyelim. Gelişme olacak.

0: şeyini aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. Eren'den sözü alalım. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu yeni bir işbirliğine imza attı. Bundan bahsedelim. Nasıl bir işbirliğinden bahsediyoruz? Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan yüzer köprünün inşaatı. Ortak

0: Suriye ordusu işbirliğiyle yapılan ikinci köprü projesi olduğuna dikkati çekti. Yılmaz, Türk ve Suriye silahlı kuvvetleri barışta da geleceği birlikte inşa ediyor ifadesini kullandı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra da paylaşımda bulundu. Köprünün Deyrizor'daki halkın ulaşım yükünü hafifletmek amacıyla inşa edildiğini bildirdi. Türkiye'ye teşekkürlerini sundu. ABD ve İran arasında tansiyon yine yükseldi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'ndan patlama sesleri duyuldu. İran'dan gelen açıklamalara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısında iki kişi hayatını kaybetti.
1: Silahlar yine ateşlendi. ABD ve İran arasında gerilim fitillendi. Hürmüz Boğazı yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran misilleme saldırılarıyla karşılık verdi. ABD ordusu Lark Adası'nı hedef aldı. Adadan patlama sesleri duyuldu. İran devrim muhafızları ölü ve yaralıların olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada uzun menzilli bir ABD MQ-9 İHA'sının Hürmüz Boğazı üzerinde İran devrim muhafızları ordusunun modern hava savunma sistemlerinin füzeleriyle vurulduğunu açıkladı. ABD ordusuna ait İHA'nın vurulduktan sonra Basra Körfezi'ne düştüğü aktarıldı. İran saldırıya Körfez ülkelerini hedef alarak karşılık verdi. Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğunu duyurdu. Ürdün Silahlı Kuvvetleri ise hava sahasını ihlal eden 8 füzenin imha edildiğini bildirdi. Birleşik Arap Emirlikleri ise İran'dan gönderilen bir insansız hava aracının ülkenin karasuları üzerinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini yalnızca saldırılar değil, mayınlar da tehlikeye atıyor. İran'ın geçişleri kısıtladığı boğazda bir süper tankerin yasa dışı geçmeye çalıştığı belirtildi. İki deniz mayınına çarparak alev aldığı duyuruldu.
0: Bir buzulun parçalanmasıyla birlikte geride bıraktığımız hafta Nepal'de felaket yaşanmıştı. Büyük bir yıkım oldu ve o felakette ölü sayısı 919'a yükseldi. 853'ü yabancı, 4793 kişi için de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 26 Ağustos'ta meydana gelen sel Nepal'i yuttu. Nepal makamları ülkede 903 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çin tarafından gelen açıklamada ise 16 kişinin öldüğü bildirildi. İki ülkeden açıklanan rakamların toplamına göre felakette 919 kişi hayatını kaybetti, 4793 kişi ise kayboldu. Bölgede kurtarılan kişi sayısı ise 10.451. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler felaket nedeniyle ulaşılması güç hale gelen bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Çin yönetimi de arama kurtarma çalışmalarını genişletti. Bölgeye 2100'den fazla personel gönderildi. Yüzlerce araç ve binlerce kurtarma ekipmanı da operasyonlara dahil edildi.

0: Gelelim Gülistan Doku cinayet soruşturmasına. Soruşturma derinleştirildi, biliyorsunuz ki 5. dalga operasyon düzenlenmiş ve 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. 3'ü sorguların ardından adliyeye sevk edildiler. Detayları alalım, sözü hemen Şeyh Musçakan'a verelim.
1: 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamadığı üniversite öğrencisi Gülistan Doku ve sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in kurmuş olduğu o cinayet şebekesinin Gülistan Doku'yu nasıl infaz ettikleri, nasıl öldürdükleri de ortaya çıkmış oldu. Tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konu üzerinde ciddiyetle durduğunu da söylemek gerekiyor. Ucu nereye giderse gitsin bu işin sonunu bırakmayacağız şeklinde açıklama yapmıştı. Ve son olarak 5. dalga operasyonunda Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı. Ve 10 kişiden 3'ü bugün yapılan sağlık kontrolünden sonra Erzurum adliyesine çıkardı ve onların şu an adliyede ifade verme süreçleri devam ediyor. Diğer 7 kişinin ise emniyetteki ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. Tabii soruşturma kapsamında bugüne kadar 28 kişi tutuklu ve bu tutuklular arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel eşi ve oğlu da bulunuyor. Tabii özellikle tutuklananlar arasında yine hastane personelleri emniyetteki

0: Niyet amiri, emniyet müdürü ve başkomiser ile polisler de var. Ve Gülistan 9 soruşturması kapsamında delilleri nasıl yok ettikleri aslında tek tek yapılan soruşturmayla da ortaya çıkmış oldu. Zaten Amerika'da bulunan zanlının vermiş olduğu ifadelerde de dönemin Tunceli valisinin oğlu Gülistan Doku'nun kafasına sıktığı yönünde beyanlarda bulunmuştu. Ve bu beyanlara istinaden de zaten soruşturma derinleştirildi ve her geçen günde soruşturma derinleştikçe de her geçen günde soruşturma yeni bir boyut kazanıyor. Ve 5. dalga operasyonu yapılmıştı ve 5. dalga operasyonunda 10 kişi gözaltına almıştı. O gözaltına alınanlardan 3 kişinin sorgulaması tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından da şu an Erzurum Adliyesi'nde ifade verme işlemleri sürüyor. Diğer 7 kişinin ise sorgusu devam ediyor ve Gülistan Doku olayında şu ana kadar da 28 kişi tutuklu bulunuyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırılmıştı biliyorsunuz. Çünkü yürütülen bir soruşturma vardı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması. Şimdi iddialar, deliller var. Öyle ki belediyenin esnaf ve müteahhitleri Ramazan kolisi ve kumanya bağışı adı altında milyonlarca lira vermeye zorladıkları iddia ediliyor.
2: Depremzede esnaftan rüşvet istediler. Yetmedi, ilçe esnafını araca bağladılar. CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ndeki kirli şebeke deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk kanunilik hazırladığı iddianame skandalı ortaya çıkardı. İddianamede vicdanları sızlatan rüşvet şikayeti gündemi sarsmıştı. Hatay depreminde evini kaybedip Bayrampaşa'ya sığınan depremzede esnaf Adil Umur'a ilçede kafe açma izni verilmişti. Ancak daha sonra kaçak yapı yıkarız tehdidiyle kendisinden 3 milyon lira rüşvet ve %25 pay istenmişti. Ancak iddianamede başka skandallar da var. Görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasan Mutlu'nun liderliğindeki şebekenin belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen esnaf ve müteahhitleri Ramazan kolisi ve kumanya bağışı adı altında milyonlarca liralık araca bağladığı ortaya çıktı. 78 şüphelinin yer aldığı iddianameye göre 16 milyon liralık ihale kazanan Formel Medya firmasının alacakları ödenmeyerek çıkmaza sokuldu. Belediye Başkan Danışmanı Mahmut Kılıç ve Mali Hizmetler Müdürü Hakan Sarıaydın'ın makam odasında 2000 gıda kolisi vermezseniz paranız pul olur, batarsınız tehdidiyle firmadan 2,5 milyon liralık ödeme ve çek alındı. Benzer şekilde 7 milyon lira alacağı biriken müteahhit Tarık Çakmakçı da 1,17 milyon liralık faturayı ödemeye zorlandı. Gıda firması sahibi Kadir Türker Türksever teslim edilmeyen koliler için Mahmut Kılıç'ın kendisini arayarak daha Ramazan'a çok var, koliler yer kaplamasın, bize acil para lazım diyerek 950 bin liralık çek aldığını itiraf etti. Faturalarda gıda kolisi yerine donuk mantı, dondurulmuş soğan halkası gibi lüks restoran malzemelerinin gösterildiği belirlendi. Şebekenin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere halk çarşısına bağışlanan 9000 çift sıfır ayakkabıdan 2772 çiftini tutanaksız şekilde buharlaştırdığı, ayrıca nikah salonu fotoğraf ihalesini adrese teslim vererek kamuyu 691 bin lira zarara uğratarak lüks harcamalarına kaynak sağladığı tespit edildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir metrobüs kağıthanede durağa yanaştığı sırada bir anda alevlere teslim oldu. İçerideki yolcular neyse ki hızla tahliye edildi, faciadan dönüldü.
3: İBB'ye ait metrobüste yine yangın çıktı. Bir anda dumanlar yükseldi. Metrobüs alevlere teslim oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan metrobüs, Kağıthane Darül Aceze Perpa durağına geldiği sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda parlayan kıvılcımlar yerini dev alevlere bıraktı. Yangının büyümesi üzerine durakta panik yaşandı. İçerideki yolcular hızla tahliye edildi. Ardından sürücü ve yolcular yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri

0: alevlere teslim olan İBB'ye ait metrobüsü söndürdü. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yangın kontrol altına alındı. Şans eseri kimsenin burnunun kanamadığı olayın ardından büyük hasar gören metrobüs soğutma çalışmaları sonrası çekiciyle garaja götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da biliyorsunuz ki, hemen görüntüleri getirelim ekranlarınıza. Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Bişkek'te konaklayacağı otelin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan aracından indi ve kendisini kapının önünde bekleyenlerle tokalaşıyor. Eşi Emine Erdoğan da kendisine eşlik ediyor. 2 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayaküstü kendisini bekleyenlerle sohbet de ediyor kalacağı otele girmeden önce. 2 günlük bir program demiştik. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, yani programın ilk gününde. Yarınsa Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılacak ve o zirvede liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Şu an Kırgızistan'da kalacağı, konaklayacağı otele girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı'nın 2 günlük Kırgızistan ziyaretini takip ediyoruz. Bakalım, sizlerle paylaşacağız. Şimdi biz İstanbul'a geri dönelim. Arnavutköy'e götürelim sizi. Arnavutköy'de bir iş yerine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi ve o iş yerinin kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Biri bekçilik yaptı, diğeri kurşun yağdırdı. Magandalar kaçmaya çalışırken kız kıvrak yakalandı. Olayın adresi Arnavutköy Merkez Mahallesi. İki şüpheli gece saatlerinde bir iş yerine geldi. İşletmeye yakın bir yerde duran şüpheliler saldırıya hazırlandı. Biri araç başında bekledi, diğeri iş yerine doğru gidip kurşun yağdırdı. Silahlı şüpheli saldırı sonrası koşarak araca kaçtı. Ancak ihbar üzerine gelen ekiplerin incelemeleriyle şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler saklandıkları adreste kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Aracı kullanan şahıs tutuklanırken silahlı saldırıyı yapan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
1: İngiltere tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranıyordu. 39 yaşındaki şüpheli İstanbul'da yakalandı.
2: İngiltere'de aranıyordu, İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı MIT ve polisin ortak operasyonuyla ele geçirildi. 39 yaşındaki şüpheli İngiltere tarafından uyuşturucu madde ticareti suçuyla kırmızı bültenle aranıyordu. Şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri ve MIT ortak çalışma yaptı. Çalışma sonucunda şüphelinin Beyoğlu'nda olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda İngiltere'de daha önce gerçekleştirilen aramalarda şüphelinin adresinde paketlenmiş halde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle hassas teraziler ele geçirildiği, şahsın adreste bulunmaması üzerine hakkında uluslararası seviyede arama kaydı oluşturulduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından İngiltere'ye götürülmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gitti. 16 yaşındaki, ki kendi de çocuk, bir çocuk. O karın ağrısı aslında hamilelikten kaynaklanıyormuş. Tuvalette bebeğini doğurdu, sonra o bebeği çöpe attı. Temizlik görevlisi bebeği fark etti. Neyse ki bebek kurtarıldı. 16 yaşındaki anne ise gözaltına alındı, ardından tutuklandı.
0: Hastaneye böyle girdi. Bebeğini tuvalette doğurdu. Ardından çöpe attı. Olay Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle annesi tarafından hastaneye götürülen 16 yaşındaki genç kızın hastane acil servis girişinde

0: Ağrıya daha fazla dayanamayarak yere çöktüğü, bir süre dinlendikten sonra yeşil alana doğru gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Muayene olmayı beklerken genç kızın ağrısı arttı ve tuvalete gitti. Tuvalette bebeğini dünyaya getiren genç kız kordonunu kestikten sonra yeni doğan kız çocuğunu çöp kutusuna attı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi geri döndü. Yaşanan olay tuvalete giren temizlik görevlisinin çöpte yeni doğan bebeği fark etmesiyle ortaya çıktı. Yaklaşık yarım saat çöp kutusunda kaldığı belirlenen bebek hemen yeni doğan servisinde kuvözde tedavi altına alındı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, acil serviste annesiyle birlikte bulunan genç kızı tespit etti. Hastanede 2 gün polis gözetiminde tedavisi süren genç anne suçunu itiraf ederken, kuzeni tarafından hamile bırakıldığı yönünde de ifade verdiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında genç kız ve annesi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bebeğini çöpe atan genç anne tutuklanırken, kendisini hastaneye getiren annesi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
1: Diyarbakır'da 5 kişinin dumandan etkilendiği bir plaza yangını olmuştu, hatırlayacaksınız. O yangının 3. kattan atılan nargile közünden çıktığı belirlendi. Yangının başlangıç anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Üçüncü kattan nargile közü atıldı. O köz 13 katlı plazanın yanmasına neden oldu.
2: Ya kardeş.
0: Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 23 Ağustos'ta 13 katlı plazanın dış cephesi ve çatısını saran yangının çıkış nedeni güvenlik kameralarıyla ortaya çıkarıldı. Binadaki ve çevredeki güvenlik kameraları saniye saniye incelendi ve plazanın 3. katından zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonlara tutuşturduğu, ardından yangının çıktığı görüldü. 13 katlı plaza yangınında 3 itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilenmiş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Plaza yangını ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarıyla sahil kenarında vakit geçiriyordu 58 yaşındaki Nurettin Çırak. Sırtı dönük şekilde kıyıya oturmuştu ve dalga geldi, ona vurdu, denize sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar imdadına yetişse de adam hastanede hayatını kaybetti.
0: Kıyıda arkadaşlarıyla oturmuş keyif yapıyordu. Ancak bir anda dalgalar geldi, adam denize sürüklendi. Denizden bilinci kapalı olarak çıkarılan adam hastanede hayatını kaybetti. Olay Arnavutköy Karaburun sahilinde akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Başakşehir'de ikamet eden 58 yaşındaki Nurettin Çırak, iki arkadaşıyla birlikte Karaburun'a geldi. Çırak ve arkadaşları sahilde birlikte kıyıda vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra sırtı denize dönük şekilde kıyıda oturan Çırak'a dalga vurdu. Dalganın etkisiyle denize sürüklenen adam kısa sürede dalgaların arasında kaldı. Çırak'ın denize sürüklendiğini fark eden Suriye uyruklu 2 kişi denize girerek adamın yardımına koştu. Çırak vatandaşların müdahalesiyle sudan bilinci kapalı şekilde çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çırak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Çırak, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
1: Giresun ve Ordu'ya gidelim şimdi. Şiddetli yağış vardı, hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle dönerken bazı yollardaysa heyelan meydana geldi. Ekipler bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
0: Yağmur gök gürültülü sağanak yağışa dönüştü. Giresun'da hayat durma noktasına geldi. Yollar göle döndü, heyelan ve taşkınlar oldu. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Keşap ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından heyelan oldu. Engelli bir vatandaş evinde mahsur kaldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.
3: Kızım seni aşağı götürür.
0: Piraziz ilçesi de sağanaktan etkilendi. Karadeniz sahil yolunda su baskını oldu. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Ordu-Giresun istikametinde trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri ulaşımın normale dönmesi için bölgede aralıksız çalıştı. Giresun Valiliği de vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağışların bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşların dere yatakları ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları istendi. Ordu'nun Fassa ilçesinde de sağanak yağış etkiliydi. Şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yer yer su baskınları meydana geldi. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
1: Avyasa bu gece itibariyle artık bitiyor. Balıkçılar bira bismillah diyecekler, ağlarını atacaklar. Hazırlıklar da tamamlandı mı onu bir öğrenelim. Söz Eda Nur Karaloğlu'na verelim.
2: Evet, balıkçılar için artık 4,5 aylık bekleyiş sona eriyor. 1 Eylül itibarıyla saatler gece yarısını gösterdiğinde ağlar denize atılacak. Tabi arkamızda da görüyorsunuz, şu anda Kireçburnu sahilindeyiz. Tekneler onarıldı, ağlar da onarıldı ve artık balıkçılar da yeni sezon için hazır. Tabi gözler de artık gece yarısına çevrildi. Hemen burada da soralım. Kolay gelsin efendim.
3: Sağ olun, hoş geldiniz.
2: Şimdi av sezonu başlıyor tekrardan. Nasıl gidiyor sizin için? Heyecanlı mısınız? Böyle alalım sizi isterseniz.
3: Bu sene nasip olursa güzel bir balık tutacağız. Palamut, güzel Karadeniz bölgesinde güzel palamutlar var. Bu boğaz ağzına da geldiği için balıklar güzel gösterecek inşallah. Bakalım nasip. Sonra işte çinekopumuz, işte lüferimiz olursa güzel bir sezon yapacağız.
2: Sezondan umutlu muyuz peki? En çok palamut mu çıkar diyorsunuz?
3: Çoğunluğu palamut olur. Hani şeyimiz o. Umudumuz o.
2: Hazırlıklar nasıl geçti sizin
3: Hazırlıklar
2: için?
3: Hazırlıklar iyi geçti. Sonra rutuşlar yaptık. İşte hazırız artık. Bekliyoruz.
2: Ağlar örüldü tabii. Tekneler onarıldı.
3: Tabii ki. Ağlar falan ördük. İşte bütün hazırlıklarımızı yaptık. Her şey tamam. İşte ayın birini bekliyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz. Evet, çevrede de görüyorsunuz tabii, bir taraftan ağ atan tabii balıkçılar henüz ağ atmadılar. Gece yarısını bekleyecekler. Burada tabii olta balıkçıları da var bir taraftan. Güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Dediğimiz gibi aslında 15 Nisan'da başlamıştı genel av yasağı. Bu gece yarısında artık balıkçılar başlayacaklar avlanmaya. Özellikle Karadeniz, Marmara ve Ege'de sona erecek ama Akdeniz'de ise av yasağı 15 Eylül'e kadar devam edecek. Balıkçılar da vira bismillah diyerek yeniden denize açılacaklar. Tabii onlar da heyecanlı bir taraftan. Av yasağı boyunca gırgır ve troll tekneleri de limanlarda kaldılar. Ancak balıkçılar için tabii bu dönem oldukça da yoğun geçti. Çünkü teknelerin motor ve güverte bakımları yapıldı. Boya ve tamirat işleri tamamlandı. Yıpranan ağlar da tek tek onarıldı. Şu anda da eksiklikler gideriliyor. Yeni sezon içinde son hazırlıklar yapılıyor. Tabii gece yarısını gösterdiğinde limanlarda büyük bir hareketlilik de yaşanacak. Çünkü İstanbul Valisi Davut Gül de buraya gelerek av sezonunun açılışına eşlik edecek. Tabii Türkiye genelinde yaklaşık 1500 gırgır ve troll teknesinin yeni sezonla birlikte denize de açılması bekleniyor. Tabii az önce de konuştuk balıkçılarla. Yeni sezonda en çok da palamut bekleniyor. Biz de işte buradaki son hazırlıkları sizlerle paylaştık diyelim ve tekrar size dönelim.
1: Eda Nur'a teşekkür ediyoruz. Şimdi ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren bir haberle devam edelim. Yeni bir düzenleme gündemde. Bu düzenlemeye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı E-Devlet üzerinden kira sözleşmesini tüm kiralamalarda zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.
4: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Uygulama şimdilik gönüllü. Ancak sistemde bugüne kadar 72.581 kira sözleşmesi onaylandı. 4 Kasım 2024'te başlatılan uygulamada ev sahibi sözleşmeyi E-Devlet üzerinden hazırlıyor. Kiracı ve varsa kefil de sözleşmeyi yine E-Devlet üzerinden onaylıyor. 9 Mayıs 2025'te ise sistem genişletildi. Emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişiler de sözleşme hazırlayabilmeye başladı. Sistemde yeni özellikler de devreye alındı. Onaylanan sözleşmelerde 15 gün içinde maddi hatalar düzeltilebiliyor. Kira tutarı ve tarafların iletişim bilgileri güncellenebilir.

0: denebiliyor. Ayrıca zaman damgalı barkodlu belge oluşturulabiliyor. Bakanlık tüm kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek çalışmayı sürdürüyor. Sistemle birlikte kira sözleşmelerinin kurumlara ayrıca iletilmesine de gerek kalmıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de vatandaşları kira sözleşmelerini E-Devlet üzerinden yapmaya davet etti.
1: Moderatörde ilk saat dilimize noktayı koyalım, ara verelim. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'da. Erdoğan zirvede hangi mesajları verecek? İstanbul'daki Mekke İttifakı toplantısı ne önem taşıyor? ABD İran'ı yeniden vurdu. Tahran'dan misilleme geldi. Savaş yeni safhaya mı geçiyor? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi 500 milibar seviyesindeki biliyorsunuz oluk etkisi giderek Türkiye'nin doğusuna doğru ilerliyor. Batıda sırt etkisi başladı, yani yüksek basınç alanı etkisi atmosfer kararlı tabakalı yapıya geçiyor ve hava sıcaklığı batı bölgelerimizde giderek yükseliyor. Doğuda ise konvektif hareket devam ediyor. Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'da hava yağmurlu. Bugün kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. Ve 20 kiloya varan sağanaklar aslında genel tabloda baktığımızda, ama tabii belli alanlar, bazı illerde metrekareye düşecek yağış miktarı biraz daha fazla olacak. Hangi iller onlar? Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde 50 kiloya varan sağanaklar bekliyoruz. Yine gök gürültülü sağanaklar. Fakat 50 kilo yüksek bir rakam. Sel ve su baskını riskini beraberinde getirebilir. Bu bağlamda dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. O yüzden sel suyundan uzak kalmak önemli. Şimdi sıcaklık yükseliyor diyoruz. Bugün 9 ilde sıcak alarm var. Edirne, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Kilis, Şanlıurfa, Batman çevresinde. Şimdi geçtiğimiz hafta sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek azalmıştı. Bu haftada giderek yükselecek. Bugün 9 ilde, yarın 14 ilde, çarşamba günü 18 ilde, perşembe günü ise 19 ilde sıcak alarm görülecek. Giderek hava sıcaklığı yükselecek. Sıcak alarmın seviyesi artacak. Dolayısıyla haftanın ilerleyen günleri daha güneşli ve daha sıcak geçecek gibi gözüküyor. Ne zamana kadar? Cuma gününe kadar. Cuma günü işler değişecek. Bir günlük bir oluk etkisi 500 milibar seviyesinde Marmara ve Karadeniz bölgesine gök gürültülü sağanakları getirecek. Hava sıcaklığını düşürecek. Yine sıcaklık dengesini bir anda alt üst edecek, ama sonrasında hafta sonu tekrar yükselişe geçiyor. Yani cuma güne kadar periyot, sıcaklık artışı periyodu. Cuma günü bir günlük mola, düşüş var. Sonrasında tekrar çıkacak ve genel tabloda Eylül ayı boyunca hava sıcaklığının normallerin üzerinde devam etmesini bekliyoruz diyelim. Hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın 14 ilde sıcak alarm var demiştik. Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde sağanaklar görülecek, devam edecek aralıklarla gök gürültülü sağanaklar. Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcak alarm yarın devam edecek. Sonrasında çarşamba günü. Çarşambanın tablosunda artık sağanaklar çok hafif diyor.

Türkiye genelinde hava güneşli ve açık, bolca güneş göreceğimiz bir gün olacak çarşamba günü. 18 ilde sıcak alarm var dedik. Edirne, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında sıcak alarm görülecek. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde ise hava yağmurlu olacak. Onu da hemen eklemiş olalım. Sonrasında Perşembe günü ise yine Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yağmur var. Onun dışında diğer bölgeler güneşli ve açık geçerken 19 il sıcak alarm etkisinde olacak. Cuma günü ise yine sıcak alarm verilen illerin sayısı birdenbire 9'a inecek. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu, yarın ve çarşamba günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Bağıl nem aslında %55 seviyesinde. Hava sıcaklığı 32'ler 33'ler seviyesinde olsa hissedilen sıcaklık tablosu çok farklı olurdu. Ama neyse ki hava sıcaklığı düşük olduğu için bağıl nemin %55 olması hissedilen sıcaklığı bugün en fazla 30 dereceye çıkaracak. Yarın 31 iken 32, çarşamba 30 iken 32 hissedeceğiz İstanbul'da hava sıcaklığını. Ankara'ya bakalım hemen. Ankara az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek, özellikle de hafta ortasında. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu, termometreler sıcak alarm seviyesinde 35 dereceyi gösteriyor. Yarın ve çarşamba günü de İzmir'de sıcak alarm devam edecek. Yani öğlen güneşi riskli. Saat 11-16 aralığına dikkat, açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemekte fayda var. Gölgeyi, klimalı ortamları, serin yerleri tercih etmek önemli. Ege'de ve Güneydoğu Anadolu'da, evet de Akdeniz bölgesinde de bu risk var ama Ege ve Güneydoğu'da termometre sıcak alarm seviyesinde. O yüzden 11-16 aralığı kritik. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Okullar açılıyor.
0: Evet. Okul masrafları da gelecek.
2: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti.
4: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate moderatörde başlıyoruz. Bir önceki saat dilimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'da olduğundan ve oteline kalacağı, otele girdiği anlara dair görüntüleri sizlerle paylaşmıştık, anlatmıştık. 2 günlük temas olacak Cumhurbaşkanı'nın Kırgızistan'da. Peki nedir bu temaslar? Programın detaylarını öğrenelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip eden gazetecilerden biri de Türk Medya Ankara temsilcimiz Melik Yiğitel. Hemen Melik Yiğitel'e dönelim ve soralım. Melik Yiğitel merhaba. Bundan birkaç dakika önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
1: Kırgızistan'dan Bişkek'ten
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otele girişine şahitlik ettik eşi Emine Erdoğan'la birlikte. Şimdi 2 günlük bir program dedik. Programın detayını öğrenelim senden Melik Yiğitel. Nerelerde göreceğiz Cumhurbaşkanı'nı?
1: Helin, biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce girdiği otelin hemen önündeyiz. Ondan sonra da biz buraya geldik. Cumhurbaşkanı Erdoğan otelde şu anda dinleniyor. Sonra ne yapacak? Sonra buradan Türkiye, yani Kırgızistan saatte saat 20, Türkiye saatiyle saat 17'de. Çünkü 3 saat ileride. 20'de göçebe oyunlarına gidecek. Bu göçebe oyunları Şangay İşbirliği Örgütü üye ülkelerin devlet başkanı onuruna yapılan bir oyun, göçebe oyunları. Bu göçebe oyunlarını izleyecekler ve sonra da yemek yiyecekler. Asıl maraton tabii yarın başlayacak. Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı oldukça önemli. Şöyle ki önemli, şimdi bir kere toplantının ana omurgasında 3 tane temel başlık görünüyor. Bunlardan bir tanesi çok çok önemli olan bir şey ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen hemen her toplantısı altını çizdiği bir konu. Yeni dünya düzeninde değişen konjonktürel şartlarda artık bu bölge daha büyük önem kazandı. Neden? Çünkü enerji hub'ı, özellikle Türk Cumhuriyetleri, bu enerjinin ve özellikle üretilen malların çok rahat bir şekilde dışarıya, dünyaya açılabilmesi için nasıl bir lojistik, nasıl bir işte karayolu, alternatif yollar, belki demir yolu, yani özetle bu ulaşımın nasıl sağlanması gerektiği ve özellikle lojistik merkezi olacak bu bölgeye dair neler yapılır? Birinci temel ne yapılabilir? Birinci temel başlık bu. İkinci temel başlık bölgenin güvenliği. Dünyada çok böyle hemen hemen her kümede bir savaş var. Bir tarafta işte Amerika, İran, bir tarafta Rusya, Ukrayna, bir tarafta İsrail, Filistin ve gerilimler de var doğal olarak. O bakımdan da bölgenin güvenliğini sağlama noktasında Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler ne yapabilir? Bu tartışılacak. Üçüncü temel başlık da ticaret. Özellikle ticaretin bu bölgelere yayılması konusunda ve buraya katılacak ülkelerin dünyada bir ekonomi devi haline daha çok gelmesi için ne yapılabilir, bu konuşuluyor. Çünkü burada çok önemli ülkeler var. Bir kere Çin Devlet Başkanı Jinping olacak. Hı hı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olacak. Hindistan, evet, Başbakanı Modi olacak. Pakistan Başbakanı olacak. Türk Cumhuriyetlerinin bütün başbakanları ve cumhurbaşkanları olacak. Ve kuşkusuz Recep Tayyip Erdoğan. Bu, evet, da toplantı açısından önemli. Bir de toplantı marjında Erdoğan-Putin görüşmesi. Ona galiba ayrı bir başlık açmak gerekecek.
0: Peki Melik Yiğitel, çok teşekkür ediyoruz. 2 günlük bir ziyaret. Senden bilgileri alacağız. Döndüğünde de zaten bu ziyarete dair konuşuruz, görüşürüz. Çok teşekkür ediyoruz sana da. Biz Melik Yiğitel'den sözü alalım. Şimdi şöyle bir KKTC'ye de gidelim. Dünden bu yana içimiz yanıyor, biliyorsunuz. Hepimizin içi yanıyor. O gelen görüntülerle birlikte. Girne açıklarında yaşanan feribot kazası. Kayıplar, can kayıpları var. Bir de henüz bulunamayanlar var. 18 kişi. Arama kurtarma çalışmaları onlar için devam ediyor. Çalışmalar ne düzeyde, öğrenelim. Hemen sözü muhabirimiz Mehmetcan Çoban'a verelim. Mehmetcan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde karşımızda bizi bekliyor. Mehmetcan, seni dinliyoruz.
2: Evet Elin Aslan, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Fakat arama kurtarma çalışmalarına değinmeden önce çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bir önceki yayınımızda sizlere bahsetmiştim. Girne Kaza Mahkemesi tarafından 9 şüpheli hakim karşısına çıkmıştı. Gemi kaptanı, 7 gemi mürettebatı ve bir şirket çalışanı hakim karşısına çıkmıştı ve hakim tarafından ek olarak 3 günlük gözaltı kararının da verildiğini söylememizde fayda var. Tabii ki de bizlerin de beklediği bir süreçte aslında ek 3 günlük gözaltı kararı. 7 kişi daha vardı. Aslında bugün mahkemeye çıkacak 16 kişi bulunuyordu. Fakat 9 kişi mahkemeye çıkmıştı ve 7 kişi mahkemeye katılmadığı için hakim mahkemeye ara vermişti. 11.30'da ikinci duruşma başlayacaktı ve 11.30'da başlayan o duruşmada da hakim tekrardan o 7 kişiyi göremeyince 9 kişiye çok özür dilerim 3 günlük ek gözaltı kararı verdi ve 3 gün sonrasında tekrardan görülecek davada tekrardan kurulacak mahkemede o 7 kişinin de mahkemeye katılmasını kararının verildiğini söyleyebiliriz. Hemen arkamızda bulunan noktayı göstermek istiyorum. Ekiplerin o noktadaki çalışmalarının da devam ettiğinin tekrardan altını çizmek istiyorum. Bir önceki saat dilimimizde gösterdiğimiz hemen o noktayı

0: Tekrardan kameraman arkadaşım Ali Maçalıcı sizlere gösteriyor. Tabii ki de çok önemli bir noktadayız. Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için oldukça zorlu bir geceydi. Olayın üzerinden neredeyse 26 saat geçti ve denizde hala 18 kişi bulunuyor ve o 18 kişinin bulunması için arama kurtarma ekipleri aralıksız bir şekilde mücadele ediyor. O feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti. 241 kişi ise kurtarılmıştı. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün kimlikleri tespit edilirken 4 kişinin ise kimlikleri henüz tespit edilemedi ve 12 ki 4 kişinin kimlikleri tespit edilmesi için çalışmalarında sürdüğünü sizlere söyleyebiliriz. 3 günlük yaz sürecinin de olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de sözlerimizi toparlayacak olursak arama kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde bu noktada devam ettiğini söyleyelim ve bizim Girne'den aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü size bırakalım. Helin Aslan.
1: Mehmetcan teşekkür ediyoruz. Mehmetcan Çoban'dan bir söz alalım. Şimdi dünden bu yana herkes aynı şeyi soruyor. Ya bu kaza neden oldu? Bu kazanın neden olduğunu, bu kazanın neden olduğunun ötesinde başka sorular da var. Yani insanların iddiaları var. İşte bize can yelekleri verilmedi, söylenmedi diyenler var. Bir anne biliyoruz ki iki evladı yok ortada. Biri 5-6 yaşında, biri 12 yaşında. Ve benim çocuklarım can yeleksiz gittiler diyor. Bunun yanı sıra kapıların kilitlendiğini iddia edenler var. Mürettebatın kaptanın herkesten önce kaçtığını söyleyenler var. Pek çok iddia var. İddialar evet ayrı bir boyut. Ama bununla birlikte yani nasıl bu kaza yaşandı? Sorun neredeydi? Sorunun kaynağını bilmek lazım ki bir daha benzer felaketler yaşanmasın. Konuklarımız bizimle birlikte Kılavuz Kaptan Doktor Ali Cömert ve Deniz Emniyet Derneği Başkanı Doktor Cahit İstikbal. Ali Bey, Cahit Bey merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen
3: Merhaba, merhaba.
1: Şöyle başlayalım istiyorum. Şimdi kaptanın ifadesiyle başlayalım. Kaptan diyor ki gemi ön tarafı kopunca alabora oldu. Meteorolojiye göre çıkışta bir sorun yoktu diyor. Hadi ben Ali Bey ben size sormak isterim. Geminin ön tarafı kopunca alabora olduğu ifadesini kullanıyor kaptan. Geminin ön tarafı kopmasından kastedilen şey nedir? Geminin ön tarafı hangi şartlarda kopar? Bir de şunu da beraberinde sorayım. Meteorolojiye göre çıkışta sorun yok diyor kaptan ifadesinde ama dünden bu yana şu da söyleniyor. Deniz çok dalgalı olduğuna dikkat çekiliyor ve ölü dalga terimi kullanılıyor. Mesela burada ölü dalga ifadesi yola çıkışta bir sorun ifade eder mi? Denizcilik anlamında yoksa evet bir sorundur ama bu üstesinden gelinebilecek, göz ardı edilebilecek bir sorun mudur?
3: Evet,
2: Hangimizi
3: kime
1: Ali Bey,
2: sorun
1: Ali Bey ile başlayalım. Ali Bey diye ifade ettim ama sanırım sesim gelmedi. Soruyu duyabildiyseniz Ali Bey sizden
2: duydum,
1: cevabı alayım. Buyurun.
2: duydum. Herkese iyi günler. Öncelikle hepimizin çok üzülmenin ötesinde bir denizci olarak sorumluluk da hissettiğimiz, üzülmenin ötesinde hani nedenleri bulunup çözülmesini temenni ettiğimiz acı bir olayla karşı karşıyayız. Kaybettiğimiz canlar var. Hepsine Allah'tan rahmeti yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayalım. Kayıpların da canlı olarak bulunmasını tabii temenni ederiz. Yaralılara acil şifa ve olaya yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlayalım. Ölü dalga tabii ki rüzgarın olmadığı durumlarda denizde oluşan, rüzgarın daha uzakta fırtınanın etkisiyle oluşturduğu dalgalar, rüzgarın kesildiği durumda bile devam eder. Bunlara ölü dalga veya soluan, İngilizcesiyle swell de Türkçe'ye geçmiş gibi kullanılan bir terim. Bu ölü dalga, soluan diye belirtilen dalgalar, diğer köpüklü rüzgarın oluşturduğu rüzgar dalgalarıyla aynı yönde, farklı yönde de olabilirler. Bunların seyre çıkıp çıkmamakla ilgili büyüklüğü, uzunluğu, yüksekliği, seferin durumu, geminin özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterir.
1: Peki
2: Buyurun, Cahit Kaptan'da ekleyecekleri vardır.
1: hemen geçmeden Cahit Kaptan'a, şimdi ben şunu da sorayım size. Gemi ön tarafı kopunca alabora oldu diyor kaptan. Gemi ön tarafı kopmasından kasıt nedir? Yani hangi durumda geminin ön tarafı kopar, Ali Bey?

0: Geminin ön tarafının hiçbir durumda kopmaması gerekir. Gemiler sefere çıkarken, bir limandan ayrılırken liman çıkış belgeleri düzenlenir. Bu liman çıkış belgesi hukuki, teknik her yönden geminin uygun olması durumunu içeren bir belgedir. Yani geminin yola, sefere, denize uygun olması gerekir. Fakat böyle bir belgenin verilmesi de bunu garanti etmez. Bu belge elde edildikten sonra kalkış manevrasından itibaren şartlar değişebilir. Geminin teknesinin bütüncüllüğü, teknik yapısında veya hava durumunda olan her değişikliğin her an takip edilmesi gerekebilir.
1: Peki, Cahit Bey, sizinle devam edelim. Şimdi geminin ön tarafı kopunca alabora oldu diyor kaptan. Geminin ön tarafından kasıt nedir ve geminin ön tarafı hangi şartlarda kopar? Yani bu geminin zayıf olduğu, yetersiz olduğu veya ne bileyim kaptanın yanlış bir manevra yaptığı bir kaptan hatasına mı işarettir? Yoksa geminin bakımının yapılmadığına mı işarettir? Geminin koptuğunu duyunca Cahit Bey ne anlıyorsunuz? Bu size bir ipucu verebiliyor mu bu kazaya dair?
2: Gemi çift tekne üzerine inşa edilmiş katamaran tipli bir gemi. İki ayrı tekne, uçlarda görüyorsunuz zaten teknelerin iki ayrı şekilde geminin baş tarafından iki tane bodosla baş bodoslaması var, öyle değil. Bunlardan iskele tarafta olan kısım koptuğunu herhalde kaptan söylüyor. Bu tekne cam elyaf takviyeli plastik sandviç tip bir kaplamaya, dış kaplamaya sahip bir tekne. Bizim İstanbul Deniz Otobüslerinin Norveç'ten aldığı gibi alüminyum kaplamaya sahip bir tekne değil. Bu sandviç kaplama daha hafiflik bakımından avantajları olmasına rağmen sert darbelerde dışarıdan görülmeyecek şekilde içinde hasarlar alabilen ve daha sonra da buralardan kırılmalar, çatlaklar oluşturabilen cinsten bir kaplama bu. Dolayısıyla burada ilk başta daha önce bu geminin 2015 yılında bir karaya oturması, hatta birden fazla bir hasarı söz konusu olduğu söyleniyor. Bu hasarın nereden olduğunu tam bilemiyoruz ama aynı bölgeden ise ve bu hasar, bu sandviç kaplamaların tamiratı zordur biraz. Dolayısıyla epoksi reçineyle daha çok tamir ediliyor bunlar. Dolayısıyla iki ayrı katman oluşuyor. Dolayısıyla burada kaplama yapılan yerden geminin yüksek hızını da dikkate alırsak, ölü dalgalar da az önce Ali Kaptan tarif etti. Ölü dalgalar yüksek dalgalar olabiliyor ve yolcuların ve yanlarından da geminin sekerek gittiği, yani dalgalara çarpa çarpa gittiği şeklinde beyanlar var. Bu yüksek hızla bu dalgalara çarparsa sert bir darbe oluşturur bu geminin baş bodoslamasında. Buradan da bir zaaf da varsa eğer, gerçi sağlam gemide de sorun oluşturabilir böyle yüksek hızla o dalgalara çarpmak. Ne yapılmalı? Yol kesilmeli. Yani gemi kaptanlarının ilk yaptığı şey böyle bir fırtınalı havada geminin dövünmesi deriz biz. Bu dövünmeyi engellemek için yol
1: Yol
2: kesmek
1: kesmekten ne
2: gerekir.
1: anlayalım biz?
2: Hızını azaltmak, hızını azaltmak. Hızını azaltması gerekir. Biz ICE izine baktığımızda bu geminin Girne'den çıktıktan itibaren 22,8 knot, saatte 22,8 deniz mili, yaklaşık 40 kilometre hıza. 40 kilometre saat hıza tekabül eder. Böyle bir hıza çıktığını, bu yüksek bir hız, 10-12 knot'un üzerine çıkmaması gereken bir ortamda böyle bir hız, slamming dediğimiz geminin bodoslamasının ve gövdesinin hızla dalgalara çarpması şeklinde bir etkiyle dış kabukta çatlamaya, yarılmaya, ani su dolmasına ve ani su dolan bölümünde koparak gemiden ayrılmasına neden olmuş olabilir.
1: Peki şimdi Cahit Bey, burada hani diyorsunuz ya 10-12 deniz miliyle gitmesi gerekirken 22,8 deniz mili, yani 40 kilometre bölü saat hızda gittiğinden bahsediyorsunuz. Şimdi hem geminin geçmişte iki kez hasar alması ve tamir edilmesi, bu tabii ki şu anlama gelmiyor. Yani bir gemi hasar aldıysa tamam bunu çöpe atalım değil, araçlarda da olduğu gibi tamiratı doğru yapıldığı takdirde tabii ki kullanılabilir. Ama şimdi ben bir kaptan olmayan biri olarak baktığımda düşünüyorum, diyorum ki denizde ölü dalga var. Bu tekne, bu katamaran daha önce iki kez de hasar görmüş ve tamir edilmiş. Şimdi dolayısıyla bu hızı arttırmamak gerektiği benim

0: Benim düşünebileceğim bir şey ama bunu zaten bir kaptan, bu işin uzmanı muhakkak ki düşünür diye tahmin ediyorum Cahit Bey. Dolayısıyla şimdi bu kaptanın bunu düşünmemiş olma ihtimali hangi takdirde söz konusu olabilir? Yani siz bir kaptan olarak tecrübelerinizden hareketle ne tahmin ediyorsunuz? Neden bu kadar hıza çıkılmış olabilir? Elbette bunu soruşturma ayağında öğreneceğiz ama bu bir tecrübesizlik göstergesi midir? Veya ne bileyim geminin işte hızını okuyamamış mıdır? Yanlış mı veri vermiştir katamaran? Sizce ne olabilir de bu kadar hızlı seyretmiş olabilir kaptan?
1: Hayır, yani gözde zaten görünüyor. Yani burada geminin hızla dalgalara çarptığı, yolcular sekerek gidiyordu gemi diyor. Ve içeriye dalga gelecek kadar hızla dalgalara gömüldüğü çarptığı görünüyor. Yani bu durumda bunun için ayrıca zaten vardır hız göstergeleri gemide, ama buna da ihtiyaç yok. Bir kaptan bunu gözde de görerek hızını kesmesi gerektiğini anlayabilir. Neden olduğu tabii çeşitli nedenler olabilir. Biz burada bunun spekülasyonunu yaparsak gerçek nedeni, belki arasında gerçek nedenini de söyleriz, ama belki mahkemeyi de yanlış yönlendirmiş olabiliriz. Yani tecrübesizlik dediğiniz gibi olabilir. Ondan sonra ticari baskı olabilir, bilmiyoruz. Ondan sonra bir an önce yetiştireyim, öbür sefere yetişeyim gibi bir şey olabilir. Neticede 2,5 saatte alınan bir yol bu. Nedenini bilemiyoruz. Kaptan bu konuda mutlaka soru sorulacaktır. Oradan anlarız.
0: Peki Ali Kaptan, sizinle devam edelim. Şimdi yolcuların ifadeleri var dünden bu yana, görüyoruz. Diyor ki yolcular kabin su almaya başladı, biz görevlileri uyardık, bize dediler ki diyorlar ya siz alışık değilsiniz, bir şey olmaz, civatadan kaçırıyordur, biz bunu hep yaşıyoruz dediler diyor. Şimdi kabinin bir katamaran veya herhangi bir deniz aracında su alması normal bir şey midir? Çünkü mürettebat bunu normal addetmiş. Veya normalse hangi duruma kadar normal olarak ifade edilebilir? Ali Bey.
2: Yolcu taşıyan bir gemide, bir yolcuya hizmet eden bir gemide hiçbir şekilde su almak normal kabul edilemez. Hem yolcuların konforu, hani bu yağmur suyu bile olsa, kapılardan geçen, pencerelerden, yunguslardan geçen bir su bile olsa su alması normalleştirilemez. Tabii burada yolcuların beyanları var. Konuştukları kişi ne kadar bu konuyu bilen görevli veya sorumlu kişi bilmiyorum. Kısıtlı bir personel sayısı var. Bunların bir kısmı köprü üstünde, bir kısmı makine dairesinde. Bir de yolcularla muhatap olan belki kabin bölümünde çalışan kişiler de olabilir. Yani bu teknik olarak gemilerde geminin su alması tolere edilecek, hoş görülecek, her zaman oluyor denecek bir konu değil. Böyle bir cevap verilmesi bir denizci, teknik bir kişi tarafından, biz bunu hep yaşıyoruz, çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Böyle bir şey yaşandıysa da bu konuyu bilen yetkili bir personel olmayabilir diye düşünüyorum.
0: Peki böyle bir durum
2: Ya yani bu
0: böyle bir durum yaşandığında ama bunun bilgisi elbette ki kaptana verilir herhalde mürettebat tarafından. Kaptanın bu noktada bu bilgiyi ulaştırması gereken yerler var mı? Yani gemi su alıyor, böyle bir sıkıntı yaşanıyor diye.
2: Tabii geminin belli yerlerinde alarm sistemleri de vardır, sintini alarmları vardır. Her bölgede su almaya yönelik alarm olmayabilir, fakat iskancil olarak, gözle görerek veya farklı yöntemlerle su aldığı bilinen bir teknede bu geminin batmasına bir işaret olarak da düşünülebilir. Yani küçük bir sandalla bile sefere çıkarken içinde su birikliyse, yağmurdan mı, dalgalardan mı, yoksa teknedeki bir zafiyetten mi diye düşünüp teknenin suyunu boşaltıp hazırlıkları yaparak denize çıkılır. Böyle bir su alma durumunu olumsuz bir işaret olarak kabul etmek gerektiğini bütün denizciler bilir.
0: Şimdi alarm sisteminden bahsediyorsunuz Ali Kaptan. Ama biz hani videolardan da olay anına dair yolcuların çektiği pek çok video var. Bir alarm sesi duymuyoruz. Bu alarm sesi bütün yolcuların duyabileceği şekilde bir siren sesi midir? Yoksa sadece kaptan köşkünde duyulabilecek bir sesten mi bahsediyoruz? Veya manuel olarak müdahale edilip hani kapatılabilecek bir ses mi kastettiğiniz Ali Kaptan?
2: Geminin her bölmesinde, her bölümünde olmayabilir. Fakat makine

dairesinde deniz suyu almaya da riskin öncelikle belirlenmesi için daha geminin dibine yakın, denizin olduğu tarafa yakın yerlerinde, sentine tabir ettiğimiz yerlerde sentine alarmı konması zor.

0: bölümler vardır. Bunların hepsinde alarmla desteklenmese de iskandil alarak, gözle tespit ederek geminin su alması tespit edildiyse, bunun nedenine eğer yapısal işte bir yerden delinme, kırılma gibi bir olay varsa çok acil tedbir alıp gerekirse gemiyi terk için hazırlık yapmak gerekir.
1: Peki şimdi Cahit Kaptan sizinle devam edelim. Şunu merak ediyorum. Şimdi böylesi bir deniz aracı, bir katamaran, bir feribot her neyse limandan çıktıktan kısa bir süre sonra su almaya başlıyorsa, böyle bir tablo yaşanıyorsa işte koltuğun kırıldığını mesela görüyoruz, videolarda da var. Ve söyleniyor ki insanların da sesleri var. Diyorlar ki insanlar ya biz canımızı sokakta bulmadık, geri dönün. Ama korkulacak bir şey olmadığının ifade edildiği mürettebat tarafından söyleniyor ve yola devam edildiğine dair yolcuların iddiası var. Şimdi siz tecrübeli bir kaptan olarak böyle bir tabloyla karşılaştığınızda ne yaparsınız? Ne yapılması gerekirdi? Yapılması gerekenler ne? Bir de buna ilave şu da söyleniyor. Bir süre sonra deniyor ki kaptan hızlı bir manevrayla dönmeye çalıştı ve aslında o dalgalar bu katamaranı alabora etti. Ne dersiniz bu iddialar için Cahit Kaptan?
2: Evet, o ihtimali ben ilk gün söylemiştim zaten. Hızlı bu durumda alabanda ile dönüş yapılırsa bu geminin alabora olmasına yardımcı etki yaratabilir diye. Güney Kore'de Sewol adlı bir yolcu yük gemisi çok sayıda stajyer de içerisindeyken böyle bir denge bakımından sorumlu bir gemiydi o. Su almıyordu ama yüklemesinden dolayı denge sorunu vardı. Negatif GM dediğimiz bir şey vardı. Yani geminin ağırlık merkezi yüzme merkezine yakın ya da onun üzerinde olduğu durumlarda gemi dengesiz olur ve bir etkenle alabora olması mümkün olur dıştan bir etki olduğu takdirde. Öyle bir durumda alabandayla sert bir dönüş yaparsanız bu da geminin alabora olmasına yardımcı olabilir. Ama buradaki durum işin esasında geminin ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Böyle bir yüksek dalgalı bir denizde hızını ayarlamamış olmasını ben ana sorun olarak görüyorum ve bu sert çarpmalardan dolayı geminin karinesi dediğimiz alt kısmında olan dış kaplamasında olan zafiyetlerden çatlak oluşması ve bu çatlaktan içeriye suyun dolarak çatlağın büyümesine ve geminin iskeleye yapıp sol tarafa yatmasına ve sonuçta da baş tarafının muhtemelen su dolarak kopmasına yol açmış olabilir. Bunu nereden anlayacağız böyle olup olmadığını? 514 metre derinlikte şu anda. Buraya remote operated vehicles dediğimiz ROV cihazları vardır. Uzaktan kumandalı su altı robotlardır bunlar. Galiba öyle bir gemi de şu anda oraya yönlendirilmiş durumda. Bunlar o dalgıç robotları daldıracaklar. İnsan dalamaz çünkü o derinliğe. İnsan vücudu ona dayanmaya müsait değil. Dalgıç robot dayanarak, inerek o derinlikte numuneler alacaktır. Video ve fotoğraflar çekecektir. Hatta kayıp kişileri de arayacaktır orada.
1: O dalgıç
2: O
1: robotlar
2: zaman
1: mı çıkaracak kayıp kişileri de Cahit Kaptan?
2: olabilir. Evet, çünkü normal ya onlar çıkaracak ya da gemi o çok daha zor bir operasyon. Geminin tamamı su yüzüne çıkartılırsa orada arama yapılacak ama ilk aşamada dalgıç robotlar yapabilir bunu. O zaman biz kazanın nedenini de daha iyi anlayacağız. Yani oradan bir de dün ben geminin üzerinde geminin diyorum denizin üzerinde birçok parçalar gördüm. Onların da mutlaka toplanması lazım delil niteliğinde. Onlar da bavullar gördüm işte gemiden parçalar vesaire hepsinin mutlaka bugün toplamışlardır diye düşünüyorum. Denizin üzerinde hiçbir parçanın bırakılmaması lazım.
1: Peki Cahit Kaptan, şimdi hem hız meselesinden bahsediyoruz, hem bu işte hızlı dönmeyle birlikte dalganın etkisi katamarana, işte su dolması ihtimali üzerinde konuşuyoruz. Şunu merak ettim açıkçası tüm bunları söyleyince. Böylesi filolarda kaptan olabilmek için ne kadarlık bir tecrübe gerekiyor?
2: Tecrübe şirket politikasıdır. Yani kural olarak şu kadar tecrübeli bir kaptan yolcu gemisinde çalışabilir şeklinde bir kural yok. Ama şirket diyebilir ki ben gemimi, yolcumu, mürettebatımı tecrübeli bir kaptana emanet ederim. O zaman belki

0: daha fazla bir şey yapması gerekebilir. Yani bunlar
1: Maliyet
0: neticede
1: yüklenmesi gerekir.
0: kalite yükseldikçe maliyet yükselir, maaş yükselir, şu yükselir, bu yükselir. Bunların hepsi ekonomi meselesi bir yerde. Yani siz durup dururken, yani bu kaptan için söylemiyorum,
1: Yok,
0: tecrübeli
1: biz
0: olup
1: genelden
0: olmadığını bilmiyorum ama
1: bahsediyoruz sizinle. Yani
0: genel
1: böyle
0: anlamda
1: filolarda
0: söylüyorum.
1: tecrübesinin ne olması gerekir? Bir zorunluluk var mıdır? Ne bileyim 10 yıl, 15 yıl, 20 yıllık tecrübe veya ne bileyim 1 yıllık tecrübesi de olsa olur derler mi? Yani bir kanuni bir bunun zorunluluğu var mı tecrübe anlamında?
0: Hayır, hayır, hayır.
1: Yok.
0: Tecrübe anlamında yok. Sadece yeterlilik derecesi olarak zorunluluk var. Ama bu yeterlilik derecesiyle şu kadar yıl çalışmış olması gerekir kısmı şirket politikasıdır. Orada bir yolcu gemisinde şu tecrübe aranır şeklinde bir kural. Ben bilmiyorum. Belki Ali Kaptan biliyordur. Benim bildiğim kadarıyla yok.
1: Hemen Ali Kaptan'a da sorayım. Ali Kaptan, var mıdır böyle, yani 200-300 kişiyi taşıyorsun. İşte yeri geliyor mesela araçlar da taşınıyor normal vatandaşla birlikte. Dolayısıyla böylesi filolarda kaptanın şu kadar yıllık tecrübesi olması gerekiyor gibi bir sınır, bir kural var mı, yoksa sadece kaptanlık belgeniz olması yeterli midir?
2: Cahit Kaplan'ın dediği doğru. Burada şirket politikaları genel teamülleri oluşturuyor. Yoksa devletin kurduğu sistemde ehliyet, yeterlik belgesi dediğimiz sistem içinde belli bir oranda o noktaya gelene kadar olacak tecrübeyi de barındırıyor tabii ki. Belli ehliyetlerden geçtikten sonra en son o gemi için uygun görülen yeterlik belgesini almak için eğitim şartları, denizde çalışma şartları var. Buradaki tecrübe kastediliyorsa tabii ki devletin koyduğu bir standart var. Ama onun dışında ben işte bu gemi için şu ehliyet dereceli, şu tonajla veya şu deniz alanında çalışacak bir ehliyet uygun gördüm deyip Bayrak Devleti kendi standartını belirledikten sonra o ehliyeti aldığı senede 10 sene sonra da bunu işe alacak olan şirkettir. Ve şirketlerin bu konudaki seçimine bağlı. Ehliyet olduktan sonra benzer gemide bir alt pozisyonda ben bir süre daha çalıştırıp bir tecrübe kazandırdıktan sonra gemiye emanet etmek istiyorum derse şirket politikaları bu şirketin koyacağı bir ilave standardı oluşturur. Yoksa devletlerin bu konuda kendi Bayrak Devleti'nin koyduğu kurallar var. Geminin adamla donatılması, gemi insanlarıyla donatılmasında hem nitelik hem nicelik yönünden devletin koyduğu kurallar var. Buna göre zaten bu ehliyet durumu yeterlilikler inceleniyordur. O da bu kuralların ötesinde şirket politikası ilave bir şey istiyorsa o da gündeme gelir.
1: Peki şirketin ötesinde mesela kaptan olmak istiyorsunuz. Bunun bir eğitimi var. Sadece eğitimlerden geçtikten sonra bu ehliyeti almak yeterli oluyor mu? Yoksa devlet nezdinde de bu ehliyeti alabilmek için belirli bir prosedür, belirli bir süreç, belirli bir ne bileyim sefer sayısı veya işte şu kadar alanda kullanılmış olması gibi bir limit, bir sınır var mı? Yoksa tıpkı bizlerin sürücü ehliyeti aldığımız gibi bir kursa gidiliyor. İşte direksiyon başına geçiliyor, dersler alınıyor ve bir direksiyon sınavına, bir de yazılı sınava girip çıkılıp öyle alınabilen bir ehliyet midir bu kaptanlık ehliyeti de Ali Kaptan?
2: Hayır, onun çok daha ötesinde eğitim şartları var. Belli bir eğitimi görmek, bu içinde staj da barındırıyor. Derslerin görülmesi, eğitimden başarıyla çıkarılması. O diploma yalnızca size yine mesleğe başlamanıza yetmiyor. İdarenin yani Bayrak Devleti'nin yine bir sınav sisteminden geçiyorsunuz. Sınav sisteminden geçtikten sonra sağlık raporunuz olması gerekiyor. Yani ruhen bedenen bu işe uygun olmanız gerekiyor. O ehliyeti alma şartları içinde işte yabancı bilgisinden sağlık durumuna kadar birçok şeyi devletler kontrol ediyor. Yani siz ben bu gemide uzak yol kaptanı ehliyetli yani sınırsız tonaj ve sınırsız deniz alanında çalışacak insan çalıştırmak istiyorum diye örnek bir gemi vereyim. Devlet söylediği zaman bu ardında o ehliyet seviyesine gelene kadar olması gereken daha alt aşamalardaki deniz tecrübelerine girilen sınavları,

0: Ondan öncesi öğrencilik yıllarını, alınan diplomayı veya ona muadil diğer eğitimleri, kursları, yine sektörü ilgilendiren, yaptığı işi ilgilendiren diğer yeterlilik kurslarını ve sertifikaları içeriyor. Yani bu liman cüzdanı ve şu yeterlik dendiği zaman arkasında aslında son ehliyet durumuna gelene kadar bir deniz tecrübesi de var. Ama buna ilave olarak şirket bu da yeterli değil. Ben işte hemen ehliyet alır almaz çalıştırmıyorum. Bir süre benim bu
1: Anladım.
0: tip gemilerde görev yapması gerekir diye ilave bir şirket politikası oluşturabilir. Burada yolcu gemilerindeki insan canı sayısı, kalabalığı yönetmek gibi riskler var tabii.
1: Evet.
0: Burada yolcu gemisi feribot olmanın ötesinde yüksek hızlı gemilerin kendine göre standartları var. Yüksek hızlı gemi olması. Bütün bunlar tabii farklı eğitimler, farklı deniz tecrübeleri, farklı yeterlilik belgeleri gerektiriyor.
1: Yani böyle
0: Bunlar
1: katamaran gibi
0: hepsi...
1: hızlı gemileri kullanabilmek için de o zaman artı bunun da bir eğitimi var. Doğru mu anladım Ali Kaptan?
0: Tabii her gemi tipi bir uzmanlık gerektirir. Farklı, hiç yolcu gemisinde çalışmayan biri için yolcu gemileri veya işte bu tür hızlı gemiler kendi şirket içi bir eğitim veya kurs da gerektirebilir. Bunun standartının devletin koyacağı kurallara ek olarak şirketler kendileri böyle bir tecrübenin veya bu gemi tipine özellikle alışmanın şartlarını şirketler de kendi şirket içi emniyet politikalarını da belirleyebilirler.
1: Peki Ali Kaptan, çok kısa şunu da sorayım, ardından Cahit Kaptan'a geçeyim. Şimdi siz bu dün yaşanan bu felakete baktığınızda hatayı nerede görüyorsunuz? Yani tabii ki incelemeler sonrasında neticelenecek ama tecrübeli bir kaptan olarak şunlar şunlar bu felaketi yaşatmış olabilir dediğiniz hangi noktalar var?
0: Hatayı çok taze bir kazada hemen önyargıyla şunu da görüyorum dememe alışkanlığımız var biraz. Ben sizlerin yayınlarından, televizyonlardan, basınlardan gördüğüm, bildiğim kadarıyla olayı takip ediyorum. Bir denizci olarak bilgilerim dahilinde ancak yorum yapabilirim. Tabii bir soruşturmaya aksetmiş. Konu şöyle önemli. Belki altının çizilmesi gereken önemli hususlardan biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti. İkisi arasında sefer yapan iki egemen devletin de denizcilik alanında ve diğer alanlarda itibarıyla da ilgili böyle bir soruşturmanın sağlıklı yürütülüp örnekleri son yıllarda dünyanın farklı yerlerinde olan böyle ölümlü kazalar var. İşte bu Sevol'den Cahit Kaptan bahsetti. 304 ölümlü 2014 yılında olmuştu. 2012'de Costa Concordia var, 33 ölüm. 1994'te Estonya faciası var, yine feribot. 852 ölümlü. Herald of Free Enterprise diye 1987'de 193 ölümlü. Bir kişinin ölmesi bile hoş görülebilecek, umursanmayacak bir şey değil. Yani emniyet ve ehliyetten ödün vermemek noktasında çok ısrarcı olmamız lazım. Emniyet artık ticaretin, kazancın, bütün her şeyin önünde gelir. Buradaki emniyetten kastımız da seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması için bu işin yapılabilirliği yalnızca şirketlere, yalnızca ticari işletmelere bırakılacak bir konu değil. Devletlerin bu konuda her türlü tedbiri alması o devletleri uzun dönemde denizci devlet haline getirir, denizci ülke haline getirir. Burada hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Türkiye Cumhuriyeti iki egemen devletin kuralları var. İncelenmeye başlanan bir işte kaza var. Gönlümüzden geçen biz denizciler olarak, yani ben bir denizci olarak kendimi de sorumlu tutuyorum. Emniyetten bugüne kadar hiçbir konuda taviz vermememiz gerekir. Çünkü bu bir zincirdir. Bir halkadaki zayıflık daha sonra insan ölümüne, çevre kirliliğine varacak kazalara yol açtığı için tek bir can dahi olsa bizim için çok kıymetli. Bunun ihmal varsa bütün zincirin halkalarının
1: Peki.
0: Tespit edilip çok iyi
1: Hı.
0: araştırılması gerekli. Ama yani bir çırpıda şu şöyle olmuştur, ilk bakışta bu olmuştur demek çok zor.
1: Peki.
0: 26 yaşında bir gemiden söz ediyoruz ama tümüyle yenilenmiş deniyor. Bunun denetlemeleri yapılmış. İşte teknik olarak geminin tasarımından inşasına,
1: Hı.
0: ondan sonra denizde operasyonuna kadar tüm sürecin büyük bir hassasiyetle gözden geçirilip
1: Hı hı.
0: ileride böyle bir kazanın olmaması için bilgi kirliliğinden de kaçınıp en
1: Peki.
0: sağlıklı bilgilerle bir sonuca ulaşılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Cahit Kaptan, şimdi dünden bu yana sosyal medyada pek çok insan pek çok şey yazıyor. Daha önce bu güzergahı kullanmış, bu tip katamarana binmiş birkaç kişinin ben paylaşımını gördüm. Şöyle yazanlar var, diyorlar ki ya buradan yapılan seferlerde hep böyle oluyor. Hep elimiz yüreğimizde gidiyoruz diye yazanlar da olduğunu ben gözlemledim. O yüzden şunu sormak istiyorum size. Cahit Kaptan, bu güzergah böyle hep dalgalı, hep tehlikeli bir güzergah mıdır? Ve bu güzergah için şimdi hızlı gitsin diye aslında katamaran tercih ediliyor. Siz de az önce ifade ettiniz. Yapısı gereği, kullanılan materyal gereği de aslında hızlı gidebilmesi için hafif olması gerekiyor. Dolayısıyla katamaran ve bu tip malzemeden yapılmış olan deniz araçları bu güzergah gitgeli için uygun deniz araçları mı? Veya ne kadar uygun?
2: Her hava şartında değil. Yani ağır denizlerde giderken yavaş gitmeleri gerekir. Yavaş gittikleri zaman da inşa ettikleri amacın dışına çıkmış olurlar. Yani bunlar hızlı gitmeleri için imal edilmişler ama siz bunları sürekli 10-12 knotla kullanırsanız o zaman o avantajı kullanmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu açıdan bakarsak o bölge için, çünkü sıklıkla kötü hava koşullarının yaşandığı açık deniz, yani orası.
1: Hı.
2: Her zaman süt liman deniz bekleyemezsiniz. Ben o bölgede Ayvalık yolcu gemisiyle 1-1,5 yıl kadar görev yaptım. Sürekli Taşucu Girne arasında çalıştık. Dolayısıyla bölgeyi biliyorum ama benim görev yaptığım Ayvalık gemisi bir saç tekneydi, yani demir saç tekne ve güçlü bir tekneydi. Çok büyük olmamasına rağmen o bölge için son derece uygun bir tekneydi. Yaptığı hız 13-14 knot. Daha en fazla çıkabiliyordu ama yani bunun yarısı kadar bir hız yapabiliyordu ama güvertesi vardı. Yolcuların denizde haşır neşir olabileceği alanları vardı. Güzel bir gemiydi. Bir deniz yolculuğu zaten böyle bir şeydir. Otobüs gibi gidip içerisinde oturularak çıkacak hiçbir güvertesinin olmadığı bir gemiyle seyahat yapmayı ben
1: Hı.
2: tercih etmem. Dolayısıyla bu gemide zaten giderken dalgalara çarpması suretiyle sürekli dalga sesi çıkartan hızından dolayı yolcuların çok rahat edebileceği bir gemi tipi de olmadığından dolayı ben yine Ayvalık gemlik tipinde bir gemilerle buradan yolcu taşımacılığının yapılmasını
1: Hı.
2: kendim tercih ederim.
1: Peki Cahit Kaptan, şunu da sorayım size. Şimdi tabii ki her şey iddia boyutunda. Yolcuların iddialarını dinliyoruz. Diyorlar ki işte geri dönün dedik, dönmediler. Dahası can yelekleri vermediler diyorlar. Yeterli sayıda değildi diyenler var. Bir anne, yani her bir hikaye çok acı ama o anneninki çok farklı. Çünkü diyor ki kızımın elini tutuyordum, her taraf yağ olmuştu. Şimdi bu yağ da neden oldu, onu da değinirsiniz siz. Kızımın eli elimden kaydı çünkü valiz düştü diyor. Benim çocuklarım can yeleksiz gittiler. Bir de 5 yaşında bir oğlu var kayıp. 12 yaşındaki kızı da kayıp. Şimdi iddialara bakıyoruz yolcuların. Kapıyı üstümüze kapattılar diyenler var. Önce kendileri kaçtı diyenler var. Bir kaptanın ifadesini okudum. Kendisi diyor ki verdiği röportajda, ben bu katamaranın kaptanını ben kendim aldım diyor. Yani hep ne denir? En son gemiyi kaptan terk eder lafı vardır ya. Bu hikayede biz anlatılanlardan anladığımız, tabii yine iddia olduğunu altını çizeyim, önce mürettebatın kaçtığını iddia ediyor yolcular. Şunu öğrenmek istiyorum bu olaydan bağımsız olarak. Böylesi bir durumda mürettebatın ne yapması gerekir diye size soracağım. Ama çok özür diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürmen şu an açıklama yapıyor. Hemen o canlı yayın noktasına dönelim.
3: Önemi şu, 1000 metreye kadar inebiliyor.
1: Tabii.
3: Ve 1000 metre aşağıda robotik teknolojiyle hem görüntüleme hem bulabildiğimiz insanımız olursa onu yukarıya taşıma becerisi olan, yetisi olan bir gemi. Biliyorsunuz bu derinliğe dalgıçların dalması mümkün değil.

0: dün dalgıçlarda kullanıldı bizim buradaki yerel imkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde. Ama yarın böyle bir gemiyle devam edecek. Evet. Tabii bugün ama gecede dahil olmak üzere dün gecede yürütülen, dün gün içinde de yürütülen bütün arama kurtarma çalışmaları aynı yoğunlukta devam ediyor.
1: Peki efendim soruşturma ne aşamada?
0: Soruşturmada yani işin hukuki bacağı var bir. Evet. Yani yargısal bacağı diyeyim ona. Bir de işin idari soruşturma bacağı var. Biliyorsunuz çok sayıda iddia ve çok sayıda soru var.
1: Özellikle geminin kaptanının ehliyetiyle ilgili.
0: Bu konuyla ilgili bir idari soruşturma zaten halihazırda başlamış durumda. Yargısal aşamada ise takip etmişsinizdir zaten mahkemeyi. 9 kişi için 3 gün tutukluluk verildi. Geriye kalanlar için de tahkikatın bir an önce başlaması emri verdi yargıç. Dolayısıyla işin yargısal bacağı bu. Ama salt bir yargısal bacak yok şu anda. Aynı zamanda idari soruşturma bacağı da devam ediyor. Hani işte iddialar var. 2 saat önce sefere çıkmasın dendi ama sonra çıktı diye veya kaptan şöyle diye
2: su alıyor diye yolcuların.
0: Yani bu iddiaların hepsi şu anda iddia aşamasında. Hı hı. Bizim burada spekülasyon yapmamız hiçbir şekilde doğru değil. Ama tüm bu iddialar hepsi dosyalanıyor ve hepsiyle ilgili araştırmalar başladı. Hı hı. Bunlarla ilgili sonuca ulaşıldık sonra basın bilgilendirilecek. Çünkü öncesinde bir şey söyleyip de sonra aslında öyle değilmiş gibi bir yere varmak hiçbir şekilde devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Dolayısıyla iki bacakta bir çalışma yürüyor. Bir idari soruşturma bacağı. Bütün işte geminin durumuydu. Daha o gemiye ilişkin iddialardı. Kaptana ilişkin iddialardı. Biliyorsunuz çok sayıda televizyonlara beyanat veren insanlar var. Onların hepsi dosyalanıyor ki o insanlara da ulaşılacak. İşte ben 2016'da bu gemiyi denetlemiştim diyen bir mühendisten vesaire vesaire. Tamam. Dolayısıyla bunların hepsi dosyalanıyor ve bunlarla ilgili de hepsine ulaşılacak. Evet. Ve hepsiyle ilgili de muhakkak.
1: Son denetiminin 2,5 ay önce yapıldığına yönelik
0: dediğim gibi her şey
1: vardı.
0: Yani bunların ayrıntısına şunun için girmek istemiyorum. Tekrar söylüyorum. Spekülasyonlar üzerinden konuşmak ciddiyetle bağdaşmaz. Ama bunların hepsi dikkate alınıyor. Hiçbir şey yapmamıyor.
2: Peki liman yetkilileriyle alakalı da yine bir soruşturma, idari soruşturma var
0: başbakanın kontrolünde. Ben başbakan adına bir şey açıklamış olmayayım. Ama dediğim gibi idari soruşturmayla yargısal bacağı ayırmak önemli. Çünkü yargısal bacak suç meselesi üzerinden yürür. Ama idari bacak herhangi bir hata var mıdır, yanlış var mıdır, kusur var mıdır, ihmal var mıdır? Bunları bir bilimsel gözlükle inceleyecek önce. Oradan da bir şey çıkarsa benim suça dair. Onlar da elbette.
2: Yarın Türkiye'den gelecek olan gemiyle birlikte hangi sonuca varmayı hedefliyorsunuz?
0: Valla yani umudumuzu yitirmek istemiyoruz. Ama insanlarımıza bir biçimde ulaşmakla yükümlü sayıyoruz kendimizi. Elbette dediğim gibi yani 514 metre derinde tam durum nedir şu anda bunun üstünde spekülasyon olur söyleyeceğim her şey. Ama bütün çabamız sonuna kadar, mümkün olan sonuna kadar ulaşmak tüm insanlarımıza ulaşmaya çalışacağız.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi burada merak edilen de bir durum var. Şimdi gemideki insan sayısı belli, mürettebat sayısı belli, hayatını kaybeden, kurtarılan, aranan isimlerin sayısı belli sayı olarak. Evet. Bilanço ortada.
0: Zaten
3: burada,
0: isim
3: bunu da açıkladınız siz bizzat ama niye mesela burada gerginlikler yaşanıyor, aileler yani isim ilk, niye açıklanmadı?
0: Tekrar söyleyeyim ilk söylediğim şeyi, bütün isimlere yani gerek vefat eden insanlarımızın ailelerine, gerekse şu anda henüz ulaşamadığımız insanlarımızın ailelerine, hepsine ulaşıldı. Bir kısmının aileleri Türkiye'de olduğu için Lefkoşa Büyükelçiliğimiz o görevi yerine getirdi. Bir kısmının aileleri burada olduğu için bizim Polis Genel Müdürlüğümüz bu görevi yerine getirdi. Yani şu anda o insanlarımızın hepsine bilgi verildi.
1: Yani 8 kişinin kimliği belli oldu.
0: Evet. O insanlarımız haklı olarak daha sık bilgi istiyorlar. Yani bir bilgi verildi.
4: Hocam
0: yeter bu kadar.
4: Hocam erişildi mi, ulaşıldı mı? Bilginiz var mı?
0: Şu anda ama hayır. Şu anda
1: Sayın Cumhurbaşkanı Başkanı'nın görevden uzaklaştı.
0: O Sayın Başbakan'ın alanına giren bir şey. Ben onda bir
4: Sayın
0: şey söyleyeyim.
4: Sayın Cumhurbaşkanı, şu anda taş ucundan ülkemize gelecek olan vatandaşlarımız var. Demeyecek ülkemizde bulunan Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Turan'la bir telefon görüşmesi yaptık. Çok sayıda vatandaşın orada beklediği doğru. Tabii ki yerine taş ucu girme sebebi ben buldum. Peki oradakilerin mouse aktarma şansınız var mı?
0: Yani şu anda Ulaştırma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı da o konuyla uğraşıyor. Yani bunlar açıklayacak. Ben onların yetki alanındaki bir şeyi açıklamayayım izin verirseniz. Dolayısıyla yani insanlarımıza o bilgi, ailelere o bilgi verildi. Ama haklı olarak benim anladığım insanlarımızın talebi daha sık bilgi almaktır. Ben de o amaçla açıkçası delik insanlarımızı görmek istedim ama bu da yetmez. Daha sıklıkla o bilgiler insanlarımıza...
3: Kamuoyuyla ne zaman paylaşacaksınız peki? Neyi? Bu isimleri kim?
0: Yani isimlerle ilgili biliyorsunuz. Yani sonuçta insanların özel meselesi, dolayısıyla insanlara tek tek bilgi vermeyi tercih etti. Dünkü kriz masasının kararıydı bu. Yani hem insanlar mahremiyet, bir de yani o psikoloji, o anda o bilgiyi basında isim olarak okumak başkadır. İnsanlara telefonla ulaşıp kişisel olarak aktarmak başkadır. Tercih ediyorum.
2: Şu an için batan gemiye herhangi bir temasta bulunabildiğim için, çünkü orada sahil güvenlik ekiplerinin bir halat ve bir müdahale olduğu söyleniyor.
0: Battığı yerde yani dipte müdahale dediğim gibi mümkün değil şu anki elimizdeki imkanlar tabii. Ama yarından itibaren o müdahale.
2: Peki herhangi bir ipucuna rastlayabildiniz mi şu anki arama çalışmalarında?
0: Hayır, şu anda dün gece itibariyle verdiğimiz bilginin ötesinde yeni bir gelişme yok.
5: 18 değil mi?
0: 18. Evet, dün gece itibariyle 18'di. Ama tabii yani biliyorsunuz bu rakamların hesaplanması, insanlara ulaşılması en net bilgi muhtemelen yarın itibariyle daha net rakamlarla verebiliriz.
6: Evet, çok teşekkür ederim. Can I have a statement in English, please? One quick statement in English, please. For the international media.
1: Günden Kıbrıs Özgür.
7: Deha.
8: Evet, Kuzey Kıbrıs'ın Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Dün gece gün içi yürütülen arama kurtarma çalışmaları aynı yoğunlukta devam ediyor dedi. Robotik teknolojiyle de arama yapılacağını söyledi. Az önce yayın konuğumuz Deniz Emniyet Derneği Başkanı Doktor Cahit İstikbal de aynı noktaya dikkat çekmişti. Robotik aramalar yapılacak. Her iddia araştırılıyor diyor Cumhurbaşkanı. Şimdi biz bu noktada tabii gelecek bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Muhabirimiz Mehmetcan Çoban olay gerçekleştiği andan itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde soluğu almıştı. Çeşitli iddialar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da bu iddialara değindi. İşte kaptan ehliyetiyle ilgili iddialar var dedi. Farklı iddialar söz konusu dedi. Bunların her birini araştırıyoruz, inceliyoruz, dosyalıyoruz. Daha önce biz bu katamaranı kontrolünü yaptım diyenler oluyor dedi. Onları bile dosyalıyoruz. Hepsi incelenecek ama bir devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz şimdi bir şeyler söyleyip ardından da yanlış söylemişiz deyip düzeltme yapmak. Bu sebeple araştırmayı, incelemeyi yaptıktan sonra somut verilerle bu resmi açıklamaların yapılacağını ifade etti. Pek çok iddia var. 2 saat önce sefere çıkmasın dendiği şeklinde de iddialar var. Bu iddiaları da araştırıyoruz dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman yaptığı açıklamada. Bu iddialarla da birlikte ne gibi gelişmeler olacak bakalım göreceğiz. 18 kayıp var. Yani o kayıplar söz konusu katamaran içerisinde mahsur kalmış, sıkışmış vatandaşlar da olabilir. Dolayısıyla bakalım önümüzdeki günler ne getirecek göreceğiz. Bu saat dilimini de bu canlı yayınla açıklamayla birlikte noktalayalım. Konuklarımız Doktor Ali Cömert ve Doktor Cahit İstikbal'de iki kaptanımız da bizimle birlikteydi. Onlara da sizin de izninizle teşekkür etmiş olalım. Bu saat dilimini noktalayalım. Saat başı buradayız.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'da. Erdoğan zirvede hangi mesajları verecek? İstanbul'daki Mekke İttifakı toplantısı ne önem taşıyor? ABD İran'ı yeniden vurdu. Tahran'dan misilleme geldi. Savaş yeni safhaya mı geçiyor? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve gazeteci Ercan Gürses cevap.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
3: bankayız Halkbank. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
3: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz moderatörde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında kayıp 18 kişiyi arama çalışması devam ediyor. Bir diğer taraftan soruşturma sürüyor. Bir diğer yandansa o batan katamarandan kurtarılanlar, kurtarılabilenler, onların bir kısmı da hastanelerde tabii tedavi altındalar. Şöyle bir bölgeye gidelim, son durumu öğrenelim. Soruşturmada yeni gelişmeler var mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan da açıklamalar oldu, Erhürman'dan. Neler söyledi? Son durum, son tablo nedir? Hemen Mehmetcan'a dönelim. Mehmetcan'dan son bilgileri öğrenelim. Merhaba Mehmetcan bir kez daha. Sen şu an tam olarak neredesin? Bize neler aktaracaksın?
1: Evet Helin Aslan, bizler şu anda kameraman arkadaşım Ali Maçalıcı ile birlikte Girne Turizm Limanı'nın hemen giriş noktasındayız. Aslında bundan önceki yayınlarımızı bizler limanı görebileceğimiz çapraz bir konumda konuşlanmıştık ve dakikalar öncesinde burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Cumhurbaşkanı, çok özür dilerim, Tufan Erhürman burada bir basın açıklamasında bulundu. Ailelerle bir araya geldi. 18 kayıp kişiden bahsediyoruz ve Erhürman, Cumhurbaşkanı Erhürman bu noktaya gelerek vatandaşlarla bir araya geldi ve kayıp yakınlarıyla bir araya gelerek en kısa zamanda kayıpların bulunması konusunda teselliler verdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca önemli açıklamalarda da bulundu. Tabii ki de o açıklamalara da değinmeden önce kayıp yakınlarını görüyoruz.

0: Biliyorsunuz şu anda ekranlarımızda kameraman arkadaşım Ali Maşalacı o anları ekranlarımıza getiriyor. Aslında 8 kişinin hayatını kaybettiği feci bir olaydan bahsediyoruz. Bizler bundan önceki yayınlarımızda 8 kişiden 4 kişinin kimliğinin belirlendiğini, 4 kişinin ise kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini söylemiştik. Fakat dakikalar öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ın açıklamalarıyla 8 kişi, hayatını kaybeden 8 kişinin de kimliklerinin tespit edildiğini söyledi ve o anları da bizler de şahit olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki de önemli bir nokta var. Önemli noktaların başında da gece yarısında da 18 kişi eğer bulunmazsa gece yarısında da arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam edeceği söylendi. Eğer gece yarısında da 18 kişi bulunmazsa tabii ki de çalışmalar yarına kalacak ve salı günü önemli bir noktada bu noktada belirleniyor. Çünkü Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sonar sistemli arama cihazları, sismik cihazların bulunduğu bir gemi bu noktaya gelecek ve o gemi 1000 metre derinliğe kadar arama tarama faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Şu andaki geminin batık metresi ise 500 metreyi aştığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de salı günü Türkiye'den gelecek olan o gemiyle vatandaşın umudu da oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 1000 metreye kadar o gemi arama tarama faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman da bunun konusunu da altını çizdi ve salı gününü işaret etti. Eğer denizde kaybolan 18 kişi bulunmazsa salı günü gelecek gemiyle arama tarama çalışmaları daha da derinleştirilecek dendi. Sözlerimize toparlayacak olursak feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti. 241 kişi kurtarıldı. 18 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Mehmetcan. Mehmetcan'dan sözü alalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la devam edelim. Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Detaylara bakarız ama şu an Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında açıklama yapıyor.
2: Taziyelerimi burada sunuyorum. Kazada yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tarihi bir adım attık. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladık. Anlaşma, bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu anlaşmayla bölgemize yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin tesis edilmesi süreci böylece başlamıştır. Değerli arkadaşlar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi malumunuz tesis edilmişti. Bugün bu komitenin üyeleri olarak 3 ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarından oluşan komitenin ilk toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yaptık. Toplantıda ülkemizi Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Genelkurmay Başkanımızla birlikte temsil ettik. Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Mekke Savunma İttifakı anlaşmasında biliyorsunuz bir sekreterya kurulması söz konusuydu. Bu sekreteryanın Riyad'da kurulması öngörülmüştü. İlk genel sekreterinde bir Pakistanlı

0: kardeşimizin olması konusunda genel mutabık kararı alınmıştı. Bugün yaptığımız görüşmelerde bundan sonra atacağımız adımlar, hangi adımlar ne zaman kurumsallaşmaya yönelik atılacak, bunların ön kararları alınmış oldu. Büyük bir uyum içerisinde ve derinlik içerisinde kardeşlerimiz toplantıda görüşlerini ifade ettiler. Burada alınan kararların ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve ittifakın kurumsallaşması için yürütülecek çalışmalara da katkı sunan herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun, anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin bugünkü ilk toplantısıyla bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu gösterdik. Başta Pakistan ve Suudi Arabistan olmak üzere dost ülkelerle yakın işbirliği ve eşgüdüm sağlamaya devam edeceğiz. Hem ilgili kurumlarımızla hem de konuk heyetlere katkılarından ötürü bir kez daha huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Dört basın mensubundan soru alacağız. İlk soruyu Reuters Haber Ajansı yöneltecek.
2: Açık. Ezgi Erkoyun, Reuters Haber Ajansı'ndan. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Mekke Ortak İttifakı'na başka ülkelerin de katılımı olacak mı? Hangi ülkelerin bir ilgisi mevcut acaba? Bir de Mısır özelinde katılım konusunda bir girişim oldu mu? Çok teşekkür ederim.
0: Değerli arkadaşlar, ittifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu, yani anlaşma gereği mümkün. Bunun tabii şartları, süreçleri, standartları konusunda hem ittifaka girmek isteyen ülkelerle hem ittifaktaki diğer ülkelerle görüşmelerin yapılması gerekiyor. İttifaka katılış süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz. Ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır. Ama başlangıç itibariyle temellerinin çok iyi atılması gerekiyor. Kurumsallaşmasının da çok iyi yapılması gerekiyor. Hem Suudi Arabistan hem Pakistan bu konuda bizim gibi çok hassaslar. Biz bir taraftan çok güçlü, kurumsallaşmış, sorunlara sahip çıkabilen, bölgeye gerçek manada istikrar, barış ve refah getiren bir temel atarken, diğer yandan da tabii ki bu ittifakın genişlemesi konusunda hemfikiriz. Ama bu bir süreç içerisinde olacak. Gelen müttefik ittifaka iyi altyapısı olan, kurulmuş, iyi işleyen bir yapıya dahil olmalı. Biz şu anda işin zor kısmı olan kuruluş aşamasını hep beraber bitirmeye çalışıyoruz.
1: İkinci soruyu TRT Haber yöneltecek.
3: Haber, Melis Coşan İslamoğlu. Efendim, Mekke Savunma İttifakı bölgesel kırılmaların yaşandığı bu son dönemlerde bölgede nasıl bir rol üstlenecek ve bölgeye nasıl bir katkıda bulunması bekleniyor? Teşekkürler.
0: Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bölgemizde sahici manada ittifak ve güven oluşmadığı zaman oluşan güvensizlik ikliminden ortaya çıkan çok fazla problem alanı oldu. Özellikle bölgesel güvenlikle ilgili. Bizim bölgemizde ortaya çıkan bölgesel güvenlik sorunları da maalesef küresel etkiye sebep olmakta. Dolayısıyla bölgesel aktörlerin dışında birdenbire küresel aktörlerin de karıştığı olaylar oluyor. Yani son 30 yıldır bakarsanız birçok olayda bunu görüyorsunuz. Şimdi bunu gidermenin yolu bölge ülkeleri

0: bu soruna sahip çıkması. Dolayısıyla bölgedeki ülkeler bir araya gelip birbirlerinin egemenliklerine, toprak bütünlüklerine ve güvenliklerine saygı duydukları zaman ve bunu da taahhüt altına aldıkları zaman, daha da ileri gidip bunu koruyacak bir yapı kurdukları zaman bölgesel güven ve müttefiklik ilişkileri konusunda bir sıkıntı kalmaz. Bu bölgedeki sorunların %85-90'ın an itibariyle çözülmesi gerekiyor. Yani samimi olarak bu prensiplere taahhüt eden ülke olduğunuz zaman. Çünkü artık ulus devletler çağında yaşıyoruz. Herkesin sınırı belli. Herkesin egemenlik alanı belli. Yani bir ülkenin sınırıyla, egemenlik alanıyla bir problemi yoksa, güvenliğiyle de, yani bunun üzerine bir istikrar, bir refah, bir kalkınma bina edilmemesi gerek yok. Maalesef uzun yıllar özellikle yani ülkemizin Orta Doğu'ya bakan kısmında, Orta Doğu coğrafyasında istikrarsızlığa zemin hazırlayacak birçok sorun alanı oluştu. Hani Türkiye ortaklarıyla beraber yapıcı bir yaklaşımla, ileri bir vizyonla bölgedeki yaşanmış negatif olaylardan, pozitif olaylardan da büyük ders çıkartarak ortaya bir vizyon koydu ve bu vizyon neticesinde bu ittifak bugün hayata inşallah Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geçiyor. Şimdi bu ittifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak arkadaşlar. Aktörlerin tavırları daha belirgin hale gelecek. Belirsizlik azalınca bu istikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım yapabileceksiniz, daha fazla kalkınma yapabileceksiniz. Biliyorsunuz yani bölgede aslında çok fazla kaynak var, çok fazla imkan var. Ama istikrar, güven ortamı olmadığı için yani bölge halkları gereksiz yere bir ton sıkıntı çekmekte. İnşallah biz barışın, istikrarın ve refahın anahtarı olarak görüyoruz. Niyetimiz de bu yönde, inşallah amelimiz de bu yönde olacak.
1: Efendim üçüncü soruyu Al Jazeera English kanalı yöneltecek.
2: Mr. Minister, in Israel, the official rhetoric is increasingly portraying Turkey as
3: giderek Türkiye'yi stratejik bir tehdit olarak ifade ediyor. Peki Ankara, İsrail'in bu konudaki faaliyetleri nasıl değerlendiriyor?
0: Arkadaşlar, yani bir süredir biliyorsunuz seçim sürecine girdiği andan itibaren Netanyahu hükümetinin, başta Netanyahu olmak üzere destekçilerinin artan bir şekilde Türkiye'ye yönelik bir söylemi var ve Cumhurbaşkanımızı ve bazı arkadaşlarımızı hedef alan yaklaşımları var. Biz bunu baştan beri takip ediyoruz. Şimdi birinci şunun altını çizmek gerekiyor. Yani insanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu'nun muhatap olduğu ana kitle uluslararası topluluktur, uluslararası sistemdir. Çünkü sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Bunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi düşünmek büyük bir hata. Dolayısıyla burada uluslararası toplumun şu ana kadar yapmadığı görevi yerine getirip bu caniyi, bu soykırımcıyı durdurması, bu soykırımcının bölgeye, İsrail'e, Yahudi halkına ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor. Yani Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Yani bunun durduğu yer İsrail'e de büyük zarar, Filistinlere de zaten zarar, bölgeye de büyük zarar. Konuşmalarına baktığınız zaman Filistin devletinin kurulmasını istemiyor. Bölgedeki ülkelerde devam eden işgalin vazgeçmesini istemiyor. Soykırımcı ve işgalci yaklaşımın, bölgesel güvenliği ve uluslararası güvenliği tehlikeye atan yaklaşımın devamını istiyor. Şimdi bu sadece bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun büyük bir tehdididir. Bu tehditle, bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar. Benim mesajım bu.
1: Efendim dördüncü ve son soruyu Hürriyet Gazetesi yöneltecek.
4: Sayın Fidan, benim sorum Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonucunda Karadeniz'de yaşanan seyri sefer emniyetinin gördüğü zafiyetle alakalı olacak. Son dönemde taraflar Karadeniz'deki ticari gemileri doğrudan yoğun şekilde hedef almaya başladılar. Hatta bununla ilgili olarak Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi 2 gün önce bakanlığa çağrılmıştı. Sizin de Karadeniz'de bir moratoryum ilan edilmesiyle ilgili 3 hafta önce kadar bir çağrınız vardı. Bu konuda taraflarla doğrudan bir iletişim halinde misiniz? Acaba Karadeniz'de 2022'de olduğu gibi yine Türkiye'nin arabuluculuğunda bir anlaşmaya varılmasını görebilecek miyiz? Teşekkürler.
0: Değerli arkadaşlar, yani bu gerçekten büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Sadece Karadeniz güvenliği için değil, artık global gıda güvenliği için de büyük sorun oluyor. Biliyorsunuz Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelmesi gereken tahıl ürünleri dünya marketlerine gidemediği için bize birçok ülkeden bu konuda gerçekten müracaat geliyor şu anda. Yani Türkiye olarak elinize yani bir şey yapabiliyorsanız lütfen yapın diye. Bizim hazırladığımız bir çalışma var. Her iki tarafla da temas halindeyiz bu çalışma üzerinden. Yani geçmişte yaptığımız gibi inşallah gerekli şartların oluşması durumunda bir özellikle tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz. Burada tabii ki şu anda devam eden savaşta tarafların giderek yöntem geliştirmeleri, hedef geliştirmeleri, artık hedef alınmayan hiçbir yer kalmaması neredeyse savaşı bir yıpratma savaşından yok etme savaşına dönüştürmüş durumda. Bunun da tabii engellenmesi gerekiyor. Hem tarafların birbirine daha fazla artık yok edici bir zarar vermesini, hem de bölgeye olan zararın önüne geçmek gerekiyor. Bu noktadaki çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar.
1: Çok teşekkürler efendim.
0: Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.
5: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Mekke Savunma İttifakı olarak da artık yapılan anlaşmayı net bir isim olarak ifade edebiliriz. Bakan da öyle söyledi. Ve yaptıkları toplantıya dair bilgileri paylaştı. Kurumsallaşmaya yönelik adımların ne zaman atılacağına dair kararlar verdik dedi. Sekreterya Riyad'da kurulacağını zaten öngörmüştük. Pakistanlı bir arkadaşımızın da genel sekreter olması konusunda mutabakata varmıştık dedi. Başka ülke ülkelerin katılımları konusu da kendisine soruldu. Başka ülkelerin katılımı anlaşma gereği mümkün şartlar, standartlar konusunda ittifaktaki ülkelerle görüşmelerin yapılması gerekiyor. Bir yol haritası konusunda da bunun için çalışıyoruz ifadesini kullandı. İttifak genişlemek için kurulmuştur ama temellerinin iyi atılması, kurumsallaşmanın iyi yapılması gerektiğini ifade etti. Netanyahu'ya yönelik de sözleri vardı Dışişleri Bakanı'nın. Kendisi Netanyahu canisi ciddiye alınacak biri değildir. Bu sadece Türkiye için değil, uluslararası toplum için bir tehdittir ifadesini de kullandı. Öne çıkan birkaç cümlesini ben sizinle böyle bir paylaşmış olayım Hakan Fidan'ın, ama önümüzdeki moderatör kuşaklarında zaten detaylı olarak haberlerimizde izleyebilirsiniz. Gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretine. Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Erdoğan. Erdoğan'ın uçağı Manas Uluslararası Havalimanı'na indi. Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem tarafından karşılandı. Erdoğan bugün Bişkek Arena'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katılacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirveyle aynı günlerde Kırgızistan'da göçebe oyunları da gerçekleşecek. Bu sene örgütün kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlanıyor. Katılımın en üst seviyede gerçekleşmesi bekleniyor. YÖK'ten üniversitelere terörsüz Türkiye çağrısı geldi. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın imzasıyla tüm üniversitelere yazı gönderildi. Üniversitelerden sürece akademik ve bilimsel çalışmalarla katkı sunmaları istendi. Yükseköğretim Kurulu terörsüz Türkiye hedefi için üniversiteleri harekete geçiriyor. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın imzasıyla gönderilen yazıda hedefin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele alınması istendi. Üniversitelerden akademik araştırmalar yapmaları, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlemeleri, bilimsel değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşmaları çağrısı yapıldı. YÖK Başkanı Özvar, terörsüz Türkiye'nin ülkenin gücünü bilime, eğitime, üretime ve gençlerin geleceğine yönlendireceğini vurguladı.

Mazisinde destansı bir kahramanlık, yüreğinde sarsılmaz bir kudret var. Silahlar değişti, imkanlar gelişti, teknoloji çağ atladı. Ancak vatan toprağı söz konusu olduğunda Türk askerinin o çelikten iradesi asırlardır hiç değişmedi. Bir zamanlar tüm yokluklara ve imkansızlıklara meydan okuyan, elindeki süngüsü, göğsündeki cesareti ve vatan uğruna gösterdiği fedakarlığıyla tarihin akışını değiştiren Türk askeri. İşte o ruh bugün de aynı kararlılıkla, aynı inançla dimdik ayakta. Mazisinden aldığı kudretle geleceğe yürüyen şanlı ordumuz etkin, caydırıcı ve saygın duruşuyla Türk milletinin sarsılmaz gücü ve bağımsızlığımızın teminatı olmaya devam ediyor. O gün süngüsüyle yazılan destan bugün yerli ve milli teknolojinin gücüyle geleceğe taşınıyor. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel yayımladığı tanıtım videosuyla maziden geleceğe uzanan bu gücü tüm dünyaya bir kez daha ilan etti. Bakanlık mesajında başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda can veren aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. Vatanın her köşesinde fedakarca görev yapan kahraman personeli de yürekten selamladı. Selam olsun gök vatanın, mavi vatanın ve ana vatanın koruyucularına. Selam olsun Türk Silahlı Kuvvetlerine.

0: Gelelim Gülistan Doku'ya. 5 Ocak'ta 2020'de ortadan kaybolmuştu Tunceli'de. Haber alınamıyordu. Ve son artık soruşturma sürecinde gelinen nokta Gülistan'ın öldürüldüğüne işaret ediyor. Ve bu kapsamda da gözaltına alınan 10 zanlı vardı. Son operasyonla gözaltına alınan 3'ü adliyeye sevk edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık 2 dalgıç polise verilen adli kontrol kararına itiraz etti. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Diğer 7 şüphelinin ise işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik yapılan soruşturmalara dair son bilgileri paylaştı. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangını soruşturmasında 23 şüphelinin tespit edildiğini, 3 şüphelinin ise tutuklandığını belirtti.
1: Yeşil Vatan için adalet ve güvenlik birimleri sahada. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınları ilişkin yürütülen soruşturmalarda son bilgileri paylaştı. Gürlek, Yeşil Vatan'ı koruma mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangını soruşturmaya konu oldu. Bu soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi. 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Dosyalardaki adli süreç devam ediyor. Bir şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Savcılıklar yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tek tek mercek altına aldı. 1 Haziran'dan bugüne uzanan tabloda dikkat çekti. 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 15'i tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi.
0: Hemen şimdi KKTC'ye gidelim. Başbakan Ünal Üstel açıklama yapıyor, dinleyelim.
2: 20 kaybımızı bütün hızıyla

0: gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir. Bu doğrultuda şu esnada sizlere bilgi aktaracağımız ve bize ulaşan bilgiler doğrultusunda hem sizleri hem kamuoyumuzu aydınlatmak istedim. Bir kez daha acımız acımızdır. Üzüntümüz üzüntümüzdür. Ama çeken bizden fazla bilir. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum sevgili kardeşim. Biz devlet olarak elimizden ne gelirse vatandaşımıza hizmet etmeye çalışacağız.
1: Sayın Başbakan, teyit etmek adına soruyorum. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20 mi an itibariyle?
2: 8.
0: Hayatını kaybedenlerin sayısı 8.
3: 20 dediniz. Kayıp 20 dediniz.
0: Arama, kur,
4: sayın
0: arama, kayıp olay.
4: Sayın Başbakanım,
1: 18
4: şey sorarım.
1: Aranan sayısı mı 20 oldu?
0: Evet.
1: Yani 8 vefat, 20...
0: Kayıp olan, kayıp olan 20 insanımız var. Vefat eden 8 insanımız.
1: Yarın adına bekleyecek miyiz? 18 denmişti dün o iki...
0: Şimdi hepinizin biliyorsunuz ki bu gemiden kurtarılan vatandaşlarımız hem Girne Akçiçek hem Girne Askeri Hastane, Lefkoşa Nalbantoğlu ve Yakın Doğu Hastanesi'ne yerleştirdiler. Ve biz gemi yolcu listesiyle bu isimleri çakıştırdığımız zaman bu rakam şöyle çıktı. O yüzden daha 40 kişi var teyit edilecek. 40 kişi de teyit edildikten sonra, ama şu anda 40 kişi teyit edilmeden aranan ve kayıp olan 20 kişi insanımız var.
4: Söz hakkı alabilir miyim? Tamam. Sayın Başbakan.
5: Kayıpların isimleri belli mi acaba?
0: Değil, belli oldu.
5: Belli mi şu an kayıplar?
0: Okuyalım isterseniz.
1: Olsun. Peki, bunu geçmeden çok özür dilerim. Şimdi burada şöyle bir soru. Şöyle bir şey var. Şimdi 18 kayıp vardı, 2 daha arttı söyleniyor. O zaman geminin başından beri 267 kişi olduğu söyleniyordu geminin içinde.
0: Evet.
1: Bu sayı da mı yanlış oluyor? 269'a mı yükselmiş oluyor?
0: 267. Sayı aynıdır. 259 yolcu artı 8 mürettebi.
1: Tamam, bunun 8'i vefat etti, 18'i aranıyordu, 241 de kurtarıldı denmişti. O zaman 239'a mı düştü?
0: 39.
1: Ha, tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: 239.
1: Sağ olun.
0: Evet. Teşekkür ederim.
4: Lütfen. Sayın Başkanım, bir gün önce...
6: Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel açıklama yaptı. Şimdi bir gün önce diye bir soru soruluyordu ki ora ses kesildi. Eğer ses geldiği takdirde dönelim çünkü iddialar sorulacak muhtemelen. Bir daha bir kulak verelim Ünal Üstel'e.
7: Ağlamaları, sızlamaları, istihbar etmeleri, bayılarak ambulanslar buradan alıp gittiler. Hastalar var, yolcular var. Neden bunlar ciddiye alınmadı bugüne kadar?
0: Değerli kardeşim.
7: Bu olayın başında gelmesi mi gerekiyor?
0: Bu olay... Vuku bulduktan sonra gerekli soruşturma her türlüsü başlatılmıştı. Bugün gördünüz
7: sen... canım yani kardeşim burada.
0: Tamam, abim güzel burada. Kardeşim. Kimse suçlu cezasını çekecek sevgili
7: verecek.
0: Kardeşim.
7: Onlar da elin çalışanı başkanım.
0: Hiç kimsenin,
7: yerde onlar da elin çalışanı başkanım.
0: Hiç kimsenin gözünün onlar yaşına bakmayacak.
7: Yine olan fakir fukara yollayacak.
0: Ve bu doğrultuda bu yine izinleri kim verdiyse... Ve kim bu geminin kalkmasına müsaade ettiyse hepsi açığa alındı. Soruşturmaları
7: Bilo
0: devam eder.
7: Bilo şirketi de alındı mı başkanım?
0: Efendim?
7: Bilo'nun şirketi de alındı mı?
0: Hepsi gerekli tetkikat yapılıyor. Tutuklama
7: özellikle,
0: aldı.
7: Özellikle o. Özellikle onlar yani.
0: Onları da gerekli polis, gerekli işlemi
7: yapmış. Biz davacı olacağız zaten.
0: Gerekli işlemi yapmış.
7: Biz davacı olacağız.
0: Sayın Başkanım. Evet.
8: Evet. Teşekkür ederim.
0: 5 dakika bir oku olsa.
8: Efendim.
6: Şimdi KKTC Başbakanı Ünal Üstel açıklama yapıyor. Şimdi neler söyledi? 18 kayıp olduğunu biliyordu. Kayıptan kasıt vefat değil. 18 kişiye ulaşılamadığının bilgisi vardı. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı bu sayının 20 olduğunu ifade etti. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Kim bu izinleri verdiyse kalkmasına bu... Katamaranın kim izin verdiyse hepsi açığa alındı dedi. O sırada orada bulunan sanıyorum.

0: Sanıyorum ki kayıp yakınları. Onların da tepkileri vardı. Sanıyorum filo şirketini soruyorlardı ki onlar için de gerekli işlem yapılıyor, müsterih olun dedi. Gemiye de yarın öğleden sonra ulaşılacağı ifade edildi. Başbakan Ünal Üstel tarafından ki zaten bir yarım saat önce de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da demişti ki dalgıçlar tekli katamaranın bulunduğu yere inemiyorlar. 500 metre aşağıda çünkü oraya teknolojik aletlerle inileceğini ifade etmişti. Sanıyorum ki başbakanın ifadesi de zaten bunu teyit eden bir ifade. Yarın oraya ulaşılacağını ifade etti ama tıpkı dün, tıpkı bugün, tıpkı dün akşam olduğu gibi arama çalışmalarının, kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini ifade etmişti. Bundan yarım saat önce KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da bunun da altını çizelim. Yani arama kurtarma çalışmaları bitmiş değil, devam ediyor ama teknolojik anlamda da robotik dalgıçlarla da yarın ulaşılması tahmin ediliyor katamarana. Şimdi biz İstanbul'a dönelim. Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet ağına ilişkin iddialar var. İddianameye yansıyanlar var. Şöyle ki zaten belediye başkanı Hasan Mutlu kendisi görevden uzaklaştırılmıştı yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla. Şimdi elde edilen bilgiler iddialara göre de esnaf ve müteahhitler alacaklarını tahsil edebilmeleri için Ramazan kolisi ve kumanya bağışı adı altında milyonlarca liralık onlardan para alındığı iddia ediliyor. Bir bakalım onlara da.
1: Depremzede esnaftan rüşvet istediler. Yetmedi, ilçe esnafını araca bağladılar. CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ndeki kirli şebeke deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk ağına yönelik hazırladığı iddianame skandalı ortaya çıkardı. İddianamede vicdanları sızlatan rüşvet şikayeti gündemi sarsmıştı. Hatay depreminde evini kaybedip Bayrampaşa'ya sığınan depremzede esnaf Adil Umur'a ilçede kafe açma izni verilmişti. Ancak daha sonra kaçak yapı yıkarız tehdidiyle kendisinden 3 milyon lira rüşvet ve %25 pay istenmişti. Ancak iddianamede başka skandallar da var. Görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasan Mutlu'nun liderliğindeki şebekenin belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen esnaf ve müteahhitleri Ramazan kolisi ve kumanya bağışı adı altında milyonlarca liralık araca bağladığı ortaya çıktı. 78 şüphelinin yer aldığı iddianameye göre 16 milyon liralık ihale kazanan Formel Medya firmasının alacakları ödenmeyerek çıkmaza sokuldu. Belediye Başkan Danışmanı Mahmut Kılıç ve Mali Hizmetler Müdürü Hakan Sarıaydın'ın makam odasında 2000 gıda kolisi vermezseniz paranız pul olur, batarsınız tehdidiyle firmadan 2,5 milyon liralık ödeme ve çek alındı. Benzer şekilde 7 milyon lira alacağı biriken müteahhit Tarık Çakmakçı da 1,17 milyon liralık faturayı ödemeye zorlandı. Gıda firması sahibi Kadir Türker Türksever teslim edilmeyen koliler için Mahmut Kılıç'ın kendisini arayarak daha Ramazan'a çok var, koliler yer kaplamasın, bize acil para lazım diyerek 950 bin liralık çek aldığını itiraf etti. Faturalarda gıda kolisi yerine donuk mantı, dondurulmuş soğan halkası gibi lüks restoran malzemelerinin gösterildiği belirlendi. Şebekenin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere halk çarşısına bağışlanan 9000 çift sıfır ayakkabıdan 2772 çiftini tutanaksız şekilde buharlaştırdığı, ayrıca nikah salonu fotoğraf ihalesini adrese teslim vererek kamuyu 691 bin lira zarara uğratarak lüks harcamalarına kaynak sağladığı tespit edildi.
0: Sürücü adaylarını önümüzdeki dönemde farklı bir sınav sistemi bekliyor. Peki nasıl bir sistemden bahsediliyor? Öğrenelim, sözü Gülistan Yazbaşı'ya verelim.
2: Ehliyet sınavında yeni bir dönem başlıyor. Sürücü adaylarını bundan sonra yeni bir sınav sistemi bekliyor olabilir. Sistem yürürlüğe girerse şu andan çok daha farklı bir sınav sistemine tabi tutulacaklar. Detayları konuşacağız. Yanımızda da Sürsen Genel Başkan Yardımcısı Veysel Karatay var. Efendim şu anki sistem nedir? Değişiklikler neler olacak?
3: Evet, şu anki sistemimiz bizim uzun zamandır yapmış olduğumuz bir güzergahta 40 dakikalık bir sınav yaparak başarılı olan kursiyere ehliyet veriyoruz. Fakat bu normal güzergahı artık kaldırıyoruz. Serbest güzergaha geçiş başlıyor.

0: Yakın zamanda çıkacak olan yönetmeliğimizde
1: ne olacak? Bundan sonra sürücüleri
0: güzergaha geçiş olacak. Bu ne demektir? Bu şu anlama geliyor. Serbest güzergahta artık bir devrim niteliğinde gerçekleşecek bir eğitim sistemi başlıyor.
1: Şimdi bu eğitim sisteminden biraz da dubaların önünde bahsetmek istiyoruz. Bundan sonra sürücü adayları eğer sistem yürürlüğe girerse iki duba arasına park etmek yerine serbest akışta, yani gerçek bir trafik akışında sınava tabi tutulacak. Peki sizden duyabilir miyiz detayları?
0: Bu güzergahtaki sınav eğitimimiz özellikle ezbere dayalı yapılıyor. Şimdi ezbere olduğu zaman da sağlıklı bir şey elde edemiyoruz. Ülkemizdeki trafik kazalarının bitmesi için, sağlıklı bir trafik eğitiminin ortaya çıkması için tüm trafikteki trafik psikolojisini bizim öğrencilere öğretmemiz lazım, göstermemiz lazım. Dolayısıyla bu yeni çıkacak trafik kanununda, daha doğrusu yönetmeliğinde serbest güzergah geliyor. Artık bu ezbere gerek kalmayacak. Dolayısıyla trafikte yaşanması gereken ne varsa hepsini tek tek yaşatacağız. O sonuçta başarılı olan kursiyerimiz ehliyet almış olacak. Bu da ne demektir? İyi bir eğitim almayan kursiyer ehliyet sahibi olamayacak demektir.
1: Bir de zamandan da bahsedelim. Sınav saati de artacak ve aynı zamanda eğitim süresi de artacak. Peki şu anda ne kadardı? Yeni yönetmelikle birlikte ne kadar vakte çıkmış olacak?
0: Şu an biz 14 direksiyon eğitimi veriyoruz. Artı 2 simülatör eğitimi veriyorduk. Şimdi bunu biz tamamen simülatör eğitimini de kaldırıyoruz. Direksiyon eğitimini vereceğiz. Diyelim ki verilmesi gereken eğitim verildi, yetersiz kaldı. Ki yetersiz kalacak. 18 ders vereceğiz. 16 artı 2. 2 dersimizi de uygun yerlerde, simülatörün yerine, trafiğin uygun olduğu yerlerde bu eğitim verilecek. Yetersiz kalırsa eğer, çünkü öğretmen buna onay vermeden siz sınavı alamazsınız. Öğretmenin onay verebilmesi için de iyi bir eğitim alması gerekiyor. Şimdi hiç kimsenin hayatını tehlikeye atma gibi bir hakkımız yok. Dolayısıyla eğitim yetersiz kaldığı zaman ek ders ücreti ödeyerek daha fazla eğitim alıp sınavda hazır olana kadar eğitim almak zorundadır. Yönetmeliğimiz çıktığı zaman Türkiye'ye büyük bir katkı sunacağız. Ben Türkiye için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, yeni sistem yürürlüğe girerse neler olacağından bahsettik. Hem artık iki duba arası park sistemi kalkacak. Bundan sonra adaylar, sürücü adayları gerçek araçların arasına park edecek. Aynı zamanda da ezber parkur sistemi de kalkacak. Ve serbest akışta, yani gerçek trafik akışında sınavlarına tabi tutulacaklar. Aynı zamanda da direksiyon sınavı da 35 dakikadan 1 saate çıkacak. Yeni yönetmelik bu şekilde olacak. Kabul edildiği takdirde de sürücü adaylarını bunlar bekliyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: TÜİK yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran döneminde %2,3 büyüdü ve büyümede en büyük payı kim aldı, neresi aldı ona da bakalım. 13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü.
3: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %2,3 büyüdü. %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü en çok büyüyen sektör oldu. İkinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı çeyreğine göre %36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon lira oldu. Hane halkının tüketim harcamaları %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise %1,8 azaldı. Nisan-Haziran döneminde en fazla büyüyen sektör %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü oldu. Bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4, sanayi sektörü %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %2 arttı. İnşaat sektörü ise %1,9 azaldı. İş gücü ödemeleri 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,7 arttı.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de şöyle bir bakalım. Çünkü büyüme değerlendirmesi var Mehmet Şimşek'ten. Gayri safi yurt içi hasıla verilerine yönelik açıklamaları sosyal medya hesabından paylaştı. Neler söyledi anlatalım. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre teknoloji yoğun sektörlerin sunduğu katkıyla sanayi katma değerinin yıllık %2,4 arttığını bildiren Şimşek, tarım sektörünün %13,3 ile güçlü bir büyüme performansı sergilemeye devam ettiğini belirtti. Harcama tarafındaysa özel tüketimin %3,5, yatırımların ise %0,6 oranında büyüdüğünü aktaran Şimşek, net dış talebinde büyümeye pozitif katkı vermesiyle birlikte ekonominin hem iç hem de dış talebin desteğiyle dengeli bir patikada ilerlediğini ifade etti. Mali politikadaki gelişmelere de değinen Şimşek, kayıt dışılıkla mücadele, vergide adaletin güçlendirilmesi ve harcama disiplini sayesinde önemli bir mali alan oluşturduklarını ifade etti. Küresel fiyat şoklarının vatandaşlar üzerindeki etkisini sınırlamak ve dezenflasyon sürecini desteklemek adına Eşel Mobil uygulaması aracılığıyla önemli miktarda vergi gelirinden vazgeçildiğini hatırlatan Şimşek, buna rağmen bütçe performansının olumlu seyrini koruduğunun altını çizdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da incir hasadına katıldı. İncir Araştırma Enstitüsü'nde 2026 için rekolte tahminini de açıkladı. Bakan diyor ki yaklaşık 388 bin ton yaş incir, 94 bin ton da kuru incir olarak gerçekleşmiş olacak.
4: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Aydın'daydı. İncir sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Bu sene tarımsal üretimde verimin yüksek olduğunu belirtti.
5: Bu yıl hamdolsun son 66 yılın en iyi yağışını aldı ülkemiz. Rekolteler hakikaten son derece yüksek geliyor tüm ürünlerde neredeyse.
4: Bakan Yumaklı, incirde sürdürülebilir üretimin sağlanması, kalite ve verimin artırılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
5: İçinde bulunduğumuz İncir Araştırma Enstitüsü de başta Aydın olmak üzere Türkiye'deki bütün incir üretimine dair Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiren, modeller, metodolojiler oluşturan bir birimimiz. Yaklaşık 354 çeşit incirin de genleri yine burada gen bankasında saklanmış oluyor. Yani hem üretimi açısından hem Ar-Ge'si açısından hem de sürdürülebilirliği açısından bakanlığımızın çok önemli bir birimi.
4: Bakan Yumaklı incir üretimi ile ilgili provokatif içerikli açıklamaları da eleştirdi.
5: Çok avantajlı olduğumuz, dünya birincisi olduğumuz ürünün sabote edilmesine varacak kadar yorumlar yapanlar için bu konuyu burada tekrar etmek istiyorum. Gümrük kapılarından dönen her şeyi zehir olarak addetmek ya da sanki ziraî ilaç varmışçasına bunları kamuoyunun gündemine getirmek ne ülkemize bir fayda sağlar ne de bu ürüne bir fayda sağlar.
2: Diyarbakır'da 5 kişinin dumandan etkilendiği plaza yangını. Nasıl çıktı bu yangın? 3. kattan atılan nargile közünden çıktığı belirlendi. Bu arada başlangıç anına dair yangının güvenlik kamerası görüntüleri var.
4: Üçüncü kattan nargile közü atıldı. O köz 13 katlı plazanın yanmasına neden oldu.
6: Ya kardeş.
4: Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 23 Ağustos'ta 13 katlı plazanın dış cephesi ve çatısını saran yangının çıkış nedeni güvenlik kameralarıyla ortaya çıkarıldı. Binadaki ve çevredeki güvenlik kameraları saniye saniye incelendi ve plazanın 3. katından zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonlara tutuşturduğu ardından yangının çıktığı görüldü. 13 katlı plaza yangınında 3 itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilenmiş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Plaza yangını ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.
2: İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarıyla sahil kenarında vakit geçiriyordu. 58 yaşındaki Nurettin Çırak sırtı dönük bir şekilde kıyıda oturuyordu ve gelen dalga Nurettin Çırak'ı denize sürükledi.
7: Ben de daha oraya.
4: Kıyıda arkadaşlarıyla oturmuş keyif yapıyordu. Ancak bir anda dalgalar geldi, adam denize sürüklendi. Denizden bilinci kapalı olarak çıkarılan adam hastanede hayatını kaybetti. Olay Arnavutköy Karaburun sahilinde akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Başakşehir'de ikamet eden 58 yaşındaki Nurettin Çırak, iki arkadaşıyla birlikte Karaburun'a geldi. Çırak ve arkadaşları sahilde birlikte kıyıda vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra sırtı denize dönük şekilde kıyıda oturan Çırak'a dalga vurdu. Dalganın etkisiyle denize sürüklenen adam kısa sürede dalgaların arasında kaldı. Çırak'ın denize sürüklendiğini fark eden Suriye uyruklu iki kişi denize girerek adamın yardımına koştu. Çırak vatandaşların müdahalesiyle sudan bilinci kapalı şekilde çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çırak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Çırak, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
2: Moderatörü burada noktalayalım ama ben noktayı koyuyorum. Saat başındaysa Merve Aydın karşınızda olacak günü anlatmak için. Hoşçakalın.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Geçtiğimiz hafta siz konuştunuz günün manşetinde. Ben de keyifle takip ettim. Bu PKK'nın Suriye'deki uzantıları tamamıyla kendileri feshettiler. Suriye ordusuna entegre oldular.
2: Evet, evet.
1: Tamam. Arkadaşlar da bundan 11 yıl önce şimdiki o her şeye istemezük diyen, her şeyi anlamsız saçma sapan evrilten, adına da gazete denen mecmualardan birinin 11 yıl önceki manşetini getirdiler. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız demiş efendim Sözcü gazetesi. 11 yıl önce 29 Haziran 2015. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Bunu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, onun açıklamasına atfediyor. Şimdi benim günlük hayatta bile kullandığım bir ifade, kurmay zeka diye bir ifade vardır Hikmet abi.
2: Evet.
1: Yani kurmay zeka bir şeyleri perdenin arkasını görebilecek kadar zekidir, kendini geliştirir. Başbuğ savaş çığırtkanlıklarını sözcü aracılığıyla uyardı diyor. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Biz bu açıklamadan efendim bir yıl sonra bir darbe girişimi yaşadık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin general kadrosunun 1/3'ü ruhunu 1 dolara satan teröristmiş. Bunu o zaman fark ettik. Hepsini birden alaşağı edip şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temizledik. 40 gün sonra da Suriye'ye girdik. Girdikten sonra da işte az önce bahsettiğim gibi SDG'nin silah bırakıp Suriye ordusuna entegre olması, Baas rejiminin çökmesi vesaire pek çok Türkiye menfaatine gelişmenin adımlarını attık. Bu gazetemsi şey o gün yapmış olduğu anlamsız dezenformasyona aradan geçen 11 yılda hiçbir şey değişmeden devam etti. Hala da devam ediyor. İlker Başbuğ'un da bu açıklamasına hocam, ya kusura bakmayın diye bir nedamet getirmesi mümkün müdür? Evet. Getirir mi? Onu da bilmiyorum. Ya
2: şimdi şöylesi aslında o kadar da değmez falan diyoruz ama şunu anlamak konusunda değiyor bazen. Bu hafızayı çalıştıran bir şey. Ne açı,

0: Bunlar bazen kapatmaya çalışıyor. Böyle kedi biliyorsun pisliğini yapar. Arkasından böyle kumla kapatır görmesin diye. Yani koku çıkmasın ki yeri belli olmasın diye. Bunlar da zaman zaman bunu hatırlatınca çok kaçıyorlar. Topa hiç girmiyor, cevap vermiyorlar. Kellem yakın. Olmamış gibi. Hiç yok gibi. Aslında çok şey anlatan bir başlık bu.
1: Doğru.
0: Türkiye gerçeğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetini bunların biraz önce tarif ederken hani abartılı gibi gelen, dedim ki homo sapien dedim ancak böyle olur. Homo sapien kafası mağara, gerici, yobaz. Ya duyurun bunları, sözcüye duyurun. Bakın ancak yobazlar bunu yaparlar. Şimdi bir adam öngörüsü tutmayabilir. Bir öngörüde bulunsun başka bir şey. Mesela bir öngörü değil. Öngörü değil bu. Niye? Çünkü o anda şu yaptığı şey ne biliyor musun? Şu anda dediğim gibi işte o yobazlık, yani bu sözcü, bu cumhuriyetçi, tırnak içerisinde ultra layıkçı, aydınlanmacı, Kemalist ekibin en büyük handikapı da bu. Kendilerinin ne kadar geride olduğunu farkında değiller. Yani hakikaten ilerleme şansı da yok. Çünkü kör ideolojik refleksler, inanç gibi olmuş. Bunların zeka seviyesi çok diplerde. Yanlış anlama, hakikaten teknoloji olarak basıyor, mürekkep çıkıyor bir gazetede. Zeka seviyesi çok diplerde gezen bir gazetedir. Hırs da var. Hayır. Koyuyorum böyle mesela. Sevgili dostlarım Emin Çalışan mesela var orada. Hala yazıyor mesela. Mesela Uğur Dündar. Hiç utanmıyor.
1: Utanma yok ya.
0: Fatih Altaylı. YouTuber. Lan bakıyorum. Bu adam sana bana demokrasi satıyor. Bu adam satıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'da. Erdoğan zirvede hangi mesajları verecek? İstanbul'daki Mekke İttifakı toplantısı ne önem taşıyor? ABD İran'ı yeniden vurdu. Tahran'dan misilleme geldi. Savaş yeni safhaya mı geçiyor? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
6: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 2 saat boyunca da birlikteyiz. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim. Başlayalım efendim. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Akdeniz'de, aslında daha doğrusu Girne açıklarında dün can pazarı yaşandı. Maalesef can kayıpları var ve aranan vatandaşlarımız var. Bu kapsamda son durum nedir? Elbette zamanla da yarışılıyor. Soracağız, üzerine gideceğiz. Facia ile ilgili soruşturma devam ediyor. 14 şüpheli vardı. 9'u için tutuklama kararı gelmişti. 3 gün tutuklu kalacaklar ama ikisi de aranıyor. Hukuki boyutta da mesele bu. Kaptan da mürettebatla birlikte şu anda tutuklu. Son durum ne diyeceğiz? 24 muhabiri Mehmetcan Çoban bölgede ayrıntıları aktaracak. Mehmetcan, kolay gelsin. Şimdi 20 kişi var, aranıyor. Tabii ki öncelik bu. Arama çalışmaları ne durumda? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel gemiye yarın ulaşılacak diye bir ifade kullanmıştı. Bunun üzerine çalışmalar ne şekilde ilerliyor ve soruşturma içinde yeni bir gelişme varsa söz sende.
1: Evet Merve Aydın, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi son dakika açıklamasıyla başlamamız gerekiyor. Hemen o son dakika açıklamasına gelecek olursak, 18 kişi demiştik bizler aslında bu saat dilimine kadar aranan kişi sayısını denizdeki. Fakat Başbakan Üstel'in açıklamasından sonra aranan kişi sayısının 20 olduğunun altını çizelim ve 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 239 kişinin ise o gemiden kurtarıldığını söyleyelim. Arama kurtarma çalışmalarının hangi aşamada olduğunu söylemiştiniz, sormuştunuz. Hemen onu da cevaplayalım. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ekipler şu anda kıyı şeridindeki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı ve daha çok açıkta arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Hemen arkamızda bulunan kesimse gemi faciasının yaşanmadan önce o geminin hareket ettiği Girne Turizm Limanı'nın olduğunu söyleyelim ve kameraman arkadaşım Ali Kemal Ali Maşalacı'dan o noktayı göstermesini rica edeceğim ve görmüş olduğunuz o nokta aslında dün saat 12 sıralarında geminin hareketi ettiği o noktaydı. Tabii ki de bir soru daha sormuştunuz. Yarın gemiye ulaşılacak demiştiniz. Başbakan Üstel'in neden böyle bir açıklama yaptığını hemen derinleştirelim. Çünkü yarın Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir gemi gelecek ve o gemi deniz altını 1000 metreye kadar tarayabilen bir gemi olduğunu da söyleyebiliriz. O geminin arama kurtarma çalışmasıyla batık gemiye ulaşılabileceği düşünülüyor ve bu noktada da aslında oldukça önemli bir çalışmadan bahsediyoruz. Şu anda ekipler açık denizde çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor ve şu anda da ekranlarımıza görmüş olduğunuz yer Girne Turizm Limanı ve Girne Turizm Limanı'nda da limandan da ekiplerin hem denizdeki ekiplere hem de havadaki ekiplere desteğinin de sürdüğünü söylememiz mümkün. Çünkü kriz masasının kurulduğu noktayı görüyorsunuz şu anda. Ekranlarımızda kameraman arkadaşım Ali Maşalacı aracılığıyla önemli gelişmelerin yaşandığı bir gündeyiz. Gemi faciasının üzerinden yaklaşık olarak 28 saat yaklaşık olarak 28 ila 30 saat geçtiğini tekrardan altını çizelim ve bugün 9 kişi hakim karşısına çıkmıştı ve o konuda da önemli gelişmeler yaşandı. 9 kişinin ek gözaltı süresi uzatıldı. 3 günlük ek gözaltı süresine karar verildi ve o 3 günlük ek gözaltı süresinin tamamlanmasıyla birlikte 16 kişinin hakim karşısına çıkması bekleniyor ve hakim karşısında aslında tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan o 16 kişi hakim karşısına çıkacak. Bugün normal şartlarda 16 kişinin hakim karşısına çıkması bekleniyordu. Fakat ilk etapta 9 kişi çıktı. O 9 kişinin arasında kimler yer alıyordu diye soracak olursanız, bir gemi kaptanı, bir gemi kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve bir şirket çalışanı bulunuyordu ve onların aslında ifadeleri de var elimizde. O konuya da çok kısa değinmek istiyorum. Kaptan ve mürettebatın vermiş olduğu ifadede dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte geminin alabora olduğunu ve ardındansa batmanın meydana geldiğini ifade ettiler. Ayrıca önemli bir nokta daha var bu ifadeler arasında. Meteoroloji verilerine göre çıkışımızda bir sorun olmadığını ve gerekli izinlerinin bulunduğunu ifade etti kaptan ve mürettebatı. Aslında çalışmalar dün akşam saatlerinde de aralıksız bir şekilde devam etti. Hem havadan hem karadan kesintisiz bir çalışmanın devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Akşam saatlerinde yaşanan arama kurtarma çalışmalarında ekipler gece görüş kameralarını, termal kameralarını da kullandığını söylememizde fayda var. Tabii ki de Türkiye'den de tam destek geldi bu noktada. Hemen gemi faciası sonrasında 3 uçak, 4 insansız hava aracı, 2 askeri gemi, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücum bot, 1 fırkateyn, 1 karakol gemisi Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne görevlendirildiğini söyleyelim. Ve aslında en önemli noktaya gelecek olursak, Türkiye'den bir arama kurtarma gemisi yarın bölgede olması bekleniyor ve o arama kurtarma gemisi işte 1000 metreye kadar suyun altını rahatlıkla tarayabiliyor ve burada aslında oldukça önemli bir noktadan bahsediyoruz. Çünkü geminin içerisinde sıkışıp kalan kişiler varsa o geminin taramasıyla birlikte gemi içerisinde mahsur kalanlar da belirlenmiş olacak. Tabii ki de yetkililerin de en büyük ümidi de bu noktada olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de dakikalar öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhüman da liman girişinde kayıp yakınlarıyla bir araya geldi ve orada ailelere tesellilerde bulundu. Aynı zamanda bir basın açıklamasında bulundu. Ailelerin yanında olacaklarını söylediler ve hukuki sürecinde devam ettiğini söylediler ve bizler de sözlerimizi toparlayacak olursak gün içerisinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam etti ve özellikle akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erhüman'ın açıklaması bu yöndeydi. Eğer o 20 kişi bulunmazsa çalışmalar sabaha kadar devam edecek ve yarın da eğer bulunmazlarsa çalışmalar kesintisiz bir şekilde 20 kişiyi bulana kadar devam edeceğini söyleyelim. Ve bizim Girne'den aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü stüdyoya size bırakalım. Merve Aydın.
0: Mehmetcan Çoban, çok teşekkür ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça elbette döneceğiz ve bölgeden son durumu alacağız. Ama şöyle bir özetlemek gerekirse, kıyıdan böyle 5 mil açıkta, efendim Girne açıklarında alabora olan bir gemiden bahsediyoruz ki bu kapsamda şunu da söylemiş olalım. Katamaran tipi bu gemi önce aslında ilerleyişini sürdürüyor. Kaptan durumu fark ettikten sonra manevra yapmaya çalıştığındaysa o büyük ikinci dalga geliyor. Ardından da bu felaket yaşandı. Türkiye'nin desteklerinden bahsetti Mehmetcan Çoban. Hali hazırda arama çalışmalarında Türkiye'nin desteği malum ki iki gemi de bölgeye intikal edecek ve çalışmalara katılacak. 514 metre derinlikte şu anda gemi. O yüzden ileri teknolojilerle birlikte o dibe inilecek. Ardından da şayet burada vatandaşlar varsa onların aranmasına da çalışılacak diyelim. 20 kayıp var efendim. Tabii bu mesele oldukça mühim. Kriz masası kuruldu. Türkiye teyakkuzda. Bizler yüreğimizi ağzımızda bekledik. Gerçekten büyük bir felaket. Can kayıpları var. Gerçekten o felaketi izlediğinizde hassas bir şekilde etkilenmemek mümkün değil. Bunu söylüyoruz ama insaniyet olarak da Avrupa ülkelerinde suskunlukla karşılandı mesele. Bir açıklama gelmedi. Avrupa Birliği yolcu gemisinin batmasına ilişkin ne bir açıklama yaptı ne de bir taziye mesajı yayınladı. Facianın ardından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumları koordineli şekilde çalışırken uluslararası arenada dikkat çekici bir sessizlik oluştu. Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği'nin dış politika birimi paylaşım yapmadı. Hiçbir kurum ne taziye mesajı yayımladı ne de dayanışma açıklaması yaptı. Aynı şekilde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, dışişleri makamlarından da herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Avrupa Birliği kurumlarının bu olayda tamamen sessiz kalması çifte standart tartışmalarını gündeme getirdi. Sosyal medyada yayılan nefret söylemleri de büyük tepki çekti. Güney Kıbrıs Rum yönetiminden çok sayıda kişi yaşananların ardından taziye mesajları paylaştı. Ancak sosyal medyada bazı kullanıcıların ırkçı ve nefret içerikli paylaşımlar yapması tepki çekti. Bazı paylaşımlarda kahrolsunlar, ölsünler, üzülmeyin, hepsi Türktü gibi kan donduran ifadeler kullanıldı. Aşırı sağcı Elan Partisi'nden "ölenleri umursamayın, aklınızı başınıza alın" şeklinde bir paylaşım geldi.

0: 7 Ağustos'ta Mekke'de bir anlaşma imzalandı. Tüm dünyada yankılandı. Mekke Savunma Anlaşması'ndan bahsediyorum ki Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan bu anlaşma 7 Ağustos tarihinde imzalandı. Bugün kritikti çünkü ilk toplantı gerçekleşti. İstanbul'da bir araya gelindi. Peki ne oldu? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı sonrasında açıklamalar yaptı. Somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk dedi. Bunun dışında kurumsal bir yapı kuracağız. Bu adına da çalışmalara başlamış olduk dedi ve ittifak bölgedeki tüm devletlere açık ifadesini kullandı.
1: Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu gösterdik. İttifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu, yani anlaşma gereği mümkün. İttifaka katılış süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz. Ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır. Ama başlangıç itibariyle temellerinin çok iyi atılması gerekiyor. Kurumsallaşmasının da çok iyi yapılması gerekiyor. Hem Suudi Arabistan hem Pakistan bu konuda bizim gibi çok hassaslar. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar. Bizim hazırladığımız bir çalışma var. Her iki tarafla da temas halindeyiz bu çalışma üzerinden. Yani geçmişte yaptığımız gibi inşallah gerekli şartların oluşması durumunda bir özellikle tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz. Burada tabii ki şu anda devam eden savaşta tarafların giderek yöntem geliştirmeleri, hedef geliştirmeleri artık hedef alınmayan hiçbir yer kalmaması neredeyse savaşı bir yıpratma savaşından yok etme savaşına dönüştürmüş durumda. Girne açıklarında dün meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimi burada sunuyorum. Kazada yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.
0: Tabii dış basında yapılan analizlerde Mekke Anlaşması'nın önemli unsurlarından birinin Türkiye'nin sahip olduğu askeri kapasite, stratejik konum olduğunun altı çiziliyor ki bunu dünya yakından takip ediyor efendim. Türkiye'nin bağımsız savunma sanayinin karşısında kim ülkeler rahatsızlar ve onlar da eş zamanlı olarak bir takım adımlar atıyorlar. Kimlerden bahsediyoruz? Yunanistan ve İsrail. İsrail ve Yunanistan Aşil Kalkanı Hava Savunma Anlaşması'na imza attı ki bu anlaşmada tam 3 milyar avro değerinde hava savunma sistemleri Yunanistan'a tedarik edilecek, konuşlandırılacak. Peki zamanlama açısından da manidar ne getirecek iki ülkeye bakalım.
2: İsrail ile Yunanistan anlaştı. Tel Aviv'de Aşil Kalkanı Hava Savunma Anlaşması imzalandı. 3 milyar avro değerindeki anlaşma Türkiye'nin Mekke İttifakı'nın hemen ardından geldi. İmza töreni İsrail'in Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde gerçekleştirildi. Törene iki ülkenin Savunma Bakanlığı yetkilileri katıldı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Anlaşmanın İsrail-Yunanistan ilişkilerinde bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı anlaşması olduğu vurgulandı. İsrail'in tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olduğu belirtildi. 3 milyon avro değerindeki Aşil Kalkanı Anlaşması kapsamında İsrail'in Yunanistan'da çok katmanlı bir hava savunma ağı kuracağı kaydedildi. Yunanistan'la İsrail arasındaki anlaşma İstanbul'da düzenlenen Mekke İttifakı toplantısıyla aynı güne denk geldi. İsrail basını daha önce bölgesel dengeleri değiştirmeyi hedefleyen Atina ve Tel Aviv'in bu amaçlarına ulaşabilmek için işbirliği yolunda gittiğini kaydetmişti. Aşil Kalkanı Yunan ordusunu teknolojik açıdan İsrail'e bağlayacak. Yunan muhalefeti Atina hükümetine yönelik eleştirilerinde ordu için bağımsız sistemler geliştirilmesini talep etmişti. Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarını örnek göstermişti.
0: Evet, Aşil Kalkanı hava savunma sistemi anlaşma imzaladı. 3,1 milyar avro değerinde ve tabii şununla alakalı da yeni bir yaklaşım, yani yeni bir gerçeklik. Yunanistan farklı bir noktaya evrilecek, bir caydırıcılık kazanmış olacak. İsrail'den gelen açıklamalar böyle. İsrail Suriye'deki Türk varlığını Yunanistan'ı kullanarak dengelemeye çalışıyor. Böyle bir çaba var ama ne kadar yararlı olur? Anlaşmanın bölgeye etkisi ne olur? Mekke İttifakı'na karşı bir pakt mı bu? Böyle de okuyabilir miyiz? Ve bu anlaşmalar kısacası Yunanistan'ı ne kadar koruyabilir? Şimdi gerilimli bir hat var ki ülkeler birbirlerine sadece altına imza attıkları anlaşmalar üzerinden değil, bir takım simgelerle de yanıt veriyor.
3: Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce bir tarih kitabı okusun. Ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre eserinden de alıntı yaptığı bu cümleyi spesifik olarak hangi ülke için kullandı? Olağan şüpheli İsrail ama mesajın büyükçe bir kısmı onunla iş tutan Yunanistan'a.
3: Biz başkalarına bel bağlayarak değil, kendi bileğimizin gücüne inanarak bu topraklarda var olduk.
4: Yunanistan hava sahasını İsrail kubbe teknolojisiyle kapatıyor. Yaklaşık 3,6 milyar dolarlık proje, 35 ay içinde tüm Yunanistan'ı çok katmanlı, bütünleşik hava ve füze savunma sistemi içine alacak ve spesifik olarak Ege Adaları'nı drone saldırılarına karşı koruyacak. Adı ise manidar, Aşil Kalkanı. Zira Aşileus Yunanların kendi ecdadı gördükleri Akaların Truva kuşatmasına katılan kahramanın adı. Truvalı Hektor'un katili ki Truva bir Anadolu kentiydi.
3: Ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
4: Erdoğan'ın atıf yaptığı Namık Kemal dizeleri ise 1853 Kırım Savaşı sırasında yazılmıştı. 90 bin kişilik Rus ordusu, 12 bin kişilik Osmanlı ordusunu bugünkü Bulgaristan'da bulunan Silistre Kalesi'nde kuşatmıştı. Ancak bu kuşatma 41 günlük direnişle efsaneleşmiş, büyük bir kayıp veren Rus ordusu çekilmek zorunda kalmıştı. Suriye'deki Türk varlığına yanıt vermek isteyen İsrail, Türkiye'yi Yunanistan'ı kullanarak kuşatmaya çalışıyor. Erdoğan, Atina'nın bu iş için ülkesini kullandırmasına tarih kitaplarında yazanları hatırlatarak yanıt veriyor.
3: Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
0: Türkiye'nin Filistin politikası belli ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ciddiye de almıyoruz elbette. Ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugünkü basın toplantısında buna ilişkin açıklamalar yaptığında Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor ifadesini kullanmıştı. Netanyahu'dan bahsetmişti. Bunu söylüyoruz çünkü soykırımcı Netanyahu 30 Ağustos'ta İsrail menşeli Kanal 14'e bir demeç verdi ve burada tehditler savurdu. Genel bir ifade kullandı ama Türkiye ve Hizbullah dedikten sonra onları vuracağız dedi. Bu açıklama Türkiye'ye yönelik bir tehdit mi yoksa Ekim ayında gerçekleşecek bir seçim var. Bu seçimin endişesiyle birlikte kendi tabanını manipüle etmeye çalışan bir Netanyahu mu var? Bakalım izleyelim.
5: נותנים להם את הכוח, אבל אני רוצה להשלים את זה. כי תסתכל מה רוצים אויבי ישראל, ארדואן אומר,
6: תודה.
5: נתניהו צריך ליפול, ובחיזבאללה, קאסם אומר, נתניהו צריך ליפול.
4: נתניהו, gerçekten de Türkiye'yi vurmaktan mı bahsediyor? Yoksa bu söyledikleriyle şovenist bir seçim kampanyası mı yürütüyor? Çünkü sözlerinin devamında bu tını da var. Peki eğer sadece bir seçim propagandasıysa bunun karşılığı İsrail iç siyasetinde de olmalı. Seçimler 27 Ekim'de ve anlaşılan o ki Netanyahu için iktidar aslanın midesinde. Önceki gün paylaştığı Truva adlı yapay zeka videosunun ana fikri de bu. Netanyahu muhalefetin tek başına çoğunluk sağlayamayacağını, bu yüzden sol ve Arap partilerine bağımlı bir koalisyon kuracağını iddia ediyor. Truva atı metaforuyla da bu koalisyonun İsrail'in güvenliği ve Yahudi karakteri için gizli bir tehdit oluşturduğunu ima ediyor. İsrail'de yayınlanan anketler Netanyahu'nun tam olarak bu tarz agresif bir dış düşman propagandasına çok ciddi şekilde ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu anketlere göre Netanyahu'nun liderliğindeki mevcut sağ koalisyon, hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğun çok gerisinde. Muhalefetteki eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot'un liderliğindeki Yasar Partisi anketlerde birinci sırada. Netanyahu'nun partisi Likud'sa ikinci sıraya gerilemiş durumda. Kim başbakan olmalı sorusuna halkın %44'ü Gadi Eisenkot derken Netanyahu %34'te kalıyor. Uluslararası analistler Netanyahu'nun son dönemde Türkiye'ye hedef alan açıklamalarıyla ben gidersem zayıf hükümet gelir algısını hedeflediğini iddia ediyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Yarın nasıl önemli toplantılar gerçekleşecek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede bir konuşma yapacak, liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Manas Uluslararası Havalimanı'na indi. Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem tarafından karşılandı. Erdoğan bugün Bişkek Arena'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katılacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek 31

1 Ağustos, 1 Eylül tarihlerinde Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine ev sahipliği yapıyor. Zirveyle aynı günlerde Kırgızistan'da göçebe oyunları da gerçekleşiyor. Bu sene

0: köprünün inşaatı için ortak yürütülen çalışmalar vardı. O çalışmalar da tamamlandı. Suriye'de Fırat Nehri üzerinde yer alan köprü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlandı. Köprü sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine yapıldı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz köprüye ilişkin paylaşımda bulundu. Köprünün Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Ordusu İşbirliği ile yapılan ikinci köprü projesi olduğuna dikkati çekti. Yılmaz, Türk ve Suriye Silahlı Kuvvetleri barışta geleceği birlikte inşa ediyor ifadesini kullandı. Suriye Savunma Bakanı Muraffeh Bukasra da paylaşımda bulundu. Köprünün Deyrizor'daki halkın ulaşım yükünü hafifletmek amacıyla inşa edildiğini söyledi. Türkiye'ye de bu kapsamda teşekkürlerini iletti. ABD ve İran savaşında yaşananlara bakalım. Bir süredir karşılıklı saldırılar yoktu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın ekonomik yönden zayıflamasına ilişkin adımları, hamleleri vardı ki Hürmüz Boğazı kapsamında zaten anlaşamıyorlar ama o saldırı geldi. Hürmüz Boğazı yakınlarında Lark Adası'nda bir patlama yaşandı. İran'dan gelen açıklamaya göre ABD'nin bu saldırısında iki kişi hayatını kaybetti. Tahran yönetimi saldırıyı karşılıksız bırakmadı. Bir misilleme saldırı geldi ve bu kapsamda savaşta yeni ve kapsamlı bir tırmanma mı gelecek yoksa bununla kalacak mı göreceğiz isteyelim.
1: Silahlar yine ateşlendi. ABD ve İran arasında gerilim fitillendi. Hürmüz Boğazı yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran misilleme saldırılarıyla karşılık verdi. ABD ordusu Lark Adası'nı hedef aldı. Adadan patlama sesleri duyuldu. İran devrim muhafızları ölü ve yaralıların olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada uzun menzilli bir ABD MQ-9 İHA'sının Hürmüz Boğazı üzerinde İran devrim muhafızları ordusunun modern hava savunma sistemlerinin füzeleriyle vurulduğunu açıkladı. ABD ordusuna ait İHA'nın vurulduktan sonra Basra Körfezi'ne düştüğü aktarıldı. İran saldırıya Körfez ülkelerini hedef alarak karşılık verdi. Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğunu duyurdu. Ürdün Silahlı Kuvvetleri ise hava sahasını ihlal eden 8 füzenin imha edildiğini bildirdi. Birleşik Arap Emirlikleri ise İran'dan gönderilen bir insansız hava aracının ülkenin karasuları üzerinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini yalnızca saldırılar değil mayınlar da tehlikeye atıyor. İran'ın geçişleri kısıtladığı boğazda bir süper tankerin yasa dışı geçmeye çalıştığı belirtildi. İki deniz mayınına çarparak alev aldığı duyuruldu. İran'ın saldırılara Körfez ülkelerine misilleme yapmasıyla karşılık vermesi ABD ve İsrail'i şaşırtmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'tan itiraf gibi açıklama geldi. Fox News'e verdiği mülakatta İran'ın Körfez bölgesindeki ülkelere misillemeleriyle karşılık vermesine kendisi dahil herkesin şaşırdığını söyledi. Trump, İran nükleer silaha sahip olmayacak ifadesini ineledi. ABD Başkanı yaptığı son paylaşımla ise gerilimi yükseltti. Trump yapay zeka ile oluşturulmuş bir videoda İran'a ait Hark Adası'nın bombalandığı görüntüler yayınladı. Hark Adası uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin odağında yer alıyor.

0: Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden beri kendisinden haber alınamıyordu. Ama bu dosya artık bir cinayet dosyası. Gülistan Doku'dan gencecik bir kızımızdan bahsediyoruz efendim. 5. dalga operasyon geldi. Peki ne oldu? Gözaltına alınan 10 zanlı vardı. 3 adliyeye sevk edildi. O şüphelilerden biri ise tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık iki dalgıç polise verilen adli kontrol kararına itiraz etti. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu. Diğer 7 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.
1: Geliyor.
0: Akıl almak.

0: Olmaz bir olay yaşanmıştı efendim ki bu kadarı da pes dedirtecek cinsten. Bakırköy'de müşterilerin mahrem görüntülerini kayıt altına alan bir güzellik merkezi burası. Ne oldu? O görüntüler kaydedilmiş, Telegram üzerinden satışları yapılmış ve bu akıl almaz olayında üstüne gidilmişti. Şimdi o güzellik merkezi ortaya çıkarılan skandalın ardından mühürlendi. Detayları ise 24 muhabiri Gülistan Yazbaş'a aktaracak.
1: Bakırköy'de skandala konu olan işletme bugün öğle saatlerinde mühürlendi. Ekipler bu noktaya geldiler ve işletmenin kapısını işte gördüğünüz gibi mühürlediler. Peki bu işletmede neler oldu diye bir hatırlayacak olursak da şunu söyleyebiliriz ki bu işletme bir güzellik ve epilasyon merkezi olarak hizmet veriyordu. Ancak 4 müşterinin aslında müştekinin şikayeti üzerine ortaya çıktı ki burada işlem odalarında sensör görünümlü gizli kameralarla müşterilerin mahrem görüntüleri kaydediliyordu ve daha sonra da o görüntüler para karşılığı Telegram kanallarında ve sosyal medya hesaplarında üçüncü kişilere pazarlanıyor ve para karşılığı izletiliyordu. Olay ortaya çıktığı anda, iddialar atıldığı anda derhal bir soruşturma başlatıldı ve işletmeye dair bir soruşturma başlatıldı. İşletme sahibi olan kadın şüpheli ve personel olan erkek şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler birbirlerini suçlayan beyanlarda bulundular. İki şüpheli ilk etapta tutuklandı. Soruşturmalar derinleştikçe de Telegram hesabında yayınladığı iddia edilen bir şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor. Tabii soruşturma devam ettikçe şikayetçi sayısı da artıyor. Bu işletme birkaç gün öncesine kadar hizmet veriyordu. Müşteriler buraya gelip güven duyarak burada hizmet alıyorlardı. Ancak ortaya çıktı ki burada bu işletmede müşteriler işlem alırken mahremanları gizlice onların haberi olmadan kaydediliyor ve daha sonra da sosyal medya platformlarında, Telegram kanallarında üçüncü kişilere pazarlanıyordu. Şu anda soruşturmanın devam ettiğini söyleyelim. Bu kapsamda 3 tutuklu bulunduğunu da belirtelim. Ve işletmede işte gördüğünüz gibi bugün öğle saatlerinde mühürlendi. Dediğimiz gibi soruşturma devam ediyor. 4 kadın müşterinin şikayeti üzerine başlayan soruşturmada son durum buydu diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Çok kıymetli bir tarihti. 30 Ağustos Çanakkale'ye zaferiydi ki bu kapsamda 104. yıl dönümü vesilesiyle de Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı ise 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününe özel çok konuşulacak bir video yayımladı. İzlerken böyle tüyleri diken diken edecek görüntüler var. Savunma sanayimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sarsılmaz gücü vurgulanıyor. Vakit kaybetmeyelim, izleyelim.

Mazisinde destansı bir kahramanlık, yüreğinde sarsılmaz bir kudret var. Silahlar değişti, imkanlar gelişti, teknoloji çağ atladı. Ancak vatan toprağı söz konusu olduğunda Türk askerinin o çelikten iradesi asırlardır hiç değişmedi. Bir zamanlar tüm yokluklara ve imkansızlıklara meydan okuyan, elindeki süngüsü, göğsündeki cesareti ve vatan uğruna gösterdiği fedakarlığıyla tarihin akışını değiştiren Türk askeri. İşte o ruh bugün de aynı kararlılıkla, aynı inançla dimdik ayakta. Mazisinden aldığı kudretle geleceğe yürüyen şanlı ordumuz etkin, caydırıcı ve saygın duruşuyla Türk milletinin sarsılmaz gücü ve bağımsızlığımızın teminatı olmaya devam ediyor. O gün süngüsüyle yazılan destan bugün yerli ve milli teknolojinin gücüyle geleceğe taşınıyor. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel yayımladığı tanıtım videosuyla maziden geleceğe uzanan bu gücü tüm dünyaya bir kez daha ilan etti. Bakanlık mesajında başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda can veren aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. Vatanın her köşesinde fedakarca görev yapan kahraman personeli

de yürekten selamladı. Selam olsun gök vatanın, mavi vatanın ve ana vatanın koruyucularına. Selam olsun Türk Silahlı Kuvvetlerine.

0: Süper Lig'e flaş transferlerle başlayan Trabzonspor 3. haftada Süper Lig'de yeni bir takım olan Amespor'u hep deplasmanda konuk olacak efendim. Yani şöyle söyleyelim, Trabzonspor Amespor'la karşı karşıya gelecek. Kafre yola çıktı ve elbette heyecan da yüksek. Neler yaşanıyor? Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan aktaracak.
1: Süper Lig'de mücadele eden Diyarbakır takımı Amespor bugün kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor'la karşılaşacak. İlk maçında Erzurumspor'u ağırlamıştı Amespor ve Erzurumspor'u 3-0 mağlup eden Amespor da ligin ikinci haftasında Kocaelispor karşılaşmasında da 2-0 sahadan mağlup ayrılmıştı. Ve tabii bugün kendi saha ve seyircisi önünde yine Trabzon'a ev sahipliği yapıyor Amedspor. Ve tabii Trabzonspor Amedspor deplasmanı için Diyarbakır'a dün gece itibariyle geldi ve konaklayacakları otele de geçtiler. Süper Lig'in 3. haftasında bugün Amed sportif faaliyetleriyle deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor Diyarbakır'a geldiği zaman otele geçişlerinde gerekse havaalanında kendilerine sevgi gösterisinde bulunan Diyarbakırlılar vardı. Tabi Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında bugün saat 21.30'u gösterdiğinde Diyarbakır Stadyumu'nda Ahmet sportif faaliyetleriyle karşı karşıya gelecek. Tabi Bordo Mavili kafile Trabzon Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Diyarbakır Limanı'na geldi ve kafile havalimanındaki işlemlerin ardından konaklayacak otele de geçti. Tabi yine güvenlik önlemleri bugünkü maç içinde en üst seviyeye çıkarıldı ve maç günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Özellikle Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak olan maçla ilgili trafik düzenlemesi de yapılmış oldu ve özellikle maçın bitimine kadar, yani gece saat 24'e kadar stadyumun kuzey cephesinde bulunan Fırat Bulvarı çevre yolu ile yine Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bulvarı kesişimine kadar olan geliş istikameti araç trafiğine de kapatılmış oldu. Tabii vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için de araçları uygun yerlere park etmeleri uyarısı da yapıldı Diyarbakır Valiliği tarafından ve tabii ligin ilk haftasında Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan Ahmet sportif faaliyetler ikinci haftada ise Kocaelispor deplasmanında 3-0 mağlup oldu ve Ahmet Spor bugün karşılaşacağı Trabzonspor karşısında sahada oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak taraftarlarının önüne yeniden çıkışa geçmek istiyor. Yani hedefleri, amaçları Ahmet Spor'un sahadan puanla ayrılmak ve bu konuda da tabii hafta içerisinde yoğun bir çalışma temposu geçirdi Ahmet Spor. Yine tabii özellikle provokasyonlara karşı da Ahmet Spor taraftar grubu, gerekse Trabzonspor taraftar grubu da birlik beraberlik mesajları verdiler ve bugün yine Diyarbakır Stadyumu'nda birlik beraberlik ve kardeşliğin hakim olacağı bir maç izleme dileğiyle sözü tekrar size bırakalım.
0: Sıfır atık hareketi katlanarak büyümeye devam ediyor. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında tohumları atılmıştı. Bu hareket dünya genelinde de büyük yankı uyandırdı. Türkiye çapında hayata geçirildi ki Türkiye Plastik Çalıştay ise bugün İstanbul'da gerçekleşti. Çalıştay'da neler yaşandı? 24 muhabiri Nesişah Yumak, Sıfır Atık Vakfı Başkanı, aynı zamanda COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağırbaş'a sordu.
2: Atıksız bir dünya, atıksız bir Türkiye için aslında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sıfır Atık Bilinci için Sıfır Atık Vakfı tarafından hem Türkiye'nin dört bir yanında hem de dünyanın dört bir yanında çalışmalar sürdürülüyor. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul'da plastik atıksız bir Türkiye için bir çalıştay gerçekleşiyor. Peki çalıştayın detayları nelerdir? Bugün burada neler konuşulacak ki iki günden bahsediyoruz aslında. Hem bugün hem yarın devam edecek bir çalıştaydan bahsediyoruz. Detayları nelerdir? Hemen onu yayın konuma soracağım. Sıfır Atık Vakfı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağırbaş konum olacak. Efendim, emeğinize sağlık. Bugün İstanbul'dayız. Önemli bir çalıştay gerçekleştiriyorsunuz. Detayları sizden dinleyelim.
3: Öncelikle hoş geldiniz. Bugün Türkiye plastik atık çalıştayını icra ediyoruz. İlk günündeyiz. Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı bu çalıştayda vatandaşımızın son dönemde ana gündemlerinden biri olan sahillerimizdeki plastik

0: plastik atık konusu ve mikroplastik konusunu ele alacağız. Bugün burada 17 bakanlığımız, 40'tan fazla genel müdürlüğümüz, 400'den fazla temsilci var ve biz ortak akılla plastik atık sorununu çözebileceğimize inanıyoruz. Bugün ve yarın plastik atık konusunu 360 derece ele alacağız ve güçlü bir eylem planı ortaya koyacağız. Bu eylem planıyla beraber önümüzdeki günlerde plastik atık krizini vatandaşımızın gündeminden çıkarmayı hedefliyoruz. 2017 yılında Sayın Emin Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan sıfır atık projesi artık bugün kıtaları aştı ve küresel bir hareket haline dönüştü. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak bu küresel hareketin bir parçası ve bir neferi olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Tabii bizim bu yaptığımız çalışmaların tamamı daha sağlıklı, daha müreffeh bir toplum için, biz vatandaşımızın geleceği için bu çalışmaları yapıyoruz. 86 milyon vatandaşımızla beraber çalışarak daha yaşanılabilir, daha adil, daha müreffeh bir dünyayı inşa edebileceğimize yürekten inanıyoruz. Bugün burada bakan yardımcılarımızla bir oturumumuz vardı. Valilerimizle bir oturumumuz var. Tabii Sıfır Atık Vakfı olarak bütün çevre konularını, sıfır atık ve iklim konularını 360 derece ele alıyoruz ve kapsayıcı bir yaklaşımla vatandaşlarımızla, kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla hep birlikte sorunlara ortak çözüm arayışımız devam ediyor.
1: Şunu sormak istemişim. Çalıştaylar Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Geri dönüşler nasıl efendim?
0: Tabii Sıfır Atık Vakfı olarak Türkiye'nin 81'inde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği çalıştaylarını organize ediyoruz. Burada şehirlerimizin sorunlarını tartışıyoruz ve şehirlerimizdeki sorunları yerinde çözüyoruz. Onun dışında tematik çalıştaylarımız ve bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yaptığımız 183 ülkeden 5000 ismin katıldığı Sıfır Atık Forumu vardı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla, teşrifleriyle Sıfır Atık Forumu'nu gerçekleştirdik Sayın Emin Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde. Vatandaşımızdan çok pozitif dönüşler var. Çünkü vatandaşımız şunun farkında, bu çabalar, bu emekler vatandaşımızın bugünü ve geleceği için. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Bir sonraki neslin geleceğini şimdiki nesil hazırlar diyor Hazreti Mevlana. Biz de bizden sonra gelecek neslin geleceği için durmadan, yorulmadan hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
1: Emeğinize sağlık efendim. Eklemeniz için de keza teşekkür ederim. Türkiye'nin ve dünyanın geleceği için çalışan birileri hala daha var. Önümüzdeki iki gün boyunca da İstanbul'da plastik atıkları için önemli bir çalıştay gerçekleşiyor olacak. Yayın konumuz aktardı süreci diyelim. Bizler süreci size kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la aktardık. Söz size, merkeze bırakalım.
2: Troya'nın hikayesi İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen sergide 2 milyonu aşkın insanı bir araya getirdi ki Türkiye-İtalya işbirliğiyle 300'ün üzerinde eser meraklılarına ulaştı.
3: Troya ve Roma, antik Akdeniz'in mitleri, efsaneleri ve hikayeleri meraklılarına ulaştı. Troya'nın hikayesi Roma'da düzenlenen sergide 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında yürütülen kültürel işbirliği projeleri kapsamında hazırlandı. Serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İtalya Kültür Bakanı tarafından 11 Haziran'da özel bir törenle gerçekleştirildi. Sergide Troya Savaşı, dönemin Anadolu'sunun siyasi ortamı, Homeros'un İlyada adlı eserinde geçen hikaye ve mitler, Roma'nın kurucularının Anadolu'lu olması konu ediliyor. Sergide 221'i Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerden olmak üzere İtalya ve Vatikan müzelerinden sağlanan eserlerle birlikte 300'ün üzerinde eser yer alıyor. Troya ve Roma arasındaki tarihsel ve mitolojik bağlar farklı eserler üzerinden anlatılıyor. Sergi 18 Ekim 2026 tarihine kadar gösterimde kalacak.
2: Bu haberle birlikte moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Vakıfbank sunar.
1: Yeniden merhaba. Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran döneminde %2,3 büyüdü. Büyümede en büyük pay %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe gerçekleşti.
2: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %2,3 büyüdü. %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü en çok büyüyen sektör oldu. İkinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı çeyreğine göre %36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon lira oldu. Hane halkının tüketim harcamaları %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise %1,8 azaldı. Nisan-Haziran döneminde en fazla büyüyen sektör %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü oldu. Bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4, sanayi sektörü %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %2 arttı. İnşaat sektörü ise %1,9 azaldı. İş gücü ödemeleri 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,7 arttı.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten de büyüme değerlendirmesi geldi. Şimşek'in gayri safi yurt içi hasıla verilerine yönelik açıklamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
3: Yaklaşık 20'nin üzerinde.
1: Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre teknoloji yoğun sektörlerin sunduğu katkıyla sanayi katma değerlerinin yıllık %2,4 arttığını bildiren Şimşek, tarım sektörünün %13,3 ile güçlü bir büyüme performansı sergilemeye devam ettiğini belirtti. Harcama tarafında ise özel tüketimin %3,5, yatırımların %0,6 oranında büyüdüğünü aktardı. Net dış talebin ise büyümeye pozitif katkı vermesiyle ekonominin hem iç hem dış talebin desteğiyle dengeli bir patikada ilerlediğini ifade etti. Mali politikada gelişmelere de değinen Şimşek, kayıt dışılıkla mücadele, vergide adaletin güçlendirilmesi, harcama disiplini sayesinde önemli bir mali alan oluşturduklarını ifade etti. Küresel fiyat şoklarının vatandaşlar üzerindeki etkisini sınırlamak, dezenflasyon sürecini desteklemek adına Eşel mobil uygulaması aracılığıyla önemli miktarda vergi gelirinden vazgeçildiğini hatırlattı. Şimşek buna karşın bütçe performansının olumlu seyrini koruduğunun ise altını çizdi. Okulların açılmasına kısa süre kala alışverişler hareketlendi. Öğrenci odasından teknolojiye, mobilyadan beyaz eşyaya kadar birçok ürün kampanyaya girdi. İndirimler %40'a kadar ulaşıyor.
4: Yeni dönem yeni ihtiyaçlar. Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci odaları da yeni eğitim yılına hazırlanıyor.
5: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Hazırlıklar da hız kazandı. Çalışma masasından genç odasına kadar birçok ürün grubunda kampanyalar başladı.
6: Şimdi memurlarımıza ve öğrencilerimize yönelik şöyle bir 4 kapılı dolap yaptık paketimizin içerisinde. Böyle bir yatak baza başlığımız, full ortopedik yatağımız var. Şöyle bir tane çift çekmeceli komodin veriyoruz ve şöyle de bir tane çalışma masamız var. Yani bir evi, bir odayı gayet dört dörtlük bir şekilde 55 bin liradan bu paketimizin fiyatı şu an 28 bin liraya kadar düşürdük.
4: Kampanya yalnızca öğrenci ihtiyaçlarıyla sınırlı değil. Evini yenilemek ya da yeni bir ev kurmak isteyenler için mobilyadan beyaz eşyaya, perde ve halıdan ev tekstiline kadar birçok seçenek bulunuyor.
7: Kızıma bir tane gardırop aldık ve çok memnunuz. Hülya Hanım sağ olsun bayağı yardımcı oldu. Fiyatlar da çok uygun.
8: Oğluma oda bakmaya geldim. Malum okul sezonu başladı. İşte çalışma masası, dolap gibi aksesuarlarımızı tamamlamak için. Güzel, çok çeşitli. Yani markaların da bulunduğu. Fiyat performansı olan güzel ürünler.
4: Yeni Bosna'daki Eskitçi Bazar'da indirim oranları mağaza ve ürün grubuna göre %30 ile %40 arasında değişiyor.
5: Paketimizin içeriğinde neler var?
0: Şimdi öncelikle %30 ve %40 indirimimiz mevcut. Kamu personeline ve öğrencilere özellikle. Paket içerisinde buzdolabımız, çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz, televizyonumuz, ocağımız, kettle'ımız, ütümüz ve elektrik süpürgemiz mevcut. Bu paket toplamda 109 bin lirayken şu anda öğrencilere ve kamu personeline özel olarak 58 bin liraya düştü.
9: Halihazırda yurtta kalmayı düşünmediğimiz için yeni eve çıkmaya karar verdik. Buranın da fiyatlarını duyduk. Piyasaya göre bayağı uygun bir şekilde olduğu için fiyatları.
1: Ekonomi haberlerini noktaladık. Araya gidiyoruz. Saat başında moderatörle karşınızdayız.

0: Vakıfbank sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi 500 milibar seviyesindeki biliyorsunuz oluk etkisi giderek Türkiye'nin doğusuna doğru ilerliyor. Batıda sırt etkisi başladı, yani yüksek basınç alanı etkisi atmosfer kararlı tabakalı yapıya geçiyor ve hava sıcaklığı batı bölgelerimizde giderek yükseliyor. Doğuda ise konvektif hareket devam ediyor. Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'da hava yağmurlu. Bugün kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. Ve 20 kiloya varan sağanaklar aslında genel tabloda baktığımızda, ama tabii belli alanlar, bazı illerde metrekareye düşecek yağış miktarı biraz daha fazla olacak. Hangi iller onlar? Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde 50 kiloya varan sağanaklar bekliyoruz. Yine gök gürültülü sağanaklar. Fakat 50 kilo yüksek bir rakam. Sel ve su baskını riskini beraberinde getirebilir. Bu bağlamda dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. O yüzden sel suyundan uzak kalmak önemli. Şimdi sıcaklık yükseliyor diyoruz. Bugün 9 ilde sıcak alarm var. Edirne, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Kilis, Şanlıurfa, Batman çevresinde. Şimdi geçtiğimiz hafta sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek azalmıştı. Bu haftada giderek yükselecek. Bugün 9 ilde, yarın 14 ilde, çarşamba günü 18 ilde, perşembe günü ise 19 ilde sıcak alarm görülecek. Giderek hava sıcaklığı yükselecek. Sıcak alarmın seviyesi artacak. Dolayısıyla haftanın ilerleyen günleri daha güneşli ve daha sıcak geçecek gibi gözüküyor. Ne zamana kadar? Cuma gününe kadar. Cuma günü işler değişecek. Bir günlük bir oluk etkisi 500 milibar seviyesinde Marmara ve Karadeniz bölgesine gök gürültülü sağanakları getirecek. Hava sıcaklığını düşürecek. Yine sıcaklık dengesini bir anda alt üst edecek, ama sonrasında hafta sonu tekrar yükselişe geçiyor. Yani cuma güne kadar periyot, sıcaklık artışı periyodu. Cuma günü bir günlük mola, düşüş var. Sonrasında tekrar çıkacak ve genel tabloda Eylül ayı boyunca hava sıcaklığının normallerin üzerinde devam etmesini bekliyoruz diyelim. Hemen yarının tablosuna bakalım. Yarın 14 ilde sıcak alarm var demiştik. Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde sağanaklar görülüyor.

Gürülecek, devam edecek aralıklarla gök gürültülü sağanaklar. Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcak alarm yarın devam edecek. Sonrasında çarşamba günü. Çarşambanın tablosunda artık sağanaklar çok hafif diyor. Türkiye genelinde hava güneşli ve açık. Bolca güneş göreceğimiz bir gün olacak çarşamba günü. 18 ilde sıcak alarm var dedik. Edirne, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında sıcak alarm görülecek. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde ise hava yağmurlu olacak. Onu da hemen eklemiş olalım. Sonrasında perşembe günü ise yine Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yağmur var. Onun dışında diğer bölgeler güneşli ve açık geçerken 19 il sıcak alarm etkisinde olacak. Cuma günü ise yine sıcak alarm verilen illerin sayısı birdenbire 9'a inecek. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Bağıl nem aslında %55 seviyesinde. Hava sıcaklığı 32'ler 33'ler seviyesinde olsa hissedilen sıcaklık tablosu çok farklı olurdu. Ama neyse ki hava sıcaklığı düşük olduğu için bağıl nemin %55 olması hissedilen sıcaklığı bugün en fazla 30 dereceye çıkaracak. Yarın 31 iken 32, çarşamba 30 iken 32 hissedeceğiz İstanbul'da hava sıcaklığını. Ankara'ya bakalım hemen. Ankara az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek özellikle de hafta ortasında. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu. Termometreler sıcak alarm seviyesinde 35 dereceyi gösteriyor. Yarın ve çarşamba günü de İzmir'de sıcak alarm devam edecek. Yani öğlen güneşi riskli. Saat 11-16 aralığına dikkat. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemekte fayda var. Gölgeyi, klimalı ortamları, serin yerleri tercih etmek önemli. Ege'de ve Güneydoğu Anadolu'da evet de Akdeniz bölgesinde de bu risk var ama Ege ve Güneydoğu'da termometre sıcak alarm seviyesinde. O yüzden 11-16 aralığı kritik. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kırgızistan'da, Başkan Erdoğan Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılacak. Şu dakikalarda da ekranlara getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katılıyor. Asıl programlar nezdinde konuşursak yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve marjında bir konuşma gerçekleştirecek. Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bugüne dair programındaysa Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılıyor. Bir kez daha aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere. Bişkek'te Başkan Erdoğan, Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Vekil Mustafa Kemal Ökem tarafından karşılanmıştı. Şu anda da yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek ziyareti 2 gün sürecek ve bu kapsamda programı bizler de an be an takip ediyor olacağız efendim. Evet, Şangay İşbirliği Örgütü hali hazırda örgüte üye olmayan ama örgütle diyalog ortağı statüsünde ilişkilerini sürdüren Türkiye'nin mevcut yapıya tam üyelik yönünde ilerleyip ilerlemeyeceği ise şu anda bilinmiyor.

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek'teki o törene katılım görüntülerini getirdik ekranlara canlı olarak. Ama güne dair kritik başlıklar var. Neler konuşacağız bu saat dilimi içerisinde? Vakit kaybetmeyelim sizler için. Şöyle bir özetleyelim efendim. Bugün Mekke Savunma İttifakı toplandı. 7 Ağustos tarihinde Mekke'de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan devlet liderleri bir araya gelmişlerdi ve bu mutabakat zaptına imza atılmıştı. Bugünse artık İstanbul'a gözler çevrilmişti ve ortak savunma anlaşması nezdinde de bundan sonraki yol haritası belli oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın toplantısında açıkladı. Somut adımlara ilişkin kritik kararları verdik dedi. Kurumsal bir yapı var. Bunun için de çalışmaları hızlıca yürüteceğiz ifadesini kullandı. Ama ittifak için bölgedeki tüm ülkelere, tüm devletlere açık olduğunun altını çizdi. Hedefte bir ülke yok. Bunun altı çiziliyor. Mekke zirvesi kapsamında yaşananlara bakacağız. Türkiye'ye, İstanbul'a gözler çevriliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te, hatta az önce aktardık ama asıl yarın program. Başkan Erdoğan zirve marşında hitaplarını gerçekleştirecek. Liderlerle bir araya gelecek. Hatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Bişkek programını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini de elbette aktarıyor olacağız efendim. Tabii dünyada olan biten diyelim, ABD ve İran arasındaki gerilim şöyle biraz sular durulmuştu ve ekonomik bağlamda Amerika Birleşik Devletleri İran'ı yıldırmaya çalışıyordu. Özellikle de Hürmüz Boğazı üzerinden ama bir kez daha silah sesleri duyuldu ve bu kapsamda bir aylık bir gerilim vardı. O çatışmaya döndü. ABD nereyi vurdu efendim? Larak Adası'nı vurdu İran. Ürdün'deki üslere misilleme yaptı. ABD böyle bir adım atınca tabii İran da karşılık verdi. Bundan sonrası için ne olacak? Savaşta yeni kapsamlı bir tırmanma mı olur? Yoksa bu haliyle kalır mı? Bunu bilmiyoruz. Ama ABD şu an için oldukça keskin konuşuyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın hamlelerini yanlış bulduğunu ifade etti. Ve o gemi faciası dünden beri konuşuyoruz ki gözümüz kulağımız bu noktada efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir gemi faciası yaşandı. Can kayıpları var ki dün o görüntülerle birlikte hepimizin yüreği ağzına geldi. 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi aranıyor ve hali hazırda Türkiye'den de bugün 2 gemi ilerliyor. Kazanın yaşandığı ilk andan itibaren İHA'larla, uçaklarla Türkiye desteğini zaten bölgeye göndermişti. Ama bu kazanın gerçekleşmesi, dakikalar içerisinde böylesi bir facianın ortaya çıkması birçok soru işareti var. Şunu da hatırlatmış olalım. 14 şüpheliden 9'u için 3 gün tutuklama kararı var. 2 kişi ise aranıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel gemiye yarın ulaşılacak dedi, altını çizdi. Sorumlular onlar, kim bu kapsamda, kim bu kapsamda bir adım attıysa, bu kazayı da getirdiyse hiçbirinin gözünün yaşına bakmayacağız ve cezalar gelecek dedi. Yüreğimiz kan ağlıyor efendim. Bir an önce de kayıp kişilerin bulunması temennisiyle. Gülistan Doku soruşturması Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği bir mesele. Gencecik bir kızımızdan bahsediyoruz. Hatırlayalım efendim. Kendisi Ocak tarihinde, 2020 tarihinde kaybolmuştu ve ardından da şöyle biraz üstüne gidildiğinde çok kritik isimler gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli var. 5. dalga operasyonda biri tutuklandı. İkisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balık adamlardan biri bu arada tutuklu olan kişi de. Devletten kira sözleşmesi diyeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı E-Devlet'ten kira sözleşmesini tüm kiralamalarda zorunlu hale getirecek. Peki neden buna ihtiyaç duyuldu? Hangi tarafı koruma altına almak? Hem ev sahipleri hem de kira sözleşmesi noktasında kiracıların haklarının korunması noktasında bir adım olarak düşünülüyor. Ama sürecinde takip edilmesinde efendim zorunlu hale gelecek detayları birazdan paylaşacağız. Dolu dolu bir gündem var bakıldığı üzere hem Türkiye'de hem dünyada. Şimdi vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Yeah.

0: Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan bu facia, kayıplar derken efendim, olay bile bile mi geldi? İhmaller mi var? Dikkatsizlik mi? Hava şartları mı? Çünkü bir gün önce bu geminin hareket edilmesine izin verilmemiş. 2 ay önce bir denetim yapılmış. Geminin ulaşıma uygun olduğunun altı çizilmiş. İçerisindeki vatandaşlar, o kazazedeler anlatıyorlar ki çok korkunç bir zaten bir seyir halindeydik. Dalgalarla birlikte sarsıldık. Geri dönülmesi lazımdı. Dönülmedi. O ifadelerle de zaten mesele şu anda farklı bir noktaya evrildi. Tutuklananlar var. Şöyle altını çizelim. 241 yolcu kurtarıldı. 8'i hayatını kaybetti. 20'si içinse arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yasa boğan facianın ardından 9 kişi tutuklanmıştı. Bakalım.
1: Gemi ön güverteden su aldı. Sahilden 5 kilometre mesafede alabora oldu. Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer düzenleyen geminin batmasıyla facia yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yas ilan edildi. Gemi kaptanı hareket ettikten kısa bir süre sonra sahilden ön güverteden geminin su aldığını fark etti. Kaptan yardım çağrısı yaptı. Limana geri dönüş hazırlıkları yaparken gemi ikiye bölünerek alabora oldu. Akdeniz'de can pazarı yaşandı. Geminin su almaya başlamasının ardından can yeleklerini giyen yolculardan bazıları suya atladı. Bazıları ise can sallarına binmeyi başardı. Bazı yolcularsa can yelekleriyle alabora olan geminin su üstünde kalan kısmında korkulu bir bekleyişe girdi. Kazazedelerin yardımına ilk olarak çevredeki balıkçı tekneleriyle bazı yatlar ulaştı. Su üstündeki kazazedelere teknelerden halatlar fırlatıldı.
2: Batıyoruz.
3: Kaçakları başladı. Dediler ki civatalardan geliyor. Sonra koltuklar kırıldı. Bir şey olmaz. Biz alışkınız dediler. Sonra ön taraf patlayınca da geri dönmeye kalktılar. Dönerken de camlar patladı. İçine su almaya başladı. İşte diyorum size, hemen koşarak gittim. Oradan bir yerden de bir can yeleği buldum. Boynuma taktım, atladım.
1: Kazanın duyulmasının ardındansa hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Türkiye seferber oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle adadaki Türk Barış Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler kısa sürede alabora olan gemiye ulaştı. Denizde yüzen ve geminin su üzerinde kalan bölümü üzerine çıkan kazazedeler hızla kurtarıldı. Girne Limanı'ndaki yolcu gemileriyle çok sayıda özel tekne de kaza yerine akın etti. Kayıpların aranmasına dalgıçların da katılımıyla gece boyunca devam edildi.
4: Kimse can yeleği dağıtmadılar. Gemi battıktan sonra kim nasıl can yeleği alacaklar? Hani bir gemi görevlisin, batacaksın, dağıtırsın can yeleğini. Herkes tedbirini alır. Ama yok, bu battı. Ondan sonra kim kimi kurtarırsa. Kendileri kurtardı kendini.
1: Kazadan kurtulan yolcuların ihmale işaret etmesi tepkilere yol açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yolcular tarafından dile getirilen iddiaların inceleneceğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Gemi kaptanı ve bazı görevliler gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erurman, Türkiye'nin de destekleriyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
5: Şu anda Türkiye'den yani tekrar sayarsam 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik,

0: botu, bir hücum bot, bir fırkateyn, bir büyük karakol gemisi hepsi burada. Dolayısıyla bizim kendi imkan ve kabiliyetlerimiz de devrede. Dolayısıyla kurulabilecek en geniş kadro şu anda her türlü imkanla birlikte zaten sahada. Daha da gelecek olan Türkiye'den gelecek olan destekler devam edecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gerekli adımların atılacağını açıkladı. Kazanın nedenlerinin tespiti, sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız dedi.
2: Telefon hepsi gitti.
3: Günün en önemli gelişmelerinden biri Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısının İstanbul'da gerçekleşmesi. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan heyetleri bir araya geldiler. Toplantıda alınan kararlara ilişkin de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalar yaptı. Ne dedi? Somut adımlarla görüş alışverişinde bulunduk. Kurumsal yapı için çalışmalara başlamış olduk. İttifak bölgedeki tüm devletlere bir davettir. Herkese açıktır diyor. Bakalım.
4: Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu gösterdik. İttifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu yani anlaşma gereği mümkün. İttifaka katılış süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz. Ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır. Ama başlangıç itibariyle temellerinin çok iyi atılması gerekiyor. Kurumsallaşmasının da çok iyi yapılması gerekiyor. Hem Suudi Arabistan hem Pakistan bu konuda bizim gibi çok hassaslar. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum Netanyahu, canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar. Bizim hazırladığımız bir çalışma var. Her iki tarafla da temas halindeyiz bu çalışma üzerinden. Yani geçmişte yaptığımız gibi inşallah gerekli şartların oluşması durumunda bir özellikle tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz. Burada tabii ki şu anda devam eden savaşta tarafların giderek yöntem geliştirmeleri, hedef geliştirmeleri artık hedef alınmayan hiçbir yer kalmaması neredeyse savaşı bir yıpratma savaşından yok etme savaşına dönüştürmüş durumda. Girne açıklarında dün meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimi burada sunuyorum. Kazada yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay'da zirve marşında bugün Bişkek'te ki yarın da hitaplarını gerçekleştirecek. Önemli isimlerle, liderlerle bir araya gelecek ama dünyaya mesela hangi mesajları verecek? Çünkü uluslararası platformlarda Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar her defasında çok çarpıcı oluyor. Takip edeceğiz ama bir de bu kapsamda fikirlerini alacağız. Birazdan hocalarımızın. Sadece bu da değil, Mekke İttifakı toplantısı ve bu toplantıyla eş zamanlı olarak İsrail ve Yunanistan'ın o Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması. Birbiriyle bağlantısı, Yunanistan'ın Türkiye kapsamında atmaya çalıştığı adımlar, İsrail'in buna karşılık vermesi hepsi kritik efendim. Tabii bir de Tahran'dan misilleme geldi, ABD saldırdı. Burası tırmanacak mı, böyle kalacak mı? Tüm dünyayı Orta Doğu yakından ilgilendiriyor ABD-İran arasındaki gerilim. Başlıklarımız çok fazla, o yüzden vakit kaybetmeyelim. Kıymetli konu sizlere takdim ediyorum. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat

0: Gökçe bizlerle ve gazeteci Ercan Gürses bizlerle birlikte. Ercan Bey, Ali Fuat Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk Merve Hanım,
2: iyi yayınlar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Merve Hanım. Ali Fuat Hoca'ya da selamlar.
0: Evet, saygılar, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilat Zirvesi'ne gidecek, bir katılım gerçekleştirecek. Tabii ki buradan vereceği mesajları merakla takip ediyor olacağız. Ama ben şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin öncülüğünde ayrı bir Asya temelli örgüt kurulabilir mi? Yani böylesi görüşmelerde, böylesi zirvelerde aklımıza geliyor keza bu. Ali Fuat Hocam, buyurun.
1: Evet, tabii. Şimdi bakınız, yani dünya sisteminde, küresel sistemde tek yönlü bir örgüt içerisinde yer almak bazen riskleri de beraberinde getirir. Yani bugün Türkiye bir NATO üyesi, askeri ittifak, ekonomik işbirliği yok burada, bir askeri ittifak. Bunun içerisinde yer alıyor. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü ekonomik bir birlik olarak çıkıyor. Askeri bir ittifak değil. Ama mesela Avrupa Birliği de bir ekonomik birlik. Askeri birlik olma yolunda devam ediyor. Yani işte güvenlik mimarisini oluşturmaya çalışıyor. Bir türlü bunda başaramadılar. NATO şemsiyesi altında devam ediyorlar. Şunu belki varsayabiliriz. Her ekonomik anlamda bir araya gelen ülkeler belli bir zaman sonra güvenlik bağlamında da birlikte hareket etmek istiyorlar. Bunun örnekleri işte Avrupa Birliği'ne görebiliyoruz. Fakat Şangay İşbirliği Örgütü bu konuda güvenlik bağlamında bir NATO gibi bir duruma gelebilir mi? Şimdilik zor gözüküyor. Evet. Ama ekonomik işbirliği örgütü olarak da varlığını devam ettirmesi ve bu Şangay İşbirliği Örgütü üye ülkeler içerisindeki, yani buradaki üye ülkelerin gayri safi milli hasılaları dahil olmak üzere diğer ekonomik girdilerine ve çıktılarına baktığımızda, değerlerine baktığımızda oldukça önemli ülkeler olduğunu görüyoruz. Şimdi biz bir Avrupa Birliği ülkesiyle ülkesi olma yolunda yıllardır bunun mücadelesini yapan bir Türkiye olduğunu görüyoruz. Ama bir şekilde Avrupa Birliği ülkeleri kendileri içerisinde bizi kabul etmiyorlar. Çünkü özellikle dini açıdan farklı görüyorlar. Toplumsal açıdan farklı görüyorlar. Ama Şangay İşbirliği Örgütü öyle değil. Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde bize yakın kimlikler var, bizden olanlar var, bize yakın toplumlar var. Şimdi kabulü daha kolay. Ve Türkiye gibi bir ülkeyi almak istiyorlar. Farklı bir düşünce yapısına sahip değiller diye düşünüyorum.
0: Hocam,
1: en azından siyasi
0: anlamda. Burada tabii üye olmayan ama örgütte diyalog ortağı statüsü. Bunu da galiba netleştirmeliyim. Evet. Bu kapsamda Türkiye'nin konumu bu. Yani mevcut yapıya tam üyelik yönünde bir ilerleme mi tahmininiz? Yoksa hani az önce de sorduğum gibi kendi öncülüğünde işte Asya merkezli böyle alternatif bir bölgesel örgüt kurulması. Türkiye'nin çıkarlarını aslında burada öncelemek lazım. Hangisi daha olası ve hangi girişim daha bizim yararımız olur? Bununla ilgili de bir cümlenizi alayım Ali Fuat Hocam.
1: Merve Hanım, Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde yer almak, tabii bu örgütü dağıtacak halimiz yok ya da içerisinde tabii yer almayalım denmez ama bunun içerisinde tam ortaklık olabilir. Fakat Orta Asya ülkeleri içerisinde Türk devletleri oldukça fazla. Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan. Peki bunlarla beraber işte Türk Devletler Teşkilatı'yla bir adını verdiğimiz bu teşkilatı, adına Türk Devletler Teşkilatı demezsiniz ama başka bir şey diyerek bir ekonomik birlik de oluşturabilirsiniz Türkiye'nin öncülüğünde. Türkiye barışçıl ve insancıl politika izleyerek zaten bölgede ekonomik büyümesiyle birlikte sahip olduğu değerler, toplumsal değerler, yani daha doğrusu şöyle diyelim, milli güç unsurlarıyla bunu yapabilecek kapasitede bir ülke. Siyasi liderliği de var. Bir de onu eklediğimiz zaman zaten bunun gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok. Ama Şangay içerisinde yer almamız lazım. BRICS ülkeleri içerisinde yer almamız lazım. Ne kadar çok bir bu ekonomik işbirlikleri içerisinde yer alırsanız o kadar daha fazla ekonomik yönden güçlenirsiniz. Ticaretinizi artırırsınız. Mesela Şangay İşbirliği olsun, BRICS ülkeleri olsun, bunlar tek bir kıtaya endeksli yapılar değil. Farklı kıtalardan, özellikle de BRICS'ten farklı kıtalardan ülkeler var. Farklı kültürlerden, farklı ekonomik yapılardan insanlar var. toplum, ülkeler var. Dolayısıyla Türkiye bunların bir parçası olması lazım. Ama evet, kendi öncülüğünde de zaten bunun zemini hazır. Ortam hazır. Türk Devletleri Teşkilatı, oradaki Türk devletleri, başkaları da buna katılabilir. Böyle bir işbirliği örgütü kurulabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii Çin ve Rusya da akla geliyor. Bunu sormak istiyorum. Yani MHP lideri Devlet Bahçeli işte Çin'e yaklaşılmalı demişti. Şimdi hani bu ziyaret ve bu görüşmeler kapsamında bu ittifak noktasında bir adım gelir mi? Farklı bir noktaya evrilir mi Ercan Bey?
2: Öyle yani Merve Hanım, bu çok önemli bir soru. TRC ittifakı olarak bahsetmişti Sayın Bahçeli, ama ne zaman, hangi şartlarda, hangi konjonktürde bunu söylediğini de unutmayalım. Sayın Cumhurbaşkanı Washington yolundaydı. Kasım ayında, Kasım 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyordu ve çok ciddi tartışmalar vardı. Çok ciddi tezviratlar söz konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ve Batı bloku Türkiye ilişkileri anlamında, bu el rahatlatma anlamında bence son derecede dikkate alınması gereken çok önemli bir çağrıydı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyareti de bu TRC ittifakı konusunda Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu bu çıkışın da tartışıldığı bir ortamdı. Ali Fuat Hoca'nın biraz önce dile getirdiği sözleri ben çok önemli buluyorum. Bakın yaklaşık 32-33 sene oldu ben gazetecilik yaptığım süreç içerisinde, 94 yılından bu yana, ve o süreçte biz hep şunları tartışıyorduk. 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başında bunlar tartışıldığında, vay efendim siz eksen kaymasına mı meyillisiniz, Türkiye'nin eksenini mi kaydıracaksınız? NATO üyesi, Avrupa Birliği müzakerecisi bir Türkiye'nin nasıl olur da Şangay İşbirliği Örgütü'yle, BRICS'le yan yana gelmesine, ya da bu konuda bırakın diyalog ortaklığını, oraya katılım vesaire, yani orada elbette üyelik konusu onların son çizgilerinin son halkası, böyle bir şeyi asla düşünmüyorlar, ama bir yandan da böyle bir bakış açıları vardı. Biraz önce Ali Fuat Hoca'nın vurguladığı gibi, bakın BRICS, Şangay İşbirliği Örgütü, Şangay İşbirliği Örgütü Şangay Beşlisi olarak 1996 yılında kurulduğunda, bu örgütün sınır anlaşmazlıklarını çözümlemek için kurulduğunu, daha sonra ekonomik birliktelik olduğunu, 2001 yılından itibaren Şangay İşbirliği Örgütü olduğunu, içine Pakistan ve Hindistan'ın katıldığını, sonradan örgütün genişlediğini ve hatta örgüt içi ihtilafların da bulunduğunu söylememiz lazım. Ekonomik birliktelik. Bizim bu platformlarda mutlaka ve mutlaka yer almamız gerekiyor Merve Hanım. Sadece burada değil, bakın Mekke İttifakı toplantısı, İstanbul'da
0: ona da,
2: komite
0: ona
2: toplantısı.
0: Ona da geleceğiz. Evet.
2: Tabii. Birazdan. Çok tarihi bir günde bunu konuşuyoruz. Ben bu açıdan evet, önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Birazdan orada
2: NATO
0: konuşalım.
2: NATO Birlik dediği bir savunma ittifakı, ama diğer ittifaklarında ben son derece Türkiye açısından artık rüştünü ispat etmiş bir ülke olarak çok böyle özgüvenli bir şekilde bunlara dahil olmamız ve her platformda olmamız gerektiğine inananlardanım.
0: Evet, bu kapsamda da zaten Türkiye politikasını ilerletiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme ihtimali var. Bununla birlikte ne olur Türkiye-Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeniden etkili bir aktör olma konumuna gelebilir mi? Hatta bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a soruldu. Tahıl koridoru benzeri yeni bir girişim olur mu dendi. O da evet, önümüzdeki süreçte böyle bir durum olabilir dedi. O yüzden şu da var. Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırıları yoğunlaştı. Haberlerimizi de verdik. Hani Erdoğan-Putin görüşmesinde o Karadeniz'deki enerji altyapısını, işte limanları kapsayan bir ateşkes çıkar mı? Hep ihtimal dahilinde konuşuyoruz ama yarınki görüşmede belli ki mühim Ali Fuat Hocam. Buyurun.
1: Merve Hanım, zaten Türkiye Rusya-Ukrayna savaşında kilit rolünü hiçbir zaman için kaybetmedi. Ama bu kilit rolü sahaya dökmek isteyen ve bundan faydalanmak istemeyen bir Ukrayna olduğunu görüyoruz. O da Ukrayna'da belki istiyor ama bir türlü bağımlı kaldığı İngiltere gibi bazı kıta Avrupası ülkelerinden kopamıyor. Onlardan bir türlü uzaklaşamıyor. Bunun örneğini gördük işte, İngiltere'nin eski başbakanının yaptığı işin bugün belki binlerce, on binlerce insanın ölümüyle sonuçlandığını, halen daha bölgede
0: Antalya'da bir araya geldiklerinde Zelenski'yi tutup da değil mi bir şekilde o masadan kaldırdı ve gelinen nokta saldırılar devam ediyor.
1: Kesinlikle. Daha bundan iki ay önce, yanılıyorsam lütfen düzeltin, Putin açıklama yaptı. Türkiye'de tekrar bu İstanbul görüşmeleri bağlamında canlandırabiliriz bunları dedi. Şimdi bu işe yaklaşan bir Rusya var. Bence Zelenski de istiyor ama o hani o bağımlılık var ya, mecburi artık nasıl bir bağımlılık bilemiyoruz. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri'ne topraklarının yeraltı zenginliklerini verdi. Yer

0: zenginlikleri kendisine kalıyor da zenginlik kalmadı orada. Şimdi böyle bir durumda barışı kim istemez ki sözünden hareket edersek Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin'in görüşmesinde mutlaka Rusya-Ukrayna savaşı yer alacak. Bir de
1: Evet.
0: Karadeniz'de

0: vurgulamasına rağmen, baskı yapmasına rağmen iki ülkeyle de konuştu. Hatırlayın, hem Biden hem Trump. Biden da dedi işte bir NATO üyesi NATO ülkeleri yaptırım uygulasın. Türkiye yaptırım uygulamadı Rusya'ya. Ukrayna'yla da ticaretini devam ettiriyor. Bunun içerisinde silah, malzeme, mühimmat neyse işte hepsi var. Aynı Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı geçen yıl ABD'ye gittiğinde ABD Başkanı Trump, bu yönetim Türkiye'nin Rusya'dan doğalgaz almasını istemedi.
1: Evet.
0: Kesin dedi, azaltın dedi. Türkiye buna da yanaşmadı. Aynı seviyede
1: kendi kararlarını kendi veriyor. Dışarıdan bir akıl, bir emir verdiğinde böylesi bir durumda zaten Türkiye belli ki kendi bildiğini yapıyor.
0: İşte o yüzden Türkiye bölgesel bir güç.
1: Evet.
0: Şimdi bakın, Almanya'sı, diğer kıta Avrupa'sı ülkeleri hepsi Amerika'nın sözüne inandı, güvendi. Doğalgaz almadılar. Bugün geldikleri nokta en azından bazılarında az, bazılarında çok bir şekilde etkilendiler, özellikle enerji bağlamında. Dolayısıyla bu masadadır. Türkiye ile Sayın Cumhurbaşkanı Putin'in görüşmesi her zaman için mümkün. İki dosttur, iki dost kişidir bu iki siyasetçi. Dolayısıyla bir şu an için hızlı bir şekilde barış görüşmesi çıkarmak zor. Ama mutlaka Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili görüşlerini belirtecektir. Zemini mutlaka söyleyecektir. Daha sonra bununla ilgili belki de görüşmeleri görebiliriz. Ama İngiltere çok önemli. Son günlerde de İngiltere'nin Ukrayna politikası can sıkıyor. Yok onlara yeni nesil füze vermeler ya da işte farklı şekilde yardımda bulunmalar, yapılan açıklamalar. Bunlar da bu barışın sağlanması konusunda can sıkıyor, öyle diyelim. Çünkü halen daha Rusya'yı zayıflatmaya çalışan bir politikaları var. Bu da ne zaman vazgeçecekler? Rusya'yı zayıflattıklarına inandıkları zaman mı vazgeçecekler? O da bir soru işareti.
1: Evet, dediğiniz gibi o dengeleyici politikasıyla bölgede artık küresel bir güç Türkiye ve geçtiğimiz vakitlerde Sergey Lavrov bir açıklama yapmıştı ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Hatta böyle ikisinin bir araya gelmesi konumları nezdinde de bir ilkti. O zaman şunu söylemişti, aklı selim insanlarla yol yürüyebiliriz Türkiye'yi kastettiğini o zaman da anlamıştık. İşte o yüzden yarın bir görüşme olursa belli ki bir adım atılabilir. Mekke'ye geçelim. Mekke anlaşmasına. Şimdi tabii ortak savunma anlaşması nezdinde bugün kritikte imzalar atıldı 7 Ağustos'ta ama devamında ne gelecekti? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarını yaptı. Bu kapsamda bölgesel güvenlikte işte yeni bir yapının oluşabileceğine dair bir takım ifadeler kullandı. Ama bölgedeki devletleri açıktır demesi. Çünkü bunu sizlerle de konuştuk. Yeni katılımlar olacak mı? İşte Mısır geliyor, akla Suriye geliyor. Yani Türkiye'nin ittifakta yer alması bölgesel olarak da mühim. O yüzden bundan sonrası için hangi adımlar gelecek? Mekke Ortak Savunma Anlaşması büyük yankı uyandırmıştı dünyada ister istemez. O yüzden de sormak istiyorum Ercan Bey. Buyur.
2: Merve Hanım, bugün şöyle bir dönüm noktası oldu. Bir adı kondu resmen. Mekke evet. Savunma İttifakı değil mi? Sekreteryası vesaire hepsi tamamen netleştirildi. İkincisi ve sizin biraz önce ifade ettiğiniz konu, bu genişlemek için kuruldu dedi Hakan Fidan. Yani genişlemek için kurulan ve açıkçası adımlarını sağlam atan bir ittifak. Onu söylememiz lazım. Yani bu hiçbir devlete yönelik değil ama bir anlamda da öyle kendilerine sınır çizen bizim ilkeler, elbette ilkeleri olacak. Elbette bir altyapısı olacak. Gelecek yeni müttefiklere bazı imkanlar sunacak ve bir yandan da o ilkeleri benimsemesi şartını koyacak. Ama bir yandan da diyor ki genişlemenin sınırı yok. Bakın bu bölge ülkeleriyle de sınırlı değil. Bütün bölge ülkelerine açık. Hakan Fidan'ın ifadesiyle. Ama bölge olarak kastediyor musunuz bilmiyorum. Endonezya'sı var, Malezya'sı var, Bangladeş var. Geçtiğimiz günlerde 170 milyon nüfuslu bir ülke. Dışişleri Bakan Yardımcısı dedi ki bize de teklif geldi, değerlendiriyoruz, girebiliriz dedi. Bakın o kadar önemli bir sinerji oluşabilir ki. Ama bazıları diyorlar ki bugünden yarına hemen bununla ilgili anlaşma ortaya konsun. O kadar kolay değil. Bakın Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılındayız. Hala bazı eksikler var. Yine Avrupa Birliği'ne bakalım. Avrupa Birliği'nin gelişim sürecine bakın. Demir Çelik Birliği'nden yola çıkıldı. Sonra dediler ki biz bir ekonomik birlik olalım. Avrupa Ekonomik Topluluğu. Sonra siyasi birlik oldular. Avrupa Birliği. Şimdi de tartışıyorlar. Acaba savunma kısmını ekleyebilir miyiz? Şimdi bakın burada bir tohum ekildi. Sonra bunun sulanması, büyütülmesi

0: sonra nereye gidecek bakacağımız zaman bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla potansiyel genişleme temayülü Mısır'la olacak. Görünen o. Mısır var, Suriye var işin içerisinde ve ondan sonrasında da bakın cesaret duvarı aşılırsa Merve Hanım, cesaret duvarı diyorum İsrail'e karşı, bölgedeki yayılmacılara karşı, bölge ülkelerinin biz kendimiz bir şeyler yapabiliriz, dışarıdan gelen bir hegemonun bizi yönlendirmesine gerek yok iradesini korkusuzca ortaya koydukları gün, o zaman bu iş çok farklı bir yere doğru gidebilir. Ama ben Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi üç önemli lider ülkenin bu inisiyatifi almasının çok önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. İki yıl önce Cidde'de dörtlü aksın oluşmasından sonra Bloomberg ve Reuters haber yapmıştı ve dedi ki İsrail'e karşı bölgenin en önemli ittifakının temelleri atılıyor. Bakın evet. Şu anda bambaşka bir
1: bunu
0: yerdeyiz.
1: Artık zaten
0: İki sene sonra belki... Tabii iki sene sonra belki bambaşka bir şeyi konuşacağız Merve Hanım. O yüzden şöyle bağlayayım sözlerimi. Ben bugün çok önemli not aldığım bölümler şunlar. NATO ittifakı yükümlülüklerimizi ortadan kaldırmıyor. Bu tamamlayıcıdır dedi Hakan Fidan. Ve dedi ki bölge ülkeleri birbirlerinin güvenliklerine saygı duydukları zaman, bölgede sınırlara saygı duyulduğu zaman sorunların %90'ı hallolur. Bu nedenle çok kısa ve net. Bu ittifak kimseye karşı değil ama bu ittifaka husumetle bakan herkese de karşı diye düşünmek bence en doğrusu.
1: İsrail dediniz ya tabii şimdi ister istemez böylesi ittifaklardan Türkiye'nin güçlü konumda yer alabileceği işbirliklerinden kim rahatsız olur? İsrail rahatsız olur, Yunanistan rahatsız olur. Yani Türkiye adım adım bu ittifakı kurumsallaştırma yolunda da ilerliyor. Bugün Bakan Fidan da söyledi ama işte İsrail'in bu aşamada tutumu nasıl olacak? Nasıl bir ilerleme olacak? İsrail ile Yunanistan arasında aşırı kalkanı anlaşması var. Ona da birazdan geleceğiz. Onun da zamanlaması manidar. İşte Avrupa'nın, ABD'nin bakış açısı onları zaten anlaşma imzalandığında konuştuk ama şu anda hani ittifakın genişleyeceğine dair çok somut ifadelerde gelince Bakan Fidan o zaman diyoruz ki İsrail ne yapacak mesela? Ali Fuat Hocam buyur.
2: Şimdi İsrail köşeye sıkışıyor. Mesela bu ittifak genişledi. Ne? Örnek verelim. Mısır katıldı. Şimdi İsrail'in Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Güney Kıbrıs Rum kesimi Mısır'la Doğu Akdeniz'de bir deniz yetki anlaşmaları yapma durumu söz konusuydu. Bu böyle bir şey konuşuluyordu. Şimdi Mısır bu ittifaka girdikten sonra ben İsrail'le böyle bir ortaklık yapacağını sanmıyorum. Hı hı. Şimdi böyle bir şey yapmaması durumunda, Mısır'ın Türkiye ile bunu imzalaması durumunda, Doğu Akdeniz'i gözümüze canlandıralım, Levant bölgesini. Mısır güneyde, Afrika'nın kuzeyinde Mısır var Doğu Akdeniz'de. Süveyş kanalı Mısır. İsrail çok küçük bir alanda kalıyor. Üzerinde Lübnan ve Suriye var ve Türkiye var. Güney Kıbrıs Rum yönetimi çok küçük bir alanda kalıyor. Yani İsrail burada sınırlandırılıyor. Hani bugün açıklama yaptı ya dün, bizi daraltmaya çalışıyoruz, bizi çevrelemeye çalışıyorlar diye. Bunun korkusu bu adam. Hı hı. Ama bu ekonomik işbirliği, siyasi anlamda seni kimse sıkıştırmak istemiyor. Kimse seni kıskaca almak istemiyor. Sen herkesi kıskaca alıyorsun. Sen herkese saldırıyorsun. Herkes bize düşman diyor. Hayır. Sen ne yaptın ki herkes sana düşman oldu? Bir onu önce bir düşün bakalım. Niye Mısır Ürdün'e düşman değil, Ürdün Suriye'ye düşman değil? Ya bakın bir de bunu böyle düşünmesi lazım. Neden herkes İsrail'e düşman? O zaman sen bir şeyler yaptın ki herkes sana düşman. İşte İsrail bundan korkuyor. Bir de bu Mekke Anlaşması'na, ittifakına Libya'nın katıldığını bir düşünür müsünüz? O zaman Doğu Akdeniz'de biz İsrail'in varlığından, yani ekonomik anlamda deniz yetki anlaşmaları çerçevesinde iyice sınırlandığını görürüz. Adamın korkusu bu. Evet. Peki ne yapabilir? Her şeyi bir kenara bıraktık. Yani terörsüz bölgedeki sıkıntısını, Mekke Anlaşması'nı, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını peki ne yapabilir? Bir seçime kadar olan süre var, bir de seçimden sonraki süre var. Seçime kadar olan süre içerisinde söylem bazında bu şekilde saldırganlığına devam eder, sıklaştırır. Hı hı. Sahada da bunu görebiliriz. Suriye sahasında
1: yani
2: görebiliriz.
1: Yani hocam Türkiye'yi dahi tehdit ediyor olması Netanyahu'nun artık bu akıl tutulmasının da kendi tabanını belki konsolide etmekle mi alakalı ya da işte bu cesaret söylem dahi olsa hani bu cesaret artık İdeni'ye kan kaybediyor destekleri ve bununla ilgili bir adım diye de tabii düşünüyoruz. Vaktimiz daraldı hocam. Şunu konuşalım, Aşil Kalkanı hava savunması. Yani 3,1 milyar avro değerinde bir anlaşma. Ne olacak? İsrail yapımı hava savunma sistemleri Yunanistan'a gidecek, tedarik edilecek, konuşlandırılacak. Yani bir birlik beraberlikten bahsediyoruz bakıldığında, ama hani bölgeye yansıması ne olur? Doğu Akdeniz dediğiniz çok kıymetli. Burada dengeleri güvenlik noktasında değiştirir mi Ali Fuat Hocam? Bir iki cümleyle de bunu alalım. Buyurun.
2: Yani ben Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yerinde olsam İsrail'le bu işbirliği yapmam. Hı. Çünkü öyle bir millet ki gittiği yerlere yayılan, satın alan, yerleşen ve sürekli genişlemeyi düşünen bir ülke, bir millet. Şimdi aynısını Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yapıyorlar. Türkiye korkusu bunları, bunlar aklını başından almış. Evet. Yani hani derler ya, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklar diye. Şimdi hadi Yunanistan biraz uzakta ama Güney Kıbrıs Rum yönetimi adeta bu duruma gelecek gibi gözüküyor bana. Şimdi Güney Kıbrıs Rum yönetimi dediğimiz yer Türkiye ne kadar mesafede? Ya da işte Yunanistan ne kadar mesafede? Bütün bunları Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek varken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını kabul etmek dururken, çatışma içerisinde İsrail ile birlikte hareket etmek, özellikle de Kıbrıs konusunda kendi ülkelerini, kendi topraklarını kaybetmek anlamına gelecek mi? Bir de bunu düşünmeleri gerekiyor. Onların yapacağı, kuracağı Aşil Kalkanı neyse adına ne derseniz, hava savunma sistemi. Bunların bir de demir kubbesi vardı, hatırlayalım. Demir
1: evet,
2: kubbede gitti.
1: Delik deşik olmuş ona.
2: Kalkandır, kubbedir. Bugün işte İran onları perişan etti. Beka sorunu ortaya çıktı. Aynısı Türkiye'de bunu yapabilir. Yani ben iyi komşuluk ilişkileri içerisinde bu iki ülkenin Türkiye ile birlikte bunu geliştirmesini tavsiye ederim. Yapmazlarsa biraz önce dediğim gibi pirinç bulgur meselesi olacak gibi geliyor bana.
1: O dengeleri iyi düşünmek lazım ama sanırım o aklı da yürütemiyorlar. Ama bu anlaşmalar Yunanistan'ı ne kadar korur? Yani hani çok güveniyorlar, İsrail'e adım atıyorlar birlikte ama öte yandan da zamanlama için söyledik, Mekke ittifakına hani bir pakt oluşturma çabası mı? Siz bunu yaptınız, alın biz de bunu yapıyoruz gibi bir hani misilleme, tabii ki bir karşılığı olmayacaktır, bir yararı olmayacaktır ama hani böyle bunu tırmandıran adımlar silsilesi mi? Bunu da düşünüyoruz Ercan Bey, buyur.
0: Kesinlikle bu bir misilleme gibi algılanıyor. Eskiden bu anlaşmayı bir miktar önceden yaptılar. 3,1 milyar avroluk, ama böyle bir zamanda, yani İstanbul'da komite toplantısı var. Siz burada bu anlaşmayı bugüne denk getiriyorsunuz değil mi? Tevafuk olmayacağı ortada. Yani bunun böyle bir planlı programlı mesaj niteliği taşıdığı da ortada. Şimdi Yunanistan açısından baktığımızda Yunanistan Türkiye üzerinden okuyor dünyayı. Rumlar da böyle. Yani onların böyle bir çarpık anlayışları var. Yani Türkiye'nin düşmanı düşmanımdır bakış açısı içerisinde. Birincisi bu. İkincisi, siyaseten prim yapıyor. Yani Türkiye karşılığı, Türkiye düşmanlığı prim yapıyor. Bu önemli. Kendileri açısından böyle bir savunma mekanizmasını İsrail'de oluşturmalarıysa ileride ben de katılıyorum. Çok ciddi sorunlara yol açacak. Ama ben geçmişte bir savunma bakanımız, Yunan savunma bakanıyla görüşürken şöyle bir cümle kullanmıştı. Ben bunun çok açıkçası kayda değer olduğunu düşünüyorum. Demişti ki, siz bu savunma harcamalarını Türkiye'ye karşı korunmak için yapıyorsanız çok az. Ama genel anlamda savunma harcaması olarak yapıyorsanız, bütün savunma sisteminizi kurmak için yapıyorsanız, bu da çok fazla. Yani bunu değerlendirmek, bunu düşünmek lazım. Dolayısıyla bunların, Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devleti, gerçekten hamaset yapmıyoruz. Yani bu işin uzmanları da ortaya koyuyor. Ne anlama geldiğini biliyoruz. Şimdi bir yandan da şunu söyleyelim Merve Hanım. Altıgen vardı bir ara, biliyorsunuz. Yaklaşık 2 yıl önce Hindistan Başbakanı Modi Tel Aviv'e gitti. Netanyahu ile sarmaş dolaş bir fotoğraf
1: çok
0: verdi.
1: Çok güzel anlaşılıyor.
0: Ve o fotoğrafın ardından değil mi? Bir basın toplantısı yaptılar. Dediler ki bir altıgen oluşturuyoruz. Hı hı. Kendi altıgenlerini. O altıgenin birkaç köşesini öğrendik biz bu vesileyle. Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, Hindistan ve İsrail. Diğer kısımlarını henüz bulamadık ama bir yandan tahminler de söz konusu. Kime karşı olacağını da şu anda net görüyoruz. Bakın karşılarında şu anda, karşılarında olarak algıladıkları için söylüyorum, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye aksı ve bu aksın genişlemeye çok mütemayil olduğunu görüyoruz. Pakistan-Hindistan ilişkileri de ortada zaten. Şimdi böylesi bir durumda siz bu blokları nasıl oluşturduğunuzu dünya kamuoyuna açıklarken zaten niyetinizi ortaya koyuyorsunuz. Türkiye diyor ki bu hiç kimseye karşı değil, bölge istikrarı için. istediği kadar genişleyebilir. Bütün bölge ülkelerine açık.
1: Bugün Bakan Fidan yine altını çizdi. Yani bir devleti karşımıza almıyoruz. Böyle bir durum yok. Yani çünkü buradan değil mi köpürtmeye ve çarpıtmaya çalışıyorlar öte yandan da.
0: Tabii.
1: Bu bahsettiğimiz ülkeler, ama böyle bir durum asla yok. Yani bunu bir şekilde anlatmaya da çalışıyoruz. Buyurun.
0: Tabii tabii Merve, bir de şu var, yani ben maalesef, hadi o dışarıdan yanlış anlamaya eğilimli olanlara bir şey diyemeyiz, onlar zaten böyle, ama içeriden de bu konuyu ciddi anlamda tezvirat yapan, eğmeye bükmeye çalışan kesimler var. Onlar da diyorlar ki biz bir NATO üyesiyiz, yani böyle bir yola niye saptık, geçmişteki eksen kayması gibi böyle bir tartışma söz konusu. Tamamen lafı güzap, onu söyleyelim. Hatta ve hatta bunun açıkçası Türkiye'nin imzalarına bile aykırı olduğunu öne sürenler vardı. Bugün Hakan Fidan çok güzel bir cevap verdi. Konuyu başka bir yere getirmeyeyim. Sadece ve sadece şunu söyleyeceğim. Türkiye'nin evet karşısındaki husumet odakları belli. Türkiye'yi kuşatmaya çalışanlar belli. Ama kendini kuşatma altında hissedenler de ortaya çıktı. İsrail belli ki son Mekke ittifakında kendisini ciddi anlamda kuşatma altında hissediyor. Bunun da emareleri ortada.
1: Son bir dakikam var Ali Fuat Hocam. Sizin de son görüşünüzü alayım. Buyurun.
2: Merve Hanım, şimdi şunu diyelim. Bu Netanyahu denen şahsın Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili söylediği cümleden hareket edelim konuşmasından. Bilmiyorum Ercan Bey ve siz katılır mısınız? Buyurun. Ben bu Netanyahu'yu yalancı pehlivan olarak nitelendiriyorum. Yenilen pehlivan güreşe doymaz derler. Şimdi bu şahıs Hamas'a kaybetti. Hizbullah'a kaybetti. İran'a kaybetti. Şimdi Türkiye'yi kendisine hedef alıyor. Hı hı. Şimdi yani üçüne de kaybetti. Hala da güreşe kalkıyor. Pehlivanlık yapmaya kalkıyor ama Türkiye'nin yanında hafif siklet kalır. Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın izlediği barışçıl ve insancıl politika dünyanın da beliren bu algıyı tersine çevirecek hiçbir hareketine, hiçbir politikasına Türkiye karşılık vermez. Yani Türkiye, bu da vermemesi de Türkiye'nin aciziyetinden ya da zayıflığından değildir. Türkiye'nin kararlı duruşu, diplomasisi. Örnekleri çoktur bunun.
1: Evet.
2: Dört büyük harekat yaptık. Suriye'deki gelişmeleri hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı defaatle açıklama yaptı. Söz dinlemedilerse sonra zaten bu dört büyük harekat ve Suriye örnek açıp incelesinler, iyice analiz etsinler diyebilirim ben.
1: Evet, çok kıymetli söyledikleriniz ve elbette katılıyoruz. O arsızlığı da görüyoruz. Tabii ki ama diğer ülkelere benzemez diyelim Türkiye. Çok teşekkür ediyorum. Ercan Bey, Ali Fuat Hocam, kolay gelsin sizlere de.
0: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Evet efendim, moderatöre bir virgül diyelim. Ekonomi başlıklarıyla birazdan karşınızdayız.

0: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle.
3: Otobit'te. Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, sigortam net.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Bir kez daha merhaba. Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran döneminde %2,3 büyüdü. Büyümede en büyük pay %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe oldu.
1: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %2,3 büyüdü. %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü en çok büyüyen sektör oldu. İkinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı çeyreğine göre %36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon lira oldu. Hane halkının tüketim harcamaları %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise %1,8 azaldı. Nisan-Haziran döneminde en fazla büyüyen sektör %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü oldu. Bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4, sanayi sektörü %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %2 arttı. İnşaat sektörü ise %1,9 azaldı. İş gücü ödemeleri 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,7 arttı.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten de büyüme değerlendirmesi geldi. Şimşek'in gayri safi yurt içi hasıla verilerine yönelik açıklamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre teknoloji yoğun sektörlerin sunduğu katkıyla sanayi katma değerinin yıllık %2,4 arttığı bildirildi. Tarım sektörünün %13,3 ile güçlü bir büyüme performansı sergilemeye devam ettiğinin de altı çizildi. Harcama tarafında ise özel tüketimin %3,5, yatırımların %0,6 oranında büyüdüğü aktarıldı. Net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesiyle ekonominin hem iç hem dış talebin desteğiyle dengeli bir patikada ilerlediği ifade edildi. Mali politikada gelişmelere de değinen Şimşek, kayıt dışılıkla mücadele, vergide adaletin güçlendirilmesi, harcama disiplini sayesinde önemli bir mali alan oluşturduklarını ifade etti. Küresel fiyat şoklarının vatandaşlar üzerindeki etkisini sınırlamak, dezenflasyon sürecini desteklemek adına Eşel Mobil uygulaması aracılığıyla önemli miktarda vergi gelirinden vazgeçildiğini de hatırlattı. Şimşek buna karşın bütçe performansının olumlu seyrini koruduğunun da altını çizdi. Türkiye'nin sıfır atık hedefinde yeni bir adım daha atıldı. Yerli ve dijital depozito sistemi DOA, Antalya'da düzenlenecek COP31'de dünyaya tanıtılacak. Zirve alanlarına yerleştirilecek bu makinelerle katılımcılar sistemi birebir deneyimleyecek.
2: Türkiye'nin yerli depozito sistemi DOA COP31'e taşınıyor. Antalya'daki zirvede depozito iade makinelerinin kullanılması planlanıyor.

0: Doğa COP31'de tanıtılacak. Hedef Türkiye'nin sıfır atık vizyonunu ve geri dönüşümdeki teknolojik kapasitesini dünyaya göstermek. Doğanın tam kapasiteye ulaşmasıyla yılda yaklaşık 20 milyar içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Sistemin ekonomik katkısının daha da büyük olması bekleniyor. Ham madde ithalatının %35-40 oranında azaltılması ve Türkiye'nin ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyar dolar katkı sağlaması öngörülüyor. Yerli depozito iade makineleri ve geri dönüşüm altyapısının geliştirilmesiyle Türkiye'nin bu teknolojileri ihraç eden ülkelerden biri olması hedefleniyor.
1: Bu haberle birlikte moderatöre de noktayı koymuş olduk efendim. Saat başında Erkan Kolt akşam haberleriyle karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Geçtiğimiz hafta siz konuştunuz günün manşetinde. Ben de keyifle takip ettim. Bu PKK'nın Suriye'deki uzantıları tamamıyla kendileri feshettiler. Suriye ordusuna entegre oldular.
2: Evet, evet.
1: Tamam. Arkadaşlar da bundan 11 yıl önce şimdiki o her şeye istemezük diyen, her şeyi anlamsız saçma sapan evrilten, adına da gazete denen mecmualardan birinin 11 yıl önceki manşetini getirdiler. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız demiş efendim Sözcü gazetesi. 11 yıl önce 29 Haziran 2015. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Bunu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, onun açıklamasına atfediyor. Şimdi benim günlük hayatta bile kullandığım bir ifade, kurmay zeka diye bir ifade vardır Hikmet abi.
2: Evet.
1: Yani kurmay zeka bir şeyleri perdenin arkasını görebilecek kadar zekidir, kendini geliştirir. Başbuğ savaş çığırtkanlıklarını sözcü aracılığıyla uyardı diyor. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Biz bu açıklamadan efendim bir yıl sonra bir darbe girişimi yaşadık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin general kadrosunun 1/3 ruhunu 1 dolara satan teröristmiş. Bunu o zaman fark ettik. Hepsini birden alaşağı edip şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temizledik. 40 gün sonra da Suriye'ye girdik. Girdikten sonra da işte az önce bahsettiğim gibi SDG'nin silah bırakıp Suriye ordusuna entegre olması, Baas rejiminin çökmesi vesaire pek çok Türkiye menfaatine gelişmenin adımlarını attık. Şimdi, bu gazetemsi şey o gün yapmış olduğu anlamsız dezenformasyona aradan geçen 11 yılda hiçbir şey değişmeden devam etti. Hala da devam ediyor. İlker Başbuğ'un da bu açıklamasına hocam, ben, ya kusura bakmayın diye bir nedamet getirmesi mümkün müdür? Evet. Getirir mi? Onu da bilmiyorum.
2: Ya şimdi şöylesi aslında o kadar da değmez falan diyoruz ama şunu anlamak konusunda değiyor bazen. Bu hafızayı çalıştıran bir şey. Ne açıdan? Bunlar bazen kapatmaya çalışıyor. Böyle kedi biliyorsun pisliğini yapar. Arkasından böyle kumla kapatır görmesin diye. Yani koku çıkmasın ki yeri belli olmasın diye. Bunlar da zaman zaman bunları hatırlatınca çok kaçıyorlar. Topa hiç girmiyor, cevap vermiyorlar. Kendilem yakın, olmamış gibi. Hiç yok gibi. Aslında çok şey anlatan bir başlık bu.
1: Doğru.
2: Türkiye gerçeğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetini bunların biraz önce tarif ederken hani abartılı gibi gelen, dedim ki homo sapien dedim ancak böyle olur. Homo sapien kafası mağara, gerici, yobaz. Ya duyurun bunları, sözcüye duyurun. Bakın ancak yobazlar bunu yaparlar. Şimdi bir adam öngörüsü tutmayabilir. Bir öngörüde bulunsun başka bir şey. Mesela bir öngörü değil. Öngörü değil bu. Niye? Çünkü o anda şu yaptığı şey ne biliyor musun? Şu anda dediğim gibi işte o yobazlık, yani bu sözcü, bu cumhuriyetçi, tırnak içerisinde ultralayıkçı, aydınlanmacı, Kemalist ekibin en büyük handikapı da bu. Kendilerinin ne kadar geride olduğunu farkında değiller. Yani hakikaten ilerleme şansı da yok. Çünkü kör ideolojik refleksler, inanç gibi olmuş. Bunların zeka seviyesi çok diplerde. Yanlış anlama, hakikaten teknoloji olarak basıyor, mürekkep çıkıyor bir gazetede. Zeka seviyesi çok diplerde gezen bir gazetedir. Hırs da var. Hayır. Koyuyorum böyle mesela. Sevgili dostlarım Emin Çalışan mesela var orada. Hala yazıyor mesela. Mesela Uğur Dündar. Hiç utanmıyor.
1: Utanma yok ya.
2: Fatih Altaylı, YouTuber. Lan bakıyorum. Bu adam sana bana demokrasi satıyor. Bu adam satıyor.
0: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
2: Ve doğayı iyi gözleme
1: son derece gerekiyor. İyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 3 kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
2: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
1: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
2: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
1: Evet. Bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir. Temeli olmayan, üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
2: Ya çadırdan başlayan macera köşkle sarayla son buluyor.
1: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
2: Evet.
1: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Güne yansıyan pek çok detay var. Akşam haberlerinde 2 saat boyunca hepsini sizlerle paylaşacağız. Özete bakalım, günü bir özetleyelim. Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları bir yandan devam ediyor. Şu ana kadar 241 yolcu kurtarıldı. Maalesef 20 kişi hala kayıp. 24 ekibi orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde arama çalışmalarına dair son detayları paylaşacağız. Mekke Anlaşması kapsamında Dışişleri ve Savunma Bakanları, anlaşmanın taraflarının Dışişleri ve Savunma Bakanları İstanbul'da ilk kez bir araya geldiler. Toplantının detaylarını paylaşacağız birazdan. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu. Resmi adı Mekke Savunma İttifakı'dır dedi bu birleşimin. İttifak genişlemek üzere kuruldu açıklamalarını yaptı. Açıklamaları ekranlara taşıyacağız birazdan. Peki İran-ABD cephesinde neler oluyor? Yine gerildi ortalık. Yine karşılıklı saldırılar var. Hürmüz yakınlarında patlama seslerinin gelmesi, saldırıların ardından İran-ABD'yi sorumlu tutup Körfez ülkelerine bir kez daha saldırdı. Bölgede neler yaşanıyor onu da aktaracağız birazdan. Artık ev sahibiyle kiracının sözleşme için ayrıca evrak peşinde koşmasına gerek kalmayacak, önemli bir gelişme bu. Pek çok kişi ilgilendiriyor. E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi tüm kiralamalarda bundan sonraki süreçte zorunlu hale gelecek. Peki sistem nasıl işleyecek? Akşam haberlerinde ona da bakacağız. Başlıyoruz.

0: bölgeye bir gidelim. Az önce bahsettiğimiz gemi kazasının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 20 kişiden haber alınamıyor. 20 kişi hala kayıp. Peki neler yaşanıyor bölgeden? Bölgede 24 muhabiri Mehmetcan Çoban bizi bekliyor. Mehmetcan, kolay gelsin. Önce şununla başlayalım. 20 kişiyle ilgili dedik, herhangi bir haber alınamadı şu ana kadar. Bir gelişme var mı?
1: Evet Erkan Kol, üzücü bir başlangıç olacak bizim için ama henüz bir haber yok. 20 kişi hala denizde, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Onun için özellikle akşam ilerleyen saatlerde de helikopterler, uçaklar ve denizdeki gemiler içinde zorlu bir mesai bekliyor. Çünkü sismik cihazı olanlar ve gece görüş cihazları olan araçlar sadece görevde olacak. Tabii ki de helikopterler dün gece kesintisiz bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını, arama kurtarma faaliyetlerini devam ettirdi. Fakat bu akşam da arama kurtarma faaliyetlerinin helikopterler ve gemiler tarafından devam etmesini bizler bekliyoruz. Tabii ki de aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın da yapmış olduğu açıklamada bu yöndeydi. Limana geldiğinde kendisi kayıp kişilerin aileleriyle bir araya geldi ve kayıplarımız bulunana kadar arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini halkına, vatandaşına duyurduğunu da söyleyebiliriz. An itibariyle arama kurtarma çalışmalarının Akdeniz açıklarında ve Girne açıklarında devam ettiğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde ekipler özellikle sahil hattında ve açık denizde arama kurtarma çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdü. Bizler de kamera

0: Arkadaşım Ali Maşalacı ile o anları yakından şahitlik ettik. Helikopterler, uçaklar, denizde zodyak botlar, İHA'lar, aynı zamanda botlar ve gemilerle arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde yürütüldü Erkan Kol. Tabi bugün çok önemli bir gelişme de yaşandı. Aslında sabah saatlerinden itibaren ilk kayıp sayısı 18'di. Saatler 16'yı gösterdiğinde ise kayıp sayısında bir güncelleme oldu ve kayıp sayısının 20 olduğu açıklandı. Denizden kurtarılan kişi sayısı ise 239 olarak güncellendi. Hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise 8 olarak aynı devam ediyor. 8 kişinin kimlikleri de tespit edildi. O 8 kişinin de Türk vatandaşı olduğunu söylememiz mümkün. Bu 20 kişinin arasında aslında Erkan Kol 2 tane de çocuk bulunduğunu sizlere söyleyebiliriz. Acılı ailesi liman önündeki Girne Turizm Limanı'nın önündeki acılı bekleyişini de devam ettiriyor. Bugün aslında gün içerisinde 9 kişi de hakim karşısına çıkmıştı olayla ilgili, feci kazayla ilgili. O 9 kişinin arasında gemi kaptanı, gemi kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve şirket çalışanı bulunuyordu. Bir şirket çalışanı bulunuyordu. 9 kişi hakim karşısına çıktı. Aslında hakim karşısına çıkacak kişi sayısı ilk etapta 16'ydı. Fakat 7 kişi hakim karşısında değildi. Bunun nedeniyle ilk olarak mahkemeye 11.30'a ertelenmişti ve 11.30'a ertelenen mahkemede o 7 kişinin mahkemeye katılması talep edilmişti. 7 kişi mahkemeye katılmayınca 9 kişi hakkında 3 günlük ek gözaltı kararı verildi ve 3 gün sonra görülecek o mahkemede 7 kişinin daha mahkemeye katılmasının kararının verildiğini söyleyebiliriz. Gün içerisindeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam etti. Özellikle ekipler yarını ve yetkililer yarını işaret etti. Çünkü yarın Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir gemi gelecek ve sonar sistemleri, radar sistemleri geniş kapsamlı olan bir gemiden bahsediyoruz. Su altını 1000 metreye kadar tarayabilen bir gemiden bahsediyoruz. Gemi batığında 550 metreyi aşkın bir noktada olduğunu sizlere söyleyebiliriz ve bu noktada da işte yetkililer gelen geminin batık gemiyi bulmasını da umduğunu söyleyebiliriz. Ve gün içerisinde arama kurtarma çalışmalarının aralıksız şekilde devam ettiğini, gece saatlerinde de arama kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyleyelim ve sözleri size bırakalım. Erkan Kol.
1: Mehmetcan, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Umarım önümüzdeki saatler, dakikalar içerisinde daha olumlu haberler alırız bölgeden. Mehmetcan Çoban ve Ali Maşalacı bölgede haber nöbetine devam ediyorlar. Tabii yaşanan bu felaketin ardından pek çok ülke taziye mesajı da paylaştı Türkiye ile, ama Avrupa ülkelerinde bir suskunluk var. Meseleyi bir suskunlukla karşıladılar. Yolcu gemisinin batmasına ilişkin AB ülkeleri ne bir açıklama yaptı ne de bir taziye mesajı paylaştı. Facianın ardından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumları koordineli şekilde çalışırken uluslararası arenada dikkat çekici bir sessizlik var. Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB'nin dış politika birimi paylaşım yapmadı. Hiçbir kurum ne taziye mesajı yayımladı ne dayanışma açıklaması yaptı. Aynı şekilde AB üyesi ülkelerin liderleri ve dışişleri makamlarından da herhangi bir resmi paylaşım gelmedi. Güney Kıbrıs Rum yönetimindense çok sayıda kişi yaşananların ardından taziye mesajları paylaştı. Ancak sosyal medyada bazı kullanıcıların ırkçı ve nefret içerikli ifadeler kullanması tepki çekti. Bazı paylaşımlarda kahrolsunlar, ölsünler ve üzülmeyin hepsi Türktü gibi kan donduran ifadeler yer aldı. Aşırı sağcı Elan Partisi'nden ölenleri umursamayın, aklınızı başınıza alın şeklinde paylaşımda bulunuldu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Fidan, ittifakın başka ülkelere de açık olduğunu söyledi. Bakan Fidan'ın gündeminde soykırımcı Netanyahu da vardı. Netanyahu'nun tehdit oluşturduğunu söyleyen Bakan Fidan, uluslararası sistem bu caniyi artık durdurmalıdır dedi.

0: ittifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu yani anlaşma gereği mümkün. İttifaka katılı süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz. Ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır. Ama başlangıç itibariyle temellerinin çok iyi atılması gerekiyor. Kurumsallaşmasının da çok iyi yapılması gerekiyor.
1: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Dışişleri ile Savunma Bakanları katıldı. Toplantı sonunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Savunma ittifakının adı belli oldu. Mekke Anlaşması'nın önemine dikkati çeken Bakan Fidan, ittifakın başka ülkelere de açık olduğunu söyledi.
0: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
1: Bakan Fidan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in başbakanı Netanyahu da vardı. Netanyahu'nun ciddiye alınacak biri olmadığına dikkati çekti Bakan Fidan. Uluslararası sistemin bu kişiyle ve onun zihniyetini savunanlarla savaşması gerektiğini söyledi.
0: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu, canisi, soykırımcısı, bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar.
1: Yıllardır süren Rusya-Ukrayna savaşındaki artan restleşmeler de Bakan Fidan'ın gündemindeydi. Tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşma daha yapmak için çalışıyoruz dedi.
0: Bizim hazırladığımız bir çalışma var. Her iki tarafla da temas halindeyiz bu çalışma üzerinden. Yani geçmişte yaptığımız gibi inşallah gerekli şartların oluşması durumunda bir özellikle tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz. Burada tabii ki şu anda devam eden savaşta tarafların giderek yöntem geliştirmeleri, hedef geliştirmeleri artık hedef alınmayan hiçbir yer kalmaması neredeyse savaşı bir yıpratma savaşından yok etme savaşına dönüştürmüş durumda.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin de üzgün olduğunu dile getirdi Bakan Fidan.
0: Girne açıklarında dün meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimi burada sunuyorum. Kazada yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Manas Uluslararası Havalimanı'na indi. Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem tarafından karşılandı. Erdoğan bugün Bişkek Arena'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katılacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmelerde gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirve kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın ve devletler arası ilişkilerin kurulması ele alındı. Anlaşmanın mutabakata varılan metninin paraflanmasının tarihi önemine dikkat çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Hindistan lideri Narendra Modi bir araya geldi. Orta Doğu'nun ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan, ABD ile sorunların diyalog ve müzakere ile çözülmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirve ile aynı günlerde Kırgızistan'da göçebe oyunları da gerçekleşecek. Türkiye'nin bağımsız savunma sanayini yakından takip eden Yunanistan savunma alanında İsrail'le anlaşmaya imza attı. Türkiye'nin Mekke İttifakı kararının hemen ardından

0: gelen Aşil Kalkanı Anlaşması'yla Yunanistan'da çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulması planlanıyor.
1: İsrail ile Yunanistan anlaştığı Tel Aviv'de Aşil Kalkanı Hava Savunma Anlaşması imzalandı. 3 milyar avro değerindeki anlaşma Türkiye'nin Mekke İttifakı'nın hemen ardından geldi. İmza töreni İsrail'in Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde gerçekleştirildi. Törene iki ülkenin Savunma Bakanlığı yetkilileri katıldı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Anlaşmanın İsrail-Yunanistan ilişkilerinde bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı anlaşması olduğu vurgulandı. İsrail'in tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olduğu belirtildi. 3 milyon avro değerindeki Aşil Kalkanı Anlaşması kapsamında İsrail'in Yunanistan'da çok katmanlı bir hava savunma ağı kuracağı kaydedildi. Yunanistan'la İsrail arasındaki anlaşma İstanbul'da düzenlenen Mekke İttifakı toplantısıyla aynı güne denk geldi. İsrail basını daha önce bölgesel dengeleri değiştirmeyi hedefleyen Atina ve Tel Aviv'in bu amaçlarına ulaşabilmek için işbirliği yolunda gittiğini kaydetmişti. Aşil Kalkanı Yunan ordusunu teknolojik açıdan İsrail'e bağlayacak. Yunan muhalefeti Atina hükümetine yönelik eleştirilerinde ordu için bağımsız sistemler geliştirilmesini talep etmişti. Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarını örnek göstermişti.
0: İsrail, Suriye'deki Türk varlığını Yunanistan'ı kullanarak dengelemeye çalışıyor. Atina ise Türkiye'ye olan düşmanlığını hava sahasını İsrail silahlarına açarak gösteriyor. Bu gerilme hatta ülkeler birbirlerine sadece altına imza attıkları anlaşmalarla değil, kullandıkları simgelerle de yanıt veriyor.
2: Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar, ham hayallere kapılmadan önce bir tarih kitabı okusun. Ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre eserinden de alıntı yaptığı bu cümleyi spesifik olarak hangi ülke için kullandı? Olan şüpheli İsrail. Ama mesajın büyükçe bir kısmı onunla iş tutan Yunanistan'a.
2: Biz başkalarına bel bağlayarak değil, kendi bileğimizin gücüne inanarak bu topraklarda var olduk.
3: Yunanistan hava sahasını İsrail kubbe teknolojisiyle kapatıyor. Yaklaşık 3,6 milyar dolarlık proje, 35 ay içinde tüm Yunanistan'ı çok katmanlı, bütünleşik hava ve füze savunma sistemi içine alacak ve spesifik olarak Ege Adaları'nı drone saldırılarına karşı koruyacak. Adı ise manidar, Aşil Kalkanı. Zira Aşileus Yunanların kendi ecdadı gördükleri Akaların Truva kuşatmasına katılan kahramanın adı. Truvalı Hektor'un katili ki Truva bir Anadolu kentiydi.
2: Ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
3: Erdoğan'ın atıf yaptığı Namık Kemal dizeleri ise 1853 Kırım Savaşı sırasında yazılmıştı. 90 bin kişilik Rus ordusu, 12 bin kişilik Osmanlı ordusunu bugünkü Bulgaristan'da bulunan Silistre Kalesi'nde kuşatmıştı. Ancak bu kuşatma 41 günlük direnişle efsaneleşmiş, büyük bir kayıp veren Rus ordusu çekilmek zorunda kalmıştı. Suriye'deki Türk varlığına yanıt vermek isteyen İsrail, Türkiye'yi Yunanistan'ı kullanarak kuşatmaya çalışıyor. Erdoğan, Atina'nın bu iş için ülkesini kullandırmasına tarih kitaplarında yazanları hatırlatarak yanıt veriyor.
2: Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu yeni bir işbirliğine imza attı. Suriye'de Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Yüzer Köprü'nün inşaatı ortak yürütülen çalışmayla tamamlandı. Suriye'de Fırat Nehri üzerinde yer alan köprü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlandı. Köprü sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine yapıldı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz köprüye ilişkin paylaşımda bulundu. Köprünün Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu işbirliği ile yapılan ikinci köprü projesi olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, Türk ve Suriye Silahlı Kuvvetleri barışta da geleceği birlikte inşa ediyor ifadesini kullandı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra da paylaşımda bulundu. Köprünün Deirizor'daki halkın ulaşım yükünü hafifletmek amacıyla inşa edildiğini bildirdi. Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

0: Geçelim İran-ABD cephesine. Tansiyon yine yükseldi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'nda patlama sesleri duyuldu. İran'dan gelen açıklamalara göre ABD'nin saldırısında iki kişi hayatını kaybetti. Tahran yönetimi saldırıyı karşılıksız bırakmadı. Körfez ülkeleri misilleme saldırılarıyla hedef alındı.
1: Silahlar yine ateşlendi. ABD ve İran arasında gerilim fitillendi. Hürmüz Boğazı yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran misilleme saldırılarıyla karşılık verdi. ABD ordusu Lark Adası'nı hedef aldı. Adadan patlama sesleri duyuldu. İran devrim muhafızları ölü ve yaralıların olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada uzun menzilli bir ABD MQ-9 İHA'sının Hürmüz Boğazı üzerinde İran devrim muhafızları ordusunun modern hava savunma sistemlerinin füzeleriyle vurulduğunu açıkladı. ABD ordusuna ait İHA'nın vurulduktan sonra Basra Körfezi'ne düştüğü aktarıldı. İran saldırıya Körfez ülkelerine hedef alarak karşılık verdi. Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğunu duyurdu. Ürdün Silahlı Kuvvetleri ise hava sahasını ihlal eden 8 füzenin imha edildiğini bildirdi. Birleşik Arap Emirlikleri ise İran'dan gönderilen bir insansız hava aracının ülkenin karasuları üzerinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini yalnızca saldırılar değil, mayınlar da tehlikeye atıyor. İran'ın geçişleri kısıtladığı boğazda bir süper tankerin yasa dışı geçmeye çalıştığı belirtildi. İki deniz mayınına çarparak alev aldığı duyuruldu. İran'ın saldırılara Körfez ülkelerine misilleme yapmasıyla karşılık vermesi ABD ve İsrail'i şaşırtmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'tan itiraf gibi açıklama geldi. Fox News'e verdiği mülakatta İran'ın Körfez bölgesindeki ülkelere misillemeleriyle karşılık vermesine kendisi dahil herkesin şaşırdığını söyledi. Trump, İran nükleer silaha sahip olmayacak ifadesini ineledi. ABD Başkanı yaptığı son paylaşımla ise gerilimi yükseltti. Trump yapay zeka ile oluşturulmuş bir videoda İran'a ait Hark Adası'nın bombalandığı görüntüler yayınladı. Hark Adası uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin odağında yer alıyor. Trump bir başka paylaşımındaysa İran'ın çökmüş bir ulus olduğunu ileri sürdü. İran'ın donanması yok, hava kuvvetleri yok, dövizi yok, askerlerine veya polislerine maaş ödemiyorlar dedi. ABD güçlerine yönelik füze saldırılarına ise sert karşılık vereceklerini açıkladı. İran'dansa İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu hedef alan açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Netanyahu'yu yılan olarak nitelendirdi. Netanyahu'nun İngilizce ve İbranice açıklamaları arasındaki farka dikkati çekti. ABD yönetiminin İsrail adına İran'a karşı bir savaşa girmek için kandırıldığını açıkça övünerek haykırıyor, İngilizce'de ise ABD Başkanı'nın liderliğini övüyor dedi.
0: YÖK'ten üniversitelere terörsüz Türkiye çağrısı geldi. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın imzasıyla tüm üniversitelere yazı gönderildi. Üniversitelerden sürece akademik ve bilimsel çalışmalarla katkı sunmaları istendi. Yükseköğretim Kurulu terörsüz Türkiye hedefi için üniversiteleri harekete geçiriyor. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın imzasıyla gönderilen yazıda hedefin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele alınması istendi. Üniversitelerden akademik araştırmalar yapmaları, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlemeleri, bilimsel değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşmaları çağrısı yapıldı. YÖK Başkanı Özvar, terörsüz Türkiye'nin ülkenin gücünü bilime, eğitime, üretime ve gençlerin geleceğine yönlendireceğini vurguladı. Yarınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz mesajı verdi. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününe özel çok konuşulacak bir tanıtım videosu yayınladı. İzlerken tüyleri diken diken eden o görüntülerde ordumuzun sarsılmaz gücü vurgulanıyor. Bir zamanlar yokluklar içinde süngüsüyle destan yazan Türk askeri bugün aynı ruhu yerli ve milli teknolojinin gücüyle birleştirerek yarınlara taşıyor. İşte izleyenleri gururlandıran, dosta güven, düşmana korku salan o muhteşem video.

Mazisinde destansı bir kahramanlık, yüreğinde sarsılmaz bir kudret var. Silahlar değişti, imkanlar gelişti, teknoloji çağ atladı. Ancak vatan toprağı söz konusu olduğunda

gösterdiği fedakarlığıyla tarihin akışını değiştiren Türk askeri. İşte o ruh bugün de aynı kararlılıkla, aynı inançla dimdik ayakta. Mazisinden aldığı kudretle geleceğe yürüyen şanlı ordumuz etkin, caydırıcı ve saygın duruşuyla Türk milletinin sarsılmaz gücü ve bağımsızlığımızın teminatı olmaya devam ediyor. O gün süngüsüyle yazılan destan bugün yerli ve milli teknolojinin gücüyle geleceğe taşınıyor. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel yayımladığı tanıtım videosuyla maziden geleceğe uzanan bu gücü tüm dünyaya bir kez daha ilan etti. Bakanlık mesajında başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda can veren aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. Vatanın her köşesinde fedakarca görev yapan kahraman personeli de yürekten selamladı. Selam olsun gök vatanın, mavi vatanın ve ana vatanın koruyucularına. Selam olsun Türk Silahlı Kuvvetlerine.

0: ekonomi diyelim. Temmuz ayı iş gücü istatistikleri açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0,5 puan yükselerek %8,1 olarak gerçekleşti.
1: İş gücü istatistiklerinde yılın 7. karnesi belli oldu. Temmuz'da işsizlik aylık bazda 0,5 puan arttı, %8,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı incelendiğinde Temmuz ayında 32 milyon 362 bin kişi olduğu görüldü. İstihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,3 olarak kayıtlara geçti. Genç nüfusta işsizlik oranı da bu dönemde 1,5 puan arttı, %14,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde işsizlik oranı %6,8, kadınlarda bu oran %10,6 olarak tahmin edildi. Bu dönemde iş gücüne katılma oranı ise %52,5 seviyesinde gerçekleşti.
0: Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Artık ev sahibiyle kiracının sözleşme için ayrıca evrak peşinde koşmasına gerek kalmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı E-Devlet üzerinden kira sözleşmesini tüm kiralamalarda zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.
2: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Uygulama şimdilik gönüllü. Ancak sistemde bugüne kadar 72.581 kira sözleşmesi onaylandı. 4 Kasım 2024'te başlatılan uygulamada ev sahibi sözleşmeyi E-Devlet üzerinden hazırlıyor. Kiracı ve varsa kefil de sözleşmeyi yine E-Devlet üzerinden onaylıyor. 9 Mayıs 2025'te ise sistem genişletildi. Emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişiler de sözleşme hazırlayabilmeye başladı. Sistemde yeni özellikler de devreye alındı. Onaylanan sözleşmelerde 15 gün içinde maddi hatalar düzeltilebiliyor. Kira tutarı ve tarafların iletişim bilgileri güncellenebiliyor. Ayrıca zaman damgalı barkodlu belge oluşturulabiliyor. Bakanlık tüm kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek çalışmayı sürdürüyor. Sistemle birlikte kira sözleşmelerinin kurumlara ayrıca iletilmesine de gerek kalmıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de vatandaşları kira sözleşmelerini E-Devlet üzerinden yapmaya davet etti.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik yürütülen soruşturmalara dair son bilgileri paylaştı. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangını soruşturmasında 23 şüphelinin tespit edildiğini, 3 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. İşte detaylar.
2: Yeşil Vatan için adalet ve güvenlik birimleri sahada. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınları ilişkin yürütülen soruşturmalarda son bilgileri paylaştı. Gürlek, Yeşil Vatan'ı koruma mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangını soruşturmaya konu oldu. Bu soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi. 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

0: Dosyalardaki adli süreç devam ediyor. Bir şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken iki şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Savcılıklar yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tek tek mercek altına aldı. 1 Haziran'dan bugüne uzanan tabloda dikkat çekti. 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 15'i tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi.
1: İstanbul'da toplu taşımada sorunlar bitmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir metrobüs, Kağıthane'de durağa yanaştığı sırada bir anda yanmaya başladı.
2: İBB'ye ait metrobüste yine yangın çıktı. Bir anda dumanlar yükseldi. Metrobüs alevlere teslim oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan metrobüs, Kağıthane Darül Aceze Perpa durağına geldiği sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda parlayan kıvılcımlar yerini dev alevlere bıraktı. Yangının büyümesi üzerine durakta panik yaşandı. İçerideki yolcular hızla tahliye edildi. Ardından sürücü ve yolcular yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere teslim olan İBB'ye ait metrobüsü söndürdü. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yangın kontrol altına alındı. Şans eseri kimsenin burnunun kanamadığı olayın ardından büyük hasar gören metrobüs soğutma çalışmaları sonrası çekiciyle garaja götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi ve şüphelilerden biri tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, 2 dalgıç polise verilen adli kontrol kararına itiraz etti. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Diğer 7 şüphelinin işlemleri sürüyor. Diyarbakır'da 5 kişinin dumandan etkilendiği plaza yangınının 3. kattan atılan nargile közünden çıktığı belirlendi. Yangının başlangıç anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Üçüncü kattan nargile közü atıldı. O köz 13 katlı plazanın yanmasına neden oldu.
3: Ya kardeş.
2: Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 23 Ağustos'ta 13 katlı plazanın dış cephesi ve çatısını saran yangının çıkış nedeni güvenlik kameralarıyla ortaya çıkarıldı. Binadaki ve çevredeki güvenlik kameraları saniye saniye incelendi ve plazanın 3. katından zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonlara tutuşturduğu, ardından yangının çıktığı görüldü. 13 katlı plaza yangınında 3 itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilenmiş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Plaza yangını ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Batman'da gelin alma töreni sırasında patlatılan havai fişekler yangın çıkardı. Yangın mahallede paniğe neden oldu.
2: Gelin almaya geldiler, yangına neden oldular. Batman'ın Gültepe mahallesinde bir gelin alma töreni sırasında patlatılan havai fişeklerin kıvılcımlarının boş arazideki kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler etrafa yayılırken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

0: Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İngiltere'nin uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aradığı 39 yaşındaki şüpheli İstanbul'da yakalandı. MİT ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan şüpheli İngiltere'ye gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
2: İngiltere'de aranıyordu, İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı MİT ve polisin ortak operasyonuyla ele geçirildi. 39 yaşındaki şüpheli İngiltere tarafından uyuşturucu madde ticareti suçuyla kırmızı bültenle aranıyordu. Şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri ve MİT ortak çalışma yaptı. Çalışma sonucunda şüphelinin Beyoğlu'nda olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda İngiltere'de daha önce gerçekleştirilen aramalarda şüphelinin adresinde paketlenmiş halde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle hassas teraziler ele geçirildiği, şahsın adreste bulunmaması üzerine hakkında uluslararası seviyede arama kaydı oluşturulduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından İngiltere'ye götürülmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerine gece saatlerinde silahlı saldırı yapıldı. İş yerinin kurşuna dizildiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
2: Biri bekçilik yaptı, diğeri kurşun yağdırdı. Magandalar kaçmaya çalışırken kız kıvrak yakalandı. Olayın adresi Arnavutköy Merkez Mahallesi. İki şüpheli gece saatlerinde bir iş yerine geldi. İşletmeye yakın bir yerde duran şüpheliler saldırıya hazırlandı. Biri araç başında bekledi, diğeri iş yerine doğru gidip kurşun yağdırdı. Silahlı şüpheli saldırı sonrası koşarak araca kaçtı. Ancak ihbar üzerine gelen ekiplerin incelemeleriyle şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler saklandıkları adreste kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Aracı kullanan şahıs tutuklanırken silahlı saldırıyı yapan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
1: Bakırköy'deki Güzellik ve Epilasyon Merkezi'nde ortaya çıkan gizli kamera skandalı gündemdeki yerini koruyor. Söz konusu işletme mühürlendi. Soruşturma kapsamında da 3 kişi tutuklandı. Hal böyle olunca vatandaşın odağı neye dikkat etmesi gerektiğine çevrildi. Uzmanların uyarılarına bakacağız.
3: Çok korkunç, yani düşünemiyorum.
4: Kadınları yani hepsi güvenip oraya gidiyor ve reklam. Tam iyi emin olmadan bir reklam yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.
2: Sensör görünümlü cihazların içine kameraları gizlediler. Müşteriler farkına bile varmadan mahrem anlarını kaydettiler. Sonra da o görüntüleri Telegram hesabı üzerinden satışa çıkardılar. Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin rızası dışında gizli kameralarla kaydedilen mahrem görüntülerin Telegram üzerinden para karşılığında satıldığı ortaya çıktı. İş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda gizli kamera ve dijital materyal ele geçirildi. Yapılan ilk tespitlerde 14 bin video kaydının Telegram üzerinden yayınlandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, gizli kamera sistemini kuran kişi ve görüntülerin satışının yapıldığı Telegram hesabını yöneten şüpheli tutuklandı. Müşterilerin mahrem görüntülerinin gizlice kaydedildiği ve para karşılığı Telegram hesaplarında paylaşıldığı işletme mühürlendi.
5: Normalde orada olmaması gereken elektronik cihaz var mı? En önemlisi bu cihaz nereye bakıyor? Doğrudan işlem yatağını, soyunma alanını veya mahrem bölgeyi gören bir cihaz varsa şüphelenmemiz gerekebilir.
2: Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalı bu kez akıllara yeni bir soru getirdi. Bu tarz işletmelere giden vatandaşlar neye dikkat etmeli? Olağan dışı bir durumdan şüphelenen vatandaş şüphelendiği cihazın görüntüsünü çekebilir.
5: Eğer gizli kamera gördüyseniz veya görüntünün kaydedildiğinden şüpheleniyorsanız cihaza müdahale etmeyin. Yani bir cihaz buldunuz, kesinlikle sadece ellemeden onu ispatlayacak şekilde siz görüntüleyin ve parmak izi bırakmayın. sökmeyin, kırmayın, hafıza kartında çıkarmayın.
2: Mağdur olan vatandaşsa internette paylaşılan görüntülerin bağlantılarını mutlaka kanıt olarak elinde bulundurmalı.
5: Eğer görüntünüzün internette paylaşıldığını görürseniz görüntüyü başkalarına göndermiyoruz. Linki, kullanıcı adını, saat, tarih gibi bilgileri de delil olarak saklayalım. Ardından kolluk kuvvetlerine ve Cumhuriyet Başsavcılığına başvuracağız.
2: Güzellik ve Epilasyon Merkezi'ndeki gizli kamera skandalı vatandaşta şok etkisi yarattı.
6: Şok olduk yani. Bir kadının, dediğim gibi, bir kadına yapacak olduğu en kötü şey.
7: Yani rezillik, ahlaksızlık, yani para için yapılan şeylere bakın. Adım başı güzellik merkezi var, bakın yani belki de çoğu kaçak çalışıyor, yani bilmiyoruz. İnsanlar araştıracak, seçecek, ondan sonra tercih edecek. Yani güvenilir yerlere gitmeleri gerekiyor.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda lüks markalara ait piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ilçede operasyon düzenledi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda lüks markalara ait gözlük, parfüm gibi gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen depoya baskın yapıldı. Depoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olduğu değerlendirilen çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ani kalp krizi riski, kalp sağlığında erken müdahalenin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar özellikle göğüste baskı, nefes darlığı ve soğuk terleme gibi belirtilerde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor. Kalp krizinde ilk saatler hayati önem taşıyor.
8: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp spazmı, kalp ve damar hastalıklarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar özellikle ani gelişen kalp krizlerinde zaman kaybetmeden tıbbi yardım alınmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Kalp damar hastalıkları dünya genelinde en önemli ölüm nedenleri arasında yer alırken bazı kalp krizleri hiçbir ön belirti vermeden ortaya çıkabiliyor.
9: Kalbin en önemli kısmı damarı olduğu için hastaneye yetişmesi bazen bu hastaların çok zor olabiliyor. Saatleri var. 1-2 saat içerisinde o damarın hemen açılması gerekiyor ani kalp krizinde. Eğer bu süre geçerse maalesef hayati risk, ölüm riski çok artıyor.
8: Uzmanlara göre kalp krizi riski erkeklerde kadınlara oranla daha fazla.
9: En sık kalp krizleri gerçekten 50-55 yaş grubunda oluyor. Kadınlar mı erkekler mi daha çok risk altında? Aslında erkekler kalp krizi açısından daha risk altında. Kadınlar kalp damar hastalıklarına yakalandıkları zaman daha ağır seyrediyorlar. Bunu biliyoruz. Kadın hastalık her zaman tedavi için bir risk faktörüdür. Ancak erkekler daha fazla kalp krizi konusunda risk altındalar.
8: Özellikle ailesinde kalp hastalığı bulunan, sigara kullanan, diyabet, tansiyon ya da kolesterol problemleri olan kişilerin düzenli olarak kontrollerini yaptırmaları gerekiyor.
9: İkinci büyük risk faktörü, biz genetiğimizi değiştiremeyiz ama değiştirebileceğimiz bazı risk faktörleri var. Neler bunlar? Sigara. Sigara hala kalp krizlerinin, bacak damar tıkanıklıklarının, inmelerin, felçlerin en büyük sebeplerinden biri olarak önümüze geliyor. İkincisi diyabet. Diyabet hastaları çok önemli çünkü göğüs ağrısını diyabet hastaları hissetmezler ve şeker hastalarında, diyabet hastalarında kalp damar tıkanıklıkları çok daha gürültülü seyredebilir.
8: Kalp krizinin en bilinen belirtilerinin başındaysa göğüste baskı ve sıkışma hissi geliyor. Uzmanlara göre göğsün üzerine biri oturuyormuş gibi hissedilen baskıya terleme, nefes darlığı ve kola, çeneye ya da sırta yayılan ağrı eşlik edebiliyor. Ancak belirtiler her hastada aynı şekilde görülmeyebiliyor. Özellikle diyabet hastalarında göğüs ağrısı yerine mide rahatsızlığı, bulantı, kusma veya farklı şikayetler ortaya çıkabiliyor.
9: Kalp krizinin önemli bir kısmında biz hastalarımıza sorguladığımızda görüyoruz ki daha öncesinden bazılarının hiçbir şikayeti yok ki bir anda gelişebiliyor. Ancak evet, gerçekten bazı hastalarımız kendilerini çok iyi dinliyorlar. Check-up'larını, düzenli kontrollerini çok iyi yaptırıyorlar. Evet, bu hastalarda önceden kalp krizi geçirme ihtimali olan damarı saptayıp müdahale edebiliyoruz.
8: Uzmanların vatandaşlara en önemli uyarısı ise zaman kaybetmemek. Yeni başlayan ve özellikle baskı, sıkışma şeklinde hissedilen göğüs ağrısı, Nefes darlığı, soğuk terleme, bayılma ya da kola ve çeneye yayılan ağrı

0: gibi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinin aranması gerekiyor.
1: Okulların açılmasına kısa süre kala alışveriş hareketlendi. Öğrenci odasından teknolojiye, mobilyadan beyaz eşyaya kadar birçok ürün kampanyaya girdi. İndirimler %40'a kadar ulaşıyor.
2: Yeni dönem yeni ihtiyaçlar. Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci odaları da yeni eğitim yılına hazırlanıyor.
3: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Hazırlıklar da hız kazandı. Çalışma masasından genç odasına kadar birçok ürün grubunda kampanyalar başladı.
4: Şimdi memurlarımıza ve öğrencilerimize yönelik şöyle bir 4 kapılı dolap yaptık paketimizin içerisinde. Böyle bir yatak baza başlığımız, full ortopedik yatağımız var. Şöyle bir tane çift çekmeceli komodin veriyoruz ve şöyle de bir tane çalışma masamız var. Yani bir evi, bir odayı gayet dört dörtlük bir şekilde 55 bin liradan bu paketimizin fiyatı şu an 28 bin liraya kadar düşürdük.
2: Kampanya yalnızca öğrenci ihtiyaçlarıyla sınırlı değil. Evini yenilemek ya da yeni bir ev kurmak isteyenler için mobilyadan beyaz eşyaya, perde ve halıdan ev tekstiline kadar birçok seçenek bulunuyor.
5: Kızıma bir tane gardırop aldık ve çok memnunuz. Hülya Hanım sağ olsun bayağı yardımcı oldu. Fiyatlar da çok uygun.
6: Oğluma oda bakmaya geldim. Malum okul sezonu başladı. İşte çalışma masası, dolap gibi aksesuarlarımızı tamamlamak için. Güzel, çok çeşitli. Yani markalarında bulunduğu. Fiyat performansı olan güzel ürünler.
2: Yeni Bosna'daki Eskitçi Bazar'da indirim oranları mağaza ve ürün grubuna göre %30 ile %40 arasında değişiyor.
3: Paketimizin içeriğinde neler var?
7: Şimdi öncelikle %30 ve %40 indirimimiz mevcut. Kamu personeline ve öğrencilere özellikle. Paket içerisinde buzdolabımız, çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz, televizyonumuz, ocağımız, kettle'ımız, ütümüz ve elektrik süpürgemiz mevcut. Bu paket toplamda 109 bin lirayken şu anda öğrencilere ve kamu personeline özel olarak 58 bin liraya düştü.
8: Halihazırda yurtta kalmayı düşünmediğimiz için yeni eve çıkmaya karar verdik. Buranın da fiyatlarını duyduk. Piyasaya göre bayağı uygun bir şekilde olduğu için fiyatları.
1: Troya'nın hikayesi İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen sergide 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu. Türkiye-İtalya işbirliğiyle 300'ün üzerinde eser meraklılarına ulaştı.
9: Bir araya geldi. Troya ve Roma, antik Akdeniz'in mitleri, efsaneleri ve hikayeleri meraklılarına ulaştı. Troya'nın hikayesi Roma'da düzenlenen sergide 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında yürütülen kültürel işbirliği projeleri kapsamında hazırlandı. Serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İtalya Kültür Bakanı tarafından 11 Haziran'da özel bir törenle gerçekleştirildi. Sergide Troya Savaşı, dönemin Anadolu'sunun siyasi ortamı, Homeros'un İlyada adlı eserinde geçen hikaye ve mitler, Roma'nın kurucularının Anadolu'lu olması konu ediliyor. Sergide 221'i Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerden olmak üzere İtalya ve Vatikan müzelerinden sağlanan eserlerle birlikte 300'ün üzerinde eser yer alıyor. Troya ve Roma arasındaki tarihsel ve mitolojik bağlar farklı eserler üzerinden anlatılıyor. Sergi 18 Ekim 2026 tarihine kadar gösterimde kalacak.
1: Efendim böylece akşam haberlerinin bu bölümünü noktalayalım. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızda olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır. Kazancım Net.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.
1: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de

Efendim yeniden merhaba. Akşam haberlerinin ikinci bölümündeyiz. Yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşacağız ama önce bazı başlıklar. İsrail'de seçimler yaklaşırken Netanyahu iyice köşeye sıkıştı. Anket sonuçları Netanyahu'nun hızla kan kaybettiğini gösterirken Netanyahu İsrail televizyonlarında bir kez daha Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı. Peki ne söyledi? Detaylandıracağız. Bir buzulun parçalanmasıyla başlayan sel felakete dönüşmüştü. Nepal ve Çin sınırında büyük yıkıma yol açan selde ölenlerin sayısı 1000'e yaklaşırken hala 5000 kişiden haber alınamıyor. Nepal'deki son durumu da ekranlara taşıyacağız. İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı. Başsavcılık görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasan Mutlu ve ekibinin kurduğu yağma düzenini delilleriyle ortaya koydu. Bayrampaşa Belediyesi'ndeki şebekenin alacaklarını tahsil etmek isteyen esnaf ve müteahhitleri Ramazan kolisi ve kumanya bağışı adı altında milyonlarca liralık haraca bağladığı ortaya çıktı. Paylaşacağız. Giresun ve Ordu'da şiddetli yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü, bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Sağanak ve sonrasında yaşananlara dair görüntüleri de ekrana getireceğiz. Otomobilinin trafik cezası olup olmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e giren sürücü, aracında hak mahrumiyeti olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Yapılan araştırmada yıllardır vergisi ödenen, muayenesi yaptırılan aracın düşük vergi ödemek amacıyla Türkiye'ye gümrükten beyaz eşya olarak sokulduğu ortaya çıktı. Bu ilginç olayın da detaylarını paylaşacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Girne'den Mersin'e 259'u yolcu 267 kişiyle hareket eden gemi Girne açıklarında battı. 241 yolcunun kurtarıldığı 8 kişi yaşamını yitirdiği kazada 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yasa boğan facianın ardından 9 kişi gözaltına alındı.
1: Gemi ön güverteden su aldı. Sahilden 5 kilometre mesafede alabora oldu. Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer düzenleyen geminin batmasıyla facia yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yas ilan edildi. Gemi kaptanı hareket ettikten kısa bir süre sonra sahilden ön güverteden geminin su aldığını fark etti. Kaptan yardım çağrısı yaptı. Limana geri dönüş hazırlıkları yaparken gemi ikiye bölünerek alabora oldu. Akdeniz'de can pazarı yaşandı. Geminin su almaya başlamasının ardından can yeleklerini giyen yolculardan bazıları suya atladı. Bazıları ise can sallarına binmeyi başardı. Bazı yolcular ise can yelekleriyle alabora olan geminin su üstünde kalan kısmında korkulu bir bekleyişe girdi. Kazazedelerin yardımına ilk olarak çevredeki balıkçı tekneleriyle bazı yatlar ulaştı. Su üstündeki kazazedelere teknelerden halatlar fırlatıldı.
2: Batıyoruz.
3: Kaçakları başladı. Dediler ki civatalardan geliyor. Sonra koltuklar kırıldı. Bir şey olmaz. Biz alışkınız dediler. Sonra ön taraf patlayınca da geri dönmeye kalktılar. Dönerken de camlar patladı. İçine su almaya başladı. İşte dedim size hemen koşarak gittim. Oradan bir yerden de bir can yeleği buldum. Boynuma taktım. Atladım.
1: Kazanın duyulmasının ardındansa hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Türkiye seferber oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle adadaki Türk Barış Kuvvetlerine bağlı helikopterler kısa sürede alabora olan gemiye ulaştı. Denizde yüzen ve geminin su üzerinde kalan bölümü üzerine çıkan kazazedeler hızla kurtarıldı. Girne Limanı'ndaki yolcu gemileriyle çok sayıda özel tekne de kaza yerine akın etti. Kayıpların aranmasına dalgıçların da katılımıyla gece boyunca devam edildi.
4: Kimse can yeleği dağıtmadılar. Gemi battıktan sonra kim nasıl can yeleği alacaklar? Hani

0: Gemi görevlisin, hadi, batacaksın, dağıtırsın can yeleğini, herkes tedbirini tabii alır. Tabii. Ama yok, bu battı, ondan sonra kim kimi kurtarırsa, kendiler kurtardı kendini.
1: Girne'de son gelişmeleri 24 ekibi de takip etti. Mehmetcan Çoban sahadaki son durumu aktardı.
2: Gemi faciasında denizde kaybolan kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmaları hem denizden hem havadan hem karadan kesintisiz bir şekilde devam ediyor.
1: Kazadan kurtulan yolcuların ihmale işaret etmesi tepkilere yol açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yolcular tarafından dile getirilen iddiaların inceleneceğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Gemi kaptanı ve bazı görevliler gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erurman, Türkiye'nin de destekleriyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
3: Şu anda Türkiye'den yani tekrar sayarsam 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücum bot, 1 fırkateyn, 1 büyük karakol gemisi hepsi burada. Dolayısıyla bizim kendi imkan ve kabiliyetlerimiz de devrede. Dolayısıyla kurulabilecek en geniş kadro şu anda her türlü imkanla birlikte zaten sahada. Daha da gelecek olan Türkiye'den gelecek olan destekler devam edecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gerekli adımların atılacağını açıkladı. Kazanın nedenlerinin tespiti, sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız dedi.
4: Telefon hepsi gitti.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelede sınır ötesi işbirliğini güçlendirmek için Gürcistan'a gidiyor. Tiflis temaslarında suç örgütlerinin yurt dışındaki lojistik ve finansal yapılarıyla uyuşturucu kaçakçılığına karşı ortak mücadele ele alınacak.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den sınır ötesi suç örgütlerine yeni hamle. Organize suç ve uyuşturucuyla mücadelede diplomatik trafik hız kazandı. Bakan Çiftçi bu kapsamda 1 Eylül'de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te temaslarda bulunacak. Tiflis temaslarının ana gündemi organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığı olacak. Bakan Çiftçi Gürcistanlı mevkidaşıyla sınır aşan suçlara karşı ortak mücadele başlıklarını değerlendirecek. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyor. Son dönemde Arjantin, Gürcistan ve Azerbaycan başta olmak üzere farklı ülkelerle yürütülen temaslarla organize suç örgütü elebaşlarının Türkiye'ye iadesi sağlandı. Bir hafta içinde 3 farklı ülkeden 4 organize suç örgütü elebaşının getirilmesi bu mücadelenin en dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Bakan Çiftçi'nin Gürcistan ziyaretiyle güvenlik işbirliğinin daha da genişletilmesi planlanıyor. Daha önce Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında yürütülen üçlü mekanizmanın etki alanının yeni ülkelerle büyütülmesi hedefleniyor. Böylece organize suç, uyuşturucu ticareti ve sınır aşan suçlara karşı bölgesel bir güvenlik kalkanı oluşturulacak.
5: İsrail'de seçimler yaklaşırken Netanyahu iyice köşeye sıkıştı. Çaresizlikten korku politikası benimseyen Netanyahu, İsrail televizyonlarında yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı.
1: İsrail'de kritik seçimlere doğru geri sayım sürüyor. En büyük rakibinin gerisindeki Başbakan Benjamin Netanyahu köşeye sıkışmış bir halde. Kozları azalan Netanyahu katıldığı canlı yayındaysa yine Türkiye'yi tehdit ederek tepkileri çekti.
7: İsrail Başbakanı Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için hareket etmek zorundadır.
1: Netanyahu ülkesinde yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuştu. Verdiği canlı yayın röportajında seçim propagandası olarak yine Türkiye'yi hedef aldı. Gazze'deki soykırım saldırılarına en başından beri tepki gösteren ve net bir duruş sergileyen Türkiye'den kendisine yönelik açıklamalarını gündeme getirdi. Netanyahu bölgede başta Türkiye olmak üzere kendisine yönelik açıklamaların nedeninin İsrail'in askeri gücünden duyulan endişe olabileceğini iddia etti.
7: Düşmanlarımızın ne istediğine bakın. Netanyahu düşmeli diyorlar. Bunu neden söylüyorlar? Çünkü bizim onları vuracağımızı anlıyorlar. Bu işi bitireceğiz.
1: Netanyahu, İsrail'in daraltılabilecek bir ülke olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Türkiye'yi doğrudan hedef aldı.
7: İsrail Başbakanı, İsrail'i kurtarmak, geleceğini güvence altına almak, düşmanlarımızın yeniden silahlanmasını önlemek ve özellikle Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için hareket etmek zorundadır.
1: Ha-

0: Hamas'ın silah bırakmaması halinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişleteceğini belirtti. Netanyahu'nun Likud Partisi 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu araştırmalarında köşeye sıkıştı. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eysenkot Yasar Partisi'nin gerisinde bulunuyor. İsrail kamuoyunda Netanyahu'nun seçim kampanyasında korku temasını öne çıkardığı belirtiliyor. Bu kapsamda söylemlerini sertleştirerek destek toplamaya çalıştığı değerlendiriliyor. İsrail'in eski başbakanı ve Birlikte Partisi lideri Naftali Bennett de Netanyahu'nun politikasına tepki gösterdi. ABD kamuoyundaki İsrail algısının negatif olduğunu ifade etti. Bennett, ABD'lilerin aklına İsrail denilince soykırım ve bebek katilleri geldiğini kaydetti. İtalya derseniz akla makarna, spagetti gelir. İsrail derseniz bebek katilleri. Durum bu ifadelerini kullandı.
1: Soykırımcı Netanyahu 30 Ağustos'ta İsrail menşeli Kanal 14'e bir röportaj verdi. Bu röportajda kurduğu bir cümlenin öznesine Türkiye ve Hizbullah'ı yerleştirdi ve genel bir "onları vuracağız" ifadesi kullandı. Peki bu açıklama Türkiye'ye yönelik açık bir tehdit mi, yoksa Netanyahu halkını manipüle edip seçimleri kazanmaya mı çalışıyor? İşte ayrıntılar.
2: נותנים להם את הכוח, אבל אני רוצה להשלים את זה. כי תסתכל מה רוצים אויבי ישראל, ארדואן אומר.
3: תודה.
2: נתניהו צריך ליפול. ובחיזבאללה, קאסם אומר, נתניהו צריך ליפול.
4: נתניהו, gerçekten de Türkiye'yi vurmaktan mı bahsediyor? Yoksa bu söyledikleriyle şovenist bir seçim kampanyası mı yürütüyor? Çünkü sözlerinin devamında bu tını da var.
2: Bir אחרת, אבל אתם לא נותנים לה להתפתח. שאנשים האלה ששואפים לחסל את מדינת ישראל, נותנים להם את הכוח. אבל אני רוצה להשלים את זה.
4: Peki eğer sadece bir seçim propagandasıysa, bunun karşılığı İsrail iç siyasetinde de olmalı. Seçimler 27 Ekim'de ve anlaşılan o ki Netanyahu için iktidar aslanın midesinde. Önceki gün paylaştığı Truva adlı yapay zeka videosunun ana fikri de bu. Netanyahu muhalefetin tek başına çoğunluk sağlayamayacağını, bu yüzden sol ve Arap partilerine bağımlı bir koalisyon kuracağını iddia ediyor. Truva atı metaforuyla da bu koalisyonun İsrail'in güvenliği ve Yahudi karakteri için gizli bir tehdit oluşturduğunu ima ediyor. İsrail'de yayınlanan anketler Netanyahu'nun tam olarak bu tarz agresif bir dış düşman propagandasına çok ciddi şekilde ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu anketlere göre Netanyahu'nun liderliğindeki mevcut sağ koalisyon, hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğun çok gerisinde. Muhalefetteki eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eysenkot'un liderliğindeki Yasar Partisi anketlerde birinci sırada. Netanyahu'nun partisi Likud'sa ikinci sıraya gerilemiş durumda. Kim başbakan olmalı sorusuna halkın %44'ü Gadi Eysenkot derken Netanyahu %34'te kalıyor. Uluslararası analistler Netanyahu'nun son dönemde Türkiye'ye hedef alan açıklamalarıyla "ben gidersem zayıf hükümet gelir" algısını hedeflediğini iddia ediyor.
1: Bir buzulun parçalanmasıyla başlayan sel felakete dönüşmüştü. Nepal ve Çin sınırında büyük yıkıma yol açan selde ölenlerin sayısı 919'a yükseldi. Yaklaşık 5000 kişi ise kayıp. 26 Ağustos'ta meydana gelen sel Nepal'i yuttu. Nepal makamları ülkede 903 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çin tarafından gelen açıklamada ise 16 kişinin öldüğü bildirildi. İki ülkeden açıklanan rakamların toplamına göre felakette 919 kişi hayatını kaybetti. 4793 kişi ise kayıp. Kurtarılanların sayısı 10451. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler felaket nedeniyle ulaşılması güç hale gelen bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Çin yönetimi de arama kurtarma çalışmalarını genişletti. Bölgeye 2100'den fazla personel gönderildi. Yüzlerce araç ve binlerce kurtarma ekipmanı da operasyonlara dahil edildi. Bir başka noktaya, ABD'nin Arizona eyaletine gideceğiz. Arizona eyaletinin kuzeyindeki büyük kanyonda sel meydana geldi. Afette bir kişi yaşamını yitirdi. 15 kişi kayboldu. ABD Ulusal Park Servisinden açıklama geldi. Buna göre sel nedeniyle çok sayıda kişi ve enkaz Colorado Nehri'ne

0: 46 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 15 kişiden haber alınamıyor. Selin ardından 62 kişi bölgeden tahliye edildi. Yaklaşık 50 kişinin tahliyesi için çalışmalar sürüyor. Parktaki bazı turistik mekanlar kapatıldı. Nehirdeki aktiviteler askıya alındı. Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğrayan Rusya bayraklı 108 metre uzunluğundaki kargo gemisi sürüklenerek Şile Alacalı sahili açıklarında karaya oturdu. Geminin kaptan köşkü kullanılamaz hale geldi.
1: Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen Rusya bayraklı Omsky 107 isimli kargo gemisi mürettebatın gemiyi terk etmesinin ardından Karadeniz'de sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 108 metre uzunluğundaki gemi sürüklenerek İstanbul'un Şile Alacalı sahili açıklarına kadar ulaştı. Geminin kontrolsüz şekilde kıyıya doğru ilerlediğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler karaya oturan geminin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Saldırının ne zaman ve ne şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak geminin kaptan köşkünün ağır hasarlı olduğu görüldü.

0: Yargıda yeni bir dönem başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattının yarından itibaren 3 adliyede hizmete gireceğini açıkladı. Uygulama kısa sürede Türkiye geneline yayılacak. Alo Adalet 135 yarından itibaren devrede. Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak uygulamayla vatandaşlar devam eden dosyalarına ilişkin bilgilere güvenli biçimde ulaşabilecek. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası ise 3 yılı aşan kişiler hat üzerinden başvuruda bulunabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hattın kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Uygulamayla gecikmelerin takip edilmesi ve yargılama süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı. Başsavcılık, görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasan Mutlu ve ekibinin kurduğu yağma düzenini delilleriyle ortaya koydu. Bayrampaşa Belediyesi'ndeki şebekenin alacaklarını tahsil etmek isteyen esnaf ve müteahhitleri Ramazan kolisi ve kumanya bağışı adı altında milyonlarca liralık haraca bağladığı ortaya çıktı.
1: Depremzede esnaftan rüşvet istediler. Yetmedi, ilçe esnafını araca bağladılar. CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ndeki kirli şebeke deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk ağına yönelik hazırladığı iddianame skandalı ortaya çıkardı. İddianamede vicdanları sızlatan rüşvet şikayeti gündemi sarsmıştı. Hatay depreminde evini kaybedip Bayrampaşa'ya sığınan depremzede esnaf Adil Umur'a ilçede kafe açma izni verilmişti. Ancak daha sonra kaçak yapı yıkarız tehdidiyle kendisinden 3 milyon lira rüşvet ve %25 pay istenmişti. Ancak iddianamede başka skandallar da var. Görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasan Mutlu'nun liderliğindeki şebekenin belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen esnaf ve müteahhitleri Ramazan kolisi ve kumanya bağışı adı altında milyonlarca liralık haraca bağladığı ortaya çıktı. 78 şüphelinin yer aldığı iddianameye göre 16 milyon liralık ihale kazanan Formel Medya firmasının alacakları ödenmeyerek çıkmaza sokuldu. Belediye Başkan Danışmanı Mahmut Kılıç ve Mali Hizmetler Müdürü Hakan Sarıaydın'ın makam odasında 2000 gıda kolisi vermezseniz paranız pul olur, batarsınız tehdidiyle firmadan 2,5 milyon liralık ödeme ve çek alındı. Benzer şekilde 7 milyon lira alacağı biriken müteahhit Tarık Çakmakçı da 1,17 milyon liralık faturayı ödemeye zorlandı. Gıda firması sahibi Kadir Türker Türksever teslim edilmeyen koliler için Mahmut Kılıç'ın kendisini arayarak daha Ramazan'a çok var, koliler yer kaplamasın, bize acil

0: para lazım diyerek 950 bin liralık çek aldığını itiraf etti. Faturalarda gıda kolisi yerine donuk mantı, dondurulmuş soğan halkası gibi lüks restoran malzemelerinin gösterildiği belirlendi. Şebekenin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere halk çarşısına bağışlanan 9000 çift sıfır ayakkabıdan 2772 çiftini tutanaksız şekilde buharlaştırdı. Ayrıca nikah salonu fotoğraf ihalesini adrese teslim vererek kamuyu 691 bin lira zarara uğratarak lüks harcamalarına kaynak sağladığı tespit edildi.
1: Ekonomi notlarına bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran döneminde %2,3 büyüdü. Büyümede en büyük pay %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe oldu.
2: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %2,3 büyüdü. %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü en çok büyüyen sektör oldu. İkinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı çeyreğine göre %36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon lira oldu. Hane halkının tüketim harcamaları %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise %1,8 azaldı. Nisan-Haziran döneminde en fazla büyüyen sektör %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü oldu. Bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4, sanayi sektörü %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %2 arttı. İnşaat sektörü ise %1,9 azaldı. İş gücü ödemeleri 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,7 arttı.
1: Türkiye'nin sıfır atık hedefinde yeni bir adım daha atıldı. Yerli ve dijital depozito sistemi DOA, Antalya'da düzenlenecek, COP31'de dünyaya tanıtılacak. Zirve alanlarına yerleştirilecek makinelerle katılımcılar sistemi birebir deneyimleyecek.
3: Türkiye'nin yerli depozito sistemi DOA COP31'e taşınıyor. Antalya'daki zirvede depozito iade makinelerinin kullanılması planlanıyor. DOA COP31'de tanıtılacak. Hedef Türkiye'nin sıfır atık vizyonunu ve geri dönüşümdeki teknolojik kapasitesini dünyaya göstermek. DOA'nın tam kapasiteye ulaşmasıyla yılda yaklaşık 20 milyar içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Sistemin ekonomik katkısının daha da büyük olması bekleniyor. Ham madde ithalatının %35-40 oranında azaltılması ve Türkiye'nin ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyar dolar katkı sağlaması öngörülüyor. Yerli depozito iade makineleri ve geri dönüşüm altyapısının geliştirilmesiyle Türkiye'nin bu teknolojileri ihraç eden ülkelerden biri olması hedefleniyor.
1: Türkiye plastik kirliliğiyle mücadelede adımlar atmaya devam ediyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalışmayı, bu atıkların çalışması, çalıştayı, bu atıkların azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi için önemli isimleri İstanbul'da buluşturdu. Çalıştay'ın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül olmak üzere birçok önemli isim katıldı.
4: Ne geri dönüşüyorlar ne de doğada çözünüyorlar. Plastik atıklar topraktan soframıza, yüzdüğümüz sudan anne karnındaki bebeğin damarlarına kadar her yerde. Bizlere tehdit yaratmaya devam ediyor. Tahribatı ise yıllarca devam ediyor. Sıfır Atık Vakfı 2017 yılından beri Emine Erdoğan'ın himayelerinde atıksız bir dünya için sıfır atık hareketiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ise vakıf tarafından plastik kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar İstanbul'da masaya yatırıldı. Çalıştay'ın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doktor Çetin Ali Dönmez, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş katıldı.
5: Çevre sorunları zikredildiğinde herkesin aklına gelecek kadar yaygınlaşmış, etkisini gösterip konuma gelmiş olan plastik atıklar gerçeği karşımızda büyük bir şekilde duruyor. Aklımıza gelebilecek her üretim ve ürün yelpazesinde kendine yer bulan bir malzemeden bahsediyoruz. Son 70 yıllık dönemde plastiğin dünya çapında üretimi yaklaşık 230 kat artarak 460 milyon tonun üzerine çıkmış durumda.
6: Ekip olarak biz Türkiye'nin

0: Türkiye genelinde gerçekleştirilen çalıştayların dönüşleri hakkında açıklamalarda bulundu.
1: Türkiye sıfır atık çevre ve iklim değişikliği çalıştaylarını organize ediyoruz. Burada şehirlerimizin sorunlarını tartışıyoruz ve şehirlerimizdeki sorunları yerinde çözüyoruz. Vatandaşımızdan çok pozitif dönüşler var. Çünkü vatandaşımız şunun farkında, bu çabalar, bu emekler vatandaşımızın bugünü ve geleceği için.
0: Yaklaşık 600 kişilik üst düzey katılımcıyla gerçekleşen etkinlikte plastik atıkların azaltılması, geri dönüşümün güçlendirilmesi ve plastiklerin ekonomiye yeniden kazandırılması gibi önemli konular ele alınıyor.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İncirlova ilçesinde bulunan İncir Araştırma Enstitüsü'nde incir hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, 2026 yılı için rekolte tahminini açıkladı. Yaklaşık 388 bin ton yaş incir, 94 bin ton da kuru incir olarak gerçekleşmiş olacak dedi.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Aydın'daydı. İncir sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Bu sene tarımsal üretimde verimin yüksek olduğunu belirtti.
3: Bu yıl hamdolsun son 66 yılın en iyi yağışını aldı ülkemiz. Rekolteler hakikaten son derece yüksek geliyor tüm ürünlerde neredeyse.
0: Bakan Yumaklı, incirde sürdürülebilir üretimin sağlanması, kalite ve verimin artırılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
3: İçinde bulunduğumuz İncir Araştırma Enstitüsü de başta Aydın olmak üzere Türkiye'deki bütün incir üretimine dair Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiren, modeller, metodolojiler oluşturan bir birimimiz. Yaklaşık 354 çeşit incirin de genleri yine burada gen bankasında saklanmış oluyor. Yani hem üretimi açısından, hem Ar-Ge'si açısından, hem de sürdürülebilirliği açısından bakanlığımızın çok önemli bir birimi.
0: Bakan Yumaklı, incir üretimi ile ilgili provokatif içerikli açıklamaları da eleştirdi.
3: Çok avantajlı olduğumuz, dünya birincisi olduğumuz ürünün sabote edilmesine varacak kadar yorumlar yapanlar için bu konuyu burada tekrar etmek istiyorum. Gümrük kapılarından dönen her şeyi zehir olarak addetmek ya da sanki zirai ilaç varmışçasına bunları kamuoyunun gündemine getirmek ne ülkemize bir fayda sağlar ne de bu ürüne bir fayda sağlar.
2: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da yeni dönem için geri sayım sürüyor. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni T6X modeli için hedeflerinin ulaşılabilir ve rekabetçi bir fiyat olduğunu açıkladı. Tosyalı, Haziran ayında talep toplamaya başlamayı, ay sonundan itibaren de araçları kullanıcılarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
4: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG geride kalan 7 yılın ardından yeni modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İstanbul Finans Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni T6X modelinin fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tosyalı, hedeflerinin aracı mümkün olan en ulaşılabilir maliyetle kullanıcılarla buluşturmak olduğunu söyledi.
5: Benim hedefim, hayalim bugünkü cari fiyatların neredeyse yarı fiyatına yakın ben kullanıcıya araç vermek istiyorum. Bu zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı.
4: Yeni model için takvim de paylaşıldı. Tosyalı önümüzdeki Haziran ayında talep toplamaya başlamayı planladıklarını, Haziran ayı sonundan itibaren ise araçların kullanıcılara sevk edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
5: Böyle bir aracı elde edebileceği en uygun fiyatla vatandaşımıza sunmak üzere hazırlık yaptık ve bugün kaba prototipini görüyorsunuz. Çünkü detayları takdir edersiniz ki bu aşamalarda açıklanmıyor ama aracımız gelecek Haziran'da tüketicilerimizle buluşacak inşallah.
4: TOGG'un yalnızca bir otomobil üretim projesi olmadığını vurgulayan Tosyalı, Türkiye'de geniş bir teknoloji ekosisteminin oluştuğunu söyledi. Servis yatırımlarına da değinen Tosyalı, TOGG kullanıcılarının ihtiyaçlarının önemli bir bölümünün artık uzaktan yazılım desteğiyle çözülebildiğini anlattı. TOGG yeni modeli T6X ile hem daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hem de Türkiye'nin teknoloji ekosistemini otomotiv sektöründe daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
5: Bir yıl önce bir yılda 20'den fazla markanın ancak 7 bin adet sattığı bir pazara Bugün sadece

0: tek bir marka olarak ayda bu kadar adeti vermeye başladık.
1: Sürücü adaylarını önümüzdeki dönemde farklı bir sınav sistemi bekliyor. Yeni modelde adayların gerçek trafik koşullarında ve farklı güzergahlarda sürüş becerilerinin ölçülmesi planlanıyor. Sistemin yeni yılla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
2: Çok iyi bir eğitim alma zorunluluğu bekliyor, iyi bir maliyet bekliyor ve biraz zaman bekliyor.
3: Dubalar yerine gerçek araçlar, ezber parkur yerine doğal trafik akışı. Ehliyet sınavı sisteminde düzenlemeler yolda.
4: Zor olurdu. Yani böylesi daha kolay benim için. Ama yine bir iki kere öyle sürsem o da yani kolaylaşırdı.
3: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla direksiyon sınavlarında adayların gerçek trafik akışı içerisinde araç kullanma, park etme, hız kontrolü ve farklı yol koşullarına uyumu değerlendirilecek.
5: Ehliyet sınavında duba dönemi bitiyor. Yeni sistem uygulanmaya başlarsa bundan sonra iki duba arasına park yerine gerçek araçların bulunduğu alanlarda manevra yapılacak.
2: Parkurumuz, bugüne kadar yapmış olduğumuz parkur sınavı tamamen ezbere dayalıydı. Yani iyi ezberleyen kursiyer geçiyordu, ezberleyemeyen kursiyer sonra geçiyordu veya geçemiyordu her neyse. Şimdi bunun doğru olduğunu biz düşünmüyoruz. Yani biz ezbere yaşayamayız.
3: Sabit parkur sistemi de düzenlemeden nasibini alıyor.
5: Düzenleme kabul edilirse sürücü adayları ezberlenmiş parkurlar yerine gerçek trafik akışında sınava girecek.
2: Kursiyer tüm trafik psikolojisini öğrenmiş olacak. Ana caddeye girecek, sokağa girecek, parkına girecek, kavşağından dönecek, yaya geçidinden bekleyecek, ışıklarda duracak bekleyecek gibi gibi bir sürü kuralı yaşayarak gelmiş olacak.
3: Eğitim ve sınav sürelerinin uzaması da gündemde.
2: Sınav saatimiz bizim 40 dakika. Bunun 1 saate çıkması öngörülüyor net olmamakla birlikte. 1 saat boyunca siz trafiğin her alanında tüm kurallara uygun araç kullanmak zorundasınız ki ehliyetinizi alasınız.
5: Direksiyon eğitimi uzuyor, sınav süresi artıyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girerse direksiyon eğitimi 24 saate, sınav süresi ise 1 saate çıkabilir.
6: Ben yeni sistemde ehliyet almak istemezdim. Şu anki sistem biraz daha kolay ama yeni sistemde gerçek trafikte kullanacağımız için zorlanacağımızı düşünüyorum. Ben şu an ehliyetlerimi aldım tabii ki ama şu anda kesinlikle istemem.
7: Yeni sistemde ehliyet almak isterdim. Bunun sebebi trafikte eğitim aldığımız için, her şeyi birebir yaptığımız için yani ehliyet aldıktan sonra trafiğe çıkmamız daha kolay olacak.
1: Yaklaşık 4,5 aylık bekleyiş artık sona eriyor. Balıkçılar 1 Eylül'de gece yarısı av yasağının kalkmasıyla birlikte vira bismillah diyerek denize açılacak. Teknelerde son hazırlıklar tamamlandı. Yeni sezondan en büyük beklenti ise bol palamut.
8: Bu yıl daha çok palamut, istavrit ama genellikle daha çok yoğunluğumuz palamuttan yani. Yani inşallah palamut bizim yüzümüzü güldürecek, öyle inanıyoruz.
9: Ağlar onarıldı, motorların son bakımı yapıldı, tekneler yeni sezona hazırlandı. Balıkçıların 4,5 aylık bekleyişi artık sona eriyor.
10: 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı 1 Eylül gece yarısı itibariyle Karadeniz, Marmara ve Ege'de sona erecek. Gırgır ve troll tekneleri yeni sezonun ilk avı için limanlardan ayrılacak.
11: Bu sene nasip olursa güzel bir balık tutacağız. Palamut güzel, Karadeniz bölgesinde güzel palamutlar var. Bu boğaz ağzına da geldiği için balıklar güzel gösterecek inşallah. Bakalım nasip. Sonra işte çinekopumuz, işte lüferimiz olursa güzel bir sezon yapacağız.
10: Heyecansa büyük, beklenti ise özellikle palamuttan yana. Karadeniz'de palamut ve hamsi, Marmara'da hamsi, istavrit ve lüfer bekleniyor. Ege'de ise sardalya ve hamsinin öne çıkacağı tahmin ediliyor. Akdeniz'de ise av yasağı 15 Eylül'de sona erecek.
12: Ağlarımızı tamamladık, tamirleri yapıldı, gayamıza yerleştirildi. Her türlü sezona çıkmak için şu an hazırız.
8: Yeni sezonumuz, geçen sene zaten fazla bir ağ falan attığımızda yakalayamadık. Yani bu sene sezonunda çok umutluyuz zaten. Reislerimize sağ olsun, hepsi de umutlu. Arkadaşlarımız olsun. Bu sene zaten bolluk bereketlik var. İnşallah Allah'ın izniyle bu sezon çok iyi olacak, inanıyoruz yani.
9: Av yasağı 1 Eylül gece yarısı itibarıyla son bulacak. Balıkçılar da vira bismillah diyerek sezonun ilk balıkları için denize açılacak.
10: Teknelerin ilk avdan ne kadar balıkla döneceği, tezgahlardaki çeşitliliği ve fiyatları da belirleyecek. Balıkçıların temennisi ise kazasız bereket.

0: lezzetli ve bol balıklı bir sezon.
1: 1 Eylül itibariyle bu gece 12'den sonra sezon açılıyor. Yasak kalkıyor ve denize çıkacağız. Bu sene palamudun bol olmasını bekliyoruz. Herkes için hayırlı olur. Bol kazançlar, yani halkımız için bol balık olur.
2: Son dönemde turistlerin akın ettiği adreslerden olan Mardin'de altyapı çalışmalarına hız verildi. Mardin merkez ve 10 ilçede yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
0: Mardin'de ulaşıma asfalt dokunuşu. 10 ilçede yollar yenileniyor, ulaşım konforu artıyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda Mardin merkez ve 10 ilçede yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
3: Tabii zaman içinde yollarımız epey yıpranmıştı. Hem bu yıpranmalar hem de altyapı süreci nedeniyle vatandaşlarımız yazın toz, kışın ise çamur sıkıntısı yaşıyordu. Sağ olsun Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, Fen İşleri Daire Başkanımız, Genel Sekreter Yardımcılarımız sesimize kulak oldular.
0: Özellikle yeni yerleşim alanlarında ihtiyaç duyulan yol yapım çalışmalarına öncelik verilirken, mevcut cadde, bulvar ve sokaklarda gerçekleştirilen altyapı ve üst yapı yenilemelerinin ardından asfaltlama işlemleri de tamamlanıyor.
4: Bu caddemiz de yaklaşık 7-8 seneden beri hizmet bekleyen bir caddeydi, Erikli Caddemiz.
0: Mardin'in ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ilçeler arasındaki yol standardını yükseltmek amacıyla sürdürülen çalışmaların belirtilen program doğrultusunda kentin ihtiyaç duyulan tüm noktalarında devam edeceği bildirildi.
2: İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarıyla sahil kenarında vakit geçiren 58 yaşındaki Nurettin Çırak, dalgaların kurbanı oldu. Sırtı dönük kıyıda oturan adamı dalga denize sürükledi.
0: Kıyıda arkadaşlarıyla oturmuş keyif yapıyordu. Ancak bir anda dalgalar geldi, adam denize sürüklendi. Denizden bilinci kapalı olarak çıkarılan adam hastanede hayatını kaybetti. Olay Arnavutköy Karaburun sahilinde akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Başakşehir'de ikamet eden 58 yaşındaki Nurettin Çırak, iki arkadaşıyla birlikte Karaburun'a geldi. Çırak ve arkadaşları sahilde birlikte kıyıda vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra sırtı denize dönük şekilde kıyıda oturan Çırak'a dalga vurdu. Dalganın etkisiyle denize sürüklenen adam kısa sürede dalgaların arasında kaldı. Çırak'ın denizde sürüklendiğini fark eden Suriye uyruklu iki kişi denize girerek adamın yardımına koştu. Çırak vatandaşların müdahalesiyle sudan bilinci kapalı şekilde çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çırak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Çırak, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
2: Giresun ve Ordu'da şiddetli yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yollar göle döndü, bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
0: Yağmur gök gürültülü sağanak yağışa dönüştü. Giresun'da hayat durma noktasına geldi. Yollar göle döndü, heyelan ve taşkınlar oldu. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Keşap ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından heyelan oldu. Engelli bir vatandaş evinde mahsur kaldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.
5: Kızı seni aşağı götürür.
0: Piraziz ilçesi de sağanaktan etkilendi. Karadeniz sahil yolunda su baskını oldu. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Ordu-Giresun istikametinde trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri ulaşımın normale dönmesi için bölgede aralıksız çalıştı. Giresun Valiliği de vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağışların bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşların dere yatakları ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları istendi. Ordu'nun Fassa ilçesinde de sağanak yağış etkiliydi. Şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yer yer su baskınları meydana geldi. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
2: Oltu Erzurum karayolunda seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkan bir araç, metrelerce aşağıda yol genişletme çalışması yapılan alana düştü. Feci kazada araçta bulunan 3 kişi

0: hayatını kaybetti.
1: İsimlerini biliyor musunuz?
2: Ahmet.
3: Otomobil metrelerce aşağı düştü. Araç içindekileri çıkarmak için zamanla yarışıldı. Feci kaza Oltu Erzurum Karayolu'nun Aksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil yol genişletme çalışmasının devam ettiği alana düştü.
4: Dur.
3: Kazayı gören çevredekiler hemen yardıma koştu ve 112'ye haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
1: Gölge tanı bir saniye ya, bir saniye hocam.
3: Aracın düştüğü yer ve ekiplerin kurtarma operasyonu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
1: Ahmet başka kim var?
3: Uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan 3 kişi çıkarıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen 3'ü de kurtarılamadı. Hayatını kaybetti.
5: Abi ne haldir abi?
3: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
6: Ambulans yok mu?
0: Üniversite öğrencilerinin ev arayışını fırsata çeviren bazı ev sahipleri akıl almaz bir tuzağa başvuruyor. Kentsel dönüşüme gireceği bilinen binalardaki daireler öğrencilere bu durum söylenmeden kiralanıyor.
7: Yani ben onunla anlaşmışım sonuçta ama bana bunu söylememesi saçmalık yani. Kötü olur.
8: Yazık günah. Hani tuttuk, dipozit verdiğine değmez. Çünkü yakın bir zamanda boşalacak, kentsel dönüşüme girecek. Onlarda bir öğrenci ne gerek var?
9: Kiralık ev ilanlarına baktılar. Tam da aradıkları evi buldular. Ancak o evin yakında boşaltılması gerektiğini bilmiyorlardı. İddiaya göre bazı ev sahipleri de bu yoğunluğu tuzağa çevirdi. Kentsel dönüşüme gireceği bilinen bazı binalardaki daireler bu durum söylenmeden öğrencilere kiralanıyor. Gerçekse birkaç ay sonra ortaya çıkıyor.
10: Şu anda İstanbul'daki mevcut kentsel dönüşümü düşündüğümüzde sadece şu anda ruhsat bekleyen 150 bin civarında bağımsız bölüm var. Bunlar tabii ev sahipleri, bazı ev sahipleri diyelim, tarafından fırsata dönüştürülmeye çalışılıyor. Yani mevcutta kentsel dönüşüm sürecine girmiş ama bunun netleşmemiş olan bazı evler kiraya verilip o arada da bu sürecin en azından kira geliri olarak değerlendirilmesine çalışılıyor. Ama bu tabii öğrencileri de, normal kiracıları da mağdur ediyor.
11: Kötü bir durum böyle bir durum. Hem sınav haftasında böyle bir şey yaşamak tabii ki de kötü bir durum. Ev sahibine durumu anlatırdım. Eğer ki tahammül gösterebiliyorsa böyle şeylere, bu haftadan sonra taşınma isteğini gerçekleştirebilirdik. Onun haricinde yapabileceğimiz başka bir şey olmazdı.
12: Dışarıdan bakılınca her şey normal gibi görünüyor. Öğrenci evi tutuyor, ardından depozitosunu ödüyor. Ancak aradan birkaç ay geçtikten sonra evin kentsel dönüşüme gireceğini öğreniyor. İşte o zaman hem parasından oluyor hem de maalesef ki yeni bir ev bulmak zorunda kalıyor.
9: Tuzağın bedeli sadece depozito ve komisyonda değil, dayanıklılığı şüpheli bir binada yaşamak can güvenliğini de tehlikeye atabiliyor.
10: Öğrenciler mutlaka binanın durumunu sorgulamalı. Tabii bir öğrenci burada ev sahibinden E-Devleti'ni isteyip de binanın durumunu oradan sorgulayamayabilir. Bunun için belediyeye, ilgili belediyeye gidip belediyeden destek alabilir. Çünkü bir ruhsat başvurusu varsa bu başvuru belediyeye yapılmıştır. Mevcuttaki tapu istenip ev sahibinden belediyeye bu konuda bir sorgulama yaptırılabilir. Ama bu öğrenci girdikten sonra apartmanda bir karar da alınıyor olabilir. Bu yüzden de mutlaka ev sahibine bunu yazılı olarak sorup kira kontratına da bununla ilgili yazılı madde eklemek isteyebilir.
13: Ben oraya anlaşmışım onunla. Bir ay sonra bana çık diyecek. Yani sıkıntı çıkartırım yani. Çünkü anlaşmışız. Ortada bir para var ve bunu vermişim ben. Ve hani bir ay sonra habersiz bir şekilde beni oradan çıkartamaz yani.
10: İstanbul'da taşınmanın maliyeti 200 binin altında değil. Dolayısıyla birkaç ay sonra tekrar taşınma gündeme gelebilir. Bu da öğrenciyi mağdur edebilir. Diğer taraftan tahliye kararı alınmış diyelim. Tahliye kararı artık alındıysa bundan sonrasında ne yapacağına bakmak lazım. Tahliye kararının resmi olup olmadığı sorgulanmalı. Kira sözleşmesi yıkımı engellemeyeceği için burada çok direnç göstermek yerine mevcuttaki mutlaka yaptığı, bir önceki seferde söylediğimiz o yazılı şeyleri hukuki yollara başvurarak talep edebilir.
0: Adana'da otoyol jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde emekli öğretmen çiftin telefonla dolandırılması önlendi. Jandarmanın müdahalesi yaka kamerasına saniye saniye yansıdı.
14: Bizde de tam dolandırıcılık şey var. Aran kişi oğlum diye, teyze de, amca da hiç yok diyor, oğlum değil diyor.
3: Adana'da otoyol jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde emekli öğretmen çiftin telefonla dolandırılması önlendi.
14: Selam ediyorum. Kiminle görüşüyorsun? Alo. Kiminle görüşüyorsun?

0: Görüşüyorum ben. Ben Adana Otoyol Jandarması.
1: Adana'da otoyol jandarması TAK otoyolunun Osmaniye istikametinde emniyet şeridinde bekleyen bir araca müdahalede bulundu.
0: Teyze, sizin oğlunuz mu? Camı indirebilir miyiz? İnme.
1: Sürücünün şüpheli davranışlarını fark eden ekipler, araçtaki emekli öğretmen çiftin kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırılmak istendiğini tespit etti.
0: Babanız nereye gidecek? Osmaniye'ye mi gidecek? Adınız ne beyefendi? Numarada kayıt olmadığından dolayı ondan dolayı soruyorum.
1: Jandarma personelinin yaka kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin beyanlarının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.
0: %90 dolandırıcılık şey var. Arayan kişi oğlum diyor. Teyze de amca da yok diyor. Oğlum değil diyor.
1: Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yaşlı çiftin yanında bulunan ziynet eşyaları ve paraların dolandırıcılara kaptırılması önlendi.
0: Beyefendi, beyanlara göre siz oğlu değilsiniz, arıtarsınız, milletin numarasını aramayın. İkincisi de nereye gittiklerini, kendilerine karar verecekler, kesinlikle şey yapmayın, aramayın bir daha bu numarayı, engelleyeceğiz, bilginiz olsun.
1: Yaşlı çift jandarma eşliğinde bölgeden ayrıldı.
0: Bizi takip edin.
2: Dikkat et, yavaş yavaş.
3: Otomobilinin trafik cezası olup olmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e giren sürücü, aracında hak mahrumiyeti olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Yapılan araştırmada, yıllardır vergisi ödenen, muayenesi yaptırılan aracın düşük vergi ödemek amacıyla Türkiye'ye gümrükten beyaz eşya olarak sokulduğu ortaya çıktı. İşte detaylar.
4: Araçta hak mahrumiyeti gözüküyor. 2000...
5: Zaraç olarak gözünden klima olarak veriyor.
1: Otomobil satın aldığını düşündüğü kayıtlarda beyaz eşya olarak çıktı.
4: Araç yurt dışından bir şekilde beyaz eşya diye sokulmuş diye bize söylendi. Araştırmaması sonucunda.
1: Trabzon'da 2018 yılında 2006 model bir otomobil satın alan Selim Calap, aracının herhangi bir borcu veya cezası olup olmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e girdiğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı.
4: Geçen sene Eylül ayında E-Devlet üzerinden aracın bakayım dedim herhangi bir cezası falan var mı diye. E-Devlet'e girdiğim zaman araçta hak mahrumiyeti olduğunu gördüm.
1: Calap yaptığı detaylı araştırmada aracı hakkında 2010 yılında açılmış bir dava bulunduğunu öğrendi. İddiaya göre bu durumu otomobili satın aldığı sırada bilmiyordu.
4: Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010 tarihinde bir mahkeme açılmış. Ben o tarihe kadar onu bilmiyordum. Tesadüf E-Devlet'e girdikten sonra öğrendim.
6: Fabrikanın ürettiği gibi şasi numarası aynı yerinde ve aynı dizaynında duruyor. Dediğim gibi bu araç change değil, kaçak yollarla ülkenin sokulan bir araçtır.
4: Arabamız var ama beyaz eşya diye gözüküyor, öyle dediler bize.
1: Otomobilini severek kullanan Selim Calap bu durumdan sadece kendisinin değil, başkalarının da mağdur olduğunu iddia etti.
4: Benim gibi mağdur olan 10 bin kişi diye bir duyum aldık. Benim aracım üzerinden de 1000 küsur kişi müşteki olarak gözüküyor.
1: Konuyla ilgili yakın zamanda görülecek davada mahkeme otomobille ilgili nihai kararını verecek.
6: Artık mahkemenin durumuna göre ve savcının kararına göre ya vergisini ödeyecekler ya da bu arabayı beyefendi elinden alıp ihaleyle satacaklar.
4: Vergisini ödedim, muayenesini yaptırdım, herhangi borcum falan yoktur. Bir şekilde büyüklerimizden, yetkililerimizden bu işin çözülmesini istiyoruz.
3: Efendim böylece akşam haberlerini noktalıyoruz. 24'te yayın briefing saatiyle devam edecek. Hoşçakalın.

0: geçtiğimiz hafta siz konuştunuz günün manşetinde. Ben de keyifle takip ettim. Bu PKK'nın Suriye'deki uzantıları tamamıyla kendilerini feshettiler. Ve Suriye ordusuna entegre oldular.
1: Evet, evet.
0: Tamam. Arkadaşlar da bundan 11 yıl önce şimdiki o her şeye istemezük diyen, her şeyi anlamsız, saçma sapan, evrilten, adına da gazete denen mecmualardan birinin 11 yıl önceki manşetini getirdiler. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız demiş efendim Sözcü gazetesi. 11 yıl önce, 29 Haziran 2015. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Bunu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, onun açıklamasına atfediyor. Şimdi benim günlük hayatta bile kullandığım bir ifade, kurmay zeka diye bir ifade vardır Hikmet abi.
1: Evet.
0: Yani kurmay zeka bir şeyleri perdenin arkasını görebilecek kadar zekidir, kendini geliştirir. Başbuğ savaş çığırtkanlıklarını sözcü aracılığıyla, çığırtkanlarını sözcü aracılığıyla uyardı diyor. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Biz bu açıklamadan efendim bir yıl sonra bir darbe girişimi yaşadık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin general kadrosunun 1/3'ü ruhunu 1 dolara satan teröristmiş. Bunu o zaman fark ettik. Hepsini birden alaşağı edip şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temizledik. 40 gün sonra da Suriye'ye girdik. Girdikten sonra da işte az önce bahsettiğim gibi SDG'nin silah bırakıp Suriye ordusuna entegre olması, Baas rejiminin çökmesi vesaire pek çok Türkiye menfaatine gelişmenin adımlarını attık. Şimdi, bu gazetemsi şey o gün yapmış olduğu anlamsız dezenformasyona aradan geçen 11 yılda hiçbir şey değişmeden devam etti. Hala da devam ediyor. İlker Başbuğ'un da bu açıklamasına hocam, ya kusura bakmayın diye bir nedamet getirmesi mümkün müdür? Evet. Getirir mi? Onu da bilmiyorum. Yani
1: şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında o kadar da değmez falan diyoruz ama şunu anlamak konusunda değiyor bazen. Bu hafızayı çalıştıran bir şey. Ne açıdan? Bunlar bazen kapatmaya çalışıyor. Böyle kedi biliyorsun pisliğini yapar. Arkasından böyle kumla kapatır görmesin diye. Yani koku çıkmasın ki yeri belli olmasın diye. Bunlar da zaman zaman bunları hatırlatınca çok kaçıyorlar. Topa hiç girmiyor, cevap vermiyorlar. Kendilem yakın, olmamış gibi. Hiç yok gibi. Aslında çok şey anlatan bir başlık bu.
0: Doğru.
1: Türkiye gerçeğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetini bunların biraz önce tarif ederken hani abartılı gibi gelen, dedim ki homo sapien dedim ancak böyle olur. Homo sapien kafası mağara, gerici, yobaz. Ya duyurun bunları, sözcüye duyurun. Bakın ancak yobazlar bunu yaparlar. Şimdi bir adam öngörüsü tutmayabilir. Bir öngörüde bulunsun başka bir şey. Mesela bir öngörü değil. Öngörü değil bu. Niye? Çünkü o anda şu yaptığı şey ne biliyor musun? Şu anda dediğim gibi işte o yobazlık, yani bu sözcü, bu cumhuriyetçi, tırnak içerisinde ultralayıkçı, aydınlanmacı, Kemalist ekibin en büyük handikapı da bu. Kendilerinin ne kadar geride olduğunu farkında değiller. Yani hakikaten ilerleme şansı da yok. Çünkü kör ideolojik refleksler, inanç gibi olmuş. Bunların zeka seviyesi çok diplerde. Yanlış anlama, hakikaten teknoloji olarak basıyor, mürekkep çıkıyor bir gazetede. Zeka seviyesi çok diplerde gezen bir gazetedir. Hırs da var. Hayır. Koyuyorum böyle mesela. Sevgili dostlarım Emin Çöyşan mesela var orada. Hala yazıyor mesela. Mesela Uğur Dündar. Hiç utanmıyor.
0: Utanma yok ya.
1: Fatih Altaylı, YouTuber. Lan bakıyorum. Bu adam sana bana demokrasi satıyor. Bu adam satıyor.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
1: Geleceği düşle. Sınır

0: koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor? Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
8: Türkcell'in çözüm gücü var!
0: Halkbank'ın katkılarıyla...

0: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ardından ve 24 Radyo'dan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve yine çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Ferman hocamız da bugün hem tabii ki İran meselesini değerlendireceğiz. Hem Venezuela ile yapılan petrol anlaşmasını değerlendireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Harkadası'nı vurdu, bunu konuşacağız. Yani yine küresel gelişmeleri imkanımız el verdiği sürece ele alacağız. Ama tabii öncelikle biliyorsunuz hepimizin acısı büyük. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize, Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Gerçekten acı bir olay yaşandı. İnşallah tekrarları yaşanmaz diyoruz. Programımıza da böyle başlamak istedik ama inşallah tabii tekrar olmaz diye de dua etmekten başka elimizden bir şey şu an için gelmiyor. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Özellikle Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan anlaşma ne anlama geliyor? Bunu göreceğiz. Amerika tekerleşiyor mu enerjide dünyada? Bunu kıymetli hocama da çok özür dilerim soracağım. Ve geleceğe dönük bir perspektif ortaya koymaya çalışacağız. Şimdi başlığımız Amerika Birleşik Devletleri Venezuela petrol anlaşması. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri petrolü kontrolüne mi aldı? Aslında soru bu. Yani bu tekerleşme dediğimiz hadise. Anlaşma 17 sahadaki 65 milyar varili aşan rezervin üretim ve işletme kontrolünü kapsıyor. Yani tam anlamıyla bir Venezuela petrolüne çökme mi söz konusu? Maduro'nun kaçırılmasını ki oğlunun atmış olduğu bir tweet var, onu da göreceğiz. Kendisinin fotoğrafını paylaştı. Maduro'nun kaçırılma hikayesinin aslında neticesi buymuydu? Dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela'yı bu anlamda, bu enerji anlamında ele geçirmek mi? Bunu tabii kıymetli hocamla konuşacağız. 65 milyar varil Amerika Birleşik Devletleri mi verilecek sorusuna baktığımızda, bu 65 milyar varil teslim edilecek petrol değil, sahaların kanıtlanmış rezervi olarak şu anda ifade ediliyor. Yani işte bir akşamda, bir haftada, bir yılda bu 65 milyar varillik petrol almayacak ama gördüğünüz üzere sahalardaki kanıtlanmış petrol rezervinin aslında tapusunu, kontrolünü, kullanımını da alan bir Amerika Birleşik Devletleri göreceğiz gibi gözüküyor. Peki neden buna tarihin en büyük anlaşması olarak isimlendirdiklerini sorduğumuz zaman bu soruyu kıymetli izleyenlerimiz, Amerika Birleşik Devletleri gelecekte çıkarılacak petrol üzerinde çoğunluk kontrolü sağlamayı hedefliyor. Zaten biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi petrol sahalarındaki kanıtlanmış rezervlerin net rakamı da belli. Yani kimilerine göre dünyanın en büyük petrol rezervi Amerika Birleşik Devletleri'nin, hatta kaya gazı meselesi var biliyorsunuz. Dolayısıyla diğer bölgelerdeki enerjileri kontrol altına aldıktan sonra dünyaya kendini bağımlı hale getirmek isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri mi göreceğiz? Yani Venezuela bunun aslında son aşaması mı gibi sorular da aklımıza geliyor. Peki ABD neden Venezuela petrolüne yöneldi sorusunu sorduğumuzda da Hürmüz riskini azaltmak, rezervleri güçlendirmek ve ağır petrolü yakın coğrafyadan sağlayabilmek için. Şimdi Hürmüz krizi Amerika'yı ne kadar etkiledi? Hürmüz krizinin neden çıkarıldığını, İran Savaşı'nın neden başladığını aslında bunlarla hep bağlantılandırabiliriz. Ve tabii ki redek rezervler dediğimiz Amerika'nın uzun vadeli petrol stoklarının da tabii oranının arttırılması ve yakın coğrafya. Yani ben ta işte gidip de Orta Doğu'dan alacağım ama hemen arka bahçemden Venezuela'dan bu petrolü alırım mantığını işletmesi söyleniyor. Peki asıl hedef OPEC ve Çin mi? Yani OPEC ülkeleri ve Çin mi asıl hedef diye sorduğumuzda, bu hamle Çin'in bölgedeki Rusya ve OPEC ülkelerinin petrol piyasalarındaki ağırlığını sınırlayabileceğini ifade ediyor. Zaten biliyorsunuz Çin'in önemli anlaşma maddeleri vardı Venezuela ile. Önemli yaptığı anlaşmalar vardı petrol üzerine, diğer yatırımlar üzerine. Şimdi Çin Hürmüz'de sıkıştı. İran biliyorsunuz en büyük müşterilerinden biriydi. İran'ın en büyük müşterilerinden biriydi. Bir de Venezuela'da sıkışırsa o zaman Çin'i enerjide tamamen köşeye sıkıştırmak üzere bir satranç hamlesi mi bu? Bunu da akıllara geldiğini söylemek lazım bu sorunun. Peki petrol ve benzin ucuzlar mı bu 65 milyar varillik anlaşma ile beraber? Kısa vadede olmasa bile üretim artsa uzun vadede küresel arzı arttırıp fiyatları düşürebileceği ifade ediliyor. Ama bunun tabii kesin bir neticesi yok. Bir yıllık olduğu ifade ediliyor. Kimilerine göre 100 yıllık olduğu ifade ediliyor. Ama bir gerçek var ki bir ülkenin petrolüne şu anda el konuluyor gibi gözüküyor. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam Profesör Doktor Murat Ferman hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bu akşam bizlerle beraber Profesör Doktor Murat Fermer hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili hocam. Teşekkür ederim.
0: Uzun bir yoldan geldiniz. Bizi kırmadınız.
1: Estağfurullah. Her zaman olduğu gibi hocam.
0: Ayaklarınıza sağlık hocam. Şeref verdiniz.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi hocam bunu soracağım size. Bu çok önemli ama bugün çok önemli bir gelişme daha oldu. Sayın Hakan Fidan'ın da çok önemli açıklamaları vardı. Kıymetli izleyenlerimiz biliyorsunuz. Mekke Anlaşması'nın, Mekke İttifakı'nın, Mekke Savunma İttifakı'nın anlaşmasının ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı hocam. Ve Sayın Hakan Fidan çok önemli mesajlar verdi. İlk önce hocam bu sıcak günlerle başlayalım ve Sayın Hakan Fidan'ın kıymetli izleyenlerimiz hitaplarını da dinleyelim. Murat hocama sorarak programımıza devam edeceğiz.
2: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun, anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır. Şimdi bu ittifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak arkadaşlar. Aktörlerin tavırları daha belirgin hale gelecek. Belirsizlik azalınca bu İstikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım yapabileceksiniz, daha fazla kalkınma yapabileceksiniz. Biliyorsunuz yani bölgede aslında çok fazla kaynak var, çok fazla imkan var. Ama istikrar, güven ortamı olmadığı için yani bölge halkları gereksiz yere bir ton sıkıntı çekmekte. Seçim sürecine girdiği andan itibaren Netanyahu hükümetinin, başta Netanyahu olmak üzere destekçilerinin artan bir şekilde Türkiye'ye yönelik bir söylemi var ve Cumhurbaşkanımızı ve bazı arkadaşlarımızı hedef alan yaklaşımları var. Biz bunu baştan beri takip ediyoruz. Şimdi birinci şunun altını çizmek gerekiyor. Yani insanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum Netanyahu. Canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu'nun muhatap olduğu ana kitle uluslararası topluluktur, uluslararası sistemdir. Çünkü sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Bunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi düşünmek büyük bir hata.
0: Evet Murat Hocam, çok önemli açıklamalar, çok kritik. Evet. Ve burada tabii ki bu ittifakın kimseye karşı olmadığını, bu ittifaka dost ülkelerin katılabileceğini ve İsrail'in bu katliamcı politikasına karşı aslında bir direniş ekseninin de tırnak içerisinde oluştuğunu belki de söylemek gerekiyor. Hocam isterseniz böyle başlayalım.
1: Tabii.
0: Daha sonra diğer konularımızla devam edelim.
1: Aslında bu ve benzeri tüm uluslararası kuruluşlarda biliyorsun bir gelişme aşamaları var. Her şeyden önce bir foundation dediğimiz temellerin ortaya koyulması ve bu kurumun üzerinde yükseldiği temel umdelerin, prensiplerin açık ve net şekilde ifade edilmesi, farklı jargonlarla tanımlanması, bununla ilgili herhangi bir şüphe, tereddüt vesaire bırakmayacak şekilde bir ortak dil oluşturulması. Tabii henüz çok yeni ve taze bir organizasyon. Bugün Sayın Dışişleri Bakanı'nın hem sözlerinde hem ilk toplantının kuruluş yeri seçiminde hem de kuruluşun başından itibaren inisiyatif sahibi gözüken Suudi Arabistan'ın alışılageldiği ve benzer uluslararası ilişkilerde teamül olarak uygulanan başkentte değil de Mekke şehrinde çok daha önemli ve özellikle belirli mesaj ve konum parametreleri içeren bir lokasyonda ve bu isim adı altında örgüt

0: örgütlenmesi önemli. Tekrar ediyorum, İstanbul'da ilk toplantının, yani işlerlik kazanmasından sonra örgütün, kurumun İstanbul'da olması çok, çok önemli bir hocam, nokta. Bence sinyal etkisi bakımından. Şimdi tabii bu foundation denilen dönemde kurumsal altyapı ve örgütlenme ortaya çıkıyor. Ortak bir jargonun, ortak bir dilin tesis edilmesi lazım. Bu bir savunma ittifakı. Yani işin teknik yönü askeri işbirliği ve kooperasyona dayanıyor. Tabii bu kurucu üyeler sadece Türkiye NATO üyesi. Bu çerçevede diğer üyeler NATO üyesi olmadığı için ortak jargon, terminoloji, teknoloji ve diğer konularda bir birikim bulunmuyor. Dolayısıyla bu birikimin inşa edilmesi lazım.
1: Sıfırdan bir birikim olacak.
0: Evet, anlaşılıyor ki burada daha evvel dünyanın dört bir tarafında gerekli eğitim, motivasyon ve koordinasyonu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin askeri gücü öncü rol oynayacak. Çünkü biliyorsun biz Afrika'nın çöllerinden Asya'nın steplerine kadar değişik yerlerde değişik ülkeleri, grupları eğitmeyi başarmış bir askeri geleneğe sahibiz. Hem formal harp akademileri bazında hem de gerektiğinde barış gücü dahil olmak üzere her türlü askeri donanım ve organizasyonu Türkiye know-how'ı motivasyon gücüyle becerir. Hatırlarsan daha evvel Suriye'de Amerikalıların beceremediğini Türkiye çok kısa bir sürede becererek silahlı kuvvetleri, silahlı güçleri orada organize etmişti. Ve bugünkü Suriye çözümüne giden yolda bu çok önemli bir kazanım olmuştu. Hep Trump da bunu söylüyor zaten. Dolayısıyla bu bir kuruluş, bir suları test etme ama bu toplantının mesela İslamabad'da değil de İstanbul'da olması çok önemli bir şey. Anlaşılıyor ki bu kurucu ülkeler arasında, çünkü Sayın Dışişleri Bakanı bu konuda herhangi bir kategorik yaklaşım olmadığını ifade ediyor. Evet. Çünkü bir takım tezviratla bunu bir tırnak içinde İslam NATO'su, Arap Gladyosu vesaire gibi değişik şeyler verilebilir. Çünkü kendisi de anlaşılıyor ki bu özellikle muhalefetin ve bu karıştırıcı faaliyetlerin gelebileceği adresi zaten Sayın Dışişleri Bakanı baştan etiketledi. Biz buna uluslararası jargonda etiketleme diyoruz. Karşılıklı etiketlenmeyle muhatap da herhalde bu mesajı almıştır. Tabii İsrail de boş durmuyor. O da Güney Kıbrıs'ta biliyorsun en son bir gelişme. Aşil Kalkanı diye böyle.
1: Ondan da bahsediyoruz.
0: Evet, Demir Kubbe'den sonra şimdi Aşil Kalkanı. Ama tabii dostlara şunu da belirtmekte fayda var. Böyle bu bizim için de geçerli ama böyle heyecanlandırıcı güzel isimler vererek çözümler otomatikman bulunmuyor. Yani, bu işin publisitesi ama mesela biz de inşallah ilk yerli ve milli savaş uçağımıza Kaan diyoruz. O bizi heyecanlandırıyor ama Kaan'ın arka planını da doldurmaya çalışıyoruz.
1: Hocam,
0: veya Göksungur dediğimiz zaman değil mi? Tabii. Göksungur dediğimiz
1: zaman onun
0: hedefe ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz.
1: Hocam çok özür dilerim. Tabii. Tam yerindeyken bu ittifakın sizce ilk birinci maddesi ne olacak? İlk hedeflediği şey ne olabilir hocam? Yani ne amaçlamalı bu ittifak sizin görüşünüzde?
0: Şimdi bu şunu söylemekte fayda var. Yani netice itibariyle aslında çok dikkatli seçmek istiyorum cümlelerimi. Çünkü bugünkü mesajlardan ve ilk kuruluş teatilerinden anlaşıldığına göre herhangi bir kategorizasyonda kendini mahkum etmek istemeyen bir yapılanma görüyoruz. Mesela işin içindeki Türkiye dikkat ederseniz icabında Rusya ile ve Ukrayna ile aynı düzeyde ilişki sürdürüp bunları masaya oturtan. Pakistan'a bakıyorsun. Pakistan bir yerde İran'la, hani bunu sanki bir İran karşıtı bir organ, İran'la sürekli olarak detant ve görüşme yolunu açan ülke. Suudi Arabistan'a bakıyorsun, müthiş bir transformasyon içerisinde Amerika ile ilişkileri de yürüten ama o çerçevede Arap dünyasında ve Sünni dünyada
1: Çin'le de görüşüyor, Rusya'da
0: da Çin'le de görüşen, mesela Çin'le son dönemde çok yeni açılımlar yapabilen bir ülke. Benim anladığım şey şu, yani opsiyonları daraltmadan, kapatmadan ama bu bölgede ağırlıklı rol oynayacak güçlerin birliktelikten doğan güç sinerji unsurunda bir araya gelmeleri. Zaten Sayın Dışişleri Bakanı da söyledi, bu bir alternatif değil. Bu bir hani NATO'ya alternatif değil, hiçbir Arap Birliği'ne alternatif değil. Bu bir Avrupa Birliği'nin İslam ordusu iz düşümü değil. Ama bunların hiçbiri ama hepsinin gerektiğinde tamamı.
1: Tamamlayıcısı.
0: Dolayısıyla tabii başlangıçta hatırlarsan bu nüve verdiğinde Sento örneğini hatırlatmıştık.
1: Sadabat Paktı.
0: Evet, Sadabat Paktı, Sento vesaire. Tabii orada da biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü o dönemin koşul, hal ve şartları, soğuk savaş atmosferiyle şimdi çok daha farklı bir durumdayız. Sayın Dışişleri Bakanı da ifade etti. Belirsizlik ve o belirsizliğin acıtıcı iklimi, anlaşılıyor ki senenin 1/3'lük bölümünü bugün tamamlıyoruz, doğru, tamamladık. Evet, yani geride kalan 1/3'lük bölümünde de bu yoğun belirsizlik, piyasalarda sürgüt salınım sendromu devam ediyor. Unutma, yani her ne kadar son dönemde hani sahneyi Körfez Savaşı'na kaptırdıysa da 650 küsur haftadır süren Ukrayna-Rusya Savaşı, 28 haftadır süren bir türlü Trump'ın sonlandırmayı beceremediği, başaramadığı ne dersen de bir Körfez Savaşı. Ama Trump demin çok gayet güzel bir hazırlık yapılmış Venezuela ile ilgili. Bir ara gaz verdi. Bir şeye ihtiyacı vardı. Çünkü bir savaşı nihayetlendiremiyor.
1: Tazeleme de lazımdı.
0: Bir hem içeriye hem dışarıya. Yani ben bu işi becerdim demek şeyiyle, hasebiyle, bir kendi deyimiyle tırnak içinde tarihin en büyük enerji anlaşmasına imza koydu.
1: Hocam ona geleceğim ama oraya gelmeden evvel tam da İran'dan bahsetmişken kıymetli izleyenlerimiz, Trump İran'ın petrol ihracatında önemli Hark Adası'nın bombalandığını gösteren bir yapay zeka videosu paylaştı hocam. Onu bir izleyenlerimize gösterelim. Siz de hocam tabii görelim. Tabii. Burada bu algı, o ara gaz dediğimiz mesele aslında bir parçası mı? Bunu da yorumlarınızı sizden alacağım. Evet, kıymetli izleyenlerimiz şimdi yapay zeka videosunu seyrediyoruz. Evet. Donald Trump'ın Social Truth hesabından
0: şimdi
1: paylaştığı.
0: Şimdi tabii böyle yıkımda, patlamada, çatlamada bu terimi kullanmak ne kadar doğru olur ama ifade etme kabiliyeti bakımından hani bu tür hazırlıklara gönül yelpazesi derler. Hani bir şeyi beceremedik ama hiç olmazsa gönülleri rahatlatalım. Kendi kendimize biraz tatmin edelim şekliyle. Tabii bu aynı zamanda bir mesaj da içeriyor. Hatırlarsan geçtiğimiz saatler içerisinde özellikle bazı fiili saldırıların da
1: oldu.
0: Veya saldırı teşebbüslerinin olduğu söyleniliyor. Oldu. Aslında burada anlaşılıyor ki fiili bir şekilde, de facto bir şekilde Amerikalılar Hürmüz Boğazı'ndan bir safe passage dediğimiz güvenli geçiş koridoru açmışlar ve orası çalışıyor. Dolayısıyla bu açıdan düşünüldüğünde İran'ın karşı özellikle mayın döşeme hazırlığı içerisinde olduğu istihbar ediliyor. Dolayısıyla İran'a diyor ki sakın kalkma, bu de facto durumu kabul et.
1: Bu uyarısı aslında.
0: Evet, uyarısı, açık ve kapalı uyarısı. Tabii bu ezici ekonomik savaş müjdesinin kendisi bakımından. Öyle diyor ya, müjde vereceğim size diyor. Öyle, bütün Amerikan halkına ve dünyaya diyor. Onun zamanlaması da çok enteresan. Belki Venezuela'ya oradan köprü geçerken şey yaparız. 19 Ağustos'ta. Biliyorsun 17 Haziran'da 60 günlük ateşkes süreci başladı. Sonra 17 Haziran akşamı bitti. Her iki tarafta dedi ki bir daha asla böyle şeylerle vakit geçirmeyeceğiz. Diplomasi oyunu oynamayacağız dedi İranlılar. Trump da dedi ki evet dedi, hayır dedi, belki dedi, maybe dedi falan filan. Her zamanki hali ve yaklaşımıyla. Ama sonuçta anlaşılıyor ki yakın erimde bu gibi bir geçiş süreci, bir yumuşama, detant gibi bir koridor artık kapanmış durumda. Peki ne oldu? 19 Ağustos'ta Trump kendi deyimiyle tırnak içinde ezici ekonomik savaşı açıkladı.
1: Başlattım dedi, evet.
0: 19 Ağustos'un özelliğine, 19 Ağustos 1953'te Başbakan Musaddık, İran Başbakanı Musaddık, Anglo-Iranian Petrol, yani İngiliz-Amerikan ortaklığı, yabancı İran'ın petrol işletmelerini millileştirme çabalarının gene bugün anlıyoruz ki Operation Ajax deniliyor, artık tarihe mal olmuş. İngiltere ve Amerika gizli servislerinin desteğiyle ortaya koyulan bir darbeyle indirilmesi, Şah Pehlevi'nin, Şeyhin Şah'ın oğlu Reza'nın Roma'dan getirilmesi ve 79 yılındaki İran İslam Devrimi'ne kadar 26 yıl
1: kesintisiz
0: yerlileşen ve millileşen veya en azından o yönde çaba sarf edilen İran petrolü bakımından emperyal güçlerin rahat uyumasını sağlayan bir süreci adeta armağan etmesi. Şimdi aradan bu kadar zaman geçtikten sonra 19 Ağustos herhalde İranlı dostlarımız açısından da ne manaya gelir düşünmek gerekir. Tabii bu psikolojik savaşın bir başka yönü. Ama hani şecaat arz ederken sirkati söylemek derler. Hani bu şeyde de aslında sen nazik olarak orada ifade ettin bir hani belki bir çökme veya bir petrol inhisarı der uluslararası anlaşmalar veya diplomatik dil. Yani bir ülkenin hangi ülkenin kanıtlanmış dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülke 303 milyar varillik. Bunun 65 milyar varillik 17 sahadaki kısmı. Orada da tabii değişik şeyler var. Mesela şunu söylüyorlar. Amerika 100 yıllık bir anlaşma diyor.
1: İşte 100 yıl evet.
0: Venezuela'nın en son şeyi 25 yıllık açıklaması. Tabii orada Rodriguez var. Daisy Rodriguez devrimci bacı biliyorsun gayet mültefit. Tabii o da kendine göre paketlemeye çalışıyor. Diyor ki bunlar zaten altıl duruyordu. Bizim elimizden bunları tekrar ihya etmek gelmez.
1: Maliyet
0: 100
1: çok
0: milyar
1: yüksek,
0: evet 100 milyar dolar. Bunu da kim yatıracak? Amerikan özel şirketleri yatıracak. Oradan da Batencourt diye bir adam bulmuşlar. Venezuela %55 Amerikalıların olacak. O Venezuela'lı adam da yaptırımlara tabi. İsviçre'ye falan giremiyor. İngiltere hükümeti kara para aklamaktan dolayı ve şüpheli finans hareketlerinden dolayı Venezuela petrol, para, ambargo hepsi bir araya geliyor. Özellikle Amerikan hükümetinin ricasıyla defaatle Amerika'ya ve diğer yerlere giderek bu anlaşmaya imza attı. Bu işler enteresan işler. Fakat sonuca bakalım. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyanın bir numaralı petrol tedarikçisi. Demek ki son 3 ila 5 yıl içerisinde 55 yıllık ezber bozuldu. Artık dünyanın bir numaralı petrol tedarikçisi ne Kafkaslar'da ne Orta Doğu'da. Yani o 100 yılın başında bitmeyen oyun kitabındaki mesele değişti. Şimdi bir numaralı tedarikçi Amerika Birleşik Devletleri, iki numara Suudi Arabistan, üç numara Rusya. Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip Venezuela maalesef iş satışlara ve ciroya geldiğinde 19. sırada. Ne kadar acı bir durum değil mi?
1: Amerika'nın kendi kanıtlanmış petrol rezervleri kaya gazıyla beraber hocam aslında gene zirveye oynamıyor mu?
0: Elbette oynuyor. Hiç, o aslında onu bir ulusal sır olarak da
1: saklıyorlar.
0: Değil mi? Hatta hatırlarsan galiba bir sene evvel bir programda konuşmuştuk Furkan. Şöyle enteresan bir teori var ben sana anlatmıştım. Hani bu petrol kullanılır biter deniliyor ya.
1: Evet.
0: Yeni bir teori var. Kullandıkça özellikle kaya gazında petrolün kendi kendini artış yeniden arttırdığı yönünde bir şey var. Biliyorsun bu emtialarda böyle oyunlara zaman zaman başvurulur. Mesela pırlanta stoku çok nadir bulamıyoruz. Fazla çıktığında gömdüler zamanında biliyorsun değil pırlantayı. Altın. Altın rezervi bir şeyler söyleniyor ama
1: dünyadaki
0: kim biliyor?
1: Altın rezervine kadar.
0: Gittin mi saydın mı gördün mü? Yerin altına mı baktın?
1: Evet.
0: İstihareye mi yattın?
1: Söylenmeye bakıyoruz.
0: Kaç parayla çıkıyor? Maliyeti ne? Maliyeti 300 dolar mı? 1300 dolar mı? 3300 dolar mı? Geçen gün bir Türk şirketinde bilançoyu anlatıyorlar. 4300 dolar çıkış maliyeti. Mesela baktığın zaman. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
1: Doğru,
0: şimdi onun için
1: doğru.
0: Bu petrol vesaire gibi şeylerde tabii işin bir istihbari yönü de var. Mesela dünyada en fazla altın Amerika'da diyoruz. Ama bazıları da diyorlar ki gidip saydın mı? Amerika
1: Çin'de
0: biliyorsun
1: çok
0: açmıyor şey.
1: Evet.
0: Evet mesela Çin'de. Çünkü mesela Çin'de dünyanın birçok yerinde merkez bankalarının dışında resmi altın alım satımını yapabilecek kuruluş yetkisi veya yetkilendirmesi yoktur. Çin'de Çin Merkez Bankası var. Çin Silahlı Kuvvetleri var. Tabii her şeyin başında Komünist Parti var. Çünkü Çin demek Komünist Parti demek. Komünist Parti. Çin'e gittiğin zaman Komünist Parti'nin değişik tezahürlerini görürsün. Bu kadar açık ve nettir.
1: Doğru. Hocam tabii şimdi buradan baktığımız zaman işin ekonomik boyutunu konuşuyoruz. Bir de siz aslında o görüntüyü de yönetmenime rica edeyim. Hazır Maduro'dan konuştuk. Venezuela'dan sıcağı sıcağına. Venezuela'nın
0: Maduro
1: oğlu,
0: yeni bir yakışıklı resim vermiş.
1: Evet,
0: onu mu göstereceksin?
1: Oğlu paylaşmış hocam babasının son haline. Evet bu da şimdi Murat hocam siz de çok siyasetin içindesiniz. Amerika'yı da çok iyi biliyorsunuz. Şimdi bunlar güncel fotoğraf mı değil mi? Mesela adamı yakalar yakalamaz çekip de aradan bu kadar zaman geçti onu çok iyi. Yani belki bir deri bir kemik kaldı Maduro hocam değil mi? Güncel mi değil mi?
0: Aynen.
1: Ama sizce hocam bu fotoğrafın servis edilmesinde biraz evvel konuştuğumuz konuların bir bağlantısı olabilir mi?
0: İşte yani netice itibariyle şöyle oluyor. Tabii buna bakan biri böyle bir şeyde gülerek zafer gülüyor, işareti evet. yapıyor. Tabii bunu farklı bir şekilde geliyoruz, döneceğiz falan diyor ama yani çok enteresan biliyorsunuz bu Dindik emperyalistlerde oyun tükenmez. Bir kere emperyalizmin en önemli şeyi seni sömürür. Seni sömürme maliyetini de senden sana çıkartır. Evet. Şimdi bak mesela çok enteresan. Trump tabii bu konuda çok daha açık, samimi aslında.
1: Yani dürüst bir arkadaş.
0: Ya şöyle, belki de tecrübesiz, bence saf yani o konuda. Mesela diyor yani. Ki şimdi diyor bu yaptığımız anlaşmayla diyor biz diyor zaten diyor Venezuela'ya

0: İnfaz ediyorsun. Hem de yakınlarından kurşun parası istiyorsun.
1: Ya 27 Mayıs askeri darbesi
0: yani,
1: maalesef.
0: Şimdi bu maalesef. Bunu yani bu emperyalistler
1: ilmin parasını istediler. İlmin parasını aslında biliyoruz
0: ya, ya ilmin parasını istersin. Şimdi buna tabii absolute humiliation deniyor. Yani hasmını yani. En aşırı derecede. Ama tabii
1: ama en aşağılık da onlar.
0: Yani bir şey söyleyeyim. Tabii aşağılık kompleksine sahip olanlar başkalarını aşağılamak suretiyle bu tabii uluslararası hocam. Şeyde de öyledir. Kendilerinin bu durumunu yedi. Bu durumunu daha çekilir hale gelmeye çalıştı. Bu psikolojinin bir şeyi ama uluslararası biliyorsun uluslararası ilişkilerin büyük önemi şeyi de psikolojiktir. Onun için hep çalışmalar hocam. Yapıyoruz tabii, değil tabii. mi? Hangi mesela ülke milletleri değil mi? Sürekli bir çalışma var. Gallup mu yapıyor? Pardon, Ipsos yapıyor bütün dünyada. Hangi milleti kendine yakın görüyorsun? Mesela hep İspanyollarla, İtalyanlarla, evet, Türkler doğru, şey doğru. geliyor da Amerikalılarla şeyler araya çıkıyor falan filan
1: i̇şte
0: gibi. Dikkat edersen.
1: Türkler ha, benziyor, benziyor.
0: Mesela işte anlatıyorlar. Hatta böyle Japonların da şeyleri var. Yolda düşürmüşler, cüzdan düşürüyorlar. Evet. O cüzdan hangi ülkelerde geri geliyor falan filan. Evet, şimdi evet. şunu söylemekte fayda var. Yani netice itibariyle Amerika sonuçta ne oldu? Biz hatırlarsan bir DC Gap modelinden bahsetmiştik. Dolar, kripto, altın, silah ve petrol. Beşinde de Amerika üstünlüğünü koruyor. Ve böyle ipleri değişik şekillerde çekerek bir ona yol veriyor, bir buna yol veriyor. Sonuçta hep Amerika kar. Bak geçen hafta ne oldu? Kriptolar durdu durdu. Furkan hocam dikkat et. Birdenbire %35 prim yaptı. Ne oldu? Kripto yeni bir şey mi buldun? Kripto madeni mi buldun? Evet. Altın şey elektrik bedavaya mı geliyor? Ne oluyor? Neden? Güçlü doları geriye çekti çünkü 40 trilyon dolar. Şimdi onu tekrar iskont edecek. Sene başında yaptığı oyunun aynı şeylerini yapıyor. Altına yol verdi. 10 günde altın %13 prim yaptı.
1: Doğru.
0: Fed başkanı bir konuştu. O da top çevirdi. %3 dakikalar içinde düştü. Gümüş 10 günde %25 prim yaptı. Pat %8 veya 10 düştü.
1: Doğru.
0: Dikkat et. Ama ne oldu? Dolar tekrar güçlendi.
1: Dolar güçlendi.
0: Bir baktın geçen hafta Bessent dedi ki o biz dedi şeyleri satın alma şeylerini likidite şeyini iki katına çıkartıyoruz. Bu aslında dolaylı veya görünmez bir faiz indirimidir. Madem Fed yapmıyor ben yapayım dedi. Buna rağmen piyasa bir karşılık verdi her şey geriye döndü. Şu anda Fed ile hazine de birbiriyle çelişki geldi. Diyeceksin ki bana ne birbirlerini yesinler. Evet, ama maalesef öyle değil rezerv para. Dolar olduğu için.
1: Hocam bu konu çok heyecanlı bir konu ama işte biraz zamanımız azaldı. Bir de bir son konumuz var hocam. Aşağı yukarı bir 5-6 dakikamız var. Şimdi İsrail Yunanistan arasında hocam 3 milyar euroluk bir savunma anlaşması imzalatıldı. Ve bu Aşil Kalkanı mevzusu bunun bir parçası. Ve ben birkaç bir araştırmada gördüm.
0: Bunun tamamı değil bir parçası onu
1: vurgulayalım. Tabii bir parçası hocam. Ve İsrail şirketlerin hocam Yunanistan'da ciddi bir savunma şirketi satın alması var.
0: Evet.
1: Bununla ilgili ben bir yayında görüntü de seyrettim, video seyrettim. Hocam bu tehlikeli oyunu nasıl yorumlamamız gerekiyor? Bu altıgen doktrin dedikleri Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan bunun bir parçası mı? Kime karşı bu? Sorunun cevabını biliyoruz ama biraz
0: tabii,
1: anlatmamız lazım.
0: Hiç şüphesiz parçası ve de uzantısı. Böyle biliyorsun networkler oluşturulur zaman zaman aktive edilir bazıları daha ön plana çıkartılır. Bu aslında yeni bir durum değil. Hatırlarsan kravat özürlü kravat takamayan bir Çipras vardı.
1: Çipras.
0: Onun döneminde de enerji politikaları üzerinden hatta ben bunu biraz latife ederek anlatırdım. Oradan çiziyorlar olmuyor buradan çiziyorlar olmuyor bir türlü Türkiye'yi bypass geçmek veya Türkiye inisiyatifini görmezden gelmek mümkün olmuyor.
1: Doğru.
0: Tabii bir gerçeği kabul etmek lazım. İsrail iş savunma ve muhaberat teknolojilerine geldiğinde dünyanın hakikaten sayılı güçlerinden bir tanesidir.
1: Arkadan iş çevirmeyi iyi biliyorlar hocam.
0: Yani arkadan iş çevirmenin dışında teknik altyapıları da gayet sağlamdır. Bunu kabul etmek gerekir ve dünyada da askeri teknolojiler, savunma teknolojileri konusunda İsrail önemli bir referans ve satıcıdır. Yakın korumadan hava savunma sahasının korunmasına kadar İsrail savunma sanayinde çünkü onlar açısından savunma sanayi ibadet gibi kabul edilmesi gereken, milli ibadet gibi kabul edilmesi gereken var olmanın, var olmanın anahtarı gibi kabul edilen bir unsurdur. Biliyorsun askerlik görevi zorunludur. Orada da
1: kadınlar
0: tabii bu.
1: Kadınlar da askere gidiyorlar.
0: Evet kadınlar da askere gidiyor. Öyle 1.55 boyunda kız askerlerin, hanım askerlerin öyle 1 metre 20 santim boyundaki tüfeklerle beraber sürekli gezdiğini görürsün. Tüfekler devamlı yanlarındadır. Tüfekleri bırakmazlar. Öyle korkunç şey gibi değildir. Korkunç. Hani oraya katla buraya katla meselesi değil. Çünkü isterler ki İsviçre'de farklı bir model biliyorsun. Onlar

0: da öyledir. Şimdi bu tabii çok tartışılabilir ama bakma. Hani bizde herkes şey der, tabanca var, şu var, bilmem ne falan, ama hani tabanca sahibi olmak veya silah sahibi olmak, bunu kullanma yetkinliği veya vücudunun bir parçası haline getirme kabiliyetini sana vermez. O açıdan mesela baktığın zaman İsviçreliler bizden çok daha tekamül etmiş. Çünkü adamlar her sene birkaç hafta sürekli olarak silahlarıyla talim yapıyorlar ve silahlar evlerinde duruyor. Yani böyle 10 dakika içerisinde giyinmiş olarak
1: Kuşanarak hemen
0: gidip
1: çıkabiliyorlar.
0: kuşanarak çıkabiliyorlar. Hani bizde birliğe gitmek için trafikten nasıl çıkarsın onu bilemiyorum. Bu işin tabii şey, ama yani netice itibariyle İsrail bu gücünü tabii kullanıyor. Intel istihbarat gücü de çok üstün biliyorsun. Elektronik istihbarat konusunda özellikle Mossad üzerinden ittifak kurdukları ülkelere kendi uygun gördükleri kadarını paylaşarak veya vererek güven kazanırlar. Biliyorsun bilgi paradır.
1: Bağımlı hale getiriyorlar hocam
0: Tabii
1: aslında.
0: tabii. Bunu çok dikkatle yaparlar ve başarılıdırlar. Mesela belirli şeyleri, dediğin gibi mesela medikal konularda, bazı tarım konularında, özellikle tarım, ihtisas tarımı konusunda, susuz tarımda mesela,
1: sulama
0: tabii
1: teknolojisinde.
0: bazı çok ileri tıp teknolojilerinde, bazı özel hastalıkların tedavisinde vesaire de İsrail rekabetçi avantaj kulvarında ön
1: Ama
0: plandadır.
1: hocam çok
0: Bunu da
1: çaldılar.
0: kullanırlar.
1: Çok çaldılar hocam.
0: Yani
1: Çok
0: tabii
1: çaldılar.
0: şöyle bir durum var. Bütün dünyaya yayılmış bir diaspora ile beraber her görünümde, her kisvede, her lisanda, her kurumda akses, yani ulaşım imkanları var.
1: İşte.
0: Bu çok önemli bir şeydir. Yani klasik bir tiplemeyi de bulamazsın. Sarışın da
1: Sızma
0: vardır, esmer
1: dediğimiz.
0: de vardır.
1: Türkiye'de hocam Mossad ajanları yakalandı diye baksanız hacı zannedersin sakallı bünye ama Mossad ajanı hocam işte
0: Yani bu
1: MİT
0: tabii,
1: operasyonunda yakalandılar.
0: bu tabii, yalnız şunu şey yapmayalım şimdi, hakkı teslim edelim. Bu sadece hani Mossad'a ait bir olay değil. Bütün dünyadaki her, biliyorsun, bütün istihbarat örgütleri bu tür perdeleme, örtüleme faaliyetlerini yaparlar, ama İsrail bu konuda hani bu işi know-how ve imajı da, yani propagandası da çok iyi. Çünkü son dönemlerde daha da arttı sayıları, böyle bazı hatıratlar veya eski olaylar ortaya çıktığında hani Mossad'ın evet kendine göre operatif başarıları teslim edilmekle beraber yaratılan imaj gerçeğin çok daha üstünde.
1: Üstünde.
0: Şimdi dolayısıyla mesela bu hava savunmasından bahsedelim. Hani Aşil topu. Bu Aşil topu
1: Son
0: özelliği
1: iki
0: ne?
1: de
0: İşte
1: kırmızı.
0: tabii en son işte Odyssey filmini herhalde epey kişi görmüştür. Aşil
1: Evet.
0: yenilmezdir, ölümsüzdür, ama bir tek topundan yediği
1: Topuğundan,
0: zaman.
1: evet.
0: Dolayısıyla yani demek istiyor ki orayı da biz kapatıyoruz diyor. Fakat şunu söyleyelim, Demir Kubbe hatırlarsan son Körfez Savaşı'ndaki ve daha evvelki İran İsrail kapışmasında 40 günlük müydü ona kadar? 40
1: Evet
0: gün
1: evet
0: sürdü değil mi?
1: evet evet.
0: Orada bazı açıklar verdi.
1: Hocam bu delik deşik oldu. Yani
0: Delik
1: yarısını
0: de.
1: karşılayamadın neredeyse.
0: Yani
1: Yakını yani. Yakını yani.
0: ben sana şunu söyleyeyim, bir parça daha böyle objektif bir görüşle. Evet, sıkıntılar oldu, ama bazı yerlerde ve bizim basınımızda da böyle anlatıldığı kadar, o kadar da hani delik deşik olmadı. Rüştünü halen koruyor. Ama iddiaları çok şeydi. Onun için deminkini söyledim. Mükemmel. Yani mesela Mossad bir operasyon
1: Sıfır
0: yapar,
1: hata yok.
0: sekmez. Her operasyon başı. Yani böyle bir gerçek olmadığı gibi Demir Kubbe'de %100 bir korunma sağlamıyor. Ama özellikle bizim açımızdan çok önemli tabii bu. Biraz evvel
1: Türkiye'ye
0: söylediğim.
1: karşı olarak bunu görebilir. Son 30 saniye hocam.
0: Tabii
1: İki cümle
0: tabii.
1: alayım hemen.
0: Elbette Türkiye'ye karşı. Elbette Türkiye'ye karşı. Evveliyatla ve öncelikle Türkiye'ye karşı. Herhalde İzlanda'dan kalkıp uçakların buraya gelecek hali yok. Zaten İzlanda'nın askeri uçağı da yok.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu tamamen Türkiye'ye karşı. Ama burada tabii bir
1: Evet hocam.
0: oksimoron bir durum var. Her ikisi de
1: Evet.
0: NATO üyesi iki
1: Evet.
0: ülkenin böyle bir yapılanmada
1: Evet.
0: nasıl bir istikbale yürüyeceklerini de
1: Evet.
0: tartışmamız
1: Murat
0: gerekecek.
1: hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: Zaman
0: teşekkür
1: çok hızlı
0: ederim.
1: geçti
0: Tabii.
1: hocam. İnşallah tekrar görüşmek zaman
0: Sağ olun.
1: isteriz. En kısa zamanda. Sağ olun hocam.
0: İnşallah.
1: Ayaklarınıza
0: Sağ
1: sağlık.
0: olun.
1: Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz Profesör Doktor Murat Ferman hocamızla güncel gelişmeleri analiz ettik. Ama tabii ki görünen o ki bu ittifakların ana hedefinde Türkiye var ve Türkiye'nin çevre coğrafyasındaki işbirliğinin de ne kadar kritik olduğunu aslında bu vesileyle de görmüş oluyoruz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Geçtiğimiz hafta siz konuştunuz günün manşetinde. Ben de keyifle takip ettim.
1: Ya.
0: Bu PKK'nın Suriye'deki uzantıları

0: tamamıyla kendilerini feshettiler. Suriye ordusuna entegre oldular.
1: Evet, evet.
0: Tamam. Arkadaşlar da bundan 11 yıl önce şimdiki o her şeye istemezük diyen, her şeyi anlamsız saçma sapan evrilten, adına da gazete denen mecmualardan birinin 11 yıl önceki manşetini getirdiler. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız demiş efendim Sözcü gazetesi. 11 yıl önce 29 Haziran 2015. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Bunu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, onun açıklamasına atfediyor. Şimdi benim günlük hayatta bile kullandığım bir ifade, kurmay zeka diye bir ifade vardır Hikmet abi.
1: Evet.
0: Yani kurmay zeka bir şeyleri perdenin arkasını görebilecek kadar zekidir, kendini geliştirir. Başbuğ savaş çığırtkanlıklarını sözcü aracılığıyla, çığırtkanlarını sözcü aracılığıyla uyardı diyor. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Biz bu açıklamadan efendim bir yıl sonra bir darbe girişimi yaşadık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin general kadrosunun 1/3'ü ruhunu 1 dolara satan teröristmiş. Bunu o zaman fark ettik. Hepsini birden alaşağı edip şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temizledik. 40 gün sonra da Suriye'ye girdik. Girdikten sonra da işte az önce bahsettiğim gibi SDG'nin silah bırakıp Suriye ordusuna entegre olması, Baas rejiminin çökmesi vesaire pek çok Türkiye menfaatine gelişmenin adımlarını attık. Şimdi, bu gazetemsi şey o gün yapmış olduğu anlamsız dezenformasyona aradan geçen 11 yılda hiçbir şey değişmeden devam etti. Hala da devam ediyor. İlker Başbuğ'un da bu açıklamasına hocam, ya kusura bakmayın diye bir nedamet getirmesi mümkün müdür? Evet. Getirir mi? Onu da bilmiyorum. Ya
1: şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında o kadar da değmez falan diyoruz ama şunu anlamak konusunda değiyor bazen. Bu hafızayı çalıştıran bir şey. Ne açıdan? Bunlar bazen kapatmaya çalışıyor. Böyle kedi biliyorsun pisliğini yapar. Arkasından böyle kumla kapatır görmesin diye. Yani koku çıkmasın ki yeri belli olmasın diye. Bunlar da zaman zaman bunları hatırlatınca çok kaçıyorlar. Topa hiç girmiyor, cevap vermiyorlar. Kendilem yakın. Olmamış gibi. Hiç yok gibi. Aslında çok şey anlatan bir başlık bu.
0: Doğru.
1: Türkiye gerçeğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetini bunların biraz önce tarif ederken hani abartılı gibi gelen, dedim ki homo sapien dedim ancak böyle olur. Homo sapien kafası mağara, gerici, yobaz. Ya duyurun bunları, sözcüye duyurun. Bakın ancak yobazlar bunu yaparlar. Şimdi bir adam öngörüsü tutmayabilir. Bir öngörüde bulunsun başka bir şey. Mesela bir öngörü değil. Öngörü değil bu. Niye? Çünkü o anda şu yaptığı şey ne biliyor musun? Şu anda dediğim gibi işte o yobazlık, yani bu sözcü, bu cumhuriyetçi, tırnak içerisinde ultralayıkçı, aydınlanmacı, Kemalist ekibin en büyük handikapı da bu. Kendilerinin ne kadar geride olduğunu farkında değiller. Yani hakikaten ilerleme şansı da yok. Çünkü kör ideolojik refleksler, inanç gibi olmuş. Bunların zeka seviyesi çok diplerde. Yanlış anlama, hakikaten teknoloji olarak basıyor, mürekkep çıkıyor bir gazetede. Zeka seviyesi çok diplerde gezen bir gazetedir. Hırs da var. Hayır. Koyuyorum böyle mesela. Sevgili dostlarım Emin Çalışan mesela var orada. Hala yazıyor mesela. Mesela Uğur Dündar. Hiç utanmıyor.
0: Utanma yok ya.
1: Fatih Altaylı, YouTuber. Lan bakıyorum, bu adam sana bana demokrasi satıyor. Bu adam satıyor.

0: geçeceksiniz, modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
1: Otobit'te. Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyorum.

0: yapıyoruz.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Masada ne var? Başlıyor. Özellikle iç siyasette ve diplomasi hareketli bir haftaya girdik. İç siyasette ne yazık ki üzücü haberler var. Diplomaside ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi bekleniyor. Peki bugün masada ne var da hangi konu başlıklarını konuşacağız? Hemen şöyle yönetmenim de ledimize getirsin bir bakalım neler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada kritik bir görüşme de gerçekleştirecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelmesi bekleniyor. Tabii gündem küresel bölgesel gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgede olası barış çözümleri olacak.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Putin görüşmesinde. Diğer taraftan bugün gözlerin çevrildiği bir diğer adres İstanbul'du. İstanbul'da Mekke İttifakı toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı sonrasında ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar önemliydi. Böyle altı çizilecek noktalar vardı, özellikle bölgesel barışın sağlanabilmesi açısından. Peki neler söyledi? Önümüzdeki günlerde ittifakta neler bekleniyor? Yine bu konuyu da misafirlerimizle beraber değerlendireceğiz. Ne yazık ki acı haber Girne'den gelmişti. Bir katamaran, yani bir yolcu feribotu aslına bakarsanız. Pek çok kayıp var. 20 kayıp olduğu söyleniyor. Diğer taraftan 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi elimizde. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaptanın ifadeleri var. Yolcuların verdiği ifadeler özellikle kan donduran cinstendi. Gemi su almaya başlasa dahi gemi mürettebatının biz alışkınız, bunda bir sorun yok, yolumuza devam edeceğiz şeklinde akla hayale sığmayan açıklamalar yaptığı söyleniyor. Ne kadarı doğru? Gemi neden battı? Arama kurtarma çalışmaları nasıl devam ediyor? Bölgeden son dakika gelişmelerini alacağız. Ayrıca uzmanımızla da değerlendireceğiz bu konuyu. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var. Süremiz ise kısıtlı. Yaklaşık 2 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Masada Ne Var'da sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Program başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarını da takdim ederek başlayayım. Akşam Gazetesi yazarı, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi, çok özür dilerim, Sayın Yusuf Alabar.
1: Aynı zamanda bizlerle yazarı, sorun yok.
0: Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş, Star Gazetesi yazarı Sayın Hasan Hüseyin Öz bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Siyaset bilimci ve hukukçu avukat Sayın Engin Akın bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi bu Girne'deki gemi faciasını konuşacağız ama dilerseniz şöyle önce bir bölgeye dönelim. Bölgeden son dakika gelişmelerini alalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 24 muhabiri Mehmet Can Çoban, kameramanımız Ali Maşalacı ile biz beraber bizleri bekliyorlar. Mehmet Can, dünden beri bölgedesin. Son dakika gelişmelerini 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından İzleyenlerimizle, dinleyenlerimizle hep paylaştın. Şu anda arama kurtarma çalışmalarında son durum nedir? Oradaki son gelişmeler neler, senden öğrenelim.
3: Evet Mustafa Daş'tan, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. 8 kişi hayatını kaybetti. O feci olayda 239 kişi o gemiden kurtuldu. 20 kişi ise hala kayıp. O 20 kişiyi bulmak için sabahın erken saatlerinden itibaren tüm ekipler seferberlik gösterdi. Adeta ellerinden gelen tüm imkanları kullandı. Hala arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söyleyebiliriz. Fakat sabah saatlerine göre arama kurtarma çalışmaları biraz daha ağır ilerliyor. Çünkü hava karardı artık ve bu noktada ekipler gece görüş ve sismik cihazların kullanıldığı araçlar sadece kullanılıyor. Tabii ki de helikopterler havada deniz üstündeki taramalarını gerçekleştiriyor ve bazı botlar ve bazı gemiler de gece görüş ve sismik cihazlarıyla denizdeki arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de bugün Girne'de hava sıcaklığı iyiydi. Saatte 6 kilometre esen bir rüzgar vardı. Bu da aslında ekiplerin işini kolaylaştırmıştı. Ekipler tüm kara kısmını adeta taramıştı. Hem kara kısmını Girne'nin hem de açık kısmını, açık denizi taramıştı. Bizler de kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile o anları yakından takip etmiştik. İlk olarak sabah saatlerinde kayıp kişi sayısı 18'de, saatler 16'yı gösterdiğinde ise Başkan Ünal Üstel tarafından bir açıklama yapıldı ve o açıklamada kayıp sayısının 20'ye çıktığı söylendi. O sayılarda güncellendi. Ekiplerin çalışması hala devam ediyor. 20 kişi denizden çıkartılana kadar, o 20 kişi bulunana kadar ekiplerin çalışmasının kesintisiz bir şekilde devam edeceğini sizlere söyleyebiliriz. Peki bunu nasıl bu kadar rahatlıkla söylüyoruz? Tabii ki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bugün yapmış olduğu açıklamada 20 kişiyi bulana kadar çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde gece gündüz olmak üzere devam edecek demişti. Hemen önemli bir gelişme noktasına da değinmek istiyorum. Aslında bugün birçok gelişme yaşandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. O gelişmelerden bir tanesi de deniz kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve deniz bir deniz şirketi çalışıyor.

0: gözaltındaydı. Onlar hakim karşısına çıktı. 9 şüpheli ilk olarak hakim karşısına çıktığında hakim duruşmaya ara vereceğini açıkladı. Çünkü 16 kişinin hakim karşısına çıkması bekleniyordu. Hakim karşısına 9 kişi çıkınca hakim kaptan ve gemi mürettebatının ifadelerini aldı. Ardındansa mahkemeyi 11.30'a erteledi. 11.30'a ertelemesinin sebebi ise kalan 7 kişinin de mahkemeye katılması istendi. O kalan 7 kişi saatler 11.30'u gösterdiğinde yine mahkemeye katılmayınca hakim 9 şüpheliye 3 gün ek gözaltı kararını verdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki de önemli ifadeler de var. Kaptan ve gemi mürettebatının ifadelerinin neredeyse aynı olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Mustafa Taş'tan hemen o ifadelerden de bahsetmek istiyorum. Dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte araba alabora olduğu ve ardından geminin battığı iddia edildi. Meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığı ve gerekli izinlerinin bulunduğu savunuldu. Kaptan ve gemi mürettebatı tarafından. Tabii birçok iddianın olduğu feci bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü 250'nin üzerinde kişi bulunuyordu. O gemide 8 mürettebat vardı. Geriye kalanlarsa yolcuydu. 8 kişinin hayatını kaybettiği feci bir kazadan bahsediyoruz. Aslında o feci kazada hayatını kaybeden kişilerin de isimleri açıklanmıştı. O isimlerin de Türk vatandaşı olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Girne Limanı'ndan hareket etmişti. O gemi Mersin Taşucu Limanı'na ilerliyordu. Aslında kalktıktan yaklaşık olarak 15-20 dakika sonra gemi alabora oldu ve çok kısa bir süre içerisinde gemi 500 metreyi aşkın bir derinliğe de gömüldüğünü söyleyebiliriz. O anlarda ise denizin ortasında adeta bir can pazarı kurulmuştu. Gemi içerisinde bulunan kişiler canavliyle dışarıya çıkmıştı. Kendilerini serin sulara atmıştı. O gün bizler de ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiğimizde yerel halkla görüştük ve yerel halkın ilk söyledikleri arasında o gün hava sabah saatlerinde çok serin ve çok soğuk olduğu söyleniyordu. Denizin ise dalgalı olduğu söyleniyordu ve burada aslında iddiaların tam olarak ortaya atıldığı noktaların bir tanesinde. Öncelikle yolcuların iddialarından bahsetmek istiyorum. Yolcular geminin ilk başta su aldığını fark edince durumdan tereddüt ettiler ve geminin tekrardan Girne Turizm Limanı'na geri dönmesini istediler. Fakat gemi kaptanı ve mürettebat tarafından gemideki yolcuların istekleri adeta kulak ardı edildi ve gemi yoluna devam etti. Gemi yoluna devam edince de beklenmeyen feci kaza meydana geldi. O feci kaza sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti. 239 kişi o feci kazada kurtarıldı. Hala 20 kişi içinse arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz.
1: Mehmetcan Çoban, bugünkü kayıp sayısının yükselmesi, kurtulan kişi sayısında bir değişiklik olmadı değil mi? Sadece kayıp sayısı yükseldi yanlış bilmiyorsam.
0: Hayır, Mustafa Daş'tan 241 kişi kurtuldu diye söyleniyordu. Aslında sabah saatlerinden saat 16'ya kadar yapmış olduğumuz yayınlarda biz de 241 kişinin kurtarıldığını biliyorduk. Fakat saatler 16'yı gösterdiğinde aslında 239 kişinin o gemiden kurtulduğunu öğrendik bizler de.
1: Yani anladığım kadarıyla bu kamuoyundaki o bilgiler noktasında da biraz sıkıntılar olmuş ilk 24 saat içerisinde. Bir de kısaca şu konuda acaba bir bilgi var mı onu merak ediyorum. Şimdi klas belgesiyle alakalı geminin sorun olduğu, daha öncesinde işte makyajlandığı ve geçici bir klas belgesi verildiğine yönelik bazı iddialar var. Şimdi kesin bu enkazda bazı incelemeler yapılacaktır ama sen az önce çok güzel bir noktaya dikkat çektin. 500 metre derinliğe oturdu enkaz diye bir bilgi var. Enkazda çalışmalar ne zaman başlayacak? Bununla alakalı bir bilgi verdiler mi orada?
0: Evet, bu noktada da aslında önemli bir açıklama yapılmıştı. Yarın sabah saatlerinden itibaren iki geminin bu noktada görevlendirileceği ve Türkiye'den gelen o iki gemi yaklaşık olarak 1.000 metre derinliğe kadar alan taraması gerçekleştirebildiğini sizlere söyleyelim ve aslında o gelen gemiyle birlikte batan geminin içerisinde herhangi bir yolcu bulunuyor mu? Çünkü o anlarda bavullar da gemideki yolcuların üzerine
1: Evet.
0: devrildiği iddiaları var ortada. Tabii geminin içerisinde mazot sızdığı da iddialar arasındaydı.

0: Hatta bazı yolcular el ele tutuşmakta bile, kurtulmaya çalışırken el ele tutuşmakta bile zorlandıklarını söylüyordu.
1: Çünkü
0: Tabii ki de
1: kaygandaştırıyor.
0: asıl netlik yarın kazanılacak ve Çanakkale'den yola çıkıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen iki geminin olduğunu sizlere söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler verdin. 24 muhabiri Mehmet Can Çoban ve kameramanımız Ali Maşalarıcı. Çok teşekkür ederiz. Haber nöbetiniz devam ediyor. Son dakika gelişmelerini yine 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından ekibimiz aktarmaya devam edecek. Biz de iyi akşamlar diyelim ekibimize. Neresinden baksanız gerçekten hani kan donduran bir olay. Hani bu yüzyılda yaşanmasını beklemediğimiz bir olaylardan bir tane. 241 kişi kurtarıldı. Şimdi Mehmet Can'ın dikkat çektiği nokta, ya acaba hayatını kaybeden kişi var mı geminin enkazında hala? Onlar da merak ediliyor. Çünkü çok trajedik bir kaza. Şimdi bu trajik kazayı konuşacağız. Kaptan Damla Gerzeli, Türk Uzak Yol Kılavuz Kaptanlar Derneği Yedek Yönetim Kurulu üyesi. Zoom bağlantısıyla bugün bizi kırmadı. Onun uzmanlığına ihtiyacımız var. Damla Hanım bizi duyuyor şu an?
2: Evet, duyuyorum Mustafa Bey.
1: Damla Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hani
2: hoş bulduk.
1: bu tarz gemi kazaları çok alışkın olduğumuz kazalar değil. Özellikle de böyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız olduğunda, hala aranan vatandaşlarımız olduğunda ister istemez bizler de üzülüyoruz. Sizin de ne kadar üzgün olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Sonuçta direkt doğrudan sizin ilgi alanınız olan bir durum, sizin mesleğiniz olan bir durum. Şimdi bir kere bizim anlayamadığımız, vatandaş olarak anlamakta güçlük çektiğimiz bazı durumlar var. Bunlardan birincisi, hani bu tarz durumlarda, bu tarz kazalarda şimdi iddialara göre içerideki yolcular diyor ki ya içeriye su oluyor, bu gemi batıyor diyorlar. Ama kaptan ve mürettebat biz buna alışkınız, bunda bir sorun olmaz deyip mesela geri dönüyorlar. Ya yani koltuklar yerinden patlıyor. Buna rağmen katamaran yol almaya devam ediyor. Bunlar hayatın böyle doğal akışında meslekte gördüğünüz şeyler midir hocam? Yoksa burada çok farklı bir durum mu söz konusu?
2: Öncelikle Mustafa Bey, kötü bir olay yaşandı. Gerçekten ben de üzüntüyle ve bütün camia olarak üzüntüyle karşılıyoruz bu durumu. Kazazedelere geçmiş olsun dileklerimi ve kaybettiğimiz canlar için ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Sonrasında daha henüz ne yazık ki bizler de net deliller elimize gelmediği için açıklama yapabilecek kadar net konuşamıyoruz. Yani tabii ki bu deliller ortaya çıktıktan sonra daha net suçlu gösterilecektir. Ama bence bu hatalar silsilesiyle oluşmuş bir felaket gibi. Yani tek bir hatalı yok da, çünkü bu kadar büyük bir felaket başıyla sonuyla bir sürü hatanın bir araya geldiği bir olay gibi. Ama delillerle en sonunda konuşmamız gereken bir durum.
1: Hocam şimdi mesela 241 kişinin kurtarılması, 20 kişinin hala aranıyor olması, tabii şimdi mevsim şartları da göz önüne alındığında 24 saat kazadan sonra geçti. Bu tarz deniz kazalarında arama kurtarma çalışmaları nasıl gerçekleştiriliyor alanda?
2: Şimdi bizim en büyük avantajımız, en mutlu olduğumuz şey bir uzman olarak, yaz sezonu ve Kıbrıs gibi deniz suyunun sıcak olduğu bir bölgede bu olayın gerçekleşmiş olması. Bu tek avuntumuz. Çünkü daha uzun süre yaşam sürdürebiliyorlar. Hipotermi dediğimiz vücut sıcaklığının düşmesiyle şoka girme ve sonra hayatı kaybetme dediğimiz bir risk var. Normalde deniz kazalarında yaralıların kurtarılmasını kısa sürede yapmamız gerektiren, ama burada biraz daha şansımız uzuyor. Yani deniz suyu sıcaklıkları şoka girilecek derecelerde olmadığı için umuyorum ki, eğer denizde akıntıya kapıldıkları için bulunamıyorlarsa, batıkla birlikte sulara gömülmedilerse, onları inşallah ailelerine kavuşturma şansımız olacaktır.
1: Şimdi kaza ilk geliyorum dediği andan itibaren orada gemi kaptanı ve gemi mürettebatına çok büyük sorumluluklar düşüyor. Böyle durumlarda ne yaparız Damla Hocam? Mesela herhangi bir gemide böyle bir acil durum meydana geldiğinde gemi kaptanı, gemi personeli nasıl bir refleks alır?
2: Öncelikle biz bunlar olmadan önce bu reflekslere alışırız. Role talimleri yaparız. Yani kaza olmadan önce kazaya hazırlıklı olmak gerekir. Bütün olaylarda böyledir. Yani olay olduktan sonra ne yapacağınızı düşünürseniz çözümü bulamazsınız. Bunu daha önceden senaryo edip defalarca çalışmış olmaları lazım. Ki büyük ihtimalle de yapmışlardır diye umuyorum. Çünkü bizim bütün denizcilik

0: sektöründe bu bir prosedürdür. Şirketlerin ISM'lerinde de yani yönetmeliklerinde de yazar. Bunlar uluslararası kurallarla zaten zorunlu tutulur. Bunu yaptılarsa zaten böyle bir olay olduğunda herkesin nerede bu görevlendirileceği, hangi çıkış kapısını hangi personelin tutacağı, hangi can salını hangi personelin patlatıp hangi can salına işte kazazedelerinin yönlendirileceğini. Ya bunlar kişi kişi bellidir. Yani 4 tane atıyorum can salı varsa 4 ayrı can salonunda sorumlu olan personeli zaten role kartında yazar. Ve bunlar o çıkışlardan kaç tane yolcuyu ona yönlendireceklerse yönlendirmeleri gerektiğini bilirler aslında. Burada ama yani görmezden gelmemiz gereken bir şey var. Bu katamaran çok hızlı bir katamaran olmasına yani high speed craft dediğimiz yüksek hızlı bir tekne olmasına rağmen ancak sadece 4 mil uzaklaşabilmiş daha limandan. Yani aslında yarım saat içerisinde gemi batmış, mendirekten
1: Evet.
0: çıktıktan sonra batmaya, su almaya başladığını varsaysak. Yani çok hızlı saniyeler içerisinde her şey cereyan etmiş. Yani belki de kurtarma şansları olmadığı için de bu kadar düzensiz bir kurtarma şeması çizilmiş olabilir. Önceden yani o yüzden de sonucu görmeden kimseyi yargılamak istemem. Ama normal şartlar altında bizler bunlar için eğitim alıyoruz. Bunları nasıl yapacağımıza dair hep prosedürlerimiz oluyor. Hem şirket manuellerinde hem de bu şirket manuelleri zaten uluslararası kurallar çerçevesinde düzenleniyor.
1: Şimdi
0: Yani o
1: mesela şey
0: noktada...
1: sorabilir miyim? Tabii Yusuf Alabarda'nın bir sorusu olacak size. Arkadaşlar sesler kapalı
2: Sayın
1: içinde.
2: hocam selamlar. Yani
0: Merhabalar.
2: bu büyüklükteki bir geminin kıyıdan sadece ve sadece 8 kilometre ötede batmaya başladığı haberi kıyıya mutlaka bir takım sinyallerle bildiriliyordur. En kötü ihtimal cep telefonuyla çünkü kıyıdan sadece 8 kilometre ötede. Ne kadar sürer böyle bir geminin batması ve kıyıdan müdahale ne kadarlık bir zaman içerisinde mümkün olabilir? 8 kilometreyi ya da 4 mili dikkate aldığımızda.
0: Şimdi böyle bir genelleme yapamayız Sayın Hocam. Ne yazık ki yara nedir, batma sebebi nedir
2: Anladım.
0: ve deniz ve dalga durumu nedir? Bunlar hepsi bir girdi. Bu girdilerin hepsini değerlendirmeden bu gemi normalde yani bunun gibi gemiler kaç dakikada batar gibi siz bir soru soramayız ne yazık ki. O olayın büyüklüğüne ve olayın nasıl cereyan olduğuna göre değişecek yine ama benim tahminim çok hızlı olmuş gibi videolardan da anladığım o kadar. Yani çok uzun süren bir kurtarmaya sürecine devam edememişler. Yani kaçmak için de çok uzun zamanları olmamış. Annesi bebeğini içeride bırakmak zorunda kaldığını anlatıyor videolarda. Yani bir vakti olsaydı yani böyle bir şey olmazdı. Çok hızlı cereyan etmiş. Çok acı bir olay. Ama sebeplerini konuşmak için çok erken bir olay. Ama bundan sonra nasıl olmasın, neden, ne yaparsak bunların olmasını engelleyebiliriz noktasında söyleyeceğimiz çok şey var. Ama bu oldu, nasıl oldu da şu an için ben net konuşmanın erken olduğunu ve failleri yani çünkü suçlu bir tane değilse bir kişiyi suçlamanın diğer faillerin ortadan kalkacağını düşündürüyor
2: Tabii.
0: bana. Yani o yüzden de hızlı bir tabii ki insanlar içi soğusun diye bir hızlı çözüm bir suçlu hemen suçlu ortaya çıksın istiyor ama bu soruşturmayı kısaltır ve soruşturmanın derinliğini de ne yazık ki ortadan kaldırır. Bence bütün ayrıntılarıyla değerlendirilmeli. Yani gerçekten gemi denize elverişli miydi? Elverişli olmak zorunda. Bu sertifika olmadan bu gemi seyre kalkamaz. Ama bu sertifikayı veren kurum gerçekten kontrol etti mi? Ya da kontrol etmiş olması lazım. Prosedür bunu gerektirir. Sonrasında geminin tekrar başına bir şey geldi mi? Bunu bilen var mıydı? Bunu bilip konuşmayan var mıydı? Ya bunlar hep bütün deliller ortaya çıktıktan sonra söyleyebileceğimiz şeyler. O yüzden de beni umarım anlıyorsunuzdur. Net konuşamamam bir şeyler saklamak istediğim için değil aslında. Tam tersi her şeyin ortaya çıkmasını istediğim için. Ben size bir kişiyi ya da bir kurumu ya da birkaç yeri suçlu gösterirsem de bir şeyleri atlayabiliriz.
1: Bu
3: Ben bir soru sorabilirim.
1: Buyurun hocam.
4: Yani olayın bu kadar hızlı cereyan etmesi hani sebep sonuç illiyet bağı ilişkisi açısından ciddi bir teknik arızaya delalet etmiyor mu?
0: Şöyle hatalar sinsilesi başlamış ve devam etmiş. Sonrasında da geminin

0: Kumba olduktan sonra normalde atıyorum bütün kaportalar kapalı olsa biraz daha uzun sürer batması. Ama insanlar dışarı çıkmaya çalıştığı için pencereler, kaportalar da açık. Su alımı daha hızlı gerçekleşmiştir. Ya da kırıldıysa kırıldı diyorlar. Zaten tekne kırıldıktan sonra su alması çok daha hızlı gerçekleşir. Orada mukavemet ürünü kalmıyor. Sadece su almak değil, o artık ondan sonra kırılmak oluyor. O yüzden de ayrıntıları çok önemli diyorum ya. Eğer tumba olurken, yani gemi alabora olurken dalga sebebiyle mi alabora oldu? Bu tekne tipleri de gerçekten hep şey duyuyorum böyle haberlerde, işte niye geri dönmedi? Araba gibi direksiyonu çevirdiğinizde dönen bir şey değil gemi aslında. Yani böyle her istediğinizde hemen geri döneyim diyebileceğiniz bir şey de değil. Eğer ki gerçekten deniz ve dalga durumu yüksekse kaptanın zaten onu kollayarak dönüş yapması lazım. Çünkü gemi tipi itibariyle su çekimi deriz biz ona. Suyun altında bir karinası yok teknenin. Çok az bir yüzey suyun içerisinde. Bu da dalga ve rüzgara çok yüzeyi olması ve bunlara çok tabi olmasını gerektiriyor. Bu tekneyle öyle dalga ve rüzgar olduğu noktada hızlı dönmeye çalışırsanız da alabora etme riskiniz var tekneyi. Yani o yüzden de biz istedik dönmedi dediklerinde belki dalga tepesi çukuru kovalıyordu kaptan, onu da bilemiyoruz ya da belki de gerçekten dönmedi ama bunu bugün işte şu sebepten dolayı dönmemiştir ben dediğim de öteki sebebi elemiş gibi olurum, ben de delilleri görmeyi inanın çok isterim.
1: Hocam bir KLAS raporundan bahsediliyor. Bu KLAS raporu bildiğim kadarıyla muayene raporu gibi bir şey bu tarz gemilerde. Bu KLAS raporuna bir açıklık getirin. Bir de ya katamaranlar eğer ki bu kadar şeyse, sıkıntılıysa, hani sıkıntıdan kastım dalga ve rüzgar etkisinden denizde bu kadar çok etkileniyorsa neden mesela yolcu taşımasında tercih edilen bir tekne türü olarak karşımıza çıkıyor? Daha ucuz olduğu için mi diğer gemilere göre ya da farklı faktörler mi var işin içerisinde?
0: Şimdi sırayla gideyim. Bu katamaranı önce cevap vereyim. Sonra klasla ilgili kısma gelelim. High speed craft dediğimiz, yani bunlar suda sürtünmesi az olduğu için çok hızlı, daha az yakıt harcayarak daha hızlı gidebilen tekneler. Böyle olduğu için de yolcu taşımacılığında biliyorsunuz hız önemli. Yolcular da zaten tercih etme sebepleri hızlı olması. Yoksa orada gerçekten feribot da çalışıyor. Asıl yolcuların burada bu tekneyi tercih ediyor olmaları, feribottan daha hızlı gidiyor olması. Bunlar deniz otobüsü gibi geçiyor. Feribotlar aynı şekilde Mersin'den Kıbrıs'a çalışan feribotlar da var aynı hatta. Onlar biraz daha uzun sürede gidip geliyorlar. Şimdi bu avantaj ama tabii ki de deniz koşullarına da, bunların normalde Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün bu tip tekneler için bir kodu var. Yani ayrı bir yönetmeliği. Bu yönetmelikte zaten bu teknelerin hangi rüzgarda, hangi hava şartlarında kısıtlamaları yazar ve buna göre zaten klaslandırılırlar. Yani gemiler bunun üzerinde bir havaya sürülmemeli bu tekne tipleri. O yüzden de çıkışına, deniz limandan çıkışına izin verildiğine göre buna uygun bir hava olması gerektiğini bekliyoruz biz. Yani her şey kuralına göre uygun yapıldıysa, bu teknenin seyre çıkış izni verildiğine göre hava şartları bu teknenin seyrine elverişli olmalı.
1: Şimdi 1980'lerde yapıldığı iddia ediliyor teknenin. 1980, yani 80'den baktığınızda
0: Şöyle Mustafa Bey, yaş tabii ki sizin için baktığınızda bir kriter olabilir ama biz tekneleri değerlendirirken yaşına göre değil, yeterliliğine ve sertifikasyonuna göre değerlendirmek zorundayız. Çünkü
1: havacılıkta
0: bizler de
1: olduğu gibi
0: çok
1: mi oluyor hocam?
0: yüksek yaşlı gemilerde de çalışıyoruz.
1: Çok özür dilerim. Havacılıkta olduğu gibi mi oluyor?
2: Evet, orada da öyle.
0: Evet, bizim sertifikasyona bakarız biz. KLAS dediğimiz şirkete dönelim, oradan daha rahat anlayacaksınız. KLAS dediğimiz kuruluşlar gemilerin dünya standartları, Dünya Denizcilik Örgütü dedik ya, bunun koyduğu standartlara uygun üretildiğini, hala bu standartları sağladığını ve denize çıkmaya elverişli olduğunu, bunları bir tane de sertifikası yoktur bu arada. Yani burada anlatsam da hani çok uzun ve teknik terimler olacak ama bir geminin seyre çıkabilmesi için kalın bir sertifika dosyası vardır Mustafa Bey. Yani orada bir tane sadece KLAS sertifikası değil. KLAS sertifikası dediğimiz şey bu sertifikaların hepsini, aslında diğer sertifikaların hepsini de kontrol etmekle yükümlülüğü kabul eden kuruluş olduğuna dair kendini onaylar. Yani der ki ben atıyorum X KLAS kuruluşu olarak bu geminin bütün onaylamalarını ben yapacağım bu saatten sonra. Dediğimiz evrak klas evrağıdır aslında. Ama bunun arkasında o klasın bir sürü daha onayladığı sertifika oluyor. Yani aslında baktığınızda bir gemi yüzdürmek demek çok büyük bir prosedürü
1: tabii
0: uygulamak demek. Yani o kadar hani sadece işte küçücük bir çerçeve içerisinde geçmiyor bunlar. O yüzden diyorum ya atlamamak lazım. Çok fazla sonunda bir suçlu bulabiliriz yani bu hikayenin. Bir yani, tane, iki tane, üç tane değil.
1: Bu klas konusunu özellikle şundan dolayı sordum. Bir de 80'lerde yapım olmasını şundan dolayı belirttim hocam. Aslına bakarsanız. Şimdi teknenin fiberglass'tan yapıldığı söyleniyor ki bu tarz hızlı teknelerde zaten malzeme ağırlığı sebebiyle de fiberglass çok fazla tercih ediliyor bildiğim kadarıyla. Ben ilk fiberglass'ı duyduğumda aklıma Ocean Gate faciası geldi ki Ocean Gate de biliyorsunuz tekne olarak bir fiberglass teknolojisi kullanıyordu. Şimdi 80'lerden günümüze kadar kullanılan bir fiberglass teknede yani teknenin en azından bir değişmiş olması gerekmez mi? Oradaki o fiberglass bağlar nasıl kontrol ediliyor? Bunlar tam anlamıyla bakılmış mıdır o klaslama yapılırken? Tabii ben vatandaş olarak merak ettiğim için soruyorum. Bu soruların cevabı sizde. Tabii. Belki size çok cahilce sorular geliyor olabilir ama şu an dışarıda da insanlar bunları merak ediyor.
0: Kesinlikle cahilce değil ama mesela bu fiber klas da bir uzmanlık alanı ya benim için bile üst bir konu. O yüzden de bu klas kuruluşları öyle küçük kuruluşlar değil. İçerisinde her o tekne tipine göre işte her tip materyale göre uzman kişiler bulunan ve bunların nasıl kontrol edilmesi gerektiğini bilen kişiler bulunan firmalardır.
1: Evet.
0: Yani o fiberglass'ın değişik testleri varsa bu testlerin hangileri olduğunu bilen ve bu testleri uygulamadan bu sertifikayı veremeyeceğini bilen bir kuruluş, bahsettiğimiz kuruluş. Yani bu şey böyle bizim karada işte şey izo belgesi almak gibi bir şey değil gemiler için bu. Daha büyük yönetmeliklerle, daha gerçekçi testlerle alınan sertifikalar bunlar aslında.
1: Şimdi arkadaşlarım zaman zaman ekrana getiriyorlar. Bu can salları konusu da çok fazla konuşuluyordu. O sallar kaç kişi alıyor hocam?
0: Şimdi değişkendir o Mustafa Bey. Yani talebe göre can salı üretilir. Teknenin büyüklüğüne. Teknenin içinde mesela küçük yatlarda da can salı vardır.
1: Evet.
0: Böyle amatör yatlarda. Onlar da 6 kişilik, 4 kişilik can salı da olabiliyor. Bizim mürettebat sayımız atıyorum 20 kişiyken ticari gemilerde 20 kişi de olabiliyor. Yolcu gemilerinde bunlar 100'er kişilik, 200'er kişilik de olabiliyor. Kişi sayısına göre içerisinde bulunması gereken kişi sayısını koruyabilecek her türlü ekipman var. Bunlar da yine sertifikalıdır. Yani bunlar da her sene kontrole giderler. Yani emin olun cansallarının bile tek tek içerisindeki bütün ekipmanlar tek tek sayılarak sertifikalanan ekipmanlar bunlar.
1: Ya sizin mesela böyle kaptan olarak ya görüntüleri ilk gördüğünüzde aklınıza gelen ne oldu? Ben kaptan olarak sizin de bir insan olarak ne düşündüğünüzü merak ediyorum.
0: Yani şöyle söyleyeyim, ben kendimi onun içerisinde hayal etmek istemedim. İlk insan ister istemez biz daha empati yapıyoruz sizin gibi. Ben bir o geminin kaptanı olmak istemediğimi düşündüm yani o an. Büyük bir sorumluluk ve yani insan ben olsam kendimin o durumda olduğundan daha çok sorumluluğum altındaki insanların o durumda olmasına üzülürdüm. Yani bunu... İyi ki de böyle bir şey inşallah da Allah göstermesin bir daha kimse yaşamasın ama hayatta gerçekleşmesini isteyeceğim bir şey değil. Ama onun sonrasında da insanların o galeyanını, o çaresizliğini görüyorsunuz. Bilmeyene deniz çok zordur. Gerçekten hani feribotlara bazen biniyoruz biz de yolcu olarak. Azıcık feribot sallansa çevremdeki işte denizci olmayan insanların nasıl korktuğunu görüyorum. Hiçbir şey olmayacak olsa bile korkuyorlar. Çok normal çünkü bilmediğiniz şeyden korkarsınız. Deniz herkes için güvenli bir saha değil. Ve bir de üstüne üstlük gemiyi terk etmekle uğraşırken o insanların yaşadığı korkuları hissedebildiğim için... üzüldüm. Yani benim için biraz daha duygusal oldu. Herhangi bir uzaktan izleyen vatandaştan biz denizciler için kesinlikle daha zor bir olay.
1: Ya şimdi bu kazalardan sonra bizim vatandaşlarımızda, dünyada hep bu tarz olaylardan sonra bir farkındalık oluşur, bir hassasiyet oluşur ister istemez. Şimdi insanlar önümüzdeki birkaç ay bu tarz ulaşım araçlarını kullanırken bir çekincede olacaklar. Yolcular bu tarz en azından bu korkuları

0: üzerinden atmak için yolculara önerebileceğiniz bir şey var mı? Yani firmalar, hani firmalarla alakalı kafalarında soru işareti varsa en azından bunları giderebilecekleri, ya şunlara şunlara baksınlar diyebileceğiniz sizin bir kaptan olarak önerileriniz var mı efendim?
1: Öyle söyleyeyim, bir kere tekrar ettiğim gibi bu münferit bir olay yaşandı ama bu demek değil ki denizde çalışan tekneler emniyetli değil. Bu demek değil ki her gemi batacak. Bu demek değil ki herkes bu olayı yaşayacak. Bu tekrar söylediğim gibi bir hatanın sonucu olan bir olay değil. Ufak hatalar bu büyük olaylara sebep olmaz. Burada hatalar silsilesi, görmezden gelinen şeyler silsilesi vardır. Yani bir tane olay bu trajediye sebep olmadı. Biz de gemilerin de inanın yani otobüse binmekten daha emniyetlidir gemiye binmek, uçağa binmek de. Çünkü inanın onlardan daha çok kontrol ediliyoruz. Daha çok dikkat ediyoruz bir şeylerin yolunda gitmesine. Çünkü risklerin daha büyük olduğunun farkındayız ve çok büyük yani yönetmeliklerle aslında bu riskler kayıt altına alınıyor. O yüzden de ben korkmaları gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece farkında olsunlar. Yani artık can yelekleri nerede bilsinler. Bu bilgiyi mutlaka ki bence bu gemide de anlatmışlardır. Bu zorunluluktur zaten. Gemiye aldığınız yolcuya toplanma mahallini, çıkışları ve can yeleklerinin nerede olduğunu göstermek zorundasınız. Gemiye katılan herkesi biz de buna gemiyi tanıtmak deriz ve bu zorunluluktur. Tanıtmış olmaları
0: Evet.
1: lazım. Ama belki bir ses kaydıyla geçti, insanlar önemsemedi. Belki bir video olarak arkada yürüdü, yani oynadı, insanlar önemsemedi. Uçakta da bunlar biliyorsunuz hepimiz her seferinde görüyoruz. Artık bazen ben bile kanı kısırmışım, dinlemediğim çok zaman oluyor uçakta bu yayın yapıldığı zaman. Ama bunun hakimi olmayan, ilk defa bu tekneye binen insanlar lütfen bunlara kulak assınlar. Önemli olan bu. Yani kaza öldürmüyor insanı. Kazadan sonra o yapılamayanlar aslında öldürüyor. O noktada da kazadan sonra hareket edilen yolda çok önemli. Kendilerini böyle
0: Hocam
1: koruyabilirler diye düşünüyorum. Kaygılarını
0: son
1: kenara
0: olarak
1: bıraksınlar.
0: şunu soracağım size. Kurtulanların verdiği ifadelerde şöyle bir nokta var. Ya bir patlama sesi duyduk diyorlar. Hani bir anda patlama sesiyle beraber o suların doğması çok daha hızlandı içeriye diyorlar. Şimdi ben olayı ilk duyduğumda aklıma şey geldi. İki tane buna benzer olay var. Bunlardan bir tanesi Estonya, Baltık Denizi'nde yaşanan bir yine feribot kazası var 1994'te. O arabalı feribot. Arabalı feribotta ön kapak kopuyor. Ön kapağın kopmasıyla beraber feribot çok hızlı bir şekilde su almaya başlıyor. Bir tanesi de Manş Denizi'nde Herald of Free Enterprise isimli bir feribot. Onun da ön kapağını kapatmayı unutuyorlar yanlış hatırlamıyorum. Yine arabalı feribot. Ama orada da kapağın kopmasıyla alakalı mesela hep böyle bir gürültü patlama sesi ifadesi veriliyordu kurtulanlar arasında. Bu patlama sesi bu tarz katamaranlarda ya da fiberglass teknelerde parçalanmayla beraber duyulan bir ses de olabilir mi? Nedeni ne olur sizce bu tarz patlama seslerinin?
1: Şöyle söyleyeyim, kapaklı bir sistemi yok aslında bu katamaranın. Resimlerini de
0: Evet.
1: siz de görmüşsünüzdür bolca. Yani
0: Çok
1: kaza
0: farklı.
1: olan anından önceki resimleri var. Zaten çok açık bir güvertesi de olmayan, çok kapalı tip bir tekne. Feribot olmadığı için herhangi bir kapısı da yok. Zaten insan geçen, yani kapıları da çok dar. Aslında insanların tahliyesinin en büyük zorluklardan bir tanesi de olmuş olabilir. Bunun güverteye açılan kapıları da tek insanın girip çıkabileceği boyutlarda çok büyük kapı ve kaportaları yok. Ancak tekrar söylüyorum, bu bir fiberin işte yıpranması ve kırılmasıyla ya da bir dalga tepesine vurup çatlamasıyla olursa, yani bunu bu arada dalganın tekneye vuruş sesini de insanlar o an bir şeyin kırılması olarak algılayabilirler. Bu ifadeleri veren insanlar aslında bu sesleri tanıyan insanlar değil. Bunun da çok
0: Tabii.
1: farkında olmak lazım. Yani ifadeyi veren insanlar uzman değil. O sesin neyden çıktığını anlamayabilirler. Mesela biz gemilerde bizim baş üstünde iki tane demirimiz vardır. Bu demirler gemi baş kıç yaptığı zaman arada işte tekrar yerlerinde oynadıkları için ses çıkartırlar. Bunu o demirin sesini bilmeyen insan anlamaz. Ne sesi olduğunu yani anlayamayabilirler. Ya da işte dalgaya baş kıç yaparken dalganın vurduğunda da balyoz gibi bir ses çıkartır. Sanki bir baş taraftan gemiye balyozla vurmuş gibi dalga baş tarafa vurduğunda ses çıkartıyor. Yani bu sesleri

0: tanımlayan kişi uzman olmadığı için o
1: Tabii.
0: ifadelerin de gerçekliği sorgulanması gerekir şu noktada.
1: Çok teşekkür ederiz Kaptan Damla Gerzeli, Türk Uzak Yol Kılavuz Kaptanlar Derneği Yedek Yönetim Kurulu Üyesi. Saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ümit ederim ki böyle kötü haberler de değil, Türk denizciliğinin başarılarını, Türk kaptanlarının başarılarını konuşacağımız başka programlarda sizi stüdyomuzda ağırlamak isteriz.
0: İnşallah. Size de iyi yayınlar diliyorum. Umarım aydınlatıcı bir şekilde konuşabilmişimdir. Sizinle birlikte ben de bu olayın sonuçlanmasını bekliyor olacağım. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim hocam. Yorumlarınız çok kıymetliydi. Baktığımızda çok üzücü bir olay. 241 kişinin kurtarıldığı bilgisi var. İşte 239 kişi daha sonrasında. 20 kişi kayıp, 8 kişi hayatını kaybetti. Saygıdeğer hocam da anlatıyor. Şimdi çok ifade var. O ifadelerle beraber de yani çok fazla soru işareti de var. Sonuçta bir kaza anı. Yusuf Bey, sizin kesin söyleyecekleriniz
2: Evet,
1: vardır.
2: yani şöyle orta derecede yüzme bilen, işte yazdan yaza denize giden bir sıradan vatandaşımız bile kulaç atmaya başladığında orta derecede yüzmeyi biliyorsa hobi olarak yapan bir buçuk kilometre yüzüyor değil mi? Yani gidiyor bir 500 metre öyle gidiyor, 500 metre böyle geliyor yani.
1: 1,5 kilometre çok oldu.
2: Orta derecede
1: diyor. Ha, orta.
2: Starter demedim yani, yeni başlangıç yapan değil. Şimdi 8 kilometre ulaşım
1: çok
2: açısından
1: yakın.
2: çok yakın
1: Çok
2: bir şey.
1: yakın.
2: Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bir kişinin yüzdüğünün yaklaşık 7'de 8'de 1 falan bir mesafe. Yani 8 katı falan bir mesafe.
1: Evet.
2: Şimdi eğer 8 kilometre açıkta bir yolcu gemisi batıyor ve 20 kayıp, 8 maalesef yaşamını yitirmiş vatandaş varsa hiç böyle üstüne alınmamazlık falan yapmaya gerek yok. Ya bunu söylersem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu gemiye bilmem ne işte şeyi verenler acaba bundan alınırlar mı, gücenirler mi? Hiç buna gerek yok. Yani bu ayıbın üstünün örtülmesi olur. Açık bir şekilde direkt lafımızı ortaya koyalım. Bu yüz karası bir şeydir yani.
1: Hiç beklemediğimiz bir
2: Ya,
1: olay.
2: ya kardeşim insanlar Hawaii'ye gidiyorlar.
1: Evet.
2: Tamam mı? Yani o şeylerle okyanus aşıyorlar falan. Yani Doğu Akdeniz gibi göreceli olarak gemicilerin daha rahat seyahat ettikleri bir deniz parçasında kıyıdan ayrıldıktan 8 kilometre sonra bir gemi batıyor. 2026 yılında da 8 kişi maalesef kurtarılamıyor, 20'si de kayıp.
1: Hocam, ben size bir ek olarak şöyle bir ek yapayım. Siz belki orada başka bir perspektiften de yakalayabilirsiniz. Kartalkaya otel faciası
2: Tabii.
1: yaşanmadan önce oteller influencerlara nasıl para akıttılar biliyor musunuz? Böyle kepçe kepçe. O influencerlara kepçe kepçe para akıtıldı. Oteller tarafından kış tatili özendirildi. Kış tatil tabii ki özendirilecek. O başka bir şey. Bizim orada kültürümüz, tatil yerlerimiz. Ama demek ki o influencerlara katılacak para kadar da yangın söndürme sistemlerine yatırım
2: bu da
1: yapılması
2: suç
1: gerekiyor.
2: Influencer'ın diye onun görevi
1: Tabii ki.
2: influence etmek.
1: Tabii.
2: Tamam, etki
1: Şimdi
2: yaratmak.
1: son 2 haftada
2: Konu şu, yani ilgili birimler kimse artık onun da çok
1: evet.
2: tartışması oldu
1: Tabii
2: biliyorsun.
1: tabii. Şimdi olayı
2: Yapması gerekeni yapacak kardeşim.
1: Olayı şuraya getireceğim. Son 2 haftada da bu katamaranla, yolcu taşınmasıyla alakalı sosyal medyada yine belli başlı influencerlar tarafından çekilen videolar vardı.
2: Tamam, eyvallah, o görevini yapmış. Eğer ki gemiye
1: şirketler işte.
2: Efendim?
1: Şirketler, yani şirketler bu influencerlara bu paraları akıtana kadar
2: Ha.
1: gidip de bu klas
2: O suç.
1: belgesini orada.
2: O suç yani. Yoksa yani diyebilir yani şeyde iyi tanınan gemicilik alanında ya da denizcilik alanında ya da tatil programı yapan influencerlar var.
1: Evet.
2: İşte bu diyebilir ki ya işte katamaranla yolculuk şöyle güzel böyle güzel diyebilir. Bunda bir beis görmüyorum. Mühim olan o gemiye seyahat edebilmesiyle ilgili standartlarını her kim onayladıysa
1: O sıkıntı.
2: o sıkıntı. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Kaza anında can yeleği ve acil durum bilgilendirmesinin yapılmadığı söyleniyor. Şimdi ben haftada 2 kez falan, 3 kez uçağa binen bir insanım. Çok sıklıkla biniyorum.
1: Ezberledik artık değil mi yani?
2: Ha, şimdi,
1: Her dakika.
2: Tamam, onu söyleyeceğim. Bindiğimizde ne yapıyor? Sen bil ya da bilme. Acil çıkış kapısında oturuyorsunuz. İşte acil bir durumda kapıyı açmak sizin görevliliğiniz. Bu sorumluluğu kabul ediyor musunuz? Sonra dönüyor bütün yolculara. Uçak acil bir iniş yapmak istediğinde işte can yeleği koltuğunuzun altında bulundurulur falan gibi. Kaç tane uçak acil inmiştir de denize can yeleğini alıp insanlar kurtulmuştur. Belki bir, belki iki, belki üç. Ama o havacılığın tarihi kanla yazılmış. Kazalarla, kırımlarla yazılmış. O yüzden standardını koymuş. Onu anlatmadan çek atmıyor. O çek atılmadan da uçak kalkmıyor.

0: Bazen kendi kendime İstanbul'da falan o vapurlara bindiğinde kırmızı böyle can yelekleri durur ya. Hep şunu düşünürüm. Ulan şimdi gemi batsa buradan bir tane can yeleği alsam kesin bana patlak olan denk gelir.
1: Allah korusun.
0: Ha yani çünkü neden? Güvenemiyorsun sisteme. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında seyahat yapan bir firma ve bu iki ülke arasındaki işin standardının ne kadar düşük olduğunun da göstergesi. Kusura bakmasın. Yani biz turizm konusunda hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olağanüstü çalışmalar yapıyoruz. Olağanüstü başarılar da yakaladık. Ama böyle şeye de kurban edilmemeli yani.
1: Ya bu değil yani. Sonuç bu olmamalı.
0: Sonuç bu
1: Ya
0: olabilir
1: bu
0: mi?
1: kadar
0: 2026 yılında 8 kilometrede ya Mustafa'cığım. Baktığında görüyorsun yani.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı bu kadar çalışırken,
0: Çalışırken onu
1: bu
0: söylüyorum
1: kadar emek
0: zaten.
1: harcanırken, değil mi?
0: İtibar bu kadar katledilebilir
1: Yani
0: mi?
1: bir kendini bilmezin ya da birkaç
0: Tabii.
1: kendini
0: Tabii.
1: bilmezin gidip
0: Tabii.
1: de 300'e yakın
0: Tabii.
1: vatandaşı
0: Tabii.
1: orada Akdeniz'in sularında
0: Tabii.
1: bırakmaya hakkı
0: Olmaz. O
1: yok
0: yüzden
1: yani.
0: denetim, yetkilendirme, geçer belgesi verme bunlar öyle basit şeyler değil. Yani ama bazı şeyler o kadar böyle sıradanlaştı ki geçenlerde bir güvenlikçi kardeşim var konuşuyoruz. Abi dedi benim de güvenlik belgesini yenilemem lazım falan. Ondan sonra ne yapıyorsunuz yenilemek için? İşte para yatırıyoruz, gidiyoruz, imza atıyoruz, geliyoruz falan. Hepsi için geçerli değildir ama demek ki denetlenmeyenler var. Yani bazı şeyler prosedüre döndüğünde imza ve kağıt evrak bürokrasisine dönüşüyor. Aslında öyle değil. Sonucu kanla yazılabiliyor yani işler.
1: Ya havacılık bu anlamda çok iyidir. Gerçekten
0: İyi tabii.
1: havacılık sektörünün karayolları ulaşımına da, deniz yolları ulaşımına da, demir yolları ulaşımına da bunların hepsine örnek olması lazım.
0: Evet doğru.
1: Yani
0: O yüzden örnek veriyorum.
1: otobüslerde de, özellikle metro hatlarında da ya bunların çok net bir şekilde gösterilmesi
0: Sosyal
1: lazım
0: medyada
1: yani.
0: bir şey vardır. Özellikle bayram döneminde Bangladeş'teki tren yolculuğu yapan vatandaşların durumu üstte falan. Biz öyle bir ülke değiliz ya. Kusura bakmayın yani.
1: Evet.
0: Yani kimin burada ihmali varsa onun için konuşuyorum.
1: Peki
0: Hiç gözünün yaşına bakılmamalı.
1: denizcilik hukuku ne diyor bu tarz
0: Evet.
1: durumlarda? Şimdi iki ülke var. Hani tek bir ülkenin karasularında gerçekleşen bir şey değil ya. İki ülkenin burada hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem Türkiye'nin sorumluluk alanı içerisinde hayatını kaybedenler bizim vatandaşlarımız. Zaten yavru vatandan bahsediyoruz. Yani iki ülke derken de yine bizim vatanımızdan bahsediyoruz. Nedir bu uluslararası denizcilik hukukunda bu tarz durumlarda hocam? Var mı örnekleri?
2: Mustafa Bey, yani şöyle denizcilik hukukunda çok çetrefilli bir konu bu aslında. Yani basit anlatılabilecek bir şey değil ama ben
1: Yani
2: olabildiğince basite
1: benim bildiğim
2: indirgeyerek
1: kadarıyla geminin bayrağını taşıdığı
2: tabii
1: ülke, geminin hangi limandan ayrıldığı,
2: tabii
1: hangi
2: tabii
1: limana gittiği hepsi
2: tabii
1: bu işi farklı
2: tabii
1: boyutlara
2: tabii
1: taşıyor.
2: onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sonuçta denizcilik faaliyetleri büyük ölçekte uluslararası çaplı
1: Evet.
2: faaliyetlerdir. Yani neticede ülkeden ülkeye seyahatlerin çok sık olduğu bir faaliyetten bahsediyoruz. Ve bu nedenle de hem uluslararası sözleşmelerle belirlenen standartlar var, ülkelere getirilen yükümlülükler var. Hem de iç mevzuatla getirilen birçok o uluslararası mevzuatın iç hukuka adapte edilmesine yönelik onların paralel düzenlemeler var. Şimdi bu gemiyi anladığımız kadarıyla zaten Türk Lloyd'una tabi. Yani Türk Denizcilik Müsteşarlığı'nın yetkilendirdiği bir kuruluşun, bir anonim şirketin. Şöyle aslında tam benzemez ama vatandaşlar daha rahat anlasın diye bir nevi araç muayenesi gibi düşünelim. Hani
1: En basit
2: araçlarımızın,
1: haliyle.
2: evet, araçlarımızı biz ne yapıyoruz? Ticari araçlar senede bir, binek araçlar 2 senede bir araç muayenesine
1: Evet.
2: girerler. Neden hatta insanlar, vatandaşlar araç muayenesinden çok fazla muzdarip olurlar. Yani strese girerler. Neden orada işte birkaç saatleri geçiyor? Ben niye bana bu sıra gelmiyor gibi. Aslında ne kadar önemli bir hizmet veriliyor orada. Nasıl bir hizmet veriliyor? Araçların teknik arızalarından kaynaklı kazaları önlemeye yöneliktir. Yani ne yapıyor devlet? Diyor ki dur arkadaş sen bir karayolu aracı kullanıyorsan ben onun fren mekanizmasına
0: Tabii.
2: bakmalıyım, far sistemine bakmalıyım, onun
0: Yola
2: motoruyla
0: öyle
2: ilgili.
0: çıkabilirsin.
2: Tabii yoksa ben seni o yola
0: Karayolda
2: bırakmam diyor.
0: çıkartmam.
2: Evet, bunun benzeri işte Türk Lloyd'u. Yani Türk bayrağı taşıdığı için o gemi buna benzer bir denetimden geçiyor. Ama bu tek başına o Türk Lloyd'unun ya da Denizcilik Müsteşarlığı'nın sorumluluğunu gerektirecek bir husus değil. Sonuç itibariyle onlar da her gün denetim yapmaz. Yani periyodik
1: Belirli
2: denetimleri
1: aralıklarla.
2: yaparlar. O periyodik denetimde eğer bu katamaranla ilgili

0: ilgili, bu deniz ulaşım aracıyla ilgili gerekli teknik raporlar varsa Türk Lloyd'un sorumluluğuna gidilemez büyük ölçekte. Çünkü onlar teknik verileri koyarlar, fotoğraflandırırlar, tıpkı araç muayenesi, hatta ondan daha detaylı olur. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sefer iznini verdiği için asıl oradaki liman personeliyle ilgili bir soruşturma da yürütülür. Neden? Çünkü tamam, kaptanın, işletmecinin sorumluluğu ayrı bir konu. Ama bir de kamu hizmetinden kaynaklı. Yani o sefer iznini veren kamu otoritesinin sorumluluğu apayrı bir konu. Dolayısıyla tabii ki biraz önce uzmanımız da detaylı izah etti. Biz henüz kazanın nedenini teknik olarak neyden kaynaklandığını bilmiyoruz. Bu kayıplar acaba gerçekten panikten kaynaklı, o kapakların açılması, kapıların açılmasının su alımını hızlandırmasından mı kaynaklandı? Kaptanın yeterli yönlendirmesi olmamasından mı kaynaklandı? Onu da bilmiyoruz. Ama daha net o zaman anlaşılacak. Burada elbette ki o işletenin işletme belgesi şimdi askıya alındı. Kuzey Kıbrıs makamları tarafından. O belge kuvvetle muhtemel iptal edilecektir. Kaptanın cezai sorumluluğu doğacaktır. Yani birden fazla kişinin taksirli ölümüne sebebiyet verme ve yaralanmasına sebebiyet vermeden dolayı gemi personeli sorumluluk altına girecektir. Limandaki kamu görevlileri olarak nitelendireceğimiz sefer izni veren görevlilerin cezai sorumluluğu olacaktır. Ama burada çok enteresan bir şey daha var. Türkiye Cumhuriyeti dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan bir devlet yok. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından bu konu uluslararası bir yargı mekanizmasına taşındığında benim hani tabii ki bu olaydan dolayı bu kadar profesyonel düşünmemek lazım ama benim bugün hukukçu olarak zihnimi kurcalayan konulardan biri o oldu. Örnek veriyorum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti.
1: Vardır ama misalleri. Yani
0: evet,
1: Kuzey Kıbrıs Türk
0: Cumhuriyeti'nin ama hukuki birisi. Statüsü nedir? Yani orada o da tartışılacak. Dolayısıyla acaba burada Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluğuna mı doğru evrilir olay? Onların tamamı değerlendirilecektir. Ama dediğim gibi burada birden fazla yön var. Türk makamlarının, yani o Türkiye'nin yetkilendirdiği şirketin, Türk Lloyd'unun o araç muayene gibi düşünün, sorumluluğu doğacaktır.
2: Firmanın sorumluluğu var.
0: Tabii, yetkilendirilmiş kuruluş. Yani nasıl ki bizde araç muayenelerinde devlet bir yetkilendirme yapıyor, Ulaştırma Bakanlığı. Bunlar onun gibi özel bir şirket, yetkilendiriliyorlar. Belli sertifikalara sahip olarak onların sorumluluğu olacak. Gemi kaptanının, işletmenin, personelinin sorumluluğu olacak. Kuzey Kıbrıs limanındaki görevlilerin sorumluluğu olacak. Dolayısıyla çok yönlü ve çok boyutlu, hukuken de çok tartışılacak bir konudan bahsediyoruz.
2: Şimdi bu tarz kazalar sonrasında mesela benim bildiğim kadarıyla bu firmanın taşımacılıkla ilgili bir kısıtlaması hala yok şu anda.
0: Yok, izni olmadan yani çıkamaz ki zaten.
2: Şu anda da bir sıkıntı yok yani. Şu mesela kaza
0: alındı.
2: Hani çok askıya alınma durumu var. Ama bugün mesela hala bilet satmaya devam ediyor internet üzerinden. Bir de öyle bir durum var.
0: Hani hala bilet satışları da alındı. Kuvvetle muhtemel iptal edecek.
2: Şimdi mesela buradaki mağdurlar nasıl bir yol izleyecekler? Türkiye'de mi genelde o zaman biz bu davaları göreceğiz?
0: İki ülkede de bu yargı yetkili gibi gözüküyor. Yani eğer Türkiye'de dava açacakların argümanları farklı olacak. Yani diyecekler ki siz bu gemiye, Türk bayraklı bir gemi değil mi? Bir deniz taşıtı diyelim daha doğrusu. Siz bunun sertifikasyonunda hatalarınız vardı iddiası.
2: Yok, ben şundan kastediyorum hocam. Yanlış anlaşılma olmasın. Mesela şimdi KKTC mevkileri makamlarında açılan bir dava Avrupa'da mesela başka makamlara taşınabiliyor mu? Uluslararası mahkemeler boyutuna taşınabiliyor mu?
0: İşte zaten hukuki tartışma.
2: Ondan dolayı biraz Türkiye'de önce onu daha çok açılacak diye yani, düşünüyorum ben de.
0: Türkiye dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıyan bir ülke yok. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'ı, yani o uluslararası makama taşımadan kasıt Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olur. Çünkü zaten Kıbrıs mahkemeleri var. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu olayın mağdurları iki yargı merciğine, iki ulusal yetkili yargı merciğine başvuracaklar. Birincisi Türk yargı mercileri olacak. İkincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yargı mercileri olacak. İkisinin konuyu inceleme tarzı farklı olacak. Türk yargı mercileri, Türk Lloyd'unun buna verdiği sertifikasyonda, izinlerde gerekli denetimi yapıp yapmadığını inceleyecek. Kuzey Kıbrıs makamları ise bir, gemi kaptanının, gemi işleteninin ve kendi liman yetkililerinin hukuki ve cezai sorumluluğu inceleyecek. Yani aslında olaya baktığımızda asli sorumluluk Kuzey Kıbrıs makamlarında, yani asli yargılamalarında Kuzey Kıbrıs'ta görüleceği yönünde şu andaki elimizdeki doneler o yönde.
2: Şimdi 2013 yılında bir gemi kazası demeyelim de gemide yaşanan bir teknik sıkıntı oluyor. 2013 yılında Carnival Triumph isimli bir lüks kruvazör bu. Yolcular yanlış bilmiyorsam 5 gün boyunca mahsur kalıyor. 4000'den fazla yolcu geminin içerisinde mahsur kalıyor. Daha sonrasında işte araba kurtarma çalışmaları falan filan ama 5 günlük o şeyde mahsurluk döneminde hiçbir şey yok. Yani geminin altyapısı, üst yapısı her şeyi çöküyor tamamen. Yolcular denizin üzerinde falan yatmak zorunda kalıyorlar bir şeyden sonra. Daha sonrasında bu işi hukuk boyutuna taşımak istiyorlar tabii ki. Bilet alınırken bilette yazan bir madde var. Teknik aksaklıklardan, ondan bundan biz sorumlu değiliz diye firma yazmış oraya. Hiçbirisi mesela hukuk yolunda bir sonuca ulaşamadı orada. Ve çoğu kişinin psikolojisi bozulmuştu o olayda. Şimdi bu tarz durumlarda ben editörüme de söyledim ya, şeyin biletin bir örneği varsa inceleyelim bakalım diye. Bu tarz durumlarda mesela hukuka aykırı bir madde, bir şerh konabiliyor mu hocam bu tarz şöyle, biletlere? Yani
0: Türk borçlar hukukunda genel işlem koşulları diye bir kavram vardır. Genel işlem koşulu şudur. Hakim durumdaki üretici veya satıcının tüketiciye dayattığı hükümler vardır. Yani bu tür sorumsuzluk hükümlerini de genel işlem koşullarına tabi tutar ve geçersiz sayarız. Örneğin ben bilet aldım. Orada yazıldı ki örneğin bir otobüsten ben bilet aldım ve orada şunu yazıyor. Bizim otobüs şoförünün kusurundan sorumluluğumuz olmadığını müşteri kabul etmiştir. Bu geçerli bir kabul değildir. Yani sonuçta bankacılıkta da vardır bu, değil mi? Size kredi çekerken veyahut da bir hesap açarken yüzlerce, yani siz onu okumaya kalksanız günlerce okursunuz. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Ben de bir hukukçu olarak yani bir bankana kredi çektiğim zaman artık hani illallah ediyorsunuz. Okudum, kabul ediyorum, okudum, kabul ediyorum. Ama şuna güveniyorum. Türk yargısına, Türk hukukuna güveniyorum. Çünkü diyorum ki zaten benim denetlemediğimi hukuk denetleyecektir. Çünkü tüketicinin aleyhine getirilen dürüstlük ilkesi, bakın ona gelelim, hukukun en temel ilkesidir. Yani özellikle özel hukukun, sözleşme hukukunda bundan daha önemli bir ilke yoktur dürüstlükten. Dürüstlük şudur: bir kimsenin ortalama dürüst, makul bir insan gibi davranma yükümlülüğüdür. Yani diyor ki bir sözleşme ilişkisine girdiğin zaman dürüstçe davranacaksın. İşte o hakim durumu kötüye kullanmak da aslında dürüstlük ilkesinin bir versiyonudur. Doğru. Yani dolayısıyla bu tür kayıtlar, koşullar bizim hukuk sistemimizde geçerli sayılmaz.
2: Ya şimdi mesela şeye bakıyorum. Firmanın editörüm attı. Firmanın bu bilet alış satış işlemlerini uyguladığı şartlarla alakalı baktım. Yani bu tarz durumlarda firmalar hep böyle bıçağı kendi taraflarına doğru kesiyorlar ya. Yok yolcunun şu hakkı yoktur, yolcunun bu hakkı yoktur. Hı. Aslına bakarsanız genel hukuk anlamında ne kadar boş sözleşme yaptıkları
0: biz bunu
2: bir kez daha ortaya çıkıyor.
0: Yani o yani sözleşmenin uygulaması
2: oturup da geçersiz. Yok işte biz istediğimiz zaman kafamıza göre değiştiririz. Hiçbir açıklama yapmakta zorunda değiliz. Eğer ki sizin de bir sıkıntınız varsa bizden hiçbir şey tazmin edemezsiniz gibi mesela maddeler. İşte diğer taraftan bagaj sorumlulukları, yolcu yanlarındaki bagaj, gemi içerisinde kesinlikle yapılmayacak olan hareketler. Bir de ne diyor mesela? Yolcular gemiye bindikleri andan itibaren gemi kaptanının vereceği talimatlara harfiyen uymakla yükümlüdürler. Taşımadan doğacak her türlü anlaşmazlıkların hali için yalnız KKTC mahkemeleri yetkilidir demiş.
3: O mesela hepsinde oluyor bu tür firmalar.
2: Bir de böyle bir madde var.
0: Yetki maddeleri taciller arasında geçerlidir.
2: Evet.
0: Yani mahkemelerle ilgili siz bir sözleşme imzaladınız ya, örnek veriyorum, tüketicisiniz. Dedi ki bu işle ilgili Ankara mahkemeleri yetkilidir. Çünkü şirket orada. Hı hı. Siz tüketici olunca bu kayıt geçersiz. Hı hı. Tacirler arasında bu geçerlidir. Çünkü basiretli tacir olma ilkesi var. Onlar da geçerlidir. Yani, ama dediğim gibi zaten bu olayda temel sorumluluk elbette ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin makamlarıyla ilgili.
2: Diyorsunuz ki buradaki asıl sorumluluk
0: tabii ki onlarda.
2: Şimdi diğer taraftan
4: şey konusunda da aslında ne kadar az bilinçli olduğumuz ortaya çıkıyor değil mi? Yani bir hukukçu olarak sizden onun da görüşünü alayım ben. İşte bu tarz bilet alım satımlarında, alımların işlemlerinde, işte yolculuklarda, mesela uçaklarda çok fazla görürüz. Bak hocam, uçaklardan, havacılıktan çok güzel bir örnek verdik. İkinci örneğimiz de biraz kötü bir örnek olsun. Yolcu koltuk değişimi, yolcular arasında koltuk değişimi. Biz yolcular olarak çok bilinçsiziz o konuda. Ya işte çocuğum orada oturuyor da, eşim de orada, siz izin verirseniz oraya oturalım, şu bu falan fistan. Bu tarz durumlarda mesela benim bildiğim kadarıyla bütün sigorta hakları, o bu falan hepsi yanıyor.
0: E tabii o koltuğu size tahsis ediyorlar. O koltukla ilgili
1: haklar. Uçağı dolmuşa döndürme.
0: Tabii.
4: Hah, yani ama biz burada biraz daha bir duygusal davranıyoruz. Eşi burada, çocuğu burada. Aman ben kalkayım, o otursun, biz gidelim başka yerde
0: ama oturalım. Ama o da yolcunun, tüketicinin yükümlülüğü.
4: Kendi canımızı
0: yani.
4: Şey atıyoruz.
0: Karayollarında da öyledir. Yani sizin örneğin otobüste aldığınız biletteki koltukta oturmakla.
4: Değiştirmememiz gerekir. Lazım.
0: Tabii, elbette ki.
4: Yani orada duygusal davranmayacağız, orada değiştirmeyeceğiz. Hiçbir yerde.
0: Ve enteresan tartışmalar yaşanır uçaklarda, farkındaysanız. Tabii, tabii. Yani yolcu, tabii. Hostes artık sinir krizi evresine gelir. Yani ya
4: bunun
0: ikna edemez.
4: Şey bile yapılmaması lazım ya. Ya bunun karşı tarafın istenmemesi bile lazım. Ya bunun ayıp kabul edilmesi lazım.
1: Doğru.
4: Ya kalkıp da işte ben orada oturabilir miyim? Ya almışsın kardeşim biletini. Orada otur. Öbür tarafta oturmak istemem. Ya bu tarz mülkiyet bilinci bizde sıfır. Yani var. Kendimizi eleştireceksek birincisi buradan eleştirelim. Yani çok üzücü bir olay. Hasan Hocam kesin sizin de söyleyecekleriniz vardır.
5: Benim söyleyeceğim şu, hani mavi vatan konusunu çok konuşuyoruz. İşte etrafımız denizlerle dolu. İşte hukuk, jeopolitik açıdan değerlendiriyoruz. Ama insan hayatı yani bu kadar ucuz mu diye sorusu geliyor insan yani. Yani mavi vatan
4: doğru.
5: Üzerine
4: evet.
5: Büyük teoriler üzerine konuşuyoruz ama bizim canımız gidiyor söz gelimi. Ve bunun işte hukuki boyutunu hocam söyledi, siz söylediniz. Fakat öyle ihmal ki bu. Şimdi biraz önce Kaptan Damla Hanım çok ilginç bir şey söyledi. Yani devamlı uyarlar. Biz mesela nerede yaşadığımızı, nerede hareket ettiğimizi fark edersek ihmale gelmemesi gerektiğini çok net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Yani küçük bir şey, işte olmadı kaza diyelim, bunu sıradanlaştırmamamız gerekiyor. Demek ki bazı şeylerin kurallarını çok ciddiye almamız gerekiyor. İkincisi, denetleme sistemimizi asla ve asla ihmal etmememiz gerekiyor. Yani bu insan hayatı mesela bu kadar basite indirgenmemeli, sıradanlaştırılmamalı. Ya bu gördüğümüz şey, şu anda 20 tane can mesela kayıp. Yani 8 tanesi
1: bir tane olsa ne olacak ki,
5: tabii,
1: değil mi?
5: Tabii.
1: Bu da ayrı bir şey.
0: Hocam tabii. Bu olay biraz da tüketicinin yeteri kadar korunmaması ile ilgili bir konu. Yani ben de mesela şey olarak muzdaribim. Yani yani çok konuyla ilgili olmasa da aslında her şey bir şeyin silsilenin bir parçasıdır. Tabii. Yani şöyle, bugün ben Ankara'da tüketici hakem heyetine başvurduğum zaman ne yazık ki zaten Türkiye'de üreticiler ve satıcılar asla ve asla tüketicinin korunması hakkında kanuna uymuyorlar. Asla uymuyorlar. Bu benim yaşadığım yüzlerce tecrübeden sonra edindiğim kanaat. İlla ki siz tüketici hakem heyetlerine başvurmak zorunda kalıyorsunuz.
5: Hocam şöyle bir şey var.
0: Şöyle, hı hı. Ama tüketici hakem heyetine başvuruyorsunuz. Keşke tüketici hakem heyetine başvurma zorunluluğu olmayaydı da dava açsaydık direkt. Niye? 6 ay, 7 ay, 1
4: çok
0: yıl.
4: Çok daha hızlı çözülürdü.
0: İnanın ki mahkeme o heyet, o ama o heyettekilerin sorumluluğu olmayınca ne oluyor? Üretici de diyor ki ya ne güzel, ben diyor bugün bu malı 100 bin liraya sattım, gitsin tüketici hakem heyetine, benden yasal faizle bunu bedeli iade edeceğim, o arada ben avans faiziyle kar. Ama o zaman demek ki kamu otoriteleri biraz daha etkin çalışmalı, etkili verimlilikten bahsediyoruz.
5: Tabii. Aynı kanaatteyim. Şu varmış gibi yaptığımız zaman bazen bedeli böyle oluyor işte.
4: Ne yazık ki.
5: Yani maslahat uyduruyoruz.
1: İşi bürokrasiye döküyoruz.
5: Tabii. Yani mış gibi yapıyoruz. Ya hallolur falan. Aslında bu karşılıklı. Yani işte tüketici diyoruz ama mesela ferdi olarak ben de haklarımı, kendi haklarımı sonuna kadar kullanabilirsem, itiraz hakkımı çoğu zaman aman be deyip geçiştirmeden kullanabilirsem, hem şu noktada kendimi korumuş oluyorum, hem de aslında kamu görevimi yerine getirmiş oluyorum. Yani ben sonuçta bu toplumun içinde yaşıyorum. Bu topluma karşı sorumluluğumu yerine getirmiş oluyorum. Hocam bu karşılıklı aslında. Yani baştan aşağı evet, devlet denetlemeli. Fakat bireyler de bu bilince ulaşmalı.

0: Yani biraz önce verdiğiniz örnek mesela uçaklarda yer değişimi. Yani büyük sonuçlar doğurabiliyor bu.
1: Doğru.
0: Yani uçak dediğimiz şey işte ayağımız yerden kesiliyor hocam. Yani böyle bir şey değil mi? Güvenli, eyvallah, uçak güvenli. Allah etmesin. Çok nadir karşılaştığımız bir şey. Ama sonuçları büyük olan kazalar, değil mi? Uçak kazaları mesela. Tabii.
2: Yani sonra çok hukukacılar yaşıyor.
0: Tabii ya. Aynen öyle. Yani bunun bedelleri var vesaire.
2: Ya adam diyor ki kendi koltuğunda otursaydın ölmeyecektin diyor. Ya da kendi koltuğunda otursaydın sakat kalmayacaktın diyor. Mesela o bakıyor, o koltukta herhangi bir sıkıntı yok.
1: Şeyin kalmıyor.
2: Ya hiçbir tabii. Şeyin yok ya. Sen niye durup dururken sana verilmiş olan bir haktan, sonuçta o bileti alırken bütün o haklarını da almış oluyorsun. Haktan niye vazgeçiyorsun ki? Ya sonra biz bazı durumlarda mesela bu katamaran, ben bu ilk defa görmüyorum. Bir Ankaralı olarak biz sürekli olarak görmüyoruz katamaran. Hocam bu o kadar sıkışık bir ortamda yolculuk yapılır mı ya? Bu kadar hızlı giden bir araçta.
1: Örneğin o yolcu alma kapasitesi bu, var mı, izni var mı?
2: Yani bu kadar sıkışık koltuklar birbirinin dibinde, hani bu kadar hızlı gidiyor ki deniz araçları çok hızlı gittikleri için herhangi bir dalgada çok büyük sıkıntılar yaşarlar. Hani az önce kaptan Damla Hanım da belirtti ya, çok küçük kapıları var bunların, o kapılar içerisinde tahliyeler nasıl olacak, nasıl bitecek? Hani bunlar hiç mi düşünülmedi? Ne oldu ya, bu batmaz falan mı deniliyordu bunun için ya da
1: kaza geçmez mi deniliyordu? Ama inan ki o küçük kapılar bir teknik zorunluluktur.
2: Evet, o işte
1: hava koridorlarının daralması, hızı sabitleyebilmek. Burada bence insan kusuru. Yani nasıl ki trafik kazalarının %90'ından fazlası insan kaynaklı hatalardansa.
2: Ya, bu olay ne biliyor musun hocam? Şu, hızlı ulaşalım. Tamam, güvenlik. Güvenlik yok. Ya güvenlikte ne var? Küçücük kapı. İçeriye kaç yolcu alıyorsun? 300 yolcu alıyorsun. 300 yolcu hepsi tek tek geçse 300 saniye yapar. Bir saniyede geçseler.
1: Evet.
2: 300 saniye. Kaç dakikada battı bu gemi? Kaç dakikada alabora oldu? Hemen oldu diyorlar. Çok büyük sıkıntı değil mi?
1: Tabii ki, yani zaten bu neden araştırılmadı? Neden böyle oldu?
0: Bence sonuçları ne olursa olsun sonuna kadar gidilmeli. Çünkü ben yine söylüyorum. Biz etrafımız denizlerle kaplı ve biz denizlerden faydalanamayan bir toplumduk. Yani bu tarz güvenlikler olması lazım. İşte doğru. Turizm yerine görevini yerine getiriyor işte. Ama bu teknik ayrıntılar ortada böyle sorunlar oluşturduğu zaman nereye varacağız?
1: Yani bu okyanusta yüzüp derede boğulmakla
0: kesinlikle
1: izah edilir. Yani yazık günah, bu ülkenin turizmine de yazık günah.
0: Kesinlikle öyle.
1: İnsanına da yazık günah.
2: Şimdi Girne Limanı'ndan ayrılıyor. 7 kilometre açıkta su almaya başlıyor. Mürettebat yolcuların üzerine kapıları kapattığı iddiası var. Yani bir çıkıyorlar dışarıya, kapıları kapatıyorlar. Dışarıda bir toplantı yapıyorlar. Ondan sonra kaptan yardım çağırıyor. 20 dakika içerisinde gemi alabora oluyor. 514 metre derinlikte şu an.
1: Şimdi ama orada kapıları kapatma iddiasıyla ilgili belki de dediğimiz o teknik şeylerden dolayı o alaborayı yavaşlatmak için yapılmış olabilir. Yani çok orada ön yargılı olmamak lazım.
2: De hocam bu denizaltı değil ki ya, kapıyı kapatıp insanları içeri.
1: Kapıyı kapatma değil. Belki orada hani biliyorsunuz o anda insanlar inanılmaz panik yaşarlar. Yani bazı gerçekleri farklı da görebilirler. Hani şimdi o olay zaten teknik olarak açıklanacaktır illaki.
2: Bakalım, merak içerisindeyim önümüzdeki günlerde bu olay nasıl sonuç verecek. Son 5 dakika Yusuf hocam, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
3: Ya işte bunların tekrarlanmaması açısından biraz önce sevgili konuklar da fikirlerini beyan ettiler. Daha sıkı ve bürokrasiye dönüşmemiş tedbirlerin alınması ve bunların periyodik sıklıklarının belki de artırılması gerekiyor. Yani ben 1970'li yıllarda işte bir takım fenli muayene adı altında araçlara yapılan muayeneyi biliyorum. Çok da fazla bir şeye bakılmazdı. En son bu fenli muayenesini arabaların yapan firma ile ilgili birçok sıkıntılar oldu. Hatta bir kişi muayene esnasında hayatını kaybetti falan.
2: Evet.
3: Çok eleştiriler var maddi anlamda, fiyatının yüksekliği falan. Ama önemli bir şey, burada getirilen kurallar birçok noktada trafikte seyredecek araçlarda standartizasyonu da sağlıyor. Önemli bu. Yoksa gecenin köründe bir bakıyorsunuz arka lambaları yanmayan, stop lambaları yanmayan bir araba birden önünüze çıkabiliyor. En azından onlar orada elenerek işte önemli bir açık kapatılmış oluyor. 2 yılda bir ticari araçsa her yıl. Şimdi gemide işte sadece bunu şey olarak bakmamak lazım. Katamaran yolcu taşıyor. İnsan hayatı elbette çok kıymetli ama mürettebat 20 kişi lojistik taşımacılık yapıyor. Onlar açısından da geçerli bu hususlar. Şimdi bu milletin evlatları da Barbaros'un çocuklarıysa

0: 8 kilometre açıkta da böyle şeylerle karşı karşıya kalmamalı. Yani esefle kınıyorum.
1: Ya biz
0: sorumluluğu
1: daha
0: olanları.
1: Dün denizlere çıkan bir millet değiliz.
0: Evet, evet, evet.
1: Şimdi Mavi Vatan diyoruz, kendi gemilerimizi yapıyoruz. MİGEM projesinde gemilerimiz boy gösteriyor. Bakın Havelsan o gemilerin dijital omurgasını çıkartıyor.
0: Evet.
1: Yani fırkateynimiz yıllardır Ege'de, Akdeniz'de, siz daha iyi bilirsiniz komutanım. Yani eskiden beri görev yapan pek çok gemimiz var. Hani bunlar böyle 80'lerde, 70'lerde yapılsa da ayakta kalabilecek olan tekneler bunlar.
0: Tabii,
1: kolay
0: tabii.
1: kolay batacak
0: tabii.
1: olan tekneler değil. Ama birkaç tane işte silsileyle beraber şimdi 20 kişi, 20 kişi kayıp ya. Allah ailelerine, yakınlarına cidden sabır versin.
0: Tabii,
1: hani
0: tabii.
1: ben bir empati yapıyorum ya, duramazdım.
0: Tabii, tabii.
1: Yani o 20 kişinin ailesi şu anda diken üzerinde bekliyorlar. İnşallah.
0: Yani bu insanlar güvendiler ve bindiler. Öyle mi? Yani yolcunun kendi hatasından kaynaklanan bir şey yok.
1: Tabii canım.
0: Yani hani işte uçakta olursun da örneğin acil çıkış kapısını açarsın falan, bir faciaya yol açarsın falan, yolcu içeriden yaptı falan. Yani 300 yolcu bir geminin içerisine standartlara güvenip, kontrol edildiği varsayımını kabul edip, canlarını emanet edip o şeyin içerisine binmişler. Ama pek de öyle olmadığı gözüküyor.
1: Ne yazık ki. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Çok önemli konularımız var. Mekke İttifakı İstanbul'da toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü'nde. Bir yere ayrılmayın.
2: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
0: Evet.
1: Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24.

0: algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Masada Ne Var devam ediyor. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar da Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz ve siyaset bilimci hukukçu avukat Engin Akın'la beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde Girne'deki bu katamaran kazasını konuştuk, detaylarını ele aldık. İkinci bölümde de artık diplomasi diyeceğiz. Çünkü diplomaside de hareketli bir hafta içerisindeyiz. Mekke İttifakı ortakları İstanbul'da bir araya geldiler. Önemli konular masadaydı. Daha sonrasında da ortak basın toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özellikle güncel konular hakkında ne söyleyeceği merak ediliyordu. Hakan Fidan'ın sesi hazırsa arkadaşlar Sayın Bakan ne demiş bir bakalım. Daha sonrasında değerlendirelim.
1: Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu gösterdik. İttifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu yani anlaşma gereği mümkün. İttifaka katılış süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz. Ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır. Ama başlangıç itibariyle temellerinin çok iyi atılması gerekiyor. Kurumsallaşmasının da çok iyi yapılması gerekiyor. Hem Suudi Arabistan hem Pakistan bu konuda bizim gibi çok hassaslar. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar.
0: Hasan Hocam, şimdi basın toplantısında öne çıkan, mesela caydırıcılık üzerine kurulduğunu bir kez daha altını çizdi bu ittifakın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Diğer taraftan savunma sanayi ile alakalı da önümüzdeki günlerde ülkelerin ortak çalışmalar yürüteceğini belirtti. Önümüzdeki günlere ilişkin beklentiler neler?
2: Aslında Mekke Savunma İttifakı artık ismi netleşmiş. Mekke Savunma İttifakı birilerinin duymadığı için ben duymadım diyerek önemsizleştirebileceği bir ittifak değil. Dünya sistemi açısından son birkaç yıldır zaten altyapısı oluşturuluyordu. Yani ilk başta Pakistan ve Suudi Arabistan arasında bir anlaşma yapılmıştı. Sonra Türkiye ile birlikte yapıldı ve bu anlaşma dünya sistemi açısından çok önemli bir yere sahip. Özellikle batılı entelijansiye bu konuda ciddi değerlendirmeler de bulunuyor. Şimdi önümüzdeki günlere ve ilişkin şunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani Sayın Hakan Fidan çok net bir ifade kullandı. Yani bir bölgedeki herhangi bir ülkeye karşı değil. Bunu zannederim İsrail biraz parantez içine alınabilir. İsrail'den, yani o paranoyak İsrail'le ilgili bir durumdur bu. Şimdi önümüzdeki döneme ilişkin de dolayısıyla buradan bakmak gerekiyor. Ben mesela Batı bloğunun parçalandığı, NATO'ya karşı değiliz ama NATO'nun içinde krizin yaşandığı, bölgesel anlamda son İran kriziyle birlikte bölge ülkelerinin Amerika'ya bağımlı savunma stratejilerinin çöktüğü gerçeklerini üst üste koyduğumuzda bu ittifakın neye tekabül ettiğini bir kere daha anlamış oluyoruz. Bir de yine şunu söyleyelim. Bu krizlerin oluşturduğu arayışların en somut örneği Mekke İttifakı. Başka bir şey daha var bence. Artık dini, mezhebi vesaire tartışmaların ötesinde ulusal çıkarların şekillendirdiği ittifaklar yeniden gündeme geldi. Yani bugün mesela bazı kişiler şöyle bir yorum yapmışlardı hemen. Zaten 2014'te güya İsrailli bir yetkili Şii bloka karşı Sünni bir blok oluşturulacak vesaire. Hemen bu dolaşıma sokulmuştu. Asla böyle bir denklemi değerlendirmemek gerekiyor. Zaten Sayın Fidan'ın söylediği çerçevede baktığımızda bu İran'a karşı da yapılmış bir ittifak değil.
3: Evet.
2: Yani bölgesel sahiplenme ilkesi çerçevesinde bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi savunma bloklarını oluşturma çabası. Ve şöyle bir denklem var. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi savunma sanayiyle ilgili işbirliği de bunun ekonomik ayağı, aynı zamanda ekonomik entegrasyonla da bağlantılı bir anlaşma olduğunu gösteriyor. Zaten enerji yolları ile ilgili bizim ciddi projelerimiz var. İşte Suudi Arabistan'ın hakeza yine petrolünün ulaşacağı alanlarla ilgili stratejileri var. Yani enerji koridorlarının tartışıldığı, ekonomik koridorların tartışıldığı bir zeminde bu savunma ittifakı aynı zamanda bir ekonomik koridor anlaşmasına da dönüşüyor. Yani Hicaz demiryolu hakeza bu çerçevede tartışılan konulardan bir tanesi. Kalkınma yolu hakeza bu konularda tartışılan konulardan bir tanesi. Yani çok katmanlı bir anlaşma bu. Ve bence bunu en iyi adlandıran şey de bölgesel sahiplenmenin somut adımı diyebileceğimiz bir şey. Ya bir düşünün. Bölge ülkeleri, mesela Türkiye'nin hem Batı bloğuyla teması var, hem de son yıllarda batıcılaşmadan, artık Batı'yı Batı'yı inkar etmeden ama Doğu'da yeni bir arayış. Yani genetik kodlarıyla buluşmada diyebileceğimiz bir şey. Çoklu bir dış politika sürecini devam ettiriyor. Zaten sizin programlarda, daha önceki programlarda dile getirmiştik. Türkiye otonomisini artırdıkça, egemenliği içeride egemenliğini tahkim ederek bağımsızlığını güçlendirdikçe dış politikada da çoklu bir hamle, argümanlar geliştirdi. Söz gelimi yine şöyle bir örnek verelim. Biz hem Rusya ile hem Ukrayna ile ilişki sürdürebilen bir ülkeyiz, değil mi? Yani bu noktada Amerika ile müttefiklik ilişkimiz var. Sorgulansa da ama Çin'le de ilişki geliştirmeye çalışan bir ülkeyiz. Aynı şeyi Pakistan'da da görüyoruz. Ama burada çok ilginç bir şey var. Suudi Arabistan'ın tamamen Amerika'ya bağımlı olduğu, savunma noktasında Amerika'ya bağımlı olduğu gerçeği vardı. Suudi Arabistan'da son birkaç yıldır
3: o da farklı bir şey.
2: Farklı arayışlar içinde. Dolayısıyla BRICS'le görüşmeleri Suudi Arabistan'ın son 5-6 yıldır aynı şeyi görüyor. Yani bir de sadece şunun altını çizmiş olayım. Birkaç yıl önce petrodollarla ilgili Amerika ile Suudi Arabistan arasında ciddi bir kriz baş göstermişti. Amerikan basınında da bu ciddi yansıdı. Amerika dolarının en güçlü olduğu şey nedir? Enerjiyi kontrol edebilmesi. Suudi Arabistan ben bundan zarar görüyorum diyebilme seviyesine yükselmişti. Çünkü zarar görüyordu artık. Yani sen beni rehin aldın ve benim enerjim üzerinden borç ekonomini tahkim ediyorsun dedi. Ama bugün geldiğimiz nokta ne? Suudi İran'a karşı Amerika, İsrail'e karşı Amerika bölge ülkelerini koruyamadı, finansı koruyamadı, kendi kurduğu dünyayı koruyamadı.
0: Şimdi zamanıyla İran'da şahta petrodolardan çıkıp farklı para birimleriyle ticaret yapmaya kalktığında Amerika'yı iyice köşeye sıkıştırmış. Daha sonrasında da şah yıkılmış bir devrim olmuştu. Evet. İster istemez ABD ve Suudi Arabistan arasında acaba önümüzdeki günlerde bir gerilim olur mu sorusu da akıllara geliyor. Ama diğer taraftan bence bundan daha önemli bir soru var Yusuf Hocam. İslam NATO'su çok uzun süredir konuşulur. Şu an içinde olduğumuz için bence ne olduğunu tam olarak farkında değiliz ama galiba bu Mekke Paktı, Mekke İttifakı İslam NATO'sunun da böyle öncüleri, ilk ayak sesleri gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
3: Yani ileride bu noktaya tebdil olabilir ama şu an için İslam NATO'su diye nitelendirmek önemli oranda fincancı katırlarını rahatsız edeceği için çok fazla ben tereddüt etmiyorum. ama şu bu konu Amerika Birleşik Devletleri tarafından karşı çıkılan bir proje olmaktan ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü Çin'e teksip edebilmesi açısından Orta Doğu'da ve bölgemizde bölge devletlerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözebileceği bir noktaya erişmesi anlamında desteklenen bir proje de olabilir. Evet. Bu demek değil ki bu bir Amerikan projesidir. Bu tamamen bölge ülkelerinin kendi inisiyatifiyle ortaya koyduğu bir proje ile olarak mesela CENTO'dan farklıdır. Türkiye NATO'ya başvurduğunda siz NATO'ya değil de CENTO diye bir şey kuralım. İçinde işte İran olsun, Türkiye olsun falan. Bunlar da işte Sovyetler Birliği'nin Basra Körfezi'ne, bugünkü işte savaşın çıkmış olduğu Basra Körfezi'ne ve Doğu Akdeniz'e çıkışını engellesin gibi bir İngiltere merkezli bir CENTO deneyimi falan var. Bu tabii onlar istediği için oldu. Fakat burada Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uzun bir zamandan bu yana bölgede var olan sorunların çözümü için birilerinin gelip sizin sorunlarınızı çözmesini Godoy'u bekler gibi beklememek lazım gelir anlamı çıkabilecek konuşmalar yapıyordu. Çünkü birisi gelip o sorunları çözdüğünde çözdüğü format sizin çıkarlarınıza hizmet etmeyen bir format olabilir. Birisi gelip çözerse. Ama siz kendi içinizde böyle bir pakt oluşturduğunuzda örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul etseler de etmeseler de dünyada çok hegemon bir güç. Çok değil, hegemon bir güç. Amerika Birleşik Devletleri patinaj yapıyor İran'da. Hegemon gücünün sınırlarına belki ulaştı. Belki decline dedikleri o baş aşağı gidiş süreci de başlamış olabilir. Bunlar ayrı bir konu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne siz derseniz ki biz bölgedeki sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. Bölgeyi daha huzur adası haline getireceğiz. İşte Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan görüşmeler uzun bir süre devam etti. Mısır daha sonra İsrail'le olan ilişkisinden dolayı bu pakta dahil olmadı. Çünkü o Sisi darbesi belli bir murada ulaşabilmek maksadıyla yapıldı. Öyle süs olsun, aksesuar olsun da masada güzel gözüküyor bak falan diye yapılmadı o darbe. O yüzden giremiyor. Ben bu Mekke Savunma İttifakı'nın bu anlamda bölgesel inisiyatifler ortaya koyularak ortaya çıktığına inanıyorum. Sorunları var. Nedir sorunlar? Hiçbir şey dikensiz gül bahçesi değil. Rıza üreten toplum modeli ne Pakistan'da ne de Suudi Arabistan'da Türkiye'deki gibi güçlü değil. Yani işte Pakistan'ın tarihinin bir zamanların Türkiye'si gibi askeri darbelerle hemhal olduğunu, çok fazla rıza üretilmediğini, Suudi Arabistan'da bu konunun daha da büyük sıkıntı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu çok sorun mu? Şu an için değil. Ama ilerisi için ne olur bilemeyiz. Ama ilerisi ne olur bilemeyiz diyerekten de imtina edemeyiz bu türden ittifaklıklar geliştirmekte. Niye? Hemen onu söyleyeyim. Şimdi bu ittifaklık ilişkisinin tohumları atılmaya başladığında Namık tam başta olmak üzere bir takım isimler İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle yaparak ayağına sıktığını falan söylemeye başladılar. İşte bir takım büyükelçi eskileri falan da vardı bu konuları bu şekilde ele alan. Yani onların baktığı perspektif ya Paris'ten ya Berlin'den ya Washington DC'den ya Londra'dan falan bakıyorlar. Nasıl olur da Türkiye NATO'nun alternatifi bir şey hazırlar falan diye piyasaya döküldüler. Bu NATO'nun alternatifi değil. Yani NATO'nun açıklamasını o büyükelçiler benden çok daha iyi biliyorlar. Kuzey Atlantik Asamblesi yani Avrupa'yla Amerika Birleşik Devletleri adada Atlantik Okyanusu var. İşte o yüzden Kuzey Atlantik Asamblesi North Atlantic Treaty Organization diye NATO'nun ismi koyuldu. Şimdi siz Somali'de görev yapıyorsunuz. İşte Türk SAT komandolarının mesela dün Somali'de bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdiği haberleri vardı. Sizin orada tayyareleriniz var. Açık kaynak bilgisi olduğu için söylüyorum. Sombat dediğimiz yer, yani Türk Som dediğimiz yer, düzeltiyorum. Türkiye Somali üssü. dünyadaki Türkiye'nin en büyük inşa etmiş olduğu büyükelçilik üstlenmelerinden bir tanesi. Oraya ne kuruyorsunuz? İşte uzaya uydu fırlatma istasyonu falan kuruyorsunuz. Orada bir saldırıya uğradınız. NATO falan sizin yanınıza gelmez. Şimdi bu büyükelçiler bunu görmüyor değil. Ama onlara verilen görev Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Batı lokomotifinin arkasına takılmış bir vagon olarak yoluna revan olması.
0: Evet.
3: Vagon ne yapar? Lokomotifi takip eder. Çıkma diyor raydan. Derail olursun. Ride, yani devrilirsin. Öyle devrilmez Türkiye. Bak dün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Libya Genelkurmay Başkan Yardımcısını ağırladı burada. Bingazi'ye gitti Sayın Fidan. Tobruk'a gitti. Sadece Trablusgarp'a gitmiyor. Libya'nın iki yakasını bir araya getiriyorlar. Çok önemli şeyler bunlar. Libya'da bir saldırıya uğradığınızda NATO 5. maddeyi çalıştıralım diyemezsiniz. Neden? Der ki NATO 5. madde Türkiye'ye kendi topraklarında saldırıya uğrarsa falan. O yüzden çok kıymetli bunlar bu şeyler. Şimdi şeyler çıktı. Olayı goygoyculukla izah eden zevzekler çıktı. Çok böyle net halk lisanıyla ifade etmek istiyorum. Diyor ki Yemen'den iki tane havan atıldı. Hadi o zaman önce Yemen'le sonra da İran'la savaşa mı gireceğiz? Öyle olmuyor o işler. O ülkenin parlamentosunun savaş kararı alması lazım. Yani mesela Suudi Arabistan'a iki tane roket atıldı diye Türkiye ile Pakistan'da roket atan ülkeye nükleer silah falan kullanmıyorlar. Yani bu işi basitleştirmek sadece İsrail gibi mesela bölgede yayılmacı bir devletin, soykırımcı bir devletin ekmeğine yağ sürer. Bunu bile bile yapıyorlar. Hayır kardeşim, ne münasebet. Yani eğer Yemen'deki Husilerden Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdiyse...

0: özellikle Savunma İttifakı buna nasıl karşılık vereceği konusunu konuşur. O yüzden Sayın Fidan ne diyor? Kimse kimsenin işine karışmayacak, kimse kimseye karşı değil, kurumsallaşacak. Bu demek ki önümüzdeki süreçte sekreteryasının içerisinde siyasi ve askeri kanat, sevgili Daştan, hangi olayda nasıl davranacağını, angajman kurallarını çıkartacak.
1: Evet.
0: Çünkü yan yana gelmek şöyle yapınca olmuyor. Hadi biz Mekke Savunma İttifakı'nı kurduk. Tamam, yarın NATO gibi bir organizasyon karşınıza çıksın.
1: Olmuyor.
0: Öyle mi yani bu iş? O yüzden bir araya geldiler. Şimdi İstanbul'daki toplantıdan sonra şunlar olacak. Ben 30 sene Peygamber Hoca'nın üniformasını giydim. Genelkurmay'ın içerisindeki komiteler bu üç ülkenin komiteleriyle birlikte hummalı çalışmalar yapacak. Ne zaman tatbikat yapabiliriz? Hangi doktrini uygulayalım? Taarruz tatbikatı mı yapacağız? Savunma tatbikatı mı yapacağız? Denizde arama kurtarma mı yapacağız? Hangi durumda neler yapacağız? Hangi silah sistemlerini kullanacağız? Öyle ya, mesela Pakistan apayrı silah sistemleri kullanıyor. Türkiye apayrı silah sistemleri kullanılıyor. Bunların doktrinleri ayrı, kullanış konseptleri ayrı. Bunların bir harmoni şeklinde tatbikatlarla artık bisiklete biner gibi bir refleks oluşturacak şekilde sıklıkla yapılması lazım.
1: Şimdi entegrasyon falan mu oluşturulacak?
0: Tabii ki. Yani bu üç ülkenin kendi içerisinde taarruzda ne yapacak, savunmada ne yapacak, işte arama kurtarmada ne yapacak, teröre karşı mücadelede ne yapacak, formları belirlenecek. Buna uygun birlikler tertiplenecek. Yani bu birlikler daimi birlikler olmaz. Şöyle olur, işte bu Mekke Savunma İttifakı kapsamındaki birlikler taarruz alanında, işte Suudi Arabistan'da bir tatbikat yapacaklar. Onların yeri bellidir. Türkiye'den tak tak tak gelir, mobildir onlar. Ona göre silahlandırılırlar ve giderler, o tatbikatları üç ülke birlikte yaparlar. Şimdi oraya doğru geçiyoruz. Ben yalnız bir şeye burada dikkat çekmek istiyorum. Sayın Fidan, İsrail'i yöneten soykırımcı kapayla alakalı bundan daha önce yapmış olduğu açıklamalarda bu kapayla mücadele edilmeli anlamında çok doğru bir şeyler söyledi. Hemen buradan antisemitizm kavalını çalmaya başladılar. Antisemitizm masal değildir. Yani insanlar sadece Yahudi oldukları için İkinci Dünya Savaşı'nda masum olmalarına rağmen katledilmişlerdir elhak. Ama bugün sadece Gazze'li olduğu için, sadece Müslüman olduğu için, sadece Arap olduğu için, sadece İsrail'in yayılmacı stratejisine karşı çıktığı için insanlar katledildiği için bir soykırım yapılıyor. Ve bu soykırım yapan ülkenin yönetici kadrosu, bakın açık açık 24 TV ekranında adını koyalım, 3 ülkenin topraklarını işgal etmiş durumda. Suriye, Lübnan ve Filistin'in bölgede İran'a saldırmış durumdalar. Netanyahu'nun bugün açıklamaları var. İşte ben gidersem Hizbullah güç kazanır, o olur, bu olur. İşte Türkiye de benim gitmemi istiyor ama hiç çaresi yok. Onlara saldıracağız. Bu iş bitti falan gibi açıklamalar yapıyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu açıklamalar yapıldığı halde bize antisemitist demesinler diye ekranda konuşmayacaksak, Batı Şeria'daki işgalci, yerleşimci adı altındaki işgalcilerin oradaki bölge halkını bırakıp artık oranın eşeğine koyununa varıncaya kadar katliam yapmaya başladılarsa, burada anlatmayacaksak, anlatanlar da antisemitist diye yargılanacaklarsa, biz bunun karşısında duracağız. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı Netanyahu'yu kastettiğini ısrarla vurgulamak durumunda kalıyor maalesef. Çünkü neden? Dünya medyası, özellikle konvansiyonel medya, ellerinde bu şekilde oyuncak hale getirilmişler.
1: Evet.
0: Şunu buradan son cümle olarak söyleyeyim. Yani şunu söylüyorum ya, burada 4 kişiyiz. Karşımızda koca bir ekip var. Batı Şeria'da insanların zeytin ağacını kesen, evlerindeki malına mülküne çöken hırsız Yakuplar kim komşusu olsun ister? Ben istemem. Evimi soyan, ben çalmazsam zaten başkası çalacak diyen, eşeğini bağlayıp pikapla çeken, komşusunun zeytinlerini kesen bir zihniyetle hiç kimse komşu olmak istemez. Bunu söylemek antisemitizm değildir. Siz antisemitizmi yaptığınız soykırımı örtmek maksadıyla kullanıyorsunuz. Maalesef biz bunları ekranlarda dile getirmeye devam edeceğiz.
2: Valla dünya üzerinde çocukları öldüren masum anne babaları, katledenleri seven,
0: dünyanın en ahlaksız ordusu,
2: sevenleri varsa
0: İsrail ordusudur. IDF'tir. Dünyanın yani en ahlaksız ordusu işgal etmiş olduğu Lübnan'daki evlerde ev hanımının iş çamaşırlarını giyerek poz veren ordudur.
2: İşte onları sevenler var.

0: varsa buyursunlar, sevmeye devam etsinler.
1: Sevmeye devam etsinler.
0: Bu şerefsizlikten daha
1: bu ahlaksızlıklara şey yani. Kalbimize muhabbet besletemez. Hiç kimse de bizi antisemitist olmakla falan da yaptalayamaz.
2: Ya daha bugün mü dün mü gitti Filistinli kadın tutsakları tehdit etti ya.
1: Tabii.
2: Yani elinde tutsak tuttu, hapse tıktı kadınları, sizin artık rahat günleriniz bitti deyip tehdit ya, eden bir zihniyetten
0: korkulacak bir şey yok hocam.
2: Yani bunları bekliyoruz.
0: Ne yapacak? Bizi İsrail'e mi almayacaklar? Almasınlar İsrail'e.
1: Ya Mustafa o da değil.
0: Bana
1: yani.
0: Ne?
1: Ya kardeşim biz galübelada söz verdik. Yani bizim sayılı nefesimiz var. Evet. Herkes için. Yani bu insanlardan korkan bunlar gibi olsunlar. Yani bu kabul edilemez. Burada toptancı bir şekilde yaftalayıcılık yapmıyoruz ama gözümüzün önünde olan olayları da bize antisemitist yaftası yapıştırırlar diye de korkmaktan hiç asla çekinmeyeceğiz.
0: Hiç
1: bir şey söyleyeceğim.
0: Buyurun.
1: Dün biliyorsunuz Ratko Mladić öldü. Ben Bosna Hersek'teki bu Srebrenica soykırımı sonrasında oraya giden ilk ekibin içerisindeydim. Ratko Mladić bir savaş suçlusu olarak bulunduğu hapiste öldü, değil mi? Herkes Ratko Mladić'i konuşuyor. Niye konuşmuyorsunuz? Ratko Mladić cezaevindeki hücresinde cezasını çekerken öldü. Öbürküsü Yunanistan'ın üstünden geçiyor Amerika'ya giderken. İtalya'nın üstünden geçiyor. Fransa'nın üstünden, Kanada'nın üstünden geçiyor. Amerikan başkanıyla buluşuyor.
0: Vallahi cuma...
1: Siz savaş suçları mahkemesini ölen Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın dediği gibi Ratko Mladić'ler ya da Putin'ler ya da efendime söyleyeyim Ömer Elbeşir'ler için kurdunuzsa öyle diyor. Biz diyor bunu diyor. Rus devlet başkanı için kurduk. Afrika ülkesinin liderleri Ömer Elbeşir de öyleydi biliyorsun. Bunlar için kurduk. Bunun dışında Netanyahu için kurmadık. Amerikan başkanları için kurmadık diyor. Bak bir savaş suçlusu var. Evet. Mahkeme kararı verilmiştir. Hakaret olsun diye söylemiyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu soykırımcıya savaş suçlusu olduğu hükmünü veren Kerim Han'ı cinsel taciz suçlamasıyla görevinden istifa ettirdikleri bir sistem var. Bunları konuşmayacaksak neyi konuşacağız yani?
0: Hocam cumartesi günü programı kapatırken doğrusu neyi demiştik ya? Darısı Netanyahu'nun başına.
1: Tabii.
0: Çünkü ben de Bosna'm. Bosna Hersek'ten ailem göçtü geldi. Anne tarafım. Yani orada kaç tane Müslüman Boşnak katledildi.
1: Ya Mustafa Hocam Somalili bir siyahi de olabilirsin.
0: Ya bu insanlıkla alakalı. Ha,
1: tabii.
0: Ya insanlıkla
1: tabii.
0: Alakalı.
1: Tabii ayrıca muhabbet besliyorsundur.
0: Tabii.
1: Ayrı ya,
0: bizim orada atalarımız
1: tabii.
0: Yani.
1: Tabii ki.
0: Benim anneannemin ailesi orada katledilenler arasındaydı. Ve o Ratko Mladić denen iki ayaklı insan müsbettesi yüzünden.
1: Ama işte onları yakalayıp İçeriye atan sistem Netanyahu tepelerinden geçerken
0: şey
1: selam çakıyorlar.
0: Hiçbir şey yapmazlar.
1: Ortaya koyacağız.
0: O konuya da geleceğiz. Evet. Neden? Evet. Çünkü onların da arasında yeni bir anlaşma var. Ama şu Mekke Paktı'nı bir bitireyim. Hocam bu Mekke Paktı'nın meclise gelmesiyle alakalı Mekke İttifakı'nın mecliste görüşülmesi gerekiyor diyenler var. Toparlayamadım. Özür dilerim. Bununla alakalı bazı tartışmalar var. İşte az önce Yusuf Bey'in de söylediği gibi ya bu konuyu böyle sürekli bir tartıştırmak isteyenler. Bu işin meclise gelip yürürlüğe girmesi, konmasıyla alakalı nasıl bir mevzuat vardır?
2: Yani şimdi şöyle, henüz bu pakt bir uluslararası sözleşme ölçüsünde değil. Şimdi uluslararası sözleşmeler meclis onayından geçer. Yani o meclisçi onaylanmadıkça o sözleşmeler yürürlüğe giremez. Hı hı. Sonra da Cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe konulur. Önce meclisten geçer, sonra Cumhurbaşkanı imzası. Ama bu henüz bir uluslararası sözleşme olmadığı için yani daha doğrusu şu anda 3 devlet arasında bir işbirliği öngören çok ham bir teşkilattan bahsediyoruz. Henüz yapısı netleşmemiş. NATO Sözleşmesi'nin 5. maddesi baz alınarak. Nedir NATO Sözleşmesi'nin 5. maddesi? Bir ülke, taraf ülkelerden biri saldırıya uğrarsa diğerleri de saldırıya uğramış sayılır hükmü. Yani diğerleri
1: kolektif savunma anlayışı.
2: Evet, kolektif savunma anlayışının bir parçası olarak diğerleri bu saldırı karşısında askeri yardım verir. Yani askeri destek sunar. Aslında çıkış noktası o NATO Sözleşmesi'nin 5. maddesine uyuyor. Ama dediğim gibi bu zaten 3 devlet arasında henüz bir işbirliği henüz bir tohum niteliğinde olduğu için bir uluslararası

sözleşmenin imzalanması söz konusu olmadığı için şu anda meclisten geçmesine gerek yok. Ama dediğim gibi bu oluşum ileride büyüyebilir. Farklı ülkeler dahil olabilir. Yani bence birilerinin

0: Ama ben üzülerek söylüyorum, Türkiye bir saldırıya uğrasa NATO ülkelerinin Türkiye'ye bir desteğe geleceği kanaati bende oluşmuyor. Türkiye ne yazık ki biz ülke olarak uluslararası sözleşmelere, uluslararası örgütlerin bütün gerekliliklerine uyuyoruz. Sonuna kadar denetim mekanizmalarına da açığız. Yani bakın bunu kara para aklama ve terörün finansmanında da görüyoruz. Yani
1: Zaten o 5. madde bir tek ABD için uygulanmış şimdiye kadar
2: Tabii.
1: galiba.
2: Afganistan onun dışında uygulanmadı. Ya Biz Johnson mektubunu falan da biliyoruz.
3: Türkiye için şöyle de bir latife vardır yani. NATO'ya karşı NATO'ya üyeyiz.
1: Tabii. Buyurun Engin Hocam.
0: Şimdi şöyle bakıyoruz. Türkiye son zamanlardaki savunma sanayi İHA'ları, SİHA'ları kanunlarıyla gelişirken Pakistan'a bakıyoruz. Türkiye'ye benzer olarak bir ordu, milis gücü yüksek ve aynı zamanda nükleer silah potansiyeli yüksek. Yani nükleer teknolojisi yüksek. Ve Suudi Arabistan'a bakıyoruz. Onun da ekonomik, finansal gücü çok kuvvetli. Dolayısıyla bu üç ülke bu savunma işbirliği kapsamında aslında birbirlerinin zaaflarını da tamamlayan bir modele gidiyorlar. Ben yine İran sözcülerinin, İran yetkililerinin açıklamalarına baktığım zaman bu mutabakatla ilgili bir eleştirel yaklaşımların olmadığını görüyorum.
1: Evet.
0: Yani İran hiçbir zaman ne Cumhurbaşkanı ne sözcüleri bu mutabakattan rahatsızlığı dile getiren herhangi bir açıklama yapmadılar. Yani netice itibariyle bu bana göre bir sinyaldir. Yani bu üç ülkenin kendisiyle ilgili bir oluşum, bunun İran'la ilgili olmadığına dair. Kaldı ki Türkiye yürüttüğü dış politika açısından, evet Yusuf Hocam çok güzel söyledi. Türk dışişleri ne yazık ki Türkiye'nin bir dışişleri modeli vardır, barışçıldır. Kendini orta ölçekli bir devlet olarak kabul etmiştir. Ne yazık ki ama hariciyemiz Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki misyonuna tam ayak uyduracak nitelikleri haiz değildiler. Türk hariciyesi biraz daha ezik gelişiyordu. Yani bu Osmanlı döneminin çöküş sürecindeki semptomları halen yaşıyordular. Yavaş yavaş bu atlatılıyor. Türkiye yavaş yavaş bu kabuktan sıyrılmaya başlıyor. Dolayısıyla bu tür bir mutabakat kurmakta Türkiye'ye fayda olur ama herhangi bir zararına dair bir oluşum söz konusu değil.
1: Söz konusu değil diyorsunuz. Şimdi bu konuyu bir kenara bırakacağım. Diğer taraftan daha İsrail konusu da var ama öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bişkek'teki temasları da önemli. Orada Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Hızlı bir tur yapacağım. Hasan Hocam sizinle başlayayım.
3: Evet. Türkiye'nin başka bir argümanı da yani Şangay, işte BRICS.
1: Bir taraftan NATO'yu konuşuyoruz, bir taraftan evet. Mekke İttifakı, şimdi Şangay, yani ne kadar boyutlu bir dış politika.
0: Yani aynı gün iki oluşumla ilgili iki önemli
3: toplantı. Kesinlikle öyle. Zaten şöyle, yani dünya bir hercümerç, ben biraz önceki konuşmamda da söyledim. Biz decline sürecinden de bahsettiniz. Ben biraz daha ekonomik boyutlara bakınca Yusuf Hocam, sürecin başladığını düşünüyorum. Yani hegemonun geri çekiliş
2: tabii,
3: sürecini.
2: Bunun emareleri
3: çünkü,
2: var.
3: Tabii. Yani,
2: ama bu Amerika'nın hala işte bankacılık sisteminden internete kadar dünyada hegemon bir güç olduğu gerçeğini.
3: Kesinlikle öyle. Hatta şöyle bir şey. Sistemin krizini en iyi anlayan ülkenin Amerika olduğunu
2: Doğru.
3: düşünüyorum. Yani böyle bir denklem var. Hakeza Çin'in de sistem krizini anladığını. Hı hı. Rusya'nın bu sistemin kendi başına açtığı maliyetten dolayı bir arayış içinde olduğunu, Petro'dan bu tarafa yaşadığı batıcılık şeyinin tam radikal bir dönüşümle Asyacılığa doğru evirdiğini görüyoruz. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de bu noktada tek başına batı değil cümlesini kurarak özellikle kendi kökleriyle buluşuyor. İşte Türkistan hattıyla buluştu. Hakeza Mekke anlaşmasıyla, İslam dünyasıyla daha köklü bir, daha doğrusu rasyonel bir ilişki ağı içine girdi. Yusuf Hocam dediği gibi Somali'de üsler kurdu, Libya'da vesaire. Şimdi bu yüzden Şangay'ı çok, Şangay'daki toplantı, daha doğrusu Putin'le görüşmesini çok önemsiyorum ben bu noktada. Hı hı. Yani dengeyi tutan zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendine has bir üslubuyla geliştirdiği o liderler diplomasisini üst seviyede sürdürdüğü bir süreçte

0: Bu görüşmenin çok güçlü, faydalı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Burada sanki şu konunun gündeme geleceğini de düşünüyorum. Yani Karadeniz'de yaşanan kriz, yani gemi taşımacılığı, gemilere yapılan saldırılar, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimde bir dengeleyici unsur, alternatif bir modelin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin liderler arasında bir görüşmenin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü benim takip edebildiğim kadarıyla dünya ülkelerinden de zaten Hürmüz'de yaşanılan bir kriz var, Boğazlar'da yaşanılan bir kriz var. Boğazların, Türkiye'ye ait boğazların doğru şekilde kullanılabilmesi adına Rusya ile bir anlaşma zemininin, anlaşma demeyelim ama bir mutabakat zemininin oluşması gerektiği noktasında gündeme geleceğini düşünüyorum. Ama en önemlisi de Türkiye'nin çoklu dış politikasının somut göstergelerinden biri olarak Şangay'ında bir sonuç üretici görüşme olduğunu düşünüyorum bu noktada.
1: Yusuf Hocam, şimdi geçtiğimiz günlerde bir Türk bayraklı gemi vuruldu Karadeniz'de. Evet. Ukrayna Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Oradan bir izahat istendi. Diğer taraftan bu ikili görüşmede Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arabuluculukla alakalı bir talepte de bulunabileceği konuşuluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi tabii şöyle, birbirlerinin lojistik hatlarına yönelik olarak önemli saldırılar gerçekleştirmeye başladılar ki modern harbin belki de en fazla öne çıkan yönlerinden birisi bu. Hoş, önceki savaşlarda da lojistik hatlarına yönelik olarak su kaynaklarının zehirlenmesinden tutun da, örnek olsun diye söylüyorum, Cenevizlilerin Kırım'ı ele geçirmeye çalışırken içeriye vebalı hastaları mancınığa bağlayıp kalenin içine atmaları falan hep lojistikle alakalı hususlar. Önceden de vardı ama artık daha belirgin hale geldi. Bunun en güzel kanıtlarından bir tanesi Rusya dünyada petrol arzı açısından en önde gelen ülkelerden ve şu an acayip bir şekilde akaryakıt sıkıntısı çekiliyor. Neden? Çünkü rafinerileri, onları taşıyan petrokimya tesislerini taşıyan nakil hatları falan direkt Ukrayna saldırısı. Tabii bu Ukrayna'nın sadece tek başına yaptığı bir şey değil. Ukrayna'ya batılı istihbarat teşkilatlarının vermiş olduğu lokasyon burada çok büyük bir etki sağlıyor. Örneğin düşünün, Rusya'ya ait stratejik bombardıman uçakları, milyar dolarlar bunlar uçak olarak, yani şey olarak, file olarak söylüyorum. Biri Moğolistan sınırında, diğeri Baltık'ta. Coğrafyayı kafanızda bir tahayyül edin. Moğolistan neresi, Baltık neresi? Bir tır dorsesine işte 200, 300, 400 dolarlık quadkopterleri koydular, kaldırdılar ve Rusya'nın stratejik bombardıman uçaklarını pistte açık haldeyken etkisiz hale getirdiler. Büyük zarar verdiler. Buradan şunu getiriyorum. Ukrayna'nın Rus limanlarını da hedef almasını kendi içerisinde bir mantığı var. Fakat orada gemi yükünü aldıktan sonra Türk bandıralı bir gemi uluslararası sularda seyri sefer haline geçtiği andan itibaren Ukrayna tarafından saldırıya uğruyorsa meselenin boyutu farklılaşmış olur. Anlatabiliyor muyum, evet, ne demek istedim? Yani siz Rusya topraklarında Rusya'nın lojistik hatlarına değil, uluslararası sularda seyri sefer yapan ve bu konuyla ilgili, işte burada hukukçumuz var, hukuki teminatlara sahip olan bir gemiye yönelik saldırı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden Büyükelçiliğe çağrılıyor. Yani artık bu Ukrayna nezdinde eleştirilmesi gereken, hatta yapılması gereken ne varsa yapılması gereken bir noktaya geldi. Sayın Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğu ile ilgili ortaya koymuş olduğu davranış kalıbı ilk defa ortaya çıkmış bir şey değil. Dolmabahçe görüşmeleri, eğer ki Türkiye'nin öncülük ettiği Boris Johnson tarafından pişpişaşa soğuk su katılmasaydı, bugün belki de on binlerce insanın hayatı kurtulduğu gibi Ukrayna bu denli sıkıntılı bir sürece de girmemiş olacaktı. Ben şunu görebiliyorum. Evet, yani bir barışa ihtiyaç var. İki ülkenin de artık dayanabilecek gücünün kaldığına inanmıyorum. 4 yıldır devam ettirilen çok vahşi bir savaş var. Bu savaşa insan kaynağı yetiştirmekte müşkülata düştüğü için örneğin Rusya Kuzey Kore'den dahi asker ithalatı, Afrika'dan özel askeri firmalardan savaşçı adı altında işte paralı asker falan getirmeye başladı. Bu da gösteriyor ki hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın bir an önce artık bu savaşı durdurmaları gerektiği. Fakat benim öngörüm, bunu bir öngörü

0: söyleyeyim. İnşallah da yanılmış olurum bu arada. Bu kışta savaşın şiddetlenerek devam edebilme ihtimalinin olduğunu öngörüyorum. Bununla alakalı yapmış olduğum okumalar bana bunu gösteriyor. Ama umut edilir ki farklı bir safa gelişir. Ve liderler bu konuyla ilgili elini taşın altına koyarlar. Ve bu kış en azından ben yanılırım. Orada bir sulh, en azından ateşkes ortaya koyularak bu savaş sona erdi. Milyonun üzerine geçtiği söyleniyor. Sivil kayıplar, işte dış ülkelerden getirilen paralı savaşçılar. Mesela o savaşta fiber optik kablolara bağlı elektronik harptan etkilenmeyen dronlarla öldürülen personel sayısı savaşta kaybedilen askerlerin %70 küsürüne tekabül ediyor. Bu dünya harp tarihinde ilktir. Yani işte Birinci Dünya Savaşı'nda mitralyöz ortaya çıktığı için insanlar makinalı tüfek atışıyla çok fazla öldürülmüşlerdir. Onun öncesinde farklı, ondan sonra farklı. İkinci Dünya Savaşı'nda panzerler devreye girmiştir falan filan, ama 2026 yılında olayın artık nereye geldiğini görüyoruz. Asimetrik bir boyutta küçücük kamikaze dronların, küçücük quadcopterlerin savaşın naturasını değiştirecek tarzda etki etmeye başladığını görüyoruz. Netanyahu diyor ki, yani tamam bizde P-35 var ama diyor, yani bu diyor drone tehdidi diyor, İsrail açısından çok büyük bir tehdit. Emin olsun ki hiç kimseyle savaşmak istemiyor bu ülke. Ama savaşırlarsa karşılarında İran'ın kamikaze drone'u gibi iptidai sistemler değil, çok daha komplike, çok daha saturasyon etkisi yaratacak sistemlerle karşı karşıya kalacaklarından emin olabilir.
1: Farklı anlaşmalar var. Birazdan açacağım o konuyu. Evet. Ama öncesinde şu Zelenski'nin bazı paylaşımları var, verilen bazı haberler var. Şöyle bir ifade kullanılıyor Engin Hocam. İşte ABD'li yetkililerle, özellikle Steve Witkoff ve Kushner'le Zelenski'nin görüşme yaptığı, ABD'nin de Rusya ile görüşmek için bu konuda hazır olduğu ve savaşın kısa süre içerisinde bir anlaşma zeminine ulaştırılıp barışa evrilebileceği yönünde haberler geliyor. Zelenski'nin bir açıklaması var. Putin savaşı sürdürmek istiyor şeklinde bir açıklama yapıyor. Zelenski zaten sürekli böyle açıklamalar yapıyor. Sizce artık bu yaz demeyelim, yazın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama sonbaharla beraber savaşın da yavaş yavaş sona erdiği, artık orada bir ateşkesin en azından sağlandığı bir sürece girer miyiz?
2: Yani benim takip ettiğim kadarıyla Zelenski'nin dediğinin tersi bir durum var. Yani bu savaşı sürdürmek isteyen Putin ya da Rusya gibi gelmiyor.
1: Sanki buna biraz değişti
2: yani,
1: değil mi?
2: Süreci takip ettiğimizde sürekli tahrikkar davranan, sürekli kamikaze saldırılarını yapan taraf Ukrayna. Evet. Diğer taraftan bakıyorum, daha geçen yıl bazı vekillerin girişimleri neticesinde bir şeyler öğrenmişti. Mesela Ukrayna'da artık savaşa gidecek asker bulunamıyor. Çocuk yaştaki 15-16 yaşındaki çocuklar
0: 30 bin kişiyi diyor bu kışta, evet, askere mobilize, evet, edecek hale getirmemiz
2: yani
0: lazım.
2: Yani küçük çocuklar artık askere alınma durumunda kalıyor. Ukrayna'da üst düzey görevliler, bürokratlar, diplomatlar, Batı bizi bu tuzağa çekti, biz perişan durumdayız diye kapalı kapılar ardında konuşmalar yapıyor. Ama buna rağmen bu savaşı yürütebiliyorsa, buna rağmen bu savaşta direnebiliyorsa, arkasında Batı'nın hem askeri desteği, hem lojistik desteği, hem istihbarat desteği, hem finansal desteğinin olmama ihtimali yok. Çünkü karşısında Rusya var. Hani İran, İsrail-Amerika savaşına benzemez bu. Çünkü sonuçta İran savaş geleneği olan, netice itibariyle de savunma teknolojisi kendini artık dünyada kanıtladı. Yani bu son zamanda, değil mi? Hı hı. Füzeleriyle olsun, İHA'larıyla olsun. Ama Ukrayna'nın böyle bir vasfı da yok esasına bakarsanız. Bir tahıl deposu ülkeden bahsediyoruz temel nitelikleri itibariyle. Demek ki Batı bu savaşın devamını istiyor. Ama bunun devamını isterken kendileri de örneğin doğalgaz tedarikinde ciddi sorunlar yaşayıp ciddi ekonomik açıklar veriyorlar. Amerika bu savaşı bitirmek ister mi? Benim Trump'ta gördüğüm şey, çok fazla o Amerikan devlet mantığıyla hareket etmiyor. Onun tam bir tacir, tam bir iş adamı gibi davranıyor.
0: Doğru.
2: Yani diyor ki ben Amerika para kazansın, gerisi beni hiç ilgilendirmiyor. Benim Trump'tan aldığım vibe diyor.

0: Var ya o. Yani mesela Venezuela'ya gitti resmen. Devlet başkanlarını aldı, esir aldı. Şu anda onlara sözleşmeyi de dayattı. Muazzam bir petrol rezervine kavuştu. Şu anda Trump mutlu bu anlamda. Eğer finansal olarak bir katkısı olacaksa bu savaşın bitmesini isteyecektir.
1: Zaten yeniden Amerika'nın şeyi bu
0: Aynen
1: değil mi?
0: o.
1: Yani şiddeti uzakta tutmak, muhtemel
0: Evet.
1: rakipleri de çökertmek, yani
0: Aynen.
1: temel şey bu.
2: Şimdi bütün bunlar yaşanırken bir de bizim yakın coğrafyamızda farklı hesaplar içinde olanlar var. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sürekli yakından takip ediliyor, bakılıyor. Ama diğer taraftan Yunanistan'da İsrail'le hep bir dirsek teması içerisinde yeni bir anlaşmaya imza atıldı. Aşil Kalkanı diye bir anlaşmaya imza atıldı. Az önce Yusuf Alabardan'ın açtığı parantez bu İHA'larla alakalı, dronlarla alakalı. İşte İHA teknolojilerine karşı Yunanistan'da bir koruma kalkanı oluşturulacak. Adı Aşil Kalkanı, menşei neresi? İsrail.
1: İsrail.
2: Çok mu şaşırdık hocam?
1: Hiç şaşırmadık. Aslında şu uzun zamandır bu hikayeyi de seyrediyoruz beraber. Doğu Akdeniz'deki hikaye zaten başka bir şey. Artık oradaki mücadele yoğunlaştı.
2: Evet.
1: İsrail'in kendine has bir genişleme stratejisi var. Yani Yunanistan burada aparat konumunda olduğunu biliyoruz. Yani Yunanistan bir aktörden ziyade, işte Güney Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan aktörden ziyade bir aparat. Zaten İsrailli şirketlerin ciddi anlamda Yunanistan'a yerleştiği de biliniyor. Güney Kıbrıs'tan ciddi araziler alındığını
0: Evet,
1: biliniyor.
0: doğru. Orada
1: Yani
0: Güney Kıbrıs'a çok gitti.
1: bunlar çok büyük gelişmeler.
2: Hocam
0: Başına
2: 3,5
0: gelen
2: milyar
0: başına gelebilir.
2: dolarmış. Bakın 3,5 milyar dolar Yunanistan'la İsrail arasında yapılan anlaşmanın değeri, İsrail'in bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük savunma sanayi işbirliği satışı olarak
3: Kim
2: şu anda şey
3: ödeyecek?
2: yapılıyor.
3: Bak ben Yunanistan'da yaşamış bir insanım.
2: Yunanistan'da ödeyecek para yok mu?
3: Müsaade eder misiniz bir
1: Estağfurullah, değil
3: dakika
1: mi?
3: hocam? Şimdi ben Yunanistan'da şöyle bir demografi şeyi çizeyim size yaşamış birisi olarak. İşte yaklaşık 9 küsür milyonluk bir ülke. Bunun 5 milyonu Mora Yarımadası dediğimiz Atina ve etrafındaki periferde yaşıyor. Geri kalan 5 milyon da bütün ülkede. Selanik'te, adalarda, Girit'te, orada burada. Ve bu popülasyonun çok önemli bir kısmı memur, çok önemli bir kısmı yaşlı, çok önemli bir kısmı emekli, tamamen devlet tarafından beslenmek zorunda kalan bir şey. Bu yapı neyle ödeyecek bu parayı? O yüzden Varoufakis istiyor ki, yani İsrail'in oyununa gelmeyin. Öyle, yani İsrail kendini İran'ın iptidai drone'undan korumuş mu ki? Efendime söyleyeyim, bu Aşil tendonuyla onları koruyacak. Neymiş efendim? Onlar kuş uçurtmuyorlarmış. Ya Hizbullah'ın atmış olduğu kamikaze drone asker yemekhanesine girdi. 20'nin üzerinde İsrail askeri öldü. Yani bu işler kolay değil. Netanyahu'nun kendisi söylüyor zaten.
2: Tabii.
3: Dolayısıyla Yunanistan burada galeyana gelirse hem bütçeden olacak, Yunan gençlerinin tamamı Londra'da, Berlin'de iş arıyor, hem de korkarım ki statüko değişecek.
1: Aynı kanaatteyim. Şöyle bir denklem var. Yani o savunma anlaşmasını kime karşı yapıyor? Biliyoruz artık. Yani Türkiye değil mi?
0: Evet.
1: Hedef
0: Mesela
1: Türkiye. Hedef Türkiye. Şöyle bir karşılaştırma yapmakta fayda var. Mesela Ermenistan bu Türkiye'ye karşı konuşlanmış. İşte Ermeni diasporasının gazıyla vesaire. Ama şu anda Ermenistan öyle bir hamle yaptı ki Türkiye karşıtı değil. Türkiye'nin oluşturduğu denklemin içinde ben de varım diyerek şu anda özgürleşme eğilimini yaşadı.
0: Doğru.
1: Şimdi Yunanistan Ermenistanlaşıyor hocam. Yani çok enteresan bir şekilde kendini kapatıyor. İşte gençlerini Batı başkentlerine, çökmekte olan Avrupa'nın başkentlerine iş aramaya gönderirken kendi dünyalarını daraltıyorlar. Oysa Türkiye'nin oluşturduğu bir düzenek var ve tamamen biraz önce de vurgulandı, hukuk çerçevesinde oluyor. Yani uluslararası hukuka bu kadar riayet eden bir ülke varsa bunun adı Türkiye.
0: Doğru.
1: Yani tamamen hukuk çerçevesinde. Yani İsrail'le ilişkisi dahi bugün kimilerine göre gölge boksu, kimilerine göre başka bir şey ama orada dahi vurgusu ne Türkiye'nin? Uluslararası hukuk. Yani Netanyahu'nun ve ekibinin artık yapısal bir sorun artık. Orada birçok Netanyahu'da çıkma durumu da var. Yani biz Netanyahu'yu gönderdiğimiz zaman başka bir Netanyahu'nun çıkmama diye bir şey yok.
2: Kesin
1: Yani
2: çıkacak.
1: kesin çıkacak. Ama Netanyahu'ya karşı dahi uluslararası hukuk vurgusu yapan, bir Türkiye var. Çünkü Türkiye bölgede

0: Devlet derinliği olarak, devlet hafızası olarak belki de tek devlet. Yani kimileri İran'ı söylüyor, kimileri vesaire, ama 2000-3000 yıllık bir geleneğin bugünkü temsilciler olarak biz hukukla hareket ediyoruz. Yani birilerinin paranoyasının oluşturduğu düşmanlık stratejisinin oyununa gelecek bir devlet değiliz. Yani bizim geldiğimiz nokta bu. İsrail tamamen bu aparatlarla birlikte Türkiye'ye karşı bir mevzi kazanma ya da kaybettiği mevzileri yeniden oluşturma çabası içinde. Yani temel sorun bu. Mesela Suriye'de ben çok net söyleyeyim. Suriye'de Türk devleti büyük bir kazanım elde etti. Suriyelilerin hukukunu koruyarak.
1: Tabii canım.
0: Suriyelilerin hukukunu.
1: Bunu kimse
0: tabii. Yani
1: söylenecek bir şey yok mu?
0: Tabii. Yani
1: 100 yıllık bir kazanım.
2: YPG'nin silahları.
1: Tabii.
0: Ama İsrail yanımda silahlı bir güç istemiyorum. Bir devlet istemiyorum dedi. Oysa Türkiye orada devlet inşasıyla İsrail'in en büyük silahını yerle bir etti söz gelimi. Aynı şey bu Yunanistan için de geçerli olabilir. Yani bir Suriye örneğimiz var bizim. Yani mesela aynı şeyi çok uzatmayacağım. Irak'ın bütünleşmesi noktasında da Türkiye'nin çabalarını herkes görüyor. Yani bölgesel bir barış projesi geliştirebilecek, bölgesel düzeni oluşturabilecek, kendi hukukunu ortaya koyabilecek bir devlet varsa Türkiye ve herkesin iyiliğine olan bir şey bu.
1: Şimdi bu konuyla birlikte şöyle bir mevzu da var. Hemen son sözde onu da alacağım. Engin Hocam, son söz sizde. Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu şöyle bir ifade kullanıyor. Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek zorundayız diyor. Birincisi bu. Daha sonrasında zaten program içerisinde Sayın Yusuf Alabar'da da hatırlattı. Türkiye'ye eninde sonunda saldıracağız şeklinde bazı açıklamaları da var. İsrail'in eski başbakan Naftali Bennett'ten de şöyle bir açıklama var. Amerikalı bir öğrenciye sorsanız dahi İsrail için soykırım ve bebek katili diyorlar ifadesi.
3: Doğru.
1: Diyor. İsrail'in uluslararası alandaki tanınırlığı bu şekilde.
2: Şimdi İsrail çok uzun süre 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hani amiyane tabiriyle Nazi zulmünden Yahudilerin çektiği çilenin meyvesini topladı. Çok uzun süre ve halen bugün Alman Başbakanı bugün bir açıklama yaptı değil mi? Bizim dedi en büyük kazanımımız Yahudilerle olan sonraki barış anlaşmalarımız ve Yahudilerin kendilerini savunma haklarını kabulleniyoruz. Bu açıklamayla onlara bir yeşil ışık yaktı. Ama diğer taraftan bakıyoruz, bütün dünya kamuoyu artık yeni soykırımcıyı İsrail olarak kabul ediyor. Yani bugün vicdanı olan, aklı olan herhangi bir insan eğer hani aklından ve vicdanından kendini soyutlamamışsa, ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister deist olsun, ne olursa olsun.
0: Sokaklar onu söylüyor zaten hocam.
2: İsrail'in bu yönetiminin, bu Siyonist zihniyetin, aşırıcı Siyonist zihniyetin yaptığının bir insanlık suçu, bir soykırım, jenosit olduğunu zaten kabul ediyor. Dolayısıyla şimdi onlar ise sanki bu soykırımları Türkiye yapmış gibi hedef tahtasına Türkiye'yi koymak suretiyle hem Türkiye'nin işbirliği yapmaya yönelik çok ciddi adımlar attığı Irak, Suriye gibi ülkelerle olan diyaloğunu sekteye uğratmaya çalışıyor. Aslında bir nevi onlara da gözdağı veriyor. Siz diyor Türkiye'yle ne kadar yakınlaşırsanız benim de radarıma girersiniz demek istiyor. Diğer taraftan da iç kamuoyunu oynuyor.
1: Çok teşekkür ederiz siyasetçi, bilimci, hukukçu, siyaset bilimci, hukukçu, avukat Sayın Engin Akın. Saygıdeğer hocam, yorumlarınıza da yer kattınız programımıza. Çok sağ olun. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar da efendim çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz efendim çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Masaları ne varı noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.

Bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj

0: yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
1: Ve doğayı iyi gözleme
0: Son derece iyi
1: gerekiyor.
0: biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla üç kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi
1: Evet.
0: dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir, temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya
0: Anadolu
1: çadırdan başlayan macera köşkle
0: Topkapı
1: sarayla
0: Sarayı
1: son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
2: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Hayrola çocuklar?
4: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
3: Turkcell çözüm gücü.
6: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
9: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
3: Turkcell'lerin yanında
10: Turkcell!

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama gelin şöyle kısaca günü gündemi özetleyelim. Girne'de yaşanan yolcu gemisi faciası hem Türkiye'yi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yasak boğdu efendim. 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada kayıp 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Peki olayla ilgili soruşturmada hangi gelişmeler var? Gözaltına alınan gemi personeli savunmalarında neler söyledi? Birazdan canlı bağlantımızda detaylandıracağız efendim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Erdoğan'ın zirve marjında önemli iki temaslarda da bulunması bekleniyor. O görüşmelerden en dikkat çekicisi ise Rusya lideri Putin olacak. Erdoğan'ın bugünkü Bişkek programında neler vardı? Putin görüşmesi ne zaman? Az sonra aktaracağız efendim. Bir diğer yandan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Savunma Komitesi'nin ilk toplantısına İstanbul ev sahipliği yaptı. Toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti. Bu kritik buluşmada neler konuşuldu peki ve hangi mesajlar verildi? Birazdan bakacağız. Bir diğer konumuz. Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihazı TOG yeni modeli T6X'i tanıttı efendim. Büyük bir merakla beklenen yeni modelin ne zaman satışa sunulacağına dair takvim de paylaşıldı. TOG T6X'in fiyatının ne olması bekleniyor? Yerli otoyu ne zaman Türkiye sokaklarında göreceğiz? Tüm ayrıntıları birazdan aktaracağız dedik ve moderatör gece başladı.

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasındaki kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları gün boyu devam etti. Facia ile ilgili soruşturma da tabii sürüyor sevgili izleyenler. Peki son durum ne? Hemen şimdi bölgeye gideceğiz. 24 muhabiri Mehmet Çoban bölgede bizi bekliyor, gelişmeleri aktaracak. Mehmetcan, nedir notların?
1: Evet Büşra, Mutlu, an itibariyle arama kurtarma çalışmalarının hem havadan hem denizden hem de karadan devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Bizler bulunduğumuz noktadan helikopterlerin sesini çok net bir şekilde duyabiliyoruz. Ayrıca helikopterler alçak uçuş gerçekleştiriyor ve gece görüş ve sismik cihazları ile birlikte deniz üstünde taramalar gerçekleştiriyor. Tabii bu noktada önemli bir nokta. Ayrıntıya da parantez açmak istiyorum ve o da tabii ki de sahil güvenlik botları ve gemilerden bahsetmek istiyorum. Tabii onlara da bu gecenin kör karanlığında önemli bir görev düşüyor. Onlar da nöbetlerini, devriyelerini ve çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettirdiğini sizlere söyleyebiliriz. Bizler bu aslında arama kurtarma çalışmalarında, gece saatlerinde süren arama kurtarma çalışmalarında kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile de dün akşam saatlerinde bizzat şahit olmuştuk. Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren gün içerisindeki çalışmalarını daha da yoğunlaştırmıştı ve denizde kaybolan o 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. O feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti. 239 kişi ise o gemiden sağ salim kurtarıldı ve gemiden kurtarılanların birçoğu hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Duruma iyi gidenler ise hastaneden taburcu edildi. Tabii ben ayrıca önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Bizler kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile birlikte yarın TCG Işın ile birlikte enkazın bulunduğu noktaya doğru gideceğiz. Peki TCG Işın ne faaliyet gösteriyor? TCG Işın'ın özellikleri nelerdir? Çok kısa onlardan da bahsetmek istiyorum. Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan bir kurtarma ve yedekleme gemisidir TCG Işın. Denizde kazaya uğrayan, batan veya kaybolan gemi, uçak, denizaltı ve benzeri enkazları tespit etme, teşhis etme ve çıkartma görevini üstlenen bir gemiden bahsediyoruz. Bizler Girne Turizm Limanı'nın hemen yan tarafında bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın içerisinden sabah saat 9'u gösterdiğinde TCG Işın'a geçiş yapacağız ve TCG Işın'la birlikte aslında gemi enkazının bulunduğu noktaya giderek yaklaşık 500 metre derinlikte olan o gemide arama kurtarma çalışmalarını yakından takip edeceğimizi de sizlere söyleyebiliriz. Peki bugün gün içerisinde neler yaşandı? Olayla ilgili önemli gelişmelerin olduğu bir gündeydik aslında bizler. Sabah saatlerinde 9 kişi adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkmıştı. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkan 9 kişiden kimler yer alıyordu diye soracak olursanız, biri kaptan, biri kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve bir şirket çalışanı hakim karşısına çıktı. Aslında ilk olarak 16 kişinin hakim karşısına çıkması bekleniyordu. Fakat 7 kişi o mahkemeye katılmadı. Hakimse 7 kişi mahkemeye katılmadığı için mahkemeye katılanların ifadelerine başvurdu ve hemen ardındansa o 7 kişinin de mahkemeye katılması için saatler 11.30'u gösterene kadar mahkemeye bir ara verdi. O mahkeme 11.30 gördüğünde, saatler 11.30 gösterdiğinde ikinci oturumu başladı ve o 7 kişi aslında yine mahkemede bulunmuyordu. Bu sebepten ötürü 9 kişinin gözaltında olan 9 kişinin gözaltı kararı 3 gün daha uzatıldığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de zaman zaman hemen arkamızdaki sahilden helikopter seslerini, uçak seslerini çok net bir şekilde duyduğumuzun tekrardan altını çizelim ve ekiplerin ummalı çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Peki kaptan ve mürettebatı hakim karşısında neler söyledi, ne ifade verdi? İfadelerinden de çok kısa bahsetmek istiyorum. Dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte geminin alabora olduğunu ve geminin battığını ifade etti. Aslında kaptan ve mürettebatının ifadelerinin neredeyse aynı olduğunu da sizlere söyleyebiliriz. Meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığı ve gerekli izinlerinin bulunduğunu savundu kaptan ve 7 mürettebatı. Hakim tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesine karar verdi ve 3 gün sonra görülecek olayla ilişkin 3 gün sonra görülecek tekrar mahkeme o katılmayan 7 kişinin de katılmasına karar verildiğini söyleyebiliriz. Peki neler yaşanmıştı aslında, kısaca onu da özetlemek istiyorum. Dün saatler 12'yi gösterdiğinde o gemi Girne Turizm Limanı'ndan hareket etti ve Mersin Taşucu Limanı'na doğru seyir almaya başladı. Aslında çok kısa bir süre sonra, yaklaşık 15-20 dakikalık bir süre sonrasında gemi içerisine su almaya başladı. Yolcular bu durumdan şikayetçiydi. Fakat gemi mürettebatı ve gemi kaptanı şikayetleri kulak ardı etti ve yoluna devam etti. Hatta bazı iddialara göre gemi kaptanı ve mürettebat geminin su alma durumuna alışık olduklarını ve bu durumun normal bir şey olduğunu yolculara ifade etti. Fakat yolcular sürekli dalgalara çarpan gemi nedeniyle içeride yüksek seslerin duyulduğunu ifade etti ve ön kısımdan gelen büyük bir ses sonrasında ise geminin içerisine hızla su almaya başladığı söylendi. Ondan sonrasında ise alabora olan gemi ilk olarak sol tarafına doğru yan yattı ve sol tarafına yatan geminin sol camları da kırılınca gemi içerisine hızla su almaya başladı ve gemi ters dönünce de İçerisindeki yolcular hızlıca dışarıya kendilerini atmaya başladı ve denizin ortasında Girne açıklarında adeta bir can pazarı kurulduğunu sizlere söyleyebiliriz Büşra Mutlu. Ekiplerin bugün gün içerisindeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam etti. Hem havadan hem karadan hem de denizden o arama çalışmaları devam etti. Karadaki çalışmalarda Girne Limanı'na kurulan kriz masasından havadaki ekiplere ve denizdeki ekiplere yer yön bilgileri verildiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de aslında oldukça üzücü bir olaydan bahsediyoruz. Çünkü 20 kişi hala bulunabilmiş değil. Ekipler ne kadar arama kurtarma çalışmalarını devam ettirse de aileleri merakla beklemeye devam ediyor. Tekrardan hatırlatalım ve sözlerimizi toparlayacak olursak, acı olayda 8 kişi hayatını kaybetti ve hayatını kaybedenlerin de kimlikleri tespit edildi. O kişilerin de Türk vatandaşı olduğunu söyleyelim. 20 kişi içinse arama kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyleyelim ve yarın kameraman arkadaşım Ali Maçalacı ile birlikte o arama kurtarma çalışmalarına bizler de katılacağız diyelim ve bizler sözleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İstanbul'a sizlere bırakalım. Büşra Mutlu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Erdoğan, başkent Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşağı Manas Uluslararası Havalimanı'na indi. Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra Bişkek Arena'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Açılış törenine katılan ülkelerin liderlerini Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov karşıladı. Katılımcı ülkelerin kortej yürüyüşüyle başlayan törende liderler sporcuları selamladı. Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirvede yoğun bir diplomasi trafiği de yürütülüyor. Kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycan'la Ermenistan arasında barışın ve devletler arası ilişkilerin kurulması ele alındı. Anlaşmanın mutabakata varılan metninin paraflanmasının tarihi önemine dikkat çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.

0: görüştü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Hindistan lideri Narendra Modi bir araya geldi. Orta Doğu'nun ele aldığı görüşmede Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ile sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirveyle aynı günlerde Kırgızistan'da göçebe oyunları da gerçekleşecek.
1: Gücünü toprağından almış nice kara yağız delikanlının yaşatmak ve ilerletmek için...
0: İsrail'de seçimler yaklaşırken Netanyahu iyice köşeye sıkıştı. Çaresizlikten korku politikası benimseyen Netanyahu, İsrail televizyonlarında yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı.
2: İsrail'de kritik seçimlere doğru geri sayım sürüyor. En büyük rakibinin gerisindeki Başbakan Benjamin Netanyahu köşeye sıkışmış bir halde. Kozları azalan Netanyahu katıldığı canlı yayındaysa yine Türkiye'yi tehdit ederek tepkileri çekti.
3: İsrail Başbakanı Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için hareket etmek zorundadır.
2: Netanyahu ülkesinde yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuştu. Verdiği canlı yayın röportajında seçim propagandası olarak yine Türkiye'yi hedef aldı. Gazze'deki soykırım saldırılarına en başından beri tepki gösteren ve net bir duruş sergileyen Türkiye'den kendisine yönelik açıklamalarını gündeme getirdi. Netanyahu bölgede başta Türkiye olmak üzere kendisine yönelik açıklamaların nedeninin İsrail'in askeri gücünden duyulan endişe olabileceğini iddia etti.
3: Düşmanlarımızın ne istediğine bakın. Netanyahu düşmeli diyorlar. Bunu neden söylüyorlar? Çünkü bizim onları vuracağımızı anlıyorlar. Bu işi bitireceğiz.
2: Netanyahu, İsrail'in daraltılabilecek bir ülke olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Türkiye'yi doğrudan hedef aldı.
3: İsrail Başbakanı, İsrail'i kurtarmak, geleceğini güvence altına almak, düşmanlarımızın yeniden silahlanmasını önlemek ve özellikle Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için hareket etmek zorundadır.
2: Hamas'ın silah bırakmaması halinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişleteceğini belirtti. Netanyahu'nun Likud Partisi 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu araştırmalarında köşeye sıkıştı. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eysenkot Yasar Partisi'nin gerisinde bulunuyor. İsrail kamuoyunda Netanyahu'nun seçim kampanyasında korku temasını öne çıkardığı belirtiliyor. Bu kapsamda söylemlerini sertleştirerek destek toplamaya çalıştığı değerlendiriliyor. İsrail'in eski başbakanı ve Birlikte Partisi lideri Naftali Bennett de Netanyahu'nun politikasına tepki gösterdi. ABD kamuoyundaki İsrail algısının negatif olduğunu ifade etti. Bennett, ABD'lilerin aklına İsrail denilince soykırım ve bebek katilleri geldiğini kaydetti. İtalya derseniz akla makarna, spagetti gelir. İsrail derseniz bebek katilleri. Durum bu ifadelerini kullandı.
0: Evet, soykırımcı Netanyahu 30 Ağustos'ta İsrail menşeli Kanal 14'e bir röportaj verdi. Bu röportajda kurduğu bir cümlenin öznesine Türkiye ve Hizbullah'ı yerleştirdi ve genel bir onları vuracağız ifadesi kullandı. Peki bu açıklama Türkiye'ye yönelik açık bir tehdit mi, yoksa Netanyahu halkını manipüle edip seçimleri kazanmaya mı çalışıyor? İşte ayrıntılar geliyor.
4: נותנים להם את הכוח, אבל אני רוצה להשלים את זה. כי תסתכל מה רוצים אויבי ישראל, ארדואן אומר.
5: תודה.
4: נתניהו צריך ליפול. ובחיזבאללה, קאסם אומר, נתניהו צריך ליפול.
6: נתניהו, gerçekten de Türkiye'yi vurmaktan mı bahsediyor? Yoksa bu söyledikleriyle şovenist bir seçim kampanyası mı yürütüyor? Çünkü sözlerinin devamında bu tını da var.
4: Mit aheret, אבל לא נותנים לה להתפתח. שאנשים האלה ששואפים לחסל את מדינת ישראל, נותנים להם את הכוח, אבל אני רוצה להשלים את זה.
6: Peki eğer sadece bir seçim propagandasıysa, bunun karşılığı İsrail iç siyasetinde de olmalı. Seçimler 27 Ekim'de ve anlaşılan o ki, Netanyahu için iktidar aslanın midesinde. Önceki gün paylaştığı Truva adlı yapay zeka videosunun ana fikri de bu. Netanyahu muhalefetin tek başına çoğunluk sağlayamayacağını, bu yüzden sol ve Arap partilerine bağımlı bir koalisyon kuracağını iddia ediyor. Truva atı metaforuyla da bu koalisyonun İsrail'in güvenliği ve Yahudi

0: karakteri için gizli bir tehdit oluşturduğunu ima ediyor. İsrail'de yayınlanan anketler Netanyahu'nun tam olarak bu tarz agresif bir dış düşman propagandasına çok ciddi şekilde ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu anketlere göre Netanyahu'nun liderliğindeki mevcut sağ koalisyon, hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğun çok gerisinde. Muhalefetteki eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot'un liderliğindeki Yasar Partisi anketlerde birinci sırada. Netanyahu'nun partisi Likud'sa ikinci sıraya gerilemiş durumda. Kim başbakan olmalı sorusuna halkın %44'ü Gadi Eisenkot derken Netanyahu %34'te kalıyor. Uluslararası analistler Netanyahu'nun son dönemde Türkiye'ye hedef alan açıklamalarıyla "Ben gidersem zayıf hükümet gelir" algısını hedeflediğini iddia ediyor.
1: Evet balıkçılar vira bismillah dedi. Bolluk bereket semenisiyle denize açılacaklar efendim. Avyasan sona ermesiyle birlikte de hummalda bir telaş başladı tabii. Yeni av sezonunda peki tezgahlar şenlenecek mi? Bu sene hangi balıkta bolluk bekleniyor? Şimdi sizi Sarıyer'e götüreceğiz sevgili izleyenler. 24 muhabiri Neslişah Yumak bizi o noktada bekliyor. Neslişah sanıyorum saniyeler önce balıkçılar o av yasağının başlatmaya doğru denize açıldılar. Nedir hazırlıklardaki son durum? Neler gözlemledin? Söz sende.
2: Büşra Mutlu kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'dan hemen ekranlarınıza getirmesini rica edeceğim. 1-2 saniye önce arkamdan ilk tekne yola çıktı. Şu an Kireçburnu Limanı'ndayız. Kireçburnu Limanı'ndan Marmara Denizi'nin açıklarına doğru, Karadeniz'e doğru hareket etmeye başladı ilk tekne. Balıkçılar aylardır denizden uzaktalardı. Sonunda mavi vatana kavuştular. Bugün aslında önemli bir etkinlik yapılmıştı. Aylardır uzak kaldıklarını söylemiştik aslında. Hazırlıklar bugün için yapıldı. Neyden bahsediyoruz? 31 Ağustos'u 1 Eylül. Yani yazın kapanışı sonbaharın başlamasıyla ekranlarınıza geliyor şu anda. Bira bismillah demeye doğru Marmara Denizi'nin açıklarına doğru tekneler hazırlıklarını yaptılar. Dakikalar önce yanlarındaydık. Şu anda bize doğru eller sallanmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesinde balıkçı teknelerinin bakımları tamamlanmıştı. Ağlarını onardılar. Denize açılmak için tüm hazırlıklarını yerine getirdiler ve şu anda da ekranlarınızda geliyor. Balıkçıların bu sezonki beklentisi aslında yüksek, oldukça yüksek. Özellikle Karadeniz'de palamut ve hamsi olduğu öngörülüyor. Marmara'da ise istavrit ve sardalyanın, Akdeniz'de ise yine sardalya ve barbun karidesin öne çıkması öngörülüyor. Bu arada 1 Eylül'de evet av yasağı kalktı dedik fakat belirli bölgelerde aslında kalktı. Marmara bölgesinde kalktı fakat Türkiye'nin diğer bölgelerinde başlamıyor. Nerelerde başlamıyor? Bölgeye, balık türüne ve kullanılacak avcılık yöntemine göre bazı kısıtlamalar devam ediyor. Akdeniz'de gürgür ve trol avcılığına yönelik yasaksa 15 Eylül'e kadar sürecek ve bugün gece saatlerinde artık bira bismillah denmesi öngörülüyor. Yine hazırlıklar yapıldı, tamamlandı, ağlar onarıldı. Aslında bugünkü etkinlik alanında da balıkçılar bu noktadaydı. Ağlarını onardıktan sonra en önemli söyledikleri şey şu: lütfen balığa önemini göstermeye devam edin, ehemmiyet vermeye devam edin. Çünkü Türkiye'nin üç bir tarafı denizlerle kaplı. Bu senede bol bol balık çıkması, denizlerimizden bol bol balık çıkması öngörülüyor. Sofranızda da buna yer verin denildi. Hem omega 3 açısından hem folik asit açısından da yine fosfor açısından da önemli bir besinimizden bahsediyoruz. Sofralarında iki gün yer vermesi gerektiğini söyledi yine buradaki balıkçı abilerimiz de. Yaptıkları hazırlıkları, çalışmaları da yine bu konuda gerçekleştirdiklerini söylediler. Bu arada bu akşam içerisinde denizde biraz akıntı olacağı için normalde basın mensuplarıyla beraber aslında Marmara Denizi'nden, 3. köprünün altından Karadeniz'e doğru açılacaklarını söylediler. Fakat bu gece birazcık rüzgarlı olduğunu ve sallanabileceğinden, tehlikeli olabileceğinden kaynaklı basın mensuplarını geride bıraktılar. Fakat kendileri yine Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğru açılmaya devam edeceklerini ve saat çift sıfır itibariyle de bira bismillah diyeceklerini söylediler. Çok heyecanlı olduklarını söylediler keza. Çünkü aşık oldukları denizlerden aylardır uzak kalmışlardı. Bugünün bu zamanı gelmesini iple çekiyorlardı. Yine bugün itibariyle de kavuştular aslında mavi aşklarıyla. Yine dualarla başladı. Bunu da altını çizelim. Vira bismillah denilmeden önce burada dualar edildi. bu sezonun, bu dönemin bereketli olması için eller semaya da uzandı ve artık dualar eşliğinde denizlerle kavuştular diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la takip

0: ettik diyelim. Buradan sözü size bırakalım. Aman diyelim, balık yemeyi de unutmayalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Neslişah Yumak ve Kemal Yılmaz o noktadan bize aktardılar. Bereketli bir sezon diliyoruz biz de dedik ve devam edelim. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İncirliova ilçesinde bulunan İncir Araştırma Enstitüsü'nde incir hasatına katıldı. Bakan Yumaklı 2026 yılı için rekolte tahminini açıkladı. Yaklaşık 388 bin ton yaş incir, 94 bin ton da kuru incir olarak gerçekleşmiş olacak dedi.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Aydın'daydı. İncir sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Bu sene tarımsal üretimde verimin yüksek olduğunu belirtti.
3: Bu yıl hamdolsun son 66 yılın en iyi yağışını aldı ülkemiz. Rekolteler hakikaten son derece yüksek geliyor tüm ürünlerde neredeyse.
2: Bakan Yumaklı, incirde sürdürülebilir üretimin sağlanması, kalite ve verimin artırılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
3: İçinde bulunduğumuz İncir Araştırma Enstitüsü de başta Aydın olmak üzere Türkiye'deki bütün incir üretimine dair Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiren, modeller, metodolojiler oluşturan bir birimimiz. Yaklaşık 354 çeşit incirin de genleri yine burada gen bankasında saklanmış oluyor. Yani hem üretimi açısından, hem Ar-Ge'si açısından, hem de sürdürülebilirliği açısından bakanlığımızın çok önemli bir birimi.
2: Bakan Yumaklı, incir üretimi ile ilgili provokatif içerikli açıklamaları da eleştirdi.
3: Çok avantajlı olduğumuz, dünya birincisi olduğumuz ürünün sabote edilmesine varacak kadar yorumlar yapanlar için bu konuyu burada tekrar etmek istiyorum. Gümrük kapılarından dönen her şeyi zehir olarak addetmek ya da sanki zirai ilaç varmışçasına bunları kamuoyunun gündemine getirmek ne ülkemize bir fayda sağlar ne de bu ürüne bir fayda sağlar.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına yönelik yürütülen soruşturmaya dair son bilgileri paylaştı. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangını soruşturmasında 23 şüphelinin tespit edildiğini ve 3 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Detaylara bakalım.
4: Yeşil Vatan için adalet ve güvenlik birimleri sahada. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınları ilişkin yürütülen soruşturmalarda son bilgileri paylaştı. Gürlek, Yeşil Vatan'ı koruma mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangını soruşturmaya konu oldu. Bu soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi. 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Dosyalardaki adli süreç devam ediyor. Bir şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken iki şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Savcılıklar yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tek tek mercek altına aldı. 1 Haziran'dan bugüne uzanan tabloda dikkat çekti. 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 15'i tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi.
1: Evet, Türkiye plastik kirliliğiyle mücadelede adımlar atmaya devam ediyor efendim. Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, bu atıkların azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi için de önemli isimleri İstanbul'da buluşturdu. Çalıştayın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül olmak üzere pek çok isim katıldı.
5: Ne geri dönüşüyorlar ne de doğada çözünüyorlar. Plastik atıklar topraktan soframıza, yüzdüğümüz sudan anne karnındaki bebeğin damarlarına kadar her yerde. Bizlere tehdit yaratmaya devam ediyor. Tahribatı ise yıllarca devam ediyor. Sıfır Atık Vakfı 2017 yılından beri Emine Erdoğan'ın himayelerinde atıksız bir dünya için sıfır atık hareketiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ise vakıf tarafından plastik kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar İstanbul'da masaya yatırıldı. Çalıştayın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doktor Çetin Ali Dönmez, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş katıldı.
6: Çevre sorunları zikredildiğinde herkesin aklına gelecek kadar yaygınlaşmış, etkisini gösterip konuma görülmüş olan plastik atıklar gerçeği karşımızda büyük bir şekilde duruyor. Aklımıza gelebilecek her üretim ve ürün yelpazesinde kendine yer bulan bir malzemeden bahsediyoruz. Son 70 yıllık dönemde plastiğin dünya çapında üretilmesi

0: Oradan kalktı mı? Hiç şüphesiz kalkmadı. Halen gidilecek bir yol var mı? Evet var.
1: Çalıştay'ın ardından Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş, Türkiye genelinde gerçekleştirilen çalıştayların dönüşleri hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği çalıştaylarını organize ediyoruz. Burada şehirlerimizin sorunlarını tartışıyoruz ve şehirlerimizdeki sorunları yerinde çözüyoruz. Vatandaşımızdan çok pozitif dönüşler var. Çünkü vatandaşımız şunun farkında, bu çabalar, bu emekler vatandaşımızın bugünü ve geleceği için.
1: Yaklaşık 600 kişilik üst düzey katılımcıyla gerçekleşen etkinlikti. Plastik atıkların azaltılması, geri dönüşümün güçlendirilmesi ve plastiklerin ekonomiye yeniden kazandırılması gibi önemli konular ele alınıyor.
3: Türkiye'nin sıfır atık hedefinde yeni bir adım daha atıldı. Yerli ve dijital depozito sistemi DOAH, Antalya'da düzenlenecek. COP31'de dünyaya tanıtılacak, zirve alanlarına yerleştirilecek makinelerle katılımcılar sistemi birebir deneyimleyebilecekler.
4: Türkiye'nin yerli depozito sistemi DOAH COP31'e taşınıyor. Antalya'daki zirvede depozito iade makinelerinin kullanılması planlanıyor. DOAH COP31'de tanıtılacak. Hedef Türkiye'nin sıfır atık vizyonunu ve geri dönüşümdeki teknolojik kapasitesini dünyaya göstermek. DOAH'ın tam kapasiteye ulaşmasıyla yılda yaklaşık 20 milyar içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Sistemin ekonomik katkısının daha da büyük olması bekleniyor. Ham madde ithalatının %35-40 oranında azaltılması ve Türkiye'nin ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyar dolar katkı sağlaması öngörülüyor. Yerli depozito iade makineleri ve geri dönüşüm altyapısının geliştirilmesiyle Türkiye'nin bu teknolojileri ihraç eden ülkelerden biri olması hedefleniyor.
3: Ani kalp krizi riski, kalp sağlığında erken müdahalenin önemini bir kez daha gündeme taşıdı efendim. Uzmanlar özellikle göğüste baskı, nefes darlığı ve soğuk terleme gibi belirtilerde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor. Kalp krizinde ilk saatler hayati önem taşıyor.
5: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp spazmı, kalp ve damar hastalıklarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar özellikle ani gelişen kalp krizlerinde zaman kaybetmeden tıbbi yardım alınmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Kalp damar hastalıkları dünya genelinde en önemli ölüm nedenleri arasında yer alırken bazı kalp krizleri hiçbir ön belirti vermeden ortaya çıkabiliyor.
6: Kalbin en önemli kısmı damarı olduğu için hastaneye yetişmesi bazen bu hastaların çok zor olabiliyor. Saatleri var. 1-2 saat içerisinde o damarın hemen açılması gerekiyor ani kalp krizinde. Eğer bu süre geçerse maalesef hayati risk, ölüm riski çok artıyor.
5: Uzmanlara göre kalp krizi riski erkeklerde kadınlara oranla daha fazla.
6: En sık kalp krizleri gerçekten 50-55 yaş grubunda oluyor. Kadınlar mı erkekler mi daha çok risk altında? Aslında erkekler kalp krizi açısından daha risk altında. Kadınlar kalp damar hastalıklarına yakalandıkları zaman daha ağır seyrediyorlar. Bunu biliyoruz. Kadın hastalık her zaman tedavi için bir risk faktörüdür. Ancak erkekler daha fazla kalp krizi konusunda risk altındalar.
5: Özellikle ailesinde kalp hastalığı bulunan, sigara kullanan, diyabet, tansiyon ya da kolesterol problemleri olan kişilerin düzenli olarak kontrollerini yaptırmaları gerekiyor.
6: İkinci büyük risk faktörü, biz genetiğimizi değiştiremeyiz ama değiştirebileceğimiz bazı risk faktörleri var. Neler bunlar? Sigara. Sigara hala kalp krizlerinin, bacak damar tıkanıklıklarının, inmelerin, felçlerin en büyük sebeplerinden biri olarak önümüze geliyor. İkincisi diyabet. Diyabet hastaları çok önemli çünkü göğüs ağrısını diyabet hastaları hissetmezler ve şeker hastalarında, diyabet hastalarında kalp damar tıkanıklıkları çok daha gürültülü seyredebilir.
5: Kalp krizinin en bilinen belirtilerinin başındaysa göğüste baskı ve sıkışma hissi geliyor. Uzmanlara göre göğsün üzerine biri oturuyormuş gibi hissedilen baskıya terleme, nefes darlığı ve kola, çeneye ya da sırta yayılan ağrı eşlik edebiliyor. Ancak belirtiler her hastada aynı şekilde görülmeyebiliyor. Özellikle diyabet hastalarında göğüs ağrısı yerine mide rahatsızlığı, bulantı, kusma veya farklı şikayetler ortaya çıkabiliyor.
6: Kalp krizinin önemli bir kısmında biz hastalarımıza sorguladığımızda görüyoruz ki daha öncesinden bazılarının hiçbir şikayeti yok ki bir anda gelişebiliyor. Ancak evet, gerçekten bazı hastalarımız kendilerini çok iyi dinliyorlar. Check-up'larını, düzenli kontrollerini çok iyi yaptırıyorlar. Evet, bu hastalarda önceden kalp krizi geçirme ihtimali olan damarı saptayıp müdahale edebiliyoruz.

0: Uzmanların vatandaşlara en önemli uyarısı ise zaman kaybetmemek. Yeni başlayan ve özellikle baskı sıkışma şeklinde hissedilen göğüs ağrısı, nefes darlığı, soğuk terleme, bayılma ya da kola ve çeneye yayılan ağrı gibi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinin aranması gerekiyor.
1: Sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim ki sürücü adaylarını önümüzdeki dönemde farklı bir sınav sistemi bekliyor efendim. Öyle ki yeni modelde adayların gerçek trafik koşullarında ve farklı güzergahlarda sürüş becerilerinin ölçülmesi planlanıyor. Sistemin yeni yılla birlikte yürürlüğe de girmesi bekleniyor.
2: Çok iyi bir eğitim alma zorunluluğu bekliyor. İyi bir maliyet bekliyor ve biraz zaman bekliyor.
3: Dubalar yerine gerçek araçlar, ezber parkur yerine doğal trafik akışı. Ehliyet sınavı sisteminde düzenlemeler yolda.
4: Zor olurdu. Yani böylesi daha kolay benim için. Ama yine bir iki kere öyle sürsem o da yani kolaylaşırdı.
3: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla direksiyon sınavlarında adayların gerçek trafik akışı içerisinde araç kullanma, park etme, hız kontrolü ve farklı yol koşullarına uyumu değerlendirilecek.
5: Ehliyet sınavında duba dönemi bitiyor. Yeni sistem uygulanmaya başlarsa bundan sonra iki duba arasına park yerine gerçek araçların bulunduğu alanlarda manevra yapılacak.
2: Parkurumuz, bugüne kadar yapmış olduğumuz parkur sınavı tamamen ezbere dayalıydı. Yani iyi ezberleyen kursiyer geçiyordu, ezberleyemeyen kursiyer sonra geçiyordu veya geçemiyordu her neyse. Şimdi bunun doğru olduğunu biz düşünmüyoruz. Yani biz ezbere yaşayamayız.
3: Sabit parkur sistemi de düzenlemeden nasibini alıyor.
5: Düzenleme kabul edilirse sürücü adayları ezberlenmiş parkurlar yerine gerçek trafik akışında sınava girecek.
2: Kursiyer tüm trafik psikolojisini öğrenmiş olacak. Ana caddeye girecek, sokağa girecek, parkına girecek. Kavşağından dönecek, yaya geçidinden bekleyecek, ışıklarda duracak bekleyecek gibi gibi bir sürü kuralı yaşayarak gelmiş olacak.
3: Eğitim ve sınav sürelerinin uzaması da gündemde.
2: Sınav saatimiz bizim 40 dakika. Bunun 1 saate çıkması öngörülüyor net olmamakla birlikte. 1 saat boyunca siz trafiğin her alanında tüm kurallara uygun araç kullanmak zorundasınız ki ehliyetinizi alasınız.
5: Direksiyon eğitimi uzuyor, sınav süresi artıyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girerse direksiyon eğitimi 24 saate, sınav süresi ise 1 saate çıkabilir.
6: Ben yeni sistemde ehliyet almak istemezdim. Şu anki sistem biraz daha kolay ama yeni sistemde gerçek trafikte kullanacağımız için zorlanacağımızı düşünüyorum. Ben şu an ehliyetlerimi aldım tabii ki ama şu anda kesinlikle istemem.
7: Yeni sistemde ehliyet almak isterdim. Bunun sebebi trafikte eğitim aldığımız için, her şeyi birebir yaptığımız için yani ehliyet aldıktan sonra trafiğe çıkmamız daha kolay olacak.
1: Ve Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da yeni dönem için geri sayım sürüyor. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı yeni T6X modeli için hedeflerinin ulaşılabilir ve rekabetçi bir fiyat olduğunu açıkladı. Tosyalı, Haziran ayında talep toplamaya başlamayı, ay sonundan itibaren de araçları kullanıcılarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
8: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG geride kalan 7 yılın ardından yeni modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı İstanbul Finans Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni T6X modelinin fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tosyalı, hedeflerinin aracı mümkün olan en ulaşılabilir maliyetle kullanıcılarla buluşturmak olduğunu söyledi.
9: Benim hedefim, hayalim bugünkü cari fiyatların neredeyse yarı fiyatına yakın ben kullanıcıya araç vermek istiyorum. Bu zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı.
8: Yeni model için takvim de paylaşıldı. Tosyalı önümüzdeki Haziran ayında talep toplamaya başlamayı planladıklarını, Haziran ayı sonundan itibaren ise araçların kullanıcılara sevk edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
9: Böyle bir aracı elde edebileceği en uygun fiyatla vatandaşımıza sunmak üzere hazırlık yaptık ve bugün bir kaba prototipini görüyorsunuz çünkü detayları takdir edersiniz ki bu aşamalarda açıklanmıyor ama aracımız gelecek Haziran'da tüketicilerimizle buluşacak inşallah.
8: TOGG'un yalnızca bir otomobil üretim projesi olmadığını vurgulayan Tosyalı, Türkiye'de geniş bir teknoloji ekosisteminin oluştuğunu söyledi. Servis yatırımlarına da değinen Tosyalı, TOGG kullanıcılarının ihtiyaçlarının önemli bir bölümünün artık uzaktan yazılım desteğiyle çözülebildiğini anlattı. TOGG yeni modeli T6X ile hem daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hem de Türkiye'nin teknoloji ekosistemini otomotiv sektöründe daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
9: Bir yıl önce bir yılda 20'den fazla markanın ancak 7000 adet sattığı bir pazara bugün sadece tek bir marka olarak ayda bu kadar adeti vermeye başladık.
1: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı efendim ve tabii alışverişte hareketlendi. Öğrenci odasından teknolojiye, mobilyadan beyaz eşyaya kadar pek çok ürün kampanyaya girdi. İndirimler %40'a kadar ulaşıyor.
3: Yeni dönem yeni ihtiyaçlar. Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci odaları da yeni eğitim yılına hazırlanıyor.
10: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Hazırlıklarda hız kazandı. Çalışma masasından genç odasına kadar birçok ürün grubunda kampanyalar başladı.
11: Şimdi memurlarımıza ve öğrencilerimize yönelik şöyle bir dört kapılı dolap yaptık paketimizin içerisinde. Böyle bir yatak baza başlığımız full ortopedik yatağımız var. Şöyle bir tane çift çekmeceli komodin veriyoruz ve şöyle de bir tane çalışma masamız var. Yani bir evi, bir odayı gayet dört dörtlük bir şekilde 55 bin liradan bu paketimizin fiyatı şu an 28 bin liraya kadar düşürdük.
3: Kampanya yalnızca öğrenci ihtiyaçlarıyla sınırlı değil. Evini yenilemek ya da yeni bir ev kurmak isteyenler için mobilyadan beyaz eşyaya, perde ve halıdan ev tekstiline kadar birçok seçenek bulunuyor.
12: Kızıma bir tane gardırop aldık ve çok memnunuz. Hülya Hanım sağ olsun bayağı yardımcı oldu. Fiyatlar da çok uygun.
13: Oğluma oda bakmaya geldim. Malum okul sezonu başladı. İşte çalışma masası, dolap gibi aksesuarlarımızı tamamlamak için. Güzel, çok çeşitli. Yani markalarında bulunduğu, fiyat performansı olan güzel ürünler.
3: Yeni Bosna'daki Eskitçi Bazar'da indirim oranları mağaza ve ürün grubuna göre %30 ile %40 arasında değişiyor.
10: Paketimizin içeriğinde neler var?
14: Şimdi öncelikle %30 ve %40 indirimimiz mevcut. Kamu personeline ve öğrencilere özellikle. Paket içerisinde buzdolabımız, çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz, televizyonumuz, ocağımız, kettle'ımız, ütümüz ve elektrik süpürgemiz mevcut. Bu paket toplamda 109 bin lirayken şu anda öğrencilere ve kamu personeline özel olarak 58 bin liraya düştü.
15: Halihazırda yurtta kalmayı düşünmediğimiz için yeni eve çıkmaya karar verdik. Buranın da fiyatlarını duyduk. Piyasaya göre bayağı uygun bir şekilde olduğu için fiyatları.
1: Evet, Süper Lig'e flaş transferlerle giriş yapan Trabzonspor 3. haftada Süper Lig'in yeni ekibi Ahmet Spor deplasmanına konuk oldu efendim. Trabzonspor kafilesi Diyarbakır'da büyük bir misafirperverlikle karşılandı. Peki yeşil sahada neler yaşandı? Tribünlerdeki hangi detaylar maça damga vurdu? Karşılaşmayı takip eden Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan aktaracak. Şimdi hemen Şehmus'a dönelim. Şehmus Çakan, merhaba, söz sende.
16: Evet, aslında Ahmet Spor bugün galibiyet için sahaya çıkmıştı ve o sonucu da 2-1'lik skorla almış oldu. Aslında tabii sahada birlik beraberlik mesajları da vardı aslında. 33 bin kişilik stat neredeyse tıklım tıklım doluydu. Ve aslında maç başlamadan önce Diyarbakır Ahmet Spor taraftarları statı doldurdu. Tabii Trabzon'dan gelen taraftarlar da vardı. Onlar da stattaki yerini aldı ama taraftarların birbirleriyle olan tabii ki sataşmaları neredeyse olmadı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde bir karşılaşma izledik. Tabii aslında statta ayrıca dikkat çeken başka unsurlar da vardı ve tribünlerde Türkçe, Kürtçe, sahada rakibiz, kardeşlikte biriz, terörsüz Türkiye yazılı Türkçe, Kürtçe pankart dikkat çekti ve yine stattaki dev ekranda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun yazısı da dikkat çekmiş oldu. Maçın gollerini 11. dakikada Muhammed Salah Trabzonspor'un golünü attı ve daha sonra ona karşılık dakika 44 artı 2'de Ahmet Spor penaltı kazandı ve penaltıdan dönen topu ise Yirasor gole çevirdi. İlk yarı bu skorla sonuçlanmış oldu ve yine tabii ikinci yarıda da takımların birbirlerine karşı üstünlük göstermesi vardı. Aslında Ahmet Spor birçok gol pozisyonunu da değerlendiremedi ve sonra Ahmet Spor 90. dakikada Orban takımını öne geçiren golü attı ve Ahmet Spor zaten bu skorla da 2-1'lik skorla da sahadan galip ayrılan taraf oldu. Tabii Ahmet Spor daha önce Erzurum Spor'la da yapmış olduğu karşılaşmada 3-0 maçı kazanmıştı ve sonra Kocaeli'de 2-0'lık Kocaeli mağlubiyeti verdi ve bugün sahadan yine galip ayrılan taraf Ahmet Spor oldu ve tabii birlik beraberlik kardeşlik içerisinde geçen bir karşılaşmaydı ve tabii şu an stat 33 bin kişi dediğim gibi tıklım tıklım doluydu ve Ahmet Spor taraftarları takımlarını maç başladığı andan sona kadar da sürekli tezahüratlarla desteklemiş oldu. Dışarıda da Ahmet Spor'un attığı her gole de havai fişeklerle dışarıda kalan taraftarlar havai fişeklerle bunu kutluyordu. Ve şu an tabii dediğim gibi sahada yine gerçekten aslan o pankart gibi kardeşlik vardı. Terörsüz Türkiye vardı. Birlik beraberlik evet. ruhu vardı. Ve tabii skor da Ahmet Spor'un lehine sonuçlandı. 2-1'lik lehine sonuçlandı diyerek sözü şimdilik size bırakalım.
1: Peki teşekkürler Şeyh Mustafa Çakan. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler o noktadan aktardı. Şimdi devam edelim. Moderatör geceye kaldığı yerden Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran döneminde %2,3 büyüdü. Büyümede en büyük pay %13,3 ile tarım ormancılık ve balıkçılık sektöründe oldu.
17: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %2,3 büyüdü. %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü en çok büyüyen sektör oldu. İkinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı çeyreğine göre %36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon lira oldu. Hane halkının tüketim harcamaları %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise %1,8 azaldı. Nisan-Haziran döneminde en fazla büyüyen sektör %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü oldu. Bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4, sanayi sektörü %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %2 arttı. İnşaat sektörü ise %1,9 azaldı. İş gücü ödemeleri 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,7 arttı.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten de büyüme değerlendirmesi geldi. Şimşek'in gayri safi yurt içi hasıla verilerine yönelik açıklamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre teknoloji yoğun sektörlerin sunduğu katkıyla sanayi katma değerinin yıllık %2,4 arttığını bildiren Şimşek, tarım sektörünün %13,3 ile güçlü bir büyüme performansı sergilemeye devam ettiğini belirtti. Harcama tarafındaysa özel tüketimin %3,5, yatırımların ise %0,6 oranında büyüdüğünü aktaran Şimşek, net dış talebinde büyümeye pozitif katkı vermesiyle birlikte ekonominin hem iç hem de dış talebin desteğiyle dengeli bir patikada ilerlediğini ifade etti. Mali politikadaki gelişmelere de değinen Şimşek, kayıt dışılıkla mücadele, vergide adaletin güçlendirilmesi ve harcama disiplini sayesinde önemli bir mali alan oluşturduklarını ifade etti. Küresel fiyat şoklarının vatandaşlar üzerindeki etkisini sınırlamak ve dezenflasyon sürecini desteklemek adına Eşel Mobil uygulaması aracılığıyla önemli miktarda vergi gelirinden vazgeçildiğini hatırlatan Şimşek, buna rağmen bütçe performansının olumlu seyrini koruduğunun altını çizdi. Temmuz ayı iş gücü istatistikleri açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0,5 puan yükselerek %8,1 olarak gerçekleşti.
17: İş gücü istatistiklerinde yılın 7. karnesi belli oldu. Temmuz'da işsizlik aylık bazda 0,5

0: 5 puan arttı, %8,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı incelendiğinde Temmuz ayında 32 milyon 362 bin kişi olduğu görüldü. İstihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,3 olarak kayıtlara geçti. Genç nüfusta işsizlik oranı da bu dönemde 1,5 puan arttı, %14,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde işsizlik oranı %6,8, kadınlarda bu oran %10,6 olarak tahmin edildi. Bu dönemde iş gücüne katılma oranı ise %52,5 seviyesinde gerçekleşti.
1: Son dönemde turistlerin akın ettiği adreslerden olan Mardin'de altyapı çalışmalarına hız verildi. Mardin merkez ve 10 ilçede yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.
2: Mardin'de ulaşıma asfalt dokunuşu. 10 ilçede yollar yenileniyor, ulaşım konforu artıyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda Mardin Merkez ve 10 ilçede yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
3: Tabii zaman içinde yollarımız epey yıpranmıştı. Hem bu yıpranmalar hem de altyapı süreci nedeniyle vatandaşlarımız yazın toz kışın ise çamur sıkıntısı yaşıyordu. Sağ olsun Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, Fen İşleri Daire Başkanımız, Genel Sekreter Yardımcılarımız sesimize kulak oldular.
2: Özellikle yeni yerleşim alanlarında ihtiyaç duyulan yol yapım çalışmalarına öncelik verilirken, mevcut cadde, bulvar ve sokaklarda gerçekleştirilen altyapı ve üst yapı yenilemelerinin ardından asfaltlama işlemleri de tamamlanıyor.
4: Bu caddemiz de yaklaşık 7-8 seneden beri hizmet bekleyen bir caddeydi, Erikli Caddemiz.
2: Mardin'in ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ilçeler arasındaki yol standardını yükseltmek amacıyla sürdürülen çalışmaların belirtilen program doğrultusunda kentin ihtiyaç duyulan tüm noktalarında devam edeceği bildirildi.
1: Troya'nın hikayesi İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen sergide 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu efendim. Türkiye-İtalya işbirliğiyle 300'ün üzerinde eser meraklılarına ulaştı.
2: Bir araya geldi. Troya ve Roma, Antik Akdeniz'in mitleri, efsaneleri ve hikayeleri meraklılarına ulaştı. Troya'nın hikayesi Roma'da düzenlenen sergide 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında yürütülen kültürel işbirliği projeleri kapsamında hazırlandı. Serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İtalya Kültür Bakanı tarafından 11 Haziran'da özel bir törenle gerçekleştirildi. Sergide Troya Savaşı, dönemin Anadolu'sunun siyasi ortamı, Homeros'un İlyada adlı eserinde geçen hikaye ve mitler, Roma'nın kurucularının Anadolu'lu olması konu ediliyor. Sergide 221'i Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerden olmak üzere İtalya ve Vatikan müzelerinden sağlanan eserlerle birlikte 300'ün üzerinde eser yer alıyor. Troya ve Roma arasındaki tarihsel ve mitolojik bağlar farklı eserler üzerinden anlatılıyor. Sergi 18 Ekim 2026 tarihine kadar gösterimde kalacak.
1: Kısa bir reklam arasına gideceğiz efendim, ardından devam edeceğiz.

0: geçtiğimiz hafta siz konuştunuz günün manşetinde. Ben de keyifle takip ettim. Bu PKK'nın Suriye'deki uzantıları tamamıyla kendilerini feshettiler. Ve Suriye ordusuna entegre oldular.
1: Evet, evet.
0: Tamam. Arkadaşlar da bundan 11 yıl önce şimdiki o her şeye istemezük diyen, her şeyi anlamsız saçma sapan evrilten, adına da gazete denen mecmualardan birinin 11 yıl önceki manşetini getirdiler. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız demiş efendim Sözcü gazetesi. 11 yıl önce 29 Haziran 2015. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Bunu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, onun açıklamasına atfediyor. Şimdi benim

0: günlük hayatta bile kullandığım bir ifade. Kurmay zeka diye bir ifade vardır Hikmet abi.
1: Evet.
0: Yani kurmay zeka bir şeyleri perdenin arkasını görebilecek kadar zekidir, kendini geliştirir. Başbuğ savaş çığırtkanlıklarını sözcü aracılığıyla, çığırtkanlarını sözcü aracılığıyla uyardı diyor. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Biz bu açıklamadan efendim bir yıl sonra bir darbe girişimi yaşadık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin general kadrosunun 1/3'ü ruhunu 1 dolara satan teröristmiş. Bunu o zaman fark ettik. Hepsini birden alaşağı edip şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temizledik. 40 gün sonra da Suriye'ye girdik. Girdikten sonra da işte az önce bahsettiğim gibi SDG'nin silah bırakıp Suriye ordusuna entegre olması, Baas rejiminin çökmesi vesaire pek çok Türkiye menfaatine gelişmenin adımlarını attık. Şimdi, bu gazetemsi şey o gün yapmış olduğu anlamsız dezenformasyona aradan geçen 11 yılda hiçbir şey değişmeden devam etti. Hala da devam ediyor. İlker Başbuğ'un da bu açıklamasına hocam, ya kusura bakmayın diye bir nedamet getirmesi mümkün müdür? Evet. Getirir mi? Onu da bilmiyorum. Ya
1: şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında o kadar da değmez falan diyoruz ama şunu anlamak konusunda değiyor bazen. Bu hafızayı çalıştıran bir şey. Ne açıdan? Bunlar bazen kapatmaya çalışıyor. Böyle kedi biliyorsun pisliğini yapar. Arkasından böyle kumla kapatır görmesin diye. Yani koku çıkmasın ki yeri belli olmasın diye. Bunlar da zaman zaman bunu hatırlatınca çok kaçıyorlar. Topa hiç girmiyor, cevap vermiyorlar. Kendilem yakın. Olmamış gibi. Hiç yok gibi. Aslında çok şey anlatan bir başlık bu.
0: Doğru.
1: Türkiye gerçeğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetini bunların biraz önce tarif ederken hani abartılı gibi gelen, dedim ki homo sapien dedim ancak böyle olur. Homo sapien kafası mağara, gerici, yobaz. Ya duyurun bunları, sözcüye duyurun. Bakın ancak yobazlar bunu yaparlar. Şimdi bir adam öngörüsü tutmayabilir. Bir öngörüde bulunsun başka bir şey. Mesela bir öngörü değil. Öngörü değil bu. Niye? Çünkü o anda şu yaptığı şey ne biliyor musun? Şu anda dediğim gibi işte o yobazlık, yani bu sözcü, bu cumhuriyetçi, tırnak içerisinde ultralayıkçı, aydınlanmacı, Kemalist ekibin en büyük handikapı da bu. Kendilerinin ne kadar geride olduğu farkında değiller. Yani hakikaten ilerleme şansı da yok. Çünkü kör ideolojik refleksler, inanç gibi olmuş. Bunların zeka seviyesi çok diplerde. Yanlış anlama hakikaten teknoloji olarak basıyor, mürekkep çıkıyor bir gazetede. Zeka seviyesi çok diplerde gezen bir gazetedir. Hırs da var. Hayır. Koyuyorum böyle mesela. Sevgili dostlarım Emin Çöyşan mesela var orada. Hala yazıyor mesela. Mesela Uğur Dündar. Hiç utanmıyor.
0: Utanma yok ya.
1: Fatih Altaylı, YouTuber. Lan bakıyorum bu adam sana bana demokrasi satıyor. Bu adam satıyor. Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
0: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
0: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü. 24'te moderatör gece devam ediyor kaldığı yerden. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Fidan, İttifakın başka ülkelere açık olduğunu söyledi. Bakan Fidan'ın gündeminde soykırımcı Netanyahu da vardı. Netanyahu'nun tehdit oluşturduğunu söyleyen Fidan, uluslararası sistem bu caniyi artık durdurmalıdır dedi. Detaylar haberde.
1: İttifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu yani anlaşma gereği mümkün. Bunun tabii şartları, süreçleri, standartları konusunda hem ittifaka girmek isteyen ülkelerle hem ittifaktaki diğer ülkelerle görüşmelerin yapılması gerekiyor. İttifaka katılı süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz. Ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri ile Savunma Bakanları katıldı. Toplantı sonunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Savunma ittifakının adı belli oldu. Mekke Anlaşması'nın önemine dikkati çeken Bakan Fidan, ittifakın başka ülkelere de açık olduğunu söyledi.
1: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
2: Bakan Fidan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in başbakanı Netanyahu da vardı. Netanyahu'nun ciddiye alınacak biri olmadığına dikkat çeken Bakan Fidan, uluslararası sistemin bu kişiyle ve onun zihniyetini savunanlarla savaşması gerektiğini söyledi.
1: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin

0: ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar.
1: Yıllardır süren Rusya-Ukrayna savaşındaki artan resleşmeler de Bakan Fidan'ın gündemindeydi. Tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşma yapmak için çalışıyoruz dedi.
0: Bizim hazırladığımız bir çalışma var. Her iki tarafla da temas halindeyiz bu çalışma üzerinden. Yani geçmişte yaptığımız gibi inşallah gerekli şartların oluşması durumunda bir özellikle tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz. Burada tabii ki şu anda devam eden savaşta tarafların giderek yöntem geliştirmeleri, hedef geliştirmeleri artık hedef alınmayan hiçbir yer kalmaması neredeyse savaşı bir yıpratma savaşından yok etme savaşına dönüştürmüş durumda.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin de üzgün olduğunu dile getirdi Bakan Fidan.
0: Girne açıklarında dün meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, milletimize ve KKTC halkına taziyelerimi burada sunuyorum. Kazada yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.
1: Komite toplantısının ardındansa Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada üç ülkenin kolektif caydırıcılık ve işbirliğinin kurumsallaştırılması için adımlar atma konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Suudi Arabistan'da bir sekreterya kurulmasının da kararlaştırıldığı belirtildi. Sekreteryaya ilk olarak Pakistan başkanlık edecek. İttifak, savunma sanayi işbirliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve silahlı kuvvetlerin uyumunu güçlendirmek üzere de çalışacak.
2: İstanbul'da Mekke Savunma İttifakı Komitesi'ne katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'la birlikte Bişkek'e gitti. Bakan Fidan sosyal medya hesabından uçakta çekilen fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Fidan'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'da yer aldı. Fidan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat etmek üzere Bişkek'e doğru yola çıktıklarını aktardı. Bu yolculukta Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'ın da kendileriyle beraber olduğunu belirtti. İstanbul'da başlayan istişarelerin Bişkek yolunda da sürdürüldüğünü ifade etti. Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisini yakından takip eden Yunanistan savunma alanında İsrail'le anlaşmaya imza attı. Türkiye'nin Mekke İttifakı kararının hemen ardından gelen Aşil Kalkanı anlaşmasıyla Yunanistan'da çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulması planlanıyor.
3: İsrail'le Yunanistan anlaştığı Tel Aviv'de Aşil Kalkanı Hava Savunma Anlaşması imzalandı. 3 milyar avro değerindeki anlaşma Türkiye'nin Mekke İttifakı'nın hemen ardından geldi. İmza töreni İsrail'in Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde gerçekleştirildi. Törene iki ülkenin Savunma Bakanlığı yetkilileri katıldı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Anlaşmanın İsrail-Yunanistan ilişkilerinde bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı anlaşması olduğu vurgulandı. İsrail'in tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olduğu belirtildi. 3 milyon avro değerindeki Aşil Kalkanı Anlaşması kapsamında İsrail'in Yunanistan'da çok katmanlı bir hava savunma ağı kuracağı kaydedildi. Yunanistan'la İsrail arasındaki anlaşma İstanbul'da düzenlenen Mekke İttifakı toplantısıyla aynı güne denk geldi. İsrail basını daha önce bölgesel dengeleri değiştirmeyi hedefleyen Atina ve Tel Aviv'in bu amaçlarına ulaşabilmek için işbirliği yolunda gittiğini kaydetmişti. Aşil Kalkanı Yunan ordusunu teknolojik açıdan İsrail'e bağlayacak. Yunan muhalefeti Atina hükümetine yönelik eleştirilerinde ordu için bağımsız sistemler geliştirilmesini talep etmişti. Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarını örnek göstermişti.
2: İsrail, Suriye'deki Türk varlığı Yunanistan'ı kullanarak dengelemeye çalışıyor. Atina ise Türkiye'ye olan düşmanlığını hava sahasının İsrail silahlarını açarak gösteriyor. Bu gerilimli hatta ülkeler birbirlerine sadece altına imza attıkları anlaşmalarla değil, kullandıkları simgelerle de yanıt veriyor.
4: Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce bir tarih kitabı okusun. Ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre eserinden de alıntı yaptığı bu cümleyi spesifik olarak hangi ülke için kullandı? Olan şüpheli İsrail, ama mesajın büyükçe bir kısmı onunla iş tutan Yunanistan'a.
4: Biz başkalarına bel bağlayarak değil, kendi bileğimizin gücüne inanarak bu topraklarda var olduk.
5: Yunanistan hava sahasını İsrail kubbe teknolojisiyle kapatıyor. Yaklaşık 3,6 milyar dolarlık proje 35 ay içinde tüm Yunanistan'ı çok katmanlı bütünleşik hava ve füze savunma sistemi içine alacak ve spesifik olarak Ege Adaları'nı drone saldırılarına karşı koruyacak. Adı ise manidar, Aşil Kalkanı. Zira Aşileus Yunanların kendi ecdadı gördükleri Akaların Truva kuşatmasına katılan kahramanın adı. Truvalı Hektor'un katili, ki Truva bir Anadolu kentiydi.
4: Ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
5: Erdoğan'ın atıf yaptığı Namık Kemal dizeleri ise 1853 Kırım Savaşı sırasında yazılmıştı. 90 bin kişilik Rus ordusu, 12 bin kişilik Osmanlı ordusunu bugünkü Bulgaristan'da bulunan Silistre Kalesi'nde kuşatmıştı. Ancak bu kuşatma 41 günlük direnişle efsaneleşmiş, büyük bir kayıp veren Rus ordusu çekilmek zorunda kalmıştı. Suriye'deki Türk varlığına yanıt vermek isteyen İsrail, Türkiye'yi, Yunanistan'ı kullanarak kuşatmaya çalışıyor. Erdoğan, Atina'nın bu iş için ülkesini kullandırmasına tarih kitaplarında yazanları hatırlatarak yanıt veriyor.
4: Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
2: Evet sevgili izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününe özel çok konuşulacak bir tanıtım videosu yayınladı. İzlerken tüyleri diken diken eden o görüntülerde ordumuzun sarsılmaz gücü vurgulanıyor. Bir zamanlar yokluklar içinde süngüsüyle destan yazan Türk askeri bugün aynı ruhu yerli ve milli teknolojinin gücüyle birleştirerek yarınlara taşıyor. İşte izleyenleri gururlandıran, dosta güven, düşmana korku salan o muhteşem video.

Mazisinde destansı bir kahramanlık, yüreğinde sarsılmaz bir kudret var. Silahlar değişti, imkanlar gelişti, teknoloji çağ atladı. Ancak vatan toprağı söz konusu olduğunda Türk askerinin o çelikten iradesi asırlardır hiç değişmedi. Bir zamanlar tüm yokluklara ve imkansızlıklara meydan okuyan, elindeki süngüsü, göğsündeki cesareti ve vatan uğruna gösterdiği fedakarlığıyla tarihin akışını değiştiren Türk askeri. İşte o ruh bugün de aynı kararlılıkla, aynı inançla dimdik ayakta. Mazisinden aldığı kudretle geleceğe yürüyen şanlı ordumuz etkin, caydırıcı ve saygın duruşuyla Türk milletinin sarsılmaz gücü ve bağımsızlığımızın teminatı olmaya devam ediyor. O gün süngüsüyle yazılan destan bugün yerli ve milli teknolojinin gücüyle geleceğe taşınıyor. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel yayımladığı tanıtım videosuyla maziden geleceğe uzanan bu gücü tüm dünyaya bir kez daha ilan etti. Bakanlık mesajında başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda can veren aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. Vatanın her köşesinde fedakarca görev yapan kahraman personeli de yürekten selamladı. Selam olsun gök vatanın, mavi vatanın ve ana vatanın koruyucularına. Selam olsun Türk Silahlı Kuvvetlerine.

0: YÖK'ten üniversitelere terörsüz Türkiye çağrısı geldi. YÖK Başkanı Erol Özver'in imzasıyla tüm üniversitelere yazı gönderildi. Üniversitelerden sürece akademik ve bilimsel çalışmalarla katkı sunmaları istendi. Bakalım. Türkiye hedefi Yüksek Öğretim Kurulu terörsüz Türkiye hedefi için üniversiteleri harekete geçiriyor. YÖK Başkanı Erol Özver'in imzasıyla gönderilen yazıda hedefin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele alınması istendi. Üniversitelerden akademik araştırmalar yapmaları, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlemeleri, bilimsel değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşmaları çağrısı yapıldı. YÖK Başkanı Özvar, terörsüz Türkiye'nin ülkenin gücünü bilime, eğitime, üretime ve gençlerin geleceğine yönlendireceğini vurguladı. Yarınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz mesajı verdi. Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğrayan Rusya bayraklı 108 metre uzunluğundaki kargo gemisi sürüklenerek Şile Alacalı sahili açıklarında karaya oturdu. Geminin kaptan köşkü kullanılmaz haldeydi.
1: Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen Rusya bayraklı Omsky 107 isimli kargo gemisi mürettebatın gemiyi terk etmesinin ardından Karadeniz'de sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 108 metre uzunluğundaki gemi sürüklenerek İstanbul'un Şile Alacalı sahili açıklarına kadar ulaştı. Geminin kontrolsüz şekilde kıyıya doğru ilerlediğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler karaya oturan geminin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Saldırının ne zaman ve ne şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak geminin kaptan köşkünün ağır hasarlı olduğu görüldü.
0: Bir dönem CHP'ye üyelik başvurusu yapan parti rozeti ise dönemin genel başkanı Özgür Özel tarafından takılan Arif Kocabıyık, tır dorsesinde yurt dışına kaçarken yakalandı. YouTube içerik üreticisi Kocabıyık'ın yakalanma anları kameralara saniye saniye yansıdı.
2: Tırın dorsesine saklandı. Gizlice yurt dışına kaçacaktı. Planın hayata geçmesine gümrük muhafaza memurlarının dikkati engel oldu. O anlar kameralara böyle yansıdı. Kamuoyu onu provokatif sokak röportajlarıyla tanıyor. YouTube içerik üreticisi Arif Kocabıyık hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. Ancak o yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak istedi. Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a çıkış yapacak olan bir tırın dorsesine saklandı. Gümrük alanında yapılan aramada tırın altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Yapılan kontrollerde bu kişilerin Arif Kocabıyık'la İran vatandaşı Şayan Peyman Samadi olduğu belirlendi. Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi. Durum Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildi. Arif Kocabıyık'la tırın sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelede sınır ötesi işbirliğini güçlendirmek için Gürcistan'a gidiyor. Tiflis temaslarında suç örgütlerinin yurt dışındaki lojistik ve finansal yapılarıyla uyuşturucu kaçakçılığına karşı ortak mücadele ele alınacak.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den sınır ötesi suç örgütlerine yeni hamle. Organize suç ve uyuşturucuyla mücadelede diplomatik trafik hız kazandı. Bakan Çiftçi bu kapsamda 1 Eylül'de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te

0: liste temaslarda bulunacak. Tiflis temaslarının ana gündemi organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığı olacak. Bakan Çiftçi Gürcistanlı mevkidaşıyla sınır aşan suçlara karşı ortak mücadele başlıklarını değerlendirecek. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyor. Son dönemde Arjantin, Gürcistan ve Azerbaycan başta olmak üzere farklı ülkelerle yürütülen temaslarla organize suç örgütü elebaşlarının Türkiye'ye iadesi sağlandı. Bir hafta içinde 3 farklı ülkeden 4 organize suç örgütü elebaşının getirilmesi bu mücadelenin en dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Bakan Çiftçi'nin Gürcistan ziyaretiyle güvenlik işbirliğinin daha da genişletilmesi planlanıyor. Daha önce Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında yürütülen üçlü mekanizmanın etki alanının yeni ülkelerle büyütülmesi hedefleniyor. Böylece organize suç, uyuşturucu ticareti ve sınır aşan suçlara karşı bölgesel bir güvenlik kalkanı oluşturulacak.
1: İngiltere'nin uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aradı. 39 yaşındaki şüpheli İstanbul'da yakalandı. MİT ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan şüpheli İngiltere'ye gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
2: İngiltere'de aranıyordu, İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı MİT ve polisin ortak operasyonuyla ele geçirildi. 39 yaşındaki şüpheli İngiltere tarafından uyuşturucu madde ticareti suçuyla kırmızı bültenle aranıyordu. Şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri ve MİT ortak çalışma yaptı. Çalışma sonucunda şüphelinin Beyoğlu'nda olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda İngiltere'de daha önce gerçekleştirilen aramalarda şüphelinin adresinde paketlenmiş halde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle hassas teraziler ele geçirildiği, şahsın adreste bulunmaması üzerine hakkında uluslararası seviyede arama kaydı oluşturulduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından İngiltere'ye götürülmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi ve şüphelilerden biri tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık iki dalgıç polise verilen adli kontrol kararına itiraz etti. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Diğer 7 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor. Bakırköy'deki güzellik ve epilasyon merkezinde ortaya çıkan gizli kamera skandalı gündemdeki yerini koruyor efendim. Söz konusu işletme mühürlendi. Soruşturma kapsamında da 3 kişi tutuklandı. Hal böyle olunca vatandaşın oda neye dikkat etmesi gerektiğine çevrildi. Uzmanların uyarılarına bakalım.
3: Çok korkunç, yani düşünemiyorum bir an.
4: Kadınları yani hepsi güvenip oraya gidiyor ve Reklam. Tam iyi emin olmadan bir reklam yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.
2: Sensör görünümlü cihazların içine kameraları gizlediler. Müşteriler farkına bile varmadan mahremanlarını kaydettiler. Sonra da o görüntüleri Telegram hesabı üzerinden satışa çıkardılar. Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin rızası dışında gizli kameralarla kaydedilen mahrem görüntülerin Telegram üzerinden para karşılığında satıldığı ortaya çıktı. İş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda gizli kamera ve dijital materyal ele geçirildi. Yapılan ilk tespitlerde 14 bin video kaydının Telegram üzerinden yayınlandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında işletme sahibi

0: Sahibi, gizli kamera sistemini kuran kişi ve görüntülerin satışının yapıldığı Telegram hesabını yöneten şüpheli tutuklandı.
1: Müşterilerin mahrem görüntülerinin gizlice kaydedildiği ve para karşılığı Telegram hesaplarında paylaşıldığı işletme mühürlendi.
2: Normalde orada olmaması gereken elektronik cihaz var mı? En önemlisi bu cihaz nereye bakıyor? Doğrudan işlem yatağını, soyunma alanını veya mahrem bölgeyi gören bir cihaz varsa şüphelenmemiz gerekebilir.
1: Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalı bu kez akıllara yeni bir soru getirdi. Bu tarz işletmelere giden vatandaşlar neye dikkat etmeli?
0: Olağan dışı bir durumdan şüphelenen vatandaş şüphelendiği cihazın görüntüsünü çekebilir.
2: Eğer gizli kamera gördüyseniz veya görüntünün kaydedildiğinden şüpheleniyorsanız cihaza müdahale etmeyin. Yani bir cihaz buldunuz, kesinlikle sadece ellemeden onu ispatlayacak şekilde siz görüntüleyin ve parmak izi bırakmayın. Sökmeyin, kırmayın, hafıza kartında çıkarmayın.
0: Mağdur olan vatandaşsa internette paylaşılan görüntülerin bağlantılarını mutlaka kanıt olarak elinde bulundurmalı.
2: Eğer görüntünüzün internette paylaşıldığını görürseniz görüntüyü başkalarına göndermiyoruz. Linki, kullanıcı adını, saat, tarih gibi bilgileri de delil olarak saklayalım. Ardından kolluk kuvvetlerine ve Cumhuriyet Başsavcılığına başvuracağız.
1: Güzellik ve Epilasyon Merkezi'ndeki gizli kamera skandalı vatandaşta şok etkisi yarattı.
3: Şok olduk yani. Bir kadının, dediğim gibi, bir kadına yapacak olduğu en kötü şey.
4: Yani rezillik, ahlaksızlık, yani para için yapılan şeylere bakın. Adım başı güzellik merkezi var, bakın yani belki de çoğu kaçak çalışıyor, yani bilmiyoruz. İnsanlar araştıracak, seçecek, ondan sonra tercih edecek. Yani güvenilir yerlere gitmeleri gerekiyor.
5: Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Ev sahibi balkondan tüfekle ateş ederek kiracısını ağır yaraladı ve ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan ev sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: Kiracısıyla tartıştı, tüfekle ateş etti ve öldürdü. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Enver Ayaz'la kiracısı Kılıçhan Şahin arasında depo temizliği nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında ev sahibi Ayaz yere düşerek başından yaralandı. Mahalle sakinleri araya girerek tarafları ayırdı. Evine giden Enver Ayaz, balkondan sokakta bulunan kiracısı Kılıçhan Şahin'i ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Şahin ağır yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla hastaneye götürülürken yolda ambulansa alınan Şahin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Ayaz'sa 6 saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi ve ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Adliyeye sevk edilen Enver Ayaz, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Arnavutköy'de bir iş yerine gece saatlerinde silahlı saldırı yapıldı. İş yerinin kurşuna dizildiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
0: Biri bekçilik yaptı, diğeri kurşun yağdırdı. Magandalar kaçmaya çalışırken kız kıvrak yakalandı. Olayın adresi Arnavutköy Merkez Mahallesi. İki şüpheli gece saatlerinde bir iş yerine geldi. İşletmeye yakın bir yerde duran şüpheliler saldırıya hazırlandı. Biri araç başında bekledi, diğeri iş yerine doğru gidip kurşun yağdırdı. Silahlı şüpheli saldırı sonrası koşarak araca kaçtı. Ancak ihbar üzerine gelen ekiplerin incelemeleriyle şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler saklandıkları adreste kız kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Aracı kullanan şahıs tutuklanırken silahlı saldırıyı yapan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
5: İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı. Başsavcılık görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasan Mutlu ve ekibinin kurduğu yağma düzenini delilleriyle ortaya koydu. Bayrampaşa Belediyesi'ndeki

0: Şebekenin alacaklarını tahsil etmek isteyen esnaf ve müteahhitleri Ramazan kolisi ve kumanya bağışı adı altında milyonlarca lira haraca bağladığı ortaya çıktı.
1: Depremzede esnaftan

0: sarstı. İddianamede vicdanları sızlatan rüşvet şikayeti gündemi sarsmıştı. Hatay depreminde evini kaybedip Bayrampaşa'ya sığınan depremzede esnaf Adil Umur'a ilçede kafe açma izni verilmişti. Ancak daha sonra kaçak yapı yıkarız tehdidiyle kendisinden 3 milyon lira rüşvet ve %25 pay istenmişti. Ancak iddianamede başka skandallar da var. Görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasan Mutlu'nun liderliğindeki şebekenin belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen esnaf ve müteahhitleri Ramazan kolisi ve kumanya bağışı adı altında milyonlarca liralık araca bağladığı ortaya çıktı. 78 şüphelinin yer aldığı iddianameye göre 16 milyon liralık ihale kazanan Formel Medya firmasının alacakları ödenmeyerek çıkmaza sokuldu. Belediye Başkan Danışmanı Mahmut Kılıç ve Mali Hizmetler Müdürü Hakan Sarıaydın'ın makam odasında 2000 gıda kolisi vermezseniz paranız pul olur, batarsınız tehdidiyle firmadan 2,5 milyon liralık ödeme ve çek alındı. Benzer şekilde 7 milyon lira alacağı biriken müteahhit Tarık Çakmakçı da 1,17 milyon liralık faturayı ödemeye zorlandı. Gıda firması sahibi Kadir Türker Türksever, teslim edilmeyen koliler için Mahmut Kılıç'ın kendisini arayarak "Daha Ramazan'a çok var, koliler yer kaplamasın, bize acil para lazım" diyerek 950 bin liralık çek aldığını itiraf etti. Faturalarda gıda kolisi yerine donuk mantı, dondurulmuş soğan halkası gibi lüks restoran malzemelerinin gösterildiği belirlendi. Şebekenin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere halk çarşısına bağışlanan 9000 çift sıfır ayakkabıdan 2772 çiftini tutanaksız şekilde buharlaştırdığı, ayrıca nikah salonu fotoğraf ihalesini adrese teslim vererek kamuyu 691 bin lira zarara uğratarak lüks harcamalarına kaynak sağladığı tespit edildi.
1: İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarıyla sahil kenarında vakit geçiren 58 yaşındaki Nurettin Çırak, dalgaların kurbanı oldu. Sırtı dönük kıyıda oturan adamı dalga denize sürükledi.
2: Kıyıda arkadaşlarıyla oturmuş keyif yapıyordu. Ancak bir anda dalgalar geldi, adam denize sürüklendi. Denizden bilinci kapalı olarak çıkarılan adam hastanede hayatını kaybetti. Olay Arnavutköy Karaburun sahilinde akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Başakşehir'de ikamet eden 58 yaşındaki Nurettin Çırak, iki arkadaşıyla birlikte Karaburun'a geldi. Çırak ve arkadaşları sahilde birlikte kıyıda vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra sırtı denize dönük şekilde kıyıda oturan Çırak'a dalga vurdu. Dalganın etkisiyle denize sürüklenen adam kısa sürede dalgaların arasında kaldı. Çırak'ın denize sürüklendiğini fark eden Suriye uyruklu iki kişi denize girerek adamın yardımına koştu. Çırak vatandaşların müdahalesiyle sudan bilinci kapalı şekilde çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çırak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Çırak, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
1: Oltu Erzurum Karayolu'da seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkan bir araç metrelerce aşağıda yol genişletme çalışması yapılan alana düştü. Feci kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
3: İsimlerini biliyor musunuz?
2: Ahmet. Otomobil metrelerce aşağı düştü. Araç içindekileri çıkarmak için zamanla yarışıldı. Feci kaza Oltu Erzurum Karayolu'nun Aksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil yol genişletme çalışmasının devam ettiği alana düştü.
4: Dur. Bastır.
2: Kazayı gören çevredekiler hemen yardıma koştu ve 112'ye haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
3: Gölge tanı bir saniye ya, bir saniye hocam.
2: Aracın düştüğü yer ve ekiplerin kurtarma operasyonu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
3: Ahmet başka kim var?
2: Uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan 3 kişi çıkarıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen 3'ü de kurtarılamadı. Hayatını kaybetti.
5: Abi ne haldir abi?
2: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
5: Ambulans yok mu?
1: Evet, İstanbul'da toplu taşımada sorunlar bitmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir metrobüs Kağıthane'de durağa yanaştığı sırada bir anda yanmaya başladı.

0: İBB'ye ait metrobüste yine yangın çıktı. Bir anda dumanlar yükseldi. Metrobüs alevlere teslim oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan metrobüs, Kağıthane Darül Aceze Perpa durağına geldiği sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda parlayan kıvılcımlar yerini dev alevlere bıraktı. Yangının büyümesi üzerine durakta panik yaşandı. İçerideki yolcular hızla tahliye edildi. Ardından sürücü ve yolcular yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere teslim olan İBB'ye ait metrobüsü söndürdü. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yangın kontrol altına alındı. Şans eseri kimsenin burnunun kanamadığı olayın ardından büyük hasar gören metrobüs soğutma çalışmaları sonrası çekiciyle garaja götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Batman'da gelin alma töreni sırasında patlatılan havai fişekler yangın çıkardı. Yangın mahallede paniğe neden oldu.
0: Gelin almaya geldiler, yangına neden oldular. Batman'ın Gültepe mahallesinde bir gelin alma töreni sırasında patlatılan havai fişeklerin kıvılcımlarının boş arazideki kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler etrafa yayılırken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Diyarbakır'da 5 kişinin dumandan etkilendiği plaza yangınının 3. kattan atılan nargile közünden çıktığı belirlendi. Yangının başlangıç anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
0: Üçüncü kattan nargile közü atıldı. O köz 13 katlı plazanın yanmasına neden oldu.
2: Ya kardeş.
0: Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 23 Ağustos'ta 13 katlı plazanın dış cephesi ve çatısını saran yangının çıkış nedeni güvenlik kameralarıyla ortaya çıkarıldı. Binadaki ve çevredeki güvenlik kameraları saniye saniye incelendi ve plazanın 3. katından zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonlara tutuşturduğu, ardından yangının çıktığı görüldü. 13 katlı plaza yangınında 3 itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilenmiş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Plaza yangını ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Giresun ve Ordu'da şiddetli yağış hayatı durma noktasına getirdi efendim. Yollar göle döndü. Bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Ekipler bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
0: Yağmur gök gürültülü sağanak yağışa dönüştü. Giresun'da hayat durma noktasına geldi. Yollar göle döndü, heyelan ve taşkınlar oldu. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Keşap ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından heyelan oldu. Engelli bir vatandaş evinde mahsur kaldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.
3: Kızım seni aşağı götürür.
0: Piraziz ilçesi de sağanaktan etkilendi. Karadeniz sahil yolunda su baskını oldu. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Ordu-Giresun istikametinde trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri ulaşımın normale dönmesi için bölgede aralıksız çalıştı. Giresun Valiliği de vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağışların bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşların dere yatakları ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları istendi. Ordu'nun Fassa ilçesinde de sağanak yağış etkiliydi. Şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yer yer su baskınları meydana geldi. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki kız tuvalette doğum yapıp bebeği çöpe attı. Bebeği temizlik görevlisi fark etti. Şüphelerle tutuklandı.
0: Hastaneye böyle girdi. Bebeğini tuvalette doğurdu. Ardından çöpe attı. Olay Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle annesi tarafından hastaneye götürülen 16 yaşındaki genç kızın hastane acil servis girişinde ağrıya daha fazla dayanamayarak yere çöktüğü, bir süre dinlendikten sonra yeşil alana doğru gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Muayene olmayı beklerken genç kızın ağrısı arttı ve tuvalete gitti. Tuvalette bebeğini dünyaya getiren genç kız kordonunu kestikten sonra yeni doğan kız çocuğunu çöp kutusuna attı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi geri döndü. Yaşanan olay tuvalete giren temizlik görevlisinin çöpte yeni doğan bebeği fark etmesiyle ortaya çıktı. Yaklaşık yarım saat çöp kutusunda kaldığı belirlenen bebek hemen yeni doğan servisinde kuvözde tedavi altına alındı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, acil serviste annesiyle birlikte bulunan genç kızı tespit etti. Hastanede iki gün polis gözetiminde tedavisi süren genç anne suçunu itiraf ederken, kuzeni tarafından hamile bırakıldığı yönünde de ifade verdiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında genç kız ve annesi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bebeğini çöpe atan genç anne tutuklanırken, kendisini hastaneye getiren annesi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
1: Adana'da otoyol jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde emekli öğretmen çiftin telefonla dolandırılması önlendi. Jandarmanın müdahalesi yaka kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Bizde baksam dolandırıcılık şey var. Aynen kişi oğlum diyor. Teyze de Andrea de yok diyor. Oğlum değil diyor.
0: Adana'da otoyol jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde emekli öğretmen çiftin telefonla dolandırılması önlendi.
2: Selam ediyorum. Kiminle görüşüyorsun? Alo. Kiminle görüşüyorum ben? Ben Adana Otoyol Jandarması.
0: Adana'da Otoyol Jandarması, TAK Otoyolu'nun Osmaniye istikametinde emniyet şeridinde bekleyen bir araca müdahalede bulundu.
2: Teyze, sizin oğlunuz mu? Camı indirebilir miyiz?
0: Sürücünün şüpheli davranışlarını fark eden ekipler, araçtaki emekli öğretmen çiftin kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırılmak istendiğini tespit etti.
2: Babanız nereye gidecek? Osmaniye'ye mi gidecek? Adınız ne beyefendi? Numarada kayıtlı olmadığından dolayı soruyorum.
0: Jandarma personelinin yaka kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin beyanlarının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.
2: Bizde baksam dolandırıcılık şey var. Arayan kişi oğlum diyor. Teyze de Andrea de yok diyor. Oğlum değil diyor.
0: Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yaşlı çiftin yanında bulunan ziynet eşyaları ve paraların dolandırıcılara kaptırılması önlendi.
2: Beyefendi, beyanlara göre siz oğlu değilsiniz. Arıtarsınız. Milletin numarasını aramayın. İkincisi de nereye gittiklerini, kendilerine karar verecekler. Kesinlikle şey yapmayın. Aramayın bir daha bu numarayı. Engelleyeceğiz. Bilginiz olsun.
0: Yaşlı çift jandarma eşliğinde bölgeden ayrıldı.
2: Bizi takip edin.
4: Dikkat et. Yavaş ol.
1: Otomobilinin trafik cezası olup olmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e giren sürücü aracında hak mahrumiyeti olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Yapılan araştırmada yıllardır vergisi ödenen, muayenesi yaptırılan aracın düşük vergi ödemek amacıyla Türkiye'ye gümrükten beyaz eşya olarak sokulduğu ortaya çıktı. Detaylara bakalım.
5: Araçta hak mahrumiyeti gözüküyor. 2000...
0: Otomobil satın aldığını düşündüğü kayıtlarda beyaz eşya olarak çıktı.
5: Araç yurt dışından bir şekilde beyaz aşağı diye sokulmuş diye bize söylendi araştırmaması sonucunda.
0: Trabzon'da 2018 yılında 2006 model bir otomobil satın alan Selim Calap, aracının herhangi bir borcu veya cezası olup olmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e girdiğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı.
5: Geçen sene Eylül ayında E-Devlet üzerinden aracın bakayım dedim herhangi bir cezası falan var mı diye. E-Devlet'e girdiğim zaman araçta hak mahrumiyeti olduğunu gördüm.
0: Calap yaptığı detaylı araştırmada aracı hakkında 2010 yılında açılmış bir dava bulunduğunu öğrendi. İddiaya göre bu durumu otomobili satın aldığı sırada bilmiyordu.
5: Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010 tarihinde bir mahkeme açılmış. Ben o tarihe kadar onu bilmiyordum. Tesadüf E-Devlet'e girdikten sonra öğrendim.
4: Fabrikanın ürettiği gibi şasi numarası aynı yerinde ve aynı dizaynında duruyor. Dediğim gibi bu araç genç değil. Kaçak yollarla ülkenin sokulan bir araçtır.
5: Arabamız var ama beyaz aşağı diye gözüküyor. Öyle dediler bize.
0: Otomobilini severek kullanan Selim Calap bu durumdan sadece kendisinin değil başkalarının da mağdur olduğunu iddia etti.
5: Benim gibi mağdur olan 10 bin kişi diye bir duyum aldık. Benim aracım üzerinden de 1000 küsur kişi müşteki olarak gözüküyor.
0: Konuyla ilgili yakın zamanda görülecek davada mahkeme otomobille ilgili nihai kararını verecek.
4: Artık mahkemenin durumuna göre ve savcının kararına göre ya vergisini ödeyecekler ya da bu arabayı beyefendi elinden alıp ihaleyle satacaklar.
5: Vergisini ödedim, muayenesini yaptırdım, herhangi borcum falan yoktur. Bir şekilde büyüklerimizden, yetkililerimizden bu işin çözülmesini istiyoruz.
1: Üniversite öğrencilerinin ev arayışını fırsata çeviren bazı ev sahipleri akıl almaz bir tuzağa başvuruyor efendim. Böyle ki kentsel dönüşüme gireceği bilinen binalardaki daireler öğrencilere bu durum söylenmeden kiralanıyor.
6: Ben onunla anlaşmışım sonuçta ama bana bunu söylememesi saçmalık yani. Kötü olur.
7: Yazık günah. Hani tuttuk dipozit verdiğine değmez. Çünkü yakın bir zamanda boşalacak, kentsel dönüşüme girecek. Onlarda bir öğrenci ne gerek var?
8: Kiralık ev ilanlarına baktılar. Tam da aradıkları evi buldular. Ancak o evin yakında boşaltılması gerektiğini bilmiyorlardı. İddiaya göre bazı ev sahipleri de bu yoğunluğu tuzağa çevirdi. Kentsel dönüşüme gireceği bilinen bazı binalardaki daireler bu durum söylenmeden öğrencilere kiralanıyor. Gerçekse birkaç ay sonra ortaya çıkıyor.
9: Şu anda İstanbul'daki mevcut kentsel dönüşümü düşündüğümüzde sadece şu anda ruhsat bekleyen 150 bin civarında bağımsız bölüm var. Bunlar tabii ev sahipleri, bazı ev sahipleri diyelim tarafından fırsata dönüştürülmeye çalışılıyor. Yani mevcutta kentsel dönüşüm sürecine girmiş ama bunun netleşmemiş olan bazı evler kiraya verilip o arada da bu sürecin en azından kira geliri olarak değerlendirilmesine çalışılıyor. Ama bu tabii öğrencileri de normal kiracıları da mağdur ediyor.
10: Kötü bir durum böyle bir durum. Hem sınav haftasında böyle bir şey yaşamak tabii ki de kötü bir durum. Ev sahibine durumu anlatırdım. Eğer ki tahammül gösterebiliyorsa böyle şeylere bu haftadan sonra taşınma isteğini gerçekleştirebilirdik. Onun haricinde yapabileceğimiz başka bir şey olmazdı.
11: Dışarıdan bakılınca her şey normal gibi görünüyor. Öğrenci evi tutuyor, ardından depozitosunu ödüyor. Ancak aradan birkaç ay geçtikten sonra evin kentsel dönüşüme gireceğini öğreniyor. İşte o zaman hem parasından oluyor hem de maalesef ki yeni bir ev bulmak zorunda kalıyor.
8: Tuzağın bedeli sadece depozito ve komisyonda değil. Dayanıklılığı şüpheli bir binada yaşamak can güvenliğini de tehlikeye atabiliyor.
9: Öğrenciler mutlaka binanın durumunu sorgulamalı. Tabii bir öğrenci burada ev sahibinden E-Devlet'ini isteyip de binanın durumunu oradan sorgulayamayabilir. Bunun için belediyeye, ilgili belediyeye gidip belediyeden destek alabilir. Çünkü bir ruhsat başvurusu varsa bu başvuru belediyeye yapılmıştır. Mevcuttaki tapu istenip ev sahibinden belediyeye bu konuda bir sorgulama yaptırılabilir. Ama bu öğrenci girdikten sonra apartmanda bir karar da alınıyor olabilir. Bu yüzden de mutlaka ev sahibine bunu yazılı olarak sorup kira kontratına da bununla ilgili yazılı madde eklemek isteyebilir.
12: Ben oraya anlaşmışım onunla. Bir ay sonra bana çık diyecek. Yani sıkıntı çıkartırım yani. Çünkü anlaşmışız. Ortada bir para var ve bunu vermişim ben. Ve hani bir ay sonra habersiz bir şekilde beni oradan çıkartamaz yani.
9: İstanbul'da taşınmanın maliyeti 200 binin altında değil. Dolayısıyla birkaç ay sonra tekrar taşınma gündeme gelebilir. Bu da öğrenciyi mağdur edebilir. Diğer taraftan tahliye kararı alınmış diyelim. Tahliye kararı artık alındıysa bundan sonrasında ne yapacağına bakmak lazım. Tahliye kararının resmi olup olmadığı sorgulanmalı. Kira sözleşmesi yıkımı engellemeyeceği için burada çok direnç göstermek yerine mevcuttaki mutlaka yaptığı bir önceki seferde söylediğimiz o yazılı şeyleri hukuki yollara başvurarak talep edebilir.
1: Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Artık ev sahibiyle kiracının sözleşme için ayrıca evrak peşinde koşmasına gerek kalmayacak.

0: Almayacak zira Hazine ve Maliye Bakanlığı E-Devlet üzerinden kira sözleşmesini tüm kiralamalarda zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.
1: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Uygulama şimdilik gönüllü. Ancak sistemde bugüne kadar 72.581 kira sözleşmesi onaylandı. 4 Kasım 2024'te başlatılan uygulamada ev sahibi sözleşmeyi E-Devlet üzerinden hazırlıyor. Kiracı ve varsa kefil de sözleşmeyi yine E-Devlet üzerinden onaylıyor. 9 Mayıs 2025'te ise sistem genişletildi. Emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişiler de sözleşme hazırlayabilmeye başladı. Sistemde yeni özellikler de devreye alındı. Onaylanan sözleşmelerde 15 gün içinde maddi hatalar düzeltilebiliyor. Kira tutarı ve tarafların iletişim bilgileri güncellenebiliyor. Ayrıca zaman damgalı barkodlu belge oluşturulabiliyor. Bakanlık tüm kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek çalışmayı sürdürüyor. Sistemle birlikte kira sözleşmelerinin kurumlara ayrıca iletilmesine de gerek kalmıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de vatandaşları kira sözleşmelerini E-Devlet üzerinden yapmaya davet etti.
0: Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Emine Erdoğan, Bişkek'teki 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik ifadelerini kullandı. 6. Dünya Göçebe Oyunları Kırgızistan'da gerçekleştiriliyor. Başkent Bişkek'te düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından törene ilişkin bir paylaşım yaptı. Açılış törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Göçebe kültürünün zenginliğine ve geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettiklerini aktardı. Bu vesileyle Kırgızistan'ın bağımsızlık gününün 35. yıl dönümünü kutladı. Dost ve kardeş Kırgız halkına refah ve esenlik temenni etti. Ve böylelikle moderatör geceyi noktalıyoruz efendim. Herkese iyi geceler dilerim. Hoşça kalın.

0: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: ...1937... dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde. Hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin

0: tanesine kalfa etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
1: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
0: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim, kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
4: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Şükür kavuşturana.
1: Ben tam aynı cümleyi kuracaktım. Şükür kavuşturana. Yani yeni işte senin olsun, ne yaptın anlat derler ya. İki hafta dedi kolay yani, dünyayı gezdin herhalde. 80 günde devre alet.
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Bizim
0: bütün samimiyetimle söyleyeceğim bunu.
1: Söyle buyur abi.
0: 30 yılı içindeyim meslek hayatım.
1: Maşallah, barakallah.
0: Hiç iki hafta izin yapmamıştım. Ciddi, ben de bir şaşırdım. Evet.
1: Hakikaten mi?
0: Evet.
1: Hadi canım.
0: Evet.
1: Abi yok o zaman.
0: Ama bizim meslek böyle bir meslek.
1: Ya tamam
0: ben yani. Beğeniysen sen bilirsin bunu yani.
1: Ya, estağfurullah, ben de biliyorum. Ben de öyleyim ya. Akraki ben de buraya, burada aşağı 11. yıl olması lazım. 2016 diye kabul edersek başı. Ben de şimdiye kadar akraki 2 yıl ben de yapmadım. Doğru yani. Doğru. Ama yani daha önce de olmuştur ya. Bu gelmedi mi başına daha önce? Yani başka kanallardayken ya da. Maşallah diyeyim, ne diyeyim abi.
0: Allah sağlık versin.
1: Evet abi.
0: Şimdi
1: bunu da artık yönetimin dikkate alması. Nasıl lafı oraya gönderelim. Yes. Oh be yani, değil mi? Oh. Aa, yani olur mu öyle şey abi?
0: Şükür kavuşturana.
1: Amin, ne güzel, elhamdülillah.
0: Süreçte seyircilerimizi ve dinleyicilerimizi, yani takipçilerimizi, günün manşeti siz bırakmadığınız için.
1: Evet elhamdülillah.
0: Zaten ailenizin şahsında tüm konuklarımıza bir kere daha teşekkürlerimi
1: teşekkür
0: iletiyorum. Var olunuz, sancağı yere düşürmediniz. Evet. Elhamdülillah.
1: Sen nasıl oldun? İyi, iyi yani, böyle kendini böyle bir tazeledin mi? Böyle bir hani var ya modern tabirle hani refresh yaptın mı güncel? İyi misin abi?
0: Abi yani insana tamam. İyi geliyor ya.
1: Elhamdülillah.
0: Yani iyi geliyor. Çok
1: ama
0: şükür.
1: Sen sıkılmışsındır ikinci haftada. Değil öyle. Mi? Alışık evet. Olmuyor. Alışmadık öyle. Şey. Tatil vücutta
0: aynen
1: durmaz.
0: Öyle. Şey gibi hissettim kendimi. Yaz tatili bitip de okullar açılan öğrenci gibi falan hissettim yani.
1: Değil mi?
0: Değil mi?
1: İki hafta fazla
0: yaz
1: geldi.
0: Yaz tatili yani. Bitmiş böyle, hani ertesi gün okula gideceksin. Pazar günü kitaplarını, çantanı hazırla falan. Ayakkabılarını boya. Artık evet, neyse evet. O hazırlıklarını yap falan.
1: Hoş
0: hayırlısı,
1: hoş geldin.
0: Hayırlısı, bir şükür. Allah sağlık verdiği müddetçe.
1: Amin.
0: Biz yine bildiğimiz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Ya dün çok can sıkıcı bir hadise evet. Oldu. Bugün bütün gazetelerinde, manşetinde. Senin normal, rutin, gündemin dışında bir takım kişisel merakların ve ilgi alanların olduğu için evet. De. Evet. Mesela uçak kazaları konusunda
1: evet,
0: hakikaten,
1: uçak, havacılık,
0: hakikaten
1: evet. Çok
0: böyle şeysindir. Yani bu kişisel merakının neticesidir.
1: Evet, merak. Ve yani, teknik adam değilim ben.
0: İyidir. Merak. Şeyin de iyidir ama yani o noktadaki müktesebatın da iyidir. Peki gemi ve denizcilik kazaları konusunda bir merakın var mı?
1: Yok, hayır. Benim uzmanlık alanım değil.
0: Tamam.
1: Benim uzmanlık alanım şu. Ama iyi olmak da çok enteresan bir cümle kurulandım. Bak o da doğru. Sadece merak etmekle de olan şeyler değil bunlar. Yani bu tür şeylerde biraz analitik düşünmeyi gerektiren şeyler var. Yani, teknik alan olabilirsin, mühendislik başka boyutlu ama şunu demek istiyorum. Yani eli böyle bir çekiş tutan, tornavida tutan bir adam. Tamam mı? Daha önce duvara bir şey çakmış, dolap yapmış, yani marangozluk, metal, kaynak yapan bir kişi bir maddenin nasıl bir davranışta bulunacağını çok daha iyi bilir. Noktasal basıncı ne kadar olacağını tecrübeyle tanır. Şimdi benim o tarafımda olduğu için, yani yani bir yandan bu işte de yapıyorum, seviyorum, yani hobim. Bunu mekaniğini anlayabilmek bile böyle bir şey olması gerektiren bir şeydir. Kitap üzerinde anlayacağın çok şey yoktur.
0: Doğru.
1: Kitap üzerinde. Bu bir katamaran. Mesela hemen ilk merak ettiğim şey.
0: Evet.
1: Ben bununla ilgili mesela belgeseli izlemek isterim. Bir katamaran. Yani
0: tamam.
1: Çift gövdeli bir gemi. Hani bizim yaklaşık benzer söyleyeyim. Deniz otobüsü gibi düşün. İki taraftan gelip ortası boş olur ya.
0: Tamam
1: onun
0: abi.
1: Gibi. Devrilmesi çok zor bir malzeme. Ama mesela benzer şeyler var. Havalı şeyde de denizde de nedir o? Metal yorgunluğu var. Malzemenin yorgunluğu, bakımları doğru. Bunların da mesela güvertesinde, gemi, kaptan köşkünde ses kayıt cihazları var. Bunlar da aynı şekilde benzer prosedürden geçiyor. Yani ama apayrı bir mevzu tabii.
0: Doğru.
1: Orada, dipteki işte ölü dalga dediğini ilk defa duydum mesela. Ölü dalga. Daha önce fırtına olmuş, altta bir dip dalga oluşmuş. Ama o daha sonra ama baktığı zaman rüzgar yok.
0: Yani.
1: Rüzgar yok. Yani yukarıda rüzgar görünmüyor. O köpükte olmayan böyle çok yavaş gibi görünen fakat 1-2 metreye kadar yükselen dalga boyları falan var. Onlar da ama bu ne kadar etkili olur. Kaptanlar da birbirine girdiler çünkü şimdi artık.
0: Doğru.
1: Tamam mı?
0: Doğru.
1: Birisi onu söyleyeyim, birisi B söylüyor.
0: 24 yayınında konunun uzmanlarının görüşleri saatlerce süren evet. özel yayınımızda seyirci ve dinleyicilerimizle buluşturduk. Haklısın. Yani birbiriyle tezat yorumlar yapan uzmanları da gördük. Hal böyle olunca...
1: Hocam biz zorluyoruz biraz da. Yani bugün de sabahleyin gelirken de böyle farklı haber kanallarında görmeye çalıştım nedir diye. Moderatör de zorluyor biraz. Hmm. Yani bakın diyor 40 yıllık yenicisiniz. Şu olur mu diyor. Adam ne desin? Şunu söyleyeyim. Yani bu bir defa bir gerçekle karşı karşıyayız. Hani uçak nasıl hani Sayın Selçuk Bayraktar'a sormuşlar diyor o zaman. Hani uçak şöyle düşmüş, İHA düşmüş. Ya İHA düşer. Yani yer çekimine karşı bir yerde doğal bir hava olmayan bir yer. Bir şekilde inecek ya da düşer. Uçaklar düşmeye devam edecekler. Gemiler, facialar olacak dünyada. Türkiye'de en son müthiş ilerleme oldu. Engellendi ama günlük ortalamasını bilemiyorum ama bir ara 3,5 falandı. 3 kişiydi. Yılda bilmem kaç bin kişiye tekabül ediyor. Trafik kazası.
0: Ya.
1: Durmaz.
0: Ya.
1: Yani günde her an 2 kişi, her gün 2-3 kişi ölüyor.
0: Evet.
1: Yani böyle hesap ettiğin zaman bu tecrüben var. Yolu yapıyorsun. Araba da var. Ama insan faktörü olduğu yerde kaza olur.
0: İşte.
1: Bitti. Yani sen gemi yapmışsın. Bu gemi normalde oradaki suyun kaldırma kuvvetiyle giden bir alet. Ama bu alet dip dalga olur, yıldırım çarpar, çarpışır, dışarıdan
0: bakımı
1: müdahale
0: eksik olur.
1: Tabii orada metal yorgunluğu vardır, pelçini
0: başka
1: atar.
0: Bir her şey olabilir. İnsan hatasından kaynaklı bir
1: yani,
0: şey olabilir.
1: Ben sabah izlerken de galiba Habertürk'te de tam hatırlayamıyorum. Serap Beret vardı galiba. Deşifre edeyim. Şeye zorluyor. Yani neden böyle oldu diye soruyor. Niye böyle oluyor? Kaza olmaması lazım. Bak sorumlu varsa bunun şeyini verir. Bedelini öder.
0: Doğru.
1: Kaptan da mıdır, gemideki
0: mi? Nitekim 9 kişi şimdi arkadaşlar yazdı. Gözaltındaki 9 kişi Girne'de kaza mahkemesine çıkarılmış.
1: Tabii bakımları evet. mesela doğru yapıldı mı? Bunların aynı araçlarda olduğu gibi periyodik bakımları var. Kaptan bir hatası oldu mu? Bir şey uyudu mu, kaldı mı? Bir şey oldu mu? Ya ölçemediler mi? Aletler mi bozuktu? Her neyse bunlar zamanla kaza kırım raporunda olduğu gibi o rapor çıkana kadar sadece görebildiğin öndeki en şeylere bakarız. Kaptanı alırsın. Doğru mu?
0: Doğru.
1: O raporu veren, gemiye sağlam raporunu veren, muayeneden çıktıktan bunun kendi tabirleri var tabii. Onu bilmiyorum. Onu alırsın.
0: İlgili teknik personeli alırsın.
1: Yani herkese bakarsın. Yani sahibine kadar sen bunun parasını ödemedin mi diye sorarsın.
0: Doğru.
1: Kimse.
0: Doğru.
1: Ama bunu çok erkenden bu şekilde sen yaptın ben yaptım demek büyük hatadır hocam.
0: Doğru.
1: Yani ben aynen uçak kazalarında olduğu gibi bir anda bir günde bir gün içerisinde ortaya çıkması mümkün değil. Net şu olur. Hani Allah korusun. Bir füze gelip vurur da başka.
0: Bir saldırı olur diyorsun.
1: Tabii.
0: O başka.
1: Ya da bir öyle bir fırtına çıkar ki tüm gemiler alabalar olur. Başka. Ama böyle bir alan

0: da böyle bir mevsimde ki orayı çok iyi bilen benim bildiğim bu yolcu gemisi değil mi
1: Yolcu
0: sadece?
1: gemisi abi.
0: Yolcu gemisi.
1: Yolcu gemisi. Girne'den taş ucuna seyreden bir yolcu
0: Yani
1: gemisi.
0: böyle günlerce süren bir kruvize gibi
1: Hayır
0: değil
1: hayır
0: şey.
1: değil değil değil değil. Değil. Saatlerle ifade
0: Öyle mi?
1: edilebilecek bir
0: 3-5
1: yolculuk
0: saat. Tamam.
1: yapılıyor.
0: Fazla çok takip edemedim. Yani şu işte değil mi? Katamaran evet. Şu
1: Evet
0: mu?
1: abi. Evet o.
0: Evet. Bak
1: O.
0: iki gövdeli bir gemi. Bunlar
1: Evet.
0: normal şartlarda çok dayanıklılar. Yani şöyle alabora olması çok zor. Ters dönmesi çok zor bunun. İki gövdeli olduğu için dengesi müthiş. Yani normal gemilerden çok daha güçlü bu konuda. Sürekli sadece yolcu taşıdığı için de böyle olmak zorunda. Bu gemi daha dengeli gitmek zorunda. Yani aslında çok küçük bir ihtimal. Muhakkak bir ihmal olmuş olabilir.
1: Ya bugün gazetelerin Kahir
0: Yani herkes bir şey
1: ekseriyeti,
0: söylüyordur yani.
1: Kahir ekseriyeti mevcut durumu
0: Ama evet.
1: manşetlerine taşımış. Arkadaşlarım zaten gazete manşetlerini sizlerle biz sohbet ederken paylaştı. Yani ihmal olabileceği göz göre
0: Bence evet
1: göre
0: beklemek lazım.
1: gelen bir facia olduğuna ilişkin
0: Evet.
1: yorumlar manşetlerde var. Ama Hikmet Bey'in dediği gibi konu soruşturuluyor. Konuyla ilgili sorumlular bu soruşturma kapsamında dinlenecek. Belgeler, deliller ama tabii hiçbiri can kayıplarını geri
0: Tabii,
1: getirmeyecek.
0: tabii,
1: Maalesef
0: tabii.
1: 8 kişi hayatını kaybetti. 18 yolcu da kayıp. Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yas ilan edildi. Biz de bu gelişmeleri hem arama çalışmalarını hem de kazaya ilişkin soruşturmaya yönelik gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam
0: Şeyden
1: edeceğiz.
0: yani limandan çok uzakta bir ortada bir yerde yani ben tam
1: Abi
0: bilmiyorum.
1: 4 mil olduğundan bahsediliyor.
0: 4
1: Çok
0: mil
1: da açık
0: 6 mil.
1: değil. Yani
0: Evet
1: çok
0: çok açık değil.
1: açıkta değil. Yani böyle 5-6
0: İnşallah
1: kilometrelik
0: o kayıplar işte,
1: bir...
0: yani bu üzerinden bayağı bir 24 saat geçti değil mi?
1: Evet.
0: Hani kayıplar insanı endişelendiriyor çünkü orada o şartlarda normal şartlarda bulunması lazım diye düşünüyorum ama belli olmaz bir yani bu Allah'tan ümit kesilmez. Onu bekleyenler var çünkü o yüzden
1: Doğru,
0: bekleyen olduğu için
1: doğru.
0: bunları da çok da tabii farkındalardır ne olduğunu. Bence bir an önce dediğim gibi yani teknik meseleler, o kaza raporunun hazırlanması, bazı içeride anlatımlar var, işte içeriden fotoğraflar, görüntüler var. Acayip suçlamalar var. Yok işte yeteri kadar bakıma gitmediği için 26 yıllık gemiymiş galiba. Ama benim de anladığım, bilebildiğim, tahmin ettiğim, diyeyim ki hani o mekaniği iyi bilen bir insan daha iyi analiz eder. O yüzden söylüyorum. 26 yıl bir gemi için çok büyük yaş değil. Yani bu yanlış bilgi. Bazı işte
1: Ne kadar
0: 26
1: abi ömürleri? 100 yıl falan
0: Ömür
1: mı
0: olmaz yani
1: acaba?
0: şöyle
1: Yani
0: metal yapıldığı
1: metalin...
0: malzemeye göre değişir.
1: Ha
0: Yani
1: yani.
0: uçaklar bile var ya. Yani 30 yıllık uçak var uçuyor. 40
1: Doğru.
0: yıllık uçak var hala
1: Doğru.
0: uçan.
1: Doğru.
0: Hatta 2. Dünya Savaşı'ndan kalan uçaklar modifiye ediliyor. Uçabiliyor. Şimdi bu gemilerde de zannetmiyorum 26 yıl yani bir gemi 26 yıllık bir yatırım için yapılacak bir şey değil gemiler.
1: Bazı kazazedeler açıklamaları yine gazetelere yansıyor. Su
0: Evet.
1: almaya başlayınca geri dönün diye ısrar ettik. Kaptan bir şey olmaz dedi, bizi dinlemedi diyen kazazedelerin
0: Doğru,
1: açıklamaları
0: ondan
1: yine
0: emin değilim. Evet.
1: gazetelerde yer alıyor. İşte su alıyoruz dediğimizde siz alışkın değilsiniz bu normal diyen personelden
0: Çok
1: bahsediliyor.
0: çok garip ama yani çok emin de
1: Dolayısıyla
0: olamayız bilmiyorum.
1: yani
0: Çok
1: tabii
0: erken
1: ki
0: daha
1: bu
0: her şey için.
1: iş soruşturma neticesinde eğer varsa ihmal o ihmali olanlar gerekli cezaya çarptırılacaktır diye düşünüyoruz.
0: Evet. Ya işte burada kaza olduğu andan itibaren mesela bizim manşetimizde de ifade edilmiş. Mesela saat 12'de hareket eden geminin kaptanı yarım saat sonra su alıyoruz diyerek tersten yardım çağrısı bulundu diyor. 12'de hareket ediyor. Yarım saat içerisinde
1: 12.30'da.
0: yarımdı gibi 12
1: Evet.
0: buçuk gibi tek alıyor. Yani bütün bunlar o telsiz konuşmaları, kayıtlar, kaptan köşkünde aynen karakutu gibi uçaklarda oradaki konuşulanları şey yapan, record eden, kaydeden cihazın dinlenmesi. Tabii ki belli bir seyri seferde rotası her şeyle birlikte artı geminin bakım kayıtları. Bu çok kıymetli bir şey.
1: Doğru.
0: Aynı arabada
1: Doğru.
0: olduğu gibi, muayenede
1: Doğru.
0: olduğu gibi. Tabii bunlar bizim arabamız gibi değil. Yani bunu onu şu bilgi olarak vereyim, çok kısa bitireyim. O da şu, uçaklar da aynı şekilde çok ağır, önemli bir takım kontrollerden geçiyorlar. Mesela belli süre içerisinde uçaklarda da var bu. Metal yorgunluğu olup olmadığını şey yapabilecek, kontrol edebilecek sistemler var. Üzerindeki alüminyum veya da titanyum alaşımlı uçaklarda özellikle çok hafif fakat çok sağlam malzeme olduğu için söylüyorum. bunların perçinlendiği noktalar

0: bakımların, her uçağın gördüğü her bakım dünya tarafında kayıt altına alınan bir şey. Bir kimlik gibi geziyor uçaktaki bakımlar. Hmm. Ben 10 sene önce kaza oldu, kuyruğunun şurası değişti. O kayıt da vardır. Hmm. 10 sene önce. Hangi, nereden değişti ve nerede değişti? Saat saat yazar. Gemilerde de böyle. Çünkü dünyanın en güvenli ulaşım şeyleri, en kötüsü karayoldur. Onu biliyorum. En güvenli uçaktır. Gemi veyahut da deniz, bir hangisi emin değilim galiba, gemi diyorum pardon.
1: Tren
0: raylı sistem veyahut da gemi. Kapaka yakındır onlar birbirine, evet. Bilemiyorum. Ama yani çok önemli kontrol. Bunların hepsi bakılacak. Bence bunun için biraz daha vakit var.
1: Peki, bak
0: uçağımız düştü biliyorsun. Onunla ilgili bir rapor hala çıktı mı bilmiyorum.
1: Hmm.
0: Hala bak o rapor. Çünkü çok uzun çalışmalar sonucunda ortaya çıkabilecek olan şeyler.
1: Doğru.
0: İnşallah. Burada ölenlere Allah'tan rahmet dileyelim.
1: Yaralılara acil şifa
0: diyelim. Yaralılara acil şifalar, yakınlarına da sabrı cemil ihsan etsin.
1: Amin. Ve tüm milletimize ve yavru vatanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm soydaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. O zaman gündemle devam edelim.
0: Edelim tabii. Evet tabii ki.
1: Abi, Mekke Anlaşması.
0: Hı hı.
1: Bak ben bu meselenin, sana bir öz eleştiri yapayım. Ben bu meselenin hakkıyla anlatılabildiği kanaatinde değil.
0: Olabilir çünkü
1: basın, mensubu, tüm meslektaşlarıma da bu sistemimi kendim de öz eleştiri yaparak söyleyeyim. Bu bence değişen dünyada, yani önümüzdeki 100 yılda pek çok dengenin değişeceğine işaret eden çok kıymetli bir anlaşma. Neydi bu beyefendi Mekke Anlaşması? Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan bir güvenlik işbirliği anlaşması. Çok önemli bir anlaşma. Dünyada değişen dengelerin ve yeni dünya düzeninin kurulduğu bu günlerde çok bölgesel açıdan da dünya dengeleri açısından da çok önemli bir anlaşma.
0: Doğru.
1: Mekke Anlaşması'nın ilk toplantısı bugün İstanbul'da yapılıyor abi.
0: Ne güzel, ne güzel. Valla dikkat çekmen çok önemli. Bence güzel bir zamanlamada, doğru bir yerde. Hem de hazır İstanbul'da. İlk toplantısı değil mi?
1: İlk toplantısı.
0: Tabii bu Dışişleri Bakanları ve Genelkurmay Başkanları.
1: Dışişleri Bakanları, olan, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları katılacak.
0: Çünkü şeyden mesela Mekke Anlaşması, isim de çok güzel hocam. Mekke gerçi.
1: O sözcü, işte alerji oluşturuyor.
0: Sözcü ve Cumhuriyet Mekke'yi görünce hemen aklında ne vardır? Şu vardır. Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter. Yani adam kafa çünkü hala çalıştığı için bu. Yani dünyanın en önemli güvenlik paktını imzala. Adı Mekke olduğunu sevmezler bunlar. Çok önyargılı mıyım? Çok kızacaksın doğru. Şimdi. Abi inanın bak ben tamamen safiyane duygularla söylüyorum. Hiç önyargı falan değilim. Öyle bodos, öyle yobaz, öyle gerici, öyle mağara insanı ki bunlar.
1: Çok haklısın.
0: Yani bunlar var ya, bunlara Göbekli Tepe fazla modern gelir ha. En çağdaş Göbekli Tepe'dir bunlar için. 16'da bu adamlar ya. 25 bin yıla git. Homo sapien bunlar. Tabi o başka bir şey tabi. Onun bilimsel şeyini kullanıyor. Yoksa biz elhamdülillah Adem, beni Adem'iz hepimiz.
1: Evet.
0: Ama bu homo sapienler kendi dillerinde anlatayım. Şundan alerji hissettiler yani, yalan değil. Yani Mekke lafını duyduğu için
1: evet,
0: bir bu. İslam Kabe falan dedi ama uzak duralım. Lazım olunca abdest alıyorsun ona. Yamuk yumuk yanlış. Ama lazım ise mezarlık ve de neydi? Çankaya bunlara yeter. Artık alsınlar Çankaya'yı da başlarına çalsınlar. Problem değil. Yanlış anlama. Şöyle çok Kabe Arap'ın olsun tefriki İslam düşmanlığından gelir. Dinlemedi bak İslam. O yüzden de onlar çok fazla topa girmediler. Şimdi bir yerde girse ne olacak ama sen ne dedin? Yani ne yapsın ki adam? Bak ABD Hürmüz'e gelmiş. Orada bir savaş çatışma başlatmış. Bir teçhizat, mühimmat bitmiş. Tamam. Kavga gürültü. Bir taraftan bir soykırım yaşanmış dünyanın gözü önünde. 70 binden fazla sivil katledilmiş. Soykırım yaşanmış. Biz hep şundan bahsettik. Ya Eloğlu geliyor gavur buradan. Koşa koşa Alman, Fransız, İngiltere hiç fark etmez. G7. G7 resmen komple aktılar buraya. Aman Siyonist kardeşlerimiz daha çok öldürün. Daha çok öldürün. Buyurun silah. Donanma sandı. O yetmedi. Aman muhafaza denildi. ABD ordusuyla uçak gemisiyle Körfez'e geldi. Hürmüz'e geldi. Ve biz o anda yapıyoruz bu anlaşmayı.
1: Evet.
0: Dediğin ya işte orası abi. O anda. Kuzeyde hala bak şu an geçen hafta biliyorsun Ruslar İngiliz tehdit etti. Bak o Shadow füzesini de getirirsen buraya, üretmek için başlarsan hemen füzeyi göster. Bak benim dedi füzem buradan senin Londra'yı görüyor. Bakıyorum çok rahat görüyorum ben Londra'yı. Vururum ha dedi. Şimdi yukarıda böyle bir şey var. Biz NATO üyesiyiz. Oradaki şemsiyenin içinde gibi görünüyoruz. Ama AB dışındayız. Ona ufak ufak gel gel demeye başladılar. Ama Türkiye kendi coğrafyasında hakimiyete bakar mısın abi? Dünyanın bu bir hamaset değil hocam. Bak bunu ben bugün de yazım o minvaldeydim. Alman da bunu söylüyor. Diyor ki Türkiye diyor bir dünyada. Bak bunu Alman analizi. Hı-hı. Daha önce kimdi? Belçika Savunma Bakanı. Frank'ındı galiba. Frank bilmem ne. Ve tüm Avrupa'da aylardır konuşuyoruz. Türkiye bir sanayi devi. Hava teknolojisinde çok ilerledi. Ve Türkiye dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı oldu. Durun diyor. Alman diyor bunu. Geçen hafta yazdı bunu. Alman bizi kıskanıyor işte o yüzden. Salaklar hakikaten kıskanıyor. Neyse böyle bir dönemde Türkiye dünya bu bir vaka, hem teknoloji de buraya geldi. Bir de bu şeyler yüzünden, emperyalistler yüzünden, onlar yüzünden diyorum. Tırnak içerisinde yüzünden. 40 yıldır savaşıyoruz bölgede. Ordumuz canlı.
1: Doğru.
0: Belçika ordusu, Hollanda, Almanya en son 45'te savaştı bunlar.
1: Doğru.
0: Biz
1: tabir yerindeyse idmanlı.
0: İdmanlı. Biz daha Zeytindalı operasyonu Fırat Kalkanı'nda DAEŞ'e, PKK'ya daldık direkt içeri. Hem de bütün bu alçak FETÖ'cüde temizleyerek daldık içeri. O yüzden ABD diyor ki o çok güçlü bir ordusu var Erdoğan'la, ha dikkat edin diyor. ABD diyor bunu. E diyor savaşa girdi, çıktı, hala çok güçlü diyor. Hani bak ben bir girdi birbirimize tak mühimmat bitti. Füze bitti herifte.
1: Hakikaten bitti.
0: Gerçekten öyle. Biz daha ne yapar ederiz? O şu anda o mühimmatı biz yapıyoruz zaten.
1: Doğru.
0: Ya senin Tayfun'la Alman ilgileniyor biliyor musun? Bak Tayfun füzesi diyor ki ya orta uzun menzilli füzeler bizim için kıymetli. Hala Rusya'ya karşı caydırıcı bir takım silah ve dökümana mühimmata ihtiyacı var diyor.
1: Dün bir analiz gördüm. Rusya dedin diye söylüyorum. Diyor ki analizde kabaca, yani tam ifadeyi kullanamasam da kusuruma bakmasın kimse. Avrupa diyor Rusya'ya saldırmak için silahlanıyor. Rusya da bunun farkında. Kullandıkları Ukrayna vekil gücünü Türkiye'yi de yanına ekleyecek şekilde diyor. Kullanma niyetindeler. O yüzden Ukrayna'nın başındaki Zelenski gibi bizim başımıza da, yani Türkiye'nin başına da bir alternatif, tamam, öyle çapsız biri gelirse diyor, İstedikleri gibi, tabii, kullanacaklar. Tabii. Avrupa'nın diyor gayreti, amacı, hedefi bu diyor.
0: Bu söylediği şeye karşı şunu söyleyeyim bak. Laf buraya geldiği için orayı bitirmeden orayı parantez açmış oldun. Bu yeni bir şey değil hocam. İşte bu var ya söylediğin şey, Ukrayna'dan önce de böyleydi. Yani Türkiye, ABD, Biden döneminde çokça tekrar ettik ama maalesef tarihi bir şey o. Tarihi bir cümle o. Yani dünya literatüründe, siyaset tarihinde Türkiye gibi bölgesel bir güç, küresel bir aktör, Osmanlı İmparatorluğu bakiyesi bir dev için, büyük bir millet için.
1: Evet.
0: Bunu rahat rahat böyle göğsüm kabara kabara söyleyebiliyorum. ABD Johnny'si, tamam mı? Oradan yukarıdan Türkiye'yi havlarken şöyle havladı. Biz dedi Erdoğan'dan kurtulacağız. Bu bir gerçek. Raporunu yazdı Rant'ta. Dedi kurtulmak zorundayız. Eğer kurtulmazsak ABD olarak bizim bölgedeki çıkarlarımızı bu adam savunmaz dedi. O yüzden adamı aldılar. Önce bir 8 saat hamburger yedirttiler. Geldiler Türkiye'ye, altılı masayı kurdurttular.
1: Dostlarımıza her türlü desteği vereceğiz bizim, diyen başkanları vardı.
0: Ve dedi ki adam, dedi darbeyle değil ama dedi biz onu içeriden dedi alacağız.
1: Evet, bu da Amerikan başkanı.
0: Orada kim oturuyorsa bu zuldür. Asla affetmem, ben böyle bir şey affedemem. Bak her şeyi affederim ama ihaneti affetmem. İhanetin bacağı olan kim varsa affetmem. Herkes şimdi Kılıçdaroğlu ne güzel giydiriyor falan, yeni parti falan. Umurumda değil benim Kılıçdaroğlu. Affetmem. Türkiye'deki kutuplaşmayı ve aynı zamanda hangi istihbarat örgütlerine çalışacağı belli olmayan kişilere masa altından bakanlık verenleri de biliyoruz. O yüzden affetmem. Bu dediğin hadise yıllardır bu var. Çünkü Erdoğan boyun eğmiyor, meydan okuyor sürekli. Ve meydan okuyor ve bütün dengeleri de bozuyor Türkiye sürekli. En kötü haldeyken bile bir 15 Temmuz yaşanmış. Yani bir ülke normalde yıkılır başka bir ülke olsa.
1: Aynen öyle.
0: Ama anormal dirençli bir şey çıktı. İçinden canavar çıktı.
1: 40 gün sonra Suriye'ye hareket.
0: Ya o hasta adam dedikleri, uyanmayı bırak, hasta adam ağırlıkla çalışmış, bisepsleri büyütmüş, kodumu oturtuyor her tarafa. Bu hale geldi. Millet inanamadı. Bak ABD herkes bastırdı, işte yaptırımlar, ambargo, Türkiye karşıtı, patriotlara çekilmiş, her şey berbat olmuş. Mümkün değil derken 40 gün içerisinde bedelini ödedik. Ama biz o toprakta o tezgahı bozduk Türkiye
1: bravo,
0: olarak.
1: Bravo.
0: Şimdi şuraya geldik. Bu ordu mudur? Evet işte bu ordu. Böyle bir ordu var elinde bak hocam. Savaş Bey 1000 yıllık bilen, genetiğinde de var, 2026 modeli de var. Aynı zamanda savunma sanayinde Alman'ın dikkatini çeken İspanya'ya, yanlış anlamayın, İspanya'ya AB, analizde öyle yazıyor. AB ülkelerine silah satan Hürjet'i 2.6 milyar euroyla İspanya'ya satan, eğitim uçağını satan, dünyanın en eski şirketlerinden bir tanesi olan İtalyan firmasının satın alan, bak Türkiye, oraya Kaan'ı satan, buraya hava, dünyadaki en iyi İHA'yı yapan ülkeden bahsediyoruz kardeşim. Ve bunu kullanmayı biliyor adam. Artı yanında kim var? Abi doğalgaz, petrolsüz bu iş olmuyor. Bak adamın mühimmatı bitti Amerika'nın. Evet. İran hala ayakta duruyor. Neden? Doğalgaz var. Sattırmam, yedirmem. Neye sattırmıyorsun? Ayak altından Çin'e gönderiyor. Ha durdur bakayım Çin'deki tankerleri. Durduramayacaksın. Durduramazsın. Olan körfezi oldu. AB'nin müttefiğine oldu. AB kendi müttefikliğine en büyük darbeyi vurdu. Katar, Oman, Emirlikler tamamı Kuveyt dahil. Peki %80 düşmüş ihracattır. Orada şeyden dolayı, bombalardan dolayı. Abi bu düşünebiliyor musun? Bak Mekke Anlaşması. Burada Türkiye var. Trump'ın defalarca verilen briefingden dolayı itiraf ettiği bir şey. Bu adamın ordusu çok büyük ve çok güçlü. Ve 1000 yıldır beklediği şey yaptı orada.
1: 2000 yıldır.
0: 2000 yıldır. Nereden buldu bilmem bakımı da. Ondan sonra
1: ben
0: dedi.
1: Ondan sonra anlatayım sana.
0: Arkasından buraya dönüyorsun. Böyle bir ordu var. Böyle bir tecrübe var. Gerçekten savaşmayı bilen bir millet var. Ve yakına kadar savaşmış. Bak ben Körfez Savaşı'ndan sonra bir daha gitmedim buralara. Bir geldim Amerikan askerleriyle birlikte. Hürmüz'den pata pata pata salladık. Bir alt olmadı. Hatta tekrar mola verdi. Bir de arkanda benim şeydir bu, sen sağ ol benim o takdir ettin. Mesela. Hatırlıyorsun benim o ifademi. Yani benim içimde Mısır da vardı ama işte o Mısır'daki problem İhvan Müslümin meselesi. Hep orada bir duraksıyorlar çünkü. Türkiye, Suudi Arabistan,
1: Pakistan.
0: Dünyanın en güçlü ordusu. Dünyanın en güçlü ordusunun arkasında bitmeyen bir kaynak. Doğal para. Kaynak. Hı. Para. Ve dünyanın dünyadaki tek İslam ülkesi, ki o ülkenin nükleer sığıp atom bombası var.
1: Nükleer güce sahip yere, tek İslam ülkesi getir, Pakistan.
0: Getir evet. Bir pak kur.
1: Evet.
0: Ciddi söylüyorum. Bak o biz NATO üye olduktan beri başımız şeyden çıkmadı biliyorsun. Bu darbe içinde geziyorduk. Hı. Yani bunda alacağın tek şey değil bölge. Bak bir daha iddialı söylüyorum. Değil bölge. Bölgeden mütevellit bütün dünya dengesi değişir.
1: İşte.
0: Bak bölgeden mütevellit.
1: Tam da dünyada.
0: Tüm dünyada denge değişir.
1: Neydi bunların sevdiği tabir? Kartların yeniden karıldığı bir dönemde atılabilecek en.
0: Ben yıllarca Arabistan'da.
1: İmzalardan biri.
0: Arabistan'da yaşarken yıllarca şuna yalvardım içimden. Yani keşke dedim bu kadar büyük bir enerji kaynağı. Üzerinde dünyanın dev bir ordusu olsa, bir de keşke Pakistan'daki gibi nükleerimiz olsa. Ben hala o peşindeyim yani. Bak Türkiye nükleer güç olmak zorundadır artık. Kaçarı yok. Türkiye'de artık seviye çıta oraya kadar geldi. Zor bir şey değil. Sadece partnerlerimizi ve dünyayı siyaseten ikna etmemiz lazım. Yoksa teknoloji problemi yok. Biz alırız S-400'ü, oradaki andavallara sesleneyim ki onlar anlasınlar diye. Anlayabilmem. Alırız S-400'ü, oradan Tayfun çıkartırız. Bak.
1: Anlamazlar ya.
0: Çıkart, dangalak.
1: Sarayı korumak için evet. Aldılar.
0: Bak oradan
1: aldılar
0: çıkartırız.
1: Da fişe bile takamadılar falan diyenlere de Hikmet Bey belki yani, anlarlar
0: Tayfun diye. Tayfun çıkart, diğer birkaç tane oradan, daha fişe var. Savunma sistemlerimiz ve oradan dediğim gibi şey biz şu anda Almanya dediğim gibi ya Yıldırım Han diyor. Bütün bu kimyasal içindeki çalışmalar bitmiş. Testler bitmiş durumda. Hı-hı. Yakıt olarak bitmiş durumda. Hazır çünkü gerisi gövde problem değil. Hı. S-400 gibi, bütün güzel gibi.
1: Esası yakıt değil
0: evet,
1: mi abi onun?
0: Akşöre yani. Derdi. Yani teknolojisi onun command control system, yani kontrol sistemi mekanizması. Yoksa gerisi kasadır, araba gibi düşün demişti. Metalleri belli, malzeme belli, yapılabilir. Tamam. Ama uçakta olduğu gibi, yani uçağın kasasını da yaparsın. En güzel, yakışıklı bir uçak yaparsın ama uçak motoru.
1: Motorudur.
0: Jet motoru önemli. Doğru. Onun gibi orada hazır. Bunu Alman eğer böyle diyorsa, Rusya'ya karşı hala bizim caydırıcı bir güç olarak kalmamız isteniyorsa Almanya olarak Rusya'ya karşı Türkiye ile askeri işbirliği şart diyen ben değilim. Alman diyor.
1: Duymazlar.
0: Ya da Belçika dediği gibi bir baktım Türkiye Belçika Savunma Bakanı. Ben hep hatırlıyorum esprisini yapmıştım hatta 14'lü meşhur evet. Browning. Yani bir tabancası için beklersin böyle aman o 14'lü müthiş bir şey. Sen de

0: Anladığım gibidir Belçika'da. Ben Türkiye'de gördüklerim beni çok etkiledi. Ve Belçika'nın da benim ülkemin de bunları hızlı bir şekilde yapması lazım. Türkiye bizden, bu benim değil, vallahi billahi benim değil. Tam tercümesi. Türkiye bizden bu konuda çok ileride.
1: Belçika
0: Ha,
1: Savunma Bakanı.
0: Mokoka Mutamba demiyor. Yanlış anlamıyorum, aşağılamıyorum. Orada teknoloji daha düşük seviyede olduğu için söylüyorum. Ya da yine Demokratik Kongo Cumhuriyeti demiyor bunu. Bunu Belçika Savunma Bakanı söylüyor. Türkiye bizden çok daha ileride. Biz de hızlanmalıyız. Özellikle hava teknolojisinde Türkiye ile işbirliği yapabiliriz. Çok kıymetli bir şey diyor.
1: Gelsinler, gelsinler. Şimdi sabah yine gündeme bakarken Hikmet abi, Netanyahu'nun yine Türkiye'yi tehdit ettiğine ilişkin bir bilgi verdi Emin. Ben gazetelere baktığımda göremedim dedim. Dedi ki akşam geç saatte oldu. Dolayısıyla biraz gazetelerin baskıya girdiği vakitten sonraydı Ömer Bey. O
0: Tamam.
1: yüzden dedi.
0: Dijitalde olabilir.
1: Kanal 14 televizyonuna bir röportaj vermiş. Siyonist katil, katliamcı, soykırımcı Netanyahu. Diyor ki İsrail'in düşmanlarının ne istediğine bakın. Erdoğan da dahil olmak üzere hepsi Netanyahu düşmeli diyor demiş. Sonra devam etmiş. Ben düşersem İsrail'i yok edecekler. Biraz burada iç politikaya yönelik bir mesaj gibi okudum ben bunu ama şunu söylemiş, düşmanlarımızı vurmaya devam edeceğiz demiş. Şimdi o cümlenin içine Türkiye'yi de dahil ettikten sonra vurmaya devam edeceğiz ifadesi de yine bugün bazı analizler okudum sabah. Diyorlar ki Türkiye'ye doğrudan saldırmak yerine bizim yavru vatan dedik Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs. Çünkü Türkiye NATO üyesi sonuçta. Böyle bir niyeti, böyle bir çılgınlığı olabilir
0: Hocam bir söyleyeyim.
1: diyorlar.
0: Ben
1: Olabilir mi sence?
0: kanaatimi söyleyeyim. Şimdi biraz deminki olduğu gibi hani dedim ya bir kazada bu kadar erken konuşabilmek, neden oldu bilmek çok mümkün değil yani. Boşta zorlamayın yani. Ama ben şöyle söyleyeyim. Yani adam yapar mı yapmaz mı bir öngörü olarak söylüyorum. Ama bana ait bir şey. Asla bunu yapmaz. Asla. Yani asla İsrail Türkiye'ye direkt olarak saldırma imkanı ve ihtimali yok benim gözümde. Mümkün değil. Yani şu, neden mümkün?
1: Buna
0: Bütün
1: cesaret edemez
0: edemez
1: anlamında diyorsun,
0: edemez.
1: değil mi yani?
0: Ya bu havlar sadece.
1: He.
0: Havlaması normal.
1: O zaman ısıracak
0: Her
1: köpek.
0: taraf her tarafı havlıyor zaten ama
1: He.
0: yani Türkiye'ye şimdi şöyle bir şey var. Sürekli bir bilinçaltı hani ben diyorum ya Trump çatlak patlak bir adam tamam. Doğru. Ama Trump'ın sürekli Türkiye ve AB ile ilgili söylediği şeyler aslında ben diyorum ya hani Trump aslında doğru bir adam. Yani ABD devlet aklı ABD'nin öyle çalışıyor. Konjonktürel başkan seçiyorlar.
1: Heh.
0: Hangi dönemde ne yapmaları lazım?
1: Bu zamana uygun figür de Trump diyorsun
0: Dünyada,
1: yani.
0: tüm dünyada anti-Amerikanizm patladığı dönem, ben yurt dışı dedim o zaman. Her tarafa saldırı varken bir anda Orta Doğu dahil, Türkiye'de bunlar oldu. Hüseyin Barack Obama geldi. Ya yani Güneydoğu'da bir bölgede bir yerde kurban kesti bir tanesi. Hüseyin geldi diye. Bütün dünyada onu değiştirdi sistemi. O bir lazımdı bir dönem.
1: Amerikan karşıtlığı
0: Obamacare sağlık
1: İslam'a
0: sistemiyle ilgili.
1: saldırı
0: Tabii.
1: olduğu dönemler.
0: Arkasından bak Trump döneminde çok Orta Doğu'dan çekileceğim diye geldi değil mi Trump?
1: Evet.
0: Bak aslında yaptı abi yaptı göre yaptı değil. Bak adam Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı ve imzaladı gitti oraya bunu yaptı. Ve kipayı taktı.
1: Doğru.
0: Değişmez. Her şey değişir. ABD başkanı Siyonizm'e hizmet etmek zorundadır. Adamı baktı ki etmiyormuş ki hareket edersen öldürmeye çalışır, yok etmeye çalışır. Iskalayıp da delik plandan geçerse de adam olursa ona göre çalışırız. Adam ederdi adamı. Ağır bir ifade ama doğru doğru bir ifade. Yani hani bir tek kulağım vardı dayak yemediğimde onun gibi ya adamı kulağını çizerler adamın yani. Şimdi bu yaşanan bunlar ama her şeye rağmen geçenlerde teşekkür etti mesela şeye. Bu Bibi. Bibi ne bu ismi
1: Evet.
0: bilmem ne. Trump'a teşekkür etti. Yaptığı hareketlerden işte neydi o? Şimdi rejisörler sana. Tebriklerimi iletiyorum dedi. Peki bunun için de Hürmüz'e gelmedim abi. ABD'nin Hürmüz'e orada burada ne
1: Tabii,
0: işi var?
1: tabii canım.
0: Tamam.
1: Kışkırtıcı bu.
0: Tabii. Ama şöyle söyleyeyim. Ama Türkiye'ye saldırması demek. Bak bu Mekke anlaşmasını

0: hala kıymeti bilinmiyor diyorsun ya.
1: Ya işte.
0: Çünkü o artık şey hassasiyet seviyesi eşik çok yukarı, çok hassas bir noktada geldi artık. Yani bu kadar çok Müslüman katledildi. Artık Batı'da da bunu anlatamıyorlar. Doğru mu? Adamın uluslararası şeyde aranan bir adam şu anda. Netanyahu.
1: Tabii canım.
0: Katil yani. Bildiğin düz katil. Buraya kadar gelmiş.
1: Mahkum olmuş.
0: Evet. Ama
1: Hükümlü.
0: yani dünyanın sayılı olduğundan bir tanesi sahip olan, savunma sanayisi bu kadar gelişmiş olan bir ülkeye saldırı düzenlemesi intihardır. Öyle söyleyeyim başta. Kimse de NATO üyesi bir ülke. Ne yapacaksın?
1: Doğru.
0: Yani Almanya, Fransa, İngiltere bizim aramızı şu anda itmeye çalışıyorlar. Düşünebiliyor musun abi? Türkiye bu konuda muhtaçsın. Pandemide bile muhtaç oldular ya. Biz onlara maske gönderdik bu heriflere. Garibanlara, bu batılı garibanlara. Bak Almanya korkusundan yanlış söylemeyeyim. Yani bir takım saldırı endişesiyle Rusya'dan dolayı dünya tarihinde olmadığı kadar büyük bir para ayırdı şeye, askeri harcamalarına.
1: Evet.
0: Mecburen bunu yaptı.
1: Evet.
0: Ve de Türkiye'ye güveniyorlar. Çok fazla ileri giderlerse ya Putin abiyle sen bir görüşsene Erdoğan abi. Buyurun derler. Oraya zaten iş geldi bile. Hakikaten çok kıymetli bir şey. Yani mahallenin en ağır abisine camına taş atacaksın öyle mi? Bak bu şaka değil. Mahallenin en ağır abisine ki bu Siyonistler için yapılmış tezgahı bozdu bu abi. Yani bugün İran bir daha söylüyorum. Suriye'nin iç savaşı. İran dağılması. Kuzey Irak'ta yapılan operasyonlar tamamı bunlar için yapıldı. Netanyahu için yapıldı. Bu çok uzun yıllara sari bir tezgahtı. Ne için yapıldı? O bölge insansızlaştırılacak, kaos çıkacak, insanlar ölecek, o bölge boşalacak. Otorite olmayacak o bölgede. Bir devlet otoritesi ortadan kalkacak. Yaptı mı yaptılar. Şaka değil, hakikaten yaptılar. Pekka'yı yerleştirdiler. Rakka bölgesinde oraya bilmem DAEŞ'i kurdular. Onu da buraya koydular. Tahterevalli'yi hazırladılar. Bir burayı basıyor, bir burayı basıyor. Aynı ekip Türkiye'de bastı. Türkiye'yi de salladılar. Yaptılar mı? Yaptılar. Irak al haline bak.
1: Peki.
0: Peki ama bunu kim bozdu? En kötü halindeyken 15 Temmuz'u geçirmiş Türkiye Cumhuriyeti
1: Doğru.
0: ve onun lideri
1: Doğru.
0: bunu ayağın tekmeyi bastı ve yok etti bunları.
1: Onun lideri
0: Netanyahu kuyruk acısı çok.
1: dün kürsüye çıktı. Onun lideri dün 30 Ağustos Zafer Bayramı
0: Ha,
1: etkinliğinde kürsüye
0: konuşma yaptı.
1: çıktı ve dedi ki, bizi tanımak istiyorsanız tarihe bakın. Tarihe bakın ya. Fıtrat değişir sanma. Kan yine aynı.
0: Tabii.
1: Ben söylemeyeyim. Sayın
0: Hadi
1: Cumhurbaşkanı
0: bakalım.
1: söylesin. Arkadaşlar bir ses hazırladı. Bir kulak verelim. Akabinde de yavaş yavaş da içeri gündemine, yurt içi gündemine geçmemiz gerekecek. Dünya gündemini Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekmek kadayıfının kaymağı tabir ettiğimiz bu ifadeleriyle kapatalım. Buyurunuz.
2: Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun. Şunu herkes iyi bilsin, iyi anlasın ki ecdadımızın heybeti marufu cihandır.
1: Marufu cihan.
2: Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Gerek millet, gerekse bölgedeki kardeş halklar olarak büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir. Beraberliktir. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mutabakatıdır.
1: Doğru mudur abi?
0: Kesinlikle.
1: İhtiyacımız yani, olan büyük Türkiye mutabakatı.
0: Yani işte maalesef biraz önce konuştuk ya bu siyaset...

0: partilerin, yani bir uzatmayalım canım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vallahi yani derler ya, yatacak yeri yok derler ya, yatacak yeri yok bu konuda. Bak burada Sayın Cumhurbaşkanı bir birlik beraberlik mesajı veriyor. Daha önce çok defa da vermiştir. İlk defa değil ki. Ben bunu ilk defa diyorum. Tek bile, tek bayrak, tek devlet. Bunlar nereden? Yıllardır bunu söylüyor. Değil mi? Rabia diye koydu ortaya. Bütün bunlar olduğu dönemlerde hatırlasana abi, Türkiye'nin o dönemlerinde yaşadıklarımızı. Ben bazen şimdi mesela en son dönemde böyle bu tür şeyi, terörsüz Türkiye hamlesi artık öyle bir mefkür haline dönüştü ki, sağ sol işte Sünni, Alevi, siyah, beyaz, Türk, Kürt, Arap hiç fark etmez. Hiç kim olursa olsun bu ülkenin vatandaşlarının bir arada ve tek asgari müşterekleri, belki de en önemli, en kritik asgari müşterek nedir? Aha. O terörsüz Türkiye. Arkasından ne yaparsan yap, ülkede, böyle bir ülkede kimse tutamaz bu ülkeyi. Eğer Türkiye trilyonlarca dolar, trilyonlarca dedim çünkü birkaç trilyon doları harcadığımız tahmin ediliyor. Onca can, onca bundan dolayı yaşanan mağduriyetler, değil mi? Gazilerimiz, şehitlerimiz koyduğu zaman üst üste ne kadar büyük bir musibet, değil mi? Bir de kaç 40 yıl boyunca devam eden bir musibetten bahsediyoruz. Ona nokta koyacaksın ve buna karşı koyan da diyecek ki bunu bilmem neyim. Ya bir dakika durun, bak Türkiye mutabakatı diyor. Artık bak yıl olmuş 2026 hocam. Tamam. 2026 model. Bu yani madem bak Türkiye en büyük şey bunu bak reisi anlamıyorlar. Adam en çağdaş, en modern muasır medeniyet seviyesi bizde. Batı'da değil. Bak biz bunu bak bunu hamaset yapmadım bak şu anda. Vallahi bak samimiyetle tamam söylüyorum. Muasır medeniyet seviyesi bende. Vahşi Batı'da değil. Muasır medeniyet benim. Neden biliyor musun benim abi? Neden? Bütün dünyaya gösterdim ben bunu. Türkiye olarak. Neden gösterdim abi? Bak Ömer abi çok kıymetli bir şey söyleyeceğim. Bence kıymetli. Sen biraz önce konuştuk ya, silah sanayi bilmem, Alman bizi kıskanıyor. Bilmem ne, Fransa, İngiltere. Neyimiz eksik? Eskisi gibi sadece bir yani lastik, köy lastiği yapmıyorum arkadaş. Ben dünyayı meydan okuyorum. Teknoloji her şeyim var. Bir, iki. Bu kadar güçlüyüm değil mi? Evet. Diğer taraftan ben insanım. Ben Osmanlı torunuyum. Ben elhamdülillah Müslümanım. Onun gibi davranmaya çalışıyorum ve Türkiye de onun gibi bir ülke olarak davranmaya başladı artık. Hasta değil, kalktı. Kalkan Osmanlı'dır. Kalkan Osmanlı'dır. Hı. Hadi hocam gel buraya sok. Ya bir daha yerim senin hassasiyeti. Dur bir dakika. Sakin ol. Kalkan Osmanlı'dır tabii ki. O vicdandır. Ulan tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Bak katil Netanyahu. Amerika'da ayakta alkışlanan Netanyahu. Katil. Soykırımcı, şerefsiz. İngiltere başta olmak üzere. Sunak. Koştura koştura. Kraliyet donanmasını vereyim abi. Daha çok öldür diye.
1: Evet.
0: Almanya, Fransa bilmem neden. Çünkü hepsi abidinin iti olmuş durumdalar. Onu 2. Dünya Savaşı'nda kim kazandı? Ben kazandım. Hepiniz benim aparatım. Benim her operasyonum meşruiyet kazandırmak amacıyla ben AB'yi kurdurdum sana. O yüzden AB varsınız.
1: Doğru.
0: Diyen adamlar. Hangi medeniyet seviyesi abi? Bana söyler misin?
1: Abi çok haklısın. Yani biz
0: hangi hangi muasır medeniyet?
1: Gazze'de çocuklar öldürülürken değil mi? Sessiz bravo kalmalarından anladık. Muasır ve o zaman da dedik ki kimse bana Batı demokrasisi, Batı hümanizmi, Batı medeniyeti tabii demesin. Ağzına kürekle vururum yani. Şiddetten hoşlanmıyoruz evet ama yani bu kadar da değil. Şimdi bak bir noktaya geleceğim.
0: Ben medeniyetin beşiği benim.
1: Çok muasır benim. Çok haklısın. Bir noktaya geleceğim. Sayın Cumhurbaşkanı ifadesinde, az önce hep beraber kulak verdiğimiz ifadesinde, bizi tanımak isteyen tarihe baksın diyor. Fıtrat değişir sanma. Bu kan yine aynı kandır diyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi diyor, terör defteri kapat. Geçtiğimiz hafta siz konuştunuz günün manşetinde. Ben de keyifle takip ettim. Bu PKK'nın Suriye'deki uzantıları tamamıyla kendilerini feshettiler. Suriye ordusuna entegre oldular.
0: Evet, evet.
1: Tamam. Arkadaşlar da bundan 11 yıl önce şimdiki o her şeye istemezük diyen, her şeyi anlamsız, saçma sapan, evrilten, adına da gazete denen mecmualardan birinin 11 yıl önceki manşetini getirdiler. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız demiş efendim Sözcü gazetesi. 11 yıl önce 29 Haziran 2015. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Çakallık şurada. Bunu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, onun açıklamasına atfediyor. Şimdi benim

0: günlük hayatta bile kullandığım bir ifade. Kurmay zeka diye bir ifade vardır Hikmet abi.
1: Evet.
0: Yani kurmay zeka bir şeyleri perdenin arkasını görebilecek kadar zekidir, kendini geliştirir. Başbuğu savaş çığırtkanlıklarını sözcü aracılığıyla, çığırtkanlarını sözcü aracılığıyla uyardı diyor. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Biz bu açıklamadan efendim bir yıl sonra bir darbe girişimi yaşadık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin general kadrosunun 1/3'ü ruhunu 1 dolara satan teröristmiş. Bunu o zaman fark ettik. Hepsini birden alaşağı edip şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temizledik. 40 gün sonra da Suriye'ye girdik. Girdikten sonra da işte az önce bahsettiğim gibi SDG'nin silah bırakıp Suriye ordusuna entegre olması, Baas rejiminin çökmesi vesaire pek çok Türkiye menfaatine gelişmenin adımlarını attık. Şimdi, bu gazetemsi şey o gün yapmış olduğu anlamsız dezenformasyona aradan geçen 11 yılda hiçbir şey değişmeden devam etti. Hala da devam ediyor. İlker Başbuğ'un da bu açıklamasına hocam, ben, ya kusura bakmayın diye bir nedamet getirmesi mümkün müdür? Evet. Getirir mi? Onu da bilmiyorum. Ya
1: şimdi şöylesi aslında o kadar da değmez falan diyoruz ama şunu anlamak konusunda değiyor bazen. Bunu göstermek lazım. Ben geçenlerde hatta sosyal medya hesabımdan paylaştım. Zaman zaman hafızayı çalıştırmak çok kıymetli bir şey. Ders almayı unutuyoruz ama.
0: Manşetine gelin.
1: Evet. Zaman zaman yani değil mi önemli. Şimdi bu hafızayı çalıştıran bir şey. Ne açıdan? Bunlar bazen kapatmaya çalışıyor. Böyle kedi biliyorsun pisliğini yapar. Arkasından böyle kumla kapatır görmesin diye. Yani koku çıkmasın ki yeri belli olmasın diye. Güvenlik açısından. Rabbimin vermiş olduğu şeydir o. Otomatik olarak bir şey aldı. Bunlar da zaman zaman bunları hatırlatınca çok kaçıyorlar. Topa hiç girmiyor, cevap vermiyorlar. Kendilem yakın. Olmamış gibi. Hiç yok gibi zaten. Aslında çok şey anlatan bir başlık bu.
0: Doğru.
1: Türkiye gerçeğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetini bunların biraz önce tarif ederken hani abartılı gibi gelen, dedim ki homo sapien dedim ancak böyle olur. Homo sapien kafası mağara, gerici, yobaz. Ya duyurun bunları, sözcüye duyurun. Bakın ancak yobazlar bunu yaparlar. Şimdi bir adam öngörüsü tutmayabilir. Bir öngörüde bulunsun başka bir şey. Mesela bir öngörü değil. Öngörü değil bu.
0: Bir şey söyleyebilir
1: miyim? Bak çok kıymetli. He, söyle.
0: Öngörü değil çünkü bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emanet ettiğin bir adam. Tabii. Yani malzemeyi tabii bilen bir isim.
1: Bir de hayır bunu haberleştirmek dahi. Yani mesela bunu haber... Niye? Çünkü o anda şu yaptığı şey ne biliyor musun? Şu anda dediğim gibi işte o yobazlık yani bu sözcü, bu cumhuriyetçi tırnak içerisinde ultralayıkçı, aydınlanmacı, Kemalist ekibin en büyük handikapı da bu. Kendilerinin ne kadar geride olduğu farkında değiller. Yani hakikaten ilerleme şansı da yok. Çünkü kör ideolojik refleksler, inanç gibi olmuş. Yani Hindu'nun, işte benim arkadaşım Oman Kumar gibi. Buradan selam olsun. Hindu adam. Yani okumuş önemli değil. Hani Saint Joseph mezunu diyorum okum.
0: Teknolojik
1: ama,
0: bir deha.
1: Ama tabii evin içerisinde bir ineğin sidiğini böyle serptiğin zaman bereket olacağına inanıyor.
0: Bu da onun inancı.
1: Bizim çok, ben muayene severim. Bunları sevmem yalnız. Yani dostum olmaz ama yani Muayen çok daha ehvendir.
0: Muayen en azından İslam düşmanı
1: değil. Tabii değil. Evet. Ha, bravo. Bravo. Benim 2 yıl beraber çalıştık. Heh. Yani İslam düşmanı değil çok da saygı duyuyor. Böyle de masaya bekler dışarıda senin dışarı kapıda. Rahat rahat. Take your time sir. Okay no problem. Pray. Beklerse bir saat orada ister teravih kıl bekler gene. Bunlar namaza kılan öğrenciyi yakalamak için.
0: Evet ya.
1: Müslüman değil mi?
0: Değil ya. Tamam.
1: Bu Muayen bekler. Ben bunu yaşadım çünkü.
0: Voleybolcu tesettüre girdiği yılın tabii sımacı falan diyecek tabii, kadar aşağılık, alçak bunlar. Tabii. Bu kadar namussuz bunlar. Şimdi bu kadar şerefsiz bunlar ya.
1: Bu süfli adamlar, bak süfliler, sefil olanlar, süfli, sefil kelime, esfere safiliğinden tamam sözcü. Bu ilk bir şey, o zaman bu kafasına göre şunu yapıyor. Erdoğan zararlı bir adam. Amerika gibi düşünüyor, siyonistler gibi. Alçaklar, gavur ne diyorsa aynısını yapıyor sözcü. Arada fark var mı? Yok. Görevi o çünkü. Diyor ki Suriye'ye girersen çıkamaz. Bak bu Erdoğan bizi savaşa sürükleyecek bilmem ne falan. Öteki taraftan bu değil sadece. Seçime giderken asla affetmem o cümleleri. Bak bunlar hakikaten bir an önce muasır medeniyetten bahsettik ya. Bunların zeka seviyesi çok diplerde. Yanlış anlama hakikaten teknoloji olarak basıyor mürekkep çıkıyor bir gazetede.

0: zeka seviyesi çok diplerde gezen bir gazetedir. Hırsı da var. Söyle, hayır hayır. Koyuyorum böyle mesela. Sevgili dostlarım Emin Çoyaşan mesela var orada. Hala yazıyor mesela. Mesela işte Uğur Dündar. Hiç utanmıyor.
1: Utanma yok ya.
0: Fatih Altaylı. YouTuber. Lan bakıyorum. Bu adam sana bana demokrasi satıyor. Bu adam satıyor.
1: Evet evet.
0: Bildiğin dil üstü. Tabaka 4 santim. 4 milim.
1: Ya Orta Doğu'nun tek demokrasisi İsrail diye şabalaklar bunlar ya.
0: O da bir şeydir hocam. Yani postal yalamaktan dilleri 4 milim kadınsı bağlı bir şey.
1: Bravo bravo.
0: Adam sana bana diyor ki.
1: Demokrasi.
0: Ama diyor demokrasi.
1: Bir de gazetecilik dersi veriyor. Utanmaza bak.
0: Bak şimdi
1: utanmaza
0: adam bak köşe yani. Yazıyor o zamanlar. Köşe yazıyor. Köşe yazıyor. Diyor. Ben diyor yeni bir görev bu kılık kahve kanuna karşı onun bunun karısını çoluk çocuğunu onu ben koyuyorum o demiyor. Tuttu bu karakola götüreceğim diyor. Demokratik hareket bu çünkü. Yani Suat Bey abi gelecek. gelecek bilmem ne. Valla ününü sıkarım seni ben. Hadi gel. Gel. Gel topla kol. Tut kol. Hadi tut.
1: Hadi bakalım.
0: Tut. Ama o zamanlar bunu yapabildim yapamadım. Çünkü neden arkada bu vesayetçiler vardı işte.
1: Bravo. Suriye bataklığına girmeyelim. Gireriz de çıkamayız. Yurtta sulh. Cihanda sulh.
0: Bilemiyorum bulabilirler mi ama sözcüğünün manşeti vardır. Bunlar mı Türk diye. Bak faşize bak. Tam faşisttir ha. Bunlar mı Türk deyip Kürt asıllı vekilleri koymuş fotoğraflarını. Kürtleri koymuş yani. İşte bir Mehmet Metiner de vardı hatta. Ya bunlar mı Türk? Ha ha. İnanamaz. Yani ya bu adamlar konuşuyor ya. Şimdi cemaati destekleme zamanı diye yazan bir adam yazabiliyor doğru, hala bu
1: doğru,
0: ülkede ya.
1: Doğru. Doğru. Doğru.
0: Böyle bir hatadan sonra benim gibi çıkman lazım daha. Tamam mı? Gideceksin Düzce'nin dağlarına. Heh. Ava gideceksin kardeşim. Başka bir şey yapmayacaksın. Ya da sandalye, alan sandalye var ya böyle.
1: Evet.
0: Pütükareli, kırmızı pütükareli. Koyacak dizlerini. Battaniyeni. Yapma bu işleri. Girmeyin.
1: Hala, utanmaz.
0: Hala aynı alçakta devam ediyorlar yani.
1: Utanmaz.
0: Utanmazlar.
1: Bir milli voleybolcu tesettüre tesettür kararı vermiş. Bu gayet normal bir karar.
0: Sana ne kardeşim?
1: Bu kararından dönecek mi? Yoksa voleybolu mu bırakacak bilmem ne diye soracak kadar aşağılık ya.
0: Tabii, şerefsiz.
1: O kadar şerefsiz, alçak ve bir gram bir milimetre yüzü kızarmadan hala insan içine çıkabiliyor. Ve demokrasi diyebiliyor ya bir gazetecilik diyebiliyor. Hadi oradan diyelim artık süremizi
0: hocam,
1: açtık.
0: Adam çıkmış bak bütün dünya meydan okuyan çeyrek asırda bu ülkeyi alıp fezaya gönderen, bak uzaya gönderen, havaya gönderen. Hani var ya gökte, istikbal gökte değil mi hocam?
1: Evet.
0: Erdoğan oradan bak, gökten başladı bunlara. Anlatamam. Hala adam diktatör diyor ve bunu yapan adamlar da şunun şurasında çok fazla değil. Yaşar Büyükant'ın toplantısına katılıp size bir şey soracağım. En demokratik var.
1: Evet, evet.
0: Kime konuşuyor? Yaşar Büyükant'a konuşuyor. Kim? Evet. Genelkurmay Başkanı'na. Efendim birileri iddia ediyor. Soruya bak, merci. Merci Genelkurmay Başkanı. Birileri aday olmaya çalışıyor. Acaba adaylığın ne diyorsunuz? Olsun mu olmasın mı?
1: Siz kimi uygun görürsünüz paşam?
0: Murat Yetkin. Burada Emin Çoyaşan.
1: Aynen öyle.
0: Birileri aday olmak ismi birileri tabii. Aday olmak istiyor. Acaba ne diyorsunuz diye bir Genelkurmay Başkanı soru soruyor. Şimdi bu adam sana bana demokrasi
1: öğretiyor. Demokrasi ya. Ya abi.
0: Hiç utanmıyor
1: yani. Hitler'in mezardan utanmıyor. Çıkıp hümanizm ve insan hakları briefingi vermesi kadar muazzam bir denge.
0: Kesinlikle bu.
1: Artık kapatmam lazım. Kapatalım ama bir cümle var. Senin Hacı Muharrem.
0: Nerede olmuş?
1: Senin Hacı Muharrem.
0: Benim Hacı Muharrem. Muharrem İnce. Yapmış.
1: Muharrem İnce. Ya kendi tabiri o. O yüzden Hikmet Bey de öyle takılır ona.
0: Ben üniversitedeyken bana Hacı derlerdi. Çünkü cumalara gidermiş.
1: Cumalara giderdim demişti aday Cumhurbaşkanı.
0: Tatanka yokken ya. Tatanka varken değil.
1: Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman o yüzden bana Hacı Muharrem derlerdi demişti. Yoksa şey niyetimiz
0: tabii,
1: yok. Yani
0: tabii,
1: öyle,
0: tabii. Hacıları aşağılamıyor.
1: Öyle bir şeyimiz olmaz. Sadece öyle bir ifade, öyle bir tanım vardı. Bir etkinlikte konuştu. Diyor ki ben CHP'deyim.
0: Hadi canım. Gitmiyor
1: CHP'den
0: mu?
1: Hiçbir yere ayrılmam. Çünkü diyor helal parayla parti kurmak kendi desin mi?
0: Hadi canım.
1: Bak dikkat et. Anam. Helal parayla bak. Dinle kendi desin.
0: Dönmüş de dönmüş.
1: Verin bakalım.
0: Ne diyor bakalım?
2: Nasıl kazanıyorsun? O zaman dolar 4 liraydı. Geçim sıkıntısı böyle değildi. Enflasyon böyle değildi. Hayat pahalılığı böyle değildi. Erdoğan bu kadar yıpranmamıştı. Bir mücadele verdik. Sonunda bana laf çarpmış. Ya Cemal, sen 2018'de Tayyip kazansın diye meydan gezmedin. Utanmaz adam ya.
1: Cemal Enginyurt'a biraz uzun.
2: Bir adam böyle utanmaz olur. Ne böyle oluyor ya? Ne yapacağım ki buna? Başka da cevap vermem ne derse desin. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, Yeni Partili oldun, Tayyip destekçisi oldun, Türkücü oldun, MHP'li oldun. Her kalıba girmişsin sen. Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Bak bak başka yere gitmem ben, bu kadar.
1: Kullanmıyor.
2: Bunu da CHP'den istifa edip gidip başka partiye gitmedim. Kendim parti kurdum, kendim.
1: Bak.
2: Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez ya. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti.
3: İşte burada bak. Helal hocam, parayla kuracaksa
0: hocam yani. Kavgada söylenmez ya.
3: Zor iştir.
0: Yani Muharrem, Hacı Muharrem abi helal para değil de hangi parayla kurdu acaba? Rüşvet, irtikap, yolsuzluk.
3: Biz buraya
0: köpük, peştemal, parti.
3: Biz buraya bir virgül koyalım.
0: VIP.
3: Yarın günün manşetinde
0: helal parayla dedi ya.
3: Bu iş bence bu pilav daha çok
0: sıkıntı. Yani var ya ben sana özgözle
3: kavgada söylenmez şey, ya.
0: Peki Kemal abiyle arası nasıl olacak bunun? Kemal'le çok kavgalı bunlar.
3: Kavga gel buraya Muharrem yani.
0: Gene olacak Muharrem mı? Bilmiyorum. Daha önce en son
3: ama bak çok
0: en son ağır, partiye abi, döndüğünde güzel, biliyorsun değil mi? Bu dansla geldi.
3: Tamam.
0: Memleket neydi parti ismi? Yok yeni.
3: Memleket partisi.
0: Değil ya. Memleket partisi mi?
3: Memleket.
0: Doğru. Hani bir, memleket. Tamam. Dans ederek geldi. Memleket partisi. Tökezleyen gergedan evet. Dansı. Evet. Tamam. Şey diyeceğim. Peki Kemal'le arası çok bozuk. En son tuvaletin önüne oturttu adamı.
3: Bekleyip görelim.
0: Bak bekleyip görelim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu çok doğru. Ama çok ağır kavgada söylenmez. Bak ben demiyorum. Bu Hacı Muharrem diyor.
3: Parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Helal parayla kurmak.
0: Helal para diyor. Oo. Yani diyor, yeni parti çaldınız çırptınız ben demiyorum. Çaldınız çırptınız haram paralarla imparatorluk kurmaya çalıştınız.
3: Diyor.
0: 5-6 milyar dolar para topladınız. Heh. O imaya geliyor. Ben demiyorum çünkü onu. Helal değil diyor paranız diyor.
3: Bir bekleyelim. Bir köpük takip partisi. Edelim. Bu kayda geçti. Biz tamam. Takip edelim.
0: Hacı
3: evet. Muharrem. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda olunca şimdi. Hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affedin.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve yine çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Ferman hocamız da bugün hem tabii ki İran meselesini değerlendireceğiz. Hem Venezuela ile yapılan petrol anlaşmasını değerlendireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri halk adasını vurdu, bunu konuşacağız. Yani yine küresel gelişmeleri imkanımız el verdiği sürece ele alacağız. Ama tabii öncelikle biliyorsunuz hepimizin acısı büyük. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize, Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Gerçekten acı bir olay yaşandı. İnşallah tekrarları yaşanmaz diyoruz. Programımıza da böyle başlamak istedik ama inşallah tabii tekrar olmaz diye de dua etmekten başka elimizden bir şey şu an için gelmiyor. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Özellikle Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan anlaşma ne anlama geliyor? Bunu göreceğiz. Amerika tekerleşiyor mu enerjide dünyada? Bunu kıymetli hocama da çok özür dilerim soracağım. Ve geleceğe dönük bir perspektif ortaya koymaya çalışacağız. Şimdi başlığımız Amerika Birleşik Devletleri Venezuela petrol anlaşması. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri petrolü Amerika Birleşik Devletleri petrolü kontrolüne mi aldı? Aslında soru bu. Yani bu tekerleşme dediğimiz hadise, anlaşma 17 sahadaki 65 milyar varili aşan rezervin üretim ve işletme kontrolünü kapsıyor. Yani tam anlamıyla bir Venezuela petrolüne çökme mi söz konusu? Maduro'nun kaçırılmasını, ki oğlunun atmış olduğu bir tweet var, onu da göreceğiz. Kendisinin fotoğrafını paylaştı. Maduro'nun kaçırılma hikayesinin aslında neticesi bu muydu? Dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela'yı bu anlamda, bu enerji anlamında ele geçirmek mi? Bunu tabii kıymetli hocamla konuşacağız. 65 milyar varil Amerika Birleşik Devletleri mi verilecek sorusuna baktığımızda, bu 65 milyar varil teslim edilecek petrol değil, sahaların kanıtlanmış rezervi olarak şu anda ifade ediliyor. Yani işte bir akşamda, bir haftada, bir yılda bu 65 milyar varillik petrol almayacak ama gördüğünüz üzere sahalardaki kanıtlanmış petrol rezervinin aslında tapusunu, kontrolünü, kullanımını da alan bir Amerika Birleşik Devletleri göreceğiz gibi gözüküyor. Peki neden buna tarihin en büyük anlaşması olarak isimlendirdiklerini sorduğumuz zaman bu soruyu kıymetli izleyenlerimiz, Amerika Birleşik Devletleri gelecekte çıkarılacak petrol üzerinde çoğunluk kontrolü sağlamayı hedefliyor. Zaten biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi petrol sahalarındaki kanıtlanmış rezervlerin net rakamı da belli. Yani kimilerine göre dünyanın en büyük petrol rezervi Amerika Birleşik Devletleri'nin, hatta kaya gazı meselesi var biliyorsunuz. Dolayısıyla diğer bölgelerdeki enerjileri kontrol altına aldıktan sonra dünyaya kendini bağımlı hale getirmek isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri mi göreceğiz? Yani Venezuela bunun aslında son aşaması mı gibi sorular da aklımıza geliyor. Peki ABD neden Venezuela petrolüne yöneldi sorusunu sorduğumuzda da, Hürmüz riskini azaltmak, rezervleri güçlendirmek ve ağır petrolü yakın coğrafyadan sağlayabilmek için. Şimdi Hürmüz krizi Amerika'yı ne kadar etkiledi? Hürmüz krizinin neden çıkarıldığını, İran savaşının neden başladığını aslında bunlarla hep bağlantılandırabiliriz. Ve tabii ki redek rezervler dediğimiz Amerika'nın uzun vadeli petrol stoklarının da tabii oranının arttırılması ve yakın coğrafya. Yani ben ta işte gidip de Orta Doğu'dan alacağım ama hemen arka bahçemden Venezuela'dan bu petrolü alırım mantığını işletmesi söyleniyor. Peki asıl hedef OPEC ve Çin mi? Yani OPEC ülkeleri ve Çin mi asıl hedef diye sorduğumuzda, bu hamle Çin'in bölgedeki Rusya ve OPEC ülkelerinin petrol piyasalarındaki ağırlığını sınırlayabileceğini ifade ediyor. Zaten biliyorsunuz Çin'in önemli anlaşma maddeleri vardı Venezuela ile. Önemli yaptığı anlaşmalar vardı petrol üzerine, diğer yatırımlar üzerine. Şimdi Çin Hürmüz'de sıkıştı. İran biliyorsunuz en büyük müşterilerinden biriydi. İran'ın en büyük müşterilerinden biriydi. Bir de Venezuela'da sıkışırsa o zaman Çin'i enerjide tamamen köşeye sıkıştırmak üzere bir satranç hamlesi mi bu? Bunu da akıllara geldiğini söylemek lazım bu sorunun. Peki petrol ve benzin ucuzlar mı bu 65 milyar varillik anlaşmayla beraber? Kısa vadede olmasa bile üretim artsa uzun vadede küresel arzı arttırıp fiyatları düşürebileceği ifade ediliyor. Ama bunun tabii kesin bir neticesi yok. Bir yıllık olduğu ifade ediliyor. Kimilerine göre 100 yıllık olduğu ifade ediliyor. Ama bir gerçek var ki bir ülkenin petrolüne şu anda el konuluyor gibi gözüküyor.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bu akşam bizlerle beraber Profesör Doktor Murat Fermer hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili hocam. Teşekkür ederim.
0: Uzun bir yoldan geldiniz. Bizi kırmadınız.
1: Estağfurullah. Her zaman olduğu gibi hocam.
0: Ayaklarınıza sağlık hocam. Şeref verdiniz.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi hocam bunu soracağım size. Bu çok önemli ama bugün çok önemli bir gelişme daha oldu. Sayın Hakan Fidan'ın da çok önemli açıklamaları vardı. Kıymetli izleyenlerimiz biliyorsunuz. Mekke Anlaşması'nın, Mekke İttifakı'nın, Mekke Savunma İttifakı'nın anlaşmasının ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı hocam. Ve Sayın Hakan Fidan çok önemli mesajlar verdi. İlk önce hocam bu sıcak günlerle başlayalım ve Sayın Hakan Fidan'ın kıymetli izleyenlerimiz hitaplarını da dinleyelim. Murat hocama sorarak programımıza devam edeceğiz.
2: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun, anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır. Şimdi bu ittifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak arkadaşlar. Aktörlerin tavırları daha belirgin hale gelecek. Belirsizlik azalınca bu İstikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım yapabileceksiniz, daha fazla kalkınma yapabileceksiniz. Biliyorsunuz yani bölgede aslında çok fazla kaynak var, çok fazla imkan var. Ama istikrar, güven ortamı olmadığı için yani bölge halkları gereksiz yere bir ton sıkıntı çekmekte. Seçim sürecine girdiği andan itibaren Netanyahu hükümetinin, başta Netanyahu olmak üzere destekçilerin artan bir şekilde Türkiye'ye yönelik bir söylemi var ve Cumhurbaşkanımızı ve bazı arkadaşlarımızı hedef alan yaklaşımları var. Biz bunu baştan beri takip ediyoruz. Şimdi birinci şunun altını çizmek gerekiyor. Yani insanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu'nun muhatap olduğu ana kitle uluslararası topluluktur, uluslararası sistemdir. Çünkü sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Bunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi düşünmek büyük bir hata.
0: Evet Murat Hocam, çok önemli açıklamalar, çok kritik. Evet. Ve burada tabii ki bu ittifakın kimseye karşı olmadığını, bu ittifaka dost ülkelerin katılabileceğini ve İsrail'in bu katliamcı politikasına karşı aslında bir direniş ekseninin de tırnak içerisinde oluştuğunu belki de söylemek gerekiyor. Hocam isterseniz böyle başlayalım.
1: Tabii.
0: Daha sonra diğer konularımızla devam edelim.
1: Aslında bu ve benzeri tüm uluslararası kuruluşlarda biliyorsun bir gelişme aşamaları var. Her şeyden önce bir foundation dediğimiz temellerin ortaya koyulması ve bu kurumun üzerinde yükseldiği temel umdelerin, prensiplerin açık ve net şekilde ifade edilmesi, farklı jargonlarla tanımlanması, bununla ilgili herhangi bir şüphe, tereddüt vesaire bırakmayacak şekilde bir ortak dil oluşturulması. Tabii henüz çok yeni ve taze bir organizasyon. Bugün Sayın Dışişleri Bakanı'nın hem sözlerinde hem ilk toplantının kuruluş yeri seçiminde hem de kuruluşun başından itibaren inisiyatif sahibi gözüken Suudi Arabistan'ın alışılageldiği ve benzer uluslararası ilişkilerde teamül olarak uygulanan başkentte değil de Mekke şehrinde çok daha önemli ve özellikle

0: belirli mesaj ve konum parametreleri içeren bir lokasyonda ve bu isim adı altında örgütlenmesi önemli. Tekrar ediyorum, İstanbul'da ilk toplantının, yani işlerlik kazanmasından sonra örgütün, kurumun İstanbul'da olması çok, çok önemli bir hocam, nokta. Bence sinyal etkisi bakımından. Şimdi tabii bu foundation denilen dönemde kurumsal altyapı ve örgütlenme ortaya çıkıyor. Ortak bir jargonun, ortak bir dilin tesis edilmesi lazım. Bu bir savunma ittifakı. Yani işin teknik yönü askeri işbirliği ve kooperasyona dayanıyor. Tabii bu kurucu üyeler sadece Türkiye NATO üyesi. Bu çerçevede diğer üyeler NATO üyesi olmadığı için ortak jargon, terminoloji, teknoloji ve diğer konularda bir birikim bulunmuyor. Dolayısıyla bu birikimin inşa edilmesi lazım. Yani
1: sıfırdan bir birikim olacak.
0: Evet, anlaşılıyor ki burada daha evvel dünyanın dört bir tarafında gerekli eğitim, motivasyon ve koordinasyonu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin askeri gücü öncü rol oynayacak. Çünkü biliyorsun biz Afrika'nın çöllerinden Asya'nın steplerine kadar değişik yerlerde değişik ülkeleri, grupları eğitmeyi başarmış bir askeri geleneğe sahibiz. Hem formal harp akademileri bazında hem de gerektiğinde barış gücü dahil olmak üzere her türlü askeri donanım ve organizasyonu Türkiye know-how'ı motivasyon gücüyle becerir. Hatırlarsan daha evvel Suriye'de Amerikalıların beceremediğini Türkiye çok kısa bir sürede becererek silahlı kuvvetleri, silahlı güçleri orada organize etmişti. Ve bugünkü Suriye çözümüne giden yolda bu çok önemli bir kazanım olmuştu. Hep Trump da bunu söylüyor zaten. Dolayısıyla bu bir kuruluş, bir suları test etme ama bu toplantının mesela İslamabad'da değil de İstanbul'da olması çok önemli bir şey. Anlaşılıyor ki bu kurucu ülkeler arasında, çünkü Sayın Dışişleri Bakanı bu konuda herhangi bir kategorik yaklaşım olmadığını ifade ediyor. Evet. Çünkü bir takım tezviratla bunu bir tırnak içinde İslam NATO'su, Arap Gladyosu vesaire gibi değişik şeyler verilebilir. Çünkü kendisi de anlaşılıyor ki bu özellikle muhalefetin ve bu karıştırıcı faaliyetlerin gelebileceği adresi zaten Sayın Dışişleri Bakanı baştan etiketledi. Biz buna uluslararası jargonda etiketleme diyoruz. Karşılıklı etiketlenmeyle muhatap da herhalde bu mesajı almıştır. Tabii İsrail de boş durmuyor. O da Güney Kıbrıs'ta biliyorsun en son bir gelişme. Aşil Kalkanı diye böyle.
1: Ondan da bahsediyoruz.
0: Evet, Demir Kubbe'den sonra şimdi Aşil Kalkanı. Ama tabii dostlara şunu da belirtmekte fayda var. Böyle bu bizim için de geçerli ama böyle heyecanlandırıcı güzel isimler vererek çözümler otomatikman bulunmuyor. Yani, bu işin publisitesi ama mesela biz de inşallah ilk yerli ve milli savaş uçağımıza Kaan diyoruz. O bizi heyecanlandırıyor ama Kaan'ın arka planını da doldurmaya çalışıyoruz.
1: Hocam,
0: veya Göksungur dediğimiz zaman değil mi? Tabii. Göksungur dediğimiz
1: zaman onun
0: hedefe ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz.
1: Hocam çok özür dilerim. Tabii. Tam yerindeyken bu ittifakın sizce ilk birinci maddesi ne olacak? İlk hedeflediği şey ne olabilir hocam? Yani ne amaçlamalı bu ittifak sizin görüşünüzde?
0: Şimdi bu şunu söylemekte fayda var. Yani netice itibariyle aslında çok dikkatli seçmek istiyorum cümlelerimi. Çünkü bugünkü mesajlardan ve ilk kuruluş teatilerinden anlaşıldığına göre herhangi bir kategorizasyonda kendini mahkum etmek istemeyen bir yapılanma görüyoruz. Mesela işin içindeki Türkiye dikkat ederseniz icabında Rusya ile ve Ukrayna ile aynı düzeyde ilişki sürdürüp bunları masaya oturtan. Pakistan'a bakıyorsun. Pakistan bir yerde İran'la, hani bunu sanki bir İran karşıtı İslam bir organ, İran'la sürekli olarak detant ve görüşme yolunu açan ülke. Suudi Arabistan'a bakıyorsun, müthiş bir transformasyon içerisinde Amerika ile ilişkileri de yürüten ama o çerçevede Arap dünyasında ve Sünni dünyada
1: Çin'le de görüşüyor, Rusya'da
0: da Çin'le de görüşen, mesela Çin'le son dönemde çok yeni açılımlar yapabilen bir ülke. Benim anladığım şey şu, yani opsiyonları daraltmadan, kapatmadan ama bu bölgede ağırlıklı rol oynayacak güçlerin birliktelikten doğan güç sinerji unsurunda bir araya gelmeleri. Zaten Sayın Dışişleri Bakanı da söyledi, bu bir alternatif değil. Bu bir hani NATO'ya alternatif değil, hiçbir Arap Birliği'ne alternatif değil. Bu bir Avrupa Birliği'nin İslam ordusu iz düşümü değil. Ama bunların hiçbiri ama hepsinin gerektiğinde tamamı.
1: Tamamlayıcısı.
0: Dolayısıyla tabii

0: başlangıçta hatırlarsan bu nüve verdiğinde Cento örneğini hatırlatmıştık. Sadabat Faktı, Cento vesaire. Tabii orada da biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü o dönemin koşul, hal ve şartları, soğuk savaş atmosferiyle şimdi çok daha farklı bir durumdayız. Sayın Dışişleri Bakanı da ifade etti. Belirsizlik ve o belirsizliğin acıtıcı iklimi anlaşılıyor ki senenin 1/3'lük bölümünü bugün tamamlıyoruz, tamamladık. Evet, yani geride kalan 1/3'lük bölümünde de bu yoğun belirsizlik, piyasalarda sürgüt salınım sendromu devam ediyor. Unutma, yani her ne kadar son dönemde sahneyi Körfez Savaşı'na kaptırdıysa da 650 küsur haftadır süren Ukrayna-Rusya Savaşı, 28 haftadır süren bir türlü Trump'ın sonlandırmayı beceremediği, başaramadığı ne dersen de bir Körfez Savaşı. Ama Trump demin çok gayet güzel bir hazırlık yapılmış Venezuela ile ilgili. Bir ara gaz verdi. Bir şeye ihtiyacı vardı. Çünkü bir savaşı nihayetlendiremiyor.
1: Tazeleme de lazımdı.
0: Bir hem içeriye hem dışarıya. Yani ben bu işi becerdim demek şeyiyle, hasebiyle kendi deyimiyle tırnak içinde tarihin en büyük enerji anlaşmasına imza koydu.
1: Hocam ona geleceğim ama oraya gelmeden evvel tam da İran'dan bahsetmişken kıymetli izleyenlerimiz Trump İran'ın petrol ihracatında önemli Hark Adası'nın bombalandığını gösteren bir yapay zeka videosu paylaştı hocam. Onu bir izleyenlerimize gösterelim. Siz de hocam tabii görelim. Tabii. Burada bu algı, o ara gaz dediğimiz mesele aslında bir parçası mı? Bunu da yorumlarınızı sizden alacağım. Evet, kıymetli izleyenlerimiz şimdi yapay zeka videosunu seyrediyoruz. Evet. Donald Trump'ın Social Truth hesabından
0: şimdi
1: paylaştığı.
0: Şimdi tabii böyle yıkımda, patlamada, çatlamada bu terimi kullanmak ne kadar doğru olur ama ifade etme kabiliyeti bakımından hani bu tür hazırlıklara gönül yelpazesi derler. Hani bir şeyi beceremedik ama hiç olmazsa gönülleri rahatlatalım. Kendi kendimize biraz tatmin edelim şekliyle. Tabii bu aynı zamanda bir mesaj da içeriyor. Hatırlarsan geçtiğimiz saatler içerisinde özellikle bazı fiili saldırıların da
1: oldu.
0: Veya saldırı teşebbüslerinin olduğu söyleniliyor. Oldu. Aslında burada anlaşılıyor ki fiili bir şekilde, de facto bir şekilde Amerikalılar Hürmüz Boğazı'ndan bir safe passage dediğimiz güvenli geçiş koridoru açmışlar ve orası çalışıyor. Dolayısıyla bu açıdan düşünüldüğünde İran'ın karşı özellikle mayın döşeme hazırlığı içerisinde olduğu istihbar ediliyor. Dolayısıyla İran'a diyor ki sakın kalkma, bu de facto durumu kabul et.
1: Bu uyarısı aslında.
0: Evet, uyarısı, açık ve kapalı uyarısı. Tabii bu ezici ekonomik savaş müjdesinin kendisi bakımından. Öyle diyor ya, müjde vereceğim size diyor. Öyle, bütün Amerikan halkına ve dünyaya diyor. Onun zamanlaması da çok enteresan. Belki Venezuela'ya oradan köprü geçerken şey yaparız. 19 Ağustos'ta. Biliyorsun 17 Haziran'da 60 günlük ateşkes süreci başladı. Sonra 17 Haziran akşamı bitti. Her iki tarafta dedi ki bir daha asla böyle şeylerle vakit geçirmeyeceğiz. Diplomasi oyunu oynamayacağız dedi İranlılar. Trump da dedi ki evet dedi, hayır dedi, belki dedi, maybe dedi falan filan. Her zamanki hali ve yaklaşımıyla. Ama sonuçta anlaşılıyor ki yakın erimde bu gibi bir geçiş süreci, bir yumuşama, detant gibi bir koridor artık kapanmış durumda. Peki ne oldu? 19 Ağustos'ta Trump kendi deyimiyle tırnak içinde ezici ekonomik savaşı açıkladı.
1: Başlattım dedi, evet.
0: 19 Ağustos'un özelliğine 19 Ağustos 1953'te Başbakan Musaddık, İran Başbakanı Musaddık, Anglo-Iranian Petrol, yani İngiliz-Amerikan ortaklığı, yabancı İran'ın petrol işletmelerini millileştirme çabalarının gene bugün anlıyoruz ki Operation Ajax deniliyor, artık tarihe mal olmuş. İngiltere ve Amerika gizli servislerinin desteğiyle ortaya koyulan bir darbeyle indirilmesi, Şah Pehlevi'nin, Şeyhin Şah'ın oğlu Reza'nın Roma'dan getirilmesi ve 79 yılındaki İran İslam Devrimi'ne kadar 26 yıl
1: kesintisiz
0: yerlileşen ve millileşen veya en azından o yönde çaba sarf edilen İran petrolü bakımından emperyal güçlerin rahat uyumasını sağlayan bir süreci adeta armağan etmesi. Şimdi aradan bu kadar zaman geçtikten sonra 19 Ağustos herhalde İranlı dostlarımız açısından da ne manaya gelir düşünmek tabii gerekir. Tabii bu psikolojik savaşın bir başka yönü. Ama hani şecaat arz ederken sirkati söylemek derler. Hani bu şeyde de aslında sen nazik olarak orada ifade ettin bir hani belki bir çökme veya bir petrol inhisarı der uluslararası anlaşmalar veya diplomatik dil. Yani bir ülkenin, hangi ülkenin kanıtlanmış dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülke, 303 milyar varillik. Bunun 65 milyar varillik 17 sahadaki kısmı. Orada da tabii değişik şeyler var. Mesela şunu söylüyorlar. Amerika 100 yıllık bir anlaşma diyor.
2: İşte 100 yıl, evet.
0: Venezuela'nın en son şeyi 25 yıllık açıklaması. Tabii orada Rodriguez var. Daisy Rodriguez, devrimci bacı. Biliyorsun gayet mültefit. Tabii o da kendine göre paketlemeye çalışıyor. Diyor ki bunlar zaten atıl duruyordu. Bizim elimizden bunları tekrar ihya etmek gelmez.
2: Maliyet
0: 100
2: çok
0: milyar,
2: yüksek.
0: Evet, 100 milyar dolar. Bunu da kim yatıracak? Amerikan özel şirketleri yatıracak. Oradan da Batencourt diye bir adam bulmuşlar. Venezuela %55 Amerikalıların olacak. O Venezuela'lı adam da yaptırımlara tabi. İsviçre'ye falan giremiyor. İngiltere hükümeti kara para aklamaktan dolayı ve şüpheli finans hareketlerinden dolayı Venezuela petrol, para, ambargo hepsi bir araya geliyor. Özellikle Amerikan hükümetinin ricasıyla defaatle Amerika'ya ve diğer yerlere giderek bu anlaşmaya imza attı. Bu işler enteresan işler. Fakat sonuca bakalım. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyanın bir numaralı petrol tedarikçisi. Demek ki son 3 ila 5 yıl içerisinde 55 yıllık ezber bozuldu. Artık dünyanın bir numaralı petrol tedarikçisi ne Kafkaslar'da ne Orta Doğu'da. Yani o 100 yılın başında bitmeyen oyun kitabındaki mesele değişti. Şimdi bir numaralı tedarikçi Amerika Birleşik Devletleri, iki numara Suudi Arabistan, üç numara Rusya. Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip Venezuela maalesef iş satışlara ve ciroya geldiğinde 19. sırada. Ne kadar acı bir durum değil mi?
1: Amerika'nın kendi kanıtlanmış petrol rezervleri kaya gazıyla beraber hocam aslında gene zirveye oynamıyor mu?
0: Elbette oynuyor. O aslında onu bir ulusal sır olarak da
1: saklıyorlar.
0: Hatta hatırlarsan galiba bir sene evvel bir programda konuşmuştuk Furkan. Şöyle enteresan bir teori var, ben sana anlatmıştım. Hani bu petrol kullanılır biter deniliyor ya.
2: Evet.
0: Yeni bir teori var. Kullandıkça özellikle kaya gazında petrolün kendi kendini artışıyor yeniden sonrası arttırdığı yönünde bir şey var. Biliyorsun bu emtialarda böyle oyunlara zaman zaman başvurulur. Mesela pırlanta stoku çok nadir, bulamıyoruz. Fazla çıktığında gömdüler zamanında, biliyorsun değil pırlantayı. Altın, altın rezervi bir şeyler söyleniyor ama
1: dünyadaki
0: kim biliyor?
1: Altın rezervine kadar.
0: Gittin mi, saydın mı, gördün mü? Yerin altına mı baktın?
2: Evet.
0: İstihareye mi yattın?
2: Söylenmeye bakıyoruz.
0: Kaç parayla çıkıyor? Maliyeti ne? Maliyeti 300 dolar mı? 1300 dolar mı? 3300 dolar mı? Geçen gün bir Türk şirketinde bilançoyu anlatıyorlar. 4300 dolar çıkış maliyeti. Mesela baktığın zaman. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
2: Doğru,
0: şimdi onun için
2: doğru.
0: Bu petrol vesaire gibi şeylerde tabii işin bir istihbari yönü de var. Mesela dünyada en fazla altın Amerika'da diyoruz. Ama bazıları da diyorlar ki gidip saydın mı? Amerika
2: Çin'de
0: biliyorsun
2: çok
0: açmıyor şey.
2: Evet.
0: Evet, mesela Çin'de. Çünkü mesela Çin'de dünyanın birçok yerinde merkez bankalarının dışında resmi altın alım satımını yapabilecek kuruluş yetkisi veya yetkilendirmesi yoktur. Çin'de Çin Merkez Bankası var. Çin Silahlı Kuvvetleri var. Tabii her şeyin başında Komünist Parti var. Çünkü Çin demek Komünist Parti demek. Komünist Parti. Çin'e gittiğin zaman Komünist Parti'nin değişik tezahürlerini görürsün. Bu kadar açık ve nettir.
1: Doğru. Hocam tabii şimdi buradan baktığımız zaman işin ekonomik boyutunu konuşuyoruz. Bir de siz aslında o görüntüyü de yönetmenime rica edeyim. Hazır Maduro'dan konuştuk. Venezuela'dan sıcağı sıcağına. Venezuela'nın
0: Maduro
1: oğlu,
0: yeni bir yakışıklı resim vermiş.
1: Evet,
0: onu göstereceksin.
1: Oğlu paylaşmış hocam. Babasının son haline. Evet bu da şimdi Murat hocam siz de çok siyasetin içindesiniz. Amerika'yı da çok iyi biliyorsunuz. Şimdi bunlar güncel fotoğraf mı değil mi? Mesela adamı yakalar yakalamaz çekip de aradan bu kadar zaman geçti.
0: Evet.
1: Onu çok iyi. Yani belki bir deri bir kemik kaldı Maduro hocam değil
0: evet,
1: mi? Güncel mi değil mi?
0: Aynen.
1: Ama sizce hocam bu fotoğrafın servis edilmesinde biraz evvel konuştuğumuz konuların bir bağlantısı olabilir mi?
0: İşte yani netice itibariyle şöyle oluyor. Tabii buna bakan biri böyle bir şeyde gülerek zafer gülüyor, işareti evet. yapıyor. Tabii bunu farklı bir şekilde geliyoruz, döneceğiz falan diyor ama yani çok enteresan.

0: Sen biliyorsunuz bu
1: bir
0: emperyalistlerde oyun tükenmez. Bir kere emperyalizmin en önemli şeyi seni sömürür. Seni sömürme maliyetini de senden
1: sana
0: çıkartır.
1: Evet.
0: Şimdi bak mesela çok enteresan. Trump tabii bu konuda çok daha açık, samimi aslında.
1: Yani bir arkadaş.
0: Ya şöyle, belki de tecrübesiz, bence saf yani o konuda. Mesela diyor ki, şimdi diyor bu yaptığımız anlaşmayla diyor, biz diyor zaten diyor, Venezuela'ya kalkıştığımız askeri operasyonunun diyor 28 katı gelir sağladık diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bak hesaba bak.
1: Evet.
0: Hesaba bak. Yani bu
1: yaptığı
0: biraz
1: suçu
0: daha
1: aslında maddi olarak da
0: şimdi seni üzecek bir şey söyleyeceğim. Duygulanacaksın. Bu Türkiye'de de çünkü yaşandı bir dram biliyorsun. Bu şuna benzer biliyorsun, belirli dönemlerde adamı hem infaz ediyorsun hem de yakınlarından kurşun parası istiyorsun.
1: Ya 27 Mayıs askeri darbesi
0: yani,
1: maalesef.
0: Şimdi bu emperyalistler...
1: İlmin parasını istediler, kapılarını
0: parasını,
1: astılar biliyoruz.
0: İlmin parasını istersin. Şimdi buna tabii absolute humiliation deniyor. Yani hasmını
1: yani
0: en aşırı derecede. Ama tabii...
1: Ama en aşağılık da onlar.
0: Yani bir şey söyleyeyim. Tabii aşağılık kompleksine sahip olanlar başkalarını aşağılamak suretiyle... Bu tabii uluslararası hocam. Şeyde de öyledir. Kendilerinin bu durumunu daha çekilir hale gelmeye çalıştı. Bu psikolojinin bir şeyi ama uluslararası biliyorsun uluslararası ilişkilerin büyük önemi şeyi de psikolojiktir. Onun için hep çalışmalar yapıyoruz
1: tabii,
0: değil mi? Hangi mesela ülke milletleri değil mi? Sürekli bir çalışma var. Gallup mu yapıyor? Ipsos yapıyor bütün dünyada. Hangi milleti kendine yakın görüyorsun? Mesela hep İspanyollarla, İtalyanlarla,
1: evet,
0: Türkler geliyor da Amerikalılarla şeyler araya çıkıyor falan filan
1: i̇şte
0: gibi. Dikkat edersen.
1: Türkler ha, benziyor.
0: Mesela işte anlatıyorlar. Hatta böyle Japonların da şeyleri var. Yolda düşürmüşler, cüzdan düşürüyorlar. O cüzdan hangi ülkelerde geri geliyor falan filan.
1: Evet,
0: şimdi şunu söylemekte fayda var. Yani netice itibariyle Amerika sonuçta ne oldu? Biz hatırlarsan bir DC Gap modelinden bahsetmiştik. Dolar, kripto, altın, silah ve petrol. Beşinde de Amerika üstünlüğünü koruyor. Ve böyle ipleri değişik şekillerde çekerek bir ona yol veriyor, bir buna
1: yol veriyor.
0: Sonuçta hep Amerika geldi. Bak geçen hafta ne oldu? Kriptolar durdu. Furkan hocam dikkat et. Birdenbire %35 prim yaptı. Ne oldu? Kripto yeni bir şey mi buldun? Kripto madeni mi buldun?
1: Evet.
0: Altın elektrik bedavaya mı geliyor? Ne oluyor? Neden? Güçlü doları geriye çekti çünkü 40 trilyon dolar. Şimdi onu tekrar iskont edecek. Sene başında yaptığı oyunun aynı şeylerini yapıyor. Altına yol verdi. 10 günde altın %13 prim yaptı.
1: Doğru.
0: Fed başkanı bir konuştu, o da top çevirdi. %3 dakikalar içinde düştü. Gümüş 10 günde %25 prim yaptı. Pat %8 veya 10 düştü.
1: Doğru.
0: Dikkat et. Ama ne oldu? Dolar tekrar güçlendi.
1: Dolar güçlendi.
0: Bir baktın geçen hafta Bessent dedi ki o biz dedi şeyleri satın alma şeylerini likidite şeyini iki katına çıkartıyoruz. Bu aslında dolaylı veya görünmez bir faiz indirimidir. Madem Fed yapmıyor ben yapayım dedi. Buna rağmen piyasa bir karşılık verdi, her şey geriye döndü. Şu anda Fed ile hazine de birbiriyle çelişki geldi. Diyeceksin ki bana ne, birbirlerini yesinler.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: Maalesef öyle değil. Rezerv para dolar olduğu için.
1: Hocam bu konu çok heyecanlı bir konu ama işte biraz zamanımız azaldı.
0: Evet.
1: Bir de bir son konumuz var hocam. Aşağı yukarı bir 5-6 dakikamız var. Şimdi İsrail Yunanistan arasında hocam 3 milyar euroluk bir savunma anlaşması imzalatıldı ve bu Aşil Kalkanı mevzusu bunun bir parçası ve ben birkaç bir araştırmada
0: gördüm. Bunun tamamı değil
1: gördüm.
0: Bir parçası onu vurgulayalım.
1: Tabii bir parçası hocam ve İsrail şirketlerinin hocam Yunanistan'da ciddi bir savunma şirketi satın alması var.
0: Evet.
1: Bununla ilgili ben bir yayında görüntü de seyrettim, video seyrettim. Hocam bu tehlikeli oyunu nasıl yorumlamamız gerekiyor? Bu altıgen doktrin dedikleri Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan bunun bir parçası mı? Kime karşı bu? Sorunun cevabını biliyoruz ama biraz
0: tabii,
1: anlatmamız lazım.
0: Hiç şüphesiz parçası ve de uzantısı. Böyle biliyorsun networkler oluşturulur. Zaman zaman aktive edilir. Bazıları daha ön plana çıkartılır. Bu aslında yeni bir durum değil. Hatırlarsan kravat takamayan bir Çipras vardı. Onun döneminde de enerji politikaları üzerinden. Hatta ben bunu biraz latife ederek anlatırdım. Oradan çiziyorlar olmuyor. Buradan çiziyorlar olmuyor. Bir türlü Türkiye'yi bypass geçmek veya Türkiye inisiyatifini görmezden gelmek mümkün olmuyor.
1: Doğru.
0: Tabii bir gerçeği kabul etmek lazım. İsrail iş savunma ve muhaberat teknolojilerine geldiğinde dünyanın hakikaten sayılı güçlerinden bir tanesidir.
1: Arkadan iş çevirmeyi iyi biliyorlar hocam.
0: Yani arkadan iş çevirmenin dışında teknik altyapıları da gayet sağlamdır. Bunu kabul etmek gerekir ve dünyada da askeri teknolojiler, savunma teknolojileri konusunda İsrail önemli bir referans ve satıcıdır.

Yakın korumadan hava savunma sahasının korunmasına kadar İsrail savunma sanayinde, çünkü onlar açısından savunma sanayi ibadet gibi kabul edilmesi gereken, milli ibadet gibi kabul edilmesi gereken, korkunç var olmanın tabi

0: Leri bırakmazlar. Öyle korkacak şey gibi işte. Değildir. Korkacak. Hani oraya katla buraya katla meselesi değil. Çünkü isterler ki İsviçre'de farklı bir model biliyorsun. Onlarda da öyledir. Şimdi bu tabii çok tartışılabilir ama bakma. Hani bizde herkes şey der tabanca var şu var bilmem ne falan ama hani tabanca sahibi olmak veya silah sahibi olmak bunu kullanma yetkinliği veya vücudunun bir parçası haline getirme kabiliyetini sana vermez. O açıdan mesela baktığın zaman İsviçreliler bizden çok daha tekamül etmiş. Çünkü adamlar her sene birkaç hafta sürekli olarak silahlarıyla talim yapıyorlar ve silahlar evlerinde duruyor. Yani böyle 10 dakika içerisinde giyinmiş olarak
1: kuşanarak
0: çıkabiliyorlar. Hani bizde birliğe gitmek için trafikten nasıl çıkarsın onu bilemiyorum. Bu işin tabii şey ama yani netice itibariyle İsrail bu gücünü tabii kullanıyor. Intel istihbarat gücü de çok üstün biliyorsun. Elektronik istihbarat konusunda özellikle Mossad üzerinden ittifak kurdukları ülkelere kendi uygun gördükleri kadarını paylaşarak veya vererek güven kazanırlar. Biliyorsun bilgi paradır.
1: Bağımlı bunu, hale getiriyorlar hocam.
0: Tabii. Bunu çok dikkatle yaparlar ve başarılıdırlar. Mesela belirli şeyleri dediğin gibi mesela medikal konularda bazı tarım konularında özellikle tarım, ihtisas tarımı konusunda, susuz tarımda mesela.
1: Sulama teknolojisinde.
0: Tabii, bazı çok ileri tıp teknolojilerinde, bazı özel hastalıkların tedavisinde vesaire de İsrail rekabetçi avantaj kulvarında ön planda.
1: Hocam çok bunu çaldılar, kullanırlar. Çok çaldılar hocam.
0: Yani. Çok tabii şöyle bir durum var. Yani bütün dünyaya yayılmış bir diaspora ile beraber her görünümde, her kisvede, her lisanda, her kurumda akses yani ulaşım imkanları var. İşte. Bu çok önemli bir şeydir. Yani klasik bir tiplemeyi de bulamazsın. Sarışın da vardır, dediğimiz. Esmer de vardır.
1: Türkiye'de hocam Mossad ajanları yakalandı ya, baksanız hacı zannedersin sakallı bir ama Mossad ajanı hocam işte yani, MİT operasyonunda yakalandı.
0: Bu, tabii yalnız şunu şey yapmayalım şimdi hakkı teslim edelim. Bu sadece hani Mossad'a ait bir olay değil. Bütün dünyadaki her biliyorsun bütün istihbarat örgütleri bu tür perdeleme, örtüleme faaliyetlerini yaparlar ama İsrail bu konuda hani bu işi know-how ve imajı da yani propagandası da çok iyi. Çünkü son dönemlerde daha da arttı sayıları böyle bazı hatıratlar veya eski olaylar ortaya çıktığında hani Mossad'ın evet kendine göre operatif başarıları teslim edilmekle beraber yaratılan imaj gerçeğin çok daha üstünde. Şimdi dolayısıyla mesela bu hava savunmasından bahsedelim. Hani Aşil topuğu. Bu Aşil topuğu özelliğiyle işte tabii en son işte Odyssey filmini herhalde epey kişi görmüştür. Aşil yenilmezdir, evet. Ölümsüzdür ama bir tek topuğundan yediği zaman. Evet. Dolayısıyla yani demek istiyor ki orayı da biz kapatıyoruz diyor. Fakat şunu söyleyelim. Demir Kubbe hatırlarsan son Körfez Savaşı'ndaki ve daha evvelki İran İsrail kapışmasında 40 günlük müydü ona kadar 40 gün sürdü. Orada bazı açıklar verdi.
1: Hocam bu delik deşik oldu. Yani yarısını karşılayamadın neredeyse yakını yani.
0: Ben sana şunu söyleyeyim bir parça daha böyle objektif bir görüşle. Evet sıkıntılar oldu ama bazı yerlerde ve bizim basınımızda da böyle anlatıldığı kadar o kadar da hani delik deşik olmadı. Rüştünü halen koruyor ama iddiaları çok şeydi. Onun için deminkini söyledim. Mükemmel. Yani mesela Mossad bir operasyon sıfır yapar, atardı. Sekmez. Her operasyon başı. Yani böyle bir gerçek olmadığı gibi demir kubbede %100 bir korunma sağlamıyor. Ama özellikle bizim açımızdan çok önemli tabii bu. Biraz evvel
1: Türkiye'ye
0: söylediğim.
1: Türkiye'ye karşı olarak bunu görebilir. Son 30 saniye hocam.
0: Tabii. Elbette Türkiye'ye karşı. Elbette Türkiye'ye karşı. Evveliyatla ve öncelikle Türkiye'ye karşı. Herhalde İzlanda'dan kalkıp uçakların buraya gelecek hali yok. Zaten İzlanda'nın askeri uçağı da yok. Dolayısıyla bu tamamen Türkiye'ye karşı. Ama burada tabii bir oksimoron bir durum var. Her ikisi de NATO üyesi iki ülkenin böyle bir yapılanmada nasıl bir istikbale yürüyeceklerini de tartışmamız gerekecek.
1: Murat Hocam çok teşekkür ederim. Zaman çok hızlı geçti hocam. İnşallah tekrar görüşmek zamanı isteriz. En kısa zamanda. Sağ olun hocam. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz Profesör Doktor Murat Ferman hocamızla güncel gelişmeleri analiz ettik. Ama tabii ki görünen o ki bu ittifakların ana hedefinde Türkiye var ve Türkiye'nin çevre coğrafyasındaki işbirliğinin de ne kadar kritik olduğunu aslında bu vesileyle de görmüş oluyoruz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler. Burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreyini sıkar ve burun etlerini küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırdak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, virüs solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
1: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Programımızda çok sevineceğiniz bir isim var. Ben de çok sevindim. Hocam hoş geldiniz. Hemen söylüyorum kim var programımızda. Bir

0: geri alıyorum. Hocam geri alıyorum hocam.
1: Lütfen efendim.
2: İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Egin hocamız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
2: Sizi burada ağırlamak ikinci kez ağırlamanın şerefiyle diyorum ki bir cümle hakkı vermeden Osman Egin hocamız Araf'ta. Evet, oh be. Sorum sordum.
1: Çekil. Evet. Şimdi Esra hocam ben de güzel bir program olmasını temenni ediyorum, niyaz
2: Allah
1: ediyorum.
2: Nizilişmiş.
1: Ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimize hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum.
2: Eyvallah.
1: Bereketli bir program olmasını temenni ediyorum. Hani eski hocalarımız vaaz ederken vaaza tam gireceği zaman şöyle derler. Anlattığımız ve dinlediğimiz kelamlarla amel etmeyi Cenab-ı Allah hepimize nasip Amin. Etsin diye dua Amin. Ediyorum, temenni ediyorum. Ve Araf uhrevi bir kavram aslında. Hı-hı. Yani dünyevi bir kavram değil. Hı. Ama uhrevi bir kavram, uhrevi olan her şey dünyayı da ilgilendiren demektir. Çünkü biz yaşayanlar için bu kavramlar. Uhrevi kavram çok farklı yorumlar getirmişler Esra hocam Araf kavramına. Yani Hı. kelime kökünden çağrışımlar yapılmış ama o kadar güzel bir yeri var ki. Yani şu yaşadığımız dünyaya ışık tutacak çok güzel bir anlamı var. Anlam şu, ameliyle efendim eylemle kendine bir yer edinemeyen bir insan düşünün, bir Müslüman düşünün. Yani Müslüman ama amelleri ortaya koyamamış. Bir sürü eksikleri var ve şunu da kabul etmiş. Yani bu amellerle ben cennete giremem. Hatta yine eskilerimiz öyle der. Yani bu amellerle cennete girmek mümkün değil. Ya Rabbi şehadet nasip et derlermiş. Halbuki şehitlik de öyle bedava gelen bir şey değildir. Yani inşallah bir savaş çıkar da ben de orada şehit olurum, öyle yok. Yani onun altında da bir amel vardır, bir beslenme vardır. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu Araf'takiler böyle insanlar. Yani amelleriyle efendim cenneti kazanamamışlar. Cennete girmeyi hak kazanamamışlar. Ama dünyada imana, ahlaka dair bir tavır ortaya koymuşlar. Tavır şu. Kur'an-ı Kerim Araf suresinde ismi de oradan anlatıyor.
2: Ne güzel.
1: Onlar diyor, amelleriyle cenneti kazanmış insanları gördüklerinde o kadar mutlu olurlar ki onlara derler ki selamun aleyküm. Vay Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olsun. Biz her ne kadar amel yapamadıysak sizin yanınızdayız. Sizi takdir ederiz. Sonra dönerler cehennem ehline. Cehennem ehline dönüyor. O kadar enteresan bir manzara var. Oradaki Esra kardeşim o şöyle. Şöyle bir dünya düşün, bir cehennem düşünün. Yani cenneti hak etmemişler. Evet, cehennemi de hak etmemişler ama. Neden? Bu tavırlarından dolayı. Hangi tavır? Şu tavır. Rabbena la tec'alna ma'al kavmi zalimin. Rablerine şöyle demişler. Cehennem ehline dönmüşler. Demişler ki, yani cennete mi gidecekler, cehenneme mi gidecekler? Belli değil. Allah'tan bir şey istiyorlar. Diyorlar ki, ya Rabbi. Bizi cehennemine koyabilirsin. Çünkü cenneti hak edecek tavırlar, davranışlar ortaya koyamadık. Ama bizi zalimlerle beraber aynı yere koyma ya Rabbi. Yak bizi. Ama şu insiz, şu zalimlerle beraber yakma. Şimdi ben onun için cehennem tanımımı bu son yaşadığımız olaylardan sonra 7 Ekim'den beri iki tane cehennem gözümün önüne geliyor. Bir tane cehennem yani günah işlemiş. Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş. Bir takım efendim günahlarla beraber, sıradan günahlarla beraber cehenneme doğru gitmiş. Bunların yandığı bir yer var. Bir de dünyayı şu hale getiren zalimler var. Bu Araf'taki insanlar cehennemde yanmaya razı olurlar. Zalimlerin yanında yer almaktansa cehennemde yanalım ama zalimlerle bizi beraber etme ya Rabbi derler. قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Bunlar bize cehennemden daha ağır gelir. Onlarla beraber aynı yerde, aynı ortamda bulunmak. Öyleyse ben Araf'ta mıyım? Tabii ki Araf'tayım. Oh. Evet, ben müminin yanında, Müslümanın yanında, haklının yanında, mazlumun yanında yer alırım. Bir şey yapamasam da en azından onlara saygı duyarım, hürmet ederim. Onlara efendim, onlara tamah ederim. Onları takdir ederim, şunu da yaparım, zalimleri gördüğümde de hayır, ben bunlardan değilim derim. Öyleyse Araf bu anlamda, bu manada güzel bir yerdir. Zaten anlamı da şu, şöyle düşünün, cennetle cehennem arasında yüksekçe bir tepe. Bütün manzarayı gören bir, efendim bir

0: böyle yüksek bir zirve. Yüksek orf, evet. Yüksek bir zirve.
1: Tepe anlamında değil mi hocam?
0: Öyleyse her Müslüman aynı zamanda hani şu amellerle beraber siz diyebilir misiniz ki evet, yani hani anlatırlar, evet yani ben bu amellerle cennete giderim. Yani ben diyemem. Yani hiçbir mümin de bunu demez. Ama öyleyse en azından Araf'ta bulunup zalimlere lanet okuyan, ya Rabbi bunlarla beraber beni etme demek, aynı zamanda da dünyada da aynı tavrı ortaya koymak demektir.
1: Süper hocam. Yani aslında Araf bir karar şeyi değil. Yani bir karar verip vermeme durumu değil.
0: Değil, yok.
1: Emin olma aslında, değil mi?
0: Tabii. Yani Araf'takiler...
1: Farklı bir anlam evet, çıktı şimdi.
0: Evet. Zaten Kur'an'ın o Araf suresinde gelen manzarada olur. Yani bir gün böyle çok iyi bir efendim oradan böyle o manzarayı çıkarıp da bir film yapacak bir kahraman ortaya çıkar mı bilmiyorum ama o Araf suresindeki 45. ayetten başlayarak giden şeyi çok güzel bir şekilde insanların önüne koymak gerekiyor. Mümin hani derler ya, bir taraf olan bertaraf olur. Mümin taraflıdır. Tarafsız olmak, yani şöyle onu bir böyle bir nasıl söyleyeyim Esra hocam, sanki bir meziyetmiş gibi anlatırız. Ben tarafsızım efendim. Aslında çok tatlı bir cümle, tatlı bir ifade, tatlı bir düşünce değildir. Zaten amelinle bir şey ortaya koymuyorsun. Bari taraf ol. Çok yani güzel. Haklının yanında yer al. Mazlumun yanında yer al. Efendim haksızlığa uğrayanın yanında yer al. Zalimin yanında yer alma. Cebbarın yanında yer alma. Efendim kibirlinin yanında yer alma. Zaten devamında öyle bir şey gelir ki cehenneme dönüp de yüzleri cehenneme doğru döndüğünde baktıklarında şunu demiyorlar, bak o kadar enteresandır ki oray, o ayet-i kerime. Hatta şey, Rabbena la tec'alne unade ve ashabenne diye devam ediyor ayet-i kerime. Diyor ki ve izâ surifet ebsâruhum tilkâe ashabinnâr, döndüler cehenneme. Kâlû rabben, döndürüldüler cehenneme, baktılar. Yani cehennem karşılarında insan ne der? Ya Rabbi bizi buraya koyma. Öyle demediler. La tec'alna ma'al kavmiz zalimin. O cehennemin içinde yananları gördüler. Dediler ki ya Rabbi buraya düşebiliriz ama bunlarla beraber bizi yapma. Rablerinden öyle bir talebi oldu. Mü'minun suresinde de aynı ayet-i kerime vardır Esra hocam. Öyleyse mümin en azından bu tavrı ortaya koyabilmeli dünyada. Peki onların şeyi neydi? Onların özelliği neydi o cehennemde yananların özelliği? Bir, sürekli biriktirmişlerdir onlar. Dünyada var olan her şeye sahip olma, her şeyi yönetme, bizim dediğimiz olacak haksız olsak bile. Birincisi budur. Yani dünyaya dair ne varsa hepsini biriktirmişlerdir. Allah muhafaza, Müslümanlar da oraya doğru gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim o biriktirme şehvetini çok iyi işler. Yani şehvet denince hep bizim aklımıza cinsellik gelir. Ama Kur'an'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk işaret ettiği şey mal şehvetidir. Biriktirme şehvetidir. O şehvet insanı öyle yönetir ki imanını elinden alır. Birincisi budur, imanı insanın elinden alan, insanı zalim eden, insanı insafsız eden. Birincisi budur. İkincisi de قَالُوا مَا اَغْنَى عَنْكُمْ جَمُعْكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Şu kibirleriniz, şu büyüklenmeleriniz, şu her şeyi ben yaparım. Lan, ne gördünüz, ne kazandınız derler onlara. Onun için mümin de o tavır olmamalı. Bir, biriktirme, her şeye sahip olma, iyi bir ahlak, iyi bir anlayış değildir, iyi bir tavır değildir. İkincisi de insanlara tepeden bakma. Bu hem küçük hem büyük ortam. Yani adını siz koyun ama ne olursa olsun mümin bu anlamda kibirli bir tavrı yoktur müminin.
1: Yani nefsine iyi bakan kendine iyi bakmıyordur diyorsunuz hocam.
0: Evet. Tabii nefsinin gösterdiği istikamette giden,
1: çok güzel.
0: Evet, iyi bir istikamette değil, o zalimlerin gittiği istikamette gidiyor demektir aziz kardeşim benim.
1: Evet hocam, evet. Süper gidiyoruz. Şimdi hocam araya girersem, şöyle bir durum var. 7 Ekim'den dedik ya, aslında 75 yıldır olan bir zulümden bahsediyoruz. Bir işgalden bahsediyoruz, bir katliamdan bahsediyoruz, soykırımdan bahsediyoruz. Hepsinden burada birçok konuk ağırlıyorum hocam ve hepsiyle işte kimi tarih profesörü, kimi gazeteci, kimi akademisyen. Şimdi ben sizinle şunu konuşmak istiyorum. Bir hayali inkisar var üzerimizde hocam.
0: Evet.
1: Niye
0: evet,
1: o hayali ya. İnkisar? Onu sormak istiyorum. Şimdi biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Yani tarafsız olmaz. Evet, Müslüman tarafsız olmaz diye söylediniz ama biz üzülüyoruz fakat neden tarafsız gibi davranıyoruz? Zu biraz açmak istiyorum. Yani

0: biraz daha açarsak İslam ülkelerinin, işte Amerika'nın güdümünde olan ülkelerinde içine katayım. Bu duyarsızlığı neden kaynaklanıyor sizce? Yani biz nerede hata yapıyoruz? En küçükten, en çekirdekten, en atomdan hocam.
1: Evet.
0: Başlayarak size soruyu emanet edeyim.
1: Şimdi insanda şöyle bir tavır var, şöyle bir davranış biçimi geliştiriyor insan. Ne zaman olumsuz bir şey ifade edilse bunu kendine de arama yerine başka yerlerde arıyorlar. Başka insan da arıyor, başka müesseseler de arıyor. Bir tane örnek vereyim mesela size. Peki. Yani daha net anlaşılması açısından. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Ayet-i Kerime diyor ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalimin ta kendisidir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen fasığın kendisi ta kendisidir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirin ta kendisidir. Hmm. Ben İlahiyat Fakültesi'nde okurken ondan önceki yıllarda bu ayeti duyduğumda وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ hep devlet aklıma gelmiştir. Ama ayette devlet geçmiyor. Hiç şu aklıma gelmedi. Allah'ın sana tavsiye ettiğiyle eğer sen Osman hükmetmezsen kafir olursun. Bireysellik hiç aklıma gelmedi. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedi. Niye devlet aklına geliyor? Şimdi mesela bu yaşadığımız, yani tüm dünyanın gözlerinde yaşadığımız hadisede şöyle diyoruz mesela. Çok sık duyuyorum. İşte devlet neden bir şey yapmıyor? Niye devlet başkanı şunu yapmıyor? Neden işte oraya varsa elimizde füzeleri göndermiyoruz? Neden işte şu olmuyor, bu olmuyor? Bak insan dikkat edin. Böyle bir şeyde hep oklar başkasını gösteriyor. Niye kendine dönmüyorsun? Buna dair sen ne yaptın? Dediğimizde. Hiçbir şey elimizde yok. Bak Esra kardeşim, yani gerçekten kendimize gelmemiz lazım. Bu tavır dediğimiz şey, taraf olma dediğimiz şey sadece bir olayda olmaz. Bu bir davranış biçimidir. Her yerde o tavrı göstermeniz gerekir. Sadece mesela Kur'an-ı Kerim'in mesela bu hususla alakalı çizdiği bir çizgi vardır. Kur'an-ı Kerim şunu der mesela, adaletten bahsederken insana iki şey gösterir. Bir tanesi şunu der, sevmediğin bir düşmanın hakkında bir hüküm ortaya koyacaksan sakın o düşmanlık duyguları seni yanlış bir hüküm vermeye itmesin.
0: Maide suresi miydi hocam?
1: Evet, Maide suresinde.
0: 8. ayet değil
1: mi? Ağzına yüreğine sağlık kardeşim benim. İ'diluhu ve akrabuhu. Peki bir tane daha var. Hemen o surede, yine aynı surede geçiyor. Seviyorsun diye bir insanı, beraber hareket ediyorsunuz diye gene onun tarafını tutma anlamında adalet sende tecelli etmesin. Bak, birey olarak biz eğer iyi mümin olursak, birey olarak biz eğer iyi Müslüman olursak, birey olarak biz iyi kul olursak o dediğimiz şey o zaman meydana gelir. Ama şimdi ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmadan hep başkalarının bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Yetmedi. Hadi burada da yapmıyorsun, bir şey demiyorum. Bir tavır daha geliştirdik. Esra hocam çok üzülüyorum ben bu tavra. Müslümana saldırma tavrı. Yani geçenlerde mesela bir arkadaşla konuşuyoruz. Yine ülkemizdeki efendim bir iş adamıyla alakalı, bir iş insanıyla alakalı konuşuyor ve diyor ki işte efendim işte İsrail'e destek veriyor, şöyle yapıyor ve ben o insanı yakından tanıyorum. Sonra dedim ki bir kardeşim konuştu. Bu insanı tanıyor musun? Tanımıyorum. Ama öyle diyorlar hocam. Ama öyle diyorlar hocam. Bu cümle, bu ifade bir Müslüman ifadesi mi? Sonra dedi ki bak bu insan şöyle bir insan. Ben yakından tanıdığım bir insan. Bak şunları yapıyor. Filistin'le alakalı. Efendim yurtlarından çıkarılmış insanlarla alakalı. Yapma hocam ya. Sadece bu kadar. Değil. Müslüman, Müslümana Müslümanca tavır, İslamca tavrını eğer ortaya koyarsa bu dediğimiz şey güçlenir. Biz yaptığımız bütün işleri insanlar takdir etsin diye yapıyoruz. İnsanlar Allah takdir etsin diye yapmıyoruz. Güzel bir örnek vereyim mesela ben size. Esra hocam. Bir savaş. Hı hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı savaşlardan bir tanesi. Savaş bitti. Müslümanlar savaşı kazandılar. Kazandıkları bir savaş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki insanlarla beraber savaş meydanını geziyor. Bir gence rastladılar. Şehit düşmüş. Ama sabah efendim gün ışımasıyla beraber öyle bir nara atarak, öyle bir sayha atarak,

0: öyle bir mücadele etmiş ki böyle. Bütün insanlar adeta zaman zaman savaşı bırakıp ona dönmüşler. Aman ya Rabbi, bu nasıl bir insan demişler. Sonunda da şehit düşmüş. Ama herkes tanıyor o. O hengamede herkes onu parmağıyla gösteriyor. Sonra onun başına geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz bakıyor. Etrafındaki de soruyor. Diyor ki, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Diyor ki, ya Resulallah, yani gün boyu savaştığı şehittir. Allah ona şehadet şerbetini içirdi diyorlar. Duymuşsunuzdur bu hadisi. Hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah'a yemin olsun ki cehennemdedir. Aman ya Rabbi. Herkes buz kesiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Çünkü o ne büyük kahraman desinler diye savaştı diyor. Ve onun da karşılığını aldı. Allah indiğinde artık onun kazanacağı bir şey yoktur diyor. Onun için o savaştı. Şöyle bir hayatımıza dönelim bakalım.
1: Çok güzel.
0: Allah için, Allah'ın rızası için ne yapıyoruz? Hep birileri takdir etsin. Hmm. Birileri bizi övsün. Birileri efendim işte ay ne kadar büyük hoca, ne kadar büyük hafız, ne kadar iyi Müslüman, ne kadar mücahit. Hep bunların hepsini karşılığını aldık. Onun için kendimize dönmemiz lazım. Allah için bir şey yaparsanız, yaptığınız her işi Allah'ın rızasını kazanmak için. O çatı tepe rızadır. Tepedir o. O zirve rızadır. Mesela bir insan tabii ki eşini memnun etmek ister. Esra hocam. Hı hı. Tabii ki çocuklarını memnun etmek ister. Yani hafta sonudur onları gezdireyim, pikniğe götüreyim, efendim ne bileyim tatile götüreyim. Eşim bir şeyler istiyordur, onu alayım. Bunların hepsi doğrudur. Bu bir hakikattir. İnsanın yaşamında vardır. Yani siz hayat arkadaşını memnun etmeye çalışırsınız. Yani her iki taraf için söylüyorum. Çocuklarınızı memnun etmeye çalışırsınız. Annenizi babanızı memnun etme. Ama bunların tamamının şeyinde bir şey vardır. Bunların hepsi Allah'ın rızasına götüren efendim eylemler olmak zorundadır, durumundadır. Eğer eşinizin rızasını alırken Allah'ın rızasına muhalif, o çizgiden farklı bir çizgide bir eylem ortaya koyarsanız bu bir İslami tavır, bu Müslümanca bir tavır değildir. Yani mesela son dönemlerde gördüğüm şeyi söyleyeyim. Yani bir toplantıya katıldım. Bir merasim, bir seremoni. Seremoniye başladı. Seremoniye başladı. Efendim, insanlar protokol konuşmaları yapıyor. Geçtiler. Yani bir başlıyorlar. Sayın, sayın, sayın, sayın, sayın. Saymakla bitiremedim. Bir tanesi 28 tane şey yaptı. Sayın saydı. Bakın Müslümanların bir ahlakı vardır. Bak çok net söyleyeyim size. Müslümanlıkta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Besmele ile başla. Allah'ın ismini evvel getir. Bismillahirrahmanirrahim. Bak önce besmele, hamdele, salvele. Ne diyeceksin? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah. Sonra da Allah'ın Resulü'ne salat, selam. Peki bunu niye yaparız biz? Bunu şunun için yaparız. O 28 kere sayın demeyelim diye. Allah'ı evvellerseniz, Allah'ın ismini öne çıkarırsanız Allah sizi öne çıkarır. Ama siz kendinizi öne çıkarmaya çalışırsanız o savaş meydanındaki insan gibi olursunuz. Ne gücünüz kalır, ne takatiniz kalır, ne bir şeyiniz kalır. Yani yine bir seremoni olan bir yerde arkadaşın bir tanesi ismi 8. sırada söylenmesi gerekirken 12. sırada söylenmiş diye sıkıntı çıkaran insanlar, işte böyle durumlar ortaya çıktığında oraya ayıracak enerjiniz, oraya ayıracak gücünüz, oraya ayıracak tavrınız, hiçbir şeyiniz kalmaz aziz kardeşim.
1: Yani hocam bunun için aslında bu virüs gibi bir şey. Yani bunun için bir antivirüs programı geliştirmek gerekiyor. Dedik ya işte nefsten uzaklaşma. Şimdi orada aklıma geldi hocam. İyilik yaptığımız insanın takdirini kazanmak da aslında bir iyiliğin kibiri haline dönüşüyor. Değil mi hocam?
0: Çok güzel.
1: İyiliğin kibiri.
0: Harika. Harika, harika tabii. Temel hedefiniz oysa...
1: Bunu nasıl sağlayacağız evet, hocam? Temel, yani bunu nasıl sağlayacağız? Yani bu kadar arınmayı, bu kadar böyle acizlikten bahsettiğimiz, hani o şeyden arınmayı, kopmayı nasıl başaracağız? O da başka bir şey istiyor ya, hani bir tane dervişlik istiyor
0: evet,
1: yani
0: evet,
1: hocam.
0: Evet, ya şöyle söyleyeyim. Aslında bu bir İslam dediğimiz şey bir fikirler bütünüdür yani. Onu bir bütün olarak tanımak gerekir. Parça parça olarak tanıdığımız için zaman zaman da etrafımızdaki insanlara bizi bu manada da takdir etsin diye bir takım eylemler ortaya koyduğumuz için onların zaten karşılığını alıyoruz. Hmm. Allah'ın yanında bir değerimiz kalmıyor. Allah'ın yolunda bir değerimiz kalmayınca da zaten kendimiz de değersizleşiyoruz. Yani kendi kendimize bir takım cümleler üretiyoruz. O cümleler, ayet bakıyorsunuz, ayetlerde yok. Bir takım önermeler ortaya koyuyoruz. Mesela bir tane önerme söyleyeyim ben size. Müslüman, şöyle bir cümle önerme. Müslüman her şeyin en iyisine sahip olmalıdır. Müslüman daima en önde olmalıdır.
1: Tam onu söyleyeceğim.
0: Müslüman daima en üstte olmalıdır. Tamam. Bu cümleler nerede geçiyor? Ben bunları ne Kur'an-ı Kerim'de rastladım, ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde rastladım, ne sahabe-i kiramın davranışlarını, eylemlerinde rastladım. Bir tane örnek vereyim ben size. Çok iyi anlatan, böyle net bir örnektir. Çok enteresan. İmam Bukhari bu rivayeti efendim cihat kitabında ama rikak bahsinde. Hı. Yani böyle incelik, kibarlık bahsinde aldığı bir hadis-i şeriftir. Rivayet şöyle. Diyor ki, anlatan da kim? Anlatan Enes bin Malik radıyallahu anh. Yani hadisi o kayıt altına almış. O yaşamış, İmam Bukhari kayıt altına almış. Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor, Adba adında bir devesi vardı. Bir deve. Bu deveyi o dönemde yarışa girdiğinde hiçbir deve asla geçemezdi diyor. Yani Yahudinin devesi de, Hristiyanın devesi de, Müşriğin de devesi de, Bedevinin de deve, hiçbir deve onun yarışta geçemezdi diyor. Böyle geniş geniş anlatıyor Enes bin Malik. Bir gün diyor köyden, çölden diyor bir Bedevi köylünün biri geldi diyor. Bineğinin üstünde diyor, binekte geldi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diyor efendim devesiyle gene yarıştı diyor deve. O köylünün devesi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devesini geçti. Deve mağlup oldu. Ashaba bu durum çok ağır geldi diyor Enes bin Malik. Yani o kadar bir şiddetli elem duydular ki kendi işlerinde. Olmaz böyle bir şey dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok rahat bir tavırla şunu söyledi. Bak şurayı yazdım. Bu rivayetten sonra biz hadis-i şerifleri de öyle alıyoruz. Biz zannediyoruz ki bu hadisin oradaki metni. Yani peygamberimiz böyle hadi oturun bakayım şimdi size bir şey söyleyeceğim. Değil. Hepsinin bir bağlamı var. Hı. O bağlamla beraber aldığınızda o hadis-i şerif sizi o kadar rahatlatıyor, o kadar sizin yolunuzu aydınlatıyor ki. Ama öbür türlü insanlara nutuk atmak babında onu aldığınızda, Müslümanlığınızın kalitesini gösterme babında aldığınızda ne size bir yol, bir aydınlık oluyor, ne anlattığınız insanlara. Tabii. 50 yıldır anlatıyoruz, insanlar da dinliyor. Sonuçta herkes kendi bildiğini yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan sonra bu hadisi söyledi. Bak bu hadisi eğer bağlamından alırsak bunu anlayamayız. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki inne hakkan alallahi en la yerfa'a şey'en mined dünya illa vada'ahu. Bunu var ya herkes üstüne alınsın. Devlette alınsın, efendim mazlum da alsın, zalim de alsın, zengin de alsın, fakir de alsın. Kural şu, diyor ki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kural vardır diyor. Allah'ın koymuş olduğu bir kural vardır. Bir şey düşünün ki o şey yükseldi ve zirve yaptı. Bir gün o zirveden düşer. O devam etmez ki. İlla vada'ahu. Muhakkak o döner. Şimdi bu beni şu günlerde o kadar rahatlatıyor ki. Yani geçmiş tarihe bakın. Kimler düşmedi ki? Şey anlamında. Karşı mahalleye baktığınız o anlamda değerlendirirseniz Amerika'nın da bir sonu var. Ve yakın. İsrail'in de bir sonu var.
1: İnşallah.
0: Ama biz buradan bu hadisi tatmin olmak için, yani kendimizi bu gece rahatlatmak için değil, bizim yapmamız gerekenleri artık yatmamız için değil, yapmamız için, yatmak için değil, ortaya koymamız gereken. Her şeyi bir zirve olur. Bak kendi devesi diyor. Diyor ki yani şaştığınız şey ne? Bu deve herkesi geçiyordu ama bir bedevinin devesi geldi bunu geçti. Bu bir Allah'ın koymuş olduğu kuraldır. Her şey zirve yapar, o zirveden sonra bir düşüşe geçer. Bak şunu da hatırlayalım Esra kardeşim benim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde efendim Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki her kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum, kılıcını çekti. Allah Teala ayet. O ma Muhammed okudular ona. O ma Muhammedun illa rasul. Kad halet min kabrihi rusul. Efe in ma te kutilen kalabtum ala akabikum. Benim bütün bu şeylerde o kadar güzel bir şey ki bu ayetin. Yani öldü ya da öldürüldü. Siz dininizi değiştireceksiniz. Bakın bu tavrı bugün